Siz yatırımları gerçekleştirirseniz malınız daha da artar. O zaman sizin de belli bir harcama kapasiteniz vardır. Ben her şeyi kazandım, ben istediğimi yaparım olayı değil. Allah Teala diyor ki ihtiyaçtan fazlasını verin. Mesela adam ne kazanıyor? Diyelim ki 50 bin kazanıyor. 50 bin euro. Ama ihtiyacı ne? 15 bin euro. O zaman geri kalan 35 bin euro nedir? Fazlasıdır. Verilmesi lazım. İhtiyaçtan fazlası ver ki sosyal adalet eşit kalsın olsun. Şayet vermese ne olur? Vermese o zaman israf eder. İşte ayet-i kerimede ya beni Adem huzu ziynetekum inde kulli mescidin. Kullu yiyiniz. Veşrebu içiniz. Ve la tüsrifu. İsraf etmeyiniz. Ben 50 bin kazandım. Bunları işte yiyeceğim, içeceğim, ne yapacağım yaparım. Kimse bana hesap soramaz. Hayır diyor. Allah Teala ölçü belli. Yani sen tamam ihtiyacın ne varsa. Tıpkı Karun'a söylediği gibi ya Karun diyor. Ben sana nasıl verdiğim sen de insanlara ver. Ama dünyadaki nasibini de unutma. Ya yani dünyadaki nasibin o paradan sen de ye iç. Ama ne yapma? İsraf etme. İşte ayet-i kerime Allah bunu söylüyor. Öyleyse biz bunu verirken ne cimrilik edeceğiz ne de israf edeceğiz. Allah Teala Furkan suresinin 67. ayet-i kerimesinde bakın ne diyor. Furkan 7. Vellezine izâ enfakû lem yusrifû ve lem yaktirû. Onlar infak ettikleri zaman ölçü burada belli. Onlar infak ettikleri zaman israf etmezler ve cimrilik de etmezler. Kimdir cimri? Zekatını vermeyen kişi. Kimdir cimri? Birini vermeyen kişi. Kimdir cimri? Parası varsa yatırımları gerçekleştirmeyen. Kimdir cimri? İsraf eden. Yani ölçüleri Allah Teala her şeyiyle Kur'an-ı Kerim'e koymuş. O zaman yani insanlar sabah akşam işte ekonomi böyle, ekonomi şöyle falan şu bu hayır. Aslında Allah'ın formülleri tatbik edildiği zaman kesinlikle şu anda ülkemiz bile bunu tatbik ederse füze hizziyle mutlaka kalkınır. Neden? Muhterem Efendimiz'i hatırlayın. Devlet Planlama Teşkilatı'nda çalışırken yaptığı araştırmada biz şunu tespit ettik. Bankadan ekonomiye, ekonomiden bankaya iki tane para nehri var. Sabahleyin bankadan o para ekonomiye akıyor bir nehir. Tıpkı bizim kalbimizin temiz kan pompalaması gibi. Aynı zamanda akşamleyin de o paralar nereye tekrar toplanıyor? Bankaya. Bankayı bir kalp olarak düşünürseniz, parayı ekonomiye enjekte ettiğiniz an temizleniyor. Tekrar o para şeyde kirlenip tekrar nereye dönüyor? Bankaya dönüyor. Ama eğer siz bu hesabı yaparsanız ve bankadan ekonomiye, ekonomiden bankaya dönüşte o %2'lik veya %1,5'luk şeyi yatırıma dönüştürürseniz o zaman o ülke bir Japonya olur, o ülke bir Amerika olur. Çünkü Japonlar kalkınmayı bu şekilde gerçekleştirmişler. Bankaları yatırıma ortak etmişler. Gelen paranın işte bankacılar gelen paranın diyelim ki %1,5'unu, 2,5'unu ortak oldukları şirkete aktarmak suretiyle Japonya büyük şekilde kalkınmış. Ama burada da önemli bir nokta devreye giriyor. Nedir o? Üretken yatırımlar. Ekonomiden, pardon, bankadan ekonomiye gidip de tekrar geri döndüğünde bu para neyle kullanılıyor? Tüketim harcamalarında kullanılıyor. Yani üretken yatırımlardan değil. Mesela ne gidip inşa ediliyor? Coca-Cola. Lan Coca-Cola ne olur? Ne üretecek Coca-Cola? Sadece tüketim malzemesi veya başka bir şey. Halbuki ne diyelim? İşte bugün üretken yatırımlar, araba fabrikası veya uçak fabrikası veya işte o fabrika fabrika kazandırıyor. O fabrika yeni bir fabrika inşa ettiriyor. O %1,5'luk miktarını üretken yatırımlarda kullanabilirsek ülke %100 kalkınır. İstisnası yoktur. Ama burada da borç açısından da olaya bakmamız lazım.
Allah Teala zekatımızı verdiğimiz zaman kime vermemiz gerektiğini de belirtiyor. Tövbe suresinin 60. ayet-i kerimesinde bakın, bu zekat verilmesi gereken insanlardan bir kısmı da borçlu olanlardır. Yani borç insan hayatında çok çok önemli. Mesela diyelim ki elinize bir para geçti. Borcunuz da var. Kendiniz mi harcamanız lazım yoksa borcunuzu ödememiz mi? Borcun ödenmesi asıldır. Çünkü ayet-i kerimeler bunu söylüyor. Tövbe 60'a baktığımız zaman ne görüyoruz? Tövbe suresinin 60. ayet-i kerimesi. Muhakkak ki sadaka Allah'tan bir farz olarak fakirler, miskinler, memurlar içindir. Kalpleri İslam'a ısındıracak olanlara, kölelere, borçlulara, bu paranın verilmesi gereken yerlerden bir tanesine borçlular. Yani ben sana bu parayı veririm, git borcunu öde. Hatta Hazreti Ali bu açıdan çok örnek bir davranışla anılıyor. Nedir o? Bir ara elindeki parayla pazara gidip ticaret yapacak Hazreti Ali. Gidiyor bakıyor ki pazarda iki kişi kavga ediyor. Onların arasına ayrıldığı zaman Hazreti Ali, ya diyor niye kavga ediyorsun, sebebi ne? İşte diyor, bu benim paramı vermiyor. Soruyor ona, gerçekten öyle mi? Evet, ben borçluyum ama bende de yok. Yani ben vermek istiyorum ama benim de param yok diyor. Borcu ne kadar diyor? İşte misal 4 dinar. Tamam diyor o zaman. Hazreti Ali cebini yokluyor. Tam cebindeki para da 4 dinar misal. Ben diyor bunu senin yerine veriyorum. Al şu borcunu öde. Sen de bundan sonra bu kişiyle kavga etme. Bu şekilde ayrılıyorlar. Ve Hazreti Ali tabi sermaye tüketince, elindeki para hiç kalmayınca gerisin geri eve dönüyor. Ama eve dönerken yolda birisiyle karşılaşıyor. O birisi dediği kişi devenin yularına tutmuş. Elinde deve, diyor ki Hazreti Ali'ye, ben bu deveyi sana satmak istiyorum. Tamam diyor ama benim param yok yani. Vereceksin. Param yok. Olsun diyor. Ben sana veriyorum o dinç olarak. Sen sattığın zaman parayı bana ver. Yok diyor. Neyse ikna ediyor. Tamam diyor, hadi madem sen böyle diyorsun, alayım deveyi. Satınca sana vereyim. Devenin fiyatı diyelim ki 200 dinarsa, ben diyor sana 100 dinara satacağım. Ya o asıl devenin fiyatı bu. 200 dinar. Sen niye bana bu şekilde satıyorsun? O canım istiyor diyor, ben sana 100 dinar satacağım. Tamam diyor, ben sattım sana 100 dinar vereceğim. 100 belki bir kilometre öteye gidince tekrar birisi karşına çıkıyor. Diyor ki ben bu deveyi satın almak istiyorum. Devenin gerçek fiyatı 200 dinar. O da hayır diyor, ben sana 400 vereceğim. Ya asıl fiyatı 200 dinar yani. Niye bana vereceksin? Olsun diyor. 200 dinar vereceğim sana. Sen bunu al. Ve geliyor tabii Peygamber Efendimiz yine sohbette gülümseyerek, ya Ali ne oldu? Nasıl geçti senin ticaretin? Neyle karşılaştın? Hazreti Ali aynı olduğu gibi anlatıyor. Ve tabii bir kavle göre tabii diyor ki ilk sana deveyi satan Cebrail Aleyhisselam, diğeri de işte İsrafil Aleyhisselam, meleklerden bir tanesi. Herkes hayretler içinde kalıyor. Demek ki asıl olan Allah'ın emirlerine itaat sevgili kardeşlerim. Biz insanlar sahabe gibi Allah'ın emirlerine itaatte birbirimizle yarışırsak işte o zaman sahabe gibi oluruz. Yani Allah ne diyor, biz ne yapıyoruz? Eğer Allah diyorsa ki ela bi zikrillahi tatmainel kulub, kalpler ancak Allah'ı zikretmekle mümkün oluyor. Eğer diyorsa ki Allah-u Teala zikir en büyük ibadettir ve biz de zikir önüne başka şeyler koyuyorsak, o zaman olmadı. İşte onun için dünyadan rağbetini kes ki Allah seni sevsin. Öyleyse zikir bu dünyadaki her şeyden daha kıymetli mi? Evet, bir tarafta terazinin kefesine zikir koyun, öbür tarafta bütün dünyayı koyun. Ağır gelen hangisi? Ağır gelen zikir. Ama biz ne yapıyoruz? Elimizi vicdanımıza koyalım, biz ne yapıyoruz? Biz de tam tersi zikri ikinci plana atıyoruz. Terazinin diğer kefesindeki dünyaya dalıyoruz. İşte onun için sahabe sahabe olmuş. Onun için 3 yıl ambargo altında kalmalarına rağmen bir arpa boyu geri adım atmamışlar kesinlikle. Hiçbir zaman yapmamışlar. Ya şimdi dikkat edin kardeşlerimize, zaman zaman baktığımız zaman bakıyoruz eften püften sebeplerle 2-3-4 kardeşimiz bir yerde toplanıp zikir yapıyor. Şu anda
yerinde yerler esiyor. Bu noktaya gelmenin arkasında ne var? Zikre önem vermedikleri var. Sevgili kardeşlerim, ben namaz kılamıyorum diyen kişi zikrini ait olacağı ölçüde yerine getirmiyorum. Ben eşimle tartışıyorum diyen kişi Allah'ın emrettiği biçimde hizmetini yapmıyorum. Ben şunu yapıyorum, bunu yapıyorum. Yani hep şikayetler dışarıda, dışarıda, dışarıda. Yani Efendimizin sohbette buyurduğu gibi onlar, onlar, onlar, onlar. Halbuki onlar değil, biz değişeceğiz. Bizi değiştirecek olan yegane vasıta ne? Zikir, zikir, zikir, zikir. Bizi adam edecek olan, bizi dönüş, pozitife dönüştürecek olan şey zikirdir. Zikirden asla imtina etmemiz lazım. Hayatımızda her saniye, her an zikir olması gerekir. Ve o sesi kalbimizde tam yerleştirene kadar bu şekilde devam etmemiz gerekir. Allah'ın izniyle. Allah Teala bakın ne buyuruyor. Cömert kimsenin ufak tefek yanlışlarını görmezlikten gelin. Zira Allah her kaydığında onun elinden tutup kaldırır. Cömert kimse kimse, evet bir takım hataları oluyor ama Allah Teala o hataları ne yapıyor? Derhal örtüyor, çözüyor. Onun elinden tövbe kaldırıyor. Zira Allah her kaydığında onun elinden tutup kaldırır. Kimi kaldırır? Cömert kişiyi. Ümmetimin velileri cennete namaz, oruç, sadaka çokluğu sebebiyle değil, Allah'ın rahmetiyle ve nefslerindeki cömertlik hasretiyle, temizlik kalpleriyle girerler. Ümmetimin velileri kendi amelleri değil, Allah'ın rahmetiyle cennete girerler. Ümmetimin velileri kendi amelleri değil, nefs seskesiyle cennete girerler. Ümmetimin velileri kendi amelleri değil, kalp temizliğiyle cennete girerler. Ümmetimin velileri kendi amelleri değil, Müslümanlar olan rahmetiyle cennete girerler. Ve üst cennette daha bunun üstü. İşte buradaki üst cennette ümmetimin velileri cennette namaz kılmak, oruç, sadaka çokluğuyla değil, Allah'ın rahmetiyle bir, nefs tezkesiyle iki ve kalp temizliğiyle üç ve Müslümanlar olan merhametiyle cennete, cömertlikleriyle dört. Cömert olmak bu açıdan çok çok önemli. Allah'ın bize verdiğini bizim de insanlarla paylaşmamız Allah'ın izniyle. Tabi Bakara suresinin 195. ayet-i kerimesinde Allah bir şey daha söylüyor. Enfuku fissebillahi la türk, yani Allah yolunda infak edin. Ama infak edenler Mekke'den Medine'ye hicret etmeden evvel infak edenlerle daha sonra infak edenler de bir olmaz. Kıymetli olan ne? Kıymetli olan yoklukta infak etmek. Mekke'den deyken infak edebilmek, o standardı gerçekleştirebilmek. Allah Teala Bakara 195'te bunu söylüyor. Cömert kimse Allah'a yakındır. İnsanlara yakındır, cennete yakındır. Cimri olan da uzaktır, insanlara uzaktır, cennete uzaktır. Cahil bir cömert, abid bir cimriden Allah'a daha sevimlidir. Evet, cahil bir cömert, işte bu söylemiştim. Cahil bir cömert, abid bir cimriden Allah'a daha yakındır. El-bakhilu aduvallah velev kâne alimen, el-sakhiyu habibullah velev kâne fasikan. Bakhil, cimri, alim de olsa kesinlikle Allah'a uzaktır, düşmandır. Abid bir cimri, bir cömert bir cahil var. Bir de abid bir cimri var. Cömert cahil onu kurtuluşa ulaştırabilir. Ama cimri abid kurtuluşa ulaşamaz. Bu cimrilik ve cömertlik aslında neyle alakalı? Bizim kendimizle mi? Değil. Dışarıdaki insan mesela Hazreti Ebubekir'in zekatını vermeyen insanlara savaş açıyor. Sebep ne? Niçin savaş açıyor? Çünkü namaz kılmasa diyor ki o seninle Allah arasında.

onlara vereceksin. Allah'ın sevgi kanunu bu. Allah insanlara diyor ki beni seviyor musun? Seviyoruz ya Rabbim. Benim sevdiğimi de seviyorsunuz. Seviyoruz ya Rabbim. O zaman ben insanları seviyorum. O zaman komşusu açken tok olan ne yapmazdı bizden değildir. Hatta bir kısa anlatılıyor. Aç farizasını yerine getiren insanlar arasında bir kavle göre bir dönem hacca gidiliyor ve bir kişi de rüyasında görüyor. Bu seneki hacıların hacı kabul edilmedi. Bir kişi hariç. Herkes o hariç dediği kişi de hacca gitmemiş. Yani öyle anlatılıyor. Yani bir kişinin hacı kabul edilmiş ama o da hacca gitmemiş. Tabii merak ediyorlar. Gidiyor, diyor ki ya nasıl oluyor bu? Hem hacca gitmedin hem de rüyamızda gördük senin hacın kabul ediyor. Ben diyor hac paramı toplamıştım. Komşuma baktım. Komşumun şu şu ihtiyacı vardı. Hiç geçinecek durumu yoktu. Ben hac paramı hepsini ne yaptım? Komşuma verdim. Allah Teala da diyor ki işte o para bana verildi. Doğrudan doğruya yani. Şuna buna değil doğrudan doğruya benim elime koydu o kişi. O kişi o para bana verildiği için ben onun hacını kabul ettim. Bir, onun sebebiyle de diğer bir kısım hacıların da hacını kabul ettim. Yani diğer hacıları kabul olan kişiler de kimin sebebiyle kabulundu? Onun sebebiyle kabulundu. Öyleyse dikkat edin sevgili kardeşlerim, amelimiz boşa gidiyor dendiği zaman bundan da en büyük pay bizim çevremize ait olduğu standartta Allah'ın emrettiği biçimde önem vermeyişimizden. Hizmet bu açıdan çok çok önemli. Allah yolunda peygamberlerin birinci görevine tebliğ. Tebliğ mukaddes bir görev. Ve Allah-u Teala'nın dinde Allah-u Teala en çok peygamberleri övüyor. Şöyle şöyle onları açıklıyor. O zaman ne olması lazım? İstisnasız hayatımızda cömertliği ön plana almamız lazım. Allah'ın bize verdiğini başkasıyla paylaşmamız lazım. Bu hem Allah indinde bizi kıymetli kılar hem de normal dünyevi hayatta da bizi ait olduğu standartta refaha ulaştırır. İşte refah ve Allah'ın indinde iyi bir kul olmak istiyorsak bunun yolu kesinlikle vermekten geçer. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hadis-i şerifinde şöyle buyuruyor. Bu dünyada iki kişiye gıpta edilir. Birisi Allah'ın kendisine verdiği ilmi insanlara veren, diğeri de Allah'ın kendisine verdiği malı insanlarla paylaşan. Evet, ilmi veren, malı paylaşan. Bu iki kişiye gıpta edilir diyor. Şimdi baktığımız zaman Resulullah hadiste yine bir kısa anlatıyor. Kula diyor ki ben sana sağlık verdim ne yaptın? Ben diyor ya Rabbim senin yolunda savaştım. Şehit oldum. Hayır diyor sen yalan söylüyorsun. Sen insanlar sana ne kadar kahraman desinler diye yaptın. Şimdi bu kişi nasıl bir işti? Yapmış yani ameli yapmış. Şehit de yani ölmüş de Peygamber Efendimiz zamanında ama ne yapmamış? Allah'a ulaşmayı dilememiş. Yaptığı amel kim için yapmış? Allah için değil kim için yapmış? Evet insanlar sana ne kadar kahraman desinler diye yaptın diyor. Sen eğer Allah'a ulaşmayı dileseydin, o ameli yapsaydın ve şehit olsaydın ne olurdu o zaman? Onu Allah için yapmış olurdun. Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin bundan sonra ruhu Allah'ın zatına ulaşana kadar ameli kim içindir? Allah için. Ama sen bunu yapmadın, Allah'a ulaşmayı dilemedin ve yaptığın amel kim için oldu? İnsanlara gösteriş oldu. O zaman da Allah-u Teala sen insanlara gösteriş yaptın. Benden ne istiyorsun? Git ondan iste diyor. Öbür kuluna diyor ki ben sana ilim verdim. Ne yaptın ey kulum? Ya Rabbim ben ilmini bana verdiğin gibi insanlara hep anlattım, dağıttım. Ona da yalan söylüyorsun diyor. Çünkü sen insanlar sana ne kadar alim desinler diye yaptın. Bu kişi de nasıl birisi? Bu da yine Allah'a ulaşmayı dilemeyen. Dilemiş olsaydı ve hakkı tavsiye etseydi kim için olurdu? Allah için olurdu. Gelelim.

0: Ben sana mal verdim, ne yaptım ben? Ya Rabbim diyor, zekatımı verdim, her türlü şeyi, sadakamı verdim. Hayır diyor, yine yalan söylüyorsun. İnsanlar sana ne kadar cömert desinler diye yaptın. Öyleyse dikkat edin, bu cömertliğin de Allah'ın emrettiği biçimde olması için ne lazım? Mutlaka temelinin Allah'ın emrettiği biçimde olması lazım. Allah'a ulaşmayı dilememiz lazım. Allah'a ulaşmayı dilemezsek, bir savaşta ölürsek şehit oluyor muyuz? Hayır. Allah'a ulaşmayı kalben dilemezsek, biz her tarafa her gün tebliğlere gidiyoruz. O bize fayda veriyor mu? Hayır. Allah'a ulaşmayı dilemezsek, zekat, bir sadaka hepsini veriyoruz. Bize faydası oluyor mu? Hayır, hayır, hayır. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemek dinin sigortası. Hani dikkat ederseniz, Allah'a ulaşmayı dilediğimiz an Allah günahlarımızı örtüyor ama amelimizi de muhafaza ediyor. Yani Allah'a ulaşmayı dilemek amelimizin, yaptığımız iyi amellerin sigortası, günahlarımızın kefareti. Allah'a ulaşmayı dilememek amelin boşa gitmesi ve günahlarımız sebebiyle cezalandırmayı devreye koyuyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, siz olun, herkese bu dileği anlatın. Allah'a ulaşmayı dilesinler, Allah'a ulaşmayı dilesinler. Bir dilek mutlak surette herkesi 3 tane cennet, dünya saadetinin yarısına sahip kılar. Ömür sermayesi yeterse, 6-7 aylık bir ömrü varsa, kalpten dilediği an, Allah bu talebi onun kalbinde gördüğü an, istisnasız Allah'ın verdiği söz, mutlaka o kişinin ruhunu kendisine ulaştıracak ve sanki kendisi ulaştırmış gibi de mükafatlandıracak. 3 tane cennet, dünya saadetinin yarısı. Ondan sonra mı? Ondan sonra Allah Teala diyor ki, tamam, ben seni buraya ulaştırdım. Sen bir dileğinle seni buraya kadar getirdim. Şimdi sen benim için çalışacaksın. Dikkat edersen şu anda nerede olursa olsun iş arıyor patronlar, fabrika sahipleri, şu bu. Ama müracaat edenleri kendilerine göre yetiştirmek için 1-2 ay ne yapıyorlar? Eğitimden geçiriyorlar. İşte Allah da diyor ki, ben seni kendim için yarattım ey insanoğlu. Ama benim için olabilmen için bir takım vasıfların sahibi olman lazım. 1-2 aylık. İşte bu 7 aylık süre aslında nedir? Allah'ın, bizim Allah için çalışmamızın eğitimidir. O kısa eğitimi bize veriyor. 7 aylık süre içerisinde bizi yetiştiriyor. Diyor ki, bak, seni şimdi yetiştirdim. Artık bu noktadan itibaren benim için çalışacaksın. Allah için çalışmak artık kimin için çalışmaktır? Başkaları için çalışmaktır. Dolayısıyla siz o 7 aylık süre içerisinde eğitimden geçmezseniz, o zikirleri yapmazsanız, yapan sizsiniz, görünen sizsiniz ama aslında yaptıran kim? Allah. Allah o eğitimi size veriyor ve kesin garanti ediyor. Öyleyse Allah'a layık bir kul olabilmek mutlak surette Allah'ın eğitiminden geçer. Eğitim de çok kısa süreli, 6-7 aylık bir süre içerisinde o bilginin sahibi oluyoruz. Ondan sonra Allah Teala ne yapıyor? Onunla mutlak surette hayatımızı sürdürmemiz lazım. Yani başkaları için çalışmamız lazım. Başkaları için de çalışırsak her gün biraz daha huzurumuz, mutluluğumuz en üst seviyede artacaktır. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha ayet ve hadislerin ışığında Allah'ın nasip ettiği pazar sohbetinin sonuna geldik. Sunuş konuşması burada tamamlanıyor. Ama burada bitmiyor sohbet. Allah'ın izniyle sizden gelen suallerle devam ediyor. Kayseri'den bir kardeşim, muhterem hocam. Mümin suresi 7. ayete göre Allah-u Teala'nın arşı tutan melekler ve oradaki kişi demekten muradı nedir? Açıklayabilir misiniz? Sevgili kardeşlerim, devrin imamı daima arşı tutan meleklerle beraberdir. Arşı tutan melekler Ümmül Kitab'ı boşlukta tutuyorlar. Arşı tutan melekler tahtları boşlukta tutuyorlar. Arşı tutan melekler devrin imamıyla daima beraberdirler. Allah'ın izniyle. Onun için devrin imamı arşı tutan melekler. Arşı tutan melekler devrin imamını birbirinden ayırmak mümkün değil. Mesela Cin suresinin 26-27. Ayetlerine baktığımız zaman ne görüyoruz? Alimul gaybi fe la yuzkuru gaybi ahaden. O gaybın alemidir. Gaybını kimse izah etmez. İlâ mertebetin Resulün. Ama Resullerden tasarruf rızasının sahibi Resulün müstesna. Bir şey daha devam ediyor. فَاَنَّهُ يَسْلِكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيَّ مِنْ خَلْفِ رَسَدَ. Onun önden ve arkasında ne yapıyor onu? Koruyor, muhafaza ediyor. Öyleyse devrin imamının önünden, devrin imamının arkasından daima onu koruyan kimdir? Arşı tutan melekler. O takdirde muhakkak ki Allah onların önünden ve arkasından gözetenler sevk eder. Gözetleyicilerdir. Hem arşı tutan melekler. Devrin imamı daima kimle beraberdir? Arşı tutan meleklerle beraberdir. Azerbaycan'dan bir kardeşim muhterem hocam, cennette olan biri yakınlarındaki cehennemde olduğunu bildiğinde üzgün olma hissi olacak mı? Bu konuda ne buyursunuz? Sevgili kardeşlerim, cennette olan bir yakınlarının cehennemde olduğunu bildiğinde üzgün olma hissi olacak mı? O hissi yani halükarda veren yine Allah'tır. Azaplandıran da Allah'tır. Mükafatlandıran da Allah'tır. Sevindiren de Allah'tır. Diğeri de ama neye göre Allah bunu yapıyor mesela? Delalette bırakan da Allah'tır. Hidayete erdiren de Allah'tır. İşittiren de Allah'tır. İşittirmeyen de Allah'tır. Allah Teala diyor ki Hicr Enfal suresinin 23. ayet-i kerimesinde وَلَوْ عَلِمَ اللّٰهُ ف۪يهِمْ خَيْرًا لَاسْمَعُهُمْ. Eğer Allah onlarda hayır görseydi işittirirdi. E şimdi Allah onlarda hayır görseydi işittirirdi. Allah işittiriyor. Ama işittirmediğine göre ne yapmıyor Allah Teala? O kişide hayır yok. Hayır ne? Hayır o kişinin Allah'a ulaşmayı diye kalben dilemesi. Kalbe bakıyor, kalben Allah'a ulaşmayı dilenme. Hayır varsa Allah ona işittiriyor. Bu dilek yoksa Allah ona işittirmiyor. İşittirmediğini, delalette bırakıyor, işittirdiğini ne yapıyor? Hidayete adım attırıyor. Tamamen her şey Allah'ın kudretiyle gerçekleşiyor. Öyleyse o cennete girdiği zaman yakınlarında, ben tabii şu anda bir sure aklıma geldi okuduğum zaman, galiba Saffat suresinde cennetlik olan bir kişi kendi arkadaşlarını cehennemde görüyor. Dünyadayken onunla nasıl bir hal-i rüyet içinde olduğunu hemen akla getiriyor. Diyor ki ben ona uymuş olsaydım şimdi nereye gidecektim? Ben de onunla birlikte cehennemde olacaktım. Demek ki sağlığındayken o onu oraya götürmeye çalışmış ama ne yapmamış? O hayır demiş. Kesinlikle. Yanılmıyorsam belki 20 küsur 26. sırada Saffat suresinde veya başka bir sürede öyle aklımda kalmış. Saffat suresinde yemin sahipleri diğerlerini cehennemde görüyor. Kardeşimiz eğer olabilirse gösteririz Allah'ın izniyle. Çankırı'dan bir kardeşim muhterem hocam. Eşim mürşide tabi değil. Ona nasıl sabır gösterebilirim? Zikirle sevgili kardeşim. Yani iki tür şey var. Bir, tamam eşinle sen ters gidiyorsun. O tabi değil, nefsine tabi. Sen Allah'a ulaşmayı diye mürşide tabi değilse kişi nereye tabi? Nefsine tabidir. Nefsine tabi sen ise mürşidine tabisin. İkiniz birçok konularda birbirinize uyuşmuyorsunuz. İki şekilde olay var. Bir, tamam ben bu işe yokum der, ayrılırsın. Ama iki, hayır, kesinlikle Allah Teala bize örnek gösteriyor. Nuh Aleyhisselam'ın hanımı tabi miydi? Hayır, ama sonuna kadar Allah Teala onunla kalmasını emretti ve eşi cehenneme gitti. Ama Nuh Aleyhisselam Allah'ın peygamberiydi. Lut Aleyhisselam eşi nerede? Yine aynı şekilde cehennemlik. Hangi ayette bunu söylüyor? Tarim suresinin 10-11. ayet-i kerimesinde. 10. ayet-i kerimesiyle 11. ayet-i kerimesi. Allah kafirlere Hazreti Nuh'un, Hazreti Lut'un hanımını örnek gösterdi. Salih kullarımızın, iki kulumuzun nikahı altındaydı. Fakat İkisi de ihanet etti. Bu yüzden ikisine de Allah Teala bir şey azaba karşı onlardan bir fayda olmadı. Onlar ikiniz de ateşe girin demiş. Yani hem Nuh Aleyhisselam'ın hanımı hem de Lut aleyhisselam hanımı nereye gitmişler? Cehenneme gitmişler, onlar olmuş. Ama Allah Teala ne yapmış onları? Ölüme kadar, vefat edene kadar onlarla beraber olmayı sürdürmüştür. Öbür tarafta Firavun'un hanımı Asiye annemiz de. O da Firavun'un hanımı ama o da cennetliklerden. 11'inde 11. ayette örnek veriyor. Allah amen olanlara Firavun'un eşini örnek veriyor. Rabbim sen katından cennette benim için bir ev inşa et. Beni Firavun'dan ve onun yaptıklarından kurtar diyor. Öyleyse eşi mürşide tabi değil. Sen sabırla onu Allah'a davet edersin, nasihat edersin, güzel davranırsın vesaire vesaire. Onu bu yola teşvik edebilirsin. Sabretmen gerekiyor bunu. Yani hem Allah'a davet edeceksin, hem örnek olacaksın, hem yardım edeceksin. Veya işte burada ifade edildiği gibi ne yaparsın? Tamam, beni ayır dersin. Ama her iki halde de Allah'ın ölçülerine uymak durumundayız. Örnek de söz konusu ayet-i kerimelerde. Şanlıurfa'dan birkaç muhterem hocam, insanları kendimizce yüceltip daha sonra duygu değişimlerinin nedeni ve suçlusu olarak kendimizi görüyoruz. Halbuki başka bir olayda kızmış ve sanki biz suçluymuş gibi davranıp her şeyde o kişileri ön plana alıyoruz. Bu ne kadar doğru? Sevgili kardeşlerim, her konuda hükmü sahibi Allah. Biz hep Allah'tan yana olmayız, haktan yana olmalıyız. Şu veya bu şekilde ne diyor Allah Resulü? Daimi zikrin sahibi, yedi vasfın sahibi, yedi tane kademede kalbi müzeyyen olmuş kişi. Ehli hikmettir, ehli hükümdür. İhtilaflı olan konularda Allah'tan alıp adaleti gerçekleştirmeliyiz. Bizim kişiler zandır. İnsanlar nefslerine uydukların zaman elbette bir takım yanlışlar yaparlar. Önemli olan nefse uymadan hakikati tatbik etmek veya doğrudan doğruya Allah'la konuşuyorsan Allah'tan emri alıp hükmetmek. İnşallah Allah razı olsun. İzmir'den bir kardeşim muhterem hocam, gerek ülkemizde gerekse dünya genelinde meydana gelen olumsuz olaylar söz konusu. Zaman zaman bizleri de az da olsa etkilemekte. Bu olaylar karşısında az da olsa etkilenmemiz normal mi? Bu istikamette nasıl bir izlem? Hayır, biz zikir edeceğiz. Yani en yakınımız, özellikle aile hayatını yaşayan karı koca, kişi hiç Allah'ın yolunda değilse, devamlı eşiyle kavga ediyorsa, bu kavgadan bir insan kardeşimiz etkilenmek istemiyorsa ne yapması lazım? Zikrini arttırması lazım. Zikrettiğiniz an Allah Teala sizi koruyucu bir fanus altına alıyor. Ve o karşı tarafın, şeytanın ve nefsinizin negatif dalgaları size etki etmesine Allah Teala engel oluyor. O her şeye kadirdir. Dolayısıyla böyle bir durum söz konusu olduğu zaman biz hemen zikre sarılacağız. Allah'a sığınacağız. Nitekim Kur'an-ı Kerim'in son iki suresinde ne var? Kul auzu bi rabbil felak min şerri ma halak ve min şerri gâzikin izâ vakab ve min şerri nefâsâti fil ukde ve min şerri hâsin izâ hased. Her türlü varlıkların şerrinden kime sığınıyoruz? Allah'a sığınıyoruz. Kul auzu bi rabbin nas, melikin nas, ilahin nas. Yine burada da her şeyden Allah'a sığınıyoruz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, hangi negatif olay olursa olsun biz bundan etkilenmek istemiyorsak ne yapmamız lazım hemen? Zikre başlamamız lazım. Allah'a sığınmamız lazım. Uşak'tan bir kardeşim muhterem hocam, günümüzde astroloji uzmanları yıldız haritaları ile kişilerin kaderleri hakkında ve nasıl yol izlemeleriyle ilgili bilgiler veriyorlar. İnsanların bu şekildeki astrolojik bilgilere rağbet etmesi doğru mudur? Açıklar mısınız? Külliyen yanlış. Zaten ilmi nücum yasaktır sevgili kardeşlerim. Yani ilmi nücum, astroloji Allah'ın kudretini bir kişide izafe etmeye çalışıyor. Efendim Neptün gezegenin şu şeyi böyle böyle etki ediyor. Hayır sevgili kardeşlerim. İnsanların kendisi bile bir hiçtir. Yani bir gün idrak edeceksiniz yani. Göreceksiniz ki her noktada kudretin tek bir sahibi var. Allah. Allah vardı ama Neptün yoktu, Güneş yoktu, başka ne yoktu? Bu yıldız falına bakanlar ne yoktu? Buna hiçbirisi yoktu. Şimdi alıyor 12 tane burçları da tabii ben bilmem isimleriyle. Yok efendim yengeç burcu, yok efendim şöyle burcu. Bunlar burçlar var mıydı Allah varken? Bunlar yoktu, hiçbirisi yoktu ama Allah vardı. Allah Teala yarattı. O Allah o gezegenlere bir vazife vermiş. O vazife tahtında onlar Allah'ın emrine tabi olarak hareketlerini sürdürüyorlar. O dengenin bir elemanı olarak devreye giriyorlar. O kadar. Onun ötesinde bir şeyleri yok. Yani Allah sana bir fayda verse Neptün mani olabilir mi? Allah bir sana zarar verirse Neptün ona engel olabilir mi? Hiç. Bunlar saçma sapan. Osmanlı'yı Osmanlı'dan yıkan, yani Osmanlı'nın yıkılmasına sebep olan saraya cinci hocaların girmesi. Halbuki yükselme dönemi boyunca padişahların yanı başında kimler vardı? Allah'ın mürşitleri vardı ve o padişahları, o tebaayı da Allah'a bağlıyorlardı. Şeytandan alıp Allah'a bağlıyorlardı. Ama ne zaman saraya cinci hocalar girdi, ilmin düncümle amel etmeye başladılar. Evvela bir duraklama, sonra gerileme ve sonra en sonunda Osmanlı yıkıldı. Ne sebeple yıkıldı? İşte bu ilmin düncüm sebebiyle bu noktaya gelindi. İzmir'den bir kardeşimiz, Muhterem Hocam, fakirlik kader değil buyurmuştunuz. Bu konuyu açıklar mısınız? Elbette sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala ve insan ilhamasa, insan için çalışmasından başka bir şey yoktur. Yetmez. Allah Resulü ne diyor? Fakirlerinizin yüzü hürmetine rızıklanırsınız. Şimdi Rum suresinin 39. ayet kelimesine beraberce bakalım. İki şekilde davranış biçimini Allah-u Teala açıklıyor. Diyor ki insanların mallarında artış olsun diye faize verdiğiniz şey Allah katında ulaşmayı dilemedin yaptığınız zikir Allah takdirinde Allah katında artmaz. Yani siz zekatınızı vermezseniz, faize verirseniz, siz Allah'a ulaşmayı dilemezseniz, zikir yaparsanız o zikir size fayda verir mi? Hayır. O malınız artar mı? Hayır. Faiz belki paranız çoğalıyor ama o paranın alım gücü azalıyor. Faizle. Ne diyelim ya, nasıl izah edelim? Dur bakalım. Parayı faize verdiniz, 100 liranız var. Faize verdiniz, bir sene sonra 500 lira alıyorsunuz. Ama o 500 sene sonra aldığınız 500 liranın değeri mutlak surette şey yapmıştır. 100 liradan daha az değere düşmüş alım gücü. A şeklinde ve B şeklinde. Yani paranız aslında azalıyor. Ama yatırıma dönüştürürseniz o takdirde Allah katında artmaz. Ama Allah'ın veçini, Allah'a ulaşmayı dileyerek verdiğiniz zekat, yaptığınız zikirler Allah katında kat be kat artar. Allah'a ulaşmayı diledikten sonra, çünkü onu ne yapıyorsunuz? Onu Allah için yapıyorsunuz. Zekat verdiğiniz zaman Allah Teala'nın kanununa ben arttırırım diyor. Sen bir verirsen ben 10 kalırım. Sen verirsen ben 700 arttırırım diyor. Ve Allah sözünü yerine getirir. Ne yaparsan yap. Allah diyorsa ki sen bir verirsen ben sana 700 katını veririm. Bizi zengin eden bir midir, 700 müdür? Bizi zengin eden asıl Allah'ın 700'üdür. Allah Teala ben sana 700 veririm. Yine zikir aynı şekilde. Ulaşmayı dilemeden istediğin kadar zikir yap. O zikrin sana bir faydası var mı? Hayır. Ama ulaşmayı kalben diledikten sonra zikir yaparsan seni huşu sahibi kılar. Seni mürşide ulaştırır. Seni Allah'a ulaştırır. Seni cennete ulaştırır. Ulaştırır da olur ulaştırır. Yani zikir o noktada her türlü fonksiyonu icra eder. Öyleyse fakirlik değil. Ne yapması lazım? Kimdir fakir Allah'a göre? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem fakir kimdir? Kalbinde Allah'ın ayetleri bulunmayandır. O zaman fakir fakirlikten kurtulmak istiyorsa ne yapması lazım? Allah'a ulaşmayı dilemesi lazım. Onun için fakirlik kader değildir. Cehenneme gitmek kader midir? Cennete gitmek kader midir? Hayır, değil. Sizin kendi iradenizin mahsulü. Ulaşmayı dilemezseniz cehenneme gidersiniz. Ulaşmayı dilerseniz Allah-u Teala hükmünü koymuş cennete gidersiniz. Tıpkı bunun gibi eğer ulaşmayı dilerseniz fakirlikten kurtulursunuz. Ulaşmayı dilemezseniz fakir kalırsınız. Her iki halde de sizin iradeniz rol oynuyor. Sizin iradeniz asıl oluyor. Öyleyse fakirlik kader değil. Evet, ulaşmayı dilerseniz Allah'ın izniyle bu fakirlikten de kurtulursunuz. Ulaşmayı dilerseniz cehennemden, ulaşmayı dilerseniz her türlü negativiten Allah Teala sizi kurtarır. Allah her şeye kadirdir. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz sevgili kardeşlerim. Bir pazar sohbetinin daha sonuna geldik. Bir başka pazar sohbetinde tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El Fatiha ma'a salavat. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
1: Allah'tan herhangi bir haceti olan veya mürşidine ulaşmak isteyen kimse hacet namazı kılar. Bu namaz Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan gece ya da Kandil gecelerinde kılınır. Bu mümkün olmazsa herhangi bir gece de kılınabilir. Önce boy abdesti alınır. Hacet namazına niyet edildikten sonra birinci rekatta Sübhaneke, Fatiha, 3 Ayetel Kürsi, ikinci rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, üçüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, dördüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, Allahümme salli, Allahümme barik, Rabbena. Namaz bittikten sonra kişi, Allah'tan mürşidini ya da haceti neyse onu diler. Hiç kimseyle konuşulmadan yatılmalıdır. Kişi, yattığında kıbleyi sağına alarak yanüstü yatmalıdır. Uyumadan önce 3 Ayetel Kürsi okunur. Allah'tan dileği ya da mürşid istenir. Ardından kalbin her çift atışında Allah, Allah diyerek sessiz şekilde Allah zikredilir. Hacet namazının ilk kılındığı gece, hacete dair bir rüya görülmezse, hedefe ulaşana kadar Perşembeyi Cuma'ya bağlayan geceler kılınmaya devam edilmelidir.

0: Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de hiç düşünmez misiniz? Hiç akıl erdirmez misiniz diyor. Ben size ve hedeynâhün necden, ben size iki de yol gösterdim diyor. Bu yolun biri iyi, biri kötü.
1: O iki yoldan istediğinizi seçin. İstediğinizden gidin, birisi cennet, birisi cehennem demiş. Bence tamamen kalbimizle ilgili bir durum. Eğer ki biz nefsimize uymayıp kalbimizle, imanla ilerlersek her zaman Rabbimin doğru yoluna ulaşabileceğimizi düşünüyorum.
2: Bize akıl vermiş ve irade vermiş. İradeyi cüz'iye. O aklımızın yoluyla kendi tercihlerimiz doğrultusunda kendimiz belirleyeceğiz gideceğimiz yere.
3: Fatiha ma'as-salavat. Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Değerli izleyicilerimiz, dinleyicilerimiz, bu programımızda sizlere irşat yolu veya gay yolunu seçenlerden bahsedeceğiz. Bu konuda Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim ne diyor? Birlikte bakalım. Allah Teala'nın dizaynı içerisinde irşat yolu ve gay yolu iki ayrı muhteva gösteriyor. İrşat yolu İnsan ruhunu Allah'a ulaştıran yoldur. Gay yolu şeytana ve cehenneme ulaştıran nefsin yoludur. İnsanlar ya irşat yolunu seçerler, Allah'a ruhlarını hayattayken ulaştırırlar, Allah'a dost olurlar ya da gay yolunu seçerler, şeytanın, tağutun dostu olurlar. Rüşt yolu kimseye zorla kabul ettirilmez. İnsanın kendi talebiyle o yola girmesi söz konusu olur. Allah'a ruhunu hayattayken ulaştırmayı dilemeyen hiç kimse rüşt yolunun, irşat yolunun içinde olamaz. Birinci kul Allah'a ulaşmayı dilemektir. Allah Teala bu talebi kimin kalbinde görürse Rahim esmasıyla ona tecelli eder. İkinci kul, birinci kulbun kişiyi ulaştıracağı mürşide tabi olmaktır. İrşad yolunun sahibi mürşitlerdir. İrşad yolunun sahibi başkalarını işaret edecektir. Onlar arasında da mürşitler ol çıkacaktır. Onlar da başkalarını işaret edeceklerdir. İrşad yolunun dışındaki bütün yollar gay yoludur. Sırat-ı müstakimin dışında kalan bütün yollar gay yoludur. Gay yolunda olmalarının sebebi Allah'ın ayetlerinden gafil olmalarıdır. Dünyada ne kadar kavim varsa hepsinin içinde Allah'ın dinini öğrettiği Resuller vardır. Ama o bütün kavimlerde şeytan ve onun taraftarları insanlara şeytani bir tesirle tesir ediyorlar ve onları ikna ederek Allah'ın yoluna girmekten men ediyorlar. Zor kullanmıyorlar. İnsanlar şeytanın bütün masallarına, yalanlarına inanıyorlar. Resullerin söylediklerine inanıyorlar. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz bir ara yere bir düz çizgi çiziyor. Ve bu Allah'ın yoludur. İbn-i Mesud'dan rivayet edilen Allah'ın yoludur. Daha sonra bu çizginin sağına ve soluna başka çizgiler çizerek, bunlar ise diğer yollardır. Her biri üzerine yanlışa davet eden bir takım şeytanlar vardır. Öyleyse Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de cüz'i irade, serbest irade sahibi insana davetiyi çıkartıyor. Hangi ayette? Bakara 256. Dinde zorlama yok. Allah'ın bize verdiği cüz'i irade kutsaldır. Kutsal iradeye Allah karışmıyor. Kimsenin de karışmasını istemiyor. Ama Allah Teala vazifeli kıldığı resullerle bu iki yolu açıklıyor bize. İrşad yolunu ve gay yolunu. İşte dinde zorlama yok. İrşad yolu, hidayet yolu, Allah'a ulaştıran yol. Gay yolu, delalet yolu, şeytana, cehenneme ulaştıran yoldan kesin biçimde ayrılmıştır. Kim tağutu, şeytanı ve şeytana ulaştıran yolu inkar edip Allah'a iman ederse, ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı tercih ederse, o Allah'tan kopması mümkün olmayan kulpa, mürşide ulaşır. Öyleyse bir kere daha söyleyeyim, birinci kulp Allah'a ulaşmayı dilemektir. Bu talebi Allah kimin kalbinde görürse Rahim esmasıyla tecelli eder ve mutlaka 12 tane ihsanla onu ikinci kulba ulaştırır. Ama her devirde Allah'ın yolundan saptıran gay yolundakiler de vardır. Arap 146, o yeryüzünde haksız yere kibirle dolaşanları ayetlerimizden saptıracağız. Onlar bütün ayetleri görseler iman etmezler. İrşad yolunu görseler onu benimsemezler. Gay yolunu görseler onu yol edinirler. Bu onların Allah'ın ayetlerini yalanlamaları ve ondan gafil olmaları sebebiyledir. Ayetleri yalanlıyorlar ve gafil olmaları sebebiyledir. Ayetlerden gafil olanlar kimlerdir? Kalben Allah'a ulaşmayı dilemeyen Yunus 7. Onlar bize ulaşmayı dilemezler. Onlar ayetlerden gafildirler. Ayetleri yalanlayanlar kimlerdir? Yine Yunus 45. Kat hasirellezine kezebu bilika Allah'ı ve makamı muhtedin. Ama kim ki 12 ayet-i kerimede hayattayken ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilerse, kim ki 7 ayet-i kerimede ölmeden önce ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilerse, münib olursa, Lokman 15, Rum 31, Zümer 17, Allah Teala bu talebi kimin kalbinde görürse Rahim esmasıyla tecelli eder ve mutlak surette onları Allah'ın kendileri için tayin ettiği mürşide ulaştırır. Alimran 112, insanlardan bir kulpa ulaştırır. İnsanlardan bir kulpa ulaşan kişinin başının üzerinde devrin imamının ruhu yer alıyor. O irşat yoluna ulaşıyor ve Nisa 175'e göre de 7-8 aylık süre içerisinde onun ruhu Allah'ın zatına ulaşıyor, ermiş evliya oluyor. Ama kim de Allah'a ulaşmayı dilemezse, yevmül ahiri inkar ederse, o zaman Nisa 167, 168, 169'da belirtildiği gibi iblisin davetini kabul ediyor, iblisin yalanlarına uyuyor ve iblisin negatif tesiri sebebiyle gelen nezirleri, resulleri inkar ediyor. Mülk suresinin 8-9-10. Ayet-i kerimesinde size nezir gelmedi mi diyorlar, geldi ama biz onları yalanladık, Allah bir şey indirmemiştir dedik. Eğer onları işitseydik ve akleseydik bugün cehennemde olmazdık. Öyleyse sadece ve sadece kişinin kendi iradesini kullanması, kalpten ulaşmayı dilemesi o kişiye tek bir dilek, 3 tane cennet, dünya saadetinin yarısını sağlar. Tek bir dilek irşat yoluna. Tek bir dilek 3 tane cennet, dünya saadetinin yarısına. Tek bir dilek duanın kabulüne. Tek bir dilek 3 mürşide ulaştırır. Hepinizin tek bir dilekle 3 tane cennet ve dünya saadetinin yarısına sahip olmanızı Efendimiz Hizmet-i Yüce Rabbimizden diyerek sözlerimi tamamlıyorum. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ma'as-salavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Şu an dünya nüfusu 8 milyar 509 milyona ulaşmış durumda. Dünyada aç insan sayısı 871 milyon 413 bin sınırına dayanmış durumda. Dünyada aşırı kilolu insan sayısı 1 milyar 747 milyon 449 bindir. Bir günde ortalama 20 binin üzerinde insanın açlıktan öldüğü biliniyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde sadece bir günde kilo kaybetmek için harcanan para 200 bin dolar. Sevgili kardeşlerim, bu sonuçlara baktığımız zaman insanın Allah'ın emrettiği biçimde bir hayatı yaşamadığını kesin bize ispat ediyor. Evvela Rabbimizin Kur'an-ı Kerim'de bize emrettiği yeme içme noktasından Allah ne buyuruyor? Arap suresinin 31. ayet-i kerimesinde Allah Teala, ey Ademoğulları, bütün mescitlerde ziynetlerinizi alınız, yiyiniz, içiniz, israf etmeyiniz, Allah müsrifleri sevmez. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu konudaki ölçüsü ne? Tökken sofraya oturmayın, doymadan kalkın ve lokmalarınızı 33 kere çiğneyin. Bir insanın hayattaki yaşama ölçüsü bu olmalıdır. Yani ister akşam yemeği ister sabah mutlaka bu ölçüye uymakla kendimizi kontrol altına almalıyız. Ama iki tür imtihan söz konusu. Allah'ın bollukla imtihanı, Allah'ın darlıkla imtihanı. İşte bazı insanlar daha düşük kazanç sahibidirler. Bazı insanlar da çok. Geniş bir yelpaze içerisinde insanların ekonomik şartlarına baktığımız zaman Allah-u Teala ile insan arasında 28 basamak İslam merdiveninin bütünü içerisinde bunu şöyle ifade edebiliriz. Birinci yedili basamakta Allah-u Teala hırsızı yasaklıyor ama zekatı farz kılıyor. Çünkü bazı insanlar hayatlarını idame ettirebilecek bir kazancın sahibi olamıyorlar. Ama diğerlerini de Allah-u Teala daha fazla kazanç sahibi kılıyor. Öyleyse o Allah'ın fazla kazanç sahibi kıldığı kişi kazancının %2.5'unu kendi rızkını elde edemeyen insanlara vermekle mükellef. Allah'ın temel emridir, farzıdır. Yani zekat bizi hırsızlıktan koruyor. Gelelim ikinci yedili basamakta. İkinci yedili basamakta Allah-u Teala birinizi veriniz, o da %2.5 paranın kiri ve rüşvete yaklaşmayınız. Öyleyse hayatımızda rüşvetten korunmak istiyorsak, paranın kiri olarak zikredilen %2.5 zekatla birlikte %5'i vermemiz halinde o zaman kursağımıza temiz bir lokma almış oluruz. Kursağımıza temiz lokma önemli midir, almak önemli midir? Evet. Çünkü Allah-u Teala Arap suresinin 31. ayet-i kerimesinde ey Ademoğlu, mescitlerdeki ziynetlerinizi alınız. İnsanla Allah arasındaki ilişkide 28 İslam merdiveninin bütünü içerisinde evvela nefs tezkiyesi ve nefs tasfiyesi söz konusu. Nefs tasfiyesinde kalbimizin Allah'ın katından gelen nurlarla müzeyyen olması, ziynetlenmesi söz konusu. İşte eğer biz bu şekilde Allah'ın emirlerine itaat ederek nefsimizi tezkiye edersek ve tasfiye edersek, o zaman nefsini tezkiye ve tasfiye eden kişi her noktada Allah'ın ölçüsüne uyan bir insandır. O asla israfa gitmeyendir. Ama nefs tezkiyesi ve tasfiyesi yapmayanlar, öncelikle Allah-u Teala'nın farz kıldığı emirleri yerine getirmeyen, zekatını vermeyen, birini vermeyen, yetmez sadakasını da vermeyen, parasını artsın diye faize veren insanlar. O zaman Allah'ın yasak ettiği bir fiil işleyen, parası artsın diye faize veren kişilerin parası asla Allah katında artmaz. Ama zekat verdiği zaman Allah-u Teala arttırıyor. Öyleyse kazancını arttırmak isteyen insan ne yapması lazım? Faize değil, kazancının zekat kısmını vermesi lazım. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de bunu kesinlikle bildiriyor. Rum suresinin 39. ayet-i kerimesi bize bunu açıklıyor. Gelelim 4. yedili basamakta Allah-u Teala Nahl suresinin 71. ayet-i kerimesinde fazla kazanç sahibi olan insanlar ihtiyaçtan fazlasını versinler ki sosyal adalet eşitlik hasıl olsun. Öyleyse Allah-u Teala rızık bakımından eşit olan insanlar insanın eliyle bu adaleti gerçekleştirmek istiyor. Yani kişinin normal Allah'ın ölçülerine göre yaşarsa 10.000 TL ile rahatlıkla bir aylık hayatını idame ettirebilir. Ama eğer kişinin normal ölçüler içerisinde bir ayda hayatını idamesi 10.000 TL ise ve kendisi 20.000 TL kazanıyorsa, geri kalan 10.000 TL'yi başkalarına harcamakla, ihtiyaçtan fazlasını vermekle üst seviyedeki Allah'ın katından gelen nurlarını kalbine taşıyacak ve daha üst seviyede mutlu olacak. Ama bunu yapmayıp da yemek içmekle, fazla yemek içmekle harcarsa, o zaman varılan sonuç sadece hastalıktır. İşte rakamlar bize bunu gösteriyor. Yani insanlar elde imkanları var ve o zaman madem olay buysa, ne kadar fazla yerlerse zannederler ki mutlu olacaklardır. Halbuki Allah'ın ölçülerine riayet etmeyen insanların mutlaka ifrat ve tefrite gittikleri ve bunun sonucu da hastalığa düşer oldukları biliniyor. Bugün fazla kilo, obezite çağımızın en önemli hastalığıdır. Bundan kurtulmak neyle mümkündür? Bundan kurtulmak kalben Allah'a ulaşmayı dilemek ve Allah-u Teala'nın tayin ettiği mürşide tabi olmakla mümkündür. Mürşid her konuda bizim için örnektir. O örneğe uyduğumuz zaman sıhhatli, huzurlu, mutlu, bu dünya hayatını peşinden de mutlaka ahiret saadetini kazanan birisi oluruz. Allah-u Teala'nın işaretleri Kur'an'da bunu bize gösteriyor. Hepinizin hayatınızı Allah'ın ölçüleriyle tanzim ederek yaşamanızı Rabbimizden Efendimiz'in hürmeti dileyerek sözlerimi tamamlıyorum. Allah hepinizden razı olsun. Fatiha muhasselavat.

0: Selamün aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk forumunda bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz hoşgörü. Birinci sual, insanların birbirlerine karşı hoşgörülü davranmaması sebebi nedir? Sevgili kardeşlerim, her zaman iki tane düşmanımız var. Bir tanesi şeytan, diğeri de nefsimiz. Ve yaşadığımız olaylar var. Olaylar şeytanın gözlükleriyle ayrı ayrı, Allah'ın gözlükleriyle ayrı ayrı görünür. Hangi olayda olursa olsun, şeytan daima sizin hiçbir hatanızın olmadığını, karşı tarafın hatalı olduğunu size ispat etmek için bütün gücüyle çalışır. Başkalarının hata olmayan davranışlarını bile hataymış gibi size göstermeye çalışır. Tekrar ediyorum. İki tane düşmanınız var. Birisi şeytan, diğeri de nefsiniz. Şeytan nefsinizi kullanarak dışınızdaki insanları hatalı olmasa dahi hatalı göstererek ve onları devamlı yanlışların sahibi olduğunu göstermeye çalışır size. Size karşı davranışlarda yanlışlıklar varsa bunu yok sayarak, ondan yana olarak düşünün. Onun yanlışını aramak yerine sizin bize sert davranışının hangi hatanızdan kaynaklandığını araştırın. Eğer iki taraftan bir tanesi hoşgörülü olsa mutlaka mesele çözülür. Evet, iki taraftan bir tanesi hoşgörülü olsa. Sevgili kardeşlerim, Allah Teala Câsiye suresinin 14. ayet-i kerimesinde Allah'ın cezalandıracağı kavmi bağışlayın. Hepimizin üzerinde kiramen katibe melekleri var. O kiramen katibe melekleri derecat kaybedeni de tespit ediyor, derecat kazanını da tespit ediyor. Ve Allah Teala adaletini mutlaka gerçekleştiriyor. O zaman size karşı yapılan bir hatayı eğer siz affederseniz, onun yaptığı yanlışın karşılığını zaten Allah Teala size ödemiş yani. Derecat olarak size ödemiş. Karşı taraf derecat kaybetmiştir. Siz derecat kazanmışsınızdır. Allah Teala adaleti mutlaka gerçekleştirmiş. O zaman mesele ne? Mesele bundan ders çıkartarak güzelle ulaşmanız. İşte Efendimiz tasavvufa yeni giren bir kişiyi örnek vermek suretiyle şu kısayı bize anlatıyor. Mürşidine tabi olan kişiyi mürşidi diyor ki şu anda altta 3 tane oda var, her birisinde Kur'an okumakta olan kardeşlerimiz var. Sana emrediyorum, her birisinin ensesine gidip bir tokat atacaksın. Birinci odadaki kişinin ensesine tokat attığı zaman o kişi de ayağa kalkıyor ve aşk ve şevkle bir tokat atıyor. Mürşidine anlatıyor, tamam diyor evladım, bu şeriattı, şeriat kısası emrediyor. Daha sonra ikinci odadaki kişinin ensesine tokat attığı zaman o da ayağa kalkıyor, gülümsüyor ve karşılık vermiyor. Geliyor mürşidine anlatıyor, tamam diyor evladım, bu da tarikattı, affetti. Şimdi üçüncü odadaki şahsın ensesine git tokat at. Onun ensesine tokat attığı zaman o ayağa kalkıyor, gülümsüyor ve tokat atan kişinin lehine diyor ki ensem senin elini acıttı. Ben senden özür diliyorum. Yetmez. Bu olay benim sana daha önce işlediğim bir hatadan dolayı gerçekleşti. Bundan dolayı da özür diliyorum. 3. Bu olayla bir yardımcı kazandın. Bu noktadan itibaren ben sadece beni kendine yardımcı bil. İşte 3. odadaki şahıs kötülüğe karşı hayırla mukabele eden birisi. O da hakikati ifade ediyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, her olayı bu şekilde hangi seviyenin sahibiyseniz değerlendirebilirsiniz. Eğer şeriat noktasında henüz nefs tezkiyesini yapmamışsanız, o zaman doğal olarak karşı tarafın size yaptığı haksızlığı siz de mukabele etmek isterseniz, ama eğer siz affetmek istiyorsanız bunun bedeli nefs tezkiyesidir. O zaman mürşidinize tabi olmuşsanız çok kısa süre içerisinde Allah ruhunuzu kendisine ulaştırır ve nefs tezkiyesini size nasip kılar. O zaman da affedici olacaksınız. Ama eğer nefsinizi tasfiye etmişseniz, daimi zikrin sahibiyseniz bu noktadan itibaren yapmanız gereken şey sadece kötülüğe karşı hayırla mukabele etmek. Allah razı olsun. İkinci sual. Başkalarına gösterdiğimiz hoşgörünün onları yozlaştıracağı doğru mudur? Kesinlikle yanlış. Nisa 59'da Ya eyyühellezine amenu atiullaha ve atiur rasule ulil emri minkum. Ey iman edenler, Allah'a, Resulüne ve sizden idarecilere itaat edin. Bundan sonra eğer bir hususta ihtilafa düşerseniz onu Allah ve Resulüne arz edin. Öyleyse ihtilafların çözümü Allah'a ve Resulüne arz etmekle gerçekleşir. Birçok insan etrafa karşı sevgiyle, hoşgörüyle davrandıkları zaman bunun yozlaşmaya sebebiyet vereceğini zannederler. Hayır, her zaman tam tersi olmuştur. Hepimiz şunu bilelim ki bizim mutluluğumuzun anahtarı başkalarına en büyük sevgiyle davranmaktır. Allah Teala emrini veriyor. Başkalarının kusurlarını araştırmayınız. Kusur gördüğünüz zaman örtünüz. Nizah etmeyiniz. Hoşgörülü olunuz diyor ve bu kadar da nasihate rağmen aranızda gene anlaşmazlıklar olursa mutlaka bize ulaşın. Çözümü Allah'tan isteyelim ve sizlere ulaştıralım. Allah'ın emri böyle. Nizayı Resul'e ulaştırın diyor. Yani ihtilafların çözümünü Allah ve Resulüne bırakın diyor inşallah Allah Teala. Üçüncü sual. Allah ve Resulünün hoşgörüsüne sığınarak emirlere itaat etmemek doğru mudur? Çok yanlış. Zümer 53'te قُلْ يَا عِبَادِ اَلَّذِي أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَتُوا مِنْ رَحْمَةِ اللّٰهِ. Ey nefslerine karşı haddi aşan kullarım, Allah'ın rahmetini ümit kesmeyiniz. Kişi hayatı boyunca günah işlemiş. Ama şeytan geliyor, kesinlikle önünü %100 kapatıyor, diyor ki senin işin bitti. Bugüne kadar Allah için hiçbir şeyin yok. Devamlı günahlar içerisinde boğuldun diyerek onu tamamen kendisine bağlamak istiyor. Ama Allah Teala burada bize bir kapı açıyor. Diyor ki yerlerle gökler arası kadar günahın dahi olsa sen Allah'a ulaşmayı dilersen Enfal 29'a göre Allah Teala o güne kadar işlediği bütün günahlarını örter. Öyleyse her zaman Allah'ın kapısı bize açık. Fatır 5'te ise Ya eyyühen nasu inne vaadallahi hakkın. Allah'ın vaadi haktır. Nedir Allah'ın vaadi? Ulaşmayı dilememiz halinde, takva sahibi olmamız halinde Allah'ın mutlaka bizi cennetine alacağını vaat ediyor Allah Teala. Kaf 31-32'de. Sakın dünya hayatı sizi aldatmasın. Sakın şeytan da sizi Allah'ın affına güvendirerek aldatmasın. Dünya hayatının kendisini aldattığı insanlar kimlerdir? Dünya hayatıyla mutlu olacağını sananlar. Yunus 7-8. Onlar bize ulaşmayı dilemezler. Onlar dünya hayatından razıdırlar. Yani Allah'la mutlu olmak yerine Allah'ın yerine dünya hayatını koyarak onunla mutlu olmaya çalışanlar. Öte yandan mürşide tabi olup günahların sevaba çevrilmesi yerine iblis diyor ki hayır, ne gerek var? Allah gafurur rahimdir. Kimsenin önünde tövbe etmen gerekmiyor. Böylece insanları tamamen aldatıyor. Ama Nisa 80'de Allah Teala biz Resullerimizi insanlar kendilerine itaat etsin diye gönderiyoruz. Resule itaat Allah'a itaattir. Hoşgörü İslam'ın temelinde vardır. Ama Allah'la olan ilişkilere, Allah'ın sevgileriyle olan ilişkilerimize dikkat edin. konunun önemini ne kadar az idrak ettiğimiz davranışlarımız ortaya çıkar. Allah'ın emri tebliğ edildiği zaman iki tür davranış biçimi olur. Size ne kadar güç gelirse gelsin, emri derhal kabul edip gerçekleştirmek veya bahaneler bulmak, müdafaya çekilmek, hoşgörü Allah'ın Resulü'nde daima vardır. Resul Allah'ın emrini tebliğ eder. Hiç kimseyi zorlamaz ama kişi emre itaatsizlik etmişse olay bitmiştir, kapanmıştır, bir yara açılmıştır. Allah-u Teala Nur Suresinin 56. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala bakın ne buyuruyor. 54'e bakarım inşallah. Evet. Kul atiullah ve atir resulü. Allah'a ve Resulüne itaat edin. Ben tevellev ehli çevirirseniz innemâ aleyna mâ humilû ve aleyküm mâ humiltüm. Ona yüklenen sorumluluk onundur. Size yüklenen sorumluluk sizindir. İntitû, yani eğer itaat ederseniz tehtedû, hidayet edersiniz. Resule düşen sadece tebliğdir. Resule düşen tebliğ, bize düşen de itaattir. Evet. Konumuzla ilgili halkımıza sualler yönelttik. Bir videomuz var, birlikte dinliyoruz inşallah.
1: İslam dininin temelinde hoşgörü vardır. Kur'an-ı Kerim'e baktığımızda da insanı hoşgörülü olmaya götüren sebebin kalben Allah'a ulaşmayı dilemek olduğunu görüyoruz. Allah'a ulaşmak deyince siz ne anlıyorsunuz?
2: Ruhen ve bedenen ibadetleri yerine getirmek olduğunu düşünüyorum. Yani gerek hoşgörü davranış tarzımız, gerekse namaz, oruç gibi.
3: Valla saf ve temiz kalpli olmak lazım. Karşındaki kişiyi de kendin gibi görmek lazım.
4: Tabii ki dua, namaz, zikir, bunlar geliyor aklıma. Hacet namazları.
3: Dinimiz hoşgörülüden yana olduğu için herkese hoşgörülü bakmak lazım aslında.
1: Sizce Allah'a neyimiz ulaşır?
2: Allah'a bedenen temas etmemiz mümkün olmadığı için ruhumuzun ulaşacağını düşünüyorum.
3: Kalben niyet ettiğimiz amellerimiz ulaşır.
4: Tabii ki dualarımız ulaşır.
1: Allah-u Teala ruhumuzu ölmeden önce ulaştırmayı farz kılmış. Allah'ım ölmeden önce ruhumu sana ulaştırmak istiyorum, senin dostlarından biri olmak istiyorum tarzında manevi dualar yapar mısınız?
2: Yani bu şekilde yapmıyorum belki ama tabii kalben de istiyorum bazı şeyleri. Ama bu şekilde dua etmiyorum.
1: Bir aradayken bu duayı birlikte yapalım mı?
2: Yapalım.
1: Ey yüce Allah'ım.
2: Ey yüce Allah'ım.
3: Bana emanet olarak verdiğin ruhumu.
4: Ölmeden önce sana ulaştırmak istiyorum.
3: Senin dostlarından biri olmak istiyorum.
2: Ne olur bu duayı kabul eyle, amin.
0: Evet, misafirimiz saf ve temiz kalpli olmak lazım. Karşındaki kişiyi de kendin gibi görmek lazım. Karşımızdaki her insanı kendimiz gibi mi görmeliyiz? Örnek insan olmak tabii ki Allah-u Teala'nın bir emri. Etrafımızdaki insanlara dikkatle bakın. Onların size karşı olan davranışları sizin onlara olan davranışlarınızın aynasıdır. Üzüm üzüme baka baka kararır, bu negatif istikamette. Ama pozitif istikamette biz insanlarda da insan insana bakarak nurlanır. Tezi hakim olmalıdır. Dikkat edin, değişmesi lazım gelen etrafımızdaki insanlar değildir. Değişmesi lazım gelen biziz. Değişmesi lazım gelen nefsimizdir. Eğer biz başkalarına en güzel davranışları sergileyerek nur ulaştıran bir özellikte olursak, onları da ısıtmaya başlarız ve onlar da adım adım etrafımızdaki insanlara nur saçmaya başlarlar. Öyleyse her halükarda üzüm üzüm bakarak değil, nura bakarak aydınlanması, yani biz etrafımıza nur saçmalıyız. Nur saçabilmek için de etrafındaki insanları mutlu etmeliyiz. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var, birlikte dinliyoruz inşallah, Allah razı olsun.
1: Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de mürşide de ulaşmamızı farz kılmış. 14 asır evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında sahabe efendilerimiz de peygamberimize tabi olmuşlar ve birbirlerine karşı hoşgörülü olmayı öğrenmişler, birbirlerini sevmeyi öğrenmişler. Bu şekilde mürşide tabi olmak deyince siz ne anlıyorsunuz?
3: Ben mürşide tabi olmak derken İslamiyet'in ilk yıllarında tamam olabilir de şu anda bayağı bir cemaatler, bayağı bir şeyler olduğu için tek başıma Allah'a yönelmeyi daha kabul ediyorum kendi açımla.
4: Allah'tan isteyeceğiz. Mürşitler tabii ki var. Peygamber Efendimiz zaten var. En büyük dostumuz.
2: Mürşidin kelime anlamını bilmiyordum. Şu an öğrendim. Bu güzel bir şey bence. Yani öyle biriyle bir dost olmak, bir yol izlemek güzel bir şey.
4: En önemlisi amelini temiz tutacaksın. Ruhun güzel olacak. Ruh zaten bak boşlukta. Ruh güzel olması lazım.
2: Her zaman zorluklar yaşıyoruz ve hayatımızda bir yön gösterecek ya da bir yol izleyecek bir insan olmak zorunda gibi. Yani mecburiyet bir yerde.
3: Allah'ın sevgili dostlarını ziyaret ediyorum. Yine yol oraya çıkıyor yani. Onlar çünkü kazanmışlar.
2: Ben bugüne kadar hiç bilmiyordum bunu. Hacet namazını az önce öğrendim. Ki gerçekten çok ihtiyacım olan bir şeydi. Yani bugünden itibaren kılmayı düşünüyorum.
0: Bir misafirin mürşide tabiat konusunda İslamiyet'in ilk yıllarında olabilir dedi. Şu anda bayağı bir cemaat olduğu için tek başıma Allah'a yönelmeyi kabul ediyorum dedi. İslamiyet'in ilk yıllarında bugüne Allah'ın emirlerinde bir değişiklik olmuş mudur? Hayır. Çünkü Allah'ın bütün emirleri Kur'an-ı Kerim'de. Kur'an-ı Kerim bütün zaman

0: sapsağlam bir ipi, apaçık bir nuru, sırat-ı müstakime ulaştıran hikmet dolu bir haberidir. Allah dinler ortaya koymamıştır. Tek bir din koymuştur. Bu din insanın hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaşmasını farz kılar ve Allah'ın bütün devirler boyunca insanlara onların dünya ve cennet saadetini yakalayabilmeleri için vaaz ettiği emirler hiçbir zaman değişmemiştir. Allah-u Teala mürşidi farz kılmıştır. Öyleyse mürşide tabiat Allah'ın temel emridir. Mutlaka gerçekleştirilmek mecburiyetindeyiz. Kur'an'a baktığımız zaman ne görüyoruz? Evvela Allah'a giden yolun giriş kapısı bir dilektir. Kalpten Allah'a ulaşmayı dilemek. 7 tane ayet-i kerimede kim kalpten Allah'a ulaşmayı dilerse Allah Teala onları mürşidine ulaştıracağını garanti ediyor. İster Bakara 46, Bakara 249, Enam 154, Rad 2, Kehf 110, Ankebut 5 veya İnşikak 6. Enam 31'de eğer Allah'ı seviyorsanız bana tabi olun. Öyleyse kimdir Allah'ı seven? Kalpten ulaşmayı dileyen. Allah'a mülaki olacaklarına kesin inanırlar. Enam 164. Müminlere bir nimet olmak üzere kendilerinden bir Resul bahseden. Enam 154. Rablerine mülaki olacaklarına inanırlar. Meryem 43. Bana tabi ol ki sırat-ı seviye seni ulaştırayım. Veya Allah'a ulaşmayı dile ki Allah Teala sana hidayetçi göstersin. Yasin 21. Tebliğ, sizden ücret istemeyen kişilere tabi olun. Tam 7 tane ayet-i kerimede Allah Teala mürşidin faziyetini devreye alıyor. Tabiyet Allah'ın temel emridir. Gerçekleştirmek mecburiyetindeyiz. Ve 7 tane hadiste de Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz mürşide tabi olmayı farz kılmış. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz son mürşid. Yani son nebi. Bir daha nebi gelmeyecek. Hadis 1. Benden sonra nebi gelmeyecek. Ama benden sonra halifeler, imamlar gelecek. Öyleyse her devirde huzur namazının imamı var. Nitekim Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz size ruh verenler gelecek. Onları arayın bulun. Kim zamanın imamına tabi olmazsa. Öyleyse her devirde zamanın imamı var. Ve zamanın imamına tabi olmak durumundayız. Benden sonra nebi gelmeyecek, halifeler ve alimler gelecek. Görüyorsunuz, mürşidin kıyamete kadar devam edeceğini Allah Resulü bize bildiriyor. Ve sahabem gökteki yıldızlar gibi de hangisine tabi olursan hidayete erersiniz. Yani mürşide tabiyetle hidayete erilebileceğini bu hadisler gerçekten açıklıyor. Benim sünnetime, benden sonraki gelen Raşid halifelerin sünnetinin yoluna tabi olun. Her asırda ümmetimden Allah'a itaat eden hayırda yarışanlar bulunacaktır. Yani veli mürşitler olacak. Ve bütün bu hadisler bize mürşide tabiyeti kesin açıklıyor. Görüntülü bir sualimiz var inşallah.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Yapar hocam. Bir kokulu ellerinizden öpüyor. Sizleri çok ama çok seviyorum inşallah. Sizlere bir soru arz etmek istiyorum Yapar hocam. Yapar hocam, Yunus Emre Hazretleri söylene dilsiz gerek, güvene elsiz gerek, derviş gönülsüz gerek diyor. Burada geçen derviş gönülsüz gerek sözünü açıklar mısınız? Allah razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
0: Selamun aleyküm ve berekatü. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak, Yunus Emre'nin sövene dilsiz gerek, dövene elsiz gerek, derviş gönülsüz gerek buyuruyor. Burada geçen derviş gönülsüz gerek sözünü açıklar mısınız? Derviş gönülsüz gerek ne demek? Gönül koymayan adam olmak demek. Gönül koymamaksa başkalarının her yaptığını hoş görmek demektir. Başkalarının her yaptığından hoş görmekle kalmayıp kendine pay çıkartmak demek ve bütün açılardan üzülmemek demektir. Bir gün başkalarının yaptıklarının sizin için sadece hayır olduğunu keşfedeceksiniz. Evet, bir gün başkalarının yaptıklarının sizin için sadece hayır olduğunu keşfedeceksiniz. Başkalarının davranışları ne kadar haksız, ne kadar gayri adil olursa

0: olsun, ne kadar hırpalayıcı olursa olsun, size onların tesir etmediği bir noktaya ulaşacaksınız. İşte o zaman tasavvuf, o zaman Allah'ın temel kanunları sizin üzerinize hükmünü icra etmiş olacak. Evet, demek ki tekrar ediyoruz. Derviş gönülsüz gerek, gönül koymayan adam olmak. Gönül koymamaksa başkalarının her yaptığını hoş görmek demektir. Ne diyor Peygamber Efendimiz hadisinde? Ademoğlunun saadet sebeplerinden bir tanesi Allah'ın hükmüne razı olmasıdır. Her olay Allah'ın hükmüyle neticeleniyor. Ve razı olacaksın. Allah'ın hükmüne razı olmak. Başkalarının her yaptığından hoş görmekle kalmayıp kendine pay çıkartmak demek. Ve bütün açılardan üzülmemek demektir. Bir gün başkalarının yaptıklarının bizim için sadece hayır olduğunu idrak ettiğimiz gün, evet, Ademoğlunun saadet sebeplerinden biri de Allah'ın hükmüne rıza göstermemesidir. Şekavet sebeplerinden biri de Allah-u Teala'yı sahareyi terk etmesidir. Yani razı olmamak ve terk etmek. Keza şekavet sebeplerinden biri, diğeri de Allah'ın hükmüne razı olmamasıdır. Bir hükmüne razı olanlar var, bir de hükmüne razı olmayanlar var. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Kur'an-ı Kerim'e baktığımızda kinin, nefretin, intikamın yerini sevgi ve hoşgörünün alması için nefsimizi zikir yaparak, Allah Allah diyerek temizlememizi Allah Teala farz kılıyor.
2: Tabii ki.
1: Zikir yapmanın önemi sizce nedir?
2: Allah'a ulaşmaktır. Allah'a teslim olmaktır bence.
3: Zikir yapan insanda yani iki türlü düşünüyorum. Yani dilinin söylemesi var, bir de kalbinin söylemesi var. Ben kalben niyetlenip ona göre Allah'a zikir yapıyorum.
2: Şeytan, o da Allah'ın meleği. Şeytandan uzak durur, öyle düşünüyorum. Ruhu temizlenir. Ruh en önemlisi. Mürşidini arar bulur.
4: Yani kalpler Allah'a yakın oldukça dediğiniz gibi hoşgörü de olur. Yani kinin, nefretin yerine hoşgörü, güzellikler de alır. Yani
1: sürekli zikir yapan bir kişi insanları affedip hoşgörülü olabilir mi?
3: Vallahi o hoşgörülü olabilir. Çünkü çoğu şeyi Allah'a bırakıyorum bazen. Bazı şeyleri Allah'a havale ediyorum. Ya da irtibatımı kesiyorum. Yani yanlış yapanlar hakkında.
4: Bunun doğruluğunu düşünüyorum gerçekten. Çünkü namaz ve orucu birlikte yaptığım dönemlerde ben de çok sabırlı bir insan oluyorum yani.
0: Evet. Bir misafirimiz zikir yapan kişiler için şeytan da Allah'ın bir meleği ama şeytandan uzak durur dedi. Şeytan da bir melekse Allah ondan neden uzak durmamızı emretmiştir? Sevgili kardeşlerim, bu kesinlikle doğru değildir. Şeytanın bir cin olduğu 3 ayetten anlaşılıyor. Hicr 27'de can, yani cinlerin atası, onu daha önce semmum ateşinden yarattık. Araf 12'de İblis, ben ondan hayırlıyım, beni ateşten, onu çamurdan yarattı. Kehf 50, Adem'e secde edin demiştik. İblis hariç hemen secde ettiler. O cinlerdendi. Öyleyse 3 ayetten anlıyor, İblis bir melek değil, bir cindir. Cin tayfesindedir. Rabbinin emrini yapmayarak fıska düştü. Hala ve onun zürriyetini de onlar sizin düşmanınız. Öyleyse olay buysa Nur 21'de şeytanın adımlarına uymayın. Kim şeytanın adımlarına uyarsa şeytan ona fuhşiyeti münkeri emreder. Ama Allah'ın fazlı ve rahmeti olmasa, yani nefs tezkiyesini yapmasanız, içinizden hiçbiri ebediyen nefsini tezkiye edemez. Çünkü iki tane düşmandan bir tanesi nefsimiz, diğeri de şeytan. Ancak şeytandan nasıl kurtulabiliriz? Nefsimizi tezkiye ederek. Hala tartışma konusu. Şeytanın önce melek olduğu, sonra şeytan olduğu iddia edilmektedir. Ama Kur'an-ı Kerim'de şeytanın melek olduğuna dair hiçbir işaret bulmak mümkün değildir. Allah emir verdiği zaman melekler hiçbir duraksamadan derhal emri yerine getirirler. Çünkü meleklerin nefsleri yoktur. Ama şeytanların ve cinlerin vardır. Dolayısıyla kesinlikle şeytan bir melek değildir. Şeytan cin tayfesindendir, dumansız ateşten yaratılmıştır. Adem Aleyhisselam'dan bu tarafa insanların baş düşmanı, en büyük düşmanı iblistir. Görüntülü bir sualimiz var, inşallah birlikte dinliyoruz.
5: Selamünaleyküm ve rahmetullahi ve berekat muhterem hocam. Mübarek ellerinizden sonsuz hürmet ve hasretle öpüyorum. Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden. Muhterem hocam, sahabe biliyoruz ki kendilerini sevmeyenleri de seviyordu. Muhterem hocam, bu hoşgörünün bir sırrı var mıydı? Allah razı olsun. Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
0: Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Biz hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Biliyoruz ki sahabe kendilerini sevmeyenleri de seviyorlardı. Bu hoşgörünün bir sınırı var mıydı? Alimran 119'da Allah Teala bunu söylüyor. Hand ma ula tuhibbuna ma la yuhibbunakum tu'minu min kitabi kulli. Mümtehine suresinin 8-9. ayet-i kerimesine bakacak olursak ne görüyoruz? Mümtehine 8 ve 9'da Allah din konusunda sizinle savaşmamış, sizi yurdunuzdan çıkartmış olan kimselere iyilik etmenizden, onlara adaletli davranmanızdan sizi nehyetmez, yasaklamaz. Öyleyse din konusunda sizinle savaşmayan, bir kere adalet herkesi için adil olmak durumunda. Mümtehine 9. Fakat din hususunda sizinle savaşmış ve sizi yurdunuzdan çıkartmış olan ve sizin çıkarmanıza arka çıkmış, yardım etmiş olan kimselere dönmenizden, onlara dostluk kurmanızdan sizi nehyeder, yasaklar. Kim onlara dönerse o takdirde işte onlarla zalimlerdir. Yani Allah'a ulaşmayı dilemeyen, başkasının dilemesine mani olanlarla dostluk kurmayın diyor Allah-u Teala. Allah-u Teala diyor ki ey sahabe, siz öyle insanlarsınız ki onlar size buğz ederler, arkadaşlarınızı göz göre göre öldürürler. Onlara işkence ederler. Sizi aylarca ablukaya tabi tutup aç bırakırlar. Ama buna rağmen siz onlara gene de muhabbet beslersiniz. Bu söz ne ifade ediyor? Bu söz hoşgörünün en üst boyutunu ifade ediyor. Fakat hiç karşı koymayıp biz hoşgörüyüz, hepimizi öldürseniz de size karşı ses çıkartmayız mı diyecekler hali. Elbette Allah'ın temel emri yerine getirilecektir. Kim sizi ülkenizden çıkartmaya kalkarsa ve bu maksatla veya başka bir maksatla sizi katletmeye kalkarsa onlara karşı savaş vermek mecburiyetindeyiz. Benim kanunum budur diyor Allah-u Teala. Evet. Demek ki din konusunda bizimle savaşanlara biz de savaşacağız. Ama onun dışında daima sevgiyle bakmamız gerekecek inşallah. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz. Bir kere daha Her An Kur'an, Her An Mutlu programının sonuna geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'as-salavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Sevgili kardeşlerim, şimdi Kur'an-ı Kerim'de bu insanın gelişme basamaklarına paralel 7 safa takva var. Bu 7 safa takva, 1. safa takva Allah'a ulaşmayı dilemek, 2. safa takva mürşide tabiyet, 3. safa takva ruhun teslimi, 4. safa takva fizik gücü teslimi, 5. safa takva nefsin teslimi, 6. safa takva irşat ve 7. safa takva iradenin teslimi. Evet, Maide 93'te tek bir ayette nereyi anmış? Maide 93'ün bir ayetinde 1. safa takva var, 2. safa takva var, 3. safa takva var ve 4. safa takva var. Evet, dikkat ederseniz Allah muhsinleri, ahsan olanları, 4. takvaya ulaşanları sever. Muhsinleri sever. Tek bir ayette bunu belirlemiş. İşte bu tek bir ayette bunun gereğini yerine getirirseniz ondan sonrası daimi zikir. Daimi zikre ulaşan bir insanın kötü alışkanlıkların sahibi olması mümkün değil. Tam tersi, daimi zikre olan herkes faziletlerin sahibidir. Allah-u Teala bunu insanlara emrediyor. Öyleyse hayat çok güzel. iradeyi Allah bize vermiş. İradeye karşı çıkmıyor. İrade kutsal. Kutsal iradeye karşıma değil. Kimsenin karşımasını istemiyor. Ve bu iradenin nasıl kullanması gerektiğini de indirdiği kutsal kitaplardaki emir ve nehilere itaat etmek suretiyle de bize yol gösteriyor. Fatiha.

Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabesi gibi Osmanlı gibi günümüzde İslami yaşamak konulu konferansımıza hepiniz hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. Allah hepinizden razı olsun. Yüce Rabbimize sonsuz hamd ve şükür ederiz ki bir defa daha Allah'tan bahsetmek için, bir defa daha mutluluğu yaşamak için sizlerle bir aradayız. Evvela şu büyük hakikati yerli yerine oturtmamız lazım. Allah hepimizden sadece mutlu olmamızı ister. Bunun ötesindeki her şey bu mutluluğun bir vasıtasıdır. Nitekim bütün insanlar mutluluğu ararlar. Allah Teala da herkesin mutlu olmasını ister. Ama büyük bir kısım Allah'ın onlara garanti ettiği saadeti yaşamadan mutsuz bir şekilde dünyadan hayatlarını tamamlarlar. Kendilerine yazık ederler. Bunun ne kadar vahim bir şey olduğunu öldükleri zaman anlayacaklardır. Bir Allah dostunun ifade ettiği gibi ölünce bir o kasabandan ne kadar duman çıkacak o zaman anlayacaksınız. Kimler için bu söz söyleniyor? Mürşidine tabi olmayan, Kur'an'daki İslam'ı yaşamayanlar için. Oysa ki ne kadar büyük hataların sahibi olursak olun, Allah'ın istediği şey hepimizi hatalardan azade kılmaktır, mutluluğa ulaştırmaktır. Cennet mutluluğun da, dünya mutluluğun da bizim olmasını temin etmektir. Peki Allah-u Teala bu mutluluğumuzu nasıl gerçekleştirecek? Elimizde kainatı mutluluğa ulaştıracak olan, bir harfi bile değiştirilmemiş olan bir kitap var. Bu kitabın adı Kur'an-ı Kerim. Nebira Sultanı Peygamber Efendimiz, benden önceki her peygambere insanların hidayetine vesile olacak bir mucizeyi Allah-u Teala vermiştir. Bana verilen mucize kelam nevinden olan Kur'an-ı Kerim'dir. Öyleyse bütün insanların hidayeti Kur'an-ı Kerim'le gerçekleşecek. Kur'an-ı Kerim bütün zamanların kitabıdır. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'le herkesi, bütün dünyadaki insanları mutluluğa davet eder. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'le insanların mutluluğa ulaştıklarını tarif eder. Sonra da mutluluğumuzu garanti eder. Yani Kur'an-ı Kerim bütün insanlar için bir mutluluk davetisidir, reçetesidir ve garantisidir. Kur'an insanları cennet saadetine ulaştıracak olan, dünya saadetine ulaştıracak olan bütün hükümleri muhtevidir. Kur'an-ı Kerim biz insanların hayat kitabıdır. Kur'an-ı Kerim'in incelenmesinde 5 tane temel esastan hareket edilir. 1- Allah'ın farzları söz konusu. 2- Bu farzları yerine getirmenin mükafatını ifade ediyor Allah Teala. 3- Farzı yerine getirmeyenlerin bir ceza ile cezalanacağı Allah Teala belirtir. 4- Sahabenin bütün bu farzları yerine getirdiği ve mutlaka Kur'an-ı Kerim'de yazılı olduğu beyan edilir. 5. Bunları yerine getiren sahabenin Allah-u Teala'nın o hedefe gösterdiği mutluluklara ulaştığı kesinlikle ayetlerle ispat edilir. O Kur'an ki Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e indirilmiştir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onunla beraber sahabeyi eğitmiştir. Sahabe o Kur'an-ı Kerim'in muhtevası içinde kemalata ulaşmıştır. Böylece cennet saadetinin de dünya saadetinin de sahibi olmuşlardır. Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ve sahabe için Ali İmran suresinin 119. ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyor. Ha entum ha ulai tuhubbunhum ve la yuhibbunukum ve tu'minu kitabi kullihi.
Siz müminler böylesiniz. Siz onları seversiniz. Onlar sizi sevmezler. Siz kitabın tamamına iman edersiniz. Öyleyse sahabe kendilerini sevmeyen, düşmanlarını seven, kendilerinden nefret edenlere iyilik yapan, kendilerine lanet okuyanlara iyilik dileyen bir imanın sahibidir. Ama Kur'an-ı Kerim mefhumları 14 asırda ait oldukları yerden koparılmış ve asli manasından saptırılmıştır. Kur'an'da yer almasına rağmen din tatbikatından koparılan 19 tane kavram, Kur'an'da olmamasına rağmen insanların eliyle din tatbikatına konulan 19 tane bidat, 19 tane fitne, 19 tane hürafe, ne derseniz deyin. İşte biz sizleri Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ve sahabenin yaşadığı Kur'an'daki İslam'a davet ediyoruz. Unutulmuş olan İslam'a Allah'ın bize öğrettiği İslam, Kur'an'daki İslam'dır. Sahabenin yaşadığı İslam'dır. Kur'an'daki İslam'ın yaşanmasının adı tasavvuftur. Tasavvuf Allah'ın emridir. Ayrıca mutlu olmanın da yegane yoludur. Sadece tasavvufu yaşayanlar dünya mutluluğunun bütününe ve cennetin en üst standartlarına sahip olabilirler. Nitekim her peygamber devrinde kesinlikle tasavvuf yaşanmıştır. İşte dinler yoktur, ezeli ebedi tek bir din vardır. Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde Allah Teala Nuh Aleyhisselam'ın dini senin de dinindir. İbrahim Aleyhisselam'ın dini senin de dinindir. Musa Aleyhisselam'ın dini senin de dinindir. İsa Aleyhisselam'ın dini senin de dinindir. Öyleyse dinler yoktur, tek bir din vardır. Bu din ezeli ve ebedi babamız İbrahim'in Hanif dini, Arapça adıyla İslam, 7 safa ve 4 teslimden oluşur. Kur'an'daki İslam yani tasavvuf 7 safa ve 4 teslimden oluşur. Birinci safa Allah'a ulaşmayı dilemek, Allah'a yönelmektir. İkinci safa mürşide tabiyet. Üçüncü safa ruhun Allah'a hayattayken ulaşıp teslim olması. Dördüncü safa fizik vücudu Allah'a teslim etmek. Beşinci safa nefsi Allah'a teslim etmek. Altıncı safa irşada ulaşmak. Ve yedinci safa iradeyi Allah'a teslim edip irşada memur ve mezun olmaktır. Allah'la ilişkiler bu dizayn içerisinde Kur'an-ı Kerim'de yer almıştır. Hepsi de farzdır. Sahabenin bu 7 safanın 7'sini de yaşadıklarını görüyoruz. Evet, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sahabenin, muhacir ve ensarın yaşadığı 7 safa İslam, Kur'an ayetleriyle sabittir. Hepsi Zümer 17'ye göre Allah'a ulaşmayı dilemişler. Hepsi Mümtehin 12'ye göre Nebiler Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e tabi olmuşlar, biat etmişler. Hepsi ruhlarını Allah'a teslim etmiş. Hepsi fizik vücut teslimine ulaşmış. Âl-i İmrân 20. Hepsi nefslerini teslim etmişler. Zümer 18. Hepsi ihlasa ulaşmış. Bakara 139. Hepsi iradenin de Allah'a teslim etmişler. Tövbe 100. Bütün bunlar ayetlerle Kur'an-ı Kerim'de yer almıştır. Hepsi farzdır. Ve bu farzları yerine getirmemiz halinde bizim için, hepimiz için söz konusu olan şey saadettir, mutluluktur. Allah-u Teala hepimizi, bütün insanları cennete ulaşabilecek olan bütün evsafa sahip olarak yaratmıştır. Fıtratımızda bu var. İşte Allah-u Teala Rum suresinin 30. ayet-i kerimesinde şöyle diyor. Kendini dine doğrult ki biz insanları hani fıtratıyla yarattık. Öyleyse ezeli ve ebedi tek din, babamız İbrahim'in Hanif dini, Arapça adıyla İslam, Allah'ın yaratılış dinidir. Allah-u Teala insanları hani fıtratıyla yaratmıştır. Yani fıtratımızda Allah'a teslim olabilmek vardır. Ruhumuzu Allah'a teslim edebilmek, bu teslimin sadece birincisidir. İlk teslimdir. Bu teslimi gerçekleştirmemiz, içinde mutlaka mürşidimize ulaşmak mecburiyetindeyiz.
ruhumuzu Allah'a ulaştırabiliriz. O zaman bunun için de ruhumuzun Allah'a ulaşabilmesi için Allah'a verdiğimiz yemin, misak ve ahdi yerine getirmek, bilmek mecburiyetindeyiz. Bütün insanlar için cennet saadeti ve dünya saadetinin yolu Allah'ın üçer emriyle farz kılınmıştır. Cennet saadeti için üç tane emri, nefsimizin yemini, ruhumuzun misaki, fizik vücudumuzun ahdini yerine getirmek kesinlikle farzdır. Dünya saadeti için ise daimi zikir, irşadı ve teslimi Allah-u Teala bize farz kılmıştır. Yani kısacası Allah-u Teala hepimizin ruh, nefs ve fizik vücut üçlüsüyle yaratmıştır. Yaratılışımıza baktığımız zaman Allah-u Teala Hicr 26'da bizi bir fizik bedenle yaratmış. Şems suresinin 7. ayet-i kerimesinde bizi bir nefse dizayn etmiş. Secde 9'da zatından ruh bize üfürmüş. Allah-u Teala bu üç vücudumuza da görevler vermiş, yüklemiş. Ruhumuzun biz ölmeden evvel Allah'a geri dönmesini istiyor ve Allah-u Teala bunu bize farz kılıyor 12 kere. Bunu bizden misak olarak almış. Nefsimizden tezki olmasını istiyor, temizlenmesini istiyor. Bizden yemin olarak almış. Fizik vücudumuzun da şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmasını istiyor. Bunu bizden ahd olarak almış. Ruhumuzun Allah'a verdiği misak, ruhumuzun biz ölmeden evvel Allah'a ulaşmasıdır. Rad suresinin 20, 21. ve 22. ayetlerinde bu konu dile getiriliyor. Bu büyük hakikati Allah-u Teala bu ayetlerde bize anlatıyor. اَلَّذ۪ينَ يُفُونَ بِيَعْتِ اللّٰهِ وَلَا يَنْكُدُونَ مِيْسَاكِ Onlar Allah'ın ahdini ifa ederler, ruhlarını, veşlerini, nefslerini ve iradelerini Allah'a teslim ederler ve misaklerini diğer teslimlerle birlikte iradelerini de Allah'a teslim edeceklerine dair misaklerini bozmazlar. Rad 21 وَالَّذ۪ينَ يَسْرُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِيَا اَنْ يُسَلَى وَيَخْشَنُوا رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوْ حِسَابٍ Onlar Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği ruhu, ölmeden evvel Allah'a ulaştırma emrettiği şeyi, ruhlarını ona Allah'a ulaştırırlar ve Rablerine karşı huşu duyarlar, kötü hesaptan, cehenneme girmekten korkarlar. Rad 22 وَالَّذ۪ينَ سَبَرُوا اِبْتِغَى وَجْهَ رَبِّهِمْ وَاَقِمُوا الصَّلَاةَ وَاَنْفُقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً وَيَدْعُونَ بِالْحَسَنَةِ اِلَى سَيِّئَةٍ اُولَٰئِكَ مِنَ الْمُقْبَلِينَ Onlar sabırla Rablerinin beşiğini zatını, zata ulaşmayı ve Allah'ın zatını görmeyi dileyenler, namazı ikame edenler, onlara rızıklandırım şeylerden gizli ve açık olarak infak edenlerdir ve seyyiat-i hasenatla, kötülük karşı hayırla mukabele edenlerdir. İşte onlar için bu dünyanın en güzel akıbeti sonucu vardır. İslam'ın olması olmaz şartı Allah'a ulaşmayı dilemektir. Allah'a ulaşmayı dilemek, Allah'a teslim olmayı talep etmektir. Zaten dinimizin adı İslam, İslam Allah'a teslim olmaktır. Öyleyse kim ki Allah'ın dinini yaşamak isterse, bunun olması olmaz şartı Allah'a teslim olma talebi olan Allah'a ulaşmayı dilemeyi kalbine koyması lazım. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz diyor ki, benim ümmetim için açık şirk mümkün değildir. Ama gizli şirkten korkarım. Bu gizli şirk, insanların Allah'a ulaşmayı dilememe halidir. Dilemezlerse, delalette kalmaya mahkumdurlar. Şirkte kalmaya mahkumdurlar ve fitnede kalmaya mahkumdurlar. Takva sahibi olamazlar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, ahir zamanda geleceğini bize müjdeledi ve ümmetimin en hayırlısı diye buyurdu Mehdi aleyhisselam'dan bahsederken, o benim soyumdandır. Ben nasıl vahiy üzere mücadele verdiysem, o da benim sünnetim üzere mücadele verir. Benimle insanlar nasıl şirkten kurtulmuşlarsa, onunla da fitneden kurtulacaklardır. Başlangıç noktasında bütün insanlar 19 tane negatif özelliğin sahibidir. Bu negatif özelliklerden bir tane şirktir, bir tanesi fitnedir. İnsanlar başlangıçta fitnededirler, insanlar şirktedirler ve insanlar fitnededirler. Evet. Diyor ki Allah Resulü, benimle insanlar şirkten kurtuldular.
Şirkten kurtulmak bir dilektir, kalpten ulaşmayı dilemek. Ben Nebira Sultanı Peygamber Efendimiz hadislerinde tam 7 tane hadiste hayattayken ruhun Allah'a ulaşması meyanında 7 tane hadis vaz etmiş. Ama bugün yerinde yerler esiyor. Ben Nebira Sultanı Peygamber Efendimiz buyuruyor ki benimle insanlar nasıl şirkten kurtulmuşlarsa onunla da fitneden kurtulacaklardır. Yani Resulullah'ın İslam garip başladı, garip olduğu noktaya dönecek. O gariplere müjdeler olsun. Kimler doğru garipler ey Allah'ın Resulü? İfsad olan sünnetimi ıslah ederler, ortadan kaldırılan sünnetimi ihya ederler. İşte Mehdi Aleyhisselam'ın 14 asır sonra gelip de ifsad olan Resulullah'ın sünnetini ıslah etmesi, ortadan kaldırılan sünneti ihya etmesi, Mehdi Aleyhisselam'la yaşanan Kur'an'daki İslam'ın tıpkı sahabenin Kur'an'daki İslam'ı yaşadığı gibi net olarak aranda zerre kadar bir farklılık yok. Öyleyse şirkte kalmaya mahkumdurlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, takva sahibi de olamazlar. Allah Teala Rum suresinin 31. ayet-i kerimesinde şöyle buyurmaktadır. Münibine iley ve takku ve akimus sala ve la tekunu minel müşrikin. Kur'an-ı Kerim'de ayetlerle Allah'a ulaşma dileği, yani başka bir deyimle teslim, Allah'a teslim olma talebi 7 ayet-i kerimede Allah'a yönelmekle açıklanmış. 7 ayet-i kerime. İşte burada da kimler takva sahibi oluyor? Allah'a yönelen, Allah'a karşı takva sahibi olun, sakın müşriklerden olmayın. Sadece bu ayette değil, Kur'an-ı Kerim'de tam 73 ayet-i kerimede insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasıyla ilişkili Allah-u Teala ruhumuzu Allah'a ulaştırmayı Kur'an-ı Kerim'de üzerimize 12 defa farz kılmıştır. Sadece 19 fiille 73 ayet-i kerimede açıklama yapmamış. 12 kere Allah-u Teala üzerimize farz kılmış insan ruhunun hayattayken Allah'a ulaşması ki bu ruhun Allah'a teslimi sadece bir dilektir. Biz kalpten ulaşmayı dileyeceğiz. Zikir yapmayacak mıyız? Yapacağız. Oruç tutmayacak mıyız? Oruç tutacağız. Zekat vermeyeceğiz, zekat vereceğiz. Zekat kısaca bütün bu vasıta emirler gerçekleşecek. Ben bunları yapamazsam ne olur? Bunları Allah sana sevdirecek kalpten ulaşmayı dilediğin an. Çünkü Allah-u Teala iki ayeti kerimede kim kalben Allah'a ulaşmayı dilerse ben onun ruhumu kendime ulaştırırım diyor. Allah'ın verdiği sözü yerine getirmemesi mümkün değil. Allah sadece dilemenizi istiyor. Geri kalanı Allah gerçekleştiriyor. Dilemeyenler kimlerdir? Dilemeyenler şeytanın %100 tesir ettiği zikirden sapanlardır. Namaz kılmaktan hoşlanmayanlardır. Oruç tutmaktan İçtinab edenlerdir. Kısacası nasıl Allah-u Teala bize vasıta emirleri sevdiriyorsa iblis de bunları bize kerih gösteriyor. Allah'ın üzerimize farz kıldığı Allah'a yönelmek, Allah'a ulaşmayı dilemek farizesi bundan 14 asır evvel bütün sahabe tarafından gerçekleştirilmiştir. Allah'a ruhunu ulaştırmayı dilememek Allah'ın emirlerine açık açık isyan ifade eder. Allah Resulü hadisinde kim Allah'ın davetine icabet etmezse Allah'ın Resulüne asi olur. Daveti bize ulaştıranlar kimlerdir? Her devirde Allah'ın katından hidayetçiler hidayetle bize geliyor. Taha 123. Benden size hidayetim gelecek. Kim hidayetçime tabi olursa. Öyleyse Kur'an'daki İslam'ı yaşamak Allah'ın farz kıldığı hidayetçiye, mürşide tabi olmakla mümkündür. Onun için Yunus, 7 safanın 7'sinin de mürşide tabiyetle ancak yaşanabileceğini buyuruyor. Gel ey kardeş hakkı bulayım dersen, bir kamil mürşide varmazsan olmaz. Resulün cemalini göreyim dersen, bir kamil mürşide varmazsan olmaz. Niceler gitti mürşid arayı, arayanlar buldu devayı. Bin kez okuysan aklan karayı, bir kamil mürşide varmazsan olmaz. Yani kitap okumakla değil, bin tane kitap okusan
kurtuluşa ulaşamazsın, mürşide tabi değilsen. Eğer bir insan Allah-u Teala'ya ruhunu ulaştırmayı dilemezse, o kişinin gideceği yer ne yazık ki cehennemdir. Ve bütün Allah'ın Nebi Resulleri, Veli Resulleri bunları, bu konuda insanları uyarmakla vazifelendirilmişlerdir Allah tarafından. Bunu sizi korkutmak için söylemiyoruz. Aksine çözümün ne kadar kolay ve basit olduğunu ifade edebilmek için söylüyoruz. Kurtuluşunuz sadece bir dilek. Allah Teala ne söylemiş? Ruhunuzu sağken bana ulaştırın. Bugün 14 asır sonra özellikle insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaştırmasının konusu ne yazık ki iblis tarafından yok edilmiş, unutturulmuş. Bu farza rağmen insanlar Allah'a verdikleri ruhlarını Allah'a ölmeden evvel Allah'a ulaştırma yeminini unutmuşlar. Bu yemini yerine getirmeyen bir insanın ne olacağını Kur'an-ı Kerim söylüyor. Kim Allah'a ruhunu ulaştırmayı, teslim olmayı dilemezse onun gideceği yer cehennemdir diyor. İşte Yunus suresinin 7 ve 8. ayet-i kerimeleri. İnnellezîne lâ yercûne likâna ve râdû bil hayâti dünyâ ve etmehûnne bihâ vellezîne men âyâtinâ gâfilûn. Onlar bize ulaşmayı dilemezler. Dünya hayatından razıdırlar. Onunla tatmin olmuşlar. Onlar Allah'ın ayetlerinden gafildirler. İnsanla Allah arasında sahabenin de Osmanlı'daki tasavvufu yaşayanların da 28 basamak İslam merdivenini görüyoruz. Birinci basamakta herkes olayları yaşar. Olayları değerlendirir. İşte dünya hayatını talep edenler olayları kar ve zarar ilişkisiyle değerlendirirler. Yani insanların değerlendirmesi yaşadıkları olaylar kar ve zarar. Bir hırsız başkasının malını çalıyor, kar yaptığını zannediyor ama derecat kaybediyor. Şer işliyor Allah'a göre. Mal sahibi ise üzülüyor ama derecat kazanıyor. Öyleyse insanlara göre yaşadıkları olaylar dünyevi ölçüler içerisinde kar ve zarar ikilisiyle ifade edilebiliyor. Hırsız ben kar ettim diyor, mal sahibi ben zarar ettim diyor. Halbuki Allah'a göre olay nedir? Allah'a göre her olay şer ve hayır ikilisi içerisinde değerlendirilir. Şer bize derecat kaybettiren her şeydir. Hayır bize derecat kazandıran her şeydir. Ve hırsız şer işliyor, derecat kaybediyor. Hırsızın kaybettiği derecatı mal sahibi derecat kazanıyor, hayır sahibi oluyor. Biz insanlar için mutluluk neyledir? Hayırları işlemekle gerçekleşir. Hayırlar bizi mutluluğa, şerler ise bizi mutsuzluğa götürüyor. Öyleyse insanların mutsuzluğu da insanların mutluluğu da kendisindendir. Başkalarının suçlamasına gerek yoktur. İşte Yunus 7-8 dünya hayatını dileyenler, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler otomatikmen ayetlerden gafildirler ve ne yazık ki ölüm sonrası hayata gidecekleri yer cehennem kazançları sebebiyle. Sırf niçin? Bir dileğin sahibi olmadıkları için. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de bu dileğin ne kadar önemli olduğuna dair davete icabet etmeyenler, dünya hayatının peşinden koşanlar, Rad 18'de bir dünya ve ikinci bir dünya daha ekleyin, cehennem azabından kurtulmak için fidye olarak verecekler ama Allah-u Teala kabul etmiyor. Öyleyse dikkat edin sevgili kardeşlerim, Allah sizi çok seviyor, hepimizi çok seviyor. Bir dileğimize 3 tane cennet ve dünya saadetinin yarısını hibe ediyor. Bir dilek de bizi cehennemden azade kılıyor, yetmez. Aynı dilekle 3 tane cennet ve dünya saadetinin yarısını bize hibe ediyor. Geri kalan kim? Allah bize sevdiriyor. Nefsimizin verdiği yemin Müddessir suresinin 38-39 ayetlerinde izah edilmiş Allah Teala buyuruyor ki: "Kullu nefsin mimma kesebet rahinetun illa ashabil yemin fi cennet." Nefsler cehennemde kazandıkları dereceler karşılığı nedirler? Ama yeminlerin yerine getirenler müstesna. Onlar cennetedirler.
yeminlerini yerine getirenler nefs tezkiyesini yapanlardır. Şems suresinin 9. ayet kerimesinde قَدْ اَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا. Allah Teala kim Allah'a verdiği nefsinin yeminini yerine getirmişse o kişinin mekanın cennet olduğunu net olarak söylüyor. Hangi ayet-i kerimede? Şems 9'da. Felaha ulaşanlar nefslerini tezkiye edenlerdir. Bütün sahabe nefslerini de tezkiye etmiş mi? Arap suresinin 157. ayet-i kerimesinde Allah Teala açıkça ifade ediyor. Kim ümmi nebi resule tabi olmuşsa hepsi hidayete erdiler, hepsi felaha erdiler, kurtuluşa erdiler. Onların hepsi cennet müjdesini kesinlikle aldılar. Fizik vücudumuzda şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olacağına dair ahit vermiş. Yasin 60-61'de Allah Teala bunu şöyle açıklıyor. Alem ahad ileyküm ya beni Adem en la ta'budu şeytan ennehu lekum adun mubin ve nebudun azâ sirâtin mustakim. Ey Ademoğulları, ben sizlerden şeytana kul olmayacağınız dair ahit almadım mı? Muhakkak ki o şeytan size apaçık bir düşmandır. Bana kul olun, bu da sirat-ı müstakim üzerinde bulunmaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bütün insanlar için kurtuluş. Din tektir. Şu an dünya üzerindeki bütün insanlardan bahsediyoruz. Hepsi mutluluğu arıyor. Allah da hepsinin mutlu olmasını istiyor. Ve Rabbimiz bütün insanların mutluluğun, bu dünyadaki mutluluğun ve ölüm sonrası hayata cennet mutluluğunu bir dileğe bağlamış. Allah'a ulaşmayı kalpten dileme. Allah'a ulaşmayı kalpten dileme, Allah'a teslim olmayı talep etmektir. Bütün sahabe fizik vücutlarında şeytana kul olmaktan kurtarıp Allah'a kul etmişler. Ve bütün sahabe başlangıçta tavukta kul iken Allah'a ulaşmayı dilemişler ve tavukta kul olmaktan kendilerini kurtarmışlar. Hangi ayet? Zümer 17. Öyleyse insanlar mutlulukların anahtarının ne olduğunu bilmiyorlar. Ve bilmedikleri için de hepsi mutsuzlar. Huzursuzluk içinde yaşamaktalar. İnsanlar 14 asırda bu hakikatleri unuttukları için kendilerini cehenneme mahkum etmişler. Allah-u Teala'nın indinde saadetime ulaşmak istiyorsanız başkalarının cehenneme giderken siz cennete mi gitmek istiyorsunuz? Önce Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Allah'a ulaşmayı dilemek mutluluğun giriş kapısıdır. Olması olmaz şartıdır. O kapıdan girmedikçe, geçmedikçe mutluluk yaşanamaz. Bu cennet saadetinin husulundan, gerçekleşmesinden sonra bizler için söz konusu olan şey dünya saadetine de ulaşmaktır. Bunun için Allah-u Teala'nın 3 emri var. Daimi zikre ulaşmamız isteniyorsa irşada ulaşmamız ve teslime ulaşmamız. Allah 3 vücudumuza teslim etmemizi istiyor. Allah'la olan ilişkilerimizde 1. emir daimi zikre ulaşmak. Allah-u Teala Nisa 103'te ayaktayken de, otururken de, yanüstü yatarken de Allah'ı zikredin diyor. Zikir olmasına rağmen Kur'an-ı Kerim'de Ankebut suresinin 5. ayet-i kerimesinde ne yazık ki bu din tatbikatından çıkartılmış. Zikir İslam'ın 5 şartı arasında yer almıyor bugün. Allah'a ulaştıran faktör zikirdir. Teslime ulaştıran faktör de zikirdir. Bütün sahabe bu zikri gerçekleştirmek suretiyle Allah'a ulaşmışlardır. Kur'an-ı Kerim tabiriyle Allah'a ruhlarını ulaştıran herkes gibi hidayete ermişlerdir. Allah Teala Zümer suresinin 18. ayet-i kerimesinde sahabe için şöyle buyuruyor. Onlar sözü dinlerler, en ahsen olana tabi olurlar. İşte onlar hidayete erdiler, onlar ulelbaptır. Yani hepsi daimi zikrin sahibi oldular. Bakara 186'da Allah Teala kullarım sana benden sordularsa ben onlara yakınım. Dua edenin davetine icabet ederim ama onlar da benim davetime icabet etsinler. Mümin olsunlar, böylece irşada ulaştılar. Allah Teala herkesin irşada, ihlasa ulaşmasını farz kılmış. Hücurat 7'de ve alemu enne fikum Resulullah. Bilin ki Allah'ın Resulü içinizde ve la yutukum kesin min el emri. Eğer emirlerde size uysaydı lanettim, belki de Allah'ın lanetine uğrardınız. Lakin habbebe ileykum iman. Allah size imanı sevdirdi. Küfrü, fıskı, isyanı sizden beri kıldı. Kalbinizi müzeyyen kıldı. İşte onlar hepsi irşada ulaşanlardır. Maide suresinin 35. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala herkesin mürşidine tabi olmasını farz kılmış. Ya eyyühellezine aminu ittakullaha vebtegu ileyhil vesilete. Sizi kim Allah'a ulaştırmaya vesile olacaksa onu Allah'tan isteyin. Bundan 14 asırlı ve bütün sahabe kainatın en büyük mürşidine ulaşıp tabi olmuşlardır.
Fetih suresinin 12. ayet-i kerimesi bunu söylüyor. Bu tövbe onlara 7 tane hediye kazandırmıştır. 7 nimet. Fetih 10'da Allah-u Teala bunu açıkça ifade ediyor. Kur'an-ı Kerim'de mürşide ulaşmak farz ve sahabe kainatın en büyük mürşidine ulaşmışlar. Bugün ise bir takım profesörler tarafından mürşitlere ulaşmanın bir şirk olduğu iddia ediliyor. Düşünebiliyor musunuz? İslam'dan ne kadar sapmışız. İblis insanları bu vasıta emirleri yerine getirmekten saptırıyor. Allah-u Teala ise bütün vasıta emirleri insana sevdiriyor. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz zamanında yaşanan İslam'da sahabenin hepsi Allah'a ulaşmayı dilemişler. Kainatın en büyük mürşidine tabi olmuşlar. Bir adım daha öteye geçelim. Bir insan mürşidine ulaşmazsa ne olur? Allah-u Teala 10 ayet-i kerimede onların delalette kalacağını buyuruyor. Ve 7 grup ayet-i kerime gelince hepsinin gideceği yer cehennem. Mürşidine tabi olmayan 10 ayet gelince delalette kalır. Şu anda slaytı görüyorsunuz. Bu delalette olanların da 7 grup ayet-i kerime gelince gideceği yer cehennem. Hidayet ve delalet kavramları Kur'an-ı Kerim'den öğrendiğiniz zaman delaletten kurtulmanın yolunun bir dilek olduğunu, hidayette olmanın yolu da mutlaka 12 tane insanla Allah'ın tayin ettiği mürşide tabi olmak olduğunu Allah-u Teala bize farz kılmış. Nefsini 7 kademede tezkiye eden her temizlenme kademesinde ruhu da bir gök katı yükselerek sonunda sinnet-i müteahhiyi aşacak, yokluğa geçecek. Yoklukta Allah'ın zatına ulaşıp Allah'ın zatında ifna olacak. Yani Allah'a teslim olacaktır. Böyle bir şeyi gerçekleştirmek hidayete adım atmakla başlar. Hidayete ermekle noktalanır. Ne zaman hidayete adım atarız? Ne zaman mürşidimizin önünde diz çöküp tövbe edersek, La ilahe illallah Muhammed Resulullah dersek o zaman hidayetimiz başlar. Ruhun hidayeti, fizik vücudun hidayeti, nefsin hidayeti ve iradenin hidayeti mürşide tabiyetle başlar. Ruhumuz ne zaman 7 tane gök katını aşıp Allah'ın zatına ulaşırsa orada tamamlanır. Allah-u Teala'nın indinde bizler için söz konusu olan şey bu hedefe ulaşmaktır. Böyle bir hedefe ulaşmak bir kişiyi mutlak olarak cennet saadetine ulaştırır. Allah'ın 3. emri teslimdir. Bunu arkasında da mutlaka kişinin mutluluğu yatar. Allah Teala Zümer 54'te ve enibu ila rabbikum ve esimu lehu. Rabbinize dönün ve ona teslim olun. Azap gelip çatmadan. Sonra yardım olunmazsınız. Ali İmran suresinin 102. ayet-i kerimesinde Ya eyyühellezine amenu takullaha hakka tukatihi. Ey insanlar, öyle bir takva ile takva sahibi olun ki bu bir hakkın takva olsun. Arkasından diyor ki ey insanlar, siz ölmeyin, önce Allah'a teslim olun, sonra ölün. Teslim hepimizin üzerine farzdır. Ve Allah-u Teala Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesinde sahabenin hepsi sabikunel evvelin ve sabikunel ahirin ve muhacirin ve ensar hepsi 7 sabah 4 teslimi yaşayarak iradelerini de Allah'a teslim etmişlerdir. Ve hepsi Allah tarafından irşada memur ve mezun kılınmışlardır. Tövbe 100'de. Şimdi bugünün İslam yaşantısına bakıyoruz. Sadece İslam'ın tam 5 tane şartı var. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, harca gitmek, kelime-i şehadet getirmek. Bunlar vasıtalardır. Allah'a ulaşmak için, teslimler için vasıtalardır. Ama İblis bu vasıtaları hedef haline getirmiştir. İslam'ın 5 şartı 5 değil 7'dir. 6.'sı zikir, 7.'si İslam'ın olması olma şartı Allah'a ulaşmayı dilemektir. İslam'ın hedefi ruhun hayattayken Allah'a ulaştırılmasıdır. Allah-u Teala bunu garanti etmişse, bütün sahabeyi bu garantiyi yakalamışsa, hepsi Allah'ın cennetinin sahibi olmuşlarsa, Allah'a ulaşmayı hepsi dilemişse, onlar asr-ı saadeti yaşamışlarsa, hepsi dünya ve mahiret saadetinin sahibi olmuşlarsa ve biz mutsuzsak, o zaman bu mutsuzluğumuzu başkasının üzerine yıkamayız, yıkamazsınız. Daha kolay bir şey var mı? Sadece bir dilekte bulunacaksınız. Ben Allah'a ulaşmayı diliyorum. Bu dileğin sahibiyseniz mutlaka Allah'ın evliyası olursunuz. İşte Mevlana Celaleddin Rumi. İster kafir,
ister putperest, ister mecusi, ister veli, ister 100.000 kere tövbeni bozmuş olsan gel. Ne olursan gel. Bütün dünya insanına sesleniyor. Bu dergah ümitsizlerin dergahı değildir. İşte dergahta yer alanlar kalben Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Bütün dünya insanına bu tebliği yapıyor. Kim olursanız olun. İster kafir, ister putperest, ister mecusi. Şu an dünyada 7,5 milyar insan yaşıyor. Biz hepsine hitap ediyoruz. Diyoruz ki gelin Mevlana gibi kalpten Allah'a ulaşmayı dileyin. Dilerseniz cehennemden azade olursunuz. Dilerseniz 3 tane cennet dünya saadetinin yarısına sahip olursunuz. Allah bunu garanti ediyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin kendilerine öğrettiği bu mutluluk çetesini tatbik ettiler. Sahabe ve böylece asr-ı saadete ulaştılar. Ama 14 asır evvel onlar ne yapıyorlardı? Bugün biz ne yapıyoruz? Bu karşılaştırma bütün çıplaklığıyla ayetlerde yer almış ve Kur'an-ı Kerim'de ifade edilmiş Rabbimiz tarafından. Onlar Allah'a ulaşmayı diliyorlardı, ulaştılar. Bugün hiç kimse Allah'a ulaşmayı dilemiyor. Böyle bir talebi yok. 14 asır evvel onlar Allah'ın üzerine farz kıldığı kainatta en büyük mürşide ulaştılar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e. Bugün insanlar mürşide ulaşmayı inkar ediyorlar. Tıpkı Allah'a insan ruhunun ulaştırılmasını inkar ettikleri gibi. Allah Teala mürşide ulaşmayı farz kılıyor. Ulaşamayan kişinin delalette olduğunu söylüyor. Delalette olanların da gideceği yerin cehennem olduğunu söylüyor. Ama insanlar mürşide ulaşmayı dilemiyor. Neden mutsuzsunuz? Bunların hiçbirini gerçekleştiremediğiniz için mutsuzsunuz? Bundan 14 asır evvel bütün sahabe o hedefe ulaşmışlardı. Hepsi A'dan Z'ye kadar tasavvufu yaşamıştı. 7 safhada 4 teslimi gerçekleştirdiler ve bunların hepsini yaşadılar. Kur'an tasavvufu yaşamayı emreder. Şimdi Osmanlı'ya geliyoruz. Osmanlı deyince aklımıza dürüstlüğün, hidayetin, Allah sevgisinin en büyük boyutta yer aldığı bir devir geliyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabeyle birlikte yaşadıkları o müstesna hayatı, asr-ı saadeti Osmanlılar'da yaşamıştı. Osmanlılık Kur'an'la kaimdi. Tasavvuf Osmanlı'nın bel kemiğiydi. 7 sabah 4 teslimi bütün boyutları yaşıyorlardı. Sahabeden sonra Allah'a en yakın olan topluluk olmayı başarmışlardı Osmanlılar. Osmanlı bütün dünyaya örnekti. Osmanlı ilmin merkeziydi. Alimlere hürmet edilirdi. Alimler padişahlardan ötede yer alırlardı. Saraya baktığımız zaman sarayda özellikle devleti idare edecek olan, görev alacak kuvvette olanların özel bir eğitime tabi tutulmaları söz konusuydu. Mutlaka bir pir, bir mürşit onları terbiye ederdi. Hangi padişah gelmişse mutlak onunla beraber bir lala olurdu. O Allah'a en yakın insanlardan biri olurdu. Görevi çok çocukluktan itibaren padişah namzedini Allah'a yaklaştırmaktı. Yükselme devresi boyunca her padişahın mutlaka mürşidi vardı. Bütün padişahlar tasavvuflandı. Dünyadaki en doğru insanlardan kurulan bir nizam düşünün. Bu nizamı oluşturan faktörlere birer birer göz attığımız zaman evvela Osmanlı askerini görüyoruz, Yeniçeri'yi görüyoruz. Hiç kimse Allah'a ulaşmayı dileyip bir mürşide tabi olmadan Yeniçeri ocağına acemi oğlan olarak giremezdi. Girebilmesi için mutlaka Allah'a ulaşmayı dileyecek ve mutlaka bir mürşide tabi olacaktı. Yükselme Allah'ın yolundaki yükselmeye paralel olarak gelirdi. Ruhlarını teslim edenler, fizik vücutlarını teslim edenler, nefsini teslim edenler, daimi zikre ulaşanlar ayrı rütbelerin sahipleriydi. Osmanlı asker sınıfı bütünüyle tarikattan olanlardı. Tasavvuf yaşantısı bütün boyutlarıyla Yeniçerilerde yerli yerine oturtmuştu. Bütün Yeniçeriler Hacı Bektaş Veli Hazretlerine bağlıydılar. Pirimiz Sultanımız Hacı Bektaş Veli diye gülban çekerlerdi. Yeniçeri'nin piri ve sultanı Hacı Bektaş Veli idi. Saray erkanı Mevlevi'ydi. Bir başka tarikatın sahibiydi. Halk çeşitli tarikatların sahipleriydi ama herkes tarikattandı. Tarikattan olmak Osmanlı'da bir şerefti. Tarik-i Müstakim girişi altın kapıyla başlar. Çıkışı da yine aynı altın kapı söz konusu. Ama bugün tarikat deyince öcü gibi
insanlar tarafından görülüyor. Halbuki Tarih-i Müstakim Allah'a ulaştıran yolun dört bölümden sadece bir tanesi dikey bölümüdür. Tarikat mensubu olmak bedava bir olay değil. Tarikata girmek için mutlaka bir takım vasıflarına sahip olmak gerekir. Çeşitli tarikatlar ayrı ayrı grupların hedefi aldığı tarikatlardı ve her tarikatın başında o tarikatın büyükleri mutlaka mevcuttu. Esnaf ve zanaatkarlar için de aynı şey söz konusudur. Hiçbir esnafın yanına Allah'a ulaşmayı dilemeden, bir mürşide tabi olmadan hiç kimse çırak olarak giremezdi. Yaş önemli değildi. Her yaştan çırak olabilirlerdi. Ama bu olay mutlak olarak böyle tahakkuk ederdi. Kalfa olabilmesi o kişinin mutlaka ruhunu Allah'a ulaştırmasından sonra gelen bir olaydı. Ustalıksa bir nevi daimi zikre yakın olmakla gerçekleşebilirdi. Manevi tekamül, maddi tekamülün esasını teşkil ederdi. Bir taraftan Ahi Evran Teşkilatı esnafı dizayn ederken, Bacıyani Rum da kadınlar kısmını dizayn ediyordu. Kadınlar arasında da tasavvufu çok yaygın şekilde yaşayanlar vardı. Halkın büyük bir kısmı tasavvufu yaşıyorlardı. Tasavvuf, devlet tarafından teşvik ediliyordu. Ayrı ayrı tarikatların içinde bulunmak, hiç kimse için bir farklılık ifade etmiyordu. Hepsi Allah için çalışıyordu. Osmanlı hepimize örnek bir imparatorluktu. Osmanlı Avrupa'nın yarısını, bütün Kuzey Afrika'yı, Balkanları, Kafkasları fethetmişti. Hakk'a öylesine bir riayet vardı ki bu riayet Osmanlı'nın mutlaka zafere ulaşacağının kesin işareti sayılırdı. Ama söz konusu olan şey fethettikleri yerlere hükmetmek değildi. Onlara adalet götürmekti. Bu cihan hakimiyeti bütünüyle adalette dayanıyorsa, devleti yönetenler Osmanlı tebaası arasında Hristiyanlarla, Yahudilerle, başka din mensuplarıyla Müslümanlar arasında hiçbir ayrım yapmadıysa, muhteşem bir hoşgörü bütün cihana nam saldıysa, bunun arkasında Osmanlı'nın Allah ile olan sıkı ilişkileri söz konusudur. Osmanlı'nın Kur'an'ı yaşaması söz konusudur. Başarının arkasında kesinlikle Kur'an'daki İslam'ı yaşamak, tasavvufu yaşamak vardır. Bu sebeple Osmanlı'nın yükselme devri sahabenin hayatına çok benzeyen parlak bir devreydi. Onlar gerçekten ufukların efendisiydi. Osmanlı'da yükselme devresi boyunca, yani 400 yıllık bir devrede dünyanın ikinci asr-ı saadeti yaşanmıştı. Osmanlı'nın duraklama ve düşme devresine girmesinde en büyük unsur Kur'an'dan ayrılmasıydı. Yani Allah'la olan ilişkilerin adım adım kopartılmasıydı. Sarayda mürşitlerin yerine cinci hocalar adım adım bütün Osmanlı sarayını işgal ettiler ve Osmanlı'nın İslam'dan kopmasını sağladılar. Osmanlı aleme yön veren Osmanlı değildi artık. Hasta adamdı ve Batı ayranı birkaç tane paşa Osmanlı'yı yıktılar. Kur'an indirilişinden 14 asır sonra bugüne bakıyoruz. Osmanlı'nın torunları Osmanlı'nın yerinde yerler esen bir harabenin içinde yaşıyorlar. Bizim insanımız sadece birbiriyle kavga eden, birbirini soyan, öldüren ahlaksız bir toplum olmayı başarmıştır. Ama umutsuz olmaya gerek yok. Her devirde Allah'ın farz kıldığı emirleri gerçekleştirebilen insanlar da mutlaka vardır. Kıyamete kadar olacaktır, devam eder. Allah Resulü hadisinde ümmetimden Allah'a itaat eden, hayırlarda yarışan bir ümmet her zaman var olmuştur ve kıyamete kadar var olacaktır. Osmanlı yeniden yeşerecek olan bir çınar ağacıdır. Üçüncü asr-ı saadet de inşallah bu devrede yaşanacaktır. Bu söylediklerimiz zihinlerinize, kalplerinize yer aldıkça güzele doğru bir yolculuğa çıkacaksınız. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Nefsinizin afetlerini yok etmek istikametinde bir gayretin sahibi olacaksınız. Allah'ın garantisi var bu konuda. Buraya kadar dünya saadetinin yarısı sizin için.

bütün güzellikleriyle sizi bekliyor. Cennet bütün güzellikleriyle sizi bekliyor. Sizin dünya saadetine, cennet saadetine ulaşabilmeniz için yapmanız lazım gelen bir tek şey var. Siz sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Geri kalanını Allah öğretecek, Allah sevdirecek, Allah yaptıracak, garanti veriyor. Öyleyse ne duruyorsunuz? Yerler ve gökler kadar geniş olan Allah'ın cennetlerine koşun. Bu dünyada kendinize cennet, bu dünyayı kendinize cennet yapın. Allah'a ulaşmayı dileyin. Mutluluğunuzun anahtarı Allah'tadır. O da size teslim etmiştir. İşte bu Kur'an-ı Kerim'deki reçetedir. Sizi mutlu kılmak reçetesi, hepinizin sahabe gibi, Osmanlı gibi hem cennet saadetine hem dünya saadetine ulaşmanızı Yüce Rabbimizden dileyerek inşallah sözlerimi burada tamamlıyorum. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ma salavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Uyuşturucu ve madde bağımlılığı. Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi'nin raporuna göre son 10 yılda uyuşturucu kullananların sayısı %23 artarak 240 milyon insandan 290 milyona ulaşmıştır. Uyuşturucu kullanma nedeniyle hayatları kararan insanların sayısı %45 artarak yaklaşık 40 milyonu bulmuştur. İnsani Yardım Vakfı'nın verilerine göre ülkemizdeki uyuşturucu bağımlı sayısının 1 milyon 700 bin olduğu tahmin edilmektedir. Uyuşturucu madde bağımlılığının oluşma nedenleri arasında en yaygın olanları 1 merak, 2 özenme, 3 eğlence cinniyeti, 4 sosyal çöküntü, 5 arkadaş ve akran etkisi. Sevgili kardeşlerim, tabii her türlü kötü alışkanlıklardan kurtulmak Allah'ın reçetesi iledir. Allah yarattığı mahlukatın içerisinde en üst noktada insanı yaratmıştır ve insanın dışındaki her şey insan için, insan Allah içindir. Allah'ın insan için dilediği şey sadece mutluluktur. Allah insanın mutlu olmasını istiyor. Allah sadece bir insanı, iki insanı, bir milleti, üç milleti değil, bütün insanların mutlu olmasını istiyor. Çünkü Allah insanların hepsini seviyor ve mutlu olmasını istiyor. İşte Allah'ın en çok sevdiği, mutlu olmasını istediği insanın önünde onun bir düşmanı olan şeytan var. Onun mutluluğuna engel olabilecek, onu dünyada da ahirette de mutsuz kılacak olan düşman şeytandır. Ve Maide 90'da bize bu düşmandan nasıl kurtulabileceğimizi beyan ediyor. Ey iman edenler, şarap, kumar, dikili taşlar, put ve fal okları şeytanın pis amelinden şeylerdir. Bunlardan kaçın, umulur ki böylece felaha erersiniz. Bu sayılan dört pis şeyin arasında uyuşturucu da alabiliriz. Çünkü uyuşturucu insan için çok zararlı bir nesne, çok kötü bir alışkanlık. Ve Allah-u Teala fizik vücudun bize emanet olarak verildiğini. Üç kutsal kitapta fizik vücut teslimine baktığımız zaman bakın nelerle karşılaşıyoruz. Üç kitapta fizik vücudun Allah'a teslimi. Üç kutsal kitapta. Tevrat'ta insan sosyal bir varlıktır, başka insanlarla birlikte yaşıyor. Ve diyor komşuna karşı yalan yere tanıklık etmeyeceksin. Komşunun karısına kötü gözle bakmayacaksın. Komşunun evine, tarlasına, erkek ve kadın kölesine, öküzüne, eşeğine, hiçbir şeyine göz dikmeyeceksin. Fizik vücudun Allah-u Teala'ya ait olduğunu açıkça buradan anlıyoruz. İncil'de bedeninizin Allah'tan aldığınız ve içindeki kutsal ruhun tapınağı olduğunu bilmiyor musunuz? Allah'ı bedeninize yücelttin. Ve Kur'an-ı Kerim'de fizik vücudun Allah-u Teala'ya tesliminden bahsediyor. Öyleyse buradan ne anlıyoruz? Buradan kesinlikle sosyal bir varlık olan insanın Allah'ın hükümlerine göre bir hayat yaşamasını anlıyoruz. Tekrar o dört tane ayet-i kerimeyi ele alırsak, Maide 91'de şeytan bu kötü alışkanlıklarla muradı ne? Şeytan, şarap ve kumarla aranıza düşmanlık, kin sokmak ve sizi Allah'a zikretmek, namaz kılmaktan alıkoymak istiyor. Allah-u Teala

zikir ve namazla kemale ermemizi, mutlu olmamızı ve etrafı da mutlu etmemizi istiyor. Her devirde daima iki insan var. Mutlu olan ve mutlu eden. Veya başka bir deyimle mutlu eden ve mutlu olan. Öbür tarafta da yine mutsuz eden ve mutsuz olan. İnsanoğlu serbest iradenin sahibidir. Tercihini yapacaktır. Eğer şu anda bütün insanlara mikrofon tutarsanız hayattan beklentiniz nedir? Herkes mutlu olmak istiyor. O zaman mutlu olmak isteyen herkesin yapması gereken şey ne? Yapması gereken şey Allah'ın hedef gösterdiği yolda yürümek. Kalpten Allah'a ulaşmayı dilemek. Çünkü Allah-u Teala kalpten Allah'a ulaşmayı dileyenleri Allah-u Teala kendisine dost kılıyor, onları şeytana karşı koruyor. Maide 92'de bu sebeple ne diyor? Bu kötü alışkanlıkların sahibi olan insanlara diyor ki, Atiullah ve atiur Resul. Allah'a itaat edin, Resul'e itaat edin. Allah'a itaat, Allah'a ulaşmayı dilemek, Resul'e itaat tabiyeti gerektiriyor. Eğer yüz çevirirseniz, sadece Resul'ün görevi tebliğ. Sizi Allah'a davet etmek. Ve bakın, eğer yüz çevirmez de daveti kabul ederseniz, o zaman bakın Allah'ın müjdesi ne? لَيْسَ عَلَى الَّذ۪ينَ آمِنُوا عَمِلُوا صَالِحَاتِ جُنَاهٍ فِي مَا تَعِمُوا اِذَا مَتَّقَوْا آمِنُوا عَمِلُوا صَالِحَاتِ سُمَتَّقَوْا آمِنُوا عَمِلُوا صَالِحَاتِ سُمَتَّقَوْا وَاللّٰهُ يُحُبُّ الْمُحْسِنِينَ Sevgili kardeşlerim, adalet mekanizmasının yerine getirilmesinde teşrik kuvvet var, icrai kuvvet var, kazai kuvvet var. İşte teşrik kuvvet Allah'ın indirdiği kutsal kitaplar, icrai kuvvet Allah'ın Resulleri ve kazai kuvvette adaletin yerine getirilmesi. Allah-u Teala insanların eliyle adaleti yerine getirmek istiyor. Herkesin adil olmasını istiyor. İnsanlar arasında hükmettiği zaman adaleti yerine getirenlerden olmamızı istiyor. Evet, herkesin bu kötü alışkanlıklarından kurtularak sosyal hayatta adil bir insan olmasını, yedi sabahı ötesini yaşamasını Efendimiz Hümeti Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimi tamamlıyorum. Allah hepinizden razı olsun. Fatiha muhasere vaat.

0: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk programında bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz tebliğin önemi. Birinci sual, tebliğ nedir? Neden önemlidir? Allah-u Teala İnsanlar için dilediği iki cihan saadetinin kaynağı olan kutsal kitapların Resuller tarafından muhatap olan insanlara ulaştırılmasıdır, açıklanmasıdır. Tebliğ onu dinleyenler tarafından dikkate alındığı takdirde cennet saadetine mutlaka ulaştıracak olan, sonra adım adım daha üst cennetlere ve dünya saadetine ulaştıracak olan bir öğretimdir. Bir reçetedir. Tebliğ dinin başlangıç noktasıdır. Tebliğ hiç bilmeyen insanlara Allah'ı anlatmaktır. Onları Allah'ın yoluna davet etmektir. Bu insanlığa duyurulmazsa kitle halinde insanların cehenneme gitmesiyle noktalanan bir sonuç oluşacaktır. Buna mani olmak hepimizin üzerine borçtur. Allah-u Teala'nın emri tebliğidir. Nebiyyü Sultanı Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor hadisinde. Öyle insanlar var ki Allah'ın kullarına Allah'ı sevdirirler. İşte bu tebliğidir. Başlangıç noktasında insanların Allah'la ilgili bir bilgileri yok. Ama 7 sabah 4 teslim yaşayan Allah'ın irşada memur ve mezun kıldığı en üst seviyede ister devrin imamı, ister kavim resuller, ister veli mürşitler, onlar tebliğ ile vazifelidirler. Ve bu tebliğde de insanlara Allah'ı sevdiriyorlar. Duyduğu duymadık demeyin, kalpten Allah'a ulaşmayı dileyin. Dilerseniz bu bir cennet müjdesidir. Aynı zamanda Kur'an-ı Kerim'in giriş kapısıdır. O sebeple kutsal kitapların öğretim metoduna baktığımız zaman 7 safa öğretim metodunu görüyoruz. Tebliğ bunun başında geliyor. İster Maide 92, ister Nur 54, Allah-u Teala şöyle buyuruyor. Allah'a itaat edin, Resul'e itaat edin. Eğer bundan sonra yüz çevirirseniz bilin ki Resul'ümüze düşen sadece açık bir tebliğdir. Allah'a itaat, Allah'a ulaşmayı dilemekle başlıyor. Resul'e de itaat, tabiyetle gerçekleşiyor. Nur suresinin 54. ayet-i kerimesinde de Resul'e itaat edin. Bundan sonra eğer İtaat etmezseniz ona Resul'e düşen sadece ona yükletilen tebliğdir. Öyleyse 7 safa devri imamının Kur'an-ı Kerim öğretim metodu birinci safhası bidayetle başlıyor. Yani tebliğ ile başlıyor. İkinci safha kıraat. Sen Kur'an-ı Kerim'i kıraat ettiğin zaman. Üçüncü safha tilavet. Tilavetin muhatabı insanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Dördüncü safha tezkiye, tezkiye mürşide tabi olanların yapması gereken görevdir. Beşinci safha talim, fizik vücut teslimini gerçekleştirenlerin öğretimidir. Altıncı safha kısa, muhlislerin. Yedinci safha tezekkür, iradesini Allah'a teslim edenlerin Allah'la olan konuşması, açıklanması, ayetlerin açıklamasıdır. Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman 7 safa tebliğ metodunu görüyor. 7 safa tebliğ söz konusu. Nasıl 7 safa varsa her safayı karşı tarafa tebliğ etmek söz konusudur. İşte Furkan 57'de ben tebliğime karşı sizden ücret istemiyorum. Sadece Allah'a giden bir yol tutmanızı istiyorum. Tebliğlerine karşılık ücret istemeyenlere tabi olun. İsra 53 kurlarıma güzel söz söyle. Ali İmran 24. Sana düşen sadece tebliğdir. Nahl 125. Hikmetle ve güzel öğütle Allah'a davet et. Ankebut 46. En güzel olandan başka bir şekilde mücadele etmeyin. Ve Ahkâf 35. Bu bir tebliğdir. O gün vaaz olundukları şeyleri, azabı gördükleri zaman gündüzün bir saatinden fazla kalmamış gibi olurlar. Bu bir tebliğdir. Artık fasıla toplumdan başkası helak olmaz. Allah razı olsun. İkinci sual, tebliğ yaparken nelere dikkat etmeliyiz? Tebliğe baktığımız zaman özellikle zorlayıcı olmamak, daha sonra İsra 53'te en başında tebliğin zorlayıcı olmamak, Bakara 256'da, Furkan 57'de ikna ederek Allah'a giden bir yol tutmasını kişinin sağlamak, En'am 108'de onların Allah'tan başkasına dua edenlere sövmemek, yani putlarına sövmemek, yumuşak söz söylemek, hikmetle Allah'a davet etmek, güzel söz söylemek, bütün bunlar hepsi tebliğin muhtevasını içeriyor. Tebliğ görevi gerçekten çok nazik bir görevdir, incelik ister. Tebliğde yapmanız lazım gelen şey onlara, onlardan yana olduğunuzu, sadece onların kurtuluşu için var olduğunuzu davranışlarınızla da ispat etmenizdir. Göreviniz Allah'tan korkutmak değildir, Allah'a sevdirmektir. Evet. Ne demiştik? Öyle Allah'ın kulları var ki Allah'ın kullarını Allah'a sevdirirler ama Allah'a da kulları sevdirirler. Evet, demek ki görevimiz tebliğ, Allah'ı sevdirtmek. Ama tabiyetle birlikte artık Allah'a da kulları sevdirtmek devreye giriyor. Muhataplarımız her sınıftan olabilir. Ama doğruların tek rehberi, kaynağı Kur'an'dır. Tebliğ yapacak olan kişi Kur'an'dan bahsedecektir. Kur'an-ı Kerim her şeyden evvel bütün insanları Allah'a ulaşmaya davet eder. Tebliğ yapan kardeşlerimiz Allah'a ulaşmayı dilemenin farziyetini anlatmak durumdadırlar. İşte 7 tane ayet-i kerimede Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerden bahsediyor. Allah Teala 19 negatif özelliğin sahibi olan insanların başlangıçta delalette olduğu ve tebliğe muhatap olmaları halinde Allah'a ulaşmayı dilemedikleri takdirde delalette kalacağını Allah Teala bildiriyor. Mürşide tabi olmayanlar da delalettedir. Ama kim ki 7 ayet-i kerimeye göre davete muhatap olur, Allah'a ulaşmayı dilerse, onlar da Allah Teala mutlaka mürşidine ulaştıracaktır. İşte Ali İmran 31, eğer bana tabi olursanız. Ali İmran 164, tabi olmadan ve delaletteydiler. Meryem 43, bana tabi ol ki seni irşad sırat-ı seviye ulaştırayım. Yasin 21, sizden ücret istemeyenlere tabi olun. Mumin 38, bana tabi olun ki sizi irşad yoluna ulaştırayım. Görüyorsunuz ki çok basit, çok kolay. 7 safa söz konusu dinin bütünü. Birinci safhada tebliğ var. Tebliğe pozitif cevap veren, Allah'a ulaşmayı dileyen, akabinde Allah'ın kendisini mürşide ulaştırıp 7 safhanın 7'sini yaşatırdı. 2. Tebliğe mata olduğu zaman dilemeyen, derahatte kaldığı ve Davut'la beraber bir hayatı yaşadığını görüyoruz. Doğmadan öve seçilenler var ve dünyadayken Allah'ın seçmedikleri var. Dünyadayken seçilmeyenler tağutlardır. Doğmadan öve seçilenler de Allah'ın Resulleridir. Diğer insanların hepsi dünyadayken seçiliyor. Ama dünyadayken seçilenler, onlardan tebliğe muhatap olmalarının bir kısmı, çok azı, %10'dan azı, Allah'a ulaşmayı diliyor, hidayeti yaşıyor. Diğerleri delalet olan üzerine hak oluyor. Çünkü sual, bütün insanlara tebliğe muhatap olurlar mı? Evet. 48 وَمَا نُرْسُلِ الْمُرْسَلِينَ اِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ Biz Resullerimizi müjdeleyici uyarıcı olarak gönderdik. Doğmadan evvel Resuller seçiliyor. Kasas 68'de رَبُّكَ يَخْلُقْ مَنْ يَشَاءُ وَيَخْتَرُ وَمَا كَانَ لَهُمْ الْخَيْرَ Resul göndermesem azap etmem, İsra 15'te. وَمَا كُنَّا مُحَذِّب۪ينَ حَتَّى نَبَسَ رَسُولَ İşte tebliği kabul edenler ve tebliğe duyarsız kalanlar, karşı çıkanlar vesaire. Duyarsız kalanlar Bakara 6-7'de açıklanıyor. Nezine keferu sevan aleyhim enzertum en lem tuzurum la yuminun. Onları uyarsan da uyarmasan da onlar için birdir. Onlar hep dünyaya dönük bir talebin içindedirler. Tebliğe karşı çıkarlar İsa 45. فَيْزَا قَرَتَ الْقُرْآنَ وَجَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذ۪ينَ لَا يُمْنَ بِلَاخِرِ جَعْبِ الْمَسْتُرَ Ve tebliği kabul edenler. Bakara 257'de herkes mutlaka tebliğe muhatap olur. Tebliğe muhatap olan kişinin Resul'den tebliğe muhatap olması şart değildir. İnsanlar hakikatleri duydukları zaman birbirine söyleyeceklerdir. Bunların farkına bile varmadan söyledikleri bu şey tebliğdir. Negatif istikamette tebliğden bahsedilse bile kişi tebliğe muhatap olmuştur. Doğruyu aramak herkesin üzerine farzdır. Resullerin, nebilerin görevleri sadece tebliğ etmektir. Tebliğ ettikleri zaman görevleri tamamlanır. Herkes kendi kararıyla kendisini kurtaracak veya kurtaramayacaktır. Konumuzla ilgili bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah-u Teala hidayetin insanlara tebliğ edilmesine büyük önem veriyor ve herkese hayattayken Allah'a ulaşmamızın farz olduğunu anlatmamızı istiyor. Allah'a ulaşmayı dilemek deyince ne anlıyoruz?
2: Allah'a ulaşmak dediğiniz vakit şu anki Türkiye'de sadece herkesin kendi işini takip etmesi bence yeterlidir yani. Allah'ın emirleri zaten açık bir şekilde Kur'an-ı Kerim'de mevcut bir şekilde yazılıdır. İnsanlar biraz okursa gayet her şeyi apaçık, seçik ve Türkçesini okursa, daha doğrusu anlayarak okursa daha rahat bir şekilde anlayacaktır.
3: Dua etmek, namaz kılmak, Allah'a o yollarla ulaşılır.
4: Bugün Allah'a kavuşmayı anlıyorum.
1: Sizce Allah'a neyimiz ulaşır?
2: Kesinlikle duamızın, yaptığımız duaların ulaştığına inanıyorum.
3: Duamız.
4: Yaptığımız bütün iyi şeyler ulaşır.
1: Allah Teala'nın bizden beklentisi evliyalar gibi hayattayken ruhumuzu kendisine ulaştırmamız. Siz de Allah'ım ben de senin evliyaların gibi sana ulaşmak istiyorum şeklinde manevi dualar ediyor musunuz?
2: Duayı her zaman yapıyoruz fakat bu devirde evliya olmaya, enbiya olmaya hiç gerek yok. Sadece kuralına göre, dünya bir oyun yeri ve oyunu kuralına göre oynadığımız vakit hepimiz kendi içerimizde zaten birer evliya değil miyiz?
3: Dilimin vardığınca etmeye çalışıyorum.
4: Tabii ki. Şimdi yine ettim. Şuradaki yatanlar yüz göz hürmetine inşallah. Onlar gibi biz de senin yanına temiz gelmeyi diliyoruz ama inşallah. Çok zor. Bu yaşandı da çok zor.
0: Misafirimiz, bu dünya bir oyun yeri. Oyunu kuralına göre oynadığımız vakit hepimiz kendi içimizde birer evliya değil miyiz? Dünya hayatını yaşarken evliya olmanın kuralı nedir? Dünya hayatını yaşarken evliya olmanın kuralı amen olup takva sahibi olmak. Allah Teala Yunus 62-63-64'te Ela enne evliya Allah ve la havfun aleyhim ve la hum yahzanun. Bilin ki Allah'ın velileri için korku yoktur, onlar mahzun olmazlar. Kimdir o amen olanlar? Ellezine amenu ve kanu yettekun. Onlar amin olmuşlar ve aynı zamanda takva sahibi olmuşlardır. Amin olmanın üç şartına ilaveten takva sahibi olmayı da eklerseniz, işte o zaman kesinlikle Allah mutlaka sizin ruhunuzu kendisine ulaştıracaktır. Ve sanki siz ulaştırmışsınız gibi üç tane cennet dünya saadetinin yarısına sahip olup ermiş evliyadan olursunuz. اَلَّذ۪ينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ اَلَّذ۪ينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ اَلَّذ۪ينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ Yani evvela inanç vardı, daha sonra takva sahibi olmak. Kalbimizin iki kapısından bir tanesi takva kapısı, biri ise fücur kapısı. Şems suresinin 7. ayet-i kerimesinde ve nefsin muhasavaha, 8. ayet-i kerime ve elhamâ fücûra ve takvaha. Nefse onu takvayı ve fücûru ilham eden. Nefse fücûru ileten iblistir. Takvayı da ileten Allah'ın Resulleridir. Birinci safa takva, duyduk duymadık demeyin, kalpten Allah'a ulaşmayı dileyin. İşte Enam 32'ye baktığımız zaman, Enam suresinin 32. ayet-i kerimesinde Allah Teala "Mel hayatü dünya leybin ve lehvin." Bu dünya hayatı oyun ve eğlencedir. "Ve darül ahiretü hayrun lezine yettekun." Ve ahiret yurdu takva sahipleri için daha hayırlıdır. Efela takilun, akletmeyecek misiniz? Bu dünya oyun ve eğlence. Demek ki bir dünya hayatı var, bir de ahiret hayatı var. Takva sahipleri için ahiret daha hayırlı. 7 ayet-i kerimede dünya hayatını dileyenler var. 7 ayet-i kerimede de evet, Allah'a yönelmeyen, dünya hayatına yönelen, bize dünyada ver diyenler. Allah Teala onlara dünyayı veriyor ama ahirete nasibi yok. Öte yandan 7 ayet-i kerimede ahireti talep edenler söz konusu. Ahiret yurdu dünya hayatından daha hayırlıdır. Takva sahipleri için ahiret yurdu dünya hayatından daha hayırlıdır. Buna bu şekilde de bir ilave yapılabilirse, takva sahibi İnsanlar için ahiret yurdu dünya hayatından daha hayırlıdır. Öyleyse ehli dünya dünyada, ehli ukba ukbada, her birisi bir sevdada, bana Allah'ım gerek. Yani kişinin her şeyden evvel ahireti dünya hayatından daha öne geçirmesi söz konusu. Ama buna ulaşabilmesi için de mutlaka takva sahibi. Rum 31'de menübine ileyhi, ona yönel ve böylece takva sahibi ol. Hedef emirler var ve vasıta emirler var. 7 tane hedef emirden birincisi Allah'a ulaşmayı dilemek, ikincisi tövbe, üçüncüsü ruhun teslimi vesaire. 7 tane hedef emir ama bu hedeflere vasıta ile ulaşılır. Birinci vasıta Allah'a ulaşmayı dilemek. İkinci vasıta müşrik önünde tövbe etmek. Üçüncüsü oruç tutmak. Dördüncüsü namaz kılmak, beşincisi hacca gitmek, zekat vermek ve en üst seviyede tabii zikir yapmak. 7 tane vasıta emir söz konusu. İşte günümüz geleneksel din tatbikatına baktığımız zaman sevbu selat, haccu zekat ve kelime-i şehadet. Yani ne var? Sevbu selat, haccu zekat ve kelime-i şehadet. Ama ne yok? Ulaşmayı dilemek ve zikir söz konusu değil. Öyle olunca sadece vasıta emirlerle hedefe ulaşmak mümkün değil. Allah ile olan ilişkilerimize Allah'ın verdiği emirleri dikkate alırken mutlaka Kur'an-ı Kerim'e bakmalıyız. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de evliya olanların takva sahibi olduklarını söylüyor. Amin olduklarını söylüyor. Onlara da cennette de dünyada da müjdeler olduğunu söylüyor. Evliyalık Allah'a ulaşmayı dilemekle başlayan bir vetiredir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah'ın tayin ettiği gün mutlaka gelecek. O kişi mutlaka Allah'ın evliyası olacaktır. Öyleyse kişi inanç sahibi olabilir ama o inanç sahiplerinden ancak takva sahibi olanlar kurtuluştadır. Örneğin Maide 41'de ağızlarıyla iman ettik deyip kalpleri iman etmeyenler. Yani takva sahibi olmayanlar. Onlar kurtuluşta değildir. Hücurat 14. Araplar biz mümin olduk. Kullem tu minu lakum kulla eslemna. İslam dairesine girdik deyin. Kalbinize iman girmedi. Yani amen olup takva sahibi olmadınız. Öyleyse kurtuluşun anahtarı amin olup takva sahibi olanlar. Allah'a inanmak tamam. Ruhun dünya hayatında ulaşmasına inanmak tamam. Farz olduğuna inanmak tamam ama bu farza itaat gerekiyor. Takva sahibi olmak. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah-u Teala her devirde Allah'ın emirlerini tebliğ etmekle vazifeli Resuller, Mürşitler tayin etmiş ve onların davetine uymamızı farz kılmış. Mürşit sizin için ne ifade ediyor?
2: Ben Allah ile kul arasında herhangi bir vasıtanın aracın olduğuna pek düşünmüyorum.
3: Benim tek bir duam var, Konya'nın yerlisi. Rabbim bu dünyada Mevlana ile komşu ettin, diğer dünyada da komşu olurum inşallah diye.
4: Yani dünyada yaşamış, kalp gözü açık, Allah'ın hidayetinden giden son insanlar diyebilirim. Şu anda var mı o insanlardan hiç bilmiyorum ama şu an yok gibi. Hiç çevremde ya da başka yerde o insanlardan çok az. Görmeyi çok isterdim o mürşitlerden.
1: Sizce günümüzde de mürşit var mıdır?
2: Etrafımızda bu tarz İslami kıyafetlerle dolaşıp gezen arkadaşları görüyorum. Sormak istiyorum, acaba bu insanlar geçimlerini neyle kazanıyorlar?
3: Mürşit vardır. Allah yolunda koşanlardır.
4: Mutlaka vardır.
1: Mevlana Hazretleri Şems'e Yunus Emre Hazretleri Tapduk Emre'ye tabi olmuştur. Siz de bir Allah dostuna tabi olmak ister miydiniz?
2: Ortada bir Yunus Emre varsa koşa koşa giderim. Mevlana varsa kapısında yatarım. Ama şu devirde öyle bir insanların olduğunu zannetmiyorum.
3: İsterim ama hep korkmuşumdur. Vazifeleri yerine getiremem diye.
4: Yani öyle bir insanlarla tanışıp doğruyu bulmak çok güzel bir duygu olurdu sanırım. Hiç rastlamadım.
0: Kimse evinin mürşit konusunda o insanlardan var mı bilmiyorum ama şu an yok gibi. Mürşitlerin olmadığı bir devir mümkün müdür? Hayır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hem hadisinde söylüyor hem ayetlerde söylüyor. Bir kere doğmadan evvel Resuller seçiliyor. Ve Resulün gönderilmesi Allah'ın üzerine bir vaattir. Allah'ın verdiği sözü yerine getirmemesi mümkün değil. Resul göndermesem azap etmem. Bakın, Nisa 165, müjdeleyici verici Resullerdir ki, Allah'a karşı uyaran, müjdeleyen bir Resul gelmedi demesinler diye. Her Resulü mutlaka o kavmin lisanıyla gönderiyoruz. Her ümmetin içerisinde Resul bahsederiz. Resul göndermesek azap etmem. Rabbimiz bize de Resul gönderseydin, olmaz mıydı? Bütün bu ayetler kesinlikle her devirde mürşitlerin var olduğunu görüyoruz. En üst seviyedeki mürşit tabii ki devrin imamı. Sonra her kavimde o kavmin lisanıyla ayetleri açıklayan veli resuller, sonra onların himayesine yetişen veli mürşitler. Her zaman var. Allah Resulü ümmetimden Allah'a itaat eden hayırlarda yarışanlar hep olacaktır. Kurtuluşumuzu irşad makamına ulaşmakla mümkün olacağını hiç unutmayın. Eğer irşad makamına ulaşıp tabiyet yoksa hidayet yoktur. Mümin olmak yoktur. Hidayet yoksa kişi delalettedir. Mümin olmak yoksa kafirdir. Bu muhteva içerisinde her devirde bütün milletlerin içinde mutlaka Resul vardır. Kıyamete kadar da hep var olacaktır. Görüntülü bir sualimiz var. İnşallah birlikte dinliyoruz.
5: Selamun aleyküm ve rahmetullahi. Muhterem Cafer Hocam, siz çok ama çok severim hem de kalbimden. Müsaadeniz olursa bir sual arz etmek istiyorum inşallah. Allah yolundaki hizmetlerin en büyüğünün tebliğ olduğunu söyleyebilir miyiz? Allah razı olsun. Sizi çok ama çok severim hem de kalbimden. Selamun aleyküm ve rahmetullahi.
0: Selamun aleyküm ve rahmetullahi. Biz de hepinizi çok seviyoruz. Allah yolundaki hizmetlerin en büyüğünün tebliğ olduğunu söylemek mümkündür. Evet. Bu peygamberlerin görevidir. Nisa 85'te de Allah-u Teala açıklıyor. Allah yolunda hizmet etmek Allah'ın bütün dostları için bir vecibedir. Ve Allah yolunda hizmet etmek demek başka insanların da kurtuluşuna vasıta olmak demektir. Allah'ın emri mutluluksa ve insanların dinlerini yaşamıyorsa tebliğ son derece önemli bir vasıta olarak karşımıza çıkıyor. İnsanlara tebliğ ile Allah'ın güzelliklerini anlatmak hepimizin üzerine farzdır. Biz Allah'ın nurunu onlara aktettirdiğimiz zaman karşımızdaki karanlık aynaların birer birer aydınlanmaya başladığını, onların da çevrelerine nur vermeye başladığını göreceğiz. Bir kişinin senin vesilenle hidayet ermesi senin için üzerine güneşin doğduğu battığı yerlerin hepsine sahip olmaktan daha iyidir buyuruyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var, birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Allah Teala tebliği kabul edip de Allah'a ulaşmayı dileyenler insanların mutluluğa ulaştıracak reçetenin Allah'ın adını zikretmek olduğunu açıklıyor. Sizi zikir yapmanın faydası nedir?
2: İslam'ın şartlarından 5 tanesi zaten yerine getirmekle sadece Müslüman olunmuyor. Zikir de bunların önemli bir parçasıdır. Zikir aynı zamanda kalpleri mutmain etmenin tek yoludur diye düşünüyorum.
3: Bence şifa verir, şerden korur, sağlık saat verir, hayırlar yağdırır. Zikir her şeyin başıdır ya. Hem bu dünyamızı hem öbür dünyamızı güzelleştirir.
4: Kalbi rahatlatıyor. Allah'a daha yakın hissediyorsun. Devamlı zikir yapmak lazım. Devamlı her şekilde. Mesela bazen diyorlar ya, abdestini al, otur zikir yap falan diyorlar. Benim için öyle değil aslında. Ben her zaman Allah'ı anmak istiyorum. Her zaman, her şekilde, her yerde Allah diye demek isterim yani.
1: Sizce zikrin diğer ibadetlerden bir farkı var mıdır?
2: Bunu yabancılar meditasyon diyorlar. Kendi iç dünyaya bakış görüyorlar. Ben de bunun bir şekilde insanlığın vicdanını rahatlatmak için ve Allah'ı zikrederek psikolojik manada da rahatladığını, faydalarının olduğunu da kendimde de görüyorum.
1: Zikir yapan bir insanın zikir yapamayan bir insana göre davranış biçimlerinde bir fark var mıdır?
3: Vardır. Zikir yapan insan daha sakin, mülayim, Allah aşkıyla yanan, Allah rızası için yapar. Yani kalbi daha halistir, niyetleri halistir ama zikir yapmayan insandan korkarım hep.
0: Misalimiz zikir her şeyin başıdır. Hem bu dünyamızı hem de öbür dünyamızı birleştirir. Bu kadar önemli olan bir ibadet neden günümüze yeterince bilinmiyor? İnsanlar dini Kur'an'dan, kutsal kitaplardan değil, el yazması kitaplardan öğrendikleri için el yazması kitaplarda kendi zanlarına göre İslam'ı 5 şartına indirgemişler. Öyle olunca bu İslam'ın 5 şartının içinde de zikir yok. Ve o yanlış öğreti başkalarına da öyle bu şekilde öğretiyor. Din öylesine bir düşman görmüş, görünüş almış ki insanlardan herkes dine düşman, yani Allah'a düşman. Böyle olduğu için Allah'ın getirdiği çözümü, zikri insanlar ilmin dışında bir şey zannediyorlar. Oysa ki zikrimizin neticesinde kalbimizin temizlenmesi söz konusu. Dünya ve ahiret mutluluğuna ancak zikirle ulaşabiliriz. Daimi zikre ulaşmak mutlaka bizi o güzel, sonsuz ahiret ve dünya saadetine ulaştıran yegane hedef. Şeytansa zikrin bütün insanlara mutlaka nefs tezkiyesine ulaştıracağını, mutlaka Allah'ın evliyası yapacağını çok iyi bildiği için insanlar arasında devamlı fitne yaymış, zikri insanlara unutturmayı başarmış. Görüntülü bir sualimiz var, inşallah birlikte dinliyoruz.
6: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü. Kıymetli hocam, hasretle, hürmetle ellerinizden öpüyorum. Sizi çok ama çok kalbimden seviyorum. İzninizle sualimi arz ediyorum. Tebliğ yaptığımız kişiler, Allah'ın güzelliklerini öpme gayretleri olduklarında nasıl davranmamız uygun olur? Sizi çok ama çok kalbimden seviyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü.
0: Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Tebliğ başkalarına fikri zorla kabul ettirmek değildir. Herkes dilediği gibi yorum yapabilir. Allah-u Teala bizi onların başına bekçi koymadı. Sadece doğruyu söylemek, tebliğ etmek bizim vazifemiz. Bunlara şöyle söylemeyiz. Biz tebliğ yaptığımız zaman size karşı olan görevimizi yaptık. Bu bir tebliğdir. Bizden farklı düşünebilirsiniz ama biz sizi şu delilleri veriyoruz. Bu delillerin ışığında inceleyin. Nasıl düşünürseniz elbette serbestsiniz. Biz sadece vazifemizi yapıyoruz. İşte böyle söylemek hepimizin vazifesi. Elektriklenen bir ortamda taraflar birbirine karşı adeta hakaret edici sözleri davranıyorsa burada tasavvufa hiç sığmayan bir olay vardır. Al-İmran suresinin 20. ayet-i kerimesinde eğer seninle tartışırlarsa de ki ben tartışmıyorum. Ben ve bana tabi olanlar biz vecimizi de Allah'a teslim ettik. Bizim vazifemiz tebliğdir. Tartışma varsa bu tartışmanın bitmesi elzemdir. Ben haccuke eğer seninle tartışırlarsa. فَقُلْ اَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلّٰهِ اَنَا وَمَنَ تَبَعَنِي Ben ve bana tabi olanlar biz fizik ucumuzu Allah'a teslim ettik. Biz tartışmıyoruz. Siz de teslim oldunuz mu? Öyleyse tartışmak her iki tarafı da kaybettirir. Tartışma söz konusu olduğu zaman kesmek ve sadece karşı tarafa tebliğ yapmak hepimizin üzerine bir vazifedir. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Her An Kur'an, Her An Mutlu programının sonuna geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikler hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El Fatiha ma as-salava. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Büyük Hadron Çarpıcısında nötrinolar ilk defa gözlemlendi. CERN'de bulunan Büyük Hadron Çarpıştırıcısında nötrinolar bilim insanları tarafından ilk defa gözlemlendi. Onları gözlemlemek şimdiye kadar mümkün olmamıştı. CERN'de bir araştırmacı parçacık çarpıştırıcıları 50 yılı aşkın bir süredir devam ediyor ve nötrinolar dışında bilinen her parçacığı tespit ettiler. Son çalışmalarımızın bir parçası olarak ilk kez bir parçacık çarpıcısında üretilen nötrinolar tespit etmek üzere yola çıkıldı ve sonuçta başarıya ulaşıldı. Tespit edilen nötrinolar laboratuvar ortamında şimdiye kadar kaydedilen en yüksek enerjiye sahipler. Bu nedenle nötrinoların özelliklerinin yanı sıra çalışma, diğer zor parçacıkların da araştırılmasının da önünü açabilir. Daha önce teorik olarak var olduğu düşünülen nötrinoların varlığı bu deneyle kesin olarak ispatlanmış oldu. Sevgili kardeşlerim, Einstein'in meşhur enerji formülü doğru, E=mc². Ve yakın tarihte de iki tane astrofizikçinin ispat ettiği büyük patlamayla kainatın yaratıldığını biliyoruz. Enbiya suresinin 30. ayet-i kerimesinde اَوَلَمْ يَرِ الَّذ۪ينَ كَفَرُ اَنَّ سَمَاوَاتَ وَالَّذَا كَانَتْ عَرَتْقًا O kafirler görmüyorlar mı ki gökler ve yerler bir çıktı. Yani tek nokta halindeyken Allah-u Teala kainat kadar ağır o tek noktayı patlatarak kainatı enerjiyle oluşturdu. Yokluktan Allah-u Teala bize bir gün kainatı gösterseydi görecektik ki kainat cinsiyetsiz bir insan vücudu şeklinde. Ama Allah-u Teala evvela kainatı enerjiyle yani bugün keşfedilen nötrinolarla yaratıyor. Nötrinolar sonsuz hızlı parçacıklardır. Kur'an-ı Kerim'in bize öğrettiği, açıkladığı 3 tane hız kanunu var. Işık hızının altındaki hızlar, ışık hızı ve sonsuz hız. Işık hızının altındaki hızlar için elektronları gösterebiliriz. Işık hızı içinde fotonları gösterebiliriz. Sonsuz hız içinde nötrinoları gösterebiliriz. İşte Allah-u Teala ol emriyle sonsuz hızla hareket eden nötrinolarla kainatı oluşturdu. Gezegenleri oluşturdu. O enerjilerin muhtevasındaki o gezegenleri enerjiyi maddeye dönüştürdü. Her noktada sağ ve sol spinli nötrinolar, sağ ve sol spinli karşı nötrinolar, sağ ve sol spinli antinötrinolar, sağ ve sol spinli karşıt antinötrinolarla zahiri alemi, karşıt zahiri alemi, gayb alemi ve karşıt gayb alemini Allah-u Teala oluşturdu. Zahiri alemde biz insanların fizik bedenleri, karşıt zahiri alemde insanların nefsleri, gayb alemde cinlerin fizik bedenleri, karşıt gayb alemde cinlerin nefisleri. Ama Allah-u Teala kainatı 6 alemden oluşturarak yarattı. 5. alem, melekut alemi, meleklerin yaşadığı alem, 6. de şeytanların. Böylece Allah-u Teala enerjiyle yarattığı kainatı maddeye dönüştürerek bu 3 alemde, 3 asıl ve 3 takaşlı olmak üzere 6 alemde hayatı gerçekleştirdi. Hayatı var etti, gerçekleştirdi. İşte buna baktığımız zaman ne görüyoruz? Buna baktığımız zaman şunu görüyoruz. Allah-u Teala enerjiyle oluşturduğu elektron ve karşıtları onlarla evvela protonları ve nötronları oluşturdu. Proton 3676 da karşıt elektron, 3675 tane elektrondan oluşuyor. Nötron 3676 karşıt elektron, 3676 tane elektronundan oluşuyor. Protonun muhtevasına baktığımız zaman sayısal denge yine var. 10 üzeri eksi 13 santimetre uzaklıkta eliptik yörüngede dolanan bir elektron söz konusu protonda. Ve yine denge korunuyor ama ondan sonra her şey, diğer bütün elementler, izotoplar hepsi protonun çeşitli kombinasyonlarından oluşuyor. Çifter sayıdaki protonların birleşmesi kararlı elementleri, tekli sayıdaki protonların birleşmesi ise kararsız elementleri, radyoaktif elementleri oluşturuyor. Öyleyse görüyorsunuz ki bugün laboratuvar ortamında tespit edilen nötrinonun varlığı keşfedilmesi çok önemli. Çünkü aslında madde enerjiden oluşmuştur ve bu enerjinin yapısı nötrinolardır. Kur'an'daki karşılığı da Talak suresinin 12. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala 7 kat gökler ve onun bir mislini yerde yaratmıştır. Allah'ın emri bu göklerle yerler arasında inip duruyor. Allah'ın kudreti her şeyi kuşatmıştır, ilmi de her şeyi kuşatmıştır. Talak suresinin 12. ayet-i kerimesine bakacak olursak net olarak bunu görüyoruz. O Allah ki 7 tane kat gökler ve yerden onların mislini kadarını 7 kat yerleri yarattı. Allah'ın her şeye kadir olduğunu, Allah'ın her şeyi ilmiyle ihata etmiş olduğunu, kuşattığını bilmez misin? Emir onların arasında göklerle yer arasında devamlı iner. Bu emirde bahsettiği nötrinolardır. Allah hepinizden razı olsun. Fatiha ma'as-salavat.

0: Esselamun aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz. Her an Kur'an, her an mutlu programın sualler ve cevaplar bölümünde bizleri bir araya getirdi. Birinci sual İzmir'den bir kardeşimiz, Muhterem Hocam. Tekebirler, tevazu sahipleri ve vakarlı olanlar kimlerdir? Özellikleri nelerdir, açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, kibirli olan insanlar Kur'an-ı Kerim'de Arap suresinin 146-147. ayet-i kerimesinde zikredilmiş. Ne diyor Rabbimiz? سَأَسْفِفُ عَيَةَ الَّذ۪ينَ يَتَكَبِّنَّ فِلَرْد۪ي بِغَيْرِ حَقٍ وَاِنْ يَرَكُلِّ اَيَةٍ لَا يُمِنُ بِهَا وَاِنْ يَرَبْسَبِلَ رُشْتُ لَا يَتَقِذُ سَب۪يلًا وَاِنْ يَبْسَبِ الْغَيْرِ تَقْذُ سَب۪يلًا Yeryüzünde haksız yere kibirlenen kimseleri ayetlerimizden çevireceğim. Yani kibirlenen insanları ayetlerimizden çevireceğim. Bütün ayetleri görseler ona inanmazlar. Rüşt yolunu görseler onun yol edinmezler. Gay yolunu görseler onun yol edinirler. Bu onların ayetlerimizi yalanlamaları ve ayetlerden gafil olmaları sebebidir. İşte birçok ayette geçen tekebirler bunlar. Ateşe çağıranların başında fesat çıkaranlar geliyor. Ama ikinci grupta kübera ve saadatlar geliyor. Özellikleri bunlar. İşte Ahzab 67-68'de dile getiriliyor. Fesat çıkaranlar da Allah'ın ezelde kendilerine almış olduğu yeminleri, misakları, ahdleri bozanlar. Ama tevazu sahipleri, tevazu sahip olduğu makamın rütbenin altında davranan kişilerdir. Allah bizden tevazu sahibi olmamızı emir buyuruyor. Ama vakar sahibi her devirde, devrin imamı Allah'ın tasarrufunda olan kişilerdir, kavim resulleridir. Onlar Allah tarafından doğmadan evvel seçilmişlerdir, yaratılmışlardır. İradeleri, serbestlikleri yok. Onlar Allah'ın iradesiyle hareket ederler. Vakar sahibi kişiler onlardır inşallah. Allah-u Teala her devirde devrin imamı enbiya etmiş işte. Vakar sahibidir. Secde-i müddette aynı şekilde ve Allah-u Teala onlardan vakarla davranmasını emrediyor. Devrin imamı söylediği her söz Allah'ın kendisine söylettirdiği, yaptığı her davranış Allah'ın kendisine yaptırdığıdır. Allah razı olsun. Azerbaycan'dan bir kardeşim, Muhterem Hocam, Enfal 48 ayet-i kerimesini açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, Muhterem Efendimizin tefsirinde Enfal 48 şöyle açıklanmış. Her savaşta daima iki toplum vardır. Bu toplumlardan birine Allah, diğerine de iblis yardım eder. Evet, iki toplum var. Birisine Allah yardım ediyor, diğerine iblis yardım eder. Hangi taraf Allah'ın taraftarı ise savaşı onlar kazanırlar. Ve şeytan İslam'ın düşmanlarına yardım vaat etmişti. Onlardan yana olduğunu, kendisinin çok güçlü olduğunu söylemişti. Ama gördü ki Allah'ın ordusu İslam askerleriyle beraberdir. İslam askerleri yalnız değildir. Göklerin ordularından Allah-u Teala oraya yardım göndermiştir. Şehitlerden oluşan göklerin ordularını temsil edenler, şeytanı da, şeytan hüviyetteki insanları da, insan ve cin şeytanları da tağutun görürler. Allah-u Teala açıkça ayet-i kerimeye koymamış ama iblis göklerin ordularının İslam'ın içinde olduğunu ve yardım edileceğini, kendisinin de bundan mutlaka yara alacağını, cezalandırılacağını biliyor. Ben sizin görmediklerinizi görüyorum. Şu anda İslam ordusunun içinde göklerin orduları da var demek istiyor. Allah razı olsun. Yani İslam ordusunun içerisinde göklerin orduları olan şehitler var. Ne diyor iki ayet-i kerimede Allah-u Teala? Hem Bakara 154 hem Ali İmran 169. Allah yolunda ölülere ölü demeyin. Onlar Allah katında rızıklanırlar. Yani enerji bedenleriyle yaşıyorlar. La tekulu limen yuktere fi sebilillahi emvat ve la ahyaun velakin la teşurun. Onlar Allah katındaki nurlu bedenleriyle yaşıyorlar. Allah yolunda öldürülen kimseler için ölüler demeyin. Öyleyse hangi savaşa katılırlarsa onlar ölmezler ama öbür taraftan öldürürler. Savaşların çoğunda bu yer almış vaziyette. Bakara Ali İmran 169. La tahsabennellezine kutilu fi sabilillahi amwat bel ahyan inde rabbihim yurzakun. Bunlar Allah katında rızıklanırlar. Yani Allah'ın nurlarıyla hayattadırlar. İstanbul'dan bir kardeşim muhterem hocam tebliğ yaparken Anam 108'de geçen onların putlarına sövmeyin cümlesine dikkat etmemizi buyurmuştunuz. Bu kavramı nasıl idrak etmeliyiz? Sevgili kardeşlerim, Enam 108, evet tebliğ ile ilgili 7 tane ayet-i kerimeye bakalım tekrar beraber. Nahl 125, tebliğ ile ilgili ayet-i kerimeden birincisi. Hikmetle Allah'ın yoluna davet et. Evet. İsra 53, tebliğ yaptığın muhataba güzel söz söyle. Taha 44, yumuşak söz söyle. Ehl-i kitapla en güzel şekilde mücadele et. Enam 108, Allah'ın tam başkasına dua edenleri sövmeyin. Furkan 57, Şuara 127. Onun için yaptığım tebliğde Allah'a giden bir yol tutmanızdan başka sizden bir şey istemiyorum. Şuara 127, tebliğime karşı sizden bir ücret istemiyorum. Bakara 256'da dinde zorlama yok. İşte 7 tane ayet-i kerime bize bunu söylüyor. Şimdi Allah-u Teala burada İslam'a bir ihtarda bulunmaktadır. Sövmek hiç kimseye hiçbir şey kazandırmaz. Ve putlarına sövülenler de öfkelenip Allah-u Teala'ya söveceklerdir. Ve İslam mücahitleri buna sebebiyet vermiş olacaktır. Evet, onların putlarına sövmeyin. Ne diyor Yunus? Dövene elsiz gerek, sövene dilsiz gerek. Onlar size sövebilirler ama siz putları da dahil sövmeyeceksiniz. Eğer söverseniz o zaman onlar da Allah-u Teala'yı söveceklerdir. Ve İslam mücahitleri buna sebebiyet vermiş olacaktır. Kıyamette de Allah'a sövdükleri için onların da daha fazla işkenceye tabi tutulmaları söz konusu olacaktır. Allah-u Teala da buna müsaade etmemektedir. Sahabe onlar Allah'a sövüyor diye sabreder de onların putlarına sövmezse o puta tapanların Allah'a karşı daha büyük hakaret etmelerine mani olmuş olurlar. Evet, görüyorsunuz ki eğer onlar söver de biz sabredersek, onların putlarına sövmesek, o puta tapanların Allah'a karşı daha büyük hakaret etmelerine mani olmuş olurlar. İnsanlar serbest iradeye yatırmışlardı. Biz de yaptıklarını güzel gösterdik. Madem ki onu yapmak istiyorlar, yapsınlar buyuruyor. Ama bunun karşılığında ne yazık ki ceza vardır. Kıyamet günü bir dönüş söz konusudur. O gün Mahkeme-i Kübra'da hayat filmimiz baştan sona kadar indi ilayide gösterilecektir. Her davranışımızın pozitif veya negatif bir derecatı olacaktır. Sonunda duruma göre pozitif dereceler fazlaysa Allah'ın cennetine, negatif dereceler fazlaysa cehenneme girilecektir. Allah-u Teala o zaman yapmış olduklarımızı bize haber verecektir. Hayat filmlerimizde kendi yaptıklarımızı kendimiz göreceğiz. Her yapılan hareket filme alınacağı için Allah-u Teala bu konuda uzuvlar yaptıklarını söylerler, gösterirler buyurmaktadır. Allah razı olsun. Bursa'dan bir kardeşim, Süleyman Hocam, zekatını ödemeyen kişi, dizel araca benzin yakıt karıştıran kişi gibi nasıl araç zaman içerisinde bozulursa, zekatı vermemek fizik vücuda giren haram gibi fizik vücudumuzu da bozar mı? Tabii bir sürü hastalıklarla. Ne diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz? Zekat, oruç bedenin zekatıdır. Oruç bedenin sağlıklı kalmasını temin ediyorsa ve o fizik beden Allah-u Teala'nın vermesini istediğini vermiyor, haram yiyorsa, o zaman elbette tıpkı onun gibi gerçekten de bir negatif sonuca onu ulaştırıyor. Azerbaycan'dan bir kardeşimiz muhterem hocam, ben ve birçok genç kardeşimiz hidayette olan birisiyle aile kurmak istiyor. Ama ailede anne veya baba paraya, mala, mülke önem veriyor. Gençleri istemedikleri delalet ehliyle evlendirmek istiyorlar. Bu konuda ne yapmalıyız, ne buyurursunuz? Sevgili kardeşlerim, Bakara suresinin 221. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala buyuruyor ki, müşrik Allah'a ortak koşan kadınları onlar mümin oluncaya kadar nikahlamayın. Mümin bir cariye, müşrik hür bir kadından elbette daha hayırlıdır. Hoşunuza gitse bile. Kadınlarınızı da müşrik erkeklerle onlar mümin oluncaya kadar nikahlamayın. Mümin bir köle, müşrik olan hür birinden hoşlansanız bile elbette daha hayırlıdır. İşte onlar sizi ateşe davet ederler. Allah ise kendi izniyle sizi cennete ve mağfirete davet ediyor. Ve insanları ayetlerini açıklıyor. Umulur ki böylece tezekkür ederler. Sevgili kardeşlerim, Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz hadisinde diyor ki, bir kadın ya malı için, ya soyu için, ya güzelliği için veya dini için alınır. Sahabe sual soruyor, hangisini tercih ederim ya Resulallah? Dini için. Öyleyse eğer anne baba bu konuya önem vermiyorsa, o zaman Allah-u Teala'nın emri açık. Anneniz babanız bilmediğiniz bir şeyi, evet bakın geldik kadınlara, yalnız güzellikleri için evlenmeyiniz. Olur ki güzellikleri ahlakça düşmelerine neden olur. Onlara yalnız malları için de evlenmeyin, çünkü malları da azgınlıklarına yol açabilir. Onları imanlarından ötürü nikahlayın. Hadis-i şerifte de bu ifade ediliyor. Bir soy devreye girmemiştir. Biz ne dedik? Ya güzelliği için, ya malı için, ya soyu için, ya da dini için. Onları imanlarından dolayı. İşte bu hadiste, Buhari'de geçer. Kadın dört şey sebebiyle biri için alınır. Mal, soy, güzellik ve iman. Sen imanlı olanı seç. Aksi halde sıkıntıya düşersin. O zaman anne babanız size bunu söylüyorsa, işte birçok ayet-i kerimede annem babam bilmediğim bir şey bana şirk koşarsa ona itaat etme. Hangi ayet-i kerimede geçiyor? Lokman 15'te. Lokman 15'te ne diyor? Bilgin olmayan bir şey hakkında şirk koşman için seninle mücadele ederse annem baban, ikisine de itaat etme. Öyleyse ayetleri gösterebilirsin, ben imanlı bir hayatı seçiyorum, dinimi yaşamak istiyorum, mutluluğu yaşamak istiyorum. Bu ayetleri de gösterirsin, bu hadisleri de söylersin. Onları o istikamete ikna etmeye çalış inşallah. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah. Allah razı olsun.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu sevgili Çapar Hocam. Hürmetle ve sevgiyle gül kokulu ellerinden öpüyor. Sizi çok ama çok seviyorum. Sevgili Cappar Hocam, müsaaden olursa size bir sual arz etmek istiyorum. Asr-ı saadet ve asr-ı hidayet nedir? Bu kavramlar hakkında bilgi alabilir miyiz inşallah? Cevabınız için şimdiden Allah sonsuz kere razı olsun. Selamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.
0: Aleyküm selam ve rahmetullah ve berekatuhu. Biz hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Asr-ı saadet ve asr-ı hidayet nedir? Kavramları açıklar mısın? Sevgili kardeşlerim, muhterem misafirler, Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz ve sahabesiyle birlikte yaşadığı dönem asr-ı saadet dönemi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz tebliğe başlamadan önce hem sahabe hem de onun çevresindeki olan insanlar

Kur'an-ı Kerim'i Resulullah'tan öğrenip yaşamasıyla o dönem Asr-ı Saadet adını aldı. Başlangıçta bütün insanlar nerede olurlarsa olsunlar mutsuzluk, huzursuzluk içindeler. Neden? Çünkü şeytanın tesiri altında 19 tane negatif özelliğin sahibidirler. Tekrar gösterelim. Ayetlerden gafildirler, şirktedirler, küfürdedirler, delalettedirler, fısktadırlar, isyandadırlar, cahildirler, zalimdirler, fitnededirler, sağır, dişsiz ve kördürler, dinde sebil gaydedirler, şeytanın kulu ve dostudurlar, birbirine düşmandırlar, takva sahibi değiller, mümin değiller, hidayete değiller, amelleri boşa giden, gideceği yer cehennem olan insanlar. 19 tane negatif özellik, Kur'an'ın bütününü özetleyen Vahasül Suresinin 2. ayetinde bu özetleniyor. Vahasennel insan lefi husr. Hepsinin gideceği yer cehennem. Özellikleri bunlar. Asra yemin ediyor zamana ve insanlar hüsrandadır. Yani 19 tane negatif özelliğin sahibidirler. Allah'a ulaşmayı dilemeyen 19 tane negatif özellik ve hepsi de hüsranda. Şirkte, küfürde, delalette, fıskta, isyanda, zalim, cahil, fitnede, sadisiz ki şeytanın kulu dostu, sevil gayede dinde fırkalar ayrılmış birbirine düşman, takva sahibi değil, mümin değil, hidayete değil, amelleri boşa giden ve gideceği yer cehennem olan. Yani kimler cehenneme gider? Hüsranda olanlar. Herkes başlangıçta hüsranda. İşte hüsranda olan bu insanlara Allah-u Teala seçilenler ve seçilmeyen diye iki kuvvet ayırıyor. Seçilmeyenler Allah'ın kendilerine hayır görmediği mutlak surette cehenneme gidecek olan insanlar. Allah'ın lanetlediği kişiler. Ama %90'dan fazla seçiliyor. Bu seçilenleri de Allah-u Teala olaylarla imtihan ediyor. Bir kere bu seçilmeyenler olayları yanlış değerlendiren, hoşlarına giden olayları hayır, kendilerini üzen olayı şer olarak görüyorlar. Kur'an bunlara kapalı. Ama Kur'an'ın sahibi Nebi Sultanı Peygamber Efendimiz Allah'tan aldığı öğretiyle hayrın ve şerrin ne olduğunu bize açıklıyor ayetlerle. Hayır bize derecat kazandıran her şey, şer bize derecat kaybettiren her şey. Şimdi musibetlerle imtihan olan insanlar, musibet bizi üsse de bize derecat kazandırıyor. Öyleyse öyle olay bizi üsse de bizi sevindirse de derecat kazanıyorsak hayır, bir olay bizi üsse de bizi sevindirse de derecat kaybediyorsak şer. İşte Resulullah'la birlikte bu tanımdan sonra onu Allah'tan aldığı öğretiyle, sahabeye öğretmesiyle de sahabe 7 safa 4 teslimi, Kur'an'daki 7 safa 4 teslimi yaşadı. Onlar da tıpkı Resulullah gibi insanlara Kur'an'ı öğretmeye başladılar. Yusuf 108 Kul hazi sebili ed'u ila Allahi ala basiretin ene ve men ettebi'ani. İşte Nebi Sultanı Peygamberimiz ona tabi olan 7 safayı yaşayan sahabe birlikte Allah'a davet ettiğimiz yol işte bu yoldur. Görerek Allah'ın zatına davet. O döneme Asr-ı Saadet deniyor. Yani bütün mutlulukların yaşandığı bir dönem. Neden Asr-ı Saadet? Allah-u Teala herkesi en üst zirve noktadaki mutluluğa ulaşsın diye yaratmıştır. Bu slaytımıza bakacak olursak başlangıç noktasında bütün insanlar mutsuz ve huzursuz ve dinimizin adı İslam, dinin yegane kaynağı Kur'an. Kur'an'a baktığımız zaman 19 negatif özelliğin sahibi insanlardan, Allah'ın seçtiklerinden davete muhatap oldukları zaman daveti kabul ederlerse, 7 sabah 4 teslimi yaşarlarsa, bu 7 sabah 4 teslimi yaşayanlar Asr-ı Saadet'i yaşayanlardır. Ve Kur'an-ı Kerim'de bunlar sabikunel evvelin olarak geçiyor. Ama Asr-ı Hidayet, Kur'an'ın bir kere daha terk edildiği bir dönemde, Kur'an'ın rafa kaldırıldığı bir dönemde ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, bir zamanlar gelecek Kur'an'ın resmi İslam'ın ismi kalacak. İnsanlar İslami ismini anacaklar, İslam'dan en uzak kişiler olacaklar. Mescitleri dışarıdan mamur ama içindekiler hidayetten mahrum. Yani hidayet yok olacak. Hidayet ne? Hidayet Kur'an'daki İslam'ın yaşanması.

0: İşte Kur'an-ı Kerim'in bütünü 6213 tane ayet-i kerime dinin teorisini ifade ediyor. Ama bu teorinin pratik hayata uygulanması, yaşanması tasavvuftur, hidayettir. Yedi sabah hidayet. İşte Kur'an'ın terk edildiği bir dönemde tekrar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sünnetini yaşatan, hayatına tatbik eden Mehdi aleyhisselam ve tabiinleri vardır. Onun dönemine de Mehdi aleyhisselamın döneminde, içinde bulunduğumuz dönemine de asr-ı hidayet deniyor. Hidayet çağı. Hidayetin kaybolduğu bir dönem az evvel mescitleri dışarıdan mamur ama içindeki hidayetten mahrum olacak. O gün yaşayan alimler gökmen altında yaşayan insanların hemşerileri. Yani hidayet din tatbikatından çıkartılıyor. Ruhun hidayeti, ruhun dünyasında Allah'a ulaşması din tatbikatından çıkartılıyor. Ama tekrar hidayetin yaşanması neyle gerçekleşir? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sünneti. Bedel İslamu gariben se yaudu garibe kema bedevu. Fetubu lal guraba. İslam garip başladı, garip olduğu noktaya dönecek. O gariplere müjdele olsun. Kimdir o garipler ya Resulullah? Kale men guraba ya Resulullah. Kale lezine yustuhuna ma afsadehu min sünneti. İfsad olan sünnetimi ıslah ederler. Ve yuhyuna ma amatehu min sünneti. Ortadan kaldırılan sünnetimi ihya ederler. İşte Kur'an-ı Kerim'in yani Resulullah'ın ifsad olan sünneti ve ihya olan ve ortadan kaldırılan sünnetin ihyası Kur'an-ı Kerim'in öğrenilmesinin ve öğretilmesi yani Mehdi Aleyhisselam'ın Kur'an-ı Kerim'deki lafzı ve yedi ruhu öğrenmesi ve Allah'tan öğretmesidir. Ve bu döneme de asr-ı hidayet deniyor. Asr-ı hidayetin müntesipleri sabikunel ahirindir. Asr-ı saadetin müstehitleri sabikunel evvelin olarak Kur'an'da yer alıyor. Almanya'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, dünyadaki savaşların sebebi nedir? Bu savaşların oluşmanın arkasında gerçek sebep konusunda bizi aydınlatır mısınız? Sevgili kardeşlerim, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz her ümmetin bir fitnesi var. Benim ümmetimin fitnesi maldır diyor. Mal açısından insanları kategorize ettiğimiz zaman şunlarla görüyoruz. Benimki benim, seninki de benim. İşte şu anda özellikle olayı görüyoruz. Savaşların hepsinin arkasında bu olay var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hadisinde diyor ki, hasetten sakının. Haset sebebiyle Kabil Habil öldürdü. Öyleyse ilk yeryüzünde kan dökülmesi kardeşler arasında Kabil'in Habil'i öldürmesi sebebiyledir. Kabil benimki benim, seninki de benim. Ve sonuçta onun başarısına yani kardeşinin Allah'a yakınlığına tahammül edemeyen Kabil öz kardeşini öldürüyor. Ama bunlar şeriatın dışında yaşayan insanlar. Şeytanın egemenliğinde yaşayan insanlar. Hep şunu söylerler. Benimki benim, seninki de benim. İşgalci, sömürücü, insanlara zulmedici, her türlü negativite bunlardan sadır oluyor. Ama şeriata geldiğimiz zaman Allah'ın kutsal kitaplardaki şeriatı en alt seviyede. Seninki senin, benimki de senin. Benimki de benim. Yani kimsenin kimseye zarar vermedi. Herkesin Allah'ın kendisine verdiğiyle razı olduğu bir muhtevayı ifade ediyor. Şeriat. Ama tarikat ehli olan kişi seninki senin, benimki de senin. Ve yaptıkları hizmet dolayısıyla o kesinlikle karşı taraftan asla bir ücret talep etmiyor. Hakikatte ise durum nedir? Hakikatte mülk Allah'ındır. Malikel mülk Allah'ındır. Bir ismi zaten Malikel Mülk'tür. Hepimiz bu dünyada imtihandayız. Yani fitnedeyiz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Mehdi aleyhisselam benim soyumdandır. Benimle insanlar nasıl ben nasıl vahiy üzerine mücadele verdiysem o da benim sünnetim üzerine mücadele verecek. Benimle insanlar nasıl şirkten kurtulmuşlarsa onları da fitneden kurtulacaklardır. İşte dünya son bir fitne dönemini yaşayacak, bir savaş söz konusu olacak ama bu savaşın ardından çok güzel bir dönem, bir altın çağ. Herkesin birbirini sevdiği, herkesin karşılıksız sevgiyle bağlandığı, birbirine yardım ettiği, herkesin veren el olmak için adeta birbiriyle yarıştığı bir dönem olacak altın çağ, hidayet çağı. Savaşlar orada bitecek. Herkes anlayacak ki yaratılış gayemiz insanların birbirine düşman olması değil, birbirine dost olması, birbirine yardım etmesi olacak. Ama iblis boş durmuyor. İblisin insanlara etki ettiği sebebiyle bir fitne henüz devrede ve savaş katil çok bir seviyede. Ama asıl bunu körükleyen sebep de iblisin ve avanesinin yeryüzünde oluşturduğu fesattır. Fesat katilden, fitne katilden daha büyüktür. Allah Teala onu söylüyor Kur'an-ı Kerim'de. Azerbaycan'dan bir kardeşim muhterem hocam, Rum 21'de belirtilen eşte sükuneti bulmak ne demektir? Açıklar mısınız? Sulh ve sükun pozitif manada. Siz eğer evinizde bir eşiniz varsa ve devamlı onu mutlu etmek istiyorsanız, yani mutluluk sadece ilişki içerisinde değil, Allah Teala'nın size verdiği emir dışınızdaki herkesi mutlu etmek. O zaman ona verdiğiniz mutluluğun aynısını siz de yaşarsınız. Hepimizin aslında öyle olması lazım. Sadece eşe değil, çevremizdeki bütün insanlara mutluluğu vermemiz lazım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hadisinde çocukların rızkını Allah verir ama mutluluksuz yaşarsınız. Öyleyse çocuklarımızda da sükuneti buluyoruz, mutluluğu yaşıyoruz. Eşimizde de, etrafımızdaki bütün insanlarda da. İzmir'den bir kardeşimiz muhterem hocam, Arap suresi 201 ayet ve Bakara suresi 179 ayet arasında bir ilişki var mıdır? Arap suresi 201. ayet-i kerime Ulelvab kademesini, yedi safa takvaya baktığımız zaman bu yedi safa takvada Arap 201 5. safa takvaya işaret ediyor. Evet, bir bütün olarak gösterebilirsek. Evet, 5. safa takva, 6. safa takva Maide 100, 1. safa takva Alimen 102. Ama Bakara suresi 179. ayet-i kerimede لَكُمْ فِي الْقِسَاسِ حَيَاتٍ يَا اُولِي الْاَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّكُونَ. Burada zaten ulul elbab olan birisine hitap ediliyor. Öyleyse Araf 201'de ulul elbab olan bir muhtevayı veriyor. Bakara 179'da, ama Bakara 179 daha ötesini de muhtevasını alıyor. Mücadele Maide 100'ü de içine alıyor. Çünkü ey ulul elbab, sizin için kısasta hayat vardır. Bu nurun karanlığa kısasıdır. Daimi zikre ulaşan bir insan, iblis onunla da uğraşıyor. Ama her seferinde iblis mağlup olduğu için Allah Teala diyor ki sizin için, o iblisin size negatif olan davranışlarında sizin için bir hayat var diyor. Allah razı olsun. İstanbul'dan bir kardeşim muhterem hocam, Nebi Resullerle Veli Resuller verilen kitap arasında farklılıkları açıklar mısınız? Nebi Resuller Allah Teala şeriat kitabı veriyor. Veli Resuller sohbet mahiyetinde kitapların sahibidirler. Nebi Resullerle Veli Resuller arasında tam birbirinden farklı tam 10 tane özellik var. Nebi Resuller Allah'ın kendilerine indirdiği şeriat kitabı, herkes bunlara karşı sorumludur. Ama Veli Resuller şeriat kitabının sahibi değiller. Kendinden önce indirilen şeriat kitabıyla amel edenlerdir. Elçilerdir inşallah. Ankara'dan bir kardeşim muhterem hocam, Peygamber Efendimiz'in bahsettiği şehitlerin bile gıpta ettiği birbirini Allah için seven müminler daimi zikirde olanlar mıdır? Yoksa henüz Allah'a ulaşmayı dileyip mürşidine tabi olanlar da bu sevgiyi yaşayabilirler mi? Evet, daimi zikirde olan insanlar. Daimi zikrede olan insanlar, çünkü diğer vehbi olarak daimi zikre ulaşan veli resullerdir. Veli resullerdir, devrin imamıdır. Ama Allah-u Teala'nın serbest irade etatında kendine verdiği vazifeyi bir hakkın düşe kalka yerine getirip o daimi zikir liyakatini elde eden Allah'ın da kendisini ona ulaştırdığı kişiler var, Allah için sevgililerdir inşallah. Görüntülü bir sualimiz var, inşallah birlikte dinliyoruz.
1: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatü Cabbar Hocam. Sizi çok ama çok seviyorum inşallah kalbimden, Efendi Hizmeti'yle. Eğer izniniz olursa bir sualim olacak inşallah. Günümüzde suç oranları ve insanlar arasındaki nefret ve kinin artmasının arkasındaki asıl sebep nedir? Allah razı olsun. Sizi çok ama çok seviyorum inşallah. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatü.
0: Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatü. Günümüzde suç oranları ve insanlar arasındaki nefret ve kinin artmasının arkasında asıl sebep insanların Allah'tan uzaklaşması, Kur'an'ı unutmalarıdır. Bir kere iki tane düşmanımız var. Birisi şeytan, diğeri de nefsimizin afetleri. Ama asıl bu kin ve nefretin arkasında iblis var. Maide suresinin 91. ayet-i kerimesinde اِنَّمَا يُرِدُ شَيْطَانَ اَنْ يُقَعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَى. İnsanları birbirine karşı kin, birbirine karşı düşman kılan iblis bunu yaparken bir taşla iki kuş vuruyor. Aynı zamanda insanları zikirden ve namazdan alıkoyuyor. Zikir ve namaz bizi Allah'a yaklaştıran iki vasıta. Düşmanlık ve kin bizi Allah'tan uzaklaştıran sebepler. İşte bütün mesele bu ikisini de, yani bir taşta iblisin iki kuş vurması, bir insanları birbirine düşman kılmak, birbirine karşı kin ve nefrete sürüklemek, ama aynı zamanda bunu yaparken onları Allah'ı zikretmekten ve namaz kılmaktan alıkoymak istiyor. İşte insanların suç oranları ve insanlar arasındaki nefret ve kinin artmasının arkasında aslında insanların Kur'an'ı unutması, zikri unutması, ama aynı zamanda İnsanların baş düşmanı olan şeytanın da ve onun avanesinin var gücüyle insanları Allah'tan uzaklaştırması var. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz bir kere daha. Her an Kur'an, her an bu programın sualler ve cevaplar bölümünde birlikte olduk. Bir başka programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmetli fazlı selavatı bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El Fatiha ma'a selavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bugünkü kısa videomuz astral seyahat konusunda olacak. Astral seyahat terimi okültizmde kullanılan bir terim olup kişinin uyku gibi hallerde parapsikolojiye inanan kişilerce esir beden ya da astral beden ya da süptil maddelerden oluştuğu söylenen bedeniyle fiziksel bedeni dışında yine bu kişiler tarafından iddia edildiği göre birinci yerinde olarak başka mekanlarda dolaşmak üzere yaptığı yolculuğu ifade ediyor. Bu bedeniyle geçirdikleri, söyledikleri deneyimler bu muhtevayı oluşturuyor. Astral seyahat uyanık olarak LSD gibi psikodelik maddelerin etkisi altında yapılabildiği söylenmektedir. Parapsikolojide bu beden dışı deneyim anlamındaki İngilizce out of body experience olarak metapsikolojide ise şuur projeksiyonu olarak adlandırılır. Bazı insanlar ruhun bedenden kısa süreliğine ayrılıp farklı bir boyuta ulaşması durumunun astral seyahat olduğunu zannediyorlar. Ama muhterem efendimizin öğretisiyle olaya baktığımız zaman gerçekten acınacak durumdalar. Arsa seyahat yapıyorum diye şeytanın kucağında onun esiri olan bu zavallı insanlara acınmamak mümkün değil. Onların kitapları var, alıp bakıyorum. Şeytan insanları nasıl aldatıyor? Korkunç bir sonuç sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala en üst sonundan varlığına o kadar güzellikler bahşetmiş ki bunu yaşamak yerine insanlar gidip kendilerini şeytana satıyorlar. Budizm felsefeleriyle, zulmani ilimlerle asal seyahat yapmak, o kendinizi şeytana satmaktır. Bu bir zulmani yolculuktur. Allah'ın yolunda onun çok üstünü var, tayin mekan Allah'ın güzelliklerini yaşamak. Bu onların söyledikleri asal seyahat ile Allah'ın dostlarının yaptığı tayin mekan aynı şey değildir. Birbirlerinden çok farklı iki olay. Tayin mekan muhafaza altında yapılır. Tayin mekan yapan kişinin müşidi daima oradadır. Beraber yaptıkları o seyahatte nefs gider. Ama eğer asal seyahat yapıyorsanız bunun sizden ayrılan nefsinizle falan alakası yok. Sadece projekte edilen bir düşünce sistemi söz konusu. Bizim söylediğimiz tayin mekanla bunun uzaktan yakından bir ilişkisi yok. Allah'ın tayin mekanını yaşayan hiçbir evliyanın başını şeytan çekiştiremez çünkü koruma altında. Onun için yüzlerce kendilerini bu çekiştirmeden kurtaracak aletler yapmaya çalışıyorlar iblis ve tayfası. Sual, astral seyahatle elde edilen bilgilerin kaynağı nedir? Kaynağı şeytandır. Soru, astral seyahati gerçekleştiren kişinin onların ifadesiyle astral düzlemde rehberi kimdir? Rehberi şeytandır. Sual, hayatın ve ölümün gizemi astral seyahatle öğrenilebilir mi? Öğrenilemez. Şeytan insanları hep bu açıdan aldatır, aldatır, aldatır. Bu onların söyledikleri astral seyahatle Allah'ın dostlarının yaptığı tayin mekan aynı şey değildi. Söyledik, ifade ettik, birbirlerinin çok farklı şeyler. Tayin mekan muhafaza altında yapılır. Tayin mekan yapan kişinin müşidi daima oradadır. Ve beraber yaptıkları seyahatte nefs gider ama astral seyahat yapıyorsanız sizden ayrılan nefsinizle alakası yok. Sadece olayı bu şekilde hissedersiniz. Bizim söylediğimiz tayin mekanla bunun uzaktan yakından alakası yok. Allah'ın tayin mekanını yaşayan hiçbir evliyanın başını iblis çekiştiremez. Allah'ın yolunda daima bir kontrol altındasınız. Mutlak olarak korunursunuz. Zülmani yolda bu işleri yapanlar astral travel diyedikleri buna astral seyahat diyorlar. Eğer birisi onların denediği yolu denerse ne demek istediğimizi çok iyi anlayacaktır. Şeytan derhal harekete geçer. O müdafaasız kişinin dikkat edin kafasının üzerinde bir daire şeklinde bir alanı mutlaka çekişler. Bunun manası o kişinin akli melekelerini lazım gelen boyutta bir süre kullanamamasıdır. Eksikli bir dizayn oluşur. Sıkıntı duyar, huzursuzluk duyar. Orada devamlı olarak ağırlığı hisseder. En az 6 aylık, 7 aylık bir süre bu sıkıntı devam eder. Bir gün Allah'ın yoluna girebilirse şeytanın sultası kişi üzerinden mutlak olarak kalkacaktır. Allah-u Teala 4 tane ayet-i kerimede ulaşmayı kalben dileyenlerin üzerinde şeytanın bir sultanlığı yok. Öyleyse eğer gerçekten kişi bu yolda Allah'ın güzelliklerini yaşamak istiyorsa bunun giriş kapısı bir dilektir. Şeytanın tesirinin sıfırlandığı bir dilek. Hicr 42'de benim kullarım üzerinde senin bir sultanlığın yok. Nahl 99'da tevekkül edenlere senin bir sultanlığın yok. İsra 65'te kullarım üzerinde senin bir yaptırım gücün yok. Zümer 17'de Allah'ın kullarının Allah'a yönelen ulaşmayı dileyenler olduğunu buyuruyor. Onların üzerinde iblisin bir sultanlığı yok. Allah razı olsun.

0: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk programında bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz emanet ve rehine. Öncelikle Allah-u Teala'nın insanı nelerden müteşekkil yarattığına baktığımız zaman Hicr 26'da bir fizik bedenle, Şem suresinin 7. ayet-i kerimesinde bir nefse ve secde 9'da Allah'ın zatına üfürülen bir ruhla Allah-u Teala bizi yaratmış. Burada üç vücudumuzdan emanet olan Allah'ın zatından üfürülen ruhtur. Rehine olan da berzah aleminat olan nefsimiz. O zaman emanet ve rehine arasında nasıl bir ilişki var? Birinci soru, emanet ve rehine kavramları ne ifade ediyor? Emanet Allah'ın zatına üfürülen ruhu ifade ediyor. Rehine ise 19 afetle mağlul olan berzah aleminat olan nefsimizi ifade ediyor. Halk arasında ne zamandan beri Müslümansınız denildiğinde hepimizin bir cevabı var. Kalü vela günü. Kalü vela günde ne olmuş diye Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman Müddessir suresinin 38, 39, 40. ayet-i kerimelerinde Allah-u Teala'nın nefsimizden aldığı yemini açıklıyor. Kullu nefsin bima kesebet rehinetun illa ashabil yemin fi cennet. Yatin bütün nefsler kazançlarına karşı rehinedirler ama yeminlerini yerine getirirler müstesna. Öyleyse emanet ve rehine Kur'an'da önemli iki tane kavramı ifade ediyor. Doğuşumuzdan itibaren bir mekana, fizik vücuda, bir rehineye, bir de emanete sahibiz. Nefsimiz var, rehine, ruhumuz var, emanet, fizik vücudumuz var, mekan yani köle. Bütün nefsler fizik vücutlarda bir rehinedirler. Nefse fizik vücut beraberliği emaneti alıyor. Emanet ruhumuzdur, Allah'ın zatı ruhun asıl mekanıdır. Onun için bu fizik vücutta bir emanettir. Allah'a tekrar geri dönmesi üzerimize tam 12 defa farz kılınmıştır. Kur'an-ı Kerim'de 19 fiille 73 ayet-i kerimede Allah-u Teala ruhumuzun emanetin hayattayken sahip olan Allah'a geri dönmesini ifade ediyor. 12 kere de Allah-u Teala üzerimize farz kılıyor. Öyleyse olay buysa emaneti sahibine geri göndermemiz lazım ama emanetin sahibine geri dönmesi şarta bağlı nefsin 7 kademedeki tezkiyesine. Ama nefs tezkiyesi de fizik vücudun şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olmasına bağlı. Fizik vücudun şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olması ise fizik vücudun Allah'ın bütün emirlerine itaat, yasak olan fiiller işlememesine bağlıdır. İkinci sual, emanet ve rehine arasında nasıl bir ilişki var? Evet, gerçekten de baktığımız zaman emanetin sahibi olan Allah'a geri dönebilmesi nefsin 7 kademedeki tezkiyenin rehinelikten kurtulmasına bağlı. Şems 7-8-9'da ve nefsin ve ma sevvaha felhamha fücure ve takvaha kat teflaha men zekâ. Tezkiye olan felah bulur. Fatır 18'de ise men tezekka feynime tezekka li nefsi ve ilallahil mesir. Kim tezkiye olursa kendi nefsi için tezkiye olur ve ruh Allah'ın zatına ulaşır. Nisa 58'de ise Allah-u Teala emanetleri sahibi olan Allah'a iade etmenizi, teslim etmenizi emreder. Emanet olan ruhun Allah'a ulaşması için rehinenin tam 7 kademede kendisini kurtarması gerekir. Rehinenin kurtuluşu için Allah'a ulaşmayı dilemek temel şarttır. Sadece onlar emaneti Allah'a teslim etmek üzere harekete geçenlerdir. Bütün teslimler hep rehinenin kendini kurtarabilmesine bağlıdır. Ruhumuz bu dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaşmadıkça rehine asla rehinelikten kurtulamaz. Nefsi rehinelikten kurtaracak temel unsur nefsin tezkiye olması, daha sonra tasfiye olmasıdır. Bu da zikrin nefsin rehinenin kalbini temizlemesiyle mümkündür. Fizik vücut ile Allah arasındaki ilişkiye baktığımız zaman da mutlaka Resul'ün devrede olduğunu görüyoruz. Bütün görevlerin yerine getirilmesinde ister ruhun Allah'a ulaşmasında, ister nefsin yedi kademeki tezkiyesinde, ister fizik vücudun şeytana kurmaktan kurtulup Allah'a kurmasında, ister iradenin tesliminde, asıl unsur Allah-u Teala tarafından bizler için vazifeli kılınan Allah'ın mürşididir. Üçüncü sual, Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın niçin emanetlere riayet etmenin imanı yoktur buyurmuştur. Gerçekten emanete riayet eden kişinin iman eksiktir. O kişi Allah'a inanabilir ama Allah'a inanması onun imanın olduğunu ifade etmez. Mutlaka Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi olması lazım. Kişinin kalbine imanın yazıldığı yer ise mürşidine tabi olduğu yerdir. Ve imanın mevcut olduğu asli nokta orasıdır. Hadis-i Şerif'te emanete riayet etmenin imanı yoktur. Ahde vefa etmeyenin dini yoktur. Emine Sultanı Peygamber Efendimiz başka bir hadiste buyuruyor ki size iki emanet bırakıyorum. Allah'ın kitabı ve ehl-i beytim. Allah'ın kitabı ve sünnetim. Öyleyse her iki halde de Allah'ın kitabına uymak üzerimize farz. Ama Allah'ın kitabını açıklayacak olan her devirde en üst noktada devrin imamıdır. 14 asıl evveline baktığımız zaman Bakara 151'de kema arsena fikum resulen mukim, sahabeye Allah hitap ediyor. Allah sizin içinizden size bir resul gönderdi. O size ayetleri tilavet ediyor. Demek ki ruhun Allah'a ulaşmasında gerekli olan altyapı, temel ayetlerle açıklama Resul yapıyor. Ve yüzekkiyüm. O sizin nefsinizi tezkiye ediyor. Nefs tezkiyesiyle ruhun Allah'a ulaşmasını Allah'ın Resulü. O size kitabı öğretiyor. Kur'an-ı Kerim'in ruhunu o bize söylüyor. Hikmeti o bize öğretiyor. Hikmetin ötesini, yani eğer Allah'ın kitabını emanet olarak alırsak mutlak surette Ehl-i Beyt'in de bu kitabı açıklayan birisi olarak karşımıza çıktığını görüyoruz. Allah'ın kitabı Ehl-i Beyt'im, Allah'ın kitabı sünnetim. İşte bu bizi nereye götürüyor? Bu bizi teslimlerin hepsine götürüyor. Ve asıl olan Allah'ın mürşidine ulaşmak, mürşide tabi olmak söz konusudur. Mürşit yoksa dini yaşamak mümkün değil. Onun için Evliya Sultanı Peygamber Efendimiz 7 hadiste mürşidin önemine atıfta bulunuyor. Benden sonra nebiler gelmeyecek. Nübüvvet benimle sona ermiştir. Ama benden sonra halifeler, imamlar gelecek. Öyleyse hiçbir zaman dilim yoktur ki halife olmasın, imam olmasın. Her halife imamdır, her imam halifedir. Ve ona itaat Resulullah'a itaattir. Hadis-i şerif benden sonra nebi gelmeyecek, alimler ve halifeler gelecek. Öyleyse halifenin dışında da her kavimde Allah'ın veli resulleri, hikmet sahibi alimler vardır. Onlara tabi olan bana tabi olur. Onlara asi olan bana asi olur. Dikkat ederseniz devrin imamına itaat, öbürüne tabiyet. Çünkü bunlar alimler devrin imamını temsil ediyor. Size ruh verenler gelecek. Onları arayın bulun. Devamım gökteki yıldızlar gibidir. Benim sünnetime her asırda ümmetimden Allah'a itaat eden vahirde yarışanlar vardır. Tüm bunlar bize Resulullah'ın mürşidin farziyetine işaret ettiğini gösteriyor. Konumuzla ilgili halkımıza sualleri yönelik bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Allah-u Teala tüm insanlara emanet olarak bir ruh vermiş ve bu ruhu sahip olan Allah'a dünya hayatını yaşarken ulaştırmamızı emrediyor. Sizce ruh Allah'a nasıl ulaşır?
2: Namazla. Allah'a zikrettikçe ulaşır.
3: İbadet ederek.
4: Öldüğümüz zaten ruhumuzu teslim ettiğimizde Allah'a kavuşacağız.
1: Sizce yaşarken de ulaşmaz mı ruh Allah'a?
4: Tabii ki ulaşır. İçinde hissediyoruz zaten Allah'ı.
1: Ruhun Allah'a ulaşması için Allah-u Teala'nın bizden beklentisi sadece bir dilek. Kalpten Allah'a ulaşmayı dilememizi emrediyor. Siz de bu istikamette dualar ediyor musunuz?
2: Evet. Yani gerçekten kalpten isteyerek, o somuttan çıkarak, o maneviyatı yakalayaraktan, soyutlaşaraktan, aslında sadece bu dünya değil, ötesini de düşünerekten dua etmeye çalışıyoruz.
3: Her iki tarafta da huzurlu, mutlu olmak için. Gerçekten. Hele bu yaşadığımız olaylar, bu deprem, artık dualarımız bile ekstra içten oluyor bence. Daha samimi.
1: Bu musibetler bizi yaklaştırıyor mu Rabbimize? Daha çok bağlanıyor muyuz acaba? Arıyor muyuz Rabbimizi?
3: Kimimizi yaklaştırıyor, kimimizi de tamamen uzaklaştırdığını görüyorum ve bu da beni çok üzüyor tabii ki.
2: Ey Yüce Allah'ım, ben de senin dostlarından, evliyalarından olmayı diliyorum. Emanet olarak verdiğin ruhumu dünya hayatını yaşarken tanımlaştırmayı diliyorum.
3: Ben de senin dostlarından olmayı diliyorum. Emanet olarak verdiğin ruhumu yaşarken sana ulaştırmayı diliyorum.
4: Ben de senin dostlarından, evliyalarından olmayı diliyorum.
0: Bir misafirim, musibetler kimimizi Allah'a yaklaştırıyor, kimimizi de tamamen uzaklaştırdığını görüyor. Yaşadığımız musibetleri nasıl değerlendirmeliyiz? Allah-u Teala'nın her olaydan muradı, o kul için tayin ettiği hedef Allah'ın zatına teslim, yüküyle teslim olmak ve insanlar ne yaparsa yapsın murad-ı ilahi bu. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişinin etrafında Allah'ın vücuda getirdiği her olay onun Allah'a ulaşmayı dilemesi içindir. Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin etrafında vücuda getirdiği her olay onun mürşide ulaştırmak. Mürşide tabi olan kişinin yaşadığı olaylar onun ruhunun Allah'a teslimini. Allah Teala bu şekilde yükselme ve yücelme merdiveni içerisinde kulu kendisine dost kılmak istiyor. Bakara 216'da olaylar var. Siz onları hayır zannedersiniz. Belki de şerdir. Şer zannedersiniz. Belki de hayırdır. Siz bilmezsiniz. Rabbiniz bilir. Gerçekten insanlar başlangıçta kar ve zarar ilişkisi içerisinde olayları değerlendiriyorlar. Bir faydaya ulaştıklarında onu hayır, seviniyorlar. Bir zarara ulaştığında da onu da şer telakki ediyorlar. Allah Teala bunun doğru olmadığını buyuruyor. Öyleyse Allah'a göre hayır nedir, şer nedir? Allah'a göre hayır, derecat kazandıran her şey, şer derecat kaybettiren her şey. Yani olaya üzülsek de, sevinsek de, bize derecat kazandırıyorsa o hayırdır. Olaya üzülsek de, sevinsek de, derecat kaybettiriyorsa o şerdir. İşte Bakara 155-156'da Allah Teala kulu imtihan ediyor. Allah Teala musibet kelimesini isabet kelimesiyle aynı istikamette kullanıyor. Yani musibet isabet eden bir şey demek. Birçok insan musibeti şer olarak telakki eder. Üzülür. Halbuki musibetten Allah Teala'nın bir muradı var. Kişiyi hidayete erdirmek. Her sene bütün insanlara Allah Teala tekrar tekrar o olayları, musibetleri veriyor. Ve bu musibetler kendilerine isabet ettiklerinde Allah'a ulaşmayı dilerlerse cennetin almışlardır. İmtihan olmak asli emir değildir. Asli emir Allah'a kul olmak, teslim olmaktır. Allah bizi imtihan olalım diye yaratmıştır. Hayır, öyle değil. O bir vasıta. Nitekim kulağa musibet gelmez hak yazmayınca. Ama hak musibet yazmaz kul azmayınca. Kul nefsine tabi oluyor, azıyor ve derecat kaybediyor. Allah-u Teala da o şerri hayra çevirmek üzere musibeti devreye koyuyor. Kula musibet gelmez hak yazmayınca, kul azmış, kiramen ketmenek yazmış, hatta musibeti devreye almış. Ve musibetten Allah'ın muradı, o kişinin ders alması, bir daha böyle bir yanlışlığa düşmemesi içindir. Konumuzla ilgili bir videomuz var, birlikte dinliyoruz inşallah, Allah razı olsun.
1: Kur'an-ı Kerim'de emanet olan ruhun Allah'a doğru yola çıkabilmesi için mutlaka Allah'ın tayin ettiği bir mürşide tabi olmamız farz kılınmış. Mürşide tabiyet sizin için ne ifade ediyor?
2: Yol gösterici gibi. Buna ben çok inanmıyorum. Çünkü Allah hani diyor ya, kalpler ancak Allah'ı zikrettiğinde huzur bulur diyor. Ve Kur'an-ı Kerim'le de direkt bizi muhatap kılmış. Model olarak Peygamber Efendimiz'i göndermiş. Yani Allah'a ulaşmak için bir vasıtaya ihtiyacımız olmadığını düşünüyorum.
1: Bulmak ister miydiniz öyle bir Allah dostunu?
5: Rabbim nasip etti, zaten öyle bir şey var yani. İnşallah da devam edebiliriz.
1: Mutlu musunuz mürşide tabi olmaktan?
5: Mutluyum.
1: Şimdi şu anda da onlar gibi Allah dostu yok mudur sizce?
5: Ben Allah'la kulu arasına giren her şeyin şirk olduğunu düşünüyorum.
4: Etrafımızda belki vardır ama yani ben karşılaşmadım öyle.
1: Hayatımızda öyle Allah dostlarıyla beraber olsak ne gibi faydalar olur sizce?
5: Şöyle Allah dostu derken hani şöyle bir düşünce de oluşuyor bende. Evet, insan Allah'ı dost edinir ki edinmemiz gerekiyor ama ben Allah'ın o insanları dost edinip edinmeyle ilgili çok emin olamıyorum.
1: Allah Teala bu konuda bizim mutmain olabilmemiz için hacet namazını farz kılmış. Sabırla ve namazla diyor, mürşidinizi benden isteyin. Allah'a ulaşmayı dileyenler için zor değildir, ben onlara gösteririm buyuruyor. Allah Teala gösterdiğinde sizce kalbimizde şüphe kalır mı?
5: Ben böyle bir ayette karşılaşmadım. Kur'an-ı Kerim'i baştan sona okudum ve ayetlerin de farklı yorumlandığını düşünüyorum.
0: Misafirimiz hacet namazı konusunda ben Kur'an'ı baştan sona okudum. Böyle bir ayetle karşılaşmadım. Ayetlerin farklı yorumlandığını düşünüyorum. Kur'an-ı Kerim'de hacet namazı var mıdır? Var tabii. Bir kere insanlar şunu bilmiyorlar. Başlangıç noktasında herkes 19 negatif özelliğin sahibi. Bu 19 negatif özellikten bir tanesi de insanlar sağır, dilsiz ve körler. Bu sağır, dilsiz ve kör olması, adam diyor ki ben görüyorum ya, neden bahsediyorsun? Herkesi görüyorum diyor. Evet, gerçekten görüyor ama Allah'ın görmesini istediği kişiyi görmüyor. Mürşidi görmüyor. İşte bu kardeşlerimizin ifade ettiği gibi. Ben diyor işitiyorum. Ama Allah'ın işitmesini istediği kişiyi işitmiyor. Allah Teala 7 tane ayet-i kerimede müjdeleyici ve uyarıcı resuller gönderiyor. Hemen o ayetlere bakacak olursak, bunlar da Kur'an'ın emirleri. İşte müjdeleyici ve uyarıcı resuller. Her kavimde var mı? Evet, her kavimde var. Ardı arkası kesilmeksizin Allah-u Teala gönderiyor. O kavmi lisanıyla gönderiyor. Her kavme gönderiliyor. Resul göndermesem azap etmem diyor. Ve bütün bunların hepsi bizi bir neticeye ulaştırıyor. Resulün bize, yani mürşidin bize ayetleri açıklaması istikametinde Allah'a yaklaşmamız lazım. Çünkü başlangıç noktasında insanlar bu dünyayı beş duyu organıyla algılıyorlar. Ama Allah'ın bizden öğrenmesini istediği bu dünyanın ötesinde ahireti de kazanmamızı istiyor. İşte Allah'ın ahireti kazanmamız meyanında öğrenmemiz istediği irfanı, hikmeti ve hikmetin ötesini Allah'ın Resulü'nden alabiliriz. Yetmez. Hikmetin ötesi, hikmeti, irfanın bu dünyadaki boyutu, karşılığı, ilim, onun da mutlaka Allah'ın müşterinden alıyoruz. Çünkü ona karşı da sağır, dilsiz ve körüz. Şimdi ben diyor Kur'an-ı Kerim'i okudum. Güzel de sevgili kardeşim, Kur'an-ı Kerim'i okuyabilirsin. Ne olabilir? Harfleri yan yana getirmek suretiyle bir İngilizce kitabını okuyabilirsin. Ama İngilizce bilmiyorsan okuduğun İngilizce kitabını ne ihtiva ettiğini bilebilir misin? Kaldı ki Allah'ın kitabı Kur'an-ı Vahiy ve başlangıç noktasında Allah'tan vahiy alanlar belli. Allah'ın kendisine vahyettiği daimi zikrin sahibi ul elbab, muhlisler ve salihler, veli resuller. Allah onlara vahyediyor. Ama Allah sana vahyetmiyor. Fakat şeytan herkese vahyediyor. İşte şeytanın vahyiyle Kur'an'ı okumak var. Bir de Allah'ın vahyiyle Kur'an'ı okumak var. Şeytan ben size bunları açıklıyorum demez tabii. Onun bir tek gayesi var, hedefi. İnsanları kendisiyle birlikte cehenneme götürmek. Kur'an-ı Kerim'de hacet namazı var. Maide 35'te vesileyi Allah'tan isteyin. Fatiha 5'te keza öyle. Nahl 9'da Allah'a ulaştıran yolun tayini Allah'a aittir. Bakara 45-46 mürşidinizi, istihaneyi Allah'tan isteyin. Herkes için mürşid arayışı Allah-u Teala'nın mürşidin sorması mutlaka farz. İptiga etmek, istemek, hacet namazı diye bir namazın kılmasıyla tahakkuk eder. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de hacet namazı diye bir namaz koymuş. Hacet namazı Allah'tan sormanın muhtevasını getirir ki sadece Allah insanı hedefe götürür. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz Cebrail kardeşim bana öğrettiği iki namazdan biri istihare namazı, diğeri de hacet namazıdır diyor. Eğer Allah'tan sormak istiyorsak bir bilim yeni, istihare ile başvurmamız lazım. Eğer bir hacetimiz varsa Rabbimizden sormak istiyorsan hacet namazına başvurmamız lazım. Allah razı olsun. Öyleyse görüyorsunuz ben okuyorum diyor. Halbuki o kişi Allah'a göre kördür. O kişi Allah'a göre sağırdır. O kişi idraksızdır. O zaman kör, sağır, idraksız olan bir insan Kur'an-ı Kerim'i okuyabilir mi? Kiminle okuyacak o zaman? Allah-u Teala mürşidi farz kılmış. O kişi Allah'tan vahiy alana kadar kesinlikle mürşidin himayesinde yetişmesi lazım. Görüntülü bir sualimiz var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
6: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem hocam sizi çok ama çok seviyorum Kavim Efendimiz zimmetiyle. Muhterem hocam bir sualim olacaktı. Tevekkül olmadan rehinlikten kurtulmak mümkün müdür? Kulhu kar ellerinizden hasretle hürmete öpüyorum. Sizi çok ama çok seviyorum efendim hürmeti. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
0: Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz. Tevekkül olmadan rahilikten kurtulmak mümkün müdür? Tevekkül ile rahine arasında kesin bir ilişki vardır. Tevekkül sahibi olmayan bir insanın hiçbir zaman rahinekten kurtulması mümkün değildir. Rehineyi emanet haline getirmek de mümkün değildir. Rehineyi Allah'a teslim etmek de mümkün değildir. Her ikisi de tevekkülle olur. Birinci tevekkül otomatiktir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah-u Teala tarafından tevekkülün sahibi kılmıştır. İlahi irade cüz-i iradenin yerini almıştır. Ne zamana kadar? 23. basamağa kadar. O kişiyi kendisine ulaştırana kadar. Ulaştırdıktan sonra her yer kişi Allah-u Teala'ya tevekkül etmemişse devreden çıkar. Ama tevekkül edenler için başarıya ulaşmamak mümkün değildir. Fizik vücut teslimi için harekete geçmesi, Allah'a vekil tayin etmesi lazım. Onu teslim ettikten sonra nefsin teslimi için harekete geçmesi lazım. Yine Allah-u Teala'yı vekil tayin etmesi söz konusu. Ve sırasıyla tevekkül olayı sonuna kadar uzayan bir muhteva içerir. Konumuzla ilgili bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Kur'an-ı Kerim'e göre ruhun Allah'a ulaşması, fizik vücudumuz içinde rehin olan nefsimizin de tezkiye olmasına, ıslah olmasına bağlıdır. Sizce nefs nasıl tezkiye olur?
7: Ne istiyorsan onun tam tersini yapmakla olabilir. Mesela işte uyumayı çok seviyorsan, namazı, teheccüd namazı, yemek yemeyi seviyorsan oruç.
5: Bunun için de insanın anlık isteklerine başta hayır demesi lazım. Yani insanı toplamda iyiye götürecek şekilde o nefsini yönetmesi gerekiyor.
4: Allah'ın yasaklarına uymamız lazım.
1: Kur'an-ı Kerim'e göre nefsi ıslah edecek en önemli ibadet zikir ibadeti. Sizce zikir yapmak insana ne sağlar?
5: Huzur. Ben zikrin Allah'ı anmak olduğunu düşünüyorum. Hani her an Allah'ı anıyoruz. Şimdi mesela şurada bir kelebek şu an uçuşuyor. O kelebeğin güzelliğini görerek de Allah'ı anabiliriz. Çiçeklere bakıyoruz, yine zikrediyoruz aslında. Hani Allah'ın sıfatlarını, Allah'ın yaratmasını andığımızda da aslında Allah'ı zikretmiş oluyoruz ve Allah'a yaklaşıyoruz.
3: Huzur veriyor, kalbini yumuşatıyor her şeye karşı.
1: Ankebut 45'te Allah Teala buyuruyor ki namaz da bir zikirdir. Kur'an-ı Kerim okumak da bir zikirdir ama Allah'ı zikretmek Allah Allah diye o ekberdir buyuruyor. En büyüktür diyor. Siz de Rabbimizi Allah Allah diye zikrediyor musunuz?
7: Evet, ediyorum. Mesela otururken Allah diyoruz, düşerken Allah diyoruz. Yani her şeyde var.
4: Allah diye zikir ettiğimde oluyor. Onları yaparken de kendimi çok iyi hissediyorum. Sanki Allah'a görevlerimi yerine getirmiş ve ruhen rahat hissediyorum.
0: Sabrin ıslah olması için, nefsin ıslah olması için ne istiyorsak onun tam tersini yapmakla mükellefiz. Ne zamana kadar bu geçerli? Nefs 7 kademede tezki olana kadar. Ama nefs tezki olduktan sonra nefsin de %51 oranında arınması artık nefsin de ruhun talebiyle tarplenmesini ifade ediyor. Bir insan nefsi ne istiyorsa tersini yaparak onu ıslah edebilir mi? Hayır. Zikirle yapabilir. Mücahede ve riyazet bunun yardımcısıdır. Üç boyutlu olan hayat filmimiz hep pozitif dereceler içeren bir seyir takip etmelidir. Sormak için de Allah Teala riyazet ve mücadeleyi alıyor devreye. Mücadele nefsimizin onun istemediği şeyleri zorla yaptırmamız, riyazet de onun istediği şeyleri ona vermememiz. Bu mücadele ve riyazet bizim zikrimizi arttırır. Ne kadar zikrimiz artarsa nefsimizdeki afetlerin de o kadar temizlemiş olduğunu vereceğiz. Hadis-i şerifte artık küçük cihatlar bitti. Şimdi asıl büyük cihat başlıyor. Nefsimize yapacağımız cihat, cihat-ı ekberdi inşallah. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah, birlikte dinliyoruz.
8: Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü. Muhterem hocam, sizleri çok ama çok seviyoruz. Hasret ve hürmetle mübarek ellerinizden öpüyoruz. Muhterem hocam, müsaadenizle bir sual arz etmek istiyorum. Emanete riayet etmek ve ahde vefa arasındaki ilişki nedir? Allah razı olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
0: Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Başlangıç noktasında emanet ruhtur. O teslim olduğu zaman fizik vücut emanet olur. O teslim olduğu zaman nefs emanet olur. O teslim olduğu zaman irade emanet olur. Ve Allah Teala Enam 152'de iradenin de Allah'a teslimini ve bi'atullahi afu, Allah'la olan ahdinizi ifa edin. Ahde vefa, emanete riayet me ile ahde vefa arasındaki ilişki nedir? Öyleyse emanete riayetle ahde vefa arasında %100 paralel bir ilişki var. Aslında gerçek emanet sadece bir tanedir. Allah'ın zatından gelen, tekrar Allah'ın zatına geri dönecek olan ruhtur. Fenafillah olan ruhumuzdur. Ama bütüne baktığımız zaman ruhumuzla, beçimizle, fizik vücudumuzla, nefsimizle, irademizle, en sonunda aklımızla hepsi emanettir. Emanetler bir sıra dahilinde ard arda oluşur. Allah'ın vasiyeti dört teslimimizin birden yerine getirilmesini ifade eder. Allah'ın ahdi bizim irademizin misakine eş değerdir. Emanete riayet etmeyenin imanı yoktur. Ahde vefa etmeyenin de dini yoktur. Yani sırasıyla emanetleri Allah'a teslim ettiğiniz zaman kalu vela günde Allah'tan, ruhunuzdan misak, fizik vücuttan, ahd nefsimizden yemin ve irademizden aldığı misaki bir bir yerine getirirsiniz ki bu da onun için Rabbiyatullahi evfu, Allah'la olan ahdinizi ifade eden Enam 152'de zalikum ve sakım bihi leallekum tezekkerun. İşte bu Allah'ın size vasıtasıyla umur ki tezekkür edersiniz ve ondan sonra ahde vefanın bütünü ve enne haza sirat-ı müstakim. Sirat-ı müstakim üzerinde bulunmaktır. Gerçekten de sirat-ı müstakim üzerinde 21. basamakta ruhumuzu teslim ediyoruz. 22. basamakta ruhumuzu teslim ediyoruz. 25. basamakta fizik vücut teslimi. 26. basamakta nefsin teslimini yapıyoruz. Ve 28. basamağın 4. kademesinde de irademizi Allah'a teslim ediyoruz. Ama bütün bunların hepsi sırat-ı müstakim üzerinden gerçekleştiriyoruz inşallah. Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Kur'an-ı Aramut programın sonuna geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmetli fazla selavatı bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'as-salavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor. Benden önceki her ümmetin bir fitnesi var. Benim ümmetimin fitnesi maldır diyor. Hazreti Ali radıyallahu anh sohbetlerinde hitap ettiği insanlara şu suali tevcih ediyor. Mal mı istiyorsunuz, ilim mi istiyorsunuz? Eğer mal istiyorsanız malın bekçisi olursunuz. İlim istiyorsanız ilim sizi korur. Allah'ın istediği şey, Allah'ın istediği şey bizim Allah'tan ilim talep etmemiz. Ama eğer kişi Allah'tan ilim talep etmiyor, Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa o zaman muhtemeldir ki Allah Teala onu mal vermek suretiyle ona destek veriyor. Öyleyse mal bu dünya hayatında önümüze çıkan büyük bir engel, imtihandır. Bu imtihandan geçebilmek ancak Allah'ın yardımı ile mümkündür. Nefs tezkesi ve tasfiyesiyle bütün insan nefsleri yapısındaki afetler sebebiyle hep mala tamah ediyorlar. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimizin buyurduğu şekliyle hırstan sakının, hırs afeti sebebiyle Adem babamız ve eşi cennetten yeryüzüne indirildi. Karun'a bakıyoruz. Allah Teala Karun'a üst seviyede bir zenginlik vermiş. Kasas suresinin 77. ayet-i kerimesinde. Allah Teala Karun'a diyor ki: "Ahsin kema ahsanallahu ileyke." İhsan et, insanlara ver Allah'ın sana ihsan ettiği gibi. Yeryüzünde fesat çıkartma. Allah müfsitleri sevmez. Buna karşılık zengin olan Karun ne diyor? Verdiği cevap hiç de öyle zeki bir insana verdiği cevap değil. Ne münasebet diyor? Ben bu zenginliği ilmimle aldım. Kasas 78. Ve bakın Allah Teala'nın Karun'a verdiği cevap. Karun, o servet ancak bendeki ilim sebebiyle bana verildi dedi. Ondan önce Allah'ın ondan daha kuvvetli, güçlü olan ve ondan daha çok şey toplayan, mal toplayan nesilleri, zenginleri helak etmiş olduğunu bilmiyor mu? Mücrimlere günahlarından sorulmaz. Öyleyse herkes Allah indinde Allah'a karşı sorumluluklarını hangi oranda yerine getiriyor, Allah'ın emirlerine hangi oranda itaat ediyorsa onun derecede hayat imtihanında başarılı olur. Mal toplamak bir başarı değildir. İşte Karun'dan anlıyoruz. Ama ilim talep etmek, bu ilmin, irfanın, hikmetin ve hikmetin ötesini elde etmek Allah-u Teala'nın farz emirlerindendir ve insanı en üst noktadaki mutluluklara ancak bu ulaştırır. Allah razı olsun. Fatiha ve selam.

Evet sevgili kardeşlerim, insanlık tarihi boyunca Allah-u Teala'nın şeriatı hiç değişmemiştir. İşte insan olan Adem babamız. Evvela olay nasıl gerçekleşiyor? Allah-u Teala Bakara 30'da ben yeryüzünde bir halife yaratacağım. Cinler ve insanlar var Allah'ın huzurunda ve melekler var tabi. Melekler diyorlar ki biz seni tesbih ve takdis ediyoruz. Ama bu nefs sahibi fesat çıkaracak, kan dökecek birisi bizden nasıl önde olabilir? Allah-u Teala buyuruyor ki ben sizin bilmediklerinizi biliyorum. Ve Allah-u Teala ne yapıyor? Meleklerin bilmediği, Allah'ın bildiği esmaları Adem Aleyhisselam'a öğretiyor. Sonra meleklere diyor ki esmaları söyleyin. Onlar diyor senin bize öğrettiğin dışında bizim ilmimiz yok. Ve esmaları öğrettiği Adem Aleyhisselam'a aynı suali soruyor. Adem Aleyhisselam bir bir söylüyor. Bakara 33. Bakara 33'te ey Adem bunları bana isimleriyle haber ver dedi. Adem Aleyhisselam isimleriyle onlara haber verdiği zaman ben size demedim mi? Muhakkak ki Allah ben göklerin ve yerin bilinmeyenleri de bilirim. Açıklarınızı da gizliyi de bilirim. Bunun üzerine Allah Teala Bakara 34'te huzurundaki meleklere ve cinlere ona secde edin. Tabi İskunnal meleketu ecude li Adem'e fesecede ibaid abav ve estakbar ve kâni mel kâfirin. Ruhumdan üfürdüğüm zaman ona secde edin. Hepsi melekler secde ediyorlar ama iblis cin tayfasına gibi secde etmiyor. Allah Teala Adem Aleyhisselam ve eşini Bakara 35'te cennetine alıyor. İblisi de Allah Teala huzurundan kovuyor. Yeryüzüne gönderiyor. Bakara 36. Bakara 36'da fakat şeytan ikisini oradan ayına kardırdı. Böylece ikisinin içinde oldukları şeyden nimetten çıkarttı. Birbirinize düşman olarak dünyaya inin. Onları çıkartan iblis ve Adem babamız ve eşi. Birbirinize düşman olarak yeryüzüne inin. Sizin için belli bir zamana kadar yeryüzünde oturma faydalanma vardır. Hem şeytan hem kendisi yeryüzüne gönderiliyor. Bakara 37 Bakara Suresi 37. ayet-i kerim Fettalaka Ademu min Rabbi kelimatin Allah Rabbi Adem Aleyhisselam Rabbinden kelimeler aldı. Fetabe aleyh tövbesini kabul etti. Yani buradaki tövbe tövbe-i nasuh. Çünkü tövbe-i nasuh Allah'ın davetiyle gerçekleşiyor. Fetalaka Ademu min Rabbi Rabbinden kelimeler aldı. Fetabe aleyhi innehu tevvabun rahim. Şimdi aynı şey Taha suresinin 122. ayet-i kerimesinde veriliyor. Bu Bakara 37 ile Taha 122 arasında İlyas rabıtası var. Sümeştebahu Allah onu seçti. Rabbuhu Rabbi onu seçti. Fetâbe aleyh tâbisini kabul etti ve heda. Onu hidayete erdirdi. Hidayette vazifeli kıldı. İşte bu noktada hidayete erdirilen vazifeli kılınan Adem Aleyhisselam var. Adem Aleyhisselam çocuklarına hidayetçi olarak gönderiliyor. Taha 123'te siz ve şeytan birbirinize düşman olarak yeryüzüne in. İnsanlık zürriyetine, Adem Aleyhisselam zürriyetine ve şeytana. Yeryüzüne in. Bendense hidayetim gelecek. İşte hidayetçi olarak Allah-u Teala Adem Aleyhisselam'ı gönderiyor. Hidayetim gelecek. Kim hidayetime tabi olursa Taha 124, 123 Deralette kalma şakirlerden olmaz. Ama kim Taha 124'e zikrimden yüz çevirirse ona dar bir geçim verir dünyada ama kıyamette onu kör olarak karşılayacak gideceği yer cehennem. Bu cehenneme giren kişi 125'te ne diyor? Ben dünyada görüyordum. Niye beni cehenneme? Kale Rabbi lima haşerteni ama beni niçin kör olarak karşılayacaksın? Ben dünyada görüyordum. Taha 126 evet görüyordum.

0: Yürüdün ama ayetlerimi görmüyordun. Hayatuna fe nesetiha. Ben sana ayetleri vermiştim, sen onları unuttun. Kezalike bugün de seni unutacağız diye devam ediyor. İşte bu noktada bir kişinin evliya olabilmesi neye bağlı? Ayetlerin muhacesinde o kişinin kalben Allah'a ulaşmayı dilemesi lazım. İlk insanla başlayan bu olay kıyamete kadar da devam edecek. Allah'ın nebi olarak farz kıldığı, kendilerine şeriat kitabı verdiği peygamberlerin hepsinin şeriatında Şura 13'te bu vardır. Vakimü dine dinime kâme edin. Ve la teferrakû, fırkalara ayrılmayın. Kebur al müşrikine batalım. İşte müşrikler gizli şirk içinde olanlar. Resulullah buyuruyor ki ümmetimden açık şirk yok. Güneşe, aya, yıldızlara tapanlar, putlara tapanlar olmayacak. Ama kişi nefsini ilah edinecek. İşte bu nefsini ilah edenler gizli şirkte olanlar. Gizli şirkten kurtuluş bir dilektir. Kalpten ulaşmayı dilediği an bu talebi Allah kimin kalbinde görürse ondan sonra Allah'ın verdiği garanti tahtında. Hem Ankebut 5 hem Rad 27 hem Şura 13. Allah onun ruhunu mutlaka kendisine ulaştırıyor ve böylece ermiş evliya oluyor. İkinci sual, Karaman'dan bir kardeşim muhterem hocam. Bir türlü ibadetleri sevemiyorum. İçimden ibadet etmek gelmiyor. Bunun sebebi nedir? Nasıl kurtulabilirim? Sevgili kardeşlerim, ibadetleri bize sevdiren Allah. Ama Allah-u Teala'nın ibadetleri bize sevdirebilmesi bir şarta bağlı. O kişinin kalben Allah'a ulaşmayı dilemesine bağlı. Evet, kalben Allah'a ulaşmayı dilemek, kim bu talebin sahibi ise, Allah bu talebi kimin kalbinde görürse Rahim esması ile tecelli eder ve ondaki Allah'a giden kapıları açar, şeytanın kapıları devreden çıkar. İşte Allah'ın kapılarının açılması başka bir olayı daha devreye koyar. O güne kadar işlediği bütün günahları Allah-u Teala örter. Enfal 29'a göre o kişi günahların örtülmesi sebebiyle sevapları günahlardan fazla olan kişidir. Yani Allah'ın Kur'an'da zikrettiği günahları örtülmeyen kişi ibadeti ne olursa olsun daima kayıpları kazançlarından fazladır. Ne olursa olsun. Ama kimin günahlarını örtmüşse Allah-u Teala onun kazançları kayıplarından fazladır. İşte günahların örtülebilmesi bir dileğe bağlı. Takva sahibi olma dileğine bağlı. O sebeple eğer takva sahibi olursanız Kur'an-ı Kerim'de Allah cenneti takva sahibi kullara yaklaştırmıştır. Birinci safa takva Allah'a ulaşma diliyle. İkinci safa takva müşride tabiyettir. Üçüncü safa takva ruhun teslimi. Dördüncü safa takva fizik vücut teslimi. Beşinci safa takva nefsin teslimi. Altıncı safa takva ihlas. Ve yedinci safa takva iradenin teslimiyle. Yedi safa takva. Ancak kurtuluş takva iledir. Takva sahibi olmayanlar ne durumdadır? Takva sahibi olmayanlar şirktedir. Takva sahibi olmayanlar küfürdedir. Takva sahibi olmayanlar delalettedir. Takva sahibi olmayanlar fısktadır. Allah razı olsun. Konya'dan bir kardeşim muhterem hocam. Bazı imtihanlar yaşıyorum. Namazımı kılan bir insanım. Fakat imtihanda olduğumu bilmeme rağmen sabredemiyorum. Sabredilmem için ne yapmam lazım? Zikretmen lazım sevgili kardeşlerim. İmtihanda olduğunu biliyorsan ve o engeli aşmak istiyorsan engel Allah'ın yardımıyla aşılır. Nahl suresinin 127. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala ne buyuruyor? Nahl 127'de Vesbir ma sabruke illa billah. Sabret, senin sabrın sadece Allah'ın yardımı iledir. Öyleyse zikredeceksin. Denizli'den bir kardeşim muhterem hocam, dünyaya gelen insanlar İslam olarak gelmiyor. Sonradan mı İslam oluyorlar? Bu konuyu açıklar mısınız? Herkesi Allah-u Teala hani fıtratıyla yaratıyor. Tin suresinin 4 ve 5. ayet-i kerimelerinde لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِي اَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. Biz bütün insanları bir takvim zaman içinde ahsana ulaşsın diye yarattık. Ama ahsana ulaşması gereken insanlar iki yönlüdür. سُمَرَدِتْنَا وَاَسْفَلِ سَافِلِينَ. Eğer kişi Allah'a ulaşmayı dilemezse Mala ulaşmayı dilemeyip başkasının da dilemesine mani olursa bu esfel-i safine inecektir. Yani insan şeytanlardan biri olacaktır. Cin de aynı zamanda cin şeytan olacaktır. Esfel-i safin. Ama kimler kurtulursa illellezine amenu ve amilu salihati. Tin 6 6. ayet-i kerime amen olup salih amel işleyenler onlar için sonsuz bir ecir vardır. Yani bunlar muhlislerdir. Amen olup sadece ameller onlar sonsuz bir ecir vardır. Bunlar muhlislerdir. Muhlisler Allah-u Teala'nın ahsene ulaştırdıklarıdır. İşte kim nefsini ahsen kılmışsa ruhunu Allah'a ulaştırdığı zaman ahsen olur, teslim olur. Fizik vücut teslim olduğu zaman fizik vücut ahsen olur. Nefs Allah'a teslim olduğunu yerince bahsetmekte nefs ahsen olur. Ve Allah-u Teala biz herkesi ahsen-i takvime ulaşsın diye yarattık. İhlasa ulaşın diye. Nitekim Peygamber Efendimiz hadisinde diyor ki Allah şüphesiz ki bu dini nefsinizi ihlasa ulaştırmak için var etti. İhlas sonsuz ecrin sahibi olmayı ve ihlas sahibi olmayı gerektiriyor. İşte muhlisleri Allah-u Teala Tarim suresinin 6. ayet-i kerimesinde belirtildiği gibi seher vaktinde Allah onları tövbe-i nasuha davet ediyor. Tövbe-i nasuha tövbe edenler onlar muhlislerdir. Adem Aleyhisselam hem Bakara 37'de hem Ta 122'de yaptığı tövbe, tövbe-i nasuh ve Allah-u Teala onu hidayetle vazifeli kılmıştır. Günahlarını örtmüştür. Sabah nurunu vermiştir. Vesaire. Bu dizayn içerisinde. Öyleyse dünyaya gelen insanlar İslam olarak gelmiyor. İslam fıtratıyla yaratılıyor. İslam olabilmesi, teslim olabilmesi, ahsana ulaşabilmesi kişinin serbest iradenin talebine bağlıdır. İradeyi Allah Teala vermiş, iradesini dilediği istikamette kullanır. Der suresinin 3. ayet-i kerimesinde inna hedeyna usbile imma şakir ve imma kefura. Biz hem şükür yolunu hem de küfür yolunu onlara ulaştırırız ama dileyen şükreder şakirlerden olur, dileyen küfreder kafirlerden olur. Görüntülü bir sualimiz var inşallah birlikte dinliyoruz.
1: Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem sevgili Cappar hocam, Efendimiz'in himmetiyle ellerinizden hürmetle öpüyorum inşallah. Uygun görürseniz bir sualim olacaktı muhterem hocam. Nefis, şeytan ve cin arasında ne tür bir irtibat vardır? Bunları bize açıklar mısınız? Ellerinizden hürmetle sevgiyle öpüyorum. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu muhterem hocam.
0: Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Şeytan negatif alemin temsilcisi, negatif dalga boyları da bulunuyor. Emre aleminin karşıtı zulmani alemdeki bir varlık ama cin tayfesinden. Nefs de insanın nefsi, cinler de gayb aleminin varlıkları ve nasıl insanın fizik bedeni var, nefsi varsa cinlerin de fizik bedeni nefsi var. Cinlerin de serbest iradesi hakkı var ama cinlerde ruhu yok. İşte ruh itibariyle insan her şeyden üstün. Ruh itibariyle insan meleklerden üstün, cinlerden üstün. Tüm varlıklardan üstün kılınmıştır. Dolayısıyla kardeşimiz nasıl bir irtibat var? Nefsin iki yönlü bir varlık olduğunu bilmemiz lazım. 10 açıdan nefs tezkiye ve tasfiye olursa ahsen-i takvime ulaşır. Ruh gibi bir vücudumuz olur. Ama üzerinde durulmazsa, yozlaşmaya terk edilirse o zaman esfel-i safiyine iner. Bütün mesele kişinin kendi serbest iradesini kullanarak Allah'ın verdiği reçeteyle nefsini ahsana ulaştırması. 7 safa farz bize. Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabiyet, ruhun teslimi, fizik vücut teslimi, nefsin teslimi, irşat yani ihlas, herkese farz. 14 asile ve sahibi nefsi bunları gerçekleştirmiş ve bize düşen bunları yerine getirmek. İşte sahabenin hepsi Allah'a ulaşmayı dilemişler. Zümer 17. Hepsi mürşitten hasile Peygamber Efendimiz'e biat etmişler. Mümtehin 12 hepsi ruh teslimine ulaşmışlar. Aliman 20 vesaire. Nefsin teslimi Zümer 18 ve İhlas, İrşad, Bakara 139. Allah razı olsun. İzmir'den bir kardeşim muhterem hocam, bazı insanlar Allah ile kul arasına kimse giremez diyor. Bazıları da mürşidi olmayanın mürşidi şeytandır diyorlar. Hangisi doğru, bu konuları açıklar bilir misiniz? Hangisinin doğru olup olmadığını ikisini de Kur'an'la karşılaştıralım. Doğruyu Kur'an belirlesin. Çünkü Kur'an Furkan'dır. İşte Bakara 185'te Şehr-i Ramazan اَلَّذِي يُنْزِلَ فِي الْقُرْعَانِ هُدَنْ النَّاسِ وَبَيْنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ. Yani Furkan olan Kur'an-ı Kerim olduğunu Allah-u Teala bize açıklıyor. Doğruyu yanlıştan ayıran. Şimdi bakalım Kur'an buna ne diyor? Allah'la kul arasına kimse giremez diyor bazıları. E şimdi Enbiya Suresinin 123. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala وَجَعَلْنَاهُمْ اَيْمَةً يَهْدُونَ بِاَمْرِنَا وَوْحَيْنَا فَيْلَ الْخَيْرَاتِ وَاِقَامِ السَّلَاتِ وَاِتَانِ زَكَاتِ وَكَانُوا مِنَ الْعَابِدِينَ. Allah-u Teala bunların aksine diyor ki Allah'la kul arasına kimse giremez diyenlere, hayır diyor. Ben onları emrimle hidayete eren imamlar olarak tayin ederim. Yani Allah kendisiyle diğer insanlar arasında bizzat kendisi imam tayin ediyor. Yani her devirde Allah'la insanlar arasında devrin imamı, huzur namazının imamı var. Enbiya 73. Ve bu tayini Allah yaptığına göre o zaman kulla Allah arasında kimse giremez diyenler bu ayete iftira etmiyor mu? O zaman Kur'an-ı Kerim'e göre Allah'la kul arasında kimse giremez. Yanlış. İnsanlar bunu doğru biliyor ama insanların bunu doğru bilinen yanlışlardan bir tanesidir bu. Doğru olarak bilinen yanlışlardan bir tanesi. Allah'la kul arasında kimse giremez yanlıştır. Kur'an'la karşılaştırdığımız zaman bunun yanlış olduğu tespit ediyoruz. Bazıları da mürşidi olmayan mürşidi şeytandır. Bu da doğrudur. Allah-u Teala mürşide tabiyeti farz kılmış. Nitekim Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz'in mürşidi Cebrail Aleyhisselam. Öyleyse Adem Aleyhisselam'ın zürreti bay ve bayan herkes için mürşid farzdır. İlk insan olan Adem babamızın mürşidi de Cebrail Aleyhisselam'dı. Bütün nebilerin mürşidi Cebrail Aleyhisselam. Ama onların yetiştirdiği kişiler mürşidi kim? Allah'ın peygamberleri. İşte burada Allah Teala Enbiya 73'te bütün peygamberlerin asaleten devrin imamı olduğu zikrediliyor. Onların olmadığı dönemlerde kavim resullerinden bir tanesini Allah Teala Al-İmran 179'a göre seçiyor. Ve onu secde 24'e göre vekaleten devrin imamı olarak tayin ediyor. O zaman mürşidi olmayan mürşidi şeytandır sözü doğrudur. Allah'la kul arasında kimse giremez sözü Kur'an-ı Kerim'e göre yanlıştır. Hangisi doğru, hangisi yanlış? Yanlış olan kulla Allah arasında kimse giremez. Doğru olan mürşide tabi olmak farzdır. İşte kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah-u Teala o kişinin tabi olacağı mürşidi kendisi tayin ediyor Allah-u Teala. 7 ayet-i kerimede Allah'a ulaşmayı dileyen Allah'ın mürşitlerine ulaştırdığı kişiler. Bu sıraytımıza bakacak olursak işte burada. Bakın 6. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, kim Allah'a mülaki olacağı kesin bilirse, kim Allah Rabbine mülaki olmayacak diye inanırsa, kim Rabbine mülaki olmayı yakin hasıl ederse, kim olmayı dilerse vesaire, Allah-u Teala mutlaka mürşide tabi olmayı ona götürüyor. Alman 164, mürşide tabi olmadan ve delalette Meryem 43, bana tabi ol ki seni sirat-ı seviye ulaştırayım. Yasin 21, size üçlem istemeyenlere tabi olan Mumin 38, bana tabi ol ki şartlarına seni ulaştırayım ve bütün bunlar hep tabiyeti devreye koyuyor. Kur'an'ın ayetleri. Öyleyse Kur'an'da kulla Allah arasında kimse giremez yok. Tam tersi Allah kendisiyle İnsanlar arasında devreye koyuyor. Bu zavallı insanların bir kısmı bunu şirk olarak addediyorlar. Kişi kendi kendine dua edebilir. Kendi kendine dua edebilir ama Allah Teala'nın o duayı kabul etmemesi Allah'ın iktidarında. Ama Allah Teala bu kendi kendine dua edenlere ben sizin duanızı kabul ederim demiyor. Dua edebilirsiniz. Dua ibadetin özüdür. Dua ibadettir. Derecat kazanabilirsiniz. Ama Allah Teala duanızın kabulünü istiyorsanız mutlaka ama mürşide tabi olmanız lazım. Nereden biliyoruz? İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki faydasız ilimden, yükseltmeyen amelden, doymak bilmeyen nefisten ve kabul olunmayan duadan sana sığınırım. Evet, faydasız ilim, emaniye, ürpermeyen bir kalp, yani huşusuz bir kalp, faydasız ilim, huşusuz bir kalp, doymak bilmeyen nefis ve kabul olunmayan dua. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz duanızın kesinlikle kabul edeceğine iman ederek dua edin. Bilin ki Allah kalbi gaflet içinde olanların duasını kabul etmez. Öyleyse kişi bu kişinin Allah duasını kabul etmiyor. Niye? Kalbi gaflet içinde. Faydasının mi sahibi? Hoşu kalpte yok. Nefs tezkesi yok. Duası da kabul edilmiyor. Öyleyse mi her dua kabul ediliyor mu? Hayır. Ama kimin duasını Allah kabul ediyor? Ulaşmayı kalben dileyenin. Nitekim kul olmak duanın kabul edilerek, ruhun yükselerek Allah'a ulaşmasıdır. Kul olmak duanın kabul edilerek, hangi dua söz konusu? Kalpten yapılan bir dua. Kalpten yapılan ilk dua, kalpten ruhun Allah'a ulaşması duasıdır. Ruhun yükselerek Allah'a ulaşmasıdır kul olmak. Bunun sonunda. Allah razı olsun. Kayseri'den bir kardeşim muhterem hocam. Allah yolunda hizmet nasıl hizmet yapılır? Allah yolunda hizmet Allah için olmak, başkaları için yaşamaktır. Başkaları için yaşama noktasında insan ilişkilerinde daima dışımızdakiler haklıdır. Onlardan özür dilemek, nefsimize uyduğumuz her noktada bilerek ve bilmeyerek özür dilemek, onlara onun sevgimizi bildirmek ve her zaman onlar için fedakarlıkta bulunmak. Çünkü başkası için olmak, Allah için olmak demektir. Her olayda muhatabımız Allah'tır. Allah razı olsun. Azerbaycan'dan bir kardeşimin bir hanım kocasının hidayete ermesi için nasıl bir davranış biçimi sergilemelidir? Açıklar mısınız? Bir hanım kocasının hidayete ermesi için yapması gereken davranış biçimi onu devamlı nasihatlerle Allah'a yönlendirecek. Din-i nasihatin, din-i nasihatin, din-i nasihatin. Din nasihattir, din nasihattir, din nasihattir. Kimin için nasihat? Allah için. İki, Allah'ın kitabı için. Üç, Allah'ın Resulü için. Dört, Müslümanların idarecileri için. Beş, bütün Müslümanlar için. Evet, nasihat. Nasihat den ne? İşte iki ayet-i kerime. Müzemil 19 ve Dehr 29. İnne hazi tezkire, işte bunlar birer öğüttür. Femen şahatta kaza ile Rabbi sebiha. Dileyen Rabbine gidemiyor yol tutar. Öyleyse nasihatten nasiptar olmak Allah'a giden bir yol tutmaya. Yani Allah'a ulaşmayı dinlemeye. Kim Kur'an'dan nasihat, öğüt almışsa o Allah'a ulaşmayı dileyen kişidir. Kalben ulaşmayı dileyenlerin hepsi Rabbine giden yol tutanlardır. Allah Resulü Furkan 57'de ben tebliğime karşı sizden ücret istemiyorum ama Rabbinize giden bir yol tutmanızı istiyorum. Rabbinize giden yol tutanlar onlar öğüt alanlardır. Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. O zaman bu kardeşimiz de Kur'an ayetleriyle nasihat ederek, Allah'a davet ederek eşini Allah'a yönlendirecek. Kalpten eşinin Allah'a ulaşmayı dilemesi halinde geri kalan onun ruhunu Allah kendisine ulaştıracağına göre o kişi eşinin hidayete vesile olmuş olur. Allah razı olsun. İstanbul'dan bir kardeşim muhterem hocam, her Allah diyen için Allah'tan kişinin kalbine nur mutlaka gelir mi? Hayır. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler istediği kadar Allah desinler, Allah'tan onların kalbine nur gelmez. Rum 39'da Allah Teala'nın Resulü muhterem Efendimiz böyle açıklıyor Kur'an tefsirinde. Rum 39. İnsanların mallarında artış olsun diye faizden faiz olarak verdiğiniz şey Allah'a ulaşmayı dilemeden yaptığınız zikir. Bak, faize verdiğiniz şey Allah'a ulaşmayı dilemeden yaptığınız zikir Allah katında artmaz. Nefsinizin kalbinden nurları oluşturmaz, arttırmaz. Ama Allah'ın beşini, Allah'a ulaşmayı dileyerek verdiğiniz zekat, ulaşmayı kalben diledikten sonra verdiğiniz zekat ve yaptığınız zikirler kalbinize nurları artırır ve fayda sağlar inşallah. Öyleyse nurların zikirle kalbinize ulaşmasını istiyorsanız öncelikle kalben Allah'a ulaşmayı dilemeniz lazım. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah, birlikte dinliyoruz.
2: Esselamu aleyküm, rahmetullahi ve berekatuhu muhterem hocam. Sizi çok ama çok seviyorum kalbimde. Müsaadenizle bir sorum olacaktı sizlere. Muhkeme müteşabih ne demektir? Bazı ayetlerin muhkem olması ve bazı ayetlerin ise müteşabih olması ne anlama geliyor? Bizlere açıklar mısınız? Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden. Esselamu aleyküm, rahmetullahi ve berekatuhu.
0: Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Biz de hepinizi çok seviyoruz. Al-İmran suresinin 7. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala Huvellezi enzele aleyke kitabe minhayatin muhkematin. Kitabı sana indiren Allah'tır. Onun bir kısım ayetleri muhkem ayetlerdir. Hüküm ihtiva eden, manası açık olan ayetlerdir. Yani Arapça manasıyla Allah'ın bize ulaştırmak istediği mesaj aynıdır. Bunlar kitabın esasını teşkil eder. Diğerleri müteşabihtir. Yoruma açık ayetlerdir. Mesela bunlara bir örnek vermek gerekirse Fetih suresinin 10. ayet-i kerimesi bir müteşabih ayettir. Ne diyor Fetih 10'da? İnnellezîne yubeynüke nema yubeynullah. Yâdullâhu fevkâ edîm. Muhakkak ki onlar sana tabi oldukları zaman Allah'a tabi olurlar. Onların elinin üzerinde Allah'ın senin bütün vücuduna tecelli ettiği için ellerinde de tecelli etmiş olduğundan Allah'ın eli vardır. Bundan sonra kim ahdini bozarsa. Şimdi eğer bir insan buradaki Arapça manasıyla düşünmeye kalkarsa sanki Allah'ın da insan bir insan olduğu, insan gibi bir eli sahip olduğunu düşünebilir. Bu doğru değil. Allah bir insan değil, yetmez. Allah Teala'nın huzurlardan münezzeh. İnsanın sahip olduğu sıfatların hepsinden münezzeh olduğunu bilmemiz lazım. O zaman burada yoruma açık olan ayet-i kerimede ne var? Allah Teala devrin imamının daimi tecellide olduğunu buyuruyor. Daimi tecelli Resulullah'ın daimi asaletin devrin imamı hasabıyla her zerresine tecelli ediyor. Şimdi Peygamber Efendimizin her zerresine Allah tecelli ettiyse o tecelliyat Peygamber Efendimizin eline de aynı şekilde tecelli ediyor. Peygamber Efendimizin eli biat edenin eli üzerindedir. Ona tecelli yetişir. O tecelliyat Allah'ın eli olarak düşünülüyor. Bu ancak devrin imamının açıklamasıyla oluşuyor. Öyleyse yoruma açık olan müteşabih ayetlerin manasını öğrenmek istiyorsak kime sormamız lazım? Ehl-i zikre ulel baba sormamız lazım. İşte burada Allah-u Teala Al-İmran 7'de kalplerinde eğrilik olanlar, mükemmel müteşabih ayetler var, kalbinde zevk olanlar, yani kalbi fesatla, 19 afetle dolu olanlar, müteşabih ayetlere yorum getirerek insanlar arasında fitneye sebebiyet veriyorlar. Allah-u Teala buyuruyor ki, müteşabih ayetlerin yorumunu, manasını Allah bilir. Allah'tan başka kimse bilmez. İlimde rusul sahibi olanlar da, mukem müteşabihler hepsi Allah'tandır, onlar da bilemezler. Sadece kim bilebilir ulelbab? Ulu'l-Elbab müteşabih ayetlerin hepsini biliyor mu? Hayır, bilmesine gerek yok. Bilmeyebilir de. Ama hepsini bilen Allah, Ulu'l-Elbab'ın Allah'tan sorma ve cevap alma yetkisi vardır. O sebeple evet, iki grup ayetten oluşuyor. Muhkem müteşabih ayetler. Müteşabih ayetlere kalbinde zevk olanlar, yani fesat olanlar diyelim. ulaşmayı dilemeyen, başkasının dilemesine mani olan insanlar, onlar teşabih ayetlere yanlış yorum getirmek suretiyle insan arasında fitneye sebep oluyorlar. Ama Allah Teala diyor ki müteşabihatın manasını, yorumunu Allah bilir. İlimde resul sahibi olanlar da yapamazlar. Onlar da sadece Allah'tandır derler. Ama bunu ancak ulul elbab tezekkür edebilir. Ulul elbab Allah'tan sorarak, manasını alarak muhataba ulaştırır. Allah'ın dizaynı bu. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Haram Kur'an, Haram Utu programının sorular ve cevaplar bölümünde bir araya geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'as-salava. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
3: Fatiha ma'as-salava.

0: Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Kutere misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk programında bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz talep etmek. Birinci sual, Nebile Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hadisinde şöyle buyuruyor. Allah'ı bilen talep eder buyuruyor. Talep etmenin önemi nedir? Allah'ın ezeli ebedi dini, babamız İbrahim Hanif dini, bütünüyle aslında talepler zincirinden oluşuyor. Evvela Allah'a ulaşmayı dilemek bir taleptir. Daha sonra Allah'ın bizler için tanıtı müşide ulaşıp tabi olmak yine bir talebi gerektiriyor. Daha sonra ruhun Allah'a teslimi talep, bizi gücün Allah'a teslimi talep, nefsin Allah'a teslimini talep, ihlas talep ve iradenin Allah'a teslimi, hep talepler zinciri birbirini takip ediyor. Talep hayatımızın en önemli konusudur. Allah-u Teala diyor ki, talebena ve cebena. Siz talep edin, ben de icabet edeyim. Burada dikkat edilmesi lazım gelen şey, Allah'ın daima bir talep üzerine hareket edişidir. Bu istikamette geçerli olan şey, Allah'tan talepte bulunmaktır. Kul Allah'tan hangi istikamette talep ederse, o istikamette Allah'ın yardımını alacağı kesindir. Allah'ı talep eden kişi, birinci ve ikinci basamakları aşmıştır. Allah'ı talep etmeye başlamıştır. Talep eden kişi Allah'ı bulur. Onun için Allah'ı bulan neyi kaybetti ki? Allah'ı kaybeden neyi bulmuş ki? Yani Allah'a ulaşır. Allah'ı talep etmeyen insanın gideceği yer cehennemdir. Onun için hadis-i şerifte Allah'ı bilen talep eder, Allah'ı talep eden bulur. Ey insanlar, hepiniz delalettesiniz. Hidayete erdirdikleri müstesna, dileyin ki, talep edin ki, hidayeti talep edin ki sizi hidayete erdireyim. Ey insanlar, hepiniz Allah'a muhtaçsınız. Nimetlendirdikleri müstesna, dileyin ki sizi nimetlendireyim. Ve ey kullarım, ben zulmü kendime haram kıldım. Sizin aranızda da zulmü haram kıldım. O halde birbirinize zulmetmeyin. İşte bu kutsi hadiste her saniye her an Allah'a ihtiyaç içindeyiz ve talep etmemiz gerektiğini anlıyoruz. Hepiniz Allah'a muhtaçsınız. Muhtaç olan, ihtiyacını talep eden kişidir. İhtiyacı gideren de Allah'tır. Onlar ki nimetlendirdiler, kurtuldular. Allah üzerinizde nimetini görmek istiyor. Bütün bunlar hepsi bizi bir güzelliğe ulaştırıyor. Nedir o? İstisnasız Allah'tan talep etmek. Allah Teala Muhammed Suresi'nin 38. ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyor. Vallahu ganiyun ve entumul fukara. Allah ganidir, siz fakirlersiniz. Vallahu ganiyun ve entumul fukara. Öyleyse her zaman Allah'tan dilememiz lazım, talep etmemiz lazım. Allah'ı bilen Allah'ı talep eder, Allah'ı talep eden bulur. Allah'ı bulan sever. Evet, bu önemli bir hadis. İkinci sual, bir insan talep ettiği şeye layık olmasa bile Allah Teala onu vücuda getirir mi? Allah'ın en üst seviyedeki kanunu liyakat ve ihsan kanunu veya liyakat ve mükafat kanunudur. Aslında bizimle Allah arasındaki ilişki, Allah'a ulaşmayı dileyenler için liyakat ve mükafat kanunu geçerli. Allah'ın vücuda getireceği şey kulun talebine göredir. Ama kul ona layık değilse onun liyakatını talep ettiği şeye ulaşabileceği bir noktayı Allah-u Teala götürür. Götürmesi için de onun talebinde ısrarlı olması, o talebin faturasını ödemeye hazır olması gerekir. Onun en büyük anlamı daha çok zikir yapmaktır. Kişi zikrini artırdıkça daha üst seviyelerin sahibi olur. Allah-u Teala'nın dizaynı budur. İhtiyak, gayret, himmet, nusret, liyakat ve mükafat. Liyakat ve mükafat son iki kademeyi ifade ediyor. Liyakat ve ihsan. Ama o liyakata erişebilmek için öncelikle bizim iştiyak sahibi olmamız lazım. İştiyak, Allah yolunda Allah'ın bize farz kıldığı hedeflere ulaşma istikametindeki talebimizdir. İstemektir Allah-u Teala'dan. İştiyak Allah'tan, talep etmek, istemek. Gayret, iştiyak eğer bizim sözlü duamızsa gayret de ameli duadır. Yani sadece istemek değil, o istediğimiz hedefe ulaşmak istikametinde de ulaşmak için gayret sarf etmek. Ama bu gayretimiz tabi olduğumuz mürşidin himmetiyle gerçekleşir. Aslında mürşid devamlı bütün insanlar için dua eden, onları Allah'ın yardımını, onlara Allah'ın yardımını ulaştıran Allah'ın tayin ettiği kişidir. Hep dua eder. İşte eğer olay buysa o zaman ne olması lazım? İhtiyak, gayret ve himmet. Himmet o duayı mutlak surette hak sahibi olmak lazım. Himmetin devreye girmesiyle Allah'ın nusratı devreye giriyor. Yani dualarımızda mutlak surette duanın kesinlikle kabul edileceğine iman ederek dua edin. Bilin ki Allah kalbi gaflet içinde olanların duasını kabul etmez. Duanın kesinlikle kabul edileceğine iman ederek dua edin. Allah'ın vücuda getirdiği şey kulun talebine göredir. Ama kul ona layık değilse mutlaka Allah-u Teala o liyakat seviyesine Allah-u Teala ulaştı. Bunun en büyük anlamı evet, kişi zikrini arttıracak. Yani kişinin gayreti zikir seviyesinde gerçekleşir. Üçüncü sual, talep ettiğimiz hedeflere ulaşmak için başkalarından dua istemek doğru mudur? Allah-u Teala dua bir insanın Allah'a yakarmasıdır. Allah'tan talepte bulunması halidir. Birisi bir başkasına benim için dua ediyorsa bu halkın alışkanlığını ifade eder ve insanların arasında böyle bir talep söz konusu olabilir. Ancak bu yukarılara tırmandıkça tehlike kazanan bir davranış biçimi olur. Allah-u Teala hepimiz için en güzelini talep eder. Onun oluşmasını ister. Dua merci olarak Allah'ın Resulü'nün dışında kimse yoktur. Dua Resul'den istenir. Eğer Resul hayattaysa talep sadece ona yapılır. ikinci birisiniz yapıldığı noktada ikinci birincinin yerine geçirmiş olursunuz. Öyleyse dua istisnasız Allah'ın Resulü dua mercidir. Ve bu istikametteki kişilerinden zaten bu şekilde dua etmesi lazım. Dua istediği kişi dua makamı Allah'ın Resulü'dür, devrin imamıdır ve mutlaka ona ulaştırılması gerekir. Nisa suresinin 64. ayet-i kerimesine baktığımız zaman Allah-u Teala duada yer alan Allah'ın Resulü olduğu neticesine ulaşıyoruz. Umar sallamın Resulü ilahi hitabizine, biz Resulleri insanlar kendilerine itaat etsin diye gönderiyoruz. O nefslerine zulmedenler sana gelselerdi, Allah'tan mağfiret dileselerdi, Resul de onlar için mağfiret dileseydi, Allah her iki tarafın tövbesini kabul buyuracaktı. Öyleyse mutlak surette Allah'tan talep ediliyor ama duada bir ikinci Allah'ın Resulü devreye giriyor. Konumuzla ilgili halkımıza sorular yöneltik bir videomuz var, birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Dinin bel kemiği talep etmektir ve kişinin Allah yolunda kurtuluşa ulaşabilmesi öncelikle Allah'a ulaşmayı talep etmesiyle gerçekleşir. Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyoruz?
2: Allah'a kulluk görevlerimizi yaparak ulaşırız.
3: İbadet etmek, namaz kılmak, oruç tutmak.
4: Allah'a ulaşmak ne demek ise Allah cennetin katını nasip etsin, sırat köprüsünde imanla, Kur'an'dan geçmeyi nasip etsin.
1: Bizim neyimiz Allah'a ulaşır?
2: Takvamız ulaşır.
1: Ruhumuz Allah'a ulaşır mı?
2: Ruhumuz Allah'a her türlü her şey dilerse ulaşır.
1: Peki o Allah dostları nasıl Allah'a dost olmuşlar? Nasıl ermiş evliya olmuşlar biliyor musun?
4: Biliyorum. Eğer namazını kılarsa, Kur'an'ı okursa, orucunu tutarsa Allah'a karşı dost olur.
1: Ölmeden önce ölmek demek. Ruhun Allah'a ölmeden önce ulaştırılması demek. Bir talebimizle Allah devreye giriyor ve o emanet olan ruhu kendisine Allah ulaştırıyor. Böyle bir duayı edip Allah'ın ermiş evliyaları gibi olmak ister misiniz?
2: Bunu her Allah kulu ister ama saydığınız gibi evliyalar, Yunus Emre'ler, biz onlar gibi olamasak da onların uçlarından tutabiliriz, arkasından gidebiliriz, örnek alabiliriz.
5: Evet ediyorum, çok ediyorum Hamda.
3: Allah'ım ben de ermiş evliya gibi sana ulaşmak istiyorum.
5: Sana ulaşmak istiyorum.
4: Yaşarken sana ulaşmak istiyorum. Sana ulaşmak için de namazımı kılacağım, duamı yapacağım, Kur'an'ımı okuyacağım, orucumu tutacağım, zekatımı vereceğim, fitremi vereceğim. Rabbime yakın olmayı nasip eder. Değil mi? Doğru mu?
0: Bir misafirimiz kulluk görevlerimizi yerine getirerek Allah'a ulaşırız dedi. Allah'a karşı kulluk görevlerimiz nelerdir? Allah Teala 7 tane vasıta emri bize farz kılmış. Hedeflerimiz var ve o hedeflere ulaşmak istikametinde de yerine getirmemiz gereken vasıtalar var. 7 vasıta emrin başında Allah'a ulaşmayı dilemek geliyor. Ondan sonra 12 tane insanla mürşide tabiyet geliyor. Oruç tutmak, namaz kılmak, hacca gitmek, zekat vermek ve en üst noktada zikir yapmak geliyor. İşte Zariyat 56'da وَمَا خَلَقْتَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ اللّٰى لِيَعْبُدُونَ İnsanları ve cinleri başka bir şey için değil, bize abd olsun diye yarattık. İbadet de abd da aynı kökten türediği için genellikle insanlar biz insanları Allah'a bana ibadet etsin diye yarattık diyor, deniyor. İbadetler vasıtalardır. Ama o vasıtalarla hedefe ulaşılır. Devamlı vasıtaları kullanıp hedefsiz bir yere ulaşmak mümkün değil. Bakara 21'de Ya eyyühellezine aminu abudu rabbakum ellezî halakakum vellezîne min kablikum leallekum tettekûn. Ya eyyühen nasu a'budu rabbakum ellezi halakakum vellezine min kablikum leallekum tettekun. Rabbinize kul olun ki o sizi, sizden öncekileri yarattı. Umulur ki böylece takva sahibi olursunuz. Rum 31'de Allah'a yönelin, münibine eğilin ve takva sahibi olun. Yasin suresinin 60-61. ayet-i kerimesinde Elem ahd ileyküm ya beni Adem en la ta'budu şeytan innehu lekum adun mubin. Ve ne yapı dünya azar sıratı müstakim. Ey Ademoğulları, şeytana kul olmayın çünkü o sapaçık bir düşmandır diye sizden aldanmadım mı? Ve bana kul olun, bu da sırat-ı müstakim üzerinde bulunmaktır. Görüyoruz ki Allah-u Teala ezelde kalü bela gününde fizik vücudumuzdan nahd almış. Evvela şeytana kul olmayacağız. Elem ahad eleyküm ya beni ademen la ta'budu şeytan. Ey Ademoğulları, şeytana kul olmayın diye sizden ahd almadım mı? Başlangıç noktasında herkes şeytanın kulu ve dostu. O zaman Allah-u Teala'nın ahdini düşünürsek, şeytana kul olmayan, o ben sizden ahd almadım mı? Ahdi yerine getirmek, mutlak surette şeytana kul olmaktan kendimizi kurtarmaktır. Nahl 36'da لَقَدْ بَحَسْنَا فِي كُلِّ اُمَّتٍ رَسُولٍ اَيَّبُدُ اللّٰهُ وَاِشْتَنَبُوا تَعْغُوتَ. Biz bütün ümmetlere tağuta kul olmaktan içtina versinler ve Allah'a hamdolsun diye Resuller bahsettik. Yedi safa kul olmak söz konusu Kur'an ayetlerine baktığımız zaman. Bu birinci safhada kişinin Zümer 17'ye göre Allah'a ulaşmayı dileyip birinci safa Allah'a kul olması, ikinci safa kul olmak Mümin 15'e göre devrin imamının ruhunun başımızın üzerine gelip yerleşmesi, üçüncü safa kul olmak ruhumuzun Allah-u Teala'ya teslimi, dördüncü safa kul olmak fizik vücudunun Allah'a teslimi, beşinci safa kul olmak nefsin Allah'a teslimi, altıncı safa kul olmak ihlas ve yedinci safa kul olmak iradenin teslimi. Kul olmanın standartlarına daha önce gördüğümüz şey şu: birinci kulluk Allah'a ulaşmayı yöneldiğimiz, yani Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilediğimiz an tahakkuk eder. Yedi tane kul seviyesi Kur'an-ı Kerim'in de ard arda dizilmiştir. Her kulluk seviyesi kişiyi bir evvelkinden daha üst seviyeye mutluluğa ulaştırır. Dua bizzat kulluktur. Evet, Allah'a ulaşmayı dilemek bir duadır ve bizzat da kulluktur. Dilediğimiz an mutlaka Allah-u Teala bizi kul olarak devreye alır. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah Teala Allah yolunda ilerleme talebi olan insanların mürşide tabi olmasını farz kılmıştır. Mürşit sizin için ne ifade?
2: Mürşit bizim için rehberdir. Allah dostudur. Biz Allah'a ulaşmak için önce mürşide ulaşmalıyız. O şekilde de Allah'a ulaşabiliriz.
5: Allah dostları.
1: Şu an onları arayıp bulmak ister misiniz? Allah'ın bizzat görevli kıldığı.
4: Peki, Cenab-ı Allah'ın bütün Müslümanları bulmak isterim. Onların seviyesinde olmak isterim.
1: Mürşidimiz olursa bizim hayatımız nasıl bir hayat olur?
2: Mürşitle de o bağlantıda olur. İlla ki tamamıyla bir tarafa yönelecek ve orada kalacak diye bir şey yok. İşini gücünü yapar ve Allah'ın müsaade etmiş olduğu vakit zamanlarda da Cenab-ı Hakk'a mürşitle bağlantıda olursa daha iyi bir kul olur.
5: Çok güzel olur.
3: Hayatımız daha iyi olur. Mürşit olursak Allah'a daha yakın oluruz. Allah'ın sevdiği kulu olmak her zaman isteriz.
4: Ha, onların seviyesinde olmak için nedir? İmanını göstereceğim. Kalbini temiz tutacağım. Gözünü güzel tutacağım ki onların dediğine gidelim.
1: Nasıl buluruz mürşidimizi?
2: Her şey ortada. Bunları bulabiliriz. Bunlar alenen ortada.
1: Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala buyuruyor ki hacet namazı kılıp mürşidinizi bana sorabilirsiniz diyor. Bunu yapmak ister miydin?
2: Bunu duymadım. O kadar çok fazla bilgim yok o konuda.
3: Evet, yapmak isterim.
5: Ben yapıyorum zaten. Evet, yapıyorum. Sordum ama görmedim.
0: Piyanın misafirimiz mürşit konusunda onları bulmak isterim. Onların seviyesinde olmak isterim dedi. Hanımlar da mürşit olabilirler mi? Verilen ilim açısından hanımlar da o ilmi başkalarına ulaştırmak noktasında öğretim seviyesinde mürşit olabilirler elbette. Enbiya suresinin 7. ayet-i kerimesinde Allah Teala ve marsana min kablike illa ricalin nuhi ileyhi feselü ehle zikrin kudah talimu. Senden önce de vahyettiğimiz rical, erkeklerden başkasını göndermedik. Bilmiyorsanız zikir eline sorun. Bir mürşit olma açısından Allah Teala sadece erkekleri tayin ediyor. Ama eğer Tövbe suresinin 71. ayet-i kerimesine bakacak olursak orada hanımların da vel mu'minne vel mu'minati ba'du mevla ba'd ya'murune bil ma'rifi ve yenhevne al mukeri ve yekumune selat ve yetune zekat ve yetunullaha ve resulehu ulake serhamullah. Öyleyse hanımlar da maruf-u emreden, münkerden, neyden Allah'ın kendilerine öğrettiğini başkalarına ulaştıran bir konumda, bir vazifede olabilirler. Muhakkak ki hanımların hepsi öğretme konusunda birer mürşid olabilirler. Ve olmaları da üzerlerine farzdır. Ama bir hanım Allah'a ulaştırıcı mürşid olabilir mi? Olmaz tabii. Böyle bir yetki hanımlara verilmemiştir. Yani salah makamının inşaada ulaşma noktasına kadar bütün hanımlar ulaşabilirler. İradenin de Allah'ı bağlayabilirler ama aynı yetkiyle donatılmış olmazlar. Allah'ın inşaadan memur ve mezun kılındığı cümlesiyle inşaat makamına tayin ettiği kişiler hepsi erkektir. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah.
6: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Sevgili hocam, izninizle bir sualim olacaktı. Nefsimizin ve ruhumuzun taleplerini birbirinden nasıl ayırt edebiliriz? Allah razı olsun. Sizi çok ama çok seviyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.
0: Aleykümselam ve rahmetullah ve berekatuhu. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Hep suali bir kere daha tekrar edecek olursak. Nefsimiz ve ruhumuzun taleplerini nasıl ayırt edebiliriz? Sevgili kardeşlerim, Allah Teala bize bütün doğruları ihtim mühtevi, her şeyi kapsayan bir kitap Kur'an indirmiştir. Allah Teala Kur'an'da Allah'ın emir ve nehileri var. Bu emir ve nehileri yerine getirenlerin mükafatı cennet, getirmeyenlerin cezası cehennem söz konusu. Ve Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz cehennem nefsin sevdiği şeylerle çevrili. Cennet de nefsin sevmediği şeylerle çevrili. O zaman beraberce bakalım nefsimizin manevi kalbinde 19 tane afet var. Bu afetler sebebiyle kişi Allah'ın yap dediği emirleri yapmıyor, isyan ediyor. Yasak olan fiilleri de işliyor nefs. Yapısındaki 19 afet sebebiyle olay bu. Ruh da Allah'ın yap dediği emirleri yapan, itaat eden, yasak olan fiilleri işlemeyendir. Şimdi nefsin bütün talepleri bize derecat kaybettiriyor ve nefs cehennem nefsin sevdiği şeylerle çevrili. Nefsin ne kadar Allah'ın yasak ettiği fiiller varsa nefs onları talep eder, onları işler ve şeytanın tesiri altında da nefs ne yapar? Allah'ın emirlerini inkara kişiyi götürür. Ruh da Allah'ın yap dediği emirlere harfiyen itaat eden, yasak olan fiilleri işlemeyendir. Onun için cennet nefsin sevmediği. Nefs neyi sevmiyor? Nefs Allah'ın emirlerine itaat etmeyi sevmiyor. Ama cennette Allah'ın emirlerini itaatle kuşatılmış. Nefs neyi sevmiyor? Yasak olan fiillerden iştinav etmek istemiyor. Nefs ise ruh cennette bunlarla çevrili. O açıdan bakacak olursak aklınıza ne kadar konu gelirse gelsin, gelemeyen ne kadar konu varsa hepsi sadece iki istikamete teşekkür edebilir. Ya Allah'ın emrettiği bir şeyle karşı karşıyasınız, ya da Allah'ın yasak ettiği bir şeyle karşı karşıyasınız. Yani ya Allah emrediyor veya Allah-u Teala yasaklıyor. Herkesin her türlü davranışı sadece bu iki sahanın içine girer. Bunların ihata etmediği hiçbir konu yoktur. Öyleyse mesele çok kolaylaşıyor. Nerede Allah'ın emrini yerine getirirseniz bu ruhunuzun talebidir. Allah'ın emrini yerine getirmezseniz bu da nefsinizin talebidir. Ayrıca son derece kolay. Evet, tekrar ediyoruz. Nerede Allah'ın bir emrini yerine getirirseniz bu ruhunuzun talebidir. Yerine getirmezseniz de bu da nefsinizin talebi. Dolayısıyla birbirinden kesin bir şekilde bu şekilde ayrılabiliyor. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah'ın yardımı kişinin imanına ve Allah'tan talebi üzerine kurulan bir köprüdür. Ve o imana ulaşmamız için Allah'ı çok zikretmemiz emredilmiştir. Sizce zikir yapmanın faydası ne?
2: Zikir yapmak Allah Teala'ya çok büyük bir ibadettir. Yani ibadetlerin en büyüğü sürekli Allah Teala'yı hatırda tutmaktır. Daha sonra da zikir diye düşünüyorum.
5: Allah yolunda gitmek. Nurlanır tabii. Nefsimiz de nurunu alır, nefsimiz de şey olur, temizlenir, Allah'ımıza daha yakın oluruz.
4: Allah, Allah demek Allah'ımı çağırıyorum yanıma. Allah'ımı çağırıyorum, meleklerimi çağırıyorum, Peygamber Efendilerimizi çağırıyoruz, İmre'yi çağırıyoruz, cennetimizi çağırıyoruz ki Rabbim o gün sorumuzda bizi öbür dünyada ateş ettirmesin ya Resulallah. Allahümme sallallahu aleyhi ve sellem.
2: Zikir konumuna erişen kişi bence iyi bir periyot yakalamıştır İslam dinine Müslüman olarak. Allah bize de nasip etsin. Hepimiz bunu yapmalıyız.
3: Kalbimiz huzur dolur. Günah işlememeye çalışırız. Nefsimizin günahlardan kurtulmaya çalışırız.
4: Ben dersliyim ama hastalandım şeyden ama evimde gizli yapıyorum. O aşk bir gizli. Kimse de değilmez.
1: Çok teşekkür ederim.
4: Şey değil.
0: Bir misafirimiz ibadetlerin en büyüğü Allah-u Teala'yı sürekli hatırda tutmaktır, zikretmek. Daha sonra da zikirdir dedi. Allah'ı hatırda tutmak ve Allah'ı zikretmek arasında fark nedir? Zikrin mahiyetini bilmeyenler Allah'ı hatırlamaktır diye bir isim koymuşlar. Kişi namaz kılmakla da Kur'an okuyarak da Allah'ı hatırlıyor. Gerçekten zikirde hatırlama manası da var ama Allah-u Teala'nın zikrullah dediği şey Allah'ın isminin birbiri arkasından tekrarıdır. Allah Allah Allah diye yapılacak bütün zikirler eğer yola girdiyseniz sizin nefsinizin kalbine rahmet, fazl ve selavat isminin nurları mutlaka getirecektir. Bu da nefs tezkiyesi ve tasfiyesi ki din baştan sonra nefs tezkiyesi ve tasfiyesinden ibarettir. Onun için Nebi Sultan Peygamber Efendimiz Allah şüphesiz ki bu dini nefsiniz

0: soracağım, sizlere bir sorum olacak mümkünse inşallah. Kaderin oluşmasında kişinin cüz'i iradesinin talebi olan niyette bir ilişkisi var mıdır? Allah razı olsun. Sizleri çok ama çok seviyorum inşallah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.
1: Esselamu aleyküm ve berekatuhu. Evet. Dikkat ederseniz Allah Teala Kader Kamer Suresi'nin 49. ayet-i kerimesinde ve min kulli şeyin halaknahum zevceyni ve min kulli şeyin halaknahum bi kader. Biz her şeyi bir kaderle yarattık. İrademizin dahli olmadan oluşan, bize tesir eden her olay bizim için kaderdir. Ya ilahi iradenin oluşumuyla oluşur, bize tesir ediyor, kaderdir, doğum, ölüm vesaire. Veya külli iradeyle oluşan, bize tesir eden bir olay yine kaderdir. Cüz'i oluşan, bize tesir eden olay bir kaderdir. Örneğin doğum, ölüm kader. Dualar kader. Veli olmak kader. Evlenmek kader. 5 şey var ki kader. Sadece niyet bu konuda söz sahibi değil. Niyet ve beraber nasip de devreye. Nasip bu sualin tam cevabıdır. Kişinin cüz'i iradesinin talebi olan niyet, o kişinin sahip olduğu liyakat kaderi nasip olarak oluşturur. Kaza ve kader var, bir de niyet ve nasip var. Kaderde birden fazla iradenin yer alması halinde oluşan bir sonuçtur. Ama niyet ve nasipte de yine kişinin niyet ettiği, onun liyakatıyla oluşan bir sonucu bize ulaştırıyor. O da bir nevi kaderdir. Kişinin niyetine ulaştığı takdirde niyet ve nasip eşitlenmiştir. Ulaşamadığı takdirde eşitlenmemiştir. Örneğin birisi bir adamı öldürme niyetinin sahibi, tabancasını çekiyor, adamı öldürüyor. Bu o kişinin niyetine ulaşması halidir. Öldüren kişi için bu bir kader değildir. Ölen kişi için kaderdir. Ölen kişi açısından düşünürsek onun niyetinin ve talebinin kaderle bir ilişkisi söz konusu değildir. Başka birisi onun dahli olmadan tabancasını çekmiş, onu öldürmüştür. Ölen kişi açısından bu kaderdir. Çünkü birden fazla irade devreye giriyor. Kişinin iradesinin dahli olmadan oluşan, tesir eden her olay kader. Kişinin bir talebi söz konusu değil ama bir başka irade onu öldürmek üzere harekete geçiyor ve de başarıyor. Ölüm zaten bir kader çünkü kendi iradesiyle oluşan bir durum değil. Ama niyet ve nasipte tek bir irade var. Fakat niyet ve nasipte tek bir irade olmasına rağmen nasipte kişinin müktesebatı önemli. Örneğin 30 kişilik sınıfta 30'u da sınıf geçmek istiyor. Ama 20 kişi geçiyor. 10 kişi sınıfta kalıyor. 20 kişi için niyet ve nasip eşitlenmiştir. Müktesebatına uygun olduğu için. Ama 10 kişi için eşit değildir. O liyakatın sahibi olmadığı için gerçekleşmiyor. Programı sizden gelen sorularla devam ediyor. İstanbul'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, bazı kardeşlerimizin tebliğ sırasında karşı tarafın konuyu tam anlamadan direkt tövbe etme davet ettiğini gözlemliyoruz. Bu bağlama tebliğ ve tövbe konusunun gerçekten nasıl olması gerektiğini değerli açıklamanızı öğrenebilir miyiz? Sevgili kardeşlerim, aslında Muhterem Efendimiz şöyle buyuruyor. Tebliğ, yüz yüze görüşerek karşı tarafı ikna etme muhtevasını içeriyor. Öyle bir kere sıcak bir dostluk. Çünkü

0: tövbenin talebi kişiden gelmesi gerekir. Allah Teala tebliğ ile sadece Allah'a davet eder. Daveti kabul eden bir insan Allah Teala onun kalbine mürşit sevgisini koyuyor ve o severek ben tövbe almak istiyorum diyen kişidir. Ama henüz karşı tarafta böyle bir talep oluşmamış, bir karar noktasına da gelmemiş. Sadece bir iki cümle konuşmak suretiyle elini uzat, tövbeni al demekle o kişi tövbe etmiş olmuyor. Dikkat ederseniz 14 asır evvelde münafıklar tıpkı sahabe gibi onlar da tövbe etmişler. Ama birçok noktalarda karşı çıkmışlar. Savaşa katılmamışlar vesaire. Ama söylenen kelimeler aynı. Öyleyse onlar dilden yapmış olabilirler ama bu söyledikleri kalbine inmemiştir. Onlar sadece İslam dairesine girmiyorlar. Fakat kalplerine iman girmiyor. O zaman Hazreti Ali'nin deyimiyle yapılan bu tövbe yalancıların tövbesidir. Bu o kişiye bir fayda sağlamaz. Tam tersi Sümer suresinin 33. ayet-i kerimesinde dikkat ederseniz ne diyor Allah-u Teala? Hakikat ile gelen, Allah'a ulaşmayı dilemeye davet eden ve onu tasdik edenler, Allah'a ulaşmayı dileyenler. Tekrar ediyorum, bu sualin cevabı bu ayette gerçekleşiyor. Hakikat ile gelen. Siz Allah'a davet ediyorsunuz. Allah'a ulaşmayı dilemeye davet ediyorsunuz. Tebliğ yaparken Allah'a ulaşmayı dilemeye davet ediyorsunuz. Onu tasdik edenler, sizi dinleyenler de tasdik eder de Allah'a ulaşmayı dilerlerse o zaman Allah'ın kalplerine koyduğu sevgiyle zaten otomatikmen sizden talepte bulunurlar. Biz de sizin gibi tövbe almak istiyoruz. Dikkat ederseniz konferansların sonunda diyoruz ki eğer siz de kalpten Allah'a ulaşmayı dilediyseniz, siz de Allah'ın dostları gibi üst seviyede mutlulukları yaşamak istiyorsanız, tövbe almak istiyorsanız o zaman onların talebiyle bu tövbe gerçekleşir. Yoksa zoraki olarak hadi dostlar alışverişte görsün, ben işte şu kadar kişiye tövbe verdim fakat o kişinin tövbe kelimeleri kalbine yerleşmiyorsa, kabul etmiyorsa, henüz bir ikilem içindeyse, bir ihtilaftaysa o tövbenin ona da tövbe eden kişiye de ne yazık ki bir hayrı yoktur. O sebeple sevgili kardeşlerim, daima seveceğim, devamlı insanlar Allah'a davet eden, dikkat edin bizim diğer insanlardan farkımız, birçok insan grubu hep kendisine çağırıyor. Gelin bize katılın, gelin bize katılın. Biz hiç kimseye öyle demiyoruz. Diyoruz ki biz sizi Allah'a davet ediyoruz. Allah'a ulaşmayı dileyin diyoruz. Zaten bu dileğin sahibi olursanız otomatikmen Allah Rahim esması ile tecelli ederek bundan sonra ruhunuzu Allah kendisine ulaştırana kadar olan gerekli bütün kademelerdeki vasıta, emirler vesaire hepsini Allah size sevdirir ve mutlaka Allah ruhunuzu kendisine ulaştırır. Allah'ın kesin kanunu bu. Öyleyse yüz yüze görüşmek, ikna etmek, sıcak dostluklar kurmak ve devamlı o kişiyi beslemek. Diyelim ki tebliğde yaptınız, henüz o birinci, ikinci kere o noktaya kişi ulaşamadı. Dostunuzu kesmeyin, devam ettirin. O sıcak dostlukların neticesinde ola ki günün birinde o anlattıklarınız onun kalbine erişir, kalbine girer. Ve o zaman o kişi talep ettiği zaman, ben tövbe almak istiyorum dediği zaman gerçekten o zaman sadıkların tövbesini yapmış olursunuz. اِنَّمَنْ مُؤْمِنَ الَّذ۪ينَ اَمَنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُولِ سُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا. Onlar o müminler ki Allah ve Resulüne iman ettiler, sonra şüpheye düşmediler. Ve cahidu bi amvalihim enfusihim fi sebilillah, onlar mallarıyla ve nefsleriyle Allah yolunda cihad ederler. Allah razı olsun. Bursa'dan bir kardeşim muhterem hocam, nefsimin aklıma verdiği telkinlerden nasıl kurtulabilirim açıklayabilir misiniz? Zikirle. Yani vesveseler Nefsten de gelebilir, şeytandan da gelebilir. Nitekim Allah Teala şöyle buyuruyor. Kaf 16'da "Lekad halakna insan, insanı biz yarattık. İnnen na'lemu ma tuvesvisu bihi nefse." Nefsinin ona ne vesvese verdiğini biz biliriz. "Ve nahnu akrabu ileyhi min hablil verid." Ve biz ona şah damarından daha yakınız. Allah ilim ve rahmetiyle her şeyi kuşatmıştır. İlim ve rahmetiyle her şeyi kuşatan Allah Teala bizim kesinlikle zikretmemizi istiyor. Çünkü sual Ankara'dan bir kardeşim muhterem hocam. Kur'an-ı Kerim'de sayıların önemi var mıdır, açıklar mısınız? Vardır ki Allah Teala'nın en üst seviyedeki mürşidi muhterem efendimiz devrin imamı bize zikretmemizi belli ölçüler dahilinde yapmamızı istiyor. 15 bin zikirle kalp katında, 19 bin zikir ruh katında, 21 bin zikir sır, 23 bin zikir afa, hafi, 23 bin zikir afa ve 25 bin zikir letaif-i nefs, 33 bin zikir letaif-i ruh. En üst noktada bu zikirler gerçekleştirilir. Daha sonra 47 bine kadar da o ölçü dahilinde yine bir artırılarak o noktaya ulaşır ve daha sonra kalp zikrine geçirir. Dolayısıyla evet, Kur'an-ı Kerim'de sayıların önemi var. Mesela 7 sayısı, Allah-u Teala her şeyi 7 sayısıyla adeta kilitlemiştim. 7 gökler, 7 tane cennet, 7 tane cehennem, 7 atmosfer tabakası, 7 Allah-u Teala 6 alem yaratmış. Yedincisi Allah'ın ilim ve rahmetiyle her şeyi kuşatması vesaire. Tüm bunlara baktığımız zaman Allah Kur'an-ı Kerim'de birçok sayıları da devreye alıyor. Örneğin 19. Araya 9'a haşer. Onun üzerine 19 var. Dolayısıyla bu sayıların ebced hesabıyla bir takım hesaplamaları yapıldığında o sürenin başındaki mukatat harflerinin 19 ve 19'un katları kadar geçtiğini görüyoruz. İzmir'den bir kardeşim muhterem hocam, birinci suali, Allah'a kimler layık olur, açıklayabilir misiniz? Her seviyenin bir liyakatı var. Nedir en üst seviyedeki liyakat? Liyakat ve mükafat kanunu. Siz Allah'a ulaşmayı dilerseniz hak ve vazife, vazifeniz Allah'a ulaşmayı dilemek, hakkınız 7 furkanı Allah'tan alıp günahların örtülmesi. Ona layık oluyorsunuz. Allah Teala da sizin için bunu gerçekleştiriyor. Siz hacet namazı kıldığınız takdirde vazifeniz hacet namazı kılıp mürşide ulaşmak. Hakkınız 12 tane ihsanla mürşide ulaşmanız. Allah sizi o liyakat, 12 tane ihsan liyakatine ulaştırıyor. Mürşide tabi oldunuz, vazifenizi yerine getirdiniz. Bu sefer ibadetlerin yerine getirerek 3'ün kat cennet, dünya saadetinin yarısına hak sahibi oluyorsunuz vesaire. Daima hak ve vazifeler vardır. Vazifelerimizi yerine getirdiğimiz takdirde hakkımız olan mükafatı Allah Teala'dan alıyoruz. Aldığımız zaman zaten o liyakatın sahibiz. Neydi? Liyakat ve mükafat. İkinci sual, Allah hikmet kapılarını kimlere açar? Allah hikmet kapılarını daimi zikrin sahiplerine açar. Çünkü suali, takva sahipleri kimlerdir? 7 sefa takva vardır. 1. sefa takva Allah'a ulaşmayı dinleyenler. 2. sefa takva mürşide tabiyet. 3. sefa takva ruhun teslimi. 4. sefa takva fizik vücut teslimi. 5. sefa takva nefsin teslimi. 6. sefa takva ihlas. Ve 7. sefa takva iradenin teslimi olarak 7 sefada gerçekleşiyor. İstanbul'dan bir kardeşim muhterem hocam, hayat filmimizde olanlar kimseye gizli kalmayacak olduğunu biliyoruz. Daimi zikirde ve salah makamında olan biri için de aynı şey geçerli midir? Allah-u Teala salah makamında olanlar için onlar azaptan kurtulanlardır. İnsanlarla Allah arasında, Allah'la arasında onlar elçilik görevini yaparlar. Onlar azaptan kurtulanlardır diye Peygamber Efendimiz'in bir hadisi var. Öyleyse azaptan kurtulanlar, tövbe-i nasuhla tövbe eden Evvela günahlar örtülen, salah nurun sahibi, günahlar bir kere daha sevaba çevrilen ve sadıklardan, mürşitlerden en sonunda Allah tarafından Allah'ın zatının gösterilmesiyle irşada memur ve mezun kurulanlar söz konusu. Allah razı olsun. Bartın'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, imanın artması ve eksilmesi konusunda bilgi verir misiniz? İmanın artışı kalbe imanın yazılması iledir. Zikrinizi arttırdığınız zaman imanınız artar ama yapmadığınız zaman imanınız eksilir. Nereden biliyoruz? Enfal suresinin 2. ayet-i kerimesinde اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ وَمِنَ الْكُمْسَ الْعَدْكِ اِذَا ذِكْرُ اللّٰهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ Allah zikredildiği zaman kalpler titrer. اِذَا تُلِيَمْ عَلَيْمَ اَيَاتُهَا زَادَتُمْ اِمَانًا Ayetler tilavet edildiği zaman imanları artar. وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ Onlar Rablerine tevekkül edenlerdir. Allah-u Teala'yı çok zikredenlerdir. Zikrinize paralel ayetlerin artışı ve ona göre de imanın artışı veya eksilmesi. Zikriniz artarsa imanınız artar, azalırsa imanınız azalır. Balıkesir'den bir kardeşim Muhterem Hocam, Tekvir 15-16 ayet-i kerimelerini açıklar mısınız? Muhterem Efendimizin tefsirinde, Tekvir 15 tefsirinde merkezi çekim kuvveti, büyük kütlelerin küçükleri kendilerini çekme kuvvetidir. Kendilerine çekme kuvvetidir. Allah öyle bir hızda, öyle bir mesafede dönüşü sağlar ki ne merkez çevresinde döneni kendisine çekebilir ne de çevrede, yörüngede dönen uydu merkezden kopabilir. En basit adı hidrojen atom merkezinde bir çekirdek etrafında 10 üzeri eksi 13 santimetre uzaklıkta eliptik yörüngede dolan bir elektron. Bu elektron tam bir devir yapabilmesi için iki kere Allah'tan enerji alıyor, iki enerji alıyor. Eliptik yörüngenin iki ekseni var. Küçük eksen, büyük eksen. Küçük eksen noktasında Allah'tan aldığı rahmetle öyle bir hız söz konusu ki çok hızlanır. Yani manyetik alan en düşük, merkezi çekim gücü en düşük ama hız en yüksek. Fakat eliptik yörüngenin en uzak noktasında yani büyük eksen noktasında manyetik alan en yüksek, hız en düşüktür. Böylece bir denge içerisinde olay tamamlanıyor. Öyleyse tekrar ediyoruz. Merkezi çekim kuvveti büyük kütlelerin küçükleri kendilerine çekme kuvvetidir. Örneğin elektron açısından baktığımız zaman bir proton onun çevresinde dolanan elektron. Proton 3676 tane elektronla 3676 tane 3676 karşıt elektron ve 3675 tane elektrondan oluşuyor. Çevrede dolanan bir elektron. Dolayısıyla merkezi çekim gücü ve onu kendisine çeken küçük kütle elektron, bir tane elektron, diğeri de onun 3000 neredeyse 4000 katı kadar bir kütle söz konusu. Devamlı elektronu merkeze çekiyor. Ama Allah-u Teala'nın verdiği yardımla, rahmetle tam merkezle birleşeceği sırada Allah rahmetini gönderiyor ve ona üst seviyede bir hız kazandırıyor. O zaman manyetik alan en düşük, hız en yüksek ve merkezle birleşmesine engel olunuyor. Tekvin 16'da bir evvelki ayet merkezde dönen çekim kuvvetini yani hünnesi anlatıyordu. Bu ayet ise merkezi çekim kuvvetinin etrafında cevale eden devamlı olarak dönen hünnesi anlatıyor. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Haram Kur'an, Haram Mutlu programının sonuna geldik. Bir başka Haram Kur'an, Haram Mutlu programında tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikler hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha mahsarı var. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
1: Dua, bağımlılık yapan dürtülerle mücadele etmeyi kolaylaştırıyor. Duanın beyinde aktive ettiği bölgeler, aynı zamanda beynin bağımlılıkla ilgili bölümlerini inaktive ediyor, yatıştırıyor. Bu bağlantı, duanın bağımlılık yapan dürtülerle mücadele eden insanlara neden yardım ettiğini de açıklıyor. Muhterem hocam, duanın önemi nedir?
0: Gerçekten de negatif alışkanlıklar söz konusu ve Maide Suresinin 90. ayet-i kerimesinde bahsi geçen aktivitelerin, amellerin şeytanın pis ameli olduğunu Allah-u Teala buyuruyor. Ya eyyühellezine amenu innemel hamru vel meysiru vel ensabu vel ezamu rijsun min ameli şeytan. Feştenibuhu leallekum tuflihun. Burada bahsi geçen içki, kumar, falokları puta tapmak şeytanın pis işleridir ve kötü alışkanlıklar bizi götürüyor. Onlardan içtinab edin. Böylece felaha eresiniz. İçtinab etmek, Allah'a ulaşmayı kalpten dilemek bir kurtuluştur. Bu kötü alışkanlıklardan bizi Allah-u Teala kurtarır. Birçok insan var ki kötü alışkanlıkların sahibi. Ama bu kötü alışkanlıklardan tek başımıza kurtuluş mümkün değil. İşte bu Maide 90'da Allah-u Teala ne diyor? فَاِجْتَنِيبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Ondan içtinab edin. Şeytandan içtinab etmek dua ile gerçekleşiyor. Nereden biliyoruz? Yine Zümer Suresinin 17. ayet-i kerimesinde. Zümer Suresinin 17. ayet-i kerimesinde وَالَّذ۪ينَ نَجْتَنَبُوا تَعْغُوتَ اَنْ يَعْبُدُوهَا. Onlar ki tağutta akıl olmaktan, insan ve cin şeytan akıl olmaktan içtinab ettiler. Ne ile içtinab ediyorlar? وَعَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ. Allah'a ulaşmayı dileyerek. Allah'a ulaşmayı dileyerek şeytanak olmaktan kendisini kurtaranlar, onlar için müjdeler vardır, kulların müjdeler. Öyleyse kim ki müzdarip olduğu kötü alışkanlıklarından kurtulmak istiyorsa, bunun anahtarı bir dilektir. Kişi kalpten Allah'a ulaşmayı dileyecek. Öyle insanlar var ki, hadi bir de ben deneyeyim, bakayım nasıl olur diye düşünüyorsa, o sonuç alamaz. Ama samimiyetle, kalpten ulaşmayı dileyerek, Allah beni bu kötü alışkanlıktan kurtarır, bana yardım eder. Bu istikamette kalbi talibi varsa, dua ediyorsa, kalpten ulaşmayı diliyorsa, mutlak surette Allah-u Teala yardımını alır ve o yardımla tedirici basamaklar içerisinde gün be gün hedefine ulaştırır. Onu hedefe ulaştıran kimdir? Allah'tır. Ama o kişi de Allah'tan o yardımı talep etmiştir. Allah Teala o liyakati kesbedince tereyağından kıl çeker gibi o kötü alışkanlıklardan onu kurtarır. Nice içki içen, kumar oynayan insanlar gördük. Kalpten ulaşmayı dileyerek hacet namazı kılıp Allah'ın kendilerine gösterdiği müşride tabi olduklarında tedirici basamaklar içerisinde 7-8 aylık süre içerisinde bu kötü alışkanlıklardan kurtulabildiğini görüyoruz. Allah Teala bu yolu herkese farz kılmıştır. Yeter ki Allah için olalım. Allah'ın emrettiği biçimde emirlere itaat, yasakları işlemeyek suretiyle Rabbimize dua edelim. Allah'ın yardımını arkamıza alalım. Allah'ın yardımıyla her türlü kötü alışkanlıklardan kurtulmak mümkündür. Allah razı olsun.

Allah'tan herhangi bir haceti olan veya mürşidine ulaşmak isteyen kimse hacet namazı kılar. Bu namaz, Perşembeyi Cuma'ya bağlayan gece ya da kandil gecelerinde kılınır. Bu mümkün olmazsa herhangi bir gece de kılınabilir. Önce boy abdesti alınır. Hacet namazına niyet edildikten sonra birinci rekatta Sübhaneke, Fatiha, 3 Ayetel Kürsi, ikinci rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, üçüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, dördüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, Allahümme salli, Allahümme barik, Rabbena. Namaz bittikten sonra kişi Allah'tan mürşidini ya da haceti neyse onu diler. Hiç kimseyle konuşulmadan yatılmalıdır. Kişi yattığında kıbleyi sağına alarak yanüstü yatmalıdır. Uyumadan önce 3 Ayetel Kürsi okunur. Allah'tan dileği ya da mürşid istenir. Ardından kalbin her çift atışında Allah, Allah diyerek sessiz şekilde Allah zikredilir. Hacet namazının ilk kılındığı gece, hacete dair bir rüya görülmezse, hedefe ulaşana kadar, Perşembeyi Cuma'ya bağlayan geceler, kılınmaya devam edilmelidir.

0: gerçek Allah dostları dünyada çok. Gerçek Allah dostları zaten bu devrin peygamberleri gibidir yani. Yani alimler peygamberlerin varisidir.
1: Geçmişimizde belki Allah dostları olabilir. Yani mürşitler, Allah'ın sevdiği kullar, Allah'ın dostları olabilir ama şimdi onlar yok.
2: Günümüzde kalmadı ki onlar yani. Hep 100 yıl, 200 yıl önceydi onlar yani. Şu anda anca onların kabirlerine gidip dua edebiliyoruz.
3: Fatiha ma salavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Değerli izleyicilerimiz, dinleyicilerimiz, bu programımızda sizlere günümüzde yaşayan Allah dostlarından bahsedeceğiz. Bu konuda Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim ne diyor? Birlikte göreceğiz. Allah Teala dünya hayatına getirdiği Adem Aleyhisselam zürriyeti boya bayan herkesten dünya hayatını yaşarken Allah'ın bizdeki ruh emanetini kendisine ulaştırmamızı, hidayete ermeyi üzerimize farz kılmıştır. Her devirde mutlak surette hidayete erdiren birisi var. İmam Rabbani Hazretleri insanlar iki yolla hidayete ererler. Kutbu nübüvvet ve kutbu velayet. Kutbu nübüvvetin son temsilcisi Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz'dir. Enbiya suresinin 73. ayet-i kerimesinde 14 asır evvel hidayete erdiren Allah'ın peygamberi Nebiler Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'di. Asaleten devrin imamı yine Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz'di. Allah'ın yeryüzündeki halifesi yine Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz'di. Ve Allah'ın Resulü de Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz'di. Ama onun bulunduğu dönemde de her kavmin içerisinde o kavmin ana lisanıyla Allah'ın tek dinini, Hanif dinini kavimlerine anlatan kavim resulleri vardı. İşte İsra 15'te وَمَا كُنَّ مُعَذِّب۪ينَ حَتَّ نَبَسَ رَسُولَ İbrahim 4'te her resulü o kavmin lisanıyla ayetleri açıklasın diye gönderiyoruz. Ve cehennemlikler cehennemin kapılarından girdiklerinde size Allah'ın ayetleri tilavet eden Resul geldi mi gelmedi mi hepsi itiraf ediyor geldi. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz'in döneminde Allah'ın veli mürşitleri de vardı. Yahudilerden de, Hristiyanlardan da. Ali İmran Suresinin 113-114. Ayet-i Kerimesi bunun ispatıdır. Ve o dönemde de kesinlikle Allah'ın salih kulları vardı, ulu'l-elbab kulları vardı, muhlisler vardı, muhsinler vardı, zahitler vardı. İşte nübüvvet Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz'e sona ermiştir. Onun döneminde bu saydıklarımın hepsinin iz düşümü bugün de var. Hiçbir zaman dilimi yoktur ki hidayete erdiren devrin imamı olmasın. Hiçbir zaman dilimi yoktur ki o hidayete eren devrin imamı mutlaka Allah'ın halifesidir. Hiçbir zaman dilimi yoktur ki o yeryüzünün halifesi aynı zamanda Allah'ın kendisine gaybi bildirdiği tasarruf rızasının sahibi Allah'ın Resulü olmasın. Ve hiçbir zaman dilimi yoktur ki her kavmin içerisinde Allah'ın veli Resulleri olmasın, veli mürşitleri olmasın, salih kulları olmasın. Kısacası her zaman var. İşte Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman özellikle bunu %100 bize ifade ediyor. Öyleyse ne görüyoruz? Allah dostları her zaman var. Şah-ı Nakşibend Hazretleri diyor ki Allah rızasını itaatte, kabulü duada, velileri de halkın içinde saklar. Öyleyse şu anda milyonlarca Allah'ın velisi var insanların içerisinde. Allah'ın bildiği ama insanların da bilmediği. Öyleyse Allah dostlarına ulaşmak için ne lazım? Allah'ın rızasına tabi olmak lazım. Allah rızasını itaatte. Birinci safa rıza itaat. Neyin itaati? Allah'ın zatından bize üfürülen ruhun hayattayken sahibi olan Allah'a ulaşmayı dileme itaati. Kabulü duada, işte ne zaman biz Allah'ın bizler için tayin ettiği mürşide ulaşırsak, Nisa 64'e göre onunla tövbe edersek, devrin imamı da bizim için Allah'tan mağfiret dilese, o zaman Allah Teala tövbemizi kabul buyuracaktır. Öyleyse Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz'in de ifade ettiği ve Kur'an-ı Kerim'de de yer alan Allah'ın velileri her zaman var. Veli dost demektir. Bütün insanlar edindikleri ilim seviyesine ya Allah'ın dostu ya şeytanın dostu olarak yaşarlar. Allah'ın dostlarından olmak, Allah'a ulaşmayı dilemekle başlar. Hidayete adım atmadıkça şeytan olan dostun bitmesi mümkün değildir. Allah kimi seçerse en başta Allah ona dosttur. Kimi 12 tane ihsanda bulunursa Allah ona daha üst seviyede dosttur. Tövbesini kabul eden bir dosttur. Kimin ruhu Allah'a ulaşmışsa Allah ona daha çok dosttur. Tasarruf takvasında ise en üst dostluk söz konusudur. Allah'ın dostu olmak da Allah'ın evliyası olmak birbirinden farklı şeylerdir. Dostluğun başlangıç noktası 3. basamakta olduğu halde evliyalık dediğimiz makama sahip olmak, Allah dostluk payesine ulaşmak 22. basamakta gerçekleşen bir olgudur. Evet, dostluk 3. basamaktan başlar ama Allah'a veli olmak 22. basamakta gerçekleşir. Ruhumuz Allah'a ulaştığı zaman ulaştığımız yer velayettir. Allah'ın evliyası olmak velayetin 7 makamdan oluşur. Zikirle bütün velayet kademelerini aşabiliriz. İnsanlık tarihi boyunca milyonlarca evliya oluşmuştur. Allah'ın dostlarının en büyük vasıfları Allah'a çağırmakta. Her devirde Allah dostları her türlü düşmanlığa muhatap olmuşlardır. Kim evliyaya çamur atarsa onlar şeytanın dostlarıdır. Kur'an'ı yüklenenler Allah'ın dostlarıdır. Onlara düşmanlık eden Allah'a düşmanlık etmiştir. Onlara dost edinen Allah'ın dostudur. Benim sahabem gökteki yıldızlar gibidir. Hangisine tabi olursanız hidayete erersiniz. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz benimle nübüvvet sona ermiştir. Ama benden sonra hep Allah'ın velileri olacaktır. 7 tane hadiste zikrediyor. Ayetler böyle buyurduğuna göre 7 tane hadiste alimler, halifeler gelecek, imamlar, alimler gelecek vesaire diye buyurduğuna göre öyleyse her zaman Allah dostları vardır. Onlara ulaşmak, Allah'a ulaşmayı dilemekle başlar. Hepinizin Allah'ın dostuna ulaşmanızı Efendimizin ümmetiyle Yüce Rabbimizden dileyerek bu sohbeti burada tamamlıyorum. Allah hepinizden razı olsun. Fatiha ma'asaravat. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekat.
4: Allah'ım seni çok seviyorum.
5: Seni çok seviyorum.
6: Allah'ım seni çok seviyorum.
7: Ben seni çok seviyorum.
8: Çok seviyorum Allah'ım. Seninle olmak istiyorum.
9: Çok seviyorum, çok seviyorum.
8: Her an için, her gün, her gece gündüz.
10: Allah'ım seni çok seviyorum.
11: Seni çok seviyorum.
12: Allah'ım seni çok seviyorum. Ben de ölmeden önce ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum.
13: Ölmeden önce ruhumu sana ulaştırmak istiyorum.
14: Ölmeden önce
15: emanet olarak verdiğin ruhumu
16: yaşarken
17: bu hayatı yaşarken
18: dünya hayatını yaşarken
19: sana ulaştırmayı diliyorum.
20: Sana ulaşmak istiyorum.
21: Sana ulaşmak istiyorum.
22: Çok istiyorum.
23: Sana ulaşmayı diliyorum.
24: Kalpten diliyorum.
25: Nasıl Yunus Emre ve Mevlana senin sevdiklerin olmuşsa onlar gibi ben de sana ulaşmak isterim.
26: Bu ermiş evliyalar gibi ben sana dost olmak istiyorum.
27: Ben de senin dostlarından olmak istiyorum.
28: Dost olmak istiyorum.
29: Dostlarından olmak istiyorum.
30: Senin sevgililerin arasına girmeyi diliyorum ya Rabbim.
31: Ne olur benim de ruhumu sana ulaştır Allah'ım.
32: Kabul et inşallah, amin.
33: Ya
5: yaşarken sana ulaşmayı diliyorum Allah'ım. Sana yalvarıyorum, sana sığınıyorum. Senden başka kimsem yok Allah'ım. İçim çırpınıyor böyle kuş gibi. Anlattın mı? Sanki Kabe'ye gitmiş bir şeydi insan böyle bir dua edincik yani.
3: Fatiha, ma salavat.

0: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Tere misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutlu kurumda bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz dinde kardeşlik. Birinci sual, dinde kardeş olma neyi ifade ediyor? Allah'ın yolu sevmeyi, kardeşliği ifade eder. Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e şöyle söyletmiştir. Ey Allah'ın kulları, kardeş olunuz. Yani birbirinizden nefret etmeyiniz. Birbirinize haset etmeyin. Birbirinize sırt çevirmeyin. Ey Allah'ın kulları, kardeş olun. Yani birbirinizi seviniz. Mümin olunuz. Müminler kardeştir. Allah Teala Hucurat Suresi'nin 10. ayet-i kerimesinde "İnnemel müminûne ihvetun." "İnnemel müminûne ihvetun fa'aslihû beyne ahvaykum." Müminler ancak kardeştir. Kardeşlerinizin arasını düzeltin. Allah'a karşı takva sahibi olun. İncil'de Yuhanna 20'de sevgi Allah'ın buyruklarına uymaktır. Allah'ı seviyorum deyip de kardeşinden nefret eden yalancıdır. Çünkü gördüğü kardeşini sevmeyen görmedi Allah'ı sevemez. Öyleyse Allah'ı sevmek insanı sevmeyi de gerektirir. Birbirinizden nefret etmeyin. Birbirinize haset etmeyin. Birbirinize sırt çevirmeyin. Ey Allah'ın kulları, kardeş olun. Kardeşlik insanları sevgiye götürür. Kardeşler birbirlerini severler. Sevgi Allah'ın temel kanunudur. Kur'an-ı Kerim dostluğu, Kur'an-ı Kerim sırf ve sükunu, milletlerin içerisinde ve milletlerin birbiriyle olan ilişkilerinde sırf ve sükunu emreder. İnsanları sevgi çatısı altında birleştirmek temel hedefimizdir. Muhterem Efendimiz, seviniz ve sevdiriniz. Nefret etmeyiniz ve nefret ettirmeyiniz buyuruyor. Kolaylaştırınız, zorlaştırmayınız. Müjdeleyiniz, nefret ettirmeyiniz. Ben nasıl sizi müjdeliyorsam, siz de öyle müjdeleyiniz. Müjdeleyiniz ki Allah'ın zatına şahit olanlar cennette birlikte olacaklardır. Allah razı olsun. İkinci sual, günümüz İslam alemi din kardeşliğini ve tevhidi neden oluşturmuyor? Önceki suale şunu da eklemek lazım. Bir Katolik rahip olan Martin Luther King diyor ki biz balıklar gibi yüzmeyi, kuşlar gibi uçmayı öğrendik ama kardeşliği öğrenmedik. Yani teknikte epey bir ilerledik. Ama Allah'ın emrettiği güzel ahlakın sahibi olamadık, kardeşliği öğrenemedik. İşte ilimde ilerlemek tamam ama aynı zamanda Allah'a yaklaşmak, Allah'a dost olmak, Allah'ın ahlakıyla ahlaklanmak, güzel ahlakın sahibi olmak, bu önce gelir. Güzel ahlak Dini ahlak her şeyin başıdır. Kişi çok zengindir ama güzel ahlakın sahibi değilse o zenginlik ona bardır, yüktür vesaire. Yani her şey güzel ahlakla insanı mutluluğa ulaştırır. İkinci sual, günümüz İslam alemi din kardeşliğini ve tevhidi neden oluşturamıyor? 14 asıl evvel Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz hadisinde buyuruyor ki, ümmetimden ilk kaldıracak şey emanet ve huşudur. Yani Kur'an unutulacak, zikir unutulacak. Çünkü huşunun var olabilmesi için zikrin var olması lazım. Emanet ve huşu. Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz, size iki emanet bırakıyorum. Allah'ın kitabı ve ehl-i beytim, Allah'ın kitabı, sünnetim. İşte burada üzerinde durmamız gereken her iki hadiste de Allah'ın kitabı, ehl-i beytim, Allah'ın kitabı, ümmetim iki emanetten birisi. Birincisi Allah'ın kitabı. Ve bu Kur'an'ın unutulması, din tatbikatından devreden çıkartılması neyle? İblisin negatif tesiri oluşmuş. İblis evvela hedef emirleri unutturmuş. Vasıta emirleri de hedef emirlerine geçmiş. Hedef emirleri nasıl unutturmuş? Din tatbikatından Allah'a ulaşma dileğini çıkartarak. Ruh insana hayat verir, ruh vücuttan çıkınca kişi ölür. Ancak ölümle insan ruh Allah'a ulaşır. Dünya hayatında ruhun Allah'a ulaşması yok. Bunu unutturmuş. Bununla birlikte bundan sonraki vasıta emirlerin içerisinde de bu yoksa hiçbir vasıta emrin o kişiye bir fayda sağlaması mümkün değil. Ameller boşa gidiyor. İşte hem Zümer 65 hem de Kehf 105. ayet-i kerimede وَلَقَدْ اُحْيَا اِلَيْكَ مَلَنِزَا مِنْ قَبْلِكَ لَا نَشْرَكْتَ اِلَيْبَتَّنَّا مَالُكَ لَا تَكُمْ مِلْخَاسِنِ Şirk koşarsan amelin boşa gider. Ama Zümer 65'te, Zümer Kehf 105'te ise اُلَيْكَ لَزِينَ كَبِرُ بِعَيَاتِ رَبِّهُمْ وَالْلِكَاهِ Yani lika Allah'ı inkar edenler حَبِزَتْ عَمَالَهُمْ Onların amelleri boşa gidiyor. Şirk koşanlar lika Allah'ı inkar edenlerdir. Lika Allah'ı inkar edenler ameli boşa gidenlerdir. İşte İblis böylece Kur'an-ı Kerim'i rafa kaldırmış. Kur'an-ı Kerim rafa kaldırınca Allah'a ulaşma dileği yoksa tevhid de oluşamıyor. Çünkü Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz cemaat rahmet, tefrika azap. Yani kişinin tevhidi olabilmesi için birleşmenin adresi hidayettir. Hidayet yoksa, ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşması yoksa bir beraberlik söz konusu değil. Nitekim 14 asır evvel geleceğini bize müjdelediği ümmetimin aynısı diye buyurdu. Mehdi Aleyhisselam için Allah Resulü, Allah Teala Furkan 30'da ve kâle Resulü ya Rabbi inni kavmi tehazel Kur'an-ı mehşure. Benim kavmim bu Kur'an'dan ayrıldı. Bu ayetlerden hareketle her devirde insan şeytan, cin şeytanlar var. Kübera ve Sadatlar Ahzab 67-68'de قالوا إن ربنا أعطانا سادتنا وكبرنا. Biz devrimizin saadet ve kübarasına tabi olduk. Onları bizi yoldan çıkarttı. Onlara iki kat azap ver. Her devirde insan ve cin şeytanın tağutları var. Onlar insanları emaniyeye dayanarak din öğretiyorlar. Bu da tamamen insanları şeytana dost kılıyor. Enam 153'te Allah'a ulaştıran yolun sırat-ı müstakim olduğu buyuruluyor. Ve enne hâzâ sirâtı müstakîm fetebi'uhu. Ona tabi'un ve enne tabi'u sübûle fetefereku bikum an sebilihi. Sizi sirat-ı müstakimden ayrılan yollara tabi olmayın. Öyleyse bir dinde fırkalarına ayrılanlar var, şirkte olanlar. Öte yandan tevhidde olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler var. Kurtuluş Allah'a ulaşmayı dilemek, tevhidde olmakla, kardeş olmakla mümkündür. O sebeple Âlimler 103'te hepiniz toptan Allah'ın ipine sarılın. Fırkalara ayrılmayın. وَاسْكُرُوا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ Allah'ın üzerinizdeki nimetini zikredin. اِنْ كُنْتُمْ مَدَاءً Siz düşmandınız. فَاَلَفَ بَيْنَ قُلُوبُكُمْ Allah kalplerinizi birleştirdi. Tek bir dilekle. فَاسْبَحْتُمْ مِنْ نِعْمَةِ اِخْوَانٍ Onun nimetiyle kardeşler oldunuz. Her devirde Allah'a çağıran imamlar var. Onlar kardeşliği tesisini her devirde ateşe çağıran imamlar da var. Oluşturulmasının sebebi bu hedeflere ulaşamamış olan insanların onlara yol göstermesidir. Bir taraftan Allah'ın Resulleri insanları hidayete çağırmak üzere görev yapıyor. Ama insanlar her geçen gün birbirini dost olmak yerine her geçen gün biraz daha düşmanlık cihetinde bileniyorlar. Allah'ın temel felsefesini anlamıyorlar. Dostluğu, kardeşliği anlamıyorlar. Oysa ki Allah'ın temel emirlerine dikkatle baktığımız zaman sadece bir parantez içinde hepsini özetleyebiliriz. Teslim olmak. Kalplerin telif edilmesi ise mutlaka tabiyete bağlı bir husustur. وَاَتَسَوَا بِحَمْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا Hepiniz toptan Allah'ın ipine sarılın. وَلَا تَفَرَقُوا فِرْقَارَا اِلْمَيْنِ وَاَسْكُرُوا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ Allah'ın üzerindeki nimetiniz ki اِذْ كُنْتُمْ اَدَاءً Siz düşmandınız. فَاَلَفَ بَيْنَ قُلُوبُكُمْ Allah kalplerinizi birleştirdi. فَاَسْبَحْتُمْ مِنْ نِعْمَةِ اِخْوَانًا Onun nimetiyle kardeşler oldunuz. Allah razı olsun. Üçüncü sual. Farklı dine mensup kişilerle dostluk kurulamayacağı iddiası doğru mudur? Maide 51'de Yahudileri ve Hristiyanları dost edinmeyin buyuruluyor. Ama burada Yahudiler ve Nasraniler kimlerdir? Ona beraber bakalım. Bakara 120'de وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ اَوْ نَسَرَى حَتَّى تَتَّبِعُ مِلَّتَهُمْ Yahudiler ve Nasrani senden razı olmaz da sen onların dinine tabi olmadıkça. قُلْ اِنَا اَوْدَى اللّٰهِ وَالْهُدَى De ki Allah'a bulaşmak var işte o hidayettir. وَلَيْنْ تَبَعْتَ عَوَانْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنْ عِلْمِ Yani hidayetin insan ruhunun dünya hayatında Allah'a ulaşması olduğu ilmi sana geldikten sonra eğer sen Yahudilerin zanlarına tabi olsan senin için bir veli bir müşrik yok. Daha önce Yahudiler Allah'a ulaşma dinini din tatbikatından çıkartmışlar ve dinde fırkalar ayırmışlar. Sonra Hristiyanlar Allah'a ulaşma dinini din tatbikatını çıkartmışlar. Sonra fırkalar ayırmışlar. Şimdi de sen eğer onların yönüne tabi olsan senin için Allah'tan bir müşrik bir veli olmaz. Öyleyse farklı dine mensup kişilerle dostluk kurulmayacağı iddiası değil de dinde fırkalara ayrılanları dost tutmayacağız. Ama ehli kitabın hepsi bir değil. Âl-i İmrân suresinin 113-114. Ayet-i kerimesinden leyse seva ehli kitabı Ümmetin kaimetin yetune ayetullahi alen leyli ve hem yesudun. Ehli kitabın hepsi bir değildir. Kitap elinden gece saatlerinde kıyamda durup Allah'ın ayetini tilavetini secde eden bir ümmet var. Allah'u emrine iman ederler. Kötülükten ne ederler? Hayırlara koşarlar. İşte onlar salihlerdendir. Yani her kitaptan salihler de var. Farklı dine mensup değil de farklı din içinde, yani Hristiyanların içerisinde, Yahudilerin içerisinde salihler var. Onları dost bileceğiz. Ama Hristiyanlar içinde, Yahudilerin içinde dinde fırkalara ayrılanları dost tutmayacağız tabii. Maide 57'de de zaten Allah Teala bunu söylüyor. Maide 57'de ne diyor? Maide Sürenin. Ey aminim, Allah'a ulaşmayı dileyenler. Sizden önceki kendilerine kitap verilmiş olanlardan dininizi alay ve oyun konusu edinleri ve kafirleri veliler dost tutmayın. Eğer müminlerseniz Allah'a karşı takva sahibi olun. Dost tutmayın diyor, çünkü dininizi alay alınlardır. Ama Maide suresinin 83. ayet-i kerimesinde bu bahsettiğim kişiler Maide 83'te Resul'e indirilen Kur'an'ı işittikleri zaman haktan olan şeylere arif olduklarından dolayı onların gözlerinin yaşla dolup taştığını görürsün. Rabbimiz biz iman ettik. Artık bizi şahitlerle beraber yaz. Yani Resul'e iman edenler var. Hidayeti yaşayanlar. Diğerleri o hidayeti yaşamayanları dost tutmayın. Farklı dini mensup kişilerle dostluk kurulmayacağı iddiası doğru mudur? Farklı dine mensup olduğunu zanneden dinde fırkalara ayrılanları dostluk kurulmayacağı iddiası doğrudur. Allah-u Teala Yahudileri ve Hristiyanları dost edinmeyin diyorsa da bütün Yahudiler ve Hristiyanlar bu konunun içerisine girmiyor. Evet, aynen. Çünkü hem Yahudilerin hem de Hristiyanların içinde Allah'ın emirlerini Alimran 113-114'e göre yerine getirenler, bütün devirlerde yaşamaya devam eden Allah'ın dostları var. Onlar dost edinilecek olan insanlar. Onlar kafirler değiller. Allah-u Teala diyor ki bütün müminler kardeştir. Hangi gruptan olursa olsunlar. Kim Allah'a inanıyorsa, müminse, o başka grupları kendisine en büyük dostlar edinmelidir. Yani Allah'a ulaşmayı dileyen, mürşidine tabi olan herkes bizim dostumuzdur. Konumuzla ilgili bir videomuz var, daha inşallah birlikte dinliyoruz.
1: Allah-u Teala bütün insanların birbirine kardeş olduğu bir dünya hayatı yaşamak istiyorsak herkesin Allah'a ulaşmayı dilemesini emrediyor. Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsunuz?
2: Allah'a ulaşmak demek insanları sevmek demektir. İnsanlara hayır yapmak demektir. Bir şekilde Rabbime yakın olmak gerektir.
3: Aklınla kalbini temiz tutacaksın. Hak yemeyeceksin.
4: Onun maneviyatı geliyor hani aklıma. Sevgisi. Zaten onu sevmeyen insanları da sevemez.
5: Güzel, ağzım Kur'an'lı, dinli, imanlı, ölmeyi.
1: Sizce Allah'a neyimiz ulaşır?
3: Neyimiz? Yaptıklarımız, iyiliklerimiz.
2: Öbür dünyaya geçtiğimizde sadece götüreceğimiz salih amellerimiz.
1: Allah-u Teala'nın bizden beklentisi ermiş evliya gibi hayattayken ruhumuzu kendisine ulaştırmamızı, teslim etmemizi istiyor. Siz de Allah'ım ben de ermiş evliyaların gibi sana ulaşmak istiyorum şeklinde dualar ediyor musunuz?
4: Tabii ki de ediyorum. Ama işte zamanı var onların da hani.
5: Benim anam bana böyle öğretti. Kızım hırsızlık yapma, yalan söyleme. Dininden, imanından ayrılma, duandan ayrılma. Bu insanlar bile cennetlik olur. Ben de anamın yolunda gideyim kızım.
1: Allah'a ulaşmayı dilemek ister misiniz?
4: Ey yüce Allah'ım.
5: Ölmeden önce ruhumu sana ulaştırmak istiyorum.
2: Evliyaların şeklinde senin yanına ulaşmak istiyorum ya Rabbim.
0: Misafirimiz hırsızlık yapma, yalan söyleme. Dininden, imanından ayrılma. Cennetlik olursun dedi. Kur'an-ı Kerim'e göre insanı cennet ehli kılacak unsur nedir? Kur'an-ı Kerim'e göre insanı cennet ehli kılacak olan unsur lika Allah'a dilemektir. Çünkü ameli ne olursa olsun lika Allah'ı inkar eden kişi Kehf 103, 104, 105'e göre ameli boşa gidiyor. Yunus 7-8'e göre lik Allah'ı diyemeyenler ayetlerden gafildirler. Lik Allah'ı dilemeyen ayetlerden gafildir. Lik Allah'ı dilemeyen amelleri boşa gidiyor. Cennete girmeyi dileyen kişi cennete hangi dilekle girileceğini öğrenmek mecburiyetindedir. Bu dilek cennete ulaşmayı dilemek değildir. Allah'a ulaşmayı dilemektir. Cennetin şifresi Allah'a ulaşmayı dilemektir. İbadetler amaç değil araçtır. Hadis-i şerifte cennet sizin ayakkabınızın bağından daha yakındır. Cehennem de öyle. Cehennemden kurtuluş şifresi cennete sahip olmanın, cehennemden kurtuluş ve cennete sahip olmanın şifresi Allah'a ulaşmayı dilemektir. Allah'a konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah.
1: Allah-u Teala sahabe devrindeki gibi başlangıçta birbirine düşman olan insanların kalplerini telif etmek, birleştirmek için mürşide tabiyeti farz kılıyor. Mürşid sizin için ne ifade ediyor?
4: Ya şöyle, İslam dini mantık dini. Yani eğer o gerçekten beni iyiye, doğruya, güzele götürecekse, hani anlattıklarıyla, yaptıklarıyla bana götürecekse, ben bunun yolunda her türlü şeyi yaparım.
6: Kur'an'ın, dinin güzelliklerini sağlar. Sana doğru yolu göstermeyi sağlar. O şekilde düşünüyorum hani ben.
7: Sana akıl fikir vermiş de doğru yoluna git. Bir yergi yol göstermiş, bir doğru yol göstermiş. Sen hangisini tercih edersen ona gidersin yavrum.
4: Çok ilerisine gittiğim zaman sanki böyle bir şey... kendimi kötü hissediyorum. Yani acaba şöyle mi olur, böyle mi olur diye. Çünkü maalesef bu dini çok kötü kullanan insanlar var.
0: Misafirin mürşide taviz konusunda çok ileri gidince kendimi kötü hissediyorum. Çünkü maalesef dini çok kötü kullanan insanlar var dedi. Mürşide tabi olmak, dinde aşırıya kaçmak

0: arasındaki ilişkide en üst noktadaki mürşit her devirde devrin imamıdır. Asaleten devrin imamı Allah'ın kendisine şeriat kitabı verdiği peygamberlerdir. Onların olmadığı dönemlerde kavim resullerinden seçtiği bir tanesi ise vekaleten devrin imamıdır secde 24'e göre. İrşad, aydınlanma, aklanma, Allah yolunda yükselme, yücelme konularını temin edildiği bir zemin ifade eder. Mürşid de irşad eden kişidir. Kur'an-ı Kerim'de mürşide tabiyet farzdır. Bu rüştün başlangıcıdır. Tabiyetten evvel irşad vesvesi yoktur. Tabiyetten evvel kişi kendi kendine ne kadar ilim öğrenebilirse onu öğrenebilir ama manevi bir tekamül söz konusu olmaz. Görüntülü bir sualimiz var, inşallah birlikte dinliyoruz.
1: Selamun aleyküm ve rahmetullahi aleyküm. Muhterem hocam, sizi çok ama çok seviyorum kalbinden inşallah. İzniniz olsa bir sualim vardı. Peygamber Efendimiz'e tabi olmadan önce birbirine koyu düşmanlık besleyen sahabe tüm insanlığa örnek teşkil edecek din kardeşliğine nasıl ulaşmışlardır? Açıklar mısınız? Allah razı olsun. Selamun aleyküm ve rahmetullahi aleyküm.
0: Aleykümselam ve rahmetullahi aleyküm. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimde. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmadan önce birbirine düşmanlık besleyen sahabe tüm insanlığa örnek teşkil edecek din kardeşine nasıl ulaştılar? 7 Safa ve 4 Teslim'i yaşayarak. Bütün sahabe başlangıçta kanlı katildi. Hayatları soygunla, hırsızlıkla, başkalarını öldürmekle geçiyordu. Şeytanla yakın bir ilişki içindeydiler. Böyle bir dizaynda Peygamber Efendimiz'in mukaddes göreviyle zuhur etti. Ona tabi oldular. Tabi olduktan sonra her şeyi değişti. Kainatın örnek insanları oldular. Dinde kardeş oldular. Hazreti Ömer'e atfedilen bir kısa var. Savaş meydanında şehit olmak üzere olan bir sahabi su isteyince Hazreti Ömer matarasındaki suyun tam ona uzatmak üzereyken bir başkası su diyor. Ona vermek üzereyken o kişi de bir başkasını işaret ederek ona ver. Ya Ömer, o benden daha farz. Üçüncü şahsa gidip ulaşırken üçüncüye yetişemiyor ve şehit oluyor. İkinciye döneyim suyu vereyim derken ikinci de şehit oluyor. Birinciye döneyim suyu vereyim derken o birinci de şehit oluyor. Bu da bize öyle bir kardeşlik ki birbirleri için hayatlarını feda eden, şehit olan en üst seviyedeki insanları oluşturuyorlar. Neyle? 7 Safa 4 Teslim'i yaşamakla inşallah. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. İnşallah birlikte dinliyoruz.
2: Kur'an-ı Kerim'de düşmanlıkların yok olması, dostluğun, kardeşliğin sürmesi için yapacağımız en önemli ibadetin zikir olduğunu açıklıyor. Sizce zikir yapmanın önemi nedir?
3: Zikir yapmanın önemi, ibadette bir numara gelen Allah'a secde edip Allah'a duada bulunmamız.
4: Düşmanlığın gitmesi için zikir mi edeceksin? Gidip düşmanlıktan vazgeçeyim diye. Ya düşmanlığın da şeyi var. Şimdi bir şey düşmanlık var. Bir gelir senin namusunla oynar, şerefinle oynar. Ona gidip de barışmazsın. Onunla düşman gidebilirsin. Hiç Allah sana günah etmez onu yavrum. Ama şu pembe şeyler olur, hafif şeyler olur. Onu düşmanlığa çekmeyeceksin yavrum. Barışıcın.
5: Herkes güzel geçinse, herkes güzel ligler içinde olsa, zikir yapmak da öyle bir şey değil mi? Hani güzel şeyler dilemek.
6: Allah'ım beni iyi insanlarla karşılaştır, benim iyilik yapmama izin ver diye. Her gün mesela bu şekilde çıkıyorum evimden. Yani zikretmek eğer buysa ben bunu yapıyorum.
2: Sizce zikir yapan bir insan devamlı mutlu olur mu?
3: Aynen de öyle. Çünkü melekeler sürekli kendisiyle birlikte olur.
6: Kendini rahat hisseder.
5: Hani seni kötü arkadaş kötülüğe sürüklüyorsa iyi arkadaş da seni güzelliğe sürüklüyordur.
3: Tüm insanlar, çevresindekiler kendisini sever. Kendisinden akıl fikir ister.
0: Bir misafirimiz biri gelir senin namusunla şerefinle oynarsa onunla düşman gidebilirsin ama Allah sana günah yazmaz. Bizi kötülük eden kişiye düşmanlık etmemize Allah müsaade eder mi? Hayır. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de üç tür davranış biçiminden bahsediyor. Kısas, af ve kötülüğe karşı hayırla mukabele etmek.

0: Allah'ın bizden istediği af ve kötülüğe karşı hayırla mukabele etmek. Kişinin nefsi baştan aşağı afetlerle doluysa kendisine bir kötülük yapıldığı zaman bu kişinin yapacağı şey mutlaka o ki davranışının intikamını almaktır. Kısas. İşte Allah Kur'an-ı Kerim'de kısas rüknüyle bu insanlara alma fırsatını veriyor. Ama Allah Teala affederseniz sizin için daha hayırlıdır buyuruyor. Zaten başkalarına kötülüğü emreden, size tesir eden şeytanın düşüncesidir. Eğer o yanlışları daimi zikre ulaşmış birisine yaparsanız, onlar size hiçbir zaman sizin onlara davrandığınız gibi davranmayacaktır. O kötülüğe karşı hayırla mukabele edecektir. Başka seçeneği yoktur. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var. İnşallah birlikte dinliyoruz.
1: Selamun aleyküm rahmetullahi berekatü. Sevgili hocam, hürmetle, hasretle mübarek kokan ellerinizden öpüyoruz. Bursalı kardeşler olarak sizleri çok ama çok seviyoruz. Eğer uygun görürseniz sevgili hocam, bir soru arz etmek istiyoruz. Sorumuz, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin, ey Allah'ın kulları, kardeş olunuz. Hadisi bugün kaos içerisindeki dünya insanlarına hangi mesajı vermektedir? Allah razı olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz. Bursalı kardeşler olarak. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.
0: Aleyküm selam ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Herkes yaratılış itibariyle Allah'ın kuludur ama kardeş olduğumuz nokta Allah'a gerçek anlamda kul olmak söz konusudur. O zaman birbirimize karşı daha fazla sevgi beslediğimizi görürüz. Allah'ın istediği şey de bütün insanların sır ve sükûna ulaşmasıdır. Son bir savaşın ardından bütün insanların birbirine kardeş olduğu yeni bir dünya kurulacaktır. İkinci asır saadet. O dünyada herkes birbirinin dostu olacaktır. İnsanlar mutluluğun başkalarını yüceltmekle mümkün olacağını öğreneceklerdir. Geleceğin dünyası kinlerin, intikamların üzerine değil, dostluğun, kardeşliğin üzerine kurulacaktır. Hadis-i şerifte birbirinize nefret etmeyin, birbirinize haset etmeyin, birbirinize sırt çevirmeyin. Ey Allah'ın kulları kardeş olunuz buyuruyor. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Her An Kur'an, Her An Mutlu programının sonuna geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha mahasarevâd. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
2: Kalbinize Allah'tan başka hiçbir şey koymayın. Asla dünya girmemeli. Siz diyeceksiniz ki hocam benim dünyaya da ihtiyacım var. Siz kalbinizde sadece Allah'a yer verirseniz Allah size dünyayı teslim eder. Dünyayı size miras bırakır. Ben dünyada çok zengin olmak istiyorum, makam sahibi olmak istiyorum, şu bu. Tamam ama bunun sahibi kim? Allah. Dükkana giriyorsunuz, mal sahibinden evleri ödemedikçe oradan bir şey alabiliyor musunuz? O zaman bu ev dünyanın sahibi kim? Allah. Eğer siz almak istiyorsanız kimden alacaksınız? Sahibinden alacaksınız. Sahibinden aldığınız an kesinlikle o size vermeye hazırdır ve kadirdir Allah'ın izniyle. O zaman görüyorsun ki sevgili kardeşlerim, ticareti kar getiren birisi olmak istiyorsanız çok kolay bir dilek. Kalpten ulaşmayı dileyeceksiniz. Kalpten ulaşmayı dileyeceksiniz. Kalpten ulaş. Ondan sonra mı? Ondan sonra Allah sizi kalbinizden besliyor, veriyor da veriyor. Kapılar herkese açık. Yeter ki sen benim Rabbimsin, sahibimsin. Yoktan beni var edensin. Bana mutluluğu verensin. Benim mutlu olmamı istiyorsun. Ben sana teslim olmayı diliyorum. Beni mutlu et ya Rabbim. De, yerine getir ve ondan sonra güzellikleri yaşamaya başla.

0: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk konferansının birisinde tekrar bizleri bir araya getirdi. Bütün peygamberler insanları affetmeye davet etmişler. Konulu konferansımıza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Allah hepinizden razı olsun. Peygamberlere Allah'ın verdiği kutsal kitapların hepsi bütün insanlar için bir mutluluk davetisi, mutluluk reçetesi ve mutluluk garantisidir. İster Tevrat, ister İncil, ister Kur'an-ı Kerim, kronolojik tarih itibariyle ifade ettim. Hepsi Allah'tan bize mutluluk davetlisi, reçetesi ve garantisi olarak peygamberlere verilmiştir. Allah-u Teala'nın insanlardan istediği tek bir hedef var, mutluluk. Ama bütün insanlar için mutluluğun iki kanadı var. Bir, insanla Allah arasındaki ilişkiler. Bu bütünüyle emir ve nehilere itaat etmeye bağlı. En üst seviyedeki vasıta zikir. Bir de insan sosyal bir varlıktır. Sosyal varlık olan insanın başkalarıyla birlikte yaşamasında Allah'ın emrettiği davranış biçimlerine riayet etmesiyle elde edilen mutluluktur. Allah'la ilişkilerdeki mutluluk enfüsü olarak Kur'an'da yer almıştır. Kullar ile ilişkilerdeki mutluluk ise afaki olarak Kur'an'da yer alıyor. Fussilet suresinin 53. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala şöyle buyuruyor. Senîruhum âyâtinâ fil âfâki ve enfüsî hattâ yetebenen lehum ennehu'l hak. Evelem yekfi rabbike ennehu alâ kulli şeyin şehîd. Ayetlerimizi afakta ruhumuzun baş gözüyle ve enfüste nefsimizin kalp gözüyle onlara göstereceğiz. Onun hak olduğu onlara belli olsun. İşte afakta gösterilmesi insanlarla ilişkilerdeki mutluluğu ifade ediyor. Allah-u Teala'nın enfüste gösterilmesi de Allah'la ilişkilerimizde karşımıza çıkıyor. Yani insanoğlu için enfüsi mutluluk ve afaki mutluluk bir bütünü ifade ediyor ve Allah-u Teala biz insanlardan ahiret ve dünya saadetine ulaşmamızı istiyor. Bugünkü konumuz bütün peygamberler insanları affetmeye davet etmişlerdir. Mutluluğun afaki kısmı insanlarla aradaki ilişkileri ifade ediyor. Mutluluğun kutsal kitaplara göre ifadesi üç alemde kavganın tamamen bittiği sulh ve sükun halini yaşamaktır. O salahiyetimize bakacak olursak evvela insanın iç dünyasında nefse ruh arasında kavgası vardır başlangıçta. İnsan sosyal bir varlık olması hasebiyle dış dünyasında başka insanlarla kavgası vardır. Çünkü nefse ruh arasındaki iç kavga, nefsteki manevi kalbindeki 19 afet. Evet, şu anda gördüğünüz gibi nefste 19 afet var. Kin ve nefret, küfür, yalan, haksızlık ve zulüm, haset ve düşmanlık, cehalet, cimrilik, öfke ve gayz, isyan, sabırsızlık, kibir ve gurur, hırs ve şehvet, nankörlük, dedikodu, zan, kötü alışkanlıklar, vefasızlık, mürahilik, fitne, fesat olmak üzere 19 tane hastalık söz konusu. Ruhta da 19 tane haset var. Sevgi, iman, doğruluk, adalet, edep, ilim, cömertlik, sekinet, itaat, sabır, tevazu, kanaat, şükür, ketümiyet, hakikat, faziletler, vefa, ihlas ve tevhid olmak üzere 19 tane haslet. İşte birisi gündüzü, diğeri de geceyi andırıyor ve başlangıç noktasında ikisinin arasında bir kavga var. Nefsin manevi kalbinde şeytanın %100 etki ettiği 19 afetle mücadele olan insan, nefsi sebebiyle, nefsindeki afetler sebebiyle başka insanlarla devamlı bir kavga içindedir. Ve Allah'la ilişkilerinde eğer kişi aklın kumanda, fizik ucunun kumandana akıl, nefsin taleplerine uyarsa, havaya uyarsa devamlı olarak Allah'ın emirlerine isyan eden, yasak olan fiiller işleyen durumdadır ve bu sebeple de iş dünyamızda, dış dünyamızda, Allah'la ilişkilerimizde hep kavga içerisinde huzursuz ve mutsuz bir hayatı yaşıyoruz. Ama eğer Allah Teala'nın Kur'an'da vaaz ettiği emirlere itaat edersek, bu üç merhalelik bir olaydır. Nefs tezkiyesiyle nefsimizin manevi kalbindeki afetlerin %51 oranında azalması, fizik vücudun teslimiyle %81 oranında azalması ve nefsin Allah'a teslimiyle %100'e ulaşmasıyla kişi mutsuz olan durumdan tamamen huzur ve mutluluk içerisinde bir dünya hayatı, ölüm sonrası hayatta da kişinin cennete gitmesi söz konusu. İşte enfüsi mutluluk Allah'la ilişkilerimizde karşımıza çıkıyor. Ama afaki mutluluk diğer insanlarla olan ilişkilerimizde o sonuca ulaşıyoruz. Şimdi tüm peygamberler insanları affetmeye davet etmişler. İnsan ilişkilerinde Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de de vaaz ettiği 3 tane davranış biçimi söz konusu. Şura suresinin 40, 41, 42 ve 43. ayetlerine bakacak olursak burada Allah-u Teala bu ayetlerde hep özetlemiştir. Evvela kısas. Bir kötülüğün cezası onun misli kadar kötülüktür. Yani kötülüğe karşı kötülükle mukabele etmek kısastır. Ve ama kim affeder ve ıslah eder, kötülüğe karşı hayırla mukabele ederse onun mükafatı Allah'a aittir. Yani affetmek derecat kazanmaktır. Kötülüğe karşı hayırla mukabele etmek daha büyük derecelerin sahibi olmaktır. Şura 41'de kısasa kısas üzerinde, kısası kısas tatbik edenin üzerinde bir günah yoktur. Gerçekten zulme uğradıktan sonra hakkını geri alan kimseler, onların üzerine bir ceza, bir günah yok. Ceza kimin üzerinedir? Zulmedenlerin üzerinedir. Fakat insanların, zulmedenlerin ve yeryüzünde haksız yere zorbalık yapanların üzerine bir ceza vardır. Onlar için elin bir azap var. Şura 43'te ise Allah-u Teala'nın insanlarla aramızdaki ilişkide kazanmamız gereken ahlakı, davranış biçimlerini ifade ediyor. Lemen sebere ve gafere. Elbette kim sabreder ve bağışlarsa muhakkak ki gerçekten bu azim işlerdendir. Yani Allah-u Teala affetmemizi ve kötülüğe karşı hayırla mukabele etmemizi istiyor. İşte Resulullah'ın ahlakı Kur'an'ın ahlakıydı. Kur'an ahlakıyla ahlaklanan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e Allah-u Teala Araf suresinin 199. ayet-i kerimesinde bakın ne buyuruyor. خُوزُ الْعَوْفَ وَعَمِرْ بِالْعُرْفِ وَعَرِفْ اَنَ الْجَاهَلِينَ Sen affet, maruf emret ve cahillerden yüz çevir. Her zaman Efendimizin bize anlattığı bir kısa var. Tasavvufa yeni giren kişi mürşidi diyor ki evladım şu anda merdiven altında Kur'an okumakta olan bir kişi var. Gidip onun ensesine bir tokat atacaksın. ve yaşadıklarını geri bana anlatacaksın. Evet, aynen seni yapıyor. Tokat attığı zaman birinci odadaki şahıs da, o da ayağa kalkıyor. Ona ensesine bir tokat atıyor. Gelip mürşidini anlatıyor. Evet diyor, evladım, bu Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın belirlediği kısastır. Kötülüğe karşı kötülükle mukabele etmek. Şimdi ikinci odada Kur'an okumakta olan kişinin ensesine bir tokat at. Oraya gidiyor. Sütten ağzı yanan yoğurdu üfleyerek el misali. Tokat attığı zaman geri geri çekiliyor ama ikinci şahıs yukarıya bakıyor, gülümsüyor ve tokat atmıyor. Gelip hocasına diyor ki, efendim ben tokat atmama rağmen o gülümsedi ve tokat atmadı. Evet evladım diyor, bu da tasavvufta ikinci davranış biçimi olan afi ifade ediyor. Ve şimdi diyor üçüncü odadaki şahsın ensesine gidip tokat atacaksın. O da Kur'an okuyor ama o üçüncü odadaki şahıs tokat yediği zaman gülümseyerek evladım diyor, senden özür dilerim. Muhakkak ki daha evvel sana veya bir başkasına yaptığım bir yanlış fiil sebebiyle onun bana karşılığı yansıması kefareti olmuştur. Ben senden özür diliyorum. İkinci olarak ensem, hatta bana hatamı söyle düzelteyim, sana karşı bir daha yapmayayım diye. İkinci olarak ensem senin elini acıttığı için senden özür diliyorum. Ve üçüncü olarak da bu tokatta bir dost kazandın. Bu noktadan itibaren nerede bir yardıma ihtiyacın varsa ben hazırım. İşte sevgili kardeşlerim, üç tane davranış biçimi. Şeriat, kısası, tarikat, affı ve hakikat, yani kötülüğe karşı hayırla mukabele etmek de hakikati, kötülüğe karşı hayırla mukabele etmeyi ifade ediyor. Öyleyse insanla Allah arasındaki ilişkide 28 basamak İslam verdiği önüne baktığımız zaman bu üç davranış biçiminin hangi seviyede gerçekleştiğine bir bakalım beraberce. Başlangıç noktasında herkes olayları yaşar. İkinci basamakta olayları değerlendirir. Ama olayları yaşayan, olayları değerlendiren insanlar, seçilenler ve seçilmeyenler diye ikiye ayrılır. Bu seçilenler ve seçilmeyenler, ikiye ayrılanlar, seçilmeyenler Haç 8'de zikredildiği gibi ve minen nasi men yucadil fillahi bi gayri ilmin ve la huden ve la kitabin minir. Bir ilmi yok, mürşide tabi değil, nurlu bir kitaba dayanmadan Allah yolunda Allah'ın ayetleriyle mücadele ediyor. İşte bunlar seçilmeyen, Allah'ın kendinden hayır görmediği insanlar. Bunlar zorba insanlar. Bunlar devamlı iyiliğe karşı kötülükle mukabele eden insanlar. İkincisi, kalbi bu zorbalara meyleden, seçilmesine rağmen insan ve cin şeytanları dost edinenler. Onlar da aynı şekilde hep kısası tatbik ederler ve kötülük yaparlar. Ama üçüncü basamakta seçilenlerden kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah Teala ayetlerde buyurduğu gibi, kim Allah'a ulaşmayı dilerse o ruhunu bana ulaştırmayacak. Allah buyuruyor ki ben onun ruhunu kendime ulaştıracağım. İşte Allah'ın verdiği garanti Ankebut 5 ve 6'ya bakalım. Men kâne yercu likâ Allah fe enne acara lehad. Kim kalpten ulaşmayı dilerse Allah'ın tayin ettiği zaman mutlaka gelecektir. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemek ruhun Allah'a ulaşmasını mutlak manada ifade ediyor. Yani Allah gerçekleştirecek. Allah Teala o kişinin ruhunu kendisine ulaştırabilmesi için 7 kademede nefs tezkiyesini gerçekleştirmesi gerekir. O sebeple Allah Teala Ankebut 6'da men cahade fennemâ yücâdü li nefsi. Kim cihat ederse kendi nefsi için cihat eder. İşte birinci yedili basamakta kalben ulaşmayı dileyen kişi ne yapıyor Allah Teala? Dördüncü basamakta Rahim esmasıyla Allah tecelli ediyor. Beşinci basamakta Gözlerindeki hicabın müsteriyi alıyor. Altıncı basamakta kulaklardaki engeli vakrayı alıyor. Yedinci basamakta ekineti alıyor. O kişi gören, işiten ve idrak eden birisi haline geliyor. Neyi görüyor, neyi işitiyor? İrşad kademesini irşad kademesi olarak, irşad kademesinin sözlerinin manasına varıyor, işitiyor ve idrak ediyor. Kalbindeki ekineti almak suretiyle idrak ediyor. Allah-u Teala rahim esmasıyla o halde bırakmıyor o kişiyi. Kalbine ikinci yedili basamakta hidayetle ulaşıyor. Kalbi Allah kendisine çeviriyor ve Enam-ı Zülmeş'e göre göğsünden kalbine nur yolunu açıyor. Dört kalp şartının sahibi olan kişi Allah'ın ismini tekrar ettiği zaman kalbine Allah nurunu gönderiyor. Ve kişi huşu sahibi oluyor hadis 16'ya göre. İşte bu hadis 16'ya göre huşu sahibi olan kişi Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan gece hacet namazı kılarsa ki Allah-u Teala her devirde hidayete erdiren daima devrin imamıdır. Diğer bütün insanlar, kavim resulleri, veli, mürşitler, vekil, mürşitler hepsi hidayete vesile olanlardır. Allah-u Teala da Maide 35'te vesileyi Allah'tan isteyin. Hacet namazıyla mürşidini Allah'tan talep eden kişi huşu sahibi ise Allah-u Teala ona mutlaka mürşid gösteriyor. Ve gösterilen müşride gece gidip tabi oluyor 12 tane insanla. İşte 12 tane insanla müşride tabi olan insan ruhu ucundan ayrılıyor, sirat-ı müstakime ulaşıyor ve nefse karşı cihad başlıyor. Ve cahidu fissebili leallekum tuflihun. İşte 7 kademedeki nefs eskesi emmare, levame, mülhüme, mutmaine, raziye, marziye, teskik kademelerini bir bir geçiyor. Bu slaytımızı gösterirsek 15 bin zikirle nefsi emmare, ruh birinci gök katında, 17 bin zikirle nefsi levame, ruh ikinci gök katında, 19 bin zikirle nefsi mülheme, ruh üçüncü gök katında, 21 bin zikirle nefsi mutmaine, ruh dördüncü gök katında, 23 bin zikirle nefsi raziye, ruh beşinci gök katında, 25 bin zikirle nefsi marziye, ruh 6. gök katında ve 33 bin zikirle nefsi tezkiye, ruh 7. gök katında. Görüyorsunuz ruhun yükselebilmesi için nefsin tezkiyesine bağlı. Nefsin tezkiyesinin yegane vasıtası zikir. Nefs tezkiyesi aşağı yukarı 3-4 saat zikri gerektiriyor. Bu 3-4 saatlik zikirle nefsinin manevi kalbinde %51 nura ulaşıyor kişi. Şeytan sadece artık %49'a tesir edebiliyor. %51 nura şeytan tesir edemiyor. Böylesi bir insan bir kötülükle karşılaştığı zaman evvelden kalbi %100 karanlıklar içerisindeyken kötülükle karşılaştığı zaman nefsindeki afetlerin kümülatif toplamı o kişiye de kötülük yaptırmaya sevk ediyordu. Kötülüğe karşı kötülük yapıyordu. Yani kısas tatbik ediyordu. Ama şimdi 7 kademede nefs tezkiyesini yapan kişi artık kötülüğe karşı af diyor. Yani af kimlerin davranış biçimidir? 7 kademede nefs tezkiyesi yapanların davranış biçimidir. İşte Nebile Sultanı Peygamber Efendimizin vaaz ettiği hadislere baktığımız zaman şunu görüyoruz. Kul başkalarının hatasını affettikçe Allah da onun şerefini yükseltir. Yani her zaman muhterem Efendimizin buyurduğu gibi başkalarını affetmek büyüklüktür. Hazreti Ebubekir radıyallahu anh olgun insan affetmeyi borç, iyilik yapmayı farz bilir. Evet yani 7 kademeli nefs tezkiyesi çünkü Mevlana'nın sözünü hatırlayın. Hamdım, piştim, yandım. Bu pişme dönemini ifade ediyor. Ama yanma da mutlak surette kötülüğe karşı aile mukabele etmeye standartına bizi ulaştırıyor. Hazreti Ayşe validemizin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ahlakını vaaz ederken o kötü sözlü ve çirkin ağzı değildi. Çarşı pazarda bağırıp çağırmaz, kötülüğe kötülükle karşılık vermezdi. Bilakis bağışlar ve hoş görürdü. Yine Hazreti Ayşe validemizin Allah Resulü kendisine yapılan bir şeyden dolayı şahsi olarak kimseyi cezalandırmamıştır. Ancak Allah'ın yasaklarının çiğnilmesi durumunda Allah için ceza vermiştir. Her zaman Efendimizin bize anlattığı başka bir kısa var. Osmanlı döneminde Bursa'da tasavvufu yaşayan tarikat mensupları kafalarını sıraya vururlarmış. Yine böyle birisi berberde tıraş olurken bir beyzade geliyor, kafasına fiske vuruyor, diyor ki kabak olgunlaşmadı mı? Sesini çıkartmıyor, kalk buradan ben tıraş olacağım diye. Yine ses çıkartmadan kalkıyor ama tıraş olduktan sonra gidiyor atına binmek üzere, at gemi azıya alıyor ve sürüklene sürüklene korkunç kan revan içerisinde kalıyor. Berber o kafasını usturaya vuran tasavvufene diyor ki bu ceza ağır olmadı mı? Bana sorsaydınız diyor, kesinlikle asla ve asla biz ceza talep etmeyiz ama kabağın sahibi kabul etmiyor. İşte Allah-u Teala davranış yükselmeyi açısından Câsiye Suresi'nin 13. ayet-i kerimesinde Allah'ın cezalandıracağı kavmi bağışlayın. Bize düşen aftır. Ey Allah'ın Resulü, hizmetçi işlediği bir hatadan dolayı kaç kez affedeyim diye Resulullah'a soruyor. Hazreti Peygamber Efendimiz sustu. Ardından ey Allah'ın Resulü, hizmetçi kaç kez affedeyim diye tekrar sordu. Resulullah bu sefer şöyle buyurdu. Her gün 70 kere. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bana dedi ki evladım, eğer kalbine hiç kimseye karşıyla olmadan sabaha ve akşama erişmeyi başarabilirsen bunu yap. İşte bu benim sünnetimdir. Kim benim sünnetimi yaşatırsa beni sevmiş olur. Kim de beni severse cennetimle benimle beraber olur. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e sen affet, maruf lehmet ve cahillerden yüz çevir ayet-i kerimesi karşımızda dururken bizler de onun ahlakıyla ahlaklanmak isteyen bizlerin de insan ilişkilerinde kısası değil affetmeyi tercih etmesi lazım. Ama bu da ancak nefs tezkiyesiyle. Şimdi birçok din adamı tabi nefs tezkiyesini yapmıyor. Bakara suresinin 44. ayet-i kerimesinde اَتَّعْمُنُ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَاَنْتَنْسَ نَافِزَكُمْ siz insanlara iyiliği emrediyorsunuz ama kendi nefsinizi unutuyor musunuz? Şimdi nefs tezkiyesini yapmayan din görevlisi de ama vaiz olarak başkasını affedin, başkasını affedin ama nefs tezkiyesi olmadan bu mümkün değil. Şeytan nefsin 19 afetine %100 tesir ettiği zaman ne yapar yapar, o da mutlaka ondan intikam alır. İntikam şeytanın silahı. Onun için Yunus Emre ne diyor? Düşmanımız kindir bizim ama biz kimseye kin tutmazız. Ayar bile dosttur bize. Onun için Allah Resulü birbirinize nefret etmeyin, birbirinize haset etmeyin, birbirinize sırt çevirmeyin. Ey Allah'ın kulları kardeş olun. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Ukbe'nin elinde tuttu. Ey Ukbe, dikkat et, sana dünya ve ahiret ehlinin en üstün ahlakından haber vereyim mi? Bir, gelmeyene gitmen. Vermeyene vermen, sana kötülük edeni affetmendir. Öyleyse görüyorsunuz ki sevgili kardeşlerim, insanlarla ilişkilerimizde affetmek çok önemli bir yer tutuyor. Ve üç tür davranış biçimine tekrar beraber bakalım. Özellikle bir slaytımız var. Kısasa kısas, af ve kötülüğe karşı hayırla mukabele etme. Kısasa kısas, bu henüz nefs tezkiyesi yapmayanların davranış biçimidir. Kısas şeriatı ifade ediyor. Allah-u Teala böyle yapanlar, onlar üzerine bir ceza yoktur. Kötülüğe karşı kötülük, zulüm yaparsa Allah-u Teala ona tanı bir de haktır. Ama kötülüğe karşı sessiz kalırsa, affederse o kazanç sahibidir. Allah'ın cezalandıracağı kavmi bağışlayın diyor Allah-u Teala. Resulullah'a sen affet ve marifle emret. Üçüncü davranış biçimi ise kötülüğe karşı hayırla mukabele etmek diye Allah-u Teala 4 ayet-i kerimede bildiriyor bize. Kötülüğe karşı hayırla mukabele etmek. Rad suresinin 22. ayet-i kerimesi. Onlar sabırla Rablerinin veşini dileyenler ve Tabii bu veçini dilemek Allah'ın zatına ulaşmak ama aynı zamanda Allah'ın zatını görmeyi de içeriyor. Namazı ikame ederler. Onları rızıklandırdığımız şeylerden gizli ve açıkar olarak ifade ederler. Ve seyyiati hasenat ile savan kimselerdir. Yani kötülüğe karşı hayırla mukabele edenlerdir. Müminin suresinin 96. ayeti kerimesi onlar seyyiati kötülüğü en güzel olanla yok et. Kötülüğe karşı hayırla mukabele edenler. Kasas 54 onlar seyyiati kötülüğü hasenat ile savarlar. Kötülüğe karşı hayırla mukabele ederler. Fusilet 34 hasene ile seyyiye bir değildir. Sen kötülüğü hasenat ile söndür. Böyle yaparsan sana düşman olan kişi candan bir dost olur. Ama buna ancak sabredenler, buna ancak sonsuz hazın sahibi olan insanlar. Kimdir bu sonsuz hazın sahibi, sabır sahibi olan insanlar? İradesini de Allah'a teslim eden, Allah'ın zatını görenler. Evet, iradesini de Allah'a teslim eden, Allah'ın zatını görenler, onlar dört tane azimin sahibidirler. Fevzul azim, ecrün azim, hazzul azim ve fettul azim. Evet, azimlere bakacak olursak, Fevzul azim, Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesinde irşada memur ve mezun kılınan sahabenin davranış biçimini ifade ediyor. Ecrün azim, fethi 10'da bu Fevzul azimin sahibi en güzel davranış biçimini sergileyen bu insanlara Allah'ın verdiği en üst seviyedeki ecir, Hazzun azim sonsuz mutluluğu muhtevasını alıyor ve Faddül azim en büyük fazlın sahibi oldukları Allah-u Teala tarafından dile getiriliyor. Sevgili kardeşlerim, tabi nefs seskesiyle ki 3-4 aylık 7-8 aylık süre içerisinde bunu Allah-u Teala garanti ediyor bize verdiği söz gereğince. Allah'ın zatı Alimran 14'e göre sığınaktır, mahaptır. Nisa 155'e göre ruh Allah'ın zatına ulaştığı zaman Allah'ın zatına sarılmış oluyor ve ulaşan Allah'ın zatında yok olan kişi evvap oluyor. Ama Allah'ın garantisi burada bitiyor. Bu noktadan itibaren fizik vücut teslimi için kişi talepte bulunursa ve Allah'a tevekkül ederse o zaman her gün zikrini arttırması lazım. Allah'a tevekkül zikrin sembolüdür, alamet-i farikasıdır. Fena kademesi, beka kademesi ve züht kademesinde kişi 13 saat zikre ulaşıyor. 24 saatlik zaman dilimi içerisinde 13 saatini zikirle geçiren kişi Allah'ı kendinden daha fazla seviyor. Ama Allah-u Teala'nın muradı fizik vücudunda Allah'a teslimi Nisa 105'e göre bunu gerçekleştiren bir insan 18 saat zikre ve nefsin manevi kalbinde 181 nura ulaşır. Bunun manasını şeytan %81 nura tesir edemiyor, %19 nura karanlığa tesir edebiliyor. Ve bu her olayda aklın ruhun talebine uyduğu ve hayrı işlediğini, Allah'ın emrine itaat ettiğini görüyoruz. Bundan sonrası daimi zikir, nefsin Allah'a teslimi. 26. basamakta kişi daimi zikre ulaşırsa nefsin manevi kalbinde 19 tane fazilet ve ruhtaki 19 tane haslet söz konusu. Aklın iki müşavirinden akla ulaşan talep hayır. Yani bunlar hayra ulaşmış oluyorlar. Ehli hayırdır, ehli hüküm ve hikmettir ve ehli tezekkürdür. Kalp gözü kalp kulağı açık. 19 faziletin sahibi ve daimi zikirde. Bu ulul albab kademesi yerin melekütünü Allah kendisine gösterir. Zemin kattaki ana dergahı ve devam ederse gök katlarını birer birer gösteriyor. Allah Teala kalp gözüyle birinci gök katında, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı ve yedi tane gök katında olup biteni Allah Teala kendisine gösteriyor kalp gözüyle. Sonra yedi alemi geçiyor. En varlıklar halinin son noktasındaki sistem müteahhit Allah ona gösteriyor ve o kişiyi tövbe-i nasuha davet ediyor. Tövbe-i nasuha tövbe edebilen kişi salahın birinci kademesinde Allah günahlarını örtüyor. İkinci kademesinde salah nurunu veriyor. Üçüncü kademesi tekrar günahların sevaba çevrilmesi ve dördüncü kademesinde iradenin Allah'a teslimi. Ama beşinci kademesi Allah-u Teala'nın zatının görülmesi ve o kişinin inşaada memur ve mezun kılınması. İşte dikkat ederseniz kötülüğe karşı hayırla mukabele etmek Fussilet 34'te onlar sabır sahibi kişilerin ve Hazrul Azim'in sahibi olan insanların davranış biçimidir. İşte içimde bulunduğumuz çağ, hidayet çağı, hidayet çağının alameti farikası kötülüğe karşı hayırla mukabele etmek, dünya sulhu bununla gerçekleşecektir. Evet sevgili kardeşlerim, bugünkü konferansımızın konusu bütün peygamberler insanları, kavimlerini ve insanları affetmeye davet etmişler. Bakalım bütün peygamberlere. Adem babamız kavmini affetmek ve mağfirete davet etmiş. Nuh aleyhisselam kavmini af ve mağfirete davet etmiş. Mağfiret kötülüğe karşı hayırla mukabele etmek. Hud kavmini af ve mağfirete davet etmiş. Salih aleyhisselam kavmini af ve mağfirete davet etmiş. İbrahim aleyhisselam kavmini af ve mağfirete davet etmiş. Musa aleyhisselam keza öyle, Davud aleyhisselam keza öyle, İsa aleyhisselam keza öyle. Ben Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz Allah-u Teala'nın buyruğu gereğince huzuru affe ve emir bil urfi ve anit ane cahilin. Sen affet, marufla emret ve cahillerden yüz çevir. İşte sevgili kardeşlerim, bizler de Allah'ın ahlakıyla ahlaklanmak, Kur'an ahlakıyla ahlaklanmak, Peygamber'in ahlakıyla ahlaklanmak istiyorsak, sosyal hayatta etrafımızdaki insanları yaptığı davranışlardan cezalandırmak değil, affetmek ve hoşgörü içerisinde kötüye karşı hayırla mukabele etmek durumundayız. Bu daimi mutluluğun gereğidir. Mutlu olmak isteyen herkesin affeden, kötülüğe karşı hayırla mukabele eden standartları Allah'ın kendisini Efendimiz himmetiyle ulaştırmasını Rabbimizden Efendimiz himmetiyle dileyerek bu konferansın sözlerini burada tamamlıyorum. Allah hepinizden razı olsun. Evet sevgili kardeşlerim, tüm peygamberlerin insanları affetmeye davet etmişler. Siz de sosyal hayatta başka insanlarla iletişimde affeden birisi olmak, mutluluğu yaşamak istiyorsanız, hazırsanız, kalben Allah'a ulaşmayı dilediyseniz, Allah-u Teala'nın rahim esmasıyla tecelli etmesini istiyorsanız, sonra mürşidinize tabi olup 7 kademede nefs eskesiyle siz de kolaylıkla herkesi affeden birisi olmak istiyorsanız, hazırsanız, o zaman sözlerimi tekrar edin arkamdan. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın huzurunda yaptığım günahlardan tövbe ederek ve Allah'tan mağfiret dileyerek Allah'ın emir ve yasaklarına uyacağıma yemin ederek Allah'tan kendisine kitap, sancak, taht, nur ve kılıç verilen devrin imamına ve onun vekilinin emirlerine itaat edeceğime yemin ederek ihsanla tabi olduk. La ilahe illallah, Muhammedin Resulullah ve Nebiyullah. Evet, tövbeniz tamamlandı. Allah hayırlı etsin, mübarek olsun. Bir kere daha her an Kur'an, her an mutluluk konferansının birisinin daha sonuna geldik. Başka bir konferansa tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazli selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'a selavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Ruhun Allah'a ulaşması bir dilektir. Allah'a dost olmak bir dilektir. Allah'a kul olmak bir dilektir. Nefs eskisi bir dilektir. Bu dilek kalpten Allah'a ulaşmayı dilemektir. Hocam şahane, ben bu dileğin sahibi olursam benim ruhumu Allah mı kendisine ulaştırır? Evet. Allah için zor yoktur. Kullar için imkansız olan Allah için çok kolaydır.
1: Yani siz kalpten ulaşmayı dilerseniz, ondan sonra bu dileğin sahibi olan kişi için fizik alemde imkansız olan her şey çok kolaydır. Hazreti İbrahim Aleyhisselam kalpten Allah'a ulaşmayı dilediği için onu ateşe atmak istedikleri zaman sadece hasbunallahu ve ni'mel vekil dedi. Allah benim vekilimdir. Allah-u Teala Hazreti İbrahim'e o ateşi suya, odunları da balığa çevirdi. Hazreti Musa Aleyhisselam'a kalpten ulaşmayı dileyen ve denize geldiği zaman Firavun'un takibine uğrayan Hazreti Musa ve tabiinleri bundan öte yol yoktur, nereye gideceksin ya Musa, nereye kaçacaksın dediğinde Hazreti Musa Aleyhisselam kalpten ulaşmayı dileyen Rabbim benimle beraberdir dedi. Ve Allah Teala asanı yere, denize vur. Allah Teala Hazreti Musa Aleyhisselam'a denizden yol açtı. Dikkatle bakın. Bir hakikati sizinle paylaşmak istiyorum. Kalpten ulaşmayı dilediğiniz an duanızı Allah kabul ediyor. Liyakat ve mükafat kanunu gereğince duası kabul edilenler arasına girdiğiniz an kalpten dilediğiniz ve layık olduğunuz her şeyi Allah Teala anında sizin için gerçekleştiriyor. Böylesi bir hayat daima mutluluktur.
0: Fatiha.

Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü. Bu terim misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an Mutluluk Forum'da bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz niyet ve nasip. Birinci sual, niyet ve nasip birbirine paralel kavramlar mıdır? Sevgili kardeşlerim, kaderin yer almadığı, bir kişinin niyet ettikten sonra muktesebatına uygun olarak ulaştığı sonuç onun nasibini oluşturuyor. Niyet ve nasip kaderin tek bir kişi üzerinden sonuçlanan tarafıdır. Niyeti nasibe ulaştıran faktör o kişinin kendi liyakatının dizaynı ifade eder. Kaderde birden fazla kişi yer almasına karşın niyet ve nasipte bir kişi var. Ama Kamer Suresinin 49. ayet-i kerimesinde وَمِنْ كُلِنْ شَيْنْ خَلَقْنَاهُمْ بِقَدَرٍ لَعَلَّكُمْ بِقَدَرٍ. Muhakkak biz her şeyi bir kaderle yarattık. Her şey bir kaderle olduğuna göre o zaman niyet ve nasibin de bir kader boyutu var. İşte bu niyet ve nasip kaderin bir tek kişi üzerinden sonuçlanmasıdır. Buna bir sınıf geçmek isteyen kişileri örnek olarak verebiliriz. 30 kişilik bir sınıfta 30'u da sınıf geçiyor. Geçmek istiyor ama 10 kişi sınıfta kalıyor, 20 kişi geçiyor. 30'u da niyet etmesine rağmen sınıfı geçmek üzere sadece 20 kişiye nasip oluyor. Bu 20 kişiye nasip olmasının arkasında niyetin nasiple çakışması olayı var. Niyeti nasibine uygun düşüyor. Yani onun nasibi evvelki liyakat üzerinden gerçekleşiyor. Öyle olunca 20 kişinin niyeti nasibi liyakatiyle çakışıyor. Ama 10 kişi o sınıfı geçmek üzere gerekli liyakatın seviyesinde değil. Liyakat varsa o zaman niyet ve nasibe eşit olur. O liyakat yoksa niyet nasibe eşit olmaz. Kişinin liyakatı neyi gerektiriyorsa o sonuca ulaşır. Ne zaman devreye bir başkası girerse o olay niyet ve nasip olmaktan çıkar, kader olur. Kaderi yaşayan her kişi hiçbir şekilde derecat kaybedemez. Ama kişi niyetine ulaşmak üzere doğruyu işlemek gibi her türlü yanlış davranışta da bulunmak imkanının sahibidir. Eğer bir haksız fiil işlerse niyetiyle nasibi eşit olsa da muktesebatına negatif bir faktör olarak suya niyetle nasip olmuştur. O halde kaza ve kaderde birden fazla kişinin yer almasına karşılık ki tek başına bir kişinin oluşturduğu, tamamladığı olay kazadır. Ama birden fazla iradenin yer alıp veya kişinin cüz'i iradesinin dahil olmadan oluşan, ona tesir eden bir olay, o da kaderdir. Gerçekten kaderde ya bir faydaya ulaşıyoruz veya bir hayır söz konusu. Ama hiçbir zaman kader sebebiyle derecat kaybetmek söz konusu değil. İkinci sual, İslam'da neden niyet amelden üstün sayılmaktadır? Sevgili kardeşlerim, niyeti olan mı olmayanın ameli ona hiçbir şey kazandırmaz.
Nitekim sahabeden bir tanesi, ya Resulullah, en eftal amel nedir dediğinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki Allah ve Resulüne iman etmektir. Sahabe sual soruyor, ya Resulullah, biz amelden sormadık, biz imandan sormadık, amelden sorduk dediğinde Emine Sultan'ı Peygamber Efendimiz'in niyeti olmayanın, imanı olmayanın ameli ona bir fayda sağlamaz. Bir başka hadisinde de innemel amalu bil niyeti, ameller niyete tabidir. Niyet hedefi seçmektir. Evet, ameller niyete göredir. Herkes ancak niyet ettiği vardır. Kimin hücreti Allah ve Resulüne ise onun hücreti Allah ve Resulüne'dir. Kimin hücreti de eline geçireceği bir dünya malı veya nikah yapacağı bir kadına ise onun hücret ettiği şey de son budur. Niyet ve nasibin niyet bölümü İslam'da amelden üstündür. Çünkü tasavvufi anlamda niyet meclisinin içine mutlaka Allah'ın yardımı gelir. Allah'ın karşılıksız olarak yazdığı çek sizi o dilediğiniz yere Allah'ın zatına mutlaka ulaştıracak olan bir imkan bahşeder. Yani Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişinin niyeti Allah'a ulaşmaktır. Nasibi sağlayan ise kişi kendisi değildir. Nasibi sağlayan Allah'tır. Öyleyse kişi Allah'a ulaşmayı sadece diler. Allah'a ulaşmayı dilemek bir niyettir, bir dilektir ama amelden üstündür. Nitekim Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin verdiği bir hadiste evvelki kavimlerden 500 yıl yaşayan, sürekli ibadetle meşgul olan bir kişi 500 yıl ibadet yapmasına rağmen Allah Teala soruyor, benim rahmetimle mi yoksa kendi amelinle mi? Kendi amelim denince cehenneme gönderiyor. Ya Rabbim, 500 yıl ibadet yaptım. Evet diyor, yaptığın ibadetten hepsi sana vermiş olduğum bir gözün karşılığı bile değil. Ama 99 kişiyi öldüren bir insan tövbe etmeye niyet ediyor. Ve işte şu anda ekrana gel, sizden önce yaşayan Allah'ın 99 kişi öldüren bir adam vardı. Bir ara yeryüzünün en bilgin kişisine sordu. Kendisine bir rahip tarif edildi. Ona o kadar gidip 99 kişi öldürdüğünü, kendisi için de tövbe imkanı olup olmadığını sordu. Rahip hayır yoktur dedi. Adam onu da öldürüp cihaneti yüze tamamladı. Adam yeryüzünün en bilginini sormaya devam etti. Kendisine alim bir kişi tarif edildi. Onun üzerine yanına gelip 100 kişi öldürdüğünü, kendisi için bir tövbe imkanı olup olmadığını sordu. Alim, evet vardır, seninle tövben arasına kim perde olabilir dedi. Ve ilaveti ancak falan memlekette gitmelisin. Zira orada Allah'a ibadet eden kimseler var. Sen de onlarla ve Allah'a ibadet edeceksin ve biri daha kendi memleketine dönmeyeceksin. Zira orası kötü bir yer. Adam yola çıktı, yarı yola varır varmaz ölüm meleği gelip ruhunu kabzetti, rahmet ve azap melekleri onun hakkında itirafa düştüler. Rahmet melekleri bu adam tövbekar oldu, geldi, kalben yönelmişti dediler. Azap melekleri bu adam hiçbir hayır işlemedi. Onlar öyle çekişirken insan suretinde bir başka melek yanlarına geldi. Melekler onu Allah'ın hakim yaptılar. Hakim onlara onun çıktığı yere, yerle gitmekte olduğu yer arasını ölçün. Hangi tarafa daha yakınsa onu teslim edin. Ölçtüler ve gördüler ki gitmeyi arzu ettiği iyiler diyarına bir karış daha yakın. Onu hemen rahmet melekleri alıp götürdüler. Gerçekten de kişinin günahı ne olursa olsun, Kur'an-ı Kerim'de Zümer 53'te قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللّٰهِ.
Ey nefslerine karşı aşan kullarım, Allah'ın rahmetini ümit kesmeyiniz. Kimdir Allah'ın rahmetini ümit kesmeyen? Enfal 29'a göre takva sahibi olan. Ya eyyühellezine amenu intettekullaha yec'al lekum furkanen ve yukaffir ankum seyyiatikum. Kişinin günahı ne olursa olsun Allah Teala onun günahını örtüyor. Yani o günah miktarı kadar sevap veriyor ve tek bir dilekle o kişi cennete gidiyor. O yönde gerçekten de bu açıdan bakıldığı zaman Şura suresinin 13. ayet-i kerimesi, tekrar ediyoruz, niyet amelden üstün. Niyet ve nasibin niyet bölümü İslam'da amelden üstündür. Çünkü tasavvufi anlamda niyet meselesinin içine mutlaka Allah'ın yardımı devreye giriyor. Allah'ın karşılıksız olarak bizi o dilediğiniz yere Allah'ın zatına mutlaka ulaştıracak olan bir imkan bahşeder. Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin niyeti Allah'a ulaşmaktır. Nasibi sağlayan kişi ise kendisi değildir. Nasibi sağlayan Allah. Üçüncü sual, mutlu olmayı isteyen bir insanın başkalarını mutlu etmeye niyet etmesi önemli midir? Mutlu olmak isteyen olmayı isteyen bir insanın başkalarını mutlu etmeye niyet etmesi önemli midir? Evet. Dikkat edin, Allah için niyetler amelden üstündür. Kim hangi niyetle neyi yapmış? İşte Allah için önemli olan budur. Allah o niyetin halis olmasına bakar. Kim bir başkasına mutluluk vermek üzere, onu huzurlu kılmak üzere, onu mutlu etmek üzere herhangi bir olayı vücuda getirmişse o zaman bunun mükafatını Allah-u Teala'dan mutlaka alır. Allah-u Teala burada o kişinin niyetine bakar. Belki mutluluk gerçekleşemezse kişi daha az bir mutluluğu yaşar ama mutlaka yaptığı

0: Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsunuz?
1: İnnemâ amâlukum binniyet. Bütün iyilikler, bütün amellerin başı niyettir.
2: Allah'a ulaşmak için, huzur içinde yaşamamız için herkesin birbirine destek olması gerekiyor.
3: Niyet ettiysek, biz yapamasak bile o Allah'a erişir.
4: Allah'ın rızasını kazanmayı anlıyorum.
0: Sizce Allah'a neyimiz ulaşır?
2: Amellerimiz ulaşır. Aynı nasıl bir lokantaya gittiğimizde yemeği yedikten sonra hesap gelecekse, o da bütün yaptıklarımızla orada hesap karşımıza çıkacak.
1: Salih amelden başka hiçbir şeyimiz ulaşmaz.
4: Niyetlerimiz ve onun rızasını kazanacak olan amellerimizdir.
0: Allah Teala ruhunu Allah'a ulaştıran herkesin Allah'ın ermiş evliyası olacağını müjdeliyor. Sizin de böyle manevi dualarınız var mı?
3: Mesela Arapça öğreniyorum şu an. Kelimeleri ezberlemem zor geçiyor. Daralıyorum. O zaman da dua ediyorum yani. Allah'ım ben de sana ulaşmak istiyorum. Tek bir dilek ama kalpten.
5: Allah'ım ben de sana ulaşmak istiyorum. Tek bir dilek ama kalpten.
4: Ey yüce Allah'ım ben de dünya hayatındayken size ulaşmayı diliyorum.
2: Ey yüce Allah'ım ben de sana ulaşmak istiyorum.
1: Ey yüce Rabbim ben de sana ulaşmak istiyorum. Ama bu ulaşabileceğim sebep ve yolları bana nasip eyle. Tek bir dilek ama kalpten.
6: Bir misal emelden başka hiçbir şeyimiz Allah'a ulaşmaz dedi. Allah için önemli olan yaptığımız salih ameller midir? Az evvel söyledik, niyet amelden üstün. Nitekim Allah'a ulaşmayı dilemek bir niyettir. Ve o niyeti yalanlayan, o niyeti inkar eden yaptığı amel ne olursa olsun hepsi boşa gidiyor. İşte Yunus 45, işte Kehf 105. Kehf 105'te lika Allah'ı inkar edenlere ameli boşa gidiyor. Yunus 45'te lika Allah'ı yalanlayanların yine ameli boşa gidiyor, hüsranda kalıyorlar. O zaman asıl olan nedir? Asıl olan lika Allah'ı dilemek, takva sahibi olmaktır. Birinci sefer takva bir niyettir, Allah'a yönelmektir. Allah için önemli olan yaptığımız salih ameller midir? Hayır. Salih amel, ıslah edici amel demektir. Nefsi gerçek anlamda ıslah eden, hüviyete ulaştıran bir tek amel vardır. Onun adı zikirdir. Salih amellerle amil olan, nefsi ıslah edici amellere başlayan kişi, mürşidin önünde tövbe eden kişidir. Mürşidin olan tövbe, insan hayatının en önemli safhasıdır. Ruhun vücuttan ayrılarak Allah'a doğru bir yolculuk gerçekleştirmesini, neticede Allah'ın zatında ifna olmasını sağlar. Allah bize ruhumuzu ölmeden evvel Allah'a teslim etmeyi farz kılmıştır. 12 kere. Önemli olan da budur ve bu farzı yerine getirmektir. Gerçekten de baktığımız zaman 12 tane ayet-i kerimede Allah-u Teala ruhumuzun dünya hayatında Allah'a ulaşmasının farz olduğunu buyuruyor. Şems 9'da bu farzı yerine getirebilmenin ancak 7 kademedeki nefs tezkiyesiyle gerçekleştiğini buyuruyor. قَدْ اَفْلَحَا مَنْ زَكَاهَ. Nefsini tezkiye eden felaha ulaşmıştır. Furkan 70'te ise o kişinin müşriklerinden olan tövbesini açıklıyor. Rum 44'e baktığımız zaman ne görüyoruz? Rum suresinin 44'ü. اِلَّا مَنْ تَا Rum 44 مَنْ كَفَرَا فَعَلَيْهِ كُفْرُ. Kim küfür ederse o küfür kendi alay ediyor. مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِيَنْفِسُمْ يَمْهَدُونَ. Ama kim salih amel nefs tezkiye yaparsa onlar böylece kendi nefsleri için hazırlık yaparlar. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var, birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
0: Allah-u Teala eğer niyetimiz hayattayken Allah'a ulaşmak, ona dost olmaksa Allah'ın tayin ettiği mürşide tabi olmamızı farz kılmış. Bir mürşide tabi olmak sizin için ne ifade ediyor?
3: Fatih Sultan Mehmet Akşemseddin'e uyarak İstanbul'u fethetmiş. Şimdi bize bazı alimlere uyarak inşallah Allah'ın cennetine nasip ve müessir oluruz.
2: Şimdi yalnız başına bu yollar gidilmiyor. Yalnız olduğun zaman ister istemez sıkıntılı yerlere bulaşabiliyorsun. Bir ulemanın yakınında olmak her zaman için İyidir diye düşünüyorum.
1: Hak ile batılı birbirinden ayıramadan genel olarak baktığımız zaman her tarafı dikenli yol. Ha bu yolların içerisinde hakka götürebilecek ışığı bulabilmek.
0: Sizce günümüzde de mürşit var mıdır? Onları nasıl bulabiliriz?
4: Tabii mürşitlerimiz her zaman vardır. Eksik olmaz.
1: Her yerleşim yerinin delisi de vardır, velisi de vardır. Biz delisini görebiliriz ama velisini görmeyi Allah her insana nasip etmez.
0: Sizce mürşide tabi olan

0: Bir insanın davranış biçimlerinde ne gibi farklılıklar olur?
1: Efendimiz de sallallahu aleyhi ve sellem öyle buyuruyor. Ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim.
2: Hiçbir insan doğduğu zaman bir ilim sahibi değil. Yani hocalarımız sayesinde ehli sünnet yolunu takip ederek devam ediyoruz.
3: Daha mütevazi olur, daha anlayışlı olur. Bir yaşadıkları şeyin arkasında bir hikmetin olduğunu düşünür.
4: Bir misafirimiz her yerleşim yerinin delisi de vardır, velisi de vardır. Biz delisini görebiliriz ama velisini görmeyi Allah sana nasip etmez. Allah'ın veli dostlarını görmeyi Allah kimlere nasip eder? Gerçekten de Şah-ı Nakşibend Hazretleri buyuruyor ki Allah rızasını itaatte, kabulü duada, belleri de halkın üstüne saklar. Neye itaat? Allah rızasını itaatte. Allah kimden razıdır? Birinci Safa rızayla. Zümer 7. Ve in tekfuru ve Allah'a ganiyin amküm ve la yerde el ibadil küfr. Zümer 7. Ve in teşkuru ve Allah yerde aleküm. Öyleyse şükredenlerden Allah razıdır, küfredenlerden değil. Arkasından Allah rızasını itaatte, kabulü duada. Allah Teala Nisa 64'te "Amarsan emre resul inayet abzinde." Biz resullerimizi insanlar itaat etsin diye gönderiyoruz. "Ve le venne mizale mahfusum." O nefsine zulmeden cavke. Sana gelselerdi Peygamber Efendimiz'e. "Festağfurullah." Allah'tan mağfiret dileselerdi. "Festağfur lehum resul." Resul de onlar için mağfiret dileseydi. "Levecedallahu tevvâben rahîm." Allah onların tövbesini kabul ederdi. Öyleyse bu kabul olan tövbe, mürşid önünde yapılan tövbedir. Ve velileri de Allah-u Teala kim Allah'a ulaşmayı dilediyse, Allah'ın 12 tane farz kıldığı emrine itaat ettiyse mutlaka onun ruhunu kendisine ulaştırıyor ve ermiş evliyadan kılıyor. Velileri halkın içinde saklar. O zaman ne yapılması lazım? O kişinin hacet namazı kılarak mürşidini Allah'tan sorması lazım. Araf suresinin 198. ayet-i kerimesine baktığımız zaman ne görüyor? Araf 198. اِنْ تَدْعُهُمْ اِلَى الْهُدَى لَا يَسْبَعُوا وَتَرَاهُمْ يَنْزُرُونَ اِلَيْكُ وَهُمْ لَا يُبْسِرُونَ. Onlara eğer hidayete Allah'a ulaşmaya çağırırsan işitmezler. Onları sana bakar görürsün, onlar görmezler. Yani mürşidi görmeyenler Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Ama mürşidi görenler Allah'ın davetine icabet edenlerdir. Enfal 24. يَا يَوْلَزِينَ آمِنِ اسْتُجُبُوا لِلّٰهِ يَا رَسُولِ اِذَا دَعَكُمْ لِمَا يُحِكُمْ. Ey amin olanlar, ulaşmayı dileyenler, Allah ve Resulü size hayat verecek şeylere davet ettiği zaman daveti kabul edin. Öyleyse bir tarafta görmeyenler var Araf 198'de, bir tarafta görenler var. Araf 197'ye bakalım inşallah. Ondan başka dua ettiğiniz şeyler, çağırdıklarınız size yardım etmeye muktedir değildir. Kendilerine de yardım edemezler. 196. Evet. 199 zaten belli. Araf 199'da Huzul Avfe ve Amrül Mülerfi ve Anetene Cahilin. Allah-u Teala insanların davranışlarını devamlı kontrol altında tutar. İnsanlardan kim Allah'a ulaşmayı dilerse Rahman esmasıyla o kişiye tecelli eder. O kişi ölüyken hayata kavuşur. Kör, sağır ve dilsiz bir insanken bu dünyaya bakan gözleri mürşidi mürşid olarak görmeye başlar. Söylediklerini işitmeye, manasına ve kalbine indirdiği zaman da idrak etmeye başlar. Tüm bunlar kişinin Allah'a ulaşmayı dileme davetiyle, icabetiyle gerçekleşir. Allah razı olsun, görüntülü bir sualimiz var. İnşallah birlikte dinliyoruz.
5: Selamünaleyküm, rahmetullahi ve berekatü muhterem hocam. Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden, mübarek ellerinizden öpüyorum. İnşallah uygunsa bir soru aktarmak istemiştim muhterem hocam. Bir şeye niyet ettiğimizde hemen ardından aklımıza kötü şeylere yönlendiren iç sesimizi nasıl susturabiliriz? Bunu sormak istemişim inşallah. Tekrar selamünaleyküm, rahmetullahi ve berekatü muhterem hocam. Sizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden.
4: Bak ama çok seviyorum. İşte buradaki ses şeytanın sesi. Size Allah'ın yasak kıldığı şeyleri yaptırmak, Allah'ın emrettiği şeyleri de yaptırmamak ister. Böyle bir dizanda şeytanın sesini tanır tanımaz hemen Allah'a müracaat edin. Allah'tan yardım isterseniz mutlaka Allah yardım gönderir. Ama şeytan sizin Allah'a ulaşmanızı engellemek için her şeyi yapar. Sakın ona bu istikamette kapılarınızı açmayın. Böyle bir zorlukla karşılaştığınız anda, şeytanın telkinine karşılaştığınız anda aklınızı Allah'tan yardım istemek suretiyle en doğru kullanmış olursunuz. Zikir yapmaya başlayın, Allah'tan yardım isteyin ve onu yendiğinizi göreceksiniz.

0: Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz var, birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Allah Teala niyet edilen şeyin nasip olmasının kişinin liyakatına bağlı olduğunu açıklıyor ve liyakatınızın artması için Allah'ın devamlı zikretmemizi emrediyor. Sizce zikir yapmanın önemi nedir?
2: Bir demir parçası hiç el değmediği zaman kat kat pas oluyor. Zikir insanı pastan ve kirden kurtarmak için bulunmaz bir nimet.
3: Zikir eline aldığın bir tesbih, Sübhanallah, Elhamdülillah, Allahu Ekber demek değildir. O tesbih etmektir. Zikir devamlı Allah'ı ve onun rızasını kazanacak amelleri gönlünüzden çıkartmamak demektir.
4: Zikir yapmanın anlamı Allah-u Teala daha da yakın olmak demektir.
1: Sizce Allah'ı çok zikreden biri Allah'ı devamlı yardımını alır mı?
5: Kim bir bana bir arşın yaklaşırsa ben ona 10 arşın yaklaşırım. O bana bir karış yaklaşırsa ben ona yürüyerek gelirim. O bana yürüyerek gelirse ben ona koşarım buyuruyor.
1: Sizce her an zikir yapan bir insan başına hangi kötü olay gelirse gelsin mutlu olur mu?
2: O müminler ki başlarına bir bela ve musibet geldiği zaman derler ki biz Allah'tan geldik ve yine Allah'a döneceğiz. Sabredenler.
6: Adamın elinden her şey gidiyor. Yine elhamdülillah diyor. Niye diyorlar hani? Her şey gitse de hani o Allah'ındı zaten, gitti. Ondan sonra geri bulunuyor, gene elhamdülillah diyor. Onun gibi yani.
5: O adam her gün zikir ettiği için Allah-u Teala onun her zaman yanındadır. Bunun yanında olduğu için Allah-u Teala bunun imtihan olarak onu ona gönderdiğini bilir, sabreder, geçer.
0: Bir misalim, kim bana bir arşın yaklaşırsa ben ona 10 arşın yaklaşırım. O bana bir karış yaklaşırsa ben ona yürüyerek gelirim. O bana yürüyerek gelirse ben ona koşarak. Biz Allah'a yakınlaşma talebinde oldukça karşılığını fazlasıyla alır mıyız? Evet. Başlangıç noktasında Enam 160'ta men ca'a bil haseneti felehu aşru emsaliha. Kim bir haseneyle gelirse ben ona onun 10 katını veririm. Ama vellezine yunfikune amvalen bisebillahi kemesel habetin enbel sebe senabila fi kulli sünbületin miyatin habben. Mallarını Allah'ın daha infak eden hali her başağında 100 tane bulunan 7 başaklı bir buğday grubu kadar Allah-u Teala onlara ihsanda bulunuyor. 700 katlı saray için bodrum katını mutlaka inşa etmek gerekiyor. Nedir bu? Zümer suresi 17. ayet-i kerimesi. وَلَذِينَ يَشْتَنَبُوا تَعُوْتَ اَنْ يَعْبُدُوا وَاَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ اِلَى اَمْنِ الْبُشْرَفَ وَشْرِ اِبَادِ Allah'ın hepimize bir mutluluk mesajı var. Diyor ki siz bana bir adım gelin, ben size 10 adım gelirim. Siz sadece bana ulaşmayı dileyin, ben size her şeyi yaparım. Bu muhtevada biz sadece bir dileğin sahibi oluyoruz. Fiziki hiçbir yaptığımız bir şey yok ama o dilek var ya, Allah'a ulaşmayı dilemek. İşte Allah'ın bütün yardımlarının üzerimize çeken sihirli anahtar budur. Bütün yapılanlar, Allah'ın yaptıkları sadece bizim bir tek dileğimizin üzerine inşa ediliyor. Bundan sonra menziller birer birer geliyor. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah.
7: Selamun aleyküm ve rahmetullah ve berekatü muhterem hocam. Mübarek ellerinizden sonsuz hasret ve hürmetle öpüyorum. Muhterem efendimizi ve sizleri çok ama çok seviyorum kalbimden. Müsaadeniz olursa inşallah benim sualim muhterem hocam. Sayın Nursi Hazretleri buyuruyor ki Allah Teala vermeyi istemeseydi istemeyi vermezdi sözünü açıklar mısınız? Allah razı olsun. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
0: Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Biz de hepinizi çok seviyoruz. Suali bir kere daha tekrar edecek olsak, Sayın Nursi Hazretleri buyuruyor ki Allah Teala vermeyi istemeseydi istemeyi vermezdi. Sözü açıklar mısınız? Allah'ın sizin talebinize cevap vermesi o talebin bizatihi varlığına bağlıdır. İki tane isteme çeşidi var. Bir istemek ve Allah'ın Kur'an-ı Kerim'e koyduğu farzlar sebebiyle onun kesinlikle olacağına inanmak. İki, istediğini zannetmek. Öyleyse konuyu salt istemek fiiline bağlamak kesin bir netice oluşturmuyor. İstediğinize layık olmak. İşte hedef budur. Her şeyi bize sağlayacak olan Allah'tır. Ama siz istediğiniz zaman bu istediğiniz, isteğiniz bir asla dayanmıyorsa bir sonuca ulaşamazsınız. Sayın Hüsa Hazretleri'nin burada istemeyi vermezdi ifadesi, istemek fiilinin Allah'a göre liyakati aksettirmediği neticesine dayanıyor. Örneğin Allah'a ulaşmayı istiyorsunuz. Eğer bu isteğiniz bir vakaysa ulaşacağınıza dair kesin bir inancınız varsa Allah-u Teala sözünün yerini mutlaka yerine getiriyor. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyuruyor. Duanızın kesinlikle kabul edileceğine iman ederek dua edin. Bilin ki Allah kalbi gaflet içinde olanların duasını kabul etmez. Yani duanızın kesinlikle kabul edileceğine iman ederek dua edin. Yani istediğin şey talebi kalbinizde olmalı. Örneğin dilden Allah'a ulaşmayı dilerseniz hiçbir sonuca ulaşamazsınız. Ama kalpten Allah'a ulaşmayı dilerseniz, Allah bu talebi kalbinize görürse o zaman Allah Teala mutlaka yerine getirir. Çünkü Allah kalbi talepleri yerine getiriyor. O zaman vermek istemeseydi istemeyi vermezdi. Bu Allah'ın verdiği kalbi talep, istek kalpte oluşan bir taleptir. Allah'ın verdiği. O zaman da o talebin sahibi olan kişiye de Allah-u Teala icabet ediyor. Bakara 186 İzâ se'âleke ibâdî annî fennî karibun hucubu davet-i taizâ dâni. Kullarım sana benden sordurursa ben onlara yakın dua edenin davetine icabet ederim. Ama onlar da benim davetime icabet etsinler. Mümin olsunlar böylece inşaatın. Yani Allah'ın daveti bizim Allah'ın davetine icabet etmemize bağlıdır. Allah'ın duamıza icabeti bizim Allah'ın davetine icabet etmemize bağlıdır. Allah razı olsun. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Aram Kur'an, Aram programının sonuna geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'as-salavat. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhum.
8: Sevgili kardeşlerim, kardeş olmak ancak ve ancak Allah sevgisiyle mümkün. Sevginin kaynağı ne Allah Teala? Yunus ne diyor? Yaradılanı severiz ama yaradandan ötürü. Yani yaradan o sevgiyi kalbinize vermese siz diğer insanları sevemezsiniz. Yaradan kalbinize vermese anne çocuğunu sevemez. Yaradan kalbine vermezse baba evladını sevemez. Yaradan kalbinize sevgi koymasa komşunuzu sevemezsiniz. Sevgiyle hayata baktığınız her noktada Allah'ın kalbinize akıttırdığı sevgi var. Biz herkesi sevmekle iftihar ediyoruz. İnanmayan ateist de kim olursa olsun. Mevlana'nın dediği gibi. Gel, ister kafir, ister putperest, ister mecusi, ister 100 kere tövbeni bozmuş olsan yine gel. Bu dergah sevgisizlerin dergahı değil. Bu dergah Allah'a ulaşmayı dileyenlerin dergahı. Nasılsan öyle gel.

0: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an Mutluluk programının sorular ve cevaplar bölümünde bizleri bir araya getirdi. Konya'dan bir kardeşimiz, muhterem hocam, namaza yeni başladım. Dinlediğim bazı alimler, namaz cennetin anahtarıdır. Namaz kılmayan ve terk eden kafirdir diye söylüyorlar. Namazlarımı düzenli kılarsam cennete gider miyim? Açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, tabii bu zat-ı muhteremler ağızlarından çıkan sözleri kulakları ne yazık ki işitmiyor. Her sözün mutlaka Kur'an'la karşılaştırılması lazım. Şimdi gerçekten iki tür insan var namaz kılan, ikisi de namaz kılıyor. Maun suresinin 4 ve 5. ayet-i kerimesine göre de namaz kılan var. Bir de Müminin suresinin 1 ve 2. ayet-i kerimesine göre de namaz kılan var. Şimdi iki ayet-i kerimeyi ekrana getirebilirsek, namazlarında huşu içinde kılanlar ve namazlarında sehv içinde kılanlar. Evet, namazlarından gafil olanlar, işte o namaz kılanlara yazıklar olsun. Onlar ki namazlarından gafil olanlardır. Öte yandan Müminin suresinin 1 ve 2. ayet kelimesi قَدْ تَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ اَلَّذ۪ينَ هُمْ فِي سَلَاتٍ خَاشِعُونَ Onlar namazlarında huşu içindedirler. Şimdi Bakara suresinin 45 ve 46. ayet-i kerimesine bakacak olursak ne görüyoruz? Allah-u Teala buyuruyor ki وَاسْتَعِنُوا بِسَبْرِ وَالسَّلَاتِ Sabır ve namazla Allah'tan yardım isteyiniz. Zordur ama huşu sahipleri için değil. Kimdir o huşu sahipleri? اَلَّذ۪ينَ يَزِنُّونَ اَنَّهُ مُلَاكِ رَبُّهُمْ Onlar Rablerine mülaki olmayı dileyenlerdir. اَنَّهُ مِلَاكِ رَبُّهُمْ Yani ruhun iki şekilde Allah'a ulaşacağına inanan insanlar, onlar huşu sahipleridir. Dünya hayatını yaşarken ruhun Allah'a ulaşması, ölümle bir kere daha ruhun Allah'a rücuğu, Allah'a dönmesi. Ölen insanlar, taziyesine gidenler hep şunu söylerler. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Geride kalanlara sabır diliyoruz. Allah emanetini aldı götürdü. Öyleyse Ahzab suresinin 72. ayet-i kerimesine göre doğumla birlikte Allah'ın bize üfürdüğü bir ruhu, emanet var. اِنَّ اَرَتْنَا الْاَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ وَالْجِبَالِ وَاَبَيْنَا اَنْ يَحْمِلْنَا وَاشْفَقْنَا مِنْهَا وَحَمَلَ الْاِنْسَانِ اَنَّهُ كَانَ يُزَلِمًا جَهُولًا İşte bahsi geçen bu emanet ruhtur. Allah Teala bu ruhu, zatından üfürdüğü ruhu insanın nefsi, nefsimiz yükleniyor. Çünkü nefsin 19 afetle mağlul olduğunu görüyoruz. Bu ruh Allah'ın ruhudur ve 19 afetle mağlul olan nefsimiz yüklenmiştir. Ruh da nefs de fizik vücudun içerisinde bulunuyor. Fizik vücut ikisine de mekan. Ama hayattayken ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilemeyen kişi, hayattayken ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilemeyen kişi kesinlikle ne kadar namaz kılsa dahi gaflet içinde bir namaz kılar, huşu içinde bir namaz kılmaz. Ama ne zaman kişi ruhun talebine uyarsa, kalpten ulaşmayı dilerse, o zaman hedefine ulaşır. İşte bu özellikteki insanlar Allah'a ulaşmayı kalben dileyen kişi Allah Rahim esması ile tecelli eder ve Enfal 29'a göre peş peşe ona 7 furkan verir ve o kişi kurtuluşta huşu içinde namaz kılan birisidir. Öyleyse her namaz kılan kurtuluşta değildir. Ayetleri de gösterdim size inşallah. Allah razı olsun. Antalya'dan bir kardeşimiz Muhterem Hocam. Mekabillah olmak için kaç saat zikre ulaşmamız lazım? Mekabillah olunca bize verilen ruh virt yaptığımız zaman yürüdüğümüzde paralel gök katlarında bulunur mu? Mekabillah'taki ruh huzur namazında iştirak eder. O noktadan itibaren ruh Allah'ın zatına ulaşıp Allah'ın zatında ifna olduktan sonra fenafillah noktasında artık cihat nefsimizin içinde gerçekleşir. Ankebut suresinin 69. ayet-i kerimesinde Allah Teala şöyle buyuruyor. وَالَّذ۪ينَ جَاهِدُوا ف۪ينَا لَنَّهْتِيَنَّمْ سُبُولَنَا وَاللّٰهُ مَعَ الْمُحْسِن۪ينَ Bizim uğrumuzdan nefsleriyle, Allah'ın düşmanlarıyla cihat edenler mutlaka bizim yollarımıza sırat-ı müstakime hidayet ederiz. İşte ruh Allah'ın zatına ulaştıktan sonra artık kişi nefsiyle ve dış düşmanlarla cihat eden birisidir. Cihat nefsle, yani nefsimizin manevi kalbinde %51 nurla %49 karanlık arasında gerçekleşiyor nefs cihadı. O zaman Mekabillah'a gitmek istiyorsan nasıl 13 saatlik bir zikir züht kademesini ifade ediyorsa, fena kademesi Mekabillah, beka kademesi Allah'ta, Allah ile baki olmak. Mekabillah, Allah ile baki olmak. La mekana kavm olmak, Yunus'un dediği gibi. La mekana kavm oldum, mekanım yağma olsun. O zaman mekansızın ailinden olduğun zaman Mekabillah oluyorsun. O anda Allah Teala sana yeni bir ruh veriyor ve ona ait olan bir taht söz konusu, Mekabillah'ta bir taht. En'am suresinin 126 ve 127. ayet-i kerimesinde Allah Teala şöyle buyuruyor. En'am 126. Hazâ sirât-ı rabbike müstakim. Varlıklar alemin son noktasından Allah'ın zatına, yoklukta Allah'ın zatına ulaşana kadar ki olan bu yol Rabbinin sirat-ı müstakimidir. Ayetlerimizi böyle açıklıyor ki umulur ki tezekkür edersiniz. لَهُمْ دَارِ سَلَامِ يَنْدَ رَبِّهِمْ Onların için Allah'ın katında teslim yurdu var. Rablerin katında onlar için selam yurdu, teslim yurdu var. İşte bu selam yurdu, teslim yurdu Allah'ın Mekabillah'ta onlara verdiği tahttır. Yapmış olduklarından dolayı onların dostudur. Gerçekten de huzur namazına arkadan öne bakıldığı zaman sol tarafta 4 metre yükseklikte herkesin altında olan bir tahtı. Onlar hepsi bekada olanlardır. Mekansızın gamindendir ve huzur namazı söz konusu olduğu zaman onlar oradan inerek huzur namazına iştirak ederler ve herkes huzur namazını kıldıktan sonra tekrar tahtına uçar. Yeniden orada devam eder. Huzur namazına iştirak eder. Allah razı olsun. Ankara'dan bir kardeşimiz, Muhterem Hocam, maaşımızdan ya da herhangi bir işten helal kazandığımızdan birikim yapmamız uygun mudur? Uygun değilse hangi davranış biçimi dünya ve ahiret mutluluğumuz için en güzelidir? Yapabilirsiniz sevgili kardeşlerim. İhtiyaçlarınız var diyelim ki bir araba alacaksınız ama elinizdeki imkanlar buna yetmiyor. Önemli olan kazancınızdan helal olabilmesi için %2,5 zekat, %2,5 bir toplam %5'i vermeniz lazım. Verdikten sonraki birikimlerinizle birikim yapabilirsiniz, ev alabilirsiniz, araba alabilirsiniz. Yani dünya hayatının bütün aktivitelerine katılabilirsiniz. Ama bütün bunların hepsinin ötesinde zikrinizi arttırmanız ve hedefinizin daimi zikir olması lazım. İşte dünya ve ahiret mutluluğu daimi zikrinin arkasında, o zaman sonsuz bir mutluluğu yaşarsınız inşallah. Ankara'dan bir kardeşimiz Muhterem Hocam, arbain ve itikafı anlamak, anlam itibariyle ve zaman açısından açıklar mısınız? Yani Arapça sayılar vasından baştan başlarsak vahid, işte yani sneyn, selase, erbe. Erbe dördü ifade ediyor. Erbe'in de 40 günlük bir süre ifade ediyor. Hazreti Musa o 40 günlük bir süre içerisinde Tur-i Sina'da Rabbimizin katına çıktığı zaman o aslında onun için bir bu itikaf süresini ifade ediyor. Muhterem Efendimizle birlikte biz de yıllar evvelinden Ayrancı'daki dergahımızda 40 günlük bir süreyi tabi Efendimiz oradan çıkmadan bu itikaf dönemini tamamladı. 40 günlük sürenin bitiminde 41. gün Perşembe gününe tekabül ettiği için her Perşembe günü oruç tutmamız hasebiyle o zaman bizim 40 günlük itikaf süresi, Efendimizin itikaf süresi 40 bine çıktı ve 41 günlük süre içerisinde Efendimiz dergâhtan çıkmadan, bir hayvani gıda almadan sadece ibadetlerle ki biz de gündüzleyin ve geceleyin ama gündüzleyin birçok kardeşimiz de aynı zamanda işteydi. Ben de dahil olmak üzere. Ama akşamları bu ibadetlere katılıyordu ki geceleyin teheccüd namazlarını Efendimizle birlikte bu 40 günlük süre içerisinde 2-2,5 saat süre içerisinde 9 rekatlık bir namazı kılıyorduk. Zaman bu süreden sonra hep zikirlerle çok güzel bir zaman dilimi itikaftan benim yaşadım ve anladım Efendimiz'de olan bu süreyi ifade ediyor. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var.
1: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu. Muhterem Hocam, hürmetle ve hasretle mübarek ellerinizden sonsuz kere öpüyoruz. Sizi çok ama çok seviyoruz. Muhterem Hocam, izniniz olursa bir sual sormak istiyorum. Zekat sadece maddi yardımdan mı ibarettir, yoksa manevi bir boyutu da var mıdır? Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu.
0: Aleyküm Selam ve Rahmetullah ve Berekatuhu. Biz hepinizi çok ama çok seviyoruz. Sevgili kardeşim, suali bir kere daha tekrar edecek olursak, zekat sadece maddi yardımdan mı ibarettir, yoksa manevi bir boyutu var mıdır? Tabii ki manevi bir boyutu vardır. Her şeyin bir maddi, aynı zamanda bir manevi boyutu da var. Zekat, bu zahiri alemin muhtevası içerisinde kul hakkı olarak ifade edilebilir. Ama oruç tuttunuz, oruç bedenin zekatıdır. Ve bir başka açıdan af barışın zekatıdır. Bu yönleriyle ifade edildiği zaman elbette zekatın fizik ötesi boyutu da vardır. Bir gün teslimlerini tamamlayan, yani ruhunu Allah'a teslim eden, fizik ucunu Allah'a teslim eden, nefsini Allah'a teslim eden, iradesini Allah'a teslim eden kişi ne olur? Bütünüyle kendisini Allah'a teslim eder ve İmam Şafii Hazretleri'nin mürşidi Şeybani Rai Hazretleri zekatın nisabı nedir dendiğinde zekatın nisabını işte herkesin bildiği standartlarda %2,5 bir yüzde o şekilde söylüyor. Sana göre diyor 40'ta bir ama bana göre ben kendim zekatım. İşte zekatın sadece maddi boyutu yok. Kişinin kendisini tamamen Allah'a adaması, Allah'a vakfetmesi, Allah için yaşamaya başlamasıdır. Öyleyse bu açılardan düşünüldüğünde, evet zekatın fizik ötesi boyutu da vardır. Allah razı olsun. İstanbul'dan bir kardeşimiz Muhterem Hocam, hizmet ve yardımlaşmada istişare yapmanın önemi nedir? Sevgili kardeşlerim, istişare Kur'an-ı Kerim'in bir hükmüdür. Ayetlerine dayanıyor. Şura suresinin 38. ayet-i kerimesinde bakın Allah ne buyuruyor. Onlar ki Rablerine icabet ederler, namazı kılarlar, onlar işlerini aralarında toplanıp istişare ederler. Onlara rızıklandırdığımız şeylerden infak ederler. Onlar Rablerine icabet ederler. Kimdir bu Rabbine icabet eden? Hemen Şura suresinin 47. ayet-i kerimesine bakalım şimdi. Şura 47'de İstecib li rabbikum min qabli en yetiye yevmin la merede lehu minallahi ve ma lekum min melce'in yevme izin ve ma lekum min nekir. Rabbinize icabet edin. Allah'a ulaşmayı dileyin. Allah tarafından geri döndürülmeyecek olan günün gelmesinden önce, yani ölüm günü, izin günü, sizin için bir sığınak yoktur ve sizin için bir inkar da yoktur. Yani Allah'ın zatından başka sığınak da yok ruh için ve sizin için de bir inkar da yoktur. Yaptıklarınızı inkar edemezsiniz. Dolayısıyla bu açıdan olaya bakıldığı zaman evet, kesinlikle yapmanız gereken şey ne? İstişareye başvurmanız. İşte Allah Teala emrediyor. Onlar Rablerine icabet ederler ki öyledir. Hepimiz Allah'a ulaşmayı diledik. Namazı kılarak hepimiz hacet namazı yerine müşrimize ulaştık. Onlar işlerinin arasında toplanıp istişare ederler. Ama aynı zamanda bir itilaf söz konusu olduğu zaman da mutlaka Allah ve Resulüne arz etmek söz konusu. Nisa suresinin 59. ayet-i kerimesi. Ya eyyühellezine amenu atiullaha ve atiur rasule ve ulul emri minkum. Fen tenazatun fi şeyin feruddu ila Allah ve Resulü. İn kuntum tu'minu billahi ve yevmil ahir zalikun hayrun ve ahsanu tebiyle. Allah'a ve yevmil ahire iman ediyorsanız ihtilaflı nizaya düştüğünüz konuları mutlaka Allah'ın Resulüne arz etmeniz lazım. Öyleyse bir istihare namazı, hacet namazı kılarak Allah Teala'nın verdiği işaretlerle sonuca gitmek, bir de olmadığı takdirde mutlaka Resul'e ulaşıp ihtilaflı olan konuyu ona ulaştırmak, onun adaleti sağlamasını gerçekleştirmek. Ama diğer konularda da kardeşlerimiz ne yapabilirler? Burada bu emre uyarak aralarında toplanıp ne yapabilirler? Yardımlaşma noktasında istişare edebilirler ve birlikte bir noktaya ulaşabilirler ki istişare çok güzel bir şeydir. Gönül almadır. Tek başına yapılan iş mi? Toplumsal iş mi? Daima grup halinde yapılan iş tek başına yapılan işten iyidir. Ve kelami kibar olarak söylenen bir söz var. Danışan dağları aşmış, danışmayan düz yolda şaşmış. Öyleyse Allah-u Teala Resul'e ulaştırılmayan niza konularında, hani belki alt seviyede istişareye başvurulmasını Allah-u Teala burada emrediyor. Yardımlaşmanın bir gereğidir bu istişare. Allah razı olsun. İstanbul'dan bir kardeşim muhterem hocam, Furkan 68'de zina yapanlar kafirlerle aynı kategorideki kişiler midir? Açıklayabilir misiniz? Muhterem Efendimizin Furkan 68 ayetinde Allah-u Teala sahabenin özelliklerini vermektedir. Derecat kaybettiren bütün fiiller günah, seyyiat, şer adını alır. Derecat kazandıran bütün fiiller sevap, hasenat olarak isimlendirilir. Seyyiat, hasenatın, günah, sevabın, şer, hayrın karşılığıdır, zıttıdır yani. Bu karşıt unsurlardan birinciler derecat kaybetmeyi, ikinciler kazanmayı ihata eder. Sevgili kardeşlerim, Hazreti Peygamber Efendimiz'in amcasını şehit ettiren vahşi, Peygamber Efendimiz'in sonradakini tebliğiyle sahabeden biri oluyor. Ama idrak ettiğim kadarıyla evvela Allah-u Teala Peygamber Efendimiz vasıtasıyla Nisa 48'i söyleyerek onu İslam'a davet ediyor. اَنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ اَنْ يُشْرِكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مِنْ دُونِ ذَٰلِكَ مَنْ يَشَاءُ. Muhakkak ki Allah o şirk koşulmasını bağışlamaz. Onun dışındaki şeyleri dilediği kimse için bağışlar. Kim Allah'a şirk koşarsa o takdirde o büyük bir günah işleyerek iftira etmiştir. Yani şirk büyük günahlardandır. Allah Teala Nisa suresinin 31. ayet-i kerimesinde ve en teştenibu kebaire ma tunhavne en nükefir ankum seyyatikum. İşte eğer yasaklarınız büyük günahlardan kaçınırsanız sizin günahlarınızı örteriz ve sizi şerefli ikram olunacağınız bir yere sokoyarız. O zaman şirk büyük günahlardandır. Ondan içtinab etmek, Allah'a ulaşmayı dilemekle mümkündür. Kim kalben Allah'a ulaşmayı dilerse o şirkten kurtulur. Ve şirkten kurtulan herkesin için o güne kadar işlediği bütün günahları Allah Teala örter. Ve yaghfiru min duni zalike, örter ve onu birinci kat cennetine alır. Ama vahşi buna hayır diyor. Çünkü ben şirk içindeyim. Bu beni kurtuluşa ulaştırmıyor. Daha sonra Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz Zümer 53'ü de devreye koyarak Kul ya ibadî ellezî esrefû alâ enfusihim la taknûn min rahmetullah. Ey nefsleri üzerine israf yüklemiş olan kullarım, yani çok günah. Allah'ın rahmetine ümit kesmeyiniz. Mesela egzecere bir misal ifade ediyorum. Kul kainat kadar günah olsun ama Allah'ın rahmeti kainatı kuşatmıştır. Öyleyse her an rahmeti kainatı kuşatan Allah-u Teala benim rahmetimi ümit kesmeyin. Yani kimdir rahmetini ümit kesmeyenler? Allah'a ulaşmayı dileyenler. Öyleyse iki ayet-i kerime Nisa 31 ve Zümer 53'te kişi Allah'a ulaşmayı dilerse o zaman mutlaka kurtuluşa ulaşır. Daha sonra üçüncü ayet olarak işte bu Furkan 68, 69, 70'i söylemek suretiyle geliyor vahşi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin önünde tövbe ediyor. 68, 69 ve 70. İkisine 68, 69, 70'i beraber yapalım mesela burada. Onlar Allah'la beraber başka ilaha tapmazlar. Yani şirk içinde değiller artık. Haklı olmadıkça adam öldürmezler, zina yapmazlar. Kim bunları yaparsa günah cezasıyla karşılaşır. Bunlar hepsi de büyük günahlardır. Şirk büyük günahdır. Adam öldürmek keza öyle ve zina keza öyle. Kıyamet günü onun azabı kat kat artar şirk içerisinde kalırsa. Orada alçaltmış olarak ama فَهَمَّمْ اِلَّا مَنْ تَعْبَ وَاَمَنَ. Ama kim tövbe eder وَاَمَنَ وَاَمِلْ عَمَلَ صَالِحًا ve salih amel işlerse. Bir insanın tövbe edip salih amel işlemeye başlaması mutlak surette o kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesiyle de ilişkilidir. Dilediği takdirde hedefine ulaşacaktır inşallah. İstanbul'dan bir kardeşimiz Utanam Hocam bazı hocalara hadisi örnek vererek resim olan yerde namaz kılınmaz, kılınırsa kabul olmaz diyorlar. Bu durum Kur'an-ı Kerim uyuyor mu, açıklayabilir misiniz? Hayır sevgili kardeşlerim. Her yerde kesinlikle namaz kılınabilir. Allah Teala kalbe bakıyor. Ameller niyet amelden üstündür. Niyetin mahali kalptir. Kim kalbiyle namaza başladığı zaman huzur namazını düşünerek, Allah-u Teala'nın zatını düşünerek huzur namazına iştirak ederek namaz kılarsa o hedefine ulaşmıştır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hadisi resimleri, bu resimleri yapanlara kıyamet gününde azap edilir ve onlara hadi bakalım, hadi bakalım yaptığınız şu suretleri bir de can verin denilir. Çin'deki resimler bulunan eve melekler giremez. Yani bu aslında bir nevi puta tapmak şeyi ifade ediyor. Yani kişinin kalbi niyeti o ise, Allah'a ulaşma talebi yoksa, o zaman evet, öyle bir kişinin namazı söz konusu değil. Zaten söyledik, Maun suresinin 4 ve 5. ayet-i kerimesinde bu şekilde namaz kılan. Ama kalben ulaşmayı dileyen bir insan, huşu içinde namazını kılar. Huşu içinde namaz kılan herkesin namazı kabul olunur. İşte ekranda gördüğünüz namazı kabul olunmayanlar, onlar namazına sev içinde olanlardır. Ama huşu içinde namaz kılanların hepsinin namazı kabul olunuyor inşallah. Buradan bir kardeşim, muhterem hocam, Kur'an bir mutluluk reçetesidir, bir mutluluk taahhütnamesidir. Neden birçok kişi hem Kur'an okuyorlar hem de mutsuzlar? Kur'an'ın mutluluk reçetesini nasıl hayata tatbik edebiliriz? Sevgili kardeşlerim, dikkat ederseniz hastalandığımızda gidip reçeteyi doktorlardan alıyoruz. Hiç kimse hastalanan kişi hemen eczaneye koşup raflardaki o ilaçları eczacıdan bana şunu ver, şunu ver, şunu, şunları beğendim demiyor. Yarım doktor candan eder, yarım imam dinden eder. İşte bunun bir gereği olarak mutlak surette reçeteyi Allah'ın tayin ettiği doktordan almamız lazım. Önacaettin Rumi, bütün peygamberler nefs hastalıklarının doktorlarıdır. Eğer peygamberler nefs hastalıklarının doktorlarıysa varisler de öyledir. O zaman reçeteyi günümüzde Resulullah'ın varisinden almamız lazım. Her devirde Resulullah'ın varisi bir kişi var. Beni temsil eden bir kişi var. Bu devrin imamıdır. O zaman gerçekten Kur'an-ı Kerim'in kişi için bir mutluluk reçetesi olabilmesi, mutluluk garantisi olabilmesi, reçeteyi devrin imamından alması lazım. Ne olacak? Kişi kalben Allah'a ulaşmayı dileyecek ve hacet namazıyla mürşidini Allah'tan soracak. Allah'ın gösterdiği mürşide tabi olduktan sonra arkasından da devrin imamını soracak. Ve devrin imamını sorup da reçeteyi ondan aldığı zaman mutlaka kim mürşidine tabi olursa, tabi olduğu anda devrin imamının ruhu o kişinin başının üzerine gelip yerleşir. Allah Resulü ne buyuruyor? Size ruh verenler gelecek. Onları arayın, bulun. Kim zamanın imamına arif olmazsa o cahiliye standartları verilir. Öyleyse reçeteyi devrin imamından aldığınız an gerçekten de Kur'an bir mutluluk davetisi, reçetesi ve garantisidir. Ama kendi kendinize, zanınıza tabi olursanız o zaman hedefe ulaşamazsınız. Görüntülü bir sualimiz var inşallah, Allah razı olsun.
2: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatim Muhterem Hocam. Hürmetle ve hasretle ellerinizden öperim. Sizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Müsaade ederseniz bir sualim olacak. Annem babam benim kalbimi çok kırdılar. Ben de onlarla şu an konuşmuyorum. Burada nasıl bir doğru düşünce alışkanlığı içinde olmalıyım? Bu konuda ne buyurursunuz? Allah razı olsun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatim.
0: Aleykümselam ve rahmetullahi berekatü. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Sevgili kardeşim, annem babam, her sual mutlaka Kur'an-ı Kerim içerisinden cevabı verilmeli. Şimdi anne baba ile ilgili ayetlere baktığımız zaman şunu görüyoruz. Lokman suresinin 15. ayet-i kerimesinde Allah Teala şöyle buyuruyor. Anne baba ihsanla davranmak. Ve Lokman 15'e baktığımız zaman bilgin olmayan bir şey hakkında annen baban şirk koşmak için seninle mücadele ederse ikisine de itaat etme. Ama dünyada onlara güzel sahip çık. Ankebut 8, biz insana anne babasına güzel davranmasını vasiyet ettik. İsra 23, Rabbin ondan başkasına kul olmamanızı anne babaya ihsanla davranmanızı hükmetti. Enam 151, anne babaya ihsanla davranın. İsa 36, anne babaya, akrabaya, yetimlere ihsanla davranın. Bakara 83, anne babaya, yakınlara, akrabaya, miskinlere ihsanla davranın. Şimdi Allah-u Teala'nın bu kadar hükmü Kur'an-ı Kerim'de yer almışken sadece bir nokta itibariyle annem babam bilmediğim bir şey bana şirk koşarsa ona itaat etme. Yani anne baba diyor ki Allah'a ulaşmayı dilemek yok. Mürşide tabiyet yok. Bu sapık inancı çocuğuna aşılarsa o zaman çocuğa diyor ki sen sakın ha sakın ona itaat etme. Nitekim Kalü Bela gününde Allah iki konuda bizi uyarıyor. Birisi yeminlerimiz, diğeri de içinde yetiştiğimiz aile ortamı. Araf 172'den sonra 173 geliyor. Araf 172 suresinin 173. ayet-i kerimesinde Allah Teala "Ev innema eşrekû âbâna min kabli." "En tekûlû innema eşrekû âbâna min kabli ve kunnâ zürriyetin min ba'dihim." Fakat daha önce babalarımız da şirk koştu. Biz de onlardan sonra gelen nesiliz. Yani baba şirkli inancı çocuğuna aşılıyor. Hal böyle iken batıla amel edenler yaptıklarınızdan dolayı bizi helak mı edeceksin dersiniz diye dememeniz için Allah-u Teala mürşitleri gönderiyor. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz'e Yasin Suresinin 6. ayet-i kerimesinde ne diyor? لِتُنْزِرَ قَوْمًا مَا اُنْزِرَ عَبَاهُمْ. Yani daha önce Resul gelmiş, babasını uyarmış ama baba hiçbir zaman uyarıyı dikkate almamış. O zaman dikkate almayan bu kişi şirkli bir inancın içerisinde ve doğan çocuğuna da onu veriyor. İşte Allah Resulü'nü onun için gönderiyor. لِتُنْزِرَ قَوْمًا مَا اُنْزِرَ عَبَاهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ. Yani babaları uyarılmamış olan kavmi, yani o çocukları uyarman için. Öyleyse Allah Teala Araf 173'te bunu birleştirdiğin zaman baba kendisine ihtar gelmiş, ikaz gelmiş, Allah'a ulaşmayı dilememiş. Dilemeyince elbette o şirkli inançla hayatını tüketiyor. Ama arkasından çocukları var ve o sapık inancını çocuğuna aşılıyor. İşte o çocuğun günahı yok. O zaman Allah Teala diyor ki o çocuğa mutlaka ben bir uyarıcı Resul göndereceğim, ona tebliğ yapacak. İşte nezir olmasının arkasında olay budur. O zaman bunun dışında annen baban kalbini kırmış olabilir. Hemen gidip onlardan özür dilemen, onların elini öpmen, onlarla bu dünya hayatında güzel geçinmen söz konusu. Sadece ve sadece Allah'a karşı şirk koşma noktasında babana, annene itaat etmeye çıktın. Onun dışındaki noktalarda ihsanla davranman Allah'ın emrettiği bir güzelliktir. Bir Her An Kur'an, Her An Mutluluk programın sorular ve cevaplar bölümünde bir araya geldik, birlikte olduk. Bir başka programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El Fatiha ma'as-salavat. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.
3: Siz hiç Allah'a "Allah'ım seni çok seviyorum, ben de sana yaşarken ulaşmak istiyorum, ermiş kulların gibi, dostların gibi olmak istiyorum" böyle taleplerde bulunuyor musun?
4: Allah'a ulaşabilmek için, dost olabilmek için ne zahmetlerden geçiyorlar.
5: Evliyaların durumlarına, yüksekliklerine yükselemem.
3: Bilemedik biz öyle o şeylere erebilir miyiz?
5: Uzanamam. Hakkım değil.
6: İsterdin ama imkanların yok ki.
7: İsteriz ama çok zor. Şu zamanda çok zor.
8: Bu zamanda onlar gibi olmamıza çok imkan yok.
4: Ama bu devirde biz o zahmetleri geçebiliyor muyuz? Hayır.
0: Kullar için imkansız olan Allah için çok kolay. İnsanlar Allah'a ulaşmayı çok zor, meşakkatli, imkansız gibi görüyorlar. Ama onlara göre. Fakat Allah için çok kolay. Çünkü Allah-u Teala Şura 13'te ve Rahat 27'de kim bana yönelirse, Allah'a ulaşmayı dilerse ondan sonrası onlara ait değil. Onların ruhunu ben kendime ulaştıracağım. Sadece kendilerinden istediğim şey bir kalbi dilek. Kalpten ulaşmayı dilemek. Kalpten dileyen herkese Allah bu ibadetleri sevdiriyor. Zikri sevdiriyor, namazı sevdiriyor, orucu sevdiriyor. Ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşması şu kainatta en kolay şey. Çünkü biz diliyoruz, gerisini tamamen Allah gerçekleştiriyor. Biliniz ki Allah Teala sizi çok seviyor. Bir tek dileğinize sizin dostunuz olmak için ve sizi dostlar arasına kabul etmek için hazırdır. Bu dilek Allah'a ulaşmayı dilemektir. Siz Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Allah da mutlaka sizin ruhunuzu kendisine ulaştıracak. Yani siz ulaşmayacaksınız. O ulaştıracak ve bunu Allah Teala garanti ediyor. Fatiha ma's salavat.

Selamün aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutlu programda bizleri bir araya getirdi. Bu konumuz irfanla emretmek. İrfan ne demektir? Muhterem Efendimiz şöyle buyuruyor, insanların muhtevası iki aşamalı olarak kemalata götürür bizi. Birinci aşamada insanlar için ilim vardır. Bu yükselmeyi ifade ediyor. Herkes ilim sahibi olabilir. Hiçbir engel söz konusu değildir. Ama irfan ilmin ötesidir. İlmin fizik ötesine ulaşan uzantısıdır. Allah'ın özel bir eğitim sonunda öğrettiği semavi ilmin, ilahi ilmin adıdır. Başka bir deyimle dinin de bu dünyaya ait olan, dönük olan kısmı ilimdir. Ama fizik ötesi ahirete dönük olan ilmin uzantısı ise irfanı muhtevasını alır. İlmin sahipleri zülmani ilmin de sahibi olabilirler. Rabbani ilmin de sahibi olabilirler. Zülmani ilmin öğreticisi şeytandır. Ama Rabbani ilmin öğreticisi en üst seviyede sahibimiz olan Allah'tır. Devrin imamıdır. Ve ondan sonra da herkesin ait olduğu seviye itibariyle veli resullerdir. Veli mürşitlerdir. Ama irfan sahipleri sadece Rabbani alanın içinde bulunabilirler. Allah-u Teala'nın yolunda hepimiz için söz konusu olan şey kemal derecenin öğrenilmesi ve yaşanmasıdır. Nitekim Nebila Sultanı Peygamber Efendimiz ümmetimde daima Allah'a itaat eden hayırlarda yarışanlar söz konusu. İşte hayırlarda yarışmak ancak irfanın sahibi olmakla mümkündür. Nebila Sultanı Peygamber Efendimiz Hazreti Şerif'inde sözlerim şeriat, amellerim tarikat ve sırlarım da hakikat, marifet de sermayemdir buyuruyor. Yani irfan, irfanla emretmek, münkerden nehyetmek, Allah'ın iradesini teslim edenlere verdiği bir görevdir. Her devirde

Ama hikmetin ötesi Veli Resuller'de yok, devrin imamında var. Yani kademeli olarak Allah-u Teala'nın irşad ve vazifeli kıldığı 7 sabah 4 teslimi yaşayan sünnetullahla külli iradeyle tespite olan maruf emrine münkerden ne edenler ilahi iradeyle tespite olan Veli Resuller onlar da 4 görevin sahibi ama tasarrufta olan devrin imamı o ise hikmetin ötesini de öğretmekle Allah onu vazifeli kılmıştır. İkinci sual, irfanın sahipleri kimlerdir? Burada Yunus'u anlamak mümkün değil. Yunus diyor ki sen bu salat, hac ve zekatla sanma ki biter zahid işi. İnsanı kamil olmaya lazım olan irfanmış. Yani kamil bir insan olmak mutlaka irfan sahibi mürşitten ders almakla mümkündür. İşte Ali İmran suresinin 199-191. ayet-i kerimesinde لِيُّ الْاَلْبَابِ اَلَّذ۪ينَ يَسْكُنَّ اللّٰهَ قِيَامًا قُوْدًا وَلَا جُنُوبِهِمْ onlar ki otururken, ayaktayken, yeni su yatarken Allah'ı zikrederler. Üç ağların üçünde de zikir yaptıkları için daimi zikirdeler. Ali İmran 104'te ise içinizden bir ümmet bulunsun, hayra çağırsın, maruf emrisin, münkerden nehyesin. Maruf emrini münkerden nehyedenler bu 7 sabah 4 teslimi yaşayanlardır. Ve sahabenin hepsinin Ali İmran 110'da zikredildiği gibi kuntum hayrin ümmetin hurucet dinnaz siz insanlar için çıkarılan en hayırlı ümmetsiniz. Maruf emrinden münkerden nehyedersiniz ve Allah'a iman edersiniz. Ehli kitapçısın gibi olsa onlar mutlaka Allah'ın güzelliklerine ulaşırlar. Hiç kimse kendi kendisine irfanın sahibi olamaz. Tabiyet irfanın temelidir. Allah-u Teala tabiyetsiz insanların kurtulamayacağını da işaret etmiştir. Mürşidine ulaşmadıkça kişinin irfan sahasına adım atması söz konusu değil. Yani sevmü salat, hac-ı zekatla sanma ki biter zahid işi. İnsanı kamil olmaya lazım olan irfan içinmiş. Yani zahitlerden olabilmek de mutlak surette mürşitten geçer. O kişi hep alim olarak kalmaya mahkumdur. Bir insanın ilimden irfana ulaşması o kişinin ilmin ötesinde Allah'ın kendisine kalp gözünü ve kalp kulağını ihsan etmesiyle gerçekleşir. O zaman o kişi Allah'ın yanında ariftir. İrfanın sahibidir. Öyleyse bir kişinin irfan sahibi olması demek onun hikmetin de sahibi olması demektir. Üçüncü sual, irfan ehli olmayan insanlar da irfanla emredebilirler mi? Hayır. Ait olduğu seviye itibariyle belki ama Sûret 33'te men ahsana kavlen mimmen da'a ilallahi ve amile salihan ve kâle enîni minel müslimîn. Allah'a davet eden nefs tasfiyesi yapan ben teslim olanlardanım diyenden daha güzel sözü kim vardır? Bir insanın emretmek mevkiinde olması için o konunun gününe sahip olması gerekir. Bir insan düşünün ne Allah'a ulaşmaktan haberi var, ne ruhun Allah'a ulaştığı zaman kişinin evliya olacağından, ne de 4 teslimden haberi var ve münkerden nehy ediyor, irfanı emrediyor. Yapabilir mi? Yapamaz tabii ki. Çünkü değil kendisinin irfanı yaşaması, daha irfanın ne olduğunu bilmiyor. Öyleyse maruf emret münkerden nehy etmenin gerçek sahibi her devirde o devrin imamıdır. Sonra her kavimdeki diğer Resullerdir. Sonra ondan sonra irşat makamının Allah-u Teala tarafından sahibi kılınanlardır. Bu üç kesim emir bin maruf nehy münkerin gerçek sahipleridir.

0: Emirat Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hadisinde şöyle bir marifle emir etmez, münkerden nehyetmezseniz Allah size azap eder. Dua ederseniz Allah duanızı kabul etmez. Öyleyse bu azabın kalkması için dua etseniz dahi Allah dualarınızı kabul etmez. Yani ya marifle emir eder, münkerden sakındırırsınız ya da bu görevi yapmazsanız Allah'ın katından size bir azap gelebilir. Azaptan kurtulanlar, işte onlar maruf emirden, münkerden nehy edenlerdir. Evet. Azaptan kurtulanlar, onlar maruf emirden, münkerden nehy edenlerdir. Konumuzla ilgili halkımıza sualler yönelttik. Bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah-u Teala herkesin ilim sahibi olmanın ötesine geçmesini, irfan sahibi olmasını istiyor. Bu büyük hedefe ulaşmanın ilk adımı ise Allah'a ulaşmayı dilemektir. Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsunuz?
2: Yani iyi bir Müslüman olarak ulaşabiliriz. Çevremizdekileri fark ederek ulaşabiliriz. Hani şu anda zaten biliyorsunuz çok fazla zulüm var. Doğu Türkistan'da, Filistin'de. Hani aslında bunları fark ederek Allah'a ulaşabiliriz.
3: İbadet etmek bence. İlk önce ilim öğrenebilmek. İman edebilmek ya da en başta.
4: İlk namaz aklıma geliyor. Onunla sohbet edebileceğim, muhabbet edebileceğim, ona daha yakın olabileceğim. O geliyor aklıma ilk.
5: Bana Kur'an okumak geliyor.
1: Peki Allah-u Teala bize ölmeden önce yaşarken ulaşabilir miyiz?
3: Elbette. İmanla. Yani Hazreti Ali'nin dediği gibi, yani perde açılsaydı bir şey değişmez benim için diyor. Hani biz o kadar tabii ki olamayız. Yani onlar çok farklı bir mertebe ama neden onlar yolunda olmayalım ki? Elbette yani.
2: Kendi bir rol model de belirleyebiliriz. İşte sahabeler olabilir, Peygamber Efendimiz olabilir. Onları tanıyarak, onların hayatlarını kendimize, kendi hayatlarımızı düşünerek şey yapabiliriz, ulaşabiliriz.
1: Siz de Allah'a dost olmak ister miydiniz?
3: Elbette. Kim istemez ki? Soru mu? Tabii ki.
4: Kim istemez? Herhalde istemeyen kimse olmaz yani.
5: Evet, çok isterdim.
2: İsterdim tabii ki Hazreti Ayşe gibi, Hazreti Hatice gibi.
3: Allah'ım seni çok seviyorum. Ben de senin dostun evliyan olmak istiyorum.
5: Beni de dostlarının arasına al. Ruhumu sana yaşarken ulaştır.
0: Bizim ibadetle, ilim öğrenmekle en başta da İman etmekle Allah'a ulaşabileceğini söyledi. Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin nasıl bir imanın sahibi olması gerekir? Allah'a ulaşmayı dileyen kişi Allah'ın ruhun dünya hayatında Allah'a inanması lazım. İki, ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasına inanması lazım. Üç, farz olduğuna inanması lazım. Dört, dilemesi halinde Allah'ın verdiği söz gereğince o kişinin ruhunu Allah'a ulaştıracağından emin olması lazım. Çünkü Allah-u Teala Akebut 5'te men kâne yercu lika Allah'a fennel celâllâhâd. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse mutlak surette onun vakti girecektir. O zaman Allah söz vermiş. Allah'a inanıyor kişi. Bir, ruhun dünyasında Allah'a ulaşmasına inanıyor. İki, farz olduğuna inanıyor. Üç, Ankebut 5'teki gibi dilemesi halinde Allah mutlaka o kişinin ruhunu kendisine ulaştıracağından emin söz vermiş Allah-u Teala. İşte bunun sahibi olan kişi aynı zamanda 7 inan şartının da sahibidir. Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi sadece Allah'a inanan bir kişi değildir. Allah'a inanır. Bir, ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasına lazım geldiğine inanır. İki, bunun farz olduğuna inanır. Üç, ve bunu gerçekleştireceği de de inanır. Böyle bir insan Allah'a ulaşmayı dileyen insandır. Böyle bir kişi Allah'a ulaşmayı dileme noktasına Allah-u Teala tarafından ulaştırılır. O kişi bu vasıflara adım adım sahip olmuştur ama Allah onun kalbinde evvela imanı görmüştür. Görmüştür ki gerekeni yerine getirmiştir. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var, inşallah birlikte dinliyoruz.
1: Allah-u Teala her devirde irfanla emretme yetkisi verdiği mürşitlerin olduğunu açıklıyor ve onlara tabi olmamızı farz kılıyor. Mürşit sizin için ne ifade ediyor?
2: Yani Allah yolunda Kur'an'ı kendine kılavuz etmiş insanları düşünüyorum. Sahabeler gibi yaşayabilen, Peygamber Efendimiz gibi yaşayabilen insanlar.
3: İnsanlar bunun için başka taraflara çekiştiriyor olabilir ama çok kıymetli bir yer. Yani Allah dostları dediğimiz yani alimlerimiz, onların talebeleri. Onların izinden gitmek durumundayız. Çünkü sahabe efendilerimiz yıldızdı bizim için. Onların talebeleri de bizim için öyle, o hükümde.
4: Ben alimsiz ilim olmaz diyorum. Tabii ki yani bizi yönlendiren, ona daha yakın hissettiren zaten şeydir, hani kimi gördüğünüz zaman Allah hatırlatıyorsa o sizin için en iyi arkadaş, en iyi dosttur.
1: Peki bu zamanda da var mıdır Allah dostları?
2: Vardır ya, kesinlikle olduğunu düşünüyorum ben. Çünkü özellikle ahir zamanda zaten hani bu şekilde yaşamak çok zor. Ama bu şekilde yaşayan çok fazla insan var.
3: Her yüzyılda bir gelirmiş ya. Belki şu anda da aramızdadır yani. Mutlaka vardır diye düşünüyorum.
4: Ahir zamanda yaşıyoruz, kötü bir zamanda yaşıyoruz. Onların yüzü su hürmetine ayakta durduğumuzu biliyoruz. Belki bilinmez bir yerde, belki bilmiyoruz.
1: Nasıl bulabiliriz onları?
2: Bilmiyorum, onlar bizi bulur bence.
3: Bilmem, hiç düşünmedim onu. Nasıl bulabilme konusunu. Bilmiyorum.
1: Hacet namazı diye bir namaz var. Hacet namazı kılıp Allah'tan istersek bize rüyamızda göstereceğini söylüyor.
3: Öyle mi? Ben bilmiyordum. Teşekkür ederim. Allah razı olsun.
2: Ben şöyle, bunu ilk defa sizden duydum bu arada. Çok da hoşuma gitti bu bilgi. Teşekkür ederim.
0: Bir misafirimiz mürşit konusunda alimsiz ilim olmaz dedi. İlim öğrenmek için mutlaka alimlere ihtiyaç var mıdır? Tabii ki alim Allah-u Teala'nın mürşitleri olduğu zaman söz konusu. Nebila Sultanı Peygamber Efendimiz iki çeşit alimden bahsediyor. Bir tanesi diyor, şu özelliğe sahip olan alimlerle beraber olun. Sizi riyadan ihlasa, kibirden tevazuya, düşmanlıktan nasihate, şüpheden yakine ve dünya rağbetten zühde çağıranlarla beraber. Yani alimle değil, sizi beş şeyden sakındırıp beş şeye çağıran alimle oturunuz. Dolayısıyla bu bahsettikleri riya, kibir, haset ve düşmanlık, hırs ve şehvet ve benzeri şeyler hepsi nefsin afetleridir. Ama diğeri de ruhun hasletleri söz konusu. Yani sizi nefsin afetlerinden sakındırıp ruhun talebi istikametinde tercih eden kişilerle beraber olun ki Allah-u Teala her devirde ardı arkası kesilmeksizin Allah'ın meleği Resullerinden bahsediyor. En'am 48'de وَمَا نُسُرُنِ الْمُسَلِّينَ اِلَّا مُبَشَّرِينَ وَمُنْزِرِينَ Biz Resullerimizi müjdeleyici, uyarıcı olarak gönderiyoruz. Örneğin Resul kim için uyarıcıdır? Riya sahibi, kibir sahibi, düşmanlık sahibi, şüphe eden, dünyaya rağbet eden kişiler için uyarıcıdır. Ama kimler için müjdecidir? İhlas sahibi, tevazu sahibi, nasihat eden, yakin sahibi ve zühd sahibi kişiler için de müjdecidir. O zaman bu muhtevadan olaya baktığımız zaman ne görüyoruz? Mülk suresinin 8-9-10. Ayet-i kerimesinde cehennemlikler cehennemin kapılarından girdiklerinde cehennem bekçileri sual soruyorlar size. Yaşadığınız dönemde Allah'ın nezirleri gelmedi mi? Onlar geldi diyorlar. Ama biz onları yalanladık. Bir. Kul ma enzelallahu min şeyin. Allah bir şey de indirmemiştir. İki. İnentum ila fi dararin kebir. Ve Allah bir şey indirmemiş. Siz de delalettesiniz diyor. Uzak delalettesiniz. Ama itiraf ediyorlar. Lev kalb lev kuna nesme ve nakilu. İşitseydik ve akbetseydik bunun cehennemde olmazdık. Bir insanın işiten ve akbedenlerden olabilmesi mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemesi gerekir. İşte Allah'a ulaşmayı dilemeyenler onlar sağır dilsiz ve kördürler. Sağırdırlar, işitmeyenlerdir, dilsizdirler, akletmeyenlerdir. Kördürler, mürşidi görmeyenler, sağır dilsiz ve kördürler. Ama eğer onlar işitseydik ve akletseydik, yani Allah'a ulaşmayı dileseydik bugün cehennemde olmazdık diyor. Her devirde Ahzab suresinin 67-68. Ayet-i kerimesinde belirtilen kübere ve saadetler insanları ateşe davet ediyorlar. قال ربنا إنا أعطانا سادتنا وكبرنا. Rabbimiz biz devrimizin saadet ve kübere'ne tabi olduk. Onlar bizi saptırdılar. Onlara iki kat azap ver. Ama nasıl insanları ateşe çağıran imamlar varsa Allah'a çağıran imamlar da var. Bütün Nebi Resuller yaşadıkları dönemde Allah'a çağıran imamlardır. Onların olmadığı dönemlerde Veli Resuller'den bir tanesini Allah-u Teala Allah'a çağıran imam olarak zikrediyor. Secde 24'te. O halde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ben ve bana tabi onlar görerek Allah'a davet ettim diyor. Allah'a çağıran imamlar ve ateşe çağıran imamlar. Allah'a çağıran imamlar Enbiya 73, Secde 24 ama ateşe çağıran Allah'a çağıran imamlar Enbiya 73 ve Secde 24, ateşe çağıran imamlar da Kasas 41. Kötülüğün öğretilmesinde, iyiliğin öğretilmesinde de her devirde öğrenenler ve öğretenler var olmuştur. Söz konusu olan Allah ile ilişkilerimizde ilimse bunun ancak Allah'a ulaşmayı dilediğimiz zaman başladığını görürüz. Bu noktadan evvel kişi sadece tebliğe muhataptır. Öğreten de, öğrenen de değildir. İrşad makamı herkese yaptığı tebliği ona da yapmıştır. Ama eğer kişi emrin manasını algılayabilirse Allah'a ulaşmayı dileyecektir. Dilediği andan itibaren kendisinde olan değişiklikler dolayısıyla öğrenim başlayacaktır. Ondan evvel öğrendiği her şey öğrenimin esasını teşkil etmeyen bir ilimdir. Yani Allah'la ilişkiler açısından faydasız ilimdir. Emine Sultanı Peygamber Efendimiz hadis-i şerifinde faydasız ilimden Allah'a sığınırım. Faydası ilimden, yükseltmeyen amelden, kabul olmayan duadan, doymayan nefisten sana sığınırım ya Rabbi. Allah razı olsun. En hayırlınız Kur'an-ı Kerim'i öğrenen ve öğretendir. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
6: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah Berekatuhu Muhterem Hocam. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden inşallah. İzniniz olursa bir sualimiz olacaktı. Zahiri ilimlerle mücehes olan herkese ilim ve irfan sahibi dememiz uygun olur mu Muhterem Hocam? Allah razı olsun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah Berekatuhu.
0: Aleyküm Selam ve Rahmetullah Berekatuhu. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Bir kere daha suali okuyalım. Zahiri ilimle mücehez olan herkese ilim ve irfan sahibi dememiz doğru mudur? Değildir. İşte Câsiye 23 faydası ilimden bahsediyor. Örneğin اَفَرَيْتَ مَنَ اتَّخَزَ اِلَٰهُ وَهُوَهُ وَعَدَ اللّٰهُ وَلَا عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَى سَمْيُوا قَلْبِهِ O nefslerini ilah edineni görmüyorsun. Bir ilim üzere Allah onları delalette bırakmıştır. Yani ilimleri var ama bu ilim onlara fayda verir, faydasız ilim. Allah onları delalette bırakmış. Delalette bıraktığı için kalpleri ve kulakları mühürlü. Basarasının yumuşattığı perde var. Delalette. İşte Bakara 44 bunları tarif ediyor. Bunlar ilmin sahibi ama ilimlerini yaşamayan insanlar. Olmaz. Zahiri ilmin sahibi olan mesela bir matematikçi, bir fizikçi, bir kimyacı hiçbir zaman irfan sahibi değildir. İrfanın sahibi olabilmek için fiziğin ötesine geçebilmek asıldır. İrfan standartlarını bunu kendilerine ait olan bir ilimle hiçbir zaman gerçekleştiremezler. İlim ehlinden ilim öğrenilir, ilmel yakın seviyesinde kalınır, İrfan ehlinden irfan öğrenilir ve bu irfanla mutlaka o kişi yaşarsa daimi zikre onu ulaştırır. Allah razı olsun. Evet, bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Allah Teala irfan ehli olmamızı sağlayacak en önemli ibadetin zikir olduğunu açıklıyor ve 24 saatin her anında zikretmemizi emrediyor. Sizce devamlı zikir yapan insanda neler değişir?
2: Allah'ın varlığını sürekli hissedebilirler. Çünkü hani aslında ne söylersen o oluyorsun. Sürekli Allah'ı anarsan, sürekli zikredersen bir süre sonra Allah yoluna girmiş oluyorsun. Yani ister istemez.
3: Her aslında yaratılmış varlık zikrediyor. Her an zikirde. Hayvanlar, bitkiler, sadece insanlar sanırım tam olarak yapmıyor. Ama bizim her adımımız da belki de bir zikirdir.
4: Allah'ı zikretmekten bir an olsun dünyadan uzaklaştığını hissediyorsun zaten. Ona daha yakın olduğun, kalbinin daha çok titrediğini, daha çok hissederek yaptığın zaman. Yani o dünyamızdan küçük de olsa bir daha bir yakınlık gösterdiğini hissediyorum kendi adıma.
5: Allah'a yakın olduğumu, Allah'ın dostu olduğumu, Allah'ı yanımda olduğumu her zaman bunları hissediyorum.
1: Peki yeterince zikrediyor muyuz sizce?
3: Yeteri kadar olduğunu asla düşünmüyorum. Ama bu işte 3 aylar böyle vesilesiyle birazcık daha böyle uğraştılar. İşte zikir matikler falan böyle daha hayatımız içine girdiği için daha etkili oluyor.
2: Üzgün zamanlarımızda evet çok zikir yapıyoruz. Ama mutluluk anında bence yeterince zikretmiyoruz Allah'ı.
4: Dünya şartlarından, meşakkatinden zikretmiyoruz. Yani namazlarda bile artık şey oldu. Tesbihlerimizi, zikirlerimizi hızlı bir çeker hali olduk. Bir an önce kalksam işte anne olarak yemekti, bilmem neydi derdini düşünüyoruz. Öyle maalesef ki.
0: Misafirimiz ne söylersen o oluyorsun. Sürekli Allah'ı anarsan, Allah'ı zikredersen bir süre sonra Allah'ın yoluna girmiş oluyorsun. Devamlı zikir yapan insan Allah'ın yoluna girmiş olur mu? Hayır. Allah'ın yoluna giriş niyetle ve kişinin tercihidir. Kalpten ulaşmayı dilemeyen hiç kimse ne kadar zikir yaparsa yapsın Allah'ın yoluna girmiyor. Mümin Suresi'nin 7. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala وَالَّذِينِ يَحْمِنَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ Estağfurullahaladzine amenim. İşte bu 12 tane insanla müşriğine tabi olanlar, onlar müşriğin önünde tövbe ederler. Allah'tan mağfiret dilerler. Devrin mümin için onlar için mağfiret diliyor ve günahların sevaba çevrilmesi söz konusu. İşte o günde ruh vücuttan ayrılıp sırat-ı müstakime ulaşıyor ki Enam 153'te ve nâzâ sırat-ı müstakim. İşte bu sırat-ı müstakimdir. Fetebi'uhu. Ona tabi olun. وَلَا تَتَّبْعِوا سُبُولَ فَتَفَرَقُوا بِمْعَنْ سِبِيلِهِ Sakın sizi sırat-ı müstakimden ayıran yollara tabi olmayın. Onlar fırkalara ait olan yollardır. Ne zaman bir insan Allah'a ulaşmayı dileyip müşriğin önünde diz çöküp tövbe ederse o kişi için söz konusu olan şey ruhunun ucundan ayrılıp sırat-ı müstakime ulaşmış olmasıdır. Allah-u Teala böyle olan insanlar için onlar Allah yolunda olanlardır diyor. Fissebillah'tır diyor. Zikir size ne sağlar? Allah'ın katından %2'lik rahmet nurunun nefsinizin kalbine girmesini sağlar. Bu konunun başlangıcıdır. Kişi huşu sahibi kadar. Ondan sonra mürşidinize tabi olursunuz. Mürşidinize ulaşmadan bu ameliyi ne kadar da tekrarlarsanız nefsinizin kalbindeki rahmet %2'den öteye yükselmez. İrşat makamına ulaşmadıkça nefs tezkiyesi gerçekleşmez. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah. Birlikte dinliyoruz.
7: Esselamu Aleyküm ve Mete Bekatü Muhterem Hocam. Sizi çok ama çok seviyorum kalbimle. Müsaadeniz olursa bir sual arz etmek istiyorum. İrfan'ın emretmek için sahabe gibi hamile-i Kur'an olmamız gerektiği söylenebilir mi? Allah razı olsun. Sizi çok ama çok seviyorum kalbimle. Esselamu Aleyküm ve Mete Bekatü.
0: Aleyküm selamu aleyküm ve berekatü. Biz hepinizi çok seviyoruz. İrfan'ın emretmek için sahabe gibi ameli Kur'an olmamız gerektiği söylenebilir mi? Evet. Gerçek emri bin marifine emri mülkerin sahipleri 7 sabah 4 teslimi yaşayan iradesini Allah'a teslim edenlerdir. Onlar Kur'an'ın bütününe tabidirler. Alimen 119. Alimran 100 yönde de işte siz öyle bir ümmetsiniz ki 110'da kündüm hayrin ümmet Ümmetin uhrucetli naz. İnsanlar içinde çıkarılan en hayırlı ümmetsiniz. Neden en hayırlı ümmet? Çünkü 7 sabah 4 teslimi yaşayanlardır. İnsanlar ruhlarını Allah'a ulaştırdıkları noktaya kadar ilim sahipleridir. Bundan sonra ise her an irfan sahibi olabilirler. Ama irfan sahipleri oldukları gerçek nokta daimi zikre ulaştıkları noktadır. Buraya neyle ulaşmışlardır? Kur'an'ın tamamına inanarak, tamamını tatbik ederek ulaşmışlardır. Öyleyse bütün sahabe Kur'an'ın bütününe itiba ettikleri için irfan sahipleridir. Kur'an'ın hükümlerini detaylandırmışlardır. Hepsine itaat etmişlerdir. Ve Allah-u Teala'nın nadir kişilerde oluşturduğu daimi zikrin sahibi olmuşlardır. Öyleyse gerçekten de olay budur herkes için. Yapılması gereken şey ne? Kur'an'ın bütününe tabi olmak. Alman 119'da "Hantum haulai tuhubbune mu la yuhubbunek mu tümüne kitab-ı külli." Daimi zikrin sahipleri kişiler, Kur'an'daki bütün emirlere itaat eden, yasak olan fiilleri işlemeyenlerdir. Daimi zikrin sahibi kişiler, 19 faziletin sahibi olanlardır. Daimi zikrin sahibi kişiler, kötülüğe karşı hayırla mukabele edenlerdir. Ve Allah'ın zatına davet, görerek Allah'ın zatına davet edenlerdir. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz. Bir kere daha Haram Kur'an, Haram Mutluk Forum'un sonuna geldik. Bir başka Haram Kur'an, Haram Mutluk Forum'da tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sözleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'as-salavat.

Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Mutlu etme, mutlu ol. Soli Üniversitesi'nin yaptığı deney sonuçlarına göre, üniversite öğrencileri arasında yapılan bir deneyde öğrencileri 3 gruba ayırdılar. Birinci gruba kendilerini mutlu edecek bir şeyler yapması, ikinci gruba başkalarını mutlu edecek bir şeyler yapması, üçüncü gruba insanlarla ilişki kurmaları görevi verildi. Alınan sonuçlarda başkalarını mutlu etmeye çalışan grup üyelerinin mutluluk derecesi diğerlerinden daha fazlaydı. Bir başka deneyde iyilik yapılacak kişiyi tanımadan ve ilişki kurmadan onları mutlu etmeye çalışmaları istendi. Ve yine alınan sonuçlarda başkası için bir iyilik yapanların mutluluk derecesi kendileri için bir şey yapanlardan daha yüksekti. Onun için bu dünyada en mutlu kişi mutluluk verendir. Bu dünyada en sevilen kişi sevmeyi bilendir. Bu dünyada en üstün kişi kendini bilendir. Bütün mesele insanın kendini bilmesinden başlayarak devamlı olarak insanları mutlu etmeye çalışması. Ama bu sonuca ulaşabilmek her şeyden evvel en üst seviyede sevgi olan Allah sevgisiyle başlamak gerekir. Sevgilerin en üstünü Allah sevgisidir. Allah sevgisi bizi Resul sevgisine, Resul sevgisi ise bizi diğer bütün insanların sevgisine ulaştırır. Onun için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Allah'ı size verdiği nimetlerinden dolayı seviniz. Beni de Allah'tan dolayı seviniz, sahabemi de benden dolayı seviniz. Muhterem Efendimiz, sevgi mutluluğun anahtarıdır. Sevgi yücelmenin merdivenidir. Eğer hayatımızda Allah sevgisine yönelmezsek, bu sevgiyi öğrenmek, yaşamak ve başkalarıyla paylaşamazsak, öğrenmezsek huzursuz ve mutsuz bir hayatla dünyayı bitiririz. O sebeple devrin imamı muhterem efendimiz bütün dünyaya sevginin gözlükleriyle, hatta sevginin dürbünüyle, hatta sevginin teleskopuyla bakın. Bizi biz yapacak olan, Allah'ın sevgilisi kılacak olan bizim başkalarına verdiğimiz, verebildiğimiz sevgidir sadece. Seviniz ve sevdiriniz. Nefret etmeyiniz ve nefret ettirmeyiniz. Seven mutlaka sevdiğine koşar, korkan korktuğundan kaçar. Allah hepinizden razı olsun. Fatiha ma'as-salavat.

0: Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk programında bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz her an Kur'an, her an mutluluk programı sorular ve cevaplar bölümü. Birinci sual Konya'dan bir kardeşim, muhterem hocam. Enam suresinin 39. ayetinde Allah ayetleri yalanlayanlardan ve sağırlardan, dilsizlerden bahsediyor. Bu kişiler kimlerdir, açıklar mısınız? Bu kişiler Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Nebiye Sultanı Peygamber Efendimiz hadis-i şerifinde mümin kulağından sulanır. Ve yine Nebiye Sultanı Peygamber Efendimiz hikmet sahibi alimin sohbetinde bulunmak kelamın işitmek üzere zafar. Öyleyse buradan baktığımız zaman her devirde hikmet sahibi alimler ayetleri tilavet eden, tabi onların nefsini tezkiye eden, kitab-ı hikmeti öğreten Allah'ın vazifeli mürşitleri, veli resulleri var. Onlar Allah'ın emriyle ayetleri okumaya başladıkları an, tabii ki bu Allah'a davetle başlıyor. Daveti kabul etmeyenler, onlar sağır, dilsiz ve kör olarak ayetlerde yer alıyor. Nitekim Mülk Suresinin 8-9-10. ayet-i kerimesinde cehennemlikler cehennemin kapılarından girdiklerinde cehennem bekçileri sual soruyorlar. Size nezir uyarıcı gelmedi mi diye soruyorlar. Mülk 9'a kalü belakat cahil nezir, nezir geldi. Ama biz onları yalanladık. İşte Enam 39 ayetinde Allah ayetleri yalanlayanlardan, ayetleri tilavet eden nezir veli resul muhatap da yalanlıyor. Ve Allah bir şey indirmemiştir. Onları delaletle suçluyorlar. Ama Allah Teala buyuruyor ki işte bu ayet-i kerimede Enam 39 Allah kimi dilediğini kimi dilerse de onu dalalette bırakır. Kimi dilerse onu sırat-ı müstakime ulaştırır. Ve itiraf ediyorlar. Eğer biz işitseydik o hikmet sahibi alimi neziri veli resulü işitseydik ve hakmetseydik bugün cehennemde olmazdık. O zaman bu kişiler kimlerdir? Bu kişiler Allah'a davet olunmasına rağmen daveti kabul etmeyen, Allah'ın delalette bıraktığı sağır, dilsiz ve körlerdir. Her devirde mutlaka bu gerçekleşiyor. Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman iki grup insanla karşılaşıyoruz. Sağır, dilsiz ve kör, ölü olan cehennemlikler, gören, işiten ve idrak eden cennete gidecek olanlar. Kör, sağır ve dilsiz olanlara hidayetçi gelmiş ama onlar hidayete kulak asmamışlar, ilgilenmemişler. Allah-u Teala da onları delalette bırakmış. Onlar 19 negatif özelliğin sahibi olarak bu 19 negatif özellikten bir tanesi de kör, sağır ve dilsiz olmaları. Devam edecek olursak Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin 19 negatif özellikten bir tanesi sağır, dilsiz ve körlerdir bunlar. Beşinci ve ölüdürler. İşte bu kör, sağır ve dilsiz olanlar, onların gideceği yer cehennem, sebebi daveti kabul etmedikleri için. Ama bir de gören, işiten ve idrak edenler, kör, sağır ve dilsiz olmayanlar, onlar gören, işiten ve idrak edenler. Bunları da Allah-u Teala bu ayetlerde yer alıyor, açıklıyor. Onlar da hikmet sahibi alimin davetini kabul etmişler, işitmişler ve ayetlere iman etmişler. 2, 4 5, 6, 7, yine 7 tane ayet, toplam 14 kör, sağır ve dizi olmayanlar, kör, sağır ve dizi olanlar 14 tane ayet. O kör, sağır ve dizi olanlara da yine tekrar bakacak olursak, o slaytımıza, bunlar da 14 tane ayet olarak karşımıza çıkıyor, evet. Neyse, Allah Teala her şey zikriyle kaymaya açık. Daveti kabul etmeyenler, kör, sağız ve dilsiz olanlar, daveti kabul edenler, kör, sağır ve dilsiz ölmeyenler, eşitten gören ve idrak edenler. İstanbul'dan bir kardeşim muhterem hocam, Allah ile olan ilişkimizde Allah'ın yardımı neye göre artış gösterir? Bu konuda irademizi ne şekilde kullanmalıyız? Sevgili kardeşlerim, en üst seviyedeki kanun liyakat ve mükafat kanunu, Allah'ın yardımı zikrimize paralel olarak artar. Hangi oranda zikrediyorsak o oranda da Allah'ın yardımını alıyoruz. Allah'ın yardımı aynı zamanda bizim etrafımızdaki insanlara yardımımıza paraleldir. Allah Teala Muhammed 7'de in tensurun Allah yansurakum ve yusabbit aqdamakum. Eğer siz Allah'a yardım ederseniz Allah da size yardım eder. Şimdi normal statü içinde düşünürsek Allah'ın yardıma ihtiyacı yok. Ama bu ayet-i kerimede Allah'ın yardımına ihtiyaç sahibi olan insanlar var. Bu ihtiyaç sahibi insanlara biz yardım edersek de Allah da bize yardım ediyor. Öyleyse o yardım Allah Teala niye veriyor? Başkalarına yardım etmemiz için. Allah'ın bize verdiği her şey Allah için, yani başkalarına yardım için kullanmalıyız. Allah Teala'nın istediği bu. Bu konuda irademizi ne şekilde kullanmalıyız? Zikrimizi arttırarak, etrafımızdaki insanlara aynı seviyede yardım ederek inşallah. Ankara'dan bir kardeşim muhterem hocam, halk arasında sıkça kullanılan dini bütün Müslüman sözünü açıklar mısınız? Nasıl dini bütün Müslüman olunuyor? Dini bütün Müslüman sözü 7 sabah 4 teslimi yaşayanlar için kullanabiliriz. Yoksa işte bugün geleneksel bir din tatbikatı var. İslam'ın 5 şartı yerine getiriliyor ama İslam'ın 5 şartının içerisinde Allah'a ulaşma dileği yok. Ulaşma dileği yoksa hangi ameli işlerse işlesin boşuna gidiyor. Boşa gidiyor. Yetmez. Zikir yok. Zikir yoksa şeytan her zaman %100 nefsin afetlerine tesir etmek suretiyle kişiyi devamlı günah işlettiriyor. Her günahın arkasında o kişinin ruhu nefsine azap ediyor. Öyleyse böyle bir insan dini bütün olamaz. Dini bütün olabilmesi için kalben Allah'a ulaşmayı dilemesi ve daha sonra ibadetlerin sultanı zikri en üst seviyede yerine getirerek bize günah işlettiren nefsimizin afetlerini yavaş yavaş azaltarak onun yerine nurları ikame ederek dini bütün olabiliriz. Ne zaman? Daim zikre ulaştığımız zaman. Allah razı olsun. Kayseri'de bir kardeşim, muhterem hocam, tebliğ nasıl yapılmalıdır? Tebliğin önemini açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'de tebliğin nasıl yapılması gerektiğini ayetlerde Allah Teala bize açıklıyor. Bir kere Allah'ın yoluna hikmetle davet etmeliyiz. Kimdir Allah'ın yoluna hikmetle davet edilen? Allah'ın kendilerine hikmet verdiği kişiler. Daimi zikrin sahipleri. Yutul hikmete men yaşa ve yu'mi ve men yutul hikmete fakat utiye hayren kesire ve ma yezekere ulevul elbab. Ama her insanda Allah'a davet edemez mi sahip olduğu ilim çerçevesinde? Evet. İşte burada da Allah Teala İsrail'li 3'te kullarıma güzel söz söyleyin. Güzel söz Allah'ın kutsal kitaplarında bildirdiği sözdür. Güzel söz insanları mutlu eden söz. O zaman eğer karşı tarafın nefsine hitap edersen İhtilaf sebebiyle aranızda kavga ulaşabilir. Şeytan da tam bunu istiyor. İşte onun için İsrail işte tebliğcilerin insanlara güzel sözle hitap etmesi, öğüt vermesi lazım. Taha 44'te güzel söz Allah'ın sözü, doğruyu söylemek yetmez. Aynı zamanda onu yumuşak sözle söylemek gerekir. Ankebut 46'da kitap ehliyle onlardan zulmedenler hariç, kitap ehlilerimiz zulmedenler, kendileri ulaşmayı dilemeyen, başkasının dilemesine mani olan insanlar. Bunlar hariç, diğerleriyle en güzel olandan başka bir şekilde mücadele etmemek. Onlara şöyle söylemek lazım. Biz bize indirilene ve size indirilene iman ettik. Yani biz size indirilen Tevrat'a iman ettik. Size indirilen İncil'e iman ettik. Zebur'a iman ettik. Ve biz bize indirilen Kur'an-ı Kerim'e iman ettik. Bizim ilahımız ve sizin ilahınız birdir. Tek bir ilahdır. Ve biz ona teslim olanlarız. Enam 108, insanların önem verdikleri kutsalları vardır. Allah-u Teala, Allah'tan başkasına dua edenlere sövmeyin. Onların kutsallarına sövmeyin. O zaman da onlar da aynı şey yaparlar. Ve Furkan 57'de ve daha birçok ayet-i kerimelerde tebliğ yaparken karşı taraftan ücret istememek ve zorlayıcı olmamak. İşte 7 tane ayet-i kerime, sizden bir ecir ücret istemiyoruz. Onlar Allah'ın hidayete erdirdiği kimselerdir. Öyleyse onların hidayetine tabi ol. Ben ona karşılık sizden bir ücret istemiyorum. Sizden bir ücret istemiyorum. Benim ücretim Allah'a aittir. Hud 29, sizden mal istemiyorum. Mumin 72, Rabbinin ücreti daha hayırlıdır. Furkan 7, başka bir ecir istemiyorum. Şuara 127, sizden bir ücret istemiyorum. Ve daha diğer ayet-i kerimeler, ücret istememek. Tebliği Allah için yapmak, karşılığını Allah'tan beklemek. İşte 7 tane ayet-i kerime ve bu 7 ayet-i kerimeler sırasında o hizmeti Allah için yapmak, Allah'tan karşılığını beklemek söz konusu. Görüntülü bir sualimiz var, inşallah birlikte dinliyoruz.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu muhterem hocam. Mübarek ellerinizden hürmetle ve hasretle öpüyorum. Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden. Müsaadenizle soruma geçmek istiyorum. Bazı bilginler İslam'ı yaşamak için tasavvufta olmanın, tabi olmanın aşırılık olduğunu düşünüyorlar ve orta yolu tutmamızı söylüyorlar. Bu konuda Kur'an-ı Kerim ne diyor? Bize açıklayabilir misiniz? Muhterem hocam, mübarek ellerinizden tekrar hürmetle ve hasretle öpüyorum. Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.
0: Aleyküm selam ve rahmetullah ve berekatuhu. Biz hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Suali bir kez daha tekrar edecek olursak, bazı bilginler İslam'ı yaşamak için tasavvufta olmanın, tabi olmanın aşırılık olduğunu düşünüyorlar ve orta yolu tutmamızı söylüyorlar. Bu konuda Kur'an-ı Kerim ne diyor? Bize açıklayabilir misiniz? Her şeyden evvel sevgili kardeşlerim, orta yol yok. İki yol var. Allah'a ulaştıran yol sırat-ı müstakim ve cehenneme, şeytana götüren yol sırat-ı cehim. İşte Allah Teala bunu Kur'an-ı Kerim'de belirtiyor. Bakara 256'da dinde zorlama yok. Katebeleştü minel gay. İrşad yoluyla gay yolu birbirinden kesim içinde ayrılmıştır. İrşad yolu Allah'a ulaştıran yol, gay yolu şeytana götüren, cehenneme götüren yol. O zaman orta bir yol yok. İki, Allah Teala'nın Kur'an-ı Kerim'inde ayetler Allah Teala'nın bize tayin ettiği hedef ve bu hedefe ulaşmak için ki bu en son hedef iradenin teslimi. Yani Allah Teala insanoğlu dünyada yaşarken hangi zaman diliminde yaşasa yaşasın Allah'ın kendisine farz kıldığı 7 safa ve 4 teslim var. Allah'ın dini yaşamak için evvela birinci safhada Allah'a ulaşmayı dilemek, daha sonra ruhun hidayeti, fizik vücudu hidayeti, nefsin hidayeti ve iradenin hidayeti olmak üzere 4 tane hidayetin gerçekleşebilmesi için mutlak surette Allah'ın tayin ettiği müşride tabi olmak ve arkasından bu 4 hidayetin gerçekleşmesinden sonra dini nasıl öğrendiği, nasıl yaşadıysa aynı şekilde başkasına öğretmek. Öyleyse İslam'ı yaşamak, evvela öğrenmek, yaşamak ve de öğretmekten geçiyor. Tabi olmak aşırılık mıdır? Hayır. Tabiyetsiz hiç kimse dini yaşayamaz. Mürşidi inkar eden kim olursa olsun gideceği yer tek bir yer var, o cehennem. Diyeceksiniz ki Allah'a ulaşmayı dileyen kişi mutlaka cennete gider. Evet. Ama Allah'a ulaşmayı dileyen kişiyi Allah mutlaka mürşidine ulaştırır. Çünkü Allah-u Teala'nın garantisi var. Öyleyse eğer bir insan mürşidi inkar ediyorsa o zaman kimdir mürşidi inkar eden? Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi. Allah'a ulaşmayı dilemeyeni de gideceği yer kesin cehennem. Tabiyet, ruhun dünyasında Allah'a ulaşması için farz. Tabiyet, fizik vücudun şeytana kurtulması için farz. Tabiyet, nefsin 7 kademede tezkiye ve tasfiyesi için farz. Tabiyet, en son noktada iradenin teslimi için farz. Bu olmadıkça hiç kimsenin Kur'an'daki İslam'ı yaşaması söz konusu değil. İşte iblis denen insanların baş düşmanı evvela bu 7 tane hedefi yok etmiş. Sonra hedef emirlerin yerine vasıta emirleri geçirmiş. Ve vasıta emirlerden de hayati önemi haiz olan 1 ve 2 yok. Geri kalan sevm-i serat, hac-ı zekat, kelime-i şehadet vasıta emirlerle hiç kimse mutluluğu yaşayamaz. Yaşayabilmesi için mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemesi ve İbadetlerin sultanı zikri yapması gerekir. 14 asır evvel cahiliye dönemi yaşayan bedeviler her türlü negatif koşulların içerisindeyken Resulullah'ın öğretisiyle Zümer 17'ye göre hepsi Allah'a ulaşmayı dilediler ve hepsi Mürşid'den Hasin Emine Sultanı Peygamber Efendimiz'e biat ettikten sonra tabi oldular ve zikir, çok zikir ve daimi zikirle en üst seviyedeki hedefe ulaştılar. Hangi dönemde insan yaşasa yaşasın, bu 7 tane fanın 7'si de kendisine farz kılınıyor. Allah razı olsun. Azerbaycan'dan bir kardeşim Hüseyin Hocam, Yunus suresi 7. ayetindeki Allah'a mülaki olmayı dilemeyenlerin kalplerinin dünya hayatıyla mutmain olması, doyuma ulaşması ne demektir? Açıklar mısınız? Yani dünya hayatıyla mutlu olacaklarını sanıyorlar. Halbuki dünya hayatıyla mutlu olmak mümkün değil. Sadece bir takım zevkleri yaşamak söz konusu. Ve Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz bu sebeple diyor ki dünyevi lezzetleri silip süpüren ölümü çok hatırlayın. İnsan hayatında ölümden önce, ölümden sonra. Ölmeden önce ve öldükten sonra. Öldükten sonraki bir ahiret hayatımız ama bunu ölmeden önce gerçekleştirmemiz lazım. İşte bütün Kur'an ayetleri kim ki ahiretini, dünyasını ahiret için terk ederse o ikisinin de sahibi olur. Çünkü her türlü kötülük dünya sevgisinden kaynaklanıyor. O sebeple ölüm bir dönüm noktası insan için. Hayattayken ruhunu Allah'a ulaştırması lazım. Kim hayattayken ruhun talebine uyarak Allah'a ulaşmayı dilerse ondan sonrasını Allah garanti ediyor. Allah o kişinin ruhunu mutlaka kendisine ulaştıracağını kesinleştiriyor. Ve sanki ulaşmış gibi de, kendisi ulaştırmış gibi de 3 tane cennet dünya saadetinin yarısını mükafat olarak kendisine veriyor. Allah'ın bütün insanlara müjdesi budur. Allah Teala'nın bütün insanlara garantisi de budur. Allah razı olsun. O zaman onlar bize de ulaşmayı dilemezler. Dünya hayatından razıdırlar. Dünya hayatıyla mutlu olacaklarını sanıyorlar ama onlar Allah'ın ayetlerinden gafildirler. Onlar dünya hayatının zahirini bilirler. Rum 7'de يَعْلَمُونَ زَاهِرَةً مِنَ الْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ Onlar dünya hayatının zahirini, görünen kısmını bilirler ve onlar ahiretten gafil olanlardır. Allah razı olsun. İstanbul'dan bir kardeşim Muhterem Hocam Fatır 18 ayetinde görmediği halde Rabbinden korkanları ve namaz kılanları uyarırsın diyor, buyuruyor. Allah'tan korkan ve namaz kılan biri neden uyarılır, açıklar mısınız? Görmediği halde gaybde Rahman'a huşu duyan. La teziru vuzureten uzra uhra. Kimse kimsenin günahı yüklenmez. Ve devam ediyor. İnnemâ tünzürüllezîne yehevne rabbehum. Bil gaybi. Sen gaybde Rahman'a huşu duyanları uyarırsın. Ve akimussalâte. Gaybde Rahman'a huşu duyanlar, onlar %2'lik rahmetin kalplerinde olduğu kişilerdir. Ve hacet namazı kılarak mürşidini Allah'tan istiyor ve tabi oluyor. Ondan sonra da tabiyetle birlikte nefs tezkiyesine başlıyor. Men tezekka fe nema tezekku li nefsi. Kim tezkiye olursa kendi nefsi için tezkiye olur ve ruh Allah'ın zatına ulaşır. Yani sen اَنَّمَا تُنْزُرُ اَلَّذ۪ينَ يَحْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ Gaybde Rahman'a huşu duyanlar. Görmediği halde Rabbinden korkanları ve namaz kılanları uyarırsın diye buyuruyor. Allah'tan korkan ve namaz kılan biri neden uyarılır, açıklar mısınız? Ruhunun dünya hayatında Allah'a ulaşmasını gerçekleştirmek için. Kalpte Rahman'a huşu duyanlar, onlar ancak hacet namazı kılmaları halinde mürşitlerine ulaşırlar. İkinci cennet. Ama Allah onların ruhunu ancak tabiyetle birlikte kendisine ulaştırır. Üçüncü cennet. Allah razı olsun. Şanlıurfa'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisinde emanete riayet etmenin imanı yoktur. Ahde vefa etmenin dini yoktur buyuruyor. Bu hadisi açıklar mısınız? Evet. Gerçekten emanet ruhtur. Emanete riayet imanı yoktur. Yani kişinin kalbinde Allah'a ulaşma dileği yoksa, ruhun talebi yoksa o kişi imanın sahibi olamaz. Ama وَلَا دِينَ لِي مَنْ لَا عَهْدَ لَهُ Ama kişi mürşidine tabi olmakta çıktığında ahdini yerine getiremez. Ahde vefa edemez. Allah-u Teala Enfal Suresinin 7. ayet-i kerimesinde emanete ve ahde riayet etmelerin Enfal 27 Ya eyyühellezine amenu la tehinu Allah ve Resulehu ve la tehinu emanatukum entum zalimun. Allah'a ulaşmayı Allah'a ve Resulüne ihanet etmeyin. Siz kendi emanetlerinize de bile bile ihanet etmiş olursunuz. Yani kişi Allah'a ihanet ediyorsa Allah'a ulaşmayı dilemiyor. Resul'e ihanet tabiyetini gerçekleştirmiyor. O zaman Allah ve Resulüne ihanet edenler aslında kendi emanetlerini ihanet etmiş oluyor. Yani o zaman emanetin sahibine teslimi gerçekleşmiyor ruh. Fizik vücut teslimi gerçekleşmiyor, nefs teslimi gerçekleşmiyor, irade teslimi gerçekleşmiyor ve dolayısıyla kişi kendisine ihanet ediyor. Mardin'den bir kardeşim Muhterem Hocam, bazı hocalar Müslümanlar için şöyle bir ifade bulundu. Müslüman olan herkes kafirler hariç günaha kadar cehennemde kalıyor ve günah bitince de cennete gidiyor. Bu doğruluk payı nedir açıklayan bir. Külliyen yanlış. Yani hem Nevriye Sultanı Peygamber Efendimiz'in hadislerine göre yanlış hem de Kur'an ayetlerine göre yanlış. 58 tane ayet-i kerime cehennemlik olarak cehenneme giren kişinin bir daha oradan çıkamayacağını Allah'a açıklıyor bakın. Cehennemden çıkış yok. Devam edelim. Devam edelim. Devam edelim. Evet. Ve görüyorsunuz ki tam 58 tane ayet-i kerime kesinlikle cehenneme giren kişinin oradan çıkması mümkün değil. Hadislerde anlatılıyor diye söyleyeceklerdir. Hayır. Allah Teala Nebiye Sultanı Peygamber Efendimiz bakın bu hadiste ki Buhari'de nakledilen bir hadiste neticede hayır ve ibadetlerinizin mükafatını kötü işlerinizin de ceza ve şiddetini göreceksiniz. Mükafat da ebedi bir cennet, mücazat da daimi bir cehennemdir. Yani ikisi de daimidir. Öyleyse ben cezamı cehennemde çektikten sonra cennete gireceğim olayı tamamen insanların bir uydurması, bir tuzağıdır, şeytanın bir tuzağıdır. Görüntülü bir sualimiz var, birlikte dinliyoruz inşallah.
2: Selamun aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu hocam. Sizi çok ama çok seviyorum. Hürmetle ellerinden öpüyorum. Soru arz edecektim hocam. Sevginin birilerin arasında oluşmaması ve toplumun birbirlerini sevmemesi altında nasıl sebebiyet yapmaktadır? Arz ediyorum. Sizi çok ama çok seviyorum. Hürmetle ellerinden öpüyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.
0: Biz hepinizi çok seviyoruz. Hepinize mutluluklar diliyoruz. Ve suali bir kere daha tekrar edecek olursak, sevginin bireyler arasında oluşmaması ve toplumların da birbirlerini sevmemesinin altında nasıl bir sebep var? Bir insan nefsindeki afetler ve bu afetleri kullanan dıştaki varlık, iblis, şeytan var. Sevgili kardeşlerim, kutsal kitaplara baktığımız zaman sevgi Allah'ın emirlerine itaat etmektir. Allah Teala 7 tane hedef emir Kur'an-ı Kerim'e koymuş, kutsal kitaplara koymuş. Ve siz Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an birinci hedef emir Allah'tan hoşlanıyorsunuz. Siz Allah'ın sizin için taati müşride tabi olduğunuz an Allah'ı seven birisiniz. Siz ruhunuzu Allah'a teslim ettiğiniz zaman sevginiz daha da artar. Siz fizik vücut teslimini yaptığınız an daha üst seviyede Allah'ı seviyorsunuz. Allah da sizi seviyor. Yani ruhunuzu Allah'a teslim ettiğiniz an Allah'ı seviyorsunuz ama fizik vücut teslimini gerçekleştirdiğiniz zaman Allah da sizi seviyor artık. Ve en üst seviyedeki nokta daimi zikre ulaştığınız an bu seferde kalbinizde 19 afetin yerine 19 tane fazilet söz konusu ve artık şeytan nurlara, faziletlere tesir edemediği için tamamıyla 5. kat cennet ve dünya saadetinin %100'ünü yaşamaya başlıyorsunuz. Daimi zikrin sahipleri arasında bireyler arasında %100 sevgi var mı? Evet var. Ama diğerlerinin arasında sevgi oluşabilmesi için özellikle Alimran 103'te siz birbirinize düşmandınız. Ama Allah kalplerinizi birleştirdi. Onun nimetiyle kardeşler oldunuz. İşte O nimet devrin imamın ruhudur. Kişinin başının üzerine ne zaman gelip yerleşir? Kişi Allah'ın kendisi için taneti müşride tabi olduğu zaman. Enfal 63'te ise Allah-u Teala Allah sizin kalbinizi sevgide birleştirdi. Allah-u Teala'nın kalbimizi sevgide birleştirmesi ancak müşridimize tabi olmamızla gerçekleşir. Allah razı olsun. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha her an Kur'an, her an mutfakın sorular ve cevaplar bölümünde bir arada olduk. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikler hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Fatiha mahsarıva. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
3: Allah'tan herhangi bir haceti olan veya mürşidine ulaşmak isteyen kimse hacet namazı kılar.

0: oturunca ettahiyyatü, üçüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, dördüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca ettahiyyatü, Allahümme salli, Allahümme barik, Rabbena. Namaz bittikten sonra kişi Allah'tan mürşidini ya da haceti neyse onu diler. Hiç kimseyle konuşulmadan yatılmalıdır. Kişi yattığında kıbleyi sağına alarak yanüstü yatmalıdır. Uyumadan önce 3 ayetel kürsi okunur. Allah'tan dileği ya da mürşid istenir. Ardından kalbin her çift atışında Allah, Allah diyerek sessiz şekilde Allah zikredilir. Hacet namazının ilk kılındığı gece, hacete dair bir rüya görülmezse, hedefe ulaşana kadar, perşembeyi cumaya bağlayan geceler, kılınmaya devam edilmelidir.
1: Fatiha-ı Mahasaravan.

Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk programında bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz tasavvuf ve İslam. Birinci sual, İslam ve tasavvuf birbirinden farklı kavramlar mıdır? Hayır. Tasavvuf İslam'ın tatbikatıdır. Kur'an'daki İslam'ın yaşanmasıdır. Yani nasıl Nebile Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, size iki emanet bırakıyorum. Allah'ın kitabı sünnetim, Allah'ın kitabı ehli beytim. Birinci tarafta ikisinde de Allah'ın kitabı var. Kur'an-ı Kerim, Kur'an'ın bütünü. İkinci denklemin ikinci tarafında Resulullah'ın sünneti var ve Ehl-i Beyt. Yani Kur'an'daki İslam'ı yaşayanların Kur'an'daki adı Ehl-i Beyt. İşte Resulullah'ın sünneti nasıl sahabeyle beraber Kur'an'daki İslam'ın yedi safa tatbikatı ise tıpkı bunun gibi Allah'ın kitabı da İslam ve tasavvuf diye söylenebilir. Öyleyse ikisi birbirinden farklı kavramlar mı? Hayır. 14 asır evvel Resulullah'ın sünneti olarak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ve sahabe birlikte 7 safa Kur'an'daki İslam'ı yani tasavvufu yaşadılar. 7 safa Kur'an'daki İslam'a baktığımız zaman öncelikle sahabe hepsi birinci safa itibariyle Allah'a ulaşmayı dilediler. İkinci safa itibariyle Allah'ın tayin ettiği mürşide tabi oldular. Ve üçüncü safa ruhun teslimi, dördüncü safa fizik vücut teslimi, beşinci safa nefsin teslimi, altıncı safa ihlas ve yedinci safa iradenin teslimi. Yani bu neyle eşdeğerdir? Yedi safa İslam'la. Evvela Allah'ın ayetlerine iman ederek birinci safa teslimi gerçekleştirdiler. Daha sonra Allah'ın tayin ettiği mürşide teslim oldular Allah adına. Ve daha sonra ruhlarını Allah'a teslim ettiler. Fizik vücutlarını Allah-u Teala'ya teslim ettiler. Nefslerini teslim ettiler. Böylece sahabe Resulullah'la birlikte Kur'an'da yedi safa İslam'ı yaşadılar. İslam ve tasavvuf birbirinden hiçbir damakla da ayrılmaz. İslam daima eşittir, tasavvuftur. Eğer

0: Buna bir tane daha eşlik arıyorsanız o da Kur'an-ı Kerim olur. Kur'an-ı Kerim eşittir. Kur'an'daki İslam eşittir, tasavvuftur. Peki nasıl olmuş da zaman içerisinde bu iki kavram birbirinden ayrılmış? İnsanlar zaman içerisinde Kur'an-ı Kerim'e tabi olmayı unutmuşlar. İslam ve tasavvufun temel işareti Allah'a ulaşmaya, Allah'a teslimi devreden çıkartmışlar ve bu teslim tamamlandığı gün tasavvufu siz bütünüyle yaşarsınız. Yedi safa İslam'ı yaşayan, tasavvufun bütününü yaşayan kişidir. İşte 14 asır evvel sahabe ile Resulullah'ın birlikte yaşadığı olay bu. Yedi safa İslam, Kur'an'daki İslam ve o da eşittir tasavvuf. Bu tatbikat sahabeyi hep İslam kılmıştır. Allah'a bütünüyle teslim olma noktasına ulaştırmıştır. İslam öğretisi yani tasavvuf, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ve sahabesinde sonra mı ortaya çıkmıştır? Kesinlikle hayır. Yani ezeli ve ebedi din tek bir dindir. Bu din babamız İbrahim Hanif dini Arapça değil İslam. Aslında bu din Adem Aleyhisselam'ın da dinidir. Bu din Nuh Aleyhisselam'ın dinidir. Bu din İbrahim Aleyhisselam'ın dinidir. Bu din Musa Aleyhisselam'ın dinidir. Bu din İsa Aleyhisselam'ın dinidir. Ve bu dinin tatbikatı, uygulaması da tasavvuftur. İşte Kur'an-ı Kerim'de bahsi geçen tek din İslam. 9 tane ayet bunu söylüyor. Bakara 136'da onlar arasında hiçbir fark gözetmeyiz. Biz ona teslim olanlarız diyor. Kimler diyor? Biz Allah'a, bize indirilene, İbrahim Aleyhisselam'a, İsmail Aleyhisselam, İshak Aleyhisselam, Yakup Aleyhisselam, torunlarına, Musa Aleyhisselam, İsa Aleyhisselam'a verilenlere ve Rableri tarafından verilenlerin hepsine iman ettik. Onlar arasında bir fark gözetmeyiz. Ali'nin 19'da Ennedine Andal İslam. Ali'nin 52'de Hz. İsa Aleyhisselam'ın havarileri biz Allah'a teslim olanlarız. Ali'nin 84'te bizim Müslüman olduğumuza şahit ol. Ali İmran suresinin 83. ayet-i kerimesine gökler ve yerler hepsi isteyerek ve istemeyerek ona teslimdirler. İslam'dan gayri bir din arayan o din kendisinden kabul olunmaz. Bütün bu ayetler bize bir hakikati söylüyor. Tek bir din var. Bu din Allah'a teslim olma dini. Ali İmran zaten 19 bunu söylüyor. Ne dini andalar İslam. Tasavvuf bütün peygamberlerin yegane dini olan, kainattaki tek din olan Hanif dinin hayata geçirilmesinin adıdır. Tasavvufta murat İslam'dan murattır. Allah-u Teala hepimize İslam olmayı şimdiye kadar indirdiği bütün kutsal kitaplarda farz kılmıştır. Şu anda da tarikat ehli dediğimiz kişilerin yaşadığı hayat, vaktiyle Bektaşilerin, Mevlevilerin, Kadirilerin, Cerrahilerin, aklınıza gelen bütün tasavvuf kollarının yaşadığı bütün güzellikler hepsi Kur'an'daki İslam'ın hayata geçirilmesidir. Kur'an'daki İslam'ın yaşanmasıdır. Üçüncü sual, Kur'an'daki İslam'ı yani tasavvufu yaşamak insana ne sağlar? Tabii ki ahiret ve dünya saadetini sağlar. 14 asır evvel sahabe birbirlerinin can düşmanıyken, alabildiğine fıçılarla içki içerken, kız çocukları diri diri gömerken, herkes elleriyle yontuklarına taparken, öyle bir cahiliye standardı içinde olanlara Allah-u Teala son Nebi Nebiler Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'i vazifeli kıldı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de Allah'tan aldığı, öğrendiği Kur'an-ı Kerim'i sahabeye hem öğretti hem yaşattırdı. İşte yedi sabah İslam'ın ayetlerle şekillenmesi bu şekilde gerçekleşiyor. Resulullah'tan önceki dönemin adı cahiliye dönemi. Ama Resulullah'la sahabenin birlikte yaşadığı dönem asr-ı saadet. Öyleyse tasavvuftan murad kesinlikle iki cihan saadetine ulaşmaktır. Aile saadeti ve dünya saadeti diye insanları bekleyen iki mutluluk söz konusu, iki mutluluğun iki kanadı söz konusu. Ahiret saadeti bir dilektir. Kim kalben Allah'a ulaşmayı dilerse mutlak surette Allah Teala onu birinci kat cennetine alıyor. Kişinin günahı ne olursa olsun kalben dilediği an Allah'ın vaadi gereğince Enfal 29'a göre Allah onun bütün günahlarını örtüyor. Öyleyse insanları cehenneme götüren yani ahiret saadeti veya ahiretteki azabın ölçüsü günahlar sevaplardan fazla ise cehennem, sevaplar günahlardan fazla ise cennet. Eğer kişi Allah'a ulaşmayı dilediği an bütün günahlarını Allah-u Teala örtüyorsa, günah miktarı kadar sevap buna veriyorsa o zaman tek bir dilekle o kişi mutlak surette Allah'ın cennetine girer. İkinci kat cennet, mürşide tabi olduğu zaman günahların sevaba çevrilmesiyle oluşuyor. Üçüncü kat cennet, ruhun teslimi. Dördüncü kat cennet, fizik vücut teslimi. Beşinci kat cennet, nefsin teslimi. Altıncı kat cennet, ihlas. Ve yedinci kat cennet, iradenin teslimi. Dünya saadeti nasıl gerçekleşir? Dünya saadeti iş dünyamızdaki kavganın bitirilmesiyle dış dünyamızdaki kavganın sona ermesiyle Allah'la olan ilişkilerimizde Allah'ın bütün emirlerine itaat yasak olan fiillerin işlenmemesiyle gerçekleşir. Tasavvuf ve İslam bize olaylar üzerindeki tesirini vermemeye çalışır. Bunları önlemek konusundaki bilgiyi bize aktarmaya çalışır. Bunu nasıl yapabiliriz? Onun tatbikatını öğretmeye çalışırız ve bütün boyutlarıyla bu güzellikleri yaşamamız için Allah bize hep yardımcıdır. Tasavvufun temelinde hidayet vardır. Kur'an'ın hedefi hidayettir. Hidayetin hedefi mutluluktur. Ruhun hidayeti Allah'a ulaşmaktır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi Allah'ın rahmetinin içine dahil eder. Sadece tasavvufu yaşayanlar dünya mutluluğunun bütününe ve cennetin en üst standartlarına sahip olabilirler. Konumuzla ilgili halkımıza sorular yöneltik bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah'ın tasavvuf adı verilen sistemi Kur'an'daki İslam'ı yaşamaktır. Ve tasavvufun yani İslam'ın birinci safhası Allah'a ulaşmayı dilemektir. Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsunuz?
2: Allah'a ulaşmak için ancak dua edebiliriz. Elimizi açıp yalvarmak gerekiyor.
3: Allah'a ulaşmak deyince dua etmeyi daha çok aklıma geliyor.
4: Tasavvuf, hiçbir kimseye incitmemek, hiçbir kimseden de incinmemek yoludur. Tasavvuf aslında bir aşk yoludur. Allah'ımıza ulaşma yoludur tasavvuf.
1: Sizce Allah'a neyimiz ulaşır?
2: Bütün dileklerimiz, isteklerimiz Allah'a ulaşabilir.
1: Allah'a ulaşmanın yolları nelerdir?
3: Namaz kılmak.
4: Allah'a aşkla, samimiyetle, muhabbetle ulaşırız.
1: Allah-u Teala'nın bizden beklentisi, ermiş evliyalar gibi hayattayken ruhumuzu kendisine ulaştırmamız, siz de Allah'ım ben de ermiş evliyaların gibi sana ulaşmak istiyorum şeklinde manevi dualar ediyor musunuz?
2: Elbette. Yer gök duayla
3: etmeye çalışıyorum açıkçası.
4: Evet. Seher vaktine kalkıp Allah'ın aşkına sımsıkı tutunup ağlarsak biz de Rabbimize ulaşabiliyoruz.
3: Ey yüce Allah'ım ben de dünya hayatında yaşarken emanet vermiş olduğum ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum.
2: Ey yüce Allah'ım dünya hayatında yaşarken emanet vermiş olduğum ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum. Seni çok seviyorum Allah'ım.
4: Ey yüce Allah'ım ben de dünya hayatında yaşarken emanet vermiş olduğun ruhunu sana ulaştırmayı diliyorum.
0: Misalim bütün dileklerimiz, isteklerimiz Allah'a ulaşabilir dedi. Kur'an-ı Kerim'de bahsi geçen Allah'a ulaşma kavramı, Allah'a dua etmek anlamına mı gelir? Evet. Allah'a ulaşmayı dilemek bir duadır. Hatta Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor. Kul olmak, ki sahabede görüyoruz bunu. Birinci safa itibariyle Zümer 17'ye göre وَالَّذ۪ينَ نَشْتَنَبُوا تَعْوُوتَ اَنْ يَعْبُدُوهَا وَعَنَابُ لَاللّٰهِ اِلَى اَمْنِ الْبُشْرَفَ بَشِرْبَادِ. Başlangıç noktasında tağutun kulu durumunda olan insanlara tebliğ ulaşıyor, davet ulaşıyor. Allah'a ulaşmayı dileyin diye Allah'a davet ediliyor. Daveti kabul edenler şeytana, tağuta kul olmaktan kurtulup Allah'a kul oluyorlar. Bu da Allah'a yönelmektir. Yani Allah'a ulaşmayı dilemekle gerçekleşir. Gerçekten de bu Allah'a yönelmek, ulaşmayı dilemek bir duadır. O sebeple kul olmak, ruhun yükselerek duanın, kul olmak duanın kabul edilerek ruhun yükselerek Allah'a ulaşmasıdır. İşte kim kalben Allah'a ulaşmayı dilerse bu dua mutlaka Allah-u Teala kabul ediyor. O zaman ruh Allah'ın zatına ulaşıyor. O kişi de şeytana kul olmaktan, tağuta kul olmaktan kurtulup Allah'a kul oluyor. Bakara suresinin 186. ayet-i kerimesine baktığımız zaman kullarım sana benden sordularsa ben onlara yakınım. Dua edenin davetine icabet ederim ama onlar da benim davetime icabet etsinler. Demek ki Allah'ın da bir daveti var ve kullar dua ederken Allah'ı davet ediyorlar yardıma. Ama Allah-u Teala da diyor ki onlar da benim davetime icabet etsinler. Yani benim onların duasına icabet etmem, onların da benim davetime icabet etmesine bağlı. İlk adımı biz atacağız. Biz Allah'a ulaşmayı kalben dileyeceğiz. Allah-u Teala da bu duamıza icabet ediyor ve garanti tahtında 12 kere üzerimize farz kıldığı ruhumuzun hayatta ulaşmasını Allah gerçekleştiriyor. Allah herkesi kendisine de davet eder. İnsanda bir emanet olarak bulunan ruhun Allah'a geri dönmesini ve böylece kişinin hidayete ermesini emreder. Dua ile dünya üzerindeki manevi tekamül birbirinin tamamlayıcısıdır. Allah-u Teala'ya dua ederek hedeflere ulaşırız. Allah'ın dualarımızı kabul edebilmesi için ilk işimiz mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemek olmalıdır. Eğer kalbimize bir talebimiz olmuşsa Allah-u Teala bunu mutlaka kabul edecektir. Söz vermiş. Bu noktada cenneti kazanmış, cehennemden mutlaka kurtulmuşuzdur. Allah'a ulaşmayı dilemek cennetin anahtarı, cehennemin kilididir. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah. Birlikte dinliyoruz. Allah razı olsun.
1: Tasavvufun yaşanması mutlak bir nefs tezkiyesi gerektirir ve mürşit olmadan hiç kimse nefs tezkiyesi gerçekleştiremez. Mürşit sizin için ne ifade ediyor?
2: Mürşit ilimdir.
3: İlk defa duydum desem acaba yanlış bir şey söylemiş olur muyum?
4: Allah'tan, Resulullah'tan sonra emir alanlar insanın olgunlaşmasını nefsi raziyeden başlıyor, nefsi mutmanniye kadar olgunlaştırıp Allah'a ulaştırma noktası.
1: Mürşit bu zamanda da var mıdır? Onları nasıl bulabiliriz?
2: Tabii ki de vardır. Her an, her yerde. Bir sürü hocalarımız vardır. İlim sahibi hocalarımız vardır.
3: Vardır bence ya. Yani düşünüyorum. Bence vardır. Bize yol gösterecek birçok kişi olacağını düşünüyorum.
4: Tabii vardır. Çünkü 124 bin Evliyaullah Hazaratı'nın olduğu şu kainat aleminde, dünyada onlar sakalsız, bıyıksız mutlaka varlardır. İlla sakallı olacak diye bir kaide yoktur. Çünkü onlar kalplere bakıyorlar, hep Allah'ın nurunu taşıyorlar.
1: Mevlana Hazretleri Şems Hazretlerine, Yunus Emre Hazretleri Tapduk Emre Hazretlerine tabi olmuştur. Siz de Allah'ın bir dostuna tabi olmak ister miydiniz?
2: Elbette.
3: İsterim, tabii ki isterim. Bunu isterim.
4: Tabii. Çünkü ladikli Hacı babamız Ahmet Hüdayi Hazretleri Hızır Aleyhisselam'ladır. Onu Hızır Aleyhisselam hocası yetiştirmiştir. Hazreti Mevlana'yı da Şems yetiştirmiştir. Hep bir ikili var bak. Düşünebiliyor musun?
0: Bir misafirimiz mürşit konusunda insanın nefsi raziyeden başlayıp nefsi mutmainiye kadar onlaştıran Allah'a ulaştırma noktasıdır. İnsanın manevi olgunlaşması için mürşidin etkisi nedir? Mürşid himmeti olmadan nefs eskesi olmaz. Ne ruhumuzu Allah'a ulaştırabiliriz, ne fizik vücudu Allah'a teslim edebiliriz, ne nefsi Allah'a teslim edebiliriz, ne de iradeyi. Çünkü mürşid Allah-u Teala'nın önümüze koyduğu bir örnek ve biz o daha önce 7 safayı yaşamış, öğrenmiş, yaşamış ve bize öğreten, bize örnek durumda olan insandır. Allah-u Teala dinin sahibidir. Ama dinin sahibi Allah-u Teala bu dini yaşamamız mayanında ikinci safhada mürşide tabi olmayı farz kılmıştır. İşte Maide 35 Ya eyyühellezine amenu takullahu vebtegu ileyhi vesilete. Takva sahibi olun ve sizi kim Allah'a ulaştırmaya vesile olacaksa onu Allah'tan isteyin. Şu an dünya üzerinde ne kadar ayrı lisanı konuşan kavim varsa onların içerisinden onların ana lisanıyla Allah'ın ayetlerini açıklayan Resuller ve Resuller var. Cuma suresinin 2. ayet-i kerimesinde bu veli Resullerin görevi 4 noktada şekilleniyor. Birinci görev ayetlerin tilaveti, ikinci görev nefsi tezkiye etmek, üçüncü görev kitabı öğretmek, dördüncü görev hikmeti öğretmek. Şimdi baktığımız zaman özellikle nefs tezkiyesi, ruhun Allah'a teslimi, kitabın öğretilmesi, bizi bunun Allah'a teslimi ve hikmetin öğretilmesi de nefsin Allah'a teslimini ifade ediyor. Ayetlerin tilaveti nedir? Ayetlerin tilaveti de iradenin teslimiyle şekilleniyor. Daha önce Allah'a ulaşmayı dilemeden evvel elbette insanlar apaçık delalet içerisinde. Ve Allah-u Teala ilmi onlara yayıyor ve ruhumuzun Allah'a teslimini, fizik ruhun Allah'a teslimini ve nefsimizin Allah'a teslimini açıkça Allah-u Teala bize söylüyor. Her devirde devrin imamı 5 görevli vazifeli. 5. görev hikmetin ötesini öğretmek onlara. Kimler için bu geçerli? Hikmetin ötesini öğretmek. Hikmetin ötesini öğretmek ruhunu, fizik vücudunu, nefsini teslim eden insanlar için bir görev. Allah razı olsun. Nefs tezkiye kademelerine baktığımız zaman şu şekilde şekilleniyor. Nefsi emmare, nefsi levame, nefsi müleme, nefsi mutmaine, nefsi raziye, nefsi marziye ve nefsi tezkiye. Dolayısıyla nefsi raziyeden nefsi mutmaineye gelme olayı değil. Evvela başlangıçta herkes nefsi emmarede. 15 bin zikirle nefsi emmare geçirir %7 nurla. Nefsi levame 17 bin zikirle %14 nur. Nefsi müleme 19 bin zikirle %21 nur. Nefsi mutmaine 21 bin zikirle %28 nur. Ve böylece sıralanıyor. İnsanları Allah'a götürecek olan bir kılavuz bütün devirlerde mutlaka vardır. Görevlerine baktığımız zaman birinci görev Allah'ın ayetlerini okumak. İkinci görev nefsini tezkiye etmektir. Kişinin Allah'a doğru seyri sülük isimli bir yolculuğu nefsin tezkiyesine paralel gerçekleşir. Nefs tezkiyesinin en önemli unsuru mürşittir. Mürşit olmadan hiç kimse nefs tezkiyesini gerçekleştiremez. Tasavvufu yaşamakta mürşidin yeri o kişiyi hedefine ulaştırmaktır. İşte 7 tane ayet-i kerime nefs tezkiyesini mürşit olmadan nefs tezkiyesi hiçbir zaman gerçekleşemez. Bakara 29 o sizin nefsinizi tezkiye eder. Bakara 151 o sizin nefsinizi tezkiye eder. 160'da o tezkiye eder. Nisa Cuma 2 o tezkiye eder. Görüyorsunuz ki mürşitler tezkiye eder. Ve Allah dilediğin nefsini tezkiye eder. Ama Allah Teala kimi vasıta olarak kullanır? Mürşidi vasıta olarak kullanır. Rahmet ve fazıl olmadan da nefs tezkiyesi gerçekleşemez. Ve Allah Teala takva sahiplerinin nefsini tezkiye eder buyuruyor. Bütün bunlar birbiriyle illiyet rabıtası içerisinde mutlak surette bizi hedefe ulaştıran unsurlardır. Nefs ezkesini mürşit kesinlikle vesiledir ve gerçekleştirir. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah, birlikte dinliyoruz. Allah razı olsun.
5: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatü muhterem hocam. Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden inşallah. Bir sualim olacak da arz ediyorum. Kur'an'daki İslam'ı yaşayanların örnek insanlar olma vasfının öneminden bahseder misiniz? Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden inşallah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatü.
0: Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Kardeşimiz şunu soruyor. Kur'an'daki İslami yaşayanların örnek insanlar olma vasfının öneminden bahseder misiniz diyor. Sahabe başlangıçta nefsi emmarede ve birbirlerinin can düşmanı alabildiğine negatif koşulların içerisinde kendisi huzursuz ve mutsuz, etrafı da huzursuz eden insanlar. Ama 23 sene boyunca Resulullah'ın öğretisi ve örnek yaşantısıyla onlar da 7 safayı yaşadılar ve 7 safayı yaşayan bu sahabe asr-ı saadete ulaştılar. Al-İmran suresinin 103. ayet-i kerimesinde Allah'ın ipine sımsıkı sarıldılar, Allah'a ulaşmayı dilediler. Ama En'am 197'de Allah'ın Resulü'nün ifade ettiği gibi gökteki yıldızlar oldular. Her davranışınızın başkası için bir şifredir. Onlara bir tasavvuf mensubu olduğunuzu, ben tasavvuf mensubuyum demekle ispat etmezsiniz. Davranışlarınızdan bu anlaşılmalıdır. Örnek insan olmak hiç de zor değildir. Sadece kendinizi başka insanların kalplerini kazanmaya adayacaksınız. Yunus diyor ki ben gelmedim dava için, benim işim sevdiği için, dostun nevi gönüllerdir, gönüller yapmaya geldim. Şunu unutmayın, sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tabi olduktan sonra her şeyleri adım adım değişti. Kainatın örnek insanları oldular. Bizler de bugün sabikuna larin olarak Allah'a ulaşmayı diler sahabe gibi Kur'an'daki İslam 7 safa itibariyle yaşarsak aynı şekilde bizler de Kur'an'ın belirttiği sabikuna larin örnek insanlar olabiliriz. Bu bir ilahi sorumluluktur. Hadis-i şerifte benim sahabem gökteki yıldızlar gibidir. Hangisine tabi olursanız hidayet edersiniz. Nasıl gökteki yıldızlar oldular? 7 safayı yaşayarak. Allah razı olsun. Evet, bir videomuz daha var inşallah. Dinliyoruz.
1: Tasavvuf mutluluğun kaynağıdır ve zikir konunun esasını teşkil eder. Yani tasavvuf zikirsiz yaşanmaz. Sizce zikir yapan insanda neler değişir?
2: Her şeyden önce inancı, imanı gelişir. İstediği dileklere, hedeflerine ulaşabilir. Allah'a yakınlaşır. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin rüyasında görebilir.
4: Bir bahçede güller, ağaçlar, dikenler, kuşlar, bütün cıvıl cıvıl her şey. Bu kainat aleminde Rabbimizin rüzgarı estiği zaman hepsi sallanırlar böyle. Hep zikrederler. Eğer insanlar da bizler de Allah'ı zikredersek bütün her şey güzelleşiyor. Rabbimizin bizden istediği de zikirdir aslında. Namaz da bir zikirdir bak.
1: Zikir yapan insanın başka insanlarla olan ilişkileri nasıl olur?
2: Daha samimi, daha insancıl, daha anlayışlı, daha hoşgörülü.
4: Daha güzel olur. Allah'ın boyasına boyanmış olur. Resul Efendimizin ahlakıyla ahlaklanırlar. Hiçbir insan onu incitmezler, incinmezler.
1: Sizce zikir diğer ibadetlerden farkı nedir?
3: Bir fark olduğunu düşünmüyorum açıkçası.
4: Zikir aslında Rabbimizin bir aşkıdır. Aşk diyoruz ya hani. Zikrederek insan aşka geliyor, sonra Rabbimizi buluyor.
1: Sizce zikirle kesintisiz mutluluk mümkün mü?
2: Tabii ki mümkün.
4: Tabii ayetler var bak. Estağfirullah. Muhakkak ki en büyük zikir Allah'ı zikretmektir diyor Rabbimiz. Sadakallahu lazım.
0: Misafirimiz zikir aslında Rabbimizin bir aşkıdır. Zikrederek insan aşka geliyor. Sonra Rabbimizi buluyoruz. Zikir yapmak Allah'a olan sevgimizi artıracak mıdır? Evet. Başlangıç noktasında insanlar Allah'tan hoşlanır. Allah'a ulaşmayı dileyen herkes bu konumdadır. Sonra Allah'ı sever. Allah'ı sevenler müşriklerine tabir olanlardır. Sonra Allah'a aşık olanlar fizik vücut tesliminden sonra nefs teslimini yapanlardır. İrade teslimiyle de Allah'a hayranlık söz konusu. Allah'a olan sevgi boyutu kişinin zikriyle paralel bir şekilde gerçekleşir. Bir insanın Allah'ı mı daha fazla sevdiği yoksa kendisini mi daha fazla sevdiği, onun bir günlük zaman parçasında Allah'a ayırdığı zikir saatlerinin zikirsizlik saatlerine oranıyla anlaşılır. Allah'a duyulan aşkın kalplere yerleştiği en kesin nokta daimi zikir noktasıdır. Bu kişinin Allah-u Teala'ya aşkı daha çok artacaktır. İrşad makamına tayin edildiği gün o artık Allah'a aşık değildir. Ötede bir noktaya ulaşmıştır. O nokta hayranlık noktasıdır. Dolayısıyla irade teslimini gerçekleştirenler hepsi Allah'a hayrandırlar. Nefs teslimini yapanlar Allah'a aşıktır. Bizi vücut teslimini yapanlar, onlar Allah'ı sevenlerdir. Ali İmran 31'de in kuntum tuhibbun Allah'ı, Allah'ı seviyorsanız fettebi'uni, bana tabi olun ki Allah da sizi sevsin. Allah'ın bizi sevmesi bizim insanları sevmemize bağlıdır. Allah Teala, Allah'a yardım ederseniz Allah da size yardım eder. Allah insanların mutlu olmasını istiyor. Biz de insanları mutlu edersek Allah'a yardım etmiş oluruz ama seven mutlu eder. Sevgi mutluluğun anahtarıdır. Dolayısıyla bu açıdan bakıldığı zaman evet, Allah razı olsun. Bir görüntülü sualimiz daha var inşallah.
6: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu muhterem hocamız. Hasretle, hürmetle, Gülkokulun barik ellerinizden öpüyorum. Sizi çok ama çok ama çok seviyorum kalbimde. Efendimiz Mehmet diyle inşallah. Bugünse bir sual arz edeceğim inşallah. Kişi tasavvuf yolunun neresinde olduğunu kendi anlayabilir mi? Arz ediyorum. Tekrar hasretle, hürmetle, Gülkokulun barik ellerinizden öpüyorum. Sizi çok ama çok ama çok seviyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu.
0: Aleykümselam ve rahmetullah ve berekatü. Biz de hepinizi çok seviyoruz. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak, kişi tasavvuf yolunun neresinde olduğunu kendi anlayabilir mi? Evet, etraftaki insanlara gösterdiği davranış biçimiyle anlayabilir. Üç tür davranış biçimi var. Kısas, şeriatı, affetmek tarikatı, kötülüğe karşı hayırla mukabele etmekle hakikati ifade ediyor. Dolayısıyla bu noktadaki davranış biçimleri o kişiyi kesinlikle ispat ediyor. Yolun neresinde olduğunuzu sormayın. Kendi iç dünyanıza bakın. Ne kadar Allah'a teslim oluyorsunuz, ona ne kadar güven duyuyorsunuz. Bizi Allah'ın nelerden kurtaracağına inanıyorsunuz. Herkesin davranış biçimi ona yolun neresinde olduğunu kesin çizgilerle anlatır. Allah, evet, davranış biçimi. Onun yolu neresinde? Mesela kişi kendisine yapılan, çevresindeki insanlardan kendisine yapılan bir haksızlığa cevap veriyorsa, kötülüğe karşı kötülükle cevap veriyorsa bu kısastır. Bu henüz o kişinin nefs tezkiyesi yapmadığı ifadesidir. Ama eğer kişi böyle bir durumla karşılaştığı zaman affedebiliyorsa bu nefs tezkiyesi yaptığının işaretidir, tarikattadır. Daha ötede kötülüğe karşı aile mukabele ediyorsa o nefs teslimini yapan daimi zikredeki bir insanın durumunu ifade ediyor. Allah Teala teslim olduğumuz zaman ölümden kurtulmak, hastalıktan kurtulmak, parasızlıktan kurtulmak, şundan kurtulmak, bundan kurtulmak bize şu kadarcık mana ifade etmeyecek. Sadece ona teslim olmanın, ona güven duymanın, ona muhteşem mutluluğunu yaşayacaksınız. Gerçekten de öyle. Öyleyse hedef Allah'a teslim olmaktır. Allah'a teslim olduğumuz zaman ölümden de her şeyden Allah'a iltica etmek, Allah'a sığınmak, Allah'a teslim olmak asıldır. Evet, programımız sizden gelen suallerle devam ediyoruz. Ya da bir kardeş muhterem hocam, mutmain nefs ne demektir? Hangi aşamada gerçekleşir? Açıklayabilir misiniz? Nefs tezkik kademelerini sırasıyla ifade edecek olursak, 1. Nefsi emmare, 2. Nefsi levame, 3. Nefsi müleme, 4. Nefsi mutmaine. Nefsi mutmainede kişinin kalbindeki nur miktarı %30. %70 karanlık var, %30 nur var. %30 nura ulaştığı zaman Nefsin manevi kalbindeki 19 afetten bir tanesi de hırs ve şehvettir. Kin ve nefret, küfür, yalan, haksızlık ve zulüm, haset ve düşmanlık, cehalet, cimrilik, öfke ve gayz, isyan, sabırsızlık, kibir ve gurur, hırs ve şehvet. İşte bu hırs ve şehvet afetini kişi kontrol altına alıyor. Ne diyor? Diyor ki ya Rabbim iyi ki daha fazlasını vermedin. Verseydin ben azardım. İyi ki daha azını vermedin. Vermeseydin isyan ederdim. Yani Allah'ın her zaman kendisinden haberdar olduğunu, bütün optimal şartlar neyse mutlaka Allah'ın kendisine verdiğini, onu istisnasız idrak eden ve doyuma ulaşan birisi. Daha evvel nefsi emmaredeyken nefs tezkesine başlamayan bir insan, şu dünyada sahip olduğu her şeyin ne varsa hepsini yetersiz gören. Bu durumda Allah'ın dostları şu benzetmeyi yapmışlar. Susuz bir insan, susuzluğunu gidermek üzere nasıl tuzlu deniz suyunu ne kadar içerse içsin, hiçbir zaman susuzluğu gitmiyorsa, bu hırs ve şehvet afeti altındaki insanların da durumu bu. Neyi ne kadar fazla kazanırsanız daha fazla, açlığı daha fazla artar. Ama bu doyuma ulaşabilmek ancak nefs tezkiyesinin mutmainne kademesinde gerçekleşir. O zaman kişi bunun farkına varır %30'luk nurla. Ya Rabbim iyi ki daha fazlasını vermedin. Hani halk arasında fazla mal göz çıkartma. Ne yazık ki göz çıkartır. İşte karının gözünü çıkartmış, öbürünün gözünü çıkartmış ama asıl olan kalbimizdeki Allah'ın nurları söz konusu. O nurlarla biz huzur ve mutluluğu yaşarız. Bursa'dan bir kardeş muhterem hocam, çok iyi anlaşamadığımız, tartışmaya meyilli olduğumuz kardeşimizle mesafeli durmak, çok samimi olmamak doğru bir davranış biçimi midir? Hayır. Yani biz onlarla olan bir itirafımız varsa mutlaka sorunun bizden kaynaklandığını kabullenmemiz ve neşteliği kendimize vurmamız ve zikrimizi arttırmamız lazım. Ve o konuda ondan yana olmamız lazım. Hatta bütün haksızlığı kendi üzerimize alarak gidip ondan o konuda, benlik konularda özür dilememiz lazım. %100 sen haklısın. Ben muhakkak ki yanlışım var. Ben senden özür diliyorum. İnşallah bu konuda daha yapmayacağım diyebilmeyi. Ben de haklıyım diye tartışmaya girerseniz, dinimizde tartışma yok. Tartışan taraflar daima her iki taraf da kaybediyor. Öyleyse asıl olan diğer tarafı mutlu etmek. Onun şunlusuna diyor, ben gelmedim dava için. Ben kendi hakkımı ispat etmeye gelmedim. Benim işim sevi için. Ben şartlar ne olursa olsun karşı tarafı sevmek. Yani seven mutlu edendir. Sevmek, sevgi mutluluğun anahtarıdır. Dolayısıyla ben onu sevmeye geldim diyorsanız, ben onu mutlu etmeye geldim diyorsunuz. Bu konudaki davranış biçimimiz mutlaka ona ulaşmak, ona olan sevgimizi bildirmek, onu mutlu etmenin gayreti içinde olmak lazım. Isparta'da bir kardeş muhterem hocam, Bakara 156'da buyrulan اِنَا لِلّٰهِ وَنَّ اِلَيْهِ رَاجِعُونَ ifadesi günümüz toplumunda sadece yakınları ölenler tarafından, sadece ölüm başa geldiğinde kullanılıyor. Ölüm bir musibet midir? Bu ayetteki Allah için olmayı ve Allah'a dönüşü açıklar mısınız? Muhterem Efendimizin tefsirine baktığımız zaman ne görüyoruz? Şunu görüyoruz. Allah-u Teala ruhun Allah'a tesliminden bahsetmektedir. Ruhu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmak teslimlerden ilkidir. Allah'a ulaşmayı dilemek ve teslimler üzerimize 12 defa farz kılınmıştır. Huşu sahipleri Allah'a ruhlarını ölmeden evvel yakin hasil ederek ulaştıracaklarına ve öldükten sonra da tekrar ruhların Azrail Aleyhisselam tarafından tekrar Allah'a geri döndürüleceğine kesin şekilde inanırlar. İnsanoğlu Allah için yaratılmıştır. Allah için yaratılmak, Allah'a teslim olmak için yaratılmak demektir. Ancak teslim olunca da yaratılış gayesine uygun hareket edilmiş olur. Ruhun Allah'tan geldiğini, mutlaka Allah'a geri dönmesi lazım geldiğini, yani insan Allah'ın asli hedefine ulaşmıştır. Allah için olmak, üç vücudu ve iradeyi de içine alan ruh, fizik vücut, nefs ve iradeyi Allah'a sahibi olan Allah'a teslim etmek için yaratılmışlardır. İnsan her şeyiyle Allah'a aittir. Ruhu Allah'a teslim ettiği zaman sahibine teslim etmiş olur. Fizik vücudu teslim ettiği zaman sahibine teslim etmiş. Nefs teslim ettiği sahibine, irade teslim ettiği zaman onun sahibine teslim etmiş olur. İstanbul'dan bir kardeşim muhterem hocam, bazı insanların diğerlerine göre daha çok sevmemiz Allah'ın da o insanı daha çok sevmesiyle ilgilidir diye açıklayabilir misiniz? Allah-u Teala sevgi kanunu, sevgi Allah kaynaklıdır. Yaradılanı severiz, yaradandan ötürü. Olay buysa, daha fazla seviyorsak böyle bir paralellik söz konusu. Yani biz Allah'tan aldığımız sevgiyle varlıkları severiz. Ve eğer kime duyduğumuz sevgi Allah'tan bize geliyorsa, o zaman evet rahatlıkla diyebiliriz. Kastanımurdan bir kardeşim muhterem hocam, Allah'ın rızasını kazanmak nasıl mümkün olabilir, açıklayabilir misiniz? Allah'ın rızasını kazanmak, Allah'a ulaşmayı dileyen bir insan birinci safa rızanın sahibidir. Rıza da yedi safada şekillenir. Birinci safa rıza Allah'a ulaşmayı dilemekle, ikinci safa rıza mücdede tabi olmakla, üçüncü safa rızanın teslimi, dördüncü safa rıza fizik vücut teslimi, beşinci safa rıza nefsin teslimi, altıncı safa rıza ihlas ve yedinci safa rıza iradenin teslimiyle şekillenir. Ayetler bize bunu gösteriyor inşallah. O zaman Allah'ın rızasını kazanmak nasıl mümkün olabilir? Eğer birinci safa rızayı kazanmak istiyorsanız Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz Ömer 7'ye göre. İkinci safa rızayı kazanmak istiyorsanız mürşidinize tabi olacaksınız. Üçüncü safa rızadan bahsediyorsanız o zaman ruhunuzu Allah'a teslim edeceksiniz. Bu da nefs tezkiyesiyle gerçekleşir vesaire. Bu sırada bir kardeşimiz, bazı durumlarda çok öfkelenip kötü şeyler aklımıza geliyor. Bu durumu nasıl yenebiliriz? Nefsimize karşı çıkabiliriz. Aç çıkar mısınız diyor. Sevgili kardeşlerim, öfke vagayı zafettin Nefiler Sultanı Peygamber Efendimiz en hayırlı yudum öfkesini yutandır. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de Ali İmran Suresi'nin 134. ayet-i kerimesinde öfkesini yutanlardan bahsediyor. Kimlerdir onlar? Onlar nefs tezkiyesini yapanlardır. Kimlerdir onlar? Onlar 18 saat zikri gerçekleştirenlerdir. Onlar muttakiler bollukta ve darlıkta infak ederler. Onlar öfkelerini yutanlardır. İnsanları affedenlerdir. Allah muhsinleri sever. Allah razı olsun. Öyleyse affetmek, öfkeyi yutmak ve bollukta da, darlıkta da infak etmek asıldır. İstanbul'dan bir kardeşim muhterem hocam, Talak suresi 12. ayetini açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, muhterem efendimizin tefsirinde Talak suresinin 12. ayet-i kerimesinde Allah yerli gökleri 7 kat olarak yaratmıştır. Allah her şeye kadirdir, Allah her şeyi ilmen ihata etmiştir, kuşatmıştır. Emir 7 kat göklerle 7 kat yerler arasında kesintisiz olarak inen iner. İnenler nötronlardır. Devamlı dönerek elektronlara ulaşırlar. Ve karşıt nötronlar da karşıt elektronlara ulaşırlar. Onların kesintisiz olarak dönüşünü sağlarlar. Evet, Talak suresinin 12. ayet. Allahu'l-lezi halaka sab'a semavatin ve minel ardi mislehun. 7 kat gökler yerler. Etenezzelel emru beynehunne. Yani Allah'ın emri nötrinolar. Bunlar arasında yine لِتَعَلَمُ اَنَّ اللّٰهَ عَلَى كُلِّ شَيْنْ قَدِرٍ Allah'ın her şeye kadir olduğunu وَاَنَّ اللّٰهَ قَدْ اَحَتَ بِكُلِّ شَيْنْ اِلْمَ Ve Allah'ın ilim ve rahmetiyle de her şeyi kuşattığını bu ayette bize ifade ediyor. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha her an Kur'an, her an mutlu sonuna geldik. Bir başka her an Kur'an, her an mutlu konumda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'as-salavat. Allah razı olsun.

Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Terim misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz bir kere daha Yüce Rabbimiz. Her an Kur'an, her an mutluluk programının sorular ve cevaplar bölümünde bizleri bir araya getirdi. Birinci sual Muğla'dan bir kardeşimiz Muhterem Hocam. Birinci suali Allah-u Teala'nın Rahman esması ve Rahim esması insan üzerinde nasıl tesir ihtiva eder? %2 rahmet nuru kalbe giren kişiler ile girmeyen kişiler arasında farkı açıklayabilir misiniz? Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın Rahman esması, Allah-u Teala'nın bu fizik alemde bize bahşettiği her şey Rahman esmasının tecellisidir. Ve onlara karşı, Allah'ın bize verdiklerine karşı şükrümüzü eda etmemiz lazım. Ama Rahim esması fizik ötesi olan muhtevayı ifade ediyor. %2'lik rahmet nuru kalbe girebilmesi için kişinin mutlak surette Allah'a ulaşmayı dilemesi gerekir. Ama bu %2'lik rahmet nuru bile Rahim esmasının tecellisi olmadan olmaz. İşte insanla Allah arasındaki ilişkide 28 basamak İslam merdiveninin birinci basamağında herkes olayları yaşar, olayları değerlendirir. Allah-u Teala'nın her olaydan muradı bizim Allah'a yaklaşmamız. Çünkü Allah-u Teala'nın bize bahşettiği mutluluk Allah'a olan yakınlıkla paralel şekilde artar. Ruhunu teslim eden kişilerin mutluluğu dünya saadetinin yarısı, 3 tane cennet. Fizik ucunu da teslim edenlerin mutluluğu dünya saadetinin %81'i, 4. kat cennet. Nefsini teslim edenlerin mutluluğu ise %100 dünya mutluluğu ve 5. kat cennet. Görülüyor ki Allah'a olan yakınlık, Allah'a teslimiyet sadece bizim mutluluğumuzu arttırıyor. İşte bu sebeple kişilerin olayları yaşamasından sonra Allah'ın muradı Tövbe 126'da 2 sene senede bir 2 kere imtihan edildiklerini görmüyorlar mı? Sonra tövbe etmiyorlar ve zikre başlamıyorlar. Buradaki tövbe tabi Allah'a yönelmiyorlar. Tövbe bir dönüşü de ifade ediyor. Onlar zikir yapmıyorlar. Ama öte yandan Bakara suresinin 155. ayet-i kerimesi sizi korkuyla açlıkla maldan candan eksmeyle imtihan ederiz. Ama sabredenleri müjdele. Bu sabredenler yaşadıkları imtihanlardan ders alanlardır. Diyorlar ki وَالَّذ۪ينَ اِذَا اَصَابُ مُسِبَتٍ Bakara 156 onlara bir musibet isabet ettiği zaman biz Allah içiniz ve mutlaka Allah'a döneceğiz. Yani Allah'a ulaşmayı
diliyorlar. Tövbe ediyorlar. Allah'a ulaşmayı diliyorlar. Ve zikre başlıyorlar. Tövbe 126'da tövbe etmiyorlar, Allah'a ulaşmayı dinemiyorlar ve zikir yapmıyorlar. Bakara 156'da Allah'a ulaşmayı diliyorlar ve zikir yapmaya başlıyorlar. İşte yüzdeyikle rahmet durun kalbe girebilmesi Allah'a ulaşmayı diyerek ve zikire bağlı. Dilemeyen kişiyle bu yüzdeki rahmet nuru oluşmaz. İkinci suali Allah'ın emir ve yasakları kutsal kitaplarda açıkça beyan edilmiş. Günümüzde birçok insan bunları yerine getirerek mutlu olurum diye düşünüyor. İnsanlar kendilerini tanımadıkça Allah'ın emir ve yasaklarını yerine getirebilir mi? Sevgili kardeşlerim, Allah'ın Kur'an-ı Kerim ilmi farz. İlim olmadan olmaz. İlimsiz sofu şeytanın maskarasıdır. Nedir ilim? İlim Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de açıkladığı hidayettir. İki ayeti kerimede. Birisi Bakara 156, Bakara 120 pardon, diğeri de Ali İmran 73. Kul de ki inne şüphesiz hüdallahi, Allah'a ulaşmak ya huve o el hüda hidayettir. Ama Ali İmran 73'te ise kul innel hüda hüdallah, şüphesiz ki hidayet Allah'a ulaşmaktır. Şimdi hidayetin Allah'a ulaşmakla ilim arasında bir ilişki var mı? Var, çünkü Allah Teala burada buyuruyor ki: "Velen tebate avam ba'dallazi ca'ke min al-ilmi." Bu ilim, yani hidayetin Allah'a ulaşmak olduğu ilmi, sana geldikten sonra onların hevasına tabi olursan, yani Allah'a ulaşmayı dilemezsen, مَا لَكَ مِنَ اللّٰهِ مِنْ وَلِيْمَ لَا نَسِلْ, senin için Allah'tan bir mürşit yok. Demek ki kimler için mürşit var? Allah'a ulaşmayı dileyenler için. Kimler için yok? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler için. İşte 7 tane ayet-i kerimede Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin delalette kalacağı, onlar için bir hidayetçi yok buyuruyor Allah Teala. 7 ayet Allah'a ulaşmayı dilemeyenler Allah delalette bırakıyor ve onlar için bir hidayetçi yok. Ama 7 ayet-i kerimede Allah'a ulaşmayı dileyenler için Allah onları mürşitlerine ulaştıracağını garanti ediyor. Öyleyse insanların kendi kendine Allah'ın emirlerini yerine getirmesi, Allah'a ulaşma dileğinden gafil olması onları hiçbir yere götürmez. Errahim esmasıyla Allah tecelli eder, ne de zikir söz konusu. Nebi Sultan-ı Peygamber Efendimiz saadetli insanlar gibi yaşamak isteyen, şehitler gibi ölmeyi arzulayan ve devam ediyor. Mutlu olmak isteyen, şehit olmak isteyen, kıyamet gününde kurtulmayı dileyen, mahşer gününde arşın gölgesi altında bulunmayı arzulayan, delaletten kurtulmayı isteyen, hidayete kavuşmayı isteyen Kur'an-ı Kerim'i ders alsın. Kur'an-ı Kerim her yönüyle öğrenin. Çünkü Kur'an-ı Kerim Rahman'ın kelamıdır. İşte Rahman esmasının tecellisi ancak Allah'a ulaşmayı dilememizle tahakkuk eder. Rahim esmasının tecellisi ise zikirle birlikte Allah'ın katından
gelen nurların kalbimize girmesiyle gerçekleşir. Rahman'ın kelamı olan Kur'an-ı Kerim, şeytana karşı insanı koruyan bir kalkandır ve amel terazisini ağırlaştırandır. Ne kadar kişi amel işlese işlesin, kitabın hükmü devreye girmeden o kişinin sevapları günahlarından fazla olamaz. Kişi cennetlik amel işler ama kitabın hükmü devreye girdiği zaman o kişi cehennemlik amel işler. Kitabın hükmü Allah'a ulaşmayı, ne kadar amel yaparsa yapsın Allah'a ulaşmayı dilemedikçe onun kurtuluşu yok. Öte yandan kişi cehennemlik amel işler ama kitabın hükmü devreye girer ve Allah'a ulaşmayı dilediği an Allah bütün günahlarını örtüyor ve o kurtuluşa erenlerden oluyor. Muğla'dan bir kardeşimiz Muhterem Hocam, Haç suresi 32. ayette ile Maide suresi 28. ayette göre kişinin takva sahibi olması kalbi yapısındaki duruma bağlıdır. Açıklar mısınız? Haç 32'de Allah Teala şöyle buyuruyor. Haç suresinin 32. Zalike ve men yuazzim şairallahu. İşte kim Allah'ın şiarlarına, emirlerine ve farzlarına hürmetle uyarsa bunun sebebi muhakkak ki onların kalplerinin takva sahibi olmasındandır. Evliya Sultanı Peygamber Efendimiz Hadis-i Şerif'inde kalplerin takvasından bahsederken 3 kere göğsüne işaret ederek takva buradadır, takva buradadır, takva buradadır deyince kalplerin takvası eliyle göğsünü işaret ederek 3 defa takva buradadır buyurmuştur. Burada zikir manasında ifade ediliyor. Fe elhemâ bücura ve takva. O nefse, o nefsin manevi kalbine fücuru ve takvayı ilham edene. Nefsin manevi kalbindeki takva zikri muhtevasını alıyor. Allah Teala Rahat 28'de Ellezine amenu ve tetmeyin kulübü zikrullah. Ela bi zikrullah tetmeyin kulübü. Onlar ki amen oldular

Burada da kalplerin takvası bununla alakalı. Kardeşimiz diyor ki kişinin takva sahibi olması kalbi yapısındaki duruma mı bağlı? Evet. Zikretmeyen kişi Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişidir. Kalbi kapalı olan kişidir. Kalbinin açılabilmesi mutlak surette bu kalbi dileğe bağlı. Allah razı olsun. İstanbul'dan bir kardeşim Müterem Hocam, iş ortamında da sosyal yaşantımda da sıkça Allah'tan bahsetmek, iletişimde olduğum herkese Allah'tan bir şeyler anımsatmak istiyorum. Arkadaşıma Allah'tan onu ahirette istersek dünya hayatındaki güzellikleri zaten bize yaşatır dedim. Bu konuda hangi ayetleri anlatırsam kalbine dokunabilirim. Sevgili kardeşlerim, tam 7 tane ayet-i kerimede kim bizden dünyayı isterse onu veririz ama onun ahirette nasibi yok. Ama öte yandan yine 7 tane ayet-i kerimede ahiret sizin için dünya hayatından hayırlıdır. Yani bizim önümüze 2 tane seçenek konuluyor. Biri dünya, diğeri de ahiret. Ve tekrar kişi dünyayı isterse Allah-u Teala 7 ayet-i kerimede biz dünyayı veririz bize. Ama onun ahirette nasibi yok. Fakat Allah-u Teala nasihatte bulunuyor. Ahiret sizin için dünya hayatında hayırlıdır. Ahiret yurdu dünya hayatında hayırlıdır. Burada da biz ahireti istersek o zaman Allah'ın niyeti önce ahiret olana dünyayı da veriyor. Ama sadece niyeti dünya olana ahireti vermiyor. Bu Allah'ın kanunu. Nasıl Allah'a ulaşmayı dilediğimiz an Allah-u Teala ruhumuzun Allah'a ulaşması için zikirse zikri sevdiriyor, namazsa namazı sevdiriyor, oruçsa orucu sevdiriyor, zekatsa zekatı sevdiriyor ve bunlar hepsi dünya hayatında bunları birleştirdiğimiz zaman bizim dünyevi mutluluğumuzu ifade ediyor. Öyleyse sadece bir tek Allah'a ulaşmayı dilememiz bu ahiret hayatıyla alakalı ama dünyada mutluluğunu yaşıyoruz. Ve bunu da bize sağlayan Allah-u Teala. Allah razı olsun. Dolayısıyla bu ayetleri gösterebilirsin. Ahiret yurdu dünya hayatından daha hayırlıdır. Allah bize nasihatte bulunuyor. Bu ayetler burada. Ama kim dünyayı isterse Allah-u Teala veriyor ama ahirete nasibi yok. Antalya'da bir kardeşim Muhterem Hocam, Allah-u Teala Asr suresinde asra yemin olsun muhakkak ki insan gerçekten hüsrandadır buyuruyor. Kur'an-ı Kerim'e göre hüsranda olan insanlar kimlerdir? Bu ayet-i kerime ile Yunus 7-8 ayetleri arasında ilet rabıtası var mı? Var. 7 tane ayet-i kerimede Allah-u Teala hüsranda olanların günahları sevaplarından fazla olanlar olduğunu buyuruyor. Bakara 27'de günahları onlar işte onlar hüsrandadır. Sebep ne gösterilmiş? Onlar Allah'ın ahdini bozarlar misaklarından sonra. Allah'ın ahdini bozarlar. Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği şeyi, vuslatı keserler. Onlar yeryüzüne fesat çıkarırlar. İşte onlar hüsranda olanlardır. Nisa 119. Kim Allah'tan başka şeytanı dost edinirse o hüsranda olan kişidir. Fesat çıkaranlar Kübera ve Saadet'te Araf 9. Hidayeti gizleyenler kimin sevap tartılar af gelirse onlar ayetlerimize zulmetmeleri dolayı nefslerini hüsrana düşürmüşlerdir. Araf 128,

0: Allah kimi hidayete erdirirse onun ruhunu kendisine borçlanır ama kimi delalete bırakırsa işte onlar hüsrana uğrayanlardır. Tevbe 69 işte onlar hüsrana uğrayanlardır. Dünya metanına dalanlar gibi siz de daldınız işte onlar amelleri boşa gidenlerdir. Ve batılı isteyenler orada hüsrana uğramışlardır. İşte geçecek hüsran bu şekilde ifade ediliyor. Yunus 7-8'de de ilgili rabıtası var. Var çünkü Yunus 7-8'de ayetlerden gafil olanların yaptıkları her şey boşa gidiyor. Görüntülü bir sualimiz var inşallah birlikte dinliyoruz.
1: Esselamu Aleyküm Rahmetullahi Berekatü Muhterem Hocam. Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden. Sizlere bir sorum olacaktı inşallah müsaadeniz olursa. Yaşadığımız şeylerin mutluluk olduğunu sanıyoruz ama kısa sürüyor. Bir insan için gerçek mutluluk ne zaman başlar? Bizlere açıklar mısınız? Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden. Esselamu Aleyküm Rahmetullahi Berekatü.
0: Aleykümselam ve Rahmetullahi Berekatü. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Sevgili kardeşlerim, zikrettiğimiz ve Allah'ın emrini yerine getirdiğimiz her noktada mutluluğu yaşarız. Ama mutluluğun daim olduğu nokta ki mutluluk üç alemde kavganın tamamen bittiği sulh ve sükun halini yaşadığımız yeri ifade ediyor. Bu da daim zikir. Şimdi slaytımız var onu gösterelim. Mutluluğun üç şartı. Birinci şart üç alemde mutluluk. İç dünyamızda mutluluk, dış dünyamızda mutluluk, Allah'la ilişkilerimizde mutluluk. İkinci şart mutluluk daimi olmalıdır. 24 saati içeriyor. Üçüncü şart üç alemde sırf ve sükunu ifade ediyor. Beraberliği ifade ediyor. Ama başlangıç noktasında insanlar öyle midir? Değildir. Mutsuzluğun dizaynına baktığımız zaman görüyoruz insan neden mutsuz? Evet. Nefse ruh arasındaki kavga sebebiyle mutsuz. Başlangıçta %100 bakın biri diğerinin tam zıttı istikametinde. Ama ruh teslim olduğu zaman bu kavga %49'a iniyor. Fizik vücut tesliminde %81'e iniyor. Mutluluk %81 ve nefsin tesliminde ise %100'e ulaşıyor. Bizim medeni insanlar arasındaki kavga. Bir kişinin kendisi var, bir de diğer bütün insanlar var. %100 nefsine uyması hasebiyle diğer insanlarla devamlı kavga halinde. Ama ruhun tesliminde kişi %51 uzlaşmaya ulaşıyor. Fizik vücut tesliminde %81 ve nefsin tesliminde ise %100 bir yardımlaşma noktasına geliyoruz. Allah'ın emirlerine itaat noktasından da baktığımız zaman Allah'ın emirlerine itaat için mutlu değiliz. Başlangıçta yerine getirmediğimiz için. Ama ruhumuzu teslim ettiğimiz zaman %51, fizik vücut tesliminde %81 ve nefsin teslimimizde %100 noktaya ulaşıyoruz. Ankara'dan bir kardeşimiz, muhterem hocam, muhterem efendimiz Adalet isimli sohbetinde bana karşı olan davranış biçimlerinizi aslında benden değil, Cabar hocanızdan dinlemeniz gerekirdi. Buyurun Muşid'e karşı davranışlarınız nasıl olmalıdır? Sevgili kardeşlerim, aslında bizi diğer insanlardan şu anda dışımızdaki huzursuz ve mutsuz olan insanlardan ayıran tek fark bizim mürşide tabiyetimizdir. Dikkat ederseniz Yunus'ta gel ey kardeş hakkı bulayım dersen bir kamil mürşide varmasan olmaz. Yani Allah'a ulaşmayı dilemek bile bir kamil mürşitten olması olmaz. Resul'ün cemalini göreyim dersen bir kamil mürşide varmasan olmaz. Ne cerrah gitti mürşit arayı, arayanlar buldu devayı. Bin kez okuysan aktan karayı, bir kamil mürşide varmasan olmaz. Kadılar, müftüler cümle geldiler, kitaplarını bir yere koydular. Sen bu ilmi kimden aldın dediler, bir kamil mürşide varmasan olmaz. Gel ey kardeş, şimdi gelen böyle nice aşıkların bağrını dele, Cebrail delildir Ahmet'e bile, bir kamil mürşide varmasın olmaz. Yani Nebiye Sultanı Peygamber Efendimiz'in mürşidi Cebrail Aleyhisselam'dı. Yunus Emre bundan mana var dedi, bir kamil mürşide var, sen de var dedi. Hazreti Musa'yı Hazır'a var dedi, bir kamil mürşide varmasın olmaz. İşte manevi hayatımızın %100'ü mürşitle gerçekleşiyor. Mürşide olan itaatimiz, mürşide olan sevgimiz bizim Allah indindeki durumumuzu belirliyor. O zaman gerçekten de muhterem Efendimiz Allah'ın tasarrufunda 7 ayet gelince Allah'ın tasarrufunda olan devrin imamı neyi söylüyorsa Allah'ın söyletirdir. Neyi yapıyorsa Allah'ın kendisine yaptırdığıdır. O zaman o bizim için her yönüyle örnek. Ne yaparsan bak, onun en zirve noktasını, dahaki muhtevayı Efendimiz'de görüyoruz. İşte ister asaleten, ister vekaleten devrin imamı. Arap 188'de Allah'ın dilemesi hariç ben kendime fayda ve zarar verecek güce malik değilim. Yani Efendimiz Allah'ın dileğiyle hareket ediyor. İradesi ilahi irade. Enfal 17, onları siz öldürmediniz, Allah öldürdü. Attığın zaman sen atmadın, Allah attı. Herkes görüyor ki Peygamber Efendimiz atıyor ama Allah-u Teala da öyle buyuruyor. O zaman Peygamber Efendimiz'e tecelli eden kim? Allah-u Teala. Hazreti Ali'yi hatırlayın. Savaşta kalenin kapısını kalkan olarak kullanıyor. Herkes hayretler için nasıl yaptın bunu? Çok basit diyor, kolay. Baktığı zaman ağırlığına bile dokunamıyor. İşte Allah-u Teala onu biz yaptık. Demek ki Allah tecelli ederse farklı bir durum söz konusu. Fethi 10'da da herkes Peygamber Efendimiz'e biat ediyor ama tabi oluyor ama muhakkak ki sana tabi oldukları zaman Allah'a tabi olan onların ellerinin üzerinde Allah'ın eli vardı. Allah senin bütün vücuduna tecelli ettiği için eline de tecelli ediyor ve Allah'ın eli var diyor. Necm 26'da da Allah'ın dilediği, razı olduğu tasarruf rızası kimseye devrin imamı izin vermesinden sonra, yani devrin imamı dua ederse o zaman Arşütan meleklerin de onu tekrar ettikleri için faydası oluyor. Ama devrin imamı söylemezse Arşütan meleklerin bir yardımı olamaz. Müayetler bize Efendimizin Allah katında nasıl bir konumda olduğunu bize gösteriyor. Öyleyse bu açıdan bu ayetlerle Efendimiz'i düşünmemiz lazım inşallah. Ve ona tabii mürşide karşı davranış biçimimiz, sevgi muhabbetimiz en zirve noktada olmalı. Elbette en çok Allah'ı seveceğiz ama Allah'ın en çok sevdiğini de seveceğiz. Ağrı'dan Ayşe Demir, muhterem hocam, Duha suresi 10 ayet-i kerimesini açıklar mısınız? Duha suresinin 10. ayet-i kerimesi. Bir şey isteyen kişiyi artık bundan sonra azarlama. وَمَنْ سَائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. Ama sahili bir şey isteyeni bundan sonra azarlama. Evet, isteyen kişi hangi isteğin sahibi ise Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sünnetinde ve Efendimizin sünnetinde bir tebessüm dahi olsa onun karşılığını vermeyi gerektiriyor. Kayseri'den bir kardeşim muhterem hocam, tebliğ Rum suresi 30 bin ayeti verdiğimizde zaten yönümüz kıbleye ve niyet ettik Allah rızası için diyoruz. Bu zaten Allah'a yönelmedir diyorlar. Ayeti ki yönelmenin Allah'a yönelme olduğunu onlara nasıl açıklayabiliriz? Sevgili kardeşlerim, buradaki yönelme ruhumuzun Allah'a ulaşması ve kalbi talebimizle bunun olması gerekiyor. Akıl, fizik ucunun kumandanı akıl. Akıl karar veriyor, sen yöneliyorsun. Ama senin fizik ucunun yönü o taraf, fakat nefsinin kalbi yönü şeytanın tesiri altında olduğu için başka taraf. Hani ne diyor Yunus? İçi kafir, dışı Müslüman çok. Herkes seni dışarıda gerçekten kıbleye yönelmiş olarak görüyor. Ama kalben ulaşmayı dilemediğin takdirde o sağır, dilsiz ve kör ve kalbi kapalı. Kalp kapalıysa o zaman yaptıklarının bir hükmü var mıdır? Ameller boşa gidiyor. İşte Kehf suresinin 105. ayet-i kerimesi ve Yunus 45. Ulaike lezine kefir ba'atın min likai. Lika Allah'ı inkar edenler, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler amelleri boşa gidiyor. Lika Allah'ı yalanlayanlar, onlar hidayete eremiyor. Hidayet yoksa zaten din yoktur. Ayetteki yönelmenin Allah'a yönelme olduğunu. Rum 31 suresi ayetini verdiğimizde zaten yönümüz kıbleye ve niyet ettik Allah rızası için diyoruz. Münibine eyleyhi, Allah'a yönel ve takuh, takva sahibi ol. Yani Peygamber Efendimiz Hac 32 ile bir hadiste takvanın kalpte teşekkül ettiğini görüyoruz. Hac 32: Men yuazzim şairallahu fennehu min takval kulub. Allah'ın emirlerine, farzlarına hürmetle uyarsa bunun sebebi kalplerinin takvasındandır. Yani kim Allah'ın emrini yerine getiriyorsa kesinlikle o kalp, kişinin kalbinin takva sahibi olmasından kaynaklanıyor. Peygamber Efendimiz de hadisinde göğsüne işaret edin, takva buradadır, takva buradadır, takva buradadır. Yani kalbinde takvanın teşekkül ettiğini ifade ediyor. Öyleyse fizik vücut kalbin Allah'a ulaşmayı dilemeyen, takva sahibi olmayan kişi istediği kadar namaz kılsın. Takva sahibi olmayanların amelleri boşa gidiyor. Hatırlayın bakalım. Habil ve Kabil. Habil Allah'a sunuyor. Kabil de, ama Allah Teala Kabil'inkini kabul etmiyor, Habil'inkini kabul ediyor. Habil diyor ki Allah takva sahiplerinden kabul eder. Öyleyse konu kalbe sirayet etmeyince, dil kalbe inmeyince kişi Allah'ın hakikatlerini yaşayamaz. Hatay'dan bir kardeşim aşırı alınganın bundan kurtulmak için ne yapmalıyım? Zikrini arttırmalısın. Görüntülü bir sualimiz var inşallah.
2: Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü sevgili Cabbar Hocamız. Efendimizin ümmetiyle sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden inşallah. Müsaadenizle bir sorumuz olacaktı. Kalbinde zerre kadar imanı olan bir insan cehennemde yandıktan sonra çıkar mı, açıklar mısınız? Allah razı olsun. Sizleri çok seviyoruz Efendimizin ümmetiyle. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü.
0: Bir insanın ki tekrar cehennemde yandıktan sonra cennete gitmesine dair hiçbir ayet yok. 58 tane ayet-i kerime bunun mümkün olmadığını ifade ediyor. Bir Meryem suresinin, işte 58 tane ayet-i kerime, Meryem suresinin 71-72. ayet-i kerimesinde bunu yanlış yorumluyorlar. Bu iki ayet-i kerimede Allah-u Teala başlangıç noktasında herkes, illa muhakkak ona cehenneme varacaksınız herkes, hepiniz. Bir kişi bile hariç olmaksa herkes cehenneme gidecek. Bu Allah'ın kesinen hükmüdür. Ama Allah-u Teala takva sahiplerini kurtarıyor ama zalimleri de orada cehennemde bırakıyor. Yani kalben Allah'a ulaşmayı dileyenleri. Rum 31'e göre Münibine ili ve takuhu Allah'a yöner ve takva sahibi o kalben. İşte onlar kurtuluşa eriyor. Cennetlerden oluyor. Öte yandan yanlış yorumlanan başka bir ayet de Hud suresinin 106, 107, 108. ayetleri. Orada da tekrar bir giriş söz konusu değil. Orada da cennet ve cehennem hayatının sona erdiğinden bahsediyor. Şakir olanı gelince yani ateşte olan cehennemlikler daha ateştedir. Onlar orada yüksek sesle çok zor şekilde soluk soğan nefesine verirler. Onlar semalar ve yeryüzü. Cehennemin semaları ve arzı durdukça orada kalacaklardır. Rabbinin dilediği şeyi cehennemi yok etmeyi dilemesi hariç. Cehennemi yok etmeyi dilemesi hariç. Burada da aynı şekilde cenneti yok etmeyi dilemesi hariç. Bu ayetlerin hepsinin manası bu. Dolayısıyla hiç kimsenin cehennemlik olarak cehenneme giren kişinin bir daha oradan çıkması mümkün değil. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha her an Kur'an, her an Mutlu Kur'an'ın sorular ve cevapları bölümünde birlikte olduk. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'as-salavat. Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Mal ve çocuklar dünya hayatının ziynetidir. Bu sadece bir ayette değil, birçok ayette dünya hayatının bizi kıskıvrak yakaladığı, bizi esir aldığı ve bizi Allah'tan uzaklaştırdığını biliyoruz. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz ne diyor? Her kötünün başı nedir? Dünya sevgisi. Her kötünün başı dünya sevgisi. Hırs ve şehvet, bir insan bu dünyada neye sahip olursa olsun yeterli görmez. Daha ötesini, daha ötesini, daha ötesini. Mesela 100 evi olan bir insan, hiç evi olmayan bir insanla mukayese edildiğinde, terazinin bir kefesinde hiç evi olmayan bir insanın ev isteme talebi olsun. 100 evi olan bir kişinin de ev isteme talebi olsun. Hangisi daha ağır gelir? Evet. 100 evi olan kişi hiç evi olmayandan çok daha fazla ev sahibi olma talebi içinde bulunuyor. Mal ve çocuklar dünya hayatının ziynetidir. Dünya hayatı değersizdir. İnsanlar Allah'ın zikrini alakoyabilir. Ama dünya hayatından daha kıymetli nedir? Dünya hayatından daha kıymetli olan zikir mürşit ve mürittir. dikkat edersen bir insanın mürit olabilmesi için ne lazım? Allah'a ulaşmayı dilemesi lazım. Mürşit olabilmesi için Allah tarafından irşat kademesine tayin edilmesi lazım. Bunun da ötesi zikir geliyor. Peygamber Efendimiz diyor ki, dileyen herkes cennete girer. Kim istemez ki ya Resulullah? Allah Resulü diyor ki, beni istemeyen cennete istemez. Öyleyse dikkat edin, dileyen herkes kimdir o? Dileyen kişi. Kalbin ulaşmayı dileyen kişi cennete girer mi? Girer. Ama kim istemez Allah'a ulaşma dileğini? Beni istemeyin diyor. Resulullah ise irşat makamını tarif ediyor. Beni istemeyen, yani mürşidi istemeyen bir insan ben Allah'a ulaşmayı diledim derse sizi inandırıcı gelir mi? Resulullah'ın ifade ettiği bir ümmet düşünün ki başında ben varım, ortasında Mehdi, sonunda Hazreti İsa Aleyhisselam, bu ümmet helak olmaz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, önümüz aydınlık. Yani mutlu olmak için her şey var. Allah da bizim mutlu olmamızı istiyor. O zaman mutlu olmamızı istemeyen kim var sadece? Sadece şeytan var. Cehennemlik amel işleyen kişi. Cehennemlik amel işleyen kişi. Kendisiyle cehennem arasında bir arşın mesafe kalıyor. Ve kitabın hükmü devreye giriyor. Kitabın hükmü devreye giriyor. O kişi cennetlik amel işlemeye, o cennete gidiyor. Bu da ne? Hiç dinle alakası olmayan. Siz gidiyorsunuz. Eline o daveti ulaştırıyorsunuz. O da geliyor, sizi dinliyor ve diyor ki tamam, kesinlikle ben buna inandım. Ben Allah'a ulaşmayı diliyorum. Allah'a ulaşmayı diliyor. Nereye gidiyor? Cennete gidiyor. Ve eğer biz bu öğretiyi kendimize mal eder yaşarsak, başkasına da hidayetine vesile oluruz. O zaman onları mutluluğuna vesile olduğumuz gibi, mutlu et, mutluluk ol kanunu gereğince en üst seviyede kim mutlu olur? Bizler mutlu oluruz. Ama Allah'ın fazlı ve rahmeti olsun. Fatiha ma's salavat.

0: Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk programında bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz edebe riayet etmek. Bugüne kadar tasavvufu yaşayan herkes şöyle demişti: tasavvuf adaptır, edepten ibarettir. Bu açıdan tasavvufun çekirdeğini oluşturan edebe riayet etmek önemli bir konu insan hayatında. Birinci sual, tasavvufu yaşamakta edebe riayet etmenin önemi nedir? Tasavvuftan murat her şeyden evvel adaptır. İki kanadı söz konusudur. Allah'la ilişkilerimizde ve insanlarla olan ilişkilerimizde hep bu çizgiyi muhafaza etmek, korumak durumundayız. Bir insanın edepli olması veya edebe riayet etmemesi iki veşe gösterir. Adab, sevginin nişanesidir. Her zaman muhterem Efendimizin verdiği bir örnek var. Alimlerle Allah dostlarının harifleri birbirinden ayıran örtü burada kendini gösterir. Alimler Allah'tan korkarak Allah'ı severler. Bu korkudur. Arifler Allah'ı severek Allah-u Teala'ya tazimde bulunurlar. Adab tasavvufun temelidir. Gerçekten edebe riayet etmek her şeyden evvel tasavvuf ehliyle tasavvuf ehli olmayan insanlar arasında da farklı bir veçhe gösterir ve muhterem Efendimizin verdiği bir örnek var. Padişah bu tasavvuf ehliyle tasavvuf ehli olmayan cami cemaati arasında ne fark var diye sual sorar. Yakın vezirlerinden bir tanesi, padişahım müsaade edersen bunu size en güzel şekilde anlatmak istiyorum ve müsaadeyi aldıktan sonra sarayda bir yemek veriyor ve geldiği yerin, yemek verdiği salonun, binanın etrafını kireçle örtüyor. Cami cemaati her bir yerden binanın giriş kapısına geliyor. Yemeğe iştirak eden 100 kişi ise ayrı 100 ayak izini insanlar etrafında görüyorlar. Yemekleri yiyorlar ve ayrılıyorlar. Padişah diyorum ki, padişah yani sadrazam olan yakın veziri, padişahım diyor, şimdi bak bakalım burada ne görüyorsunuz? Gördüğü şey padişahın yüzlerce ayak izi. Şimdi diyor, tasavvuf ehlini adaba riayet eden, edebi en önde tutan tasavvuf ehlini çağırıyor ve onlar da yemeklerini yiyorlar. Oradan ayrıldıkları zaman tekrar padişah soruyor. Şimdi bakın, tekrar aynı şekilde bir tek ayak izini görüyorlar. İşte tasavvufun bir adab edep olduğu ve Adanza'ya kadar Allah'ın en üst seviyede Taneti Mürşid'in ayak izini takip etmek olduğunu bu misal bize en güzel şekilde gösteriyor. İkinci sual, edebin öğrenilmesinde mürşide itaatin rolü nedir? Mürşidin ayak izi kıssası, işte belki daha önce bunu anlatmış olduk. Edebin öğrenilmesinde mürşide itaat asıldır. Mürşide ulaşmak o kişinin tasavvuf adamına girmesini icap ettirir. Kişinin başka insanlara karşı, mürşide karşı, Allah'a karşı en saygılı davranış biçimini göstermesi asıldır. Demek ki kişinin adabı olması üç veçe gösterir. Kendi dışındaki başka insanlara karşı, Allah'a yeryüzünde temsil eden mürşide karşı ve Allah'a karşı en saygılı davranış biçimini göstermesi asıl. Adabın yerli yerine oturtabilmesi mutlaka saygıyı gerektirir. İtaati gerektirir. Edep bir insanın tevazu öğrenilmesiyle gerçekleşebilen bir müessesedir. Tasavvufa giren insan tevazuyu öğrenir. Tasavvufun adabına riayet edin ve bu riayeti hiçbir şeyle değişmeyin. Abdülkadir Geylani Hazretlerine iyi müritlerin hali malum ya, kötülerin ki ne olacak diye sorduklarında, iyi olanlar kendilerini bize adamışlardır. Kötülere gelince biz de kendimizi onları kurtarmak için adadık buyurmuştur. Gerçekten çok manidar bir cevap. İyi olanlar, onlar kendilerini bize adamışlardır. Kötülere ise biz kendimizi onlara kurtarmak için adadık buyurmuştur. Üçüncü sual, edebe riayet etmek aynı zamanda başkaları için yaşamanın bir göstergesi midir? Evet. İster tasavvufun içinde olun, ister tasavvuftaki kardeşlerimize adab açısından davranış biçimleri sergileyin, ister dışarıda olun, başka insanlara davranış biçimleri sergileyin, hepsinde aynı esaslara riayet etmek mecburiyetindeyiz. Doğru olan, bize derecat kazandıran olaylardır. Öyleyse o olaylara ait olduğu yerlere, ait oldukları standartlarda oturtmanız hepimizin asli vazifesidir. Hep içimizdeki sese kulak verelim. Tasavvuf, adabı herkesi mutlaka başkaları için yaşamaya sevk eder. Tasavvuf mensupları başkalarına mutluluk ulaştırmakta birbiriyle yarışanlardır. Gerçekten de bugüne kadar bu konuda çok örnekler verilmiştir. Onların tasavvufi hayatını okuduğumuzda onların sergiledikleri en üst seviyedeki adam takdire şayandır. Mürşide karşı, Allah'a karşı ve diğer insanlara karşı adab asli vazifemiz olmalı inşallah. Allah razı olsun, konumuzla ilgili arkamıza sualler yönelttik. Bir videomuz var, birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Allah ile olan ilişkilerimizde edebe riayet etmek, yani adab, son derece önemli bir konudur. Ve edebi öğrenmek Allah'a ulaşmayı dilemekle başlar. Peki siz Allah'a ulaşmayı dilemek deyince ne anlıyorsunuz?
2: Dua ediyoruz.
3: Ben Allah'a ulaşmak derken namaz, ibadet, onu anlıyorum.
4: Namaz kılmak, Kur'an okumak, oruç tutmak, Allah'a dua etmek, baş başa kalmak. Biz canım sıkıntı Allah'a dua ediyorum.
1: Peki Allah'a ulaşmak için ne gibi dualar ediyorsunuz?
2: Bir direk Allah'la, zaten Allah her zaman her yerdedir. Bizimle birliktedir. Direk her zaman bizi duyar. Ve ona duaları, ayetleri okuyarak ona dua ediyoruz. İşten dua ettiğimizde sanki ulaşıyoruz. Yani bize öyle geliyor.
3: Bolca dua okuyorum. Sürekli evin içinde abdestli olmaya çalışıyorum. Böyle ibadetler, kendimce bir şeyler yapıyorum. Bir yerlere yani bağlı değilim. Evin içinde elimden geldiği kadar.
4: Dua ile ulaşıyoruz ki. Ağlayarak. Çocuğun annesine mesela, ben bunu isteyeyim anne diye. Ay çocuk nasıl ağrı annesi dayanamıyor diyor. Ben de Allah'ıma yalvarayım. Allah'ım ben bunu isteyeyim. Allah'ım hayırlısı verdim. Kurban oldum oğlum. Ben bir isteyeyim. Bak Allah'ım beş veriyor.
1: Allah-u Teala'nın bütün ermiş evliyaları, bütün velileri, bütün mürşitleri hepsi yaşarken ruhlarını Allah'a ulaştırmayı dilemişler. Bu güzel duayı birlikte yapalım mı? İster misiniz?
2: Ey Yüce Allah'ım, seni çok seviyorum.
3: benim de ruhumu sana ulaştır.
4: Yaşarken sana ulaşmayı diliyorum Allah'ım. Beni de dostların velinin arasında al Allah'ım. Ne olursun Allah'ım. Mübarek günler gecelerin sürmetine yarabbim. Allah'ım sana yalvarıyorum. Sana sığınıyorum.
1: Peki bu duadan sonra nasıl hissediyorsunuz? Nasıl bir dua?
4: İçim çırpınıyor böyle kuş gibi. Anlattın mı? Sanki Kabe'ye gitmiş bir şey değil. Sen böyle bir dua edincik yani.
0: Misafirimiz bir çocuk nasıl annesine ağlayarak ben bunu istiyorum diyor. Annesi de dayanamıyor dediğini yapıyor. Ben de Allah'ıma öyle yalvarıyorum dedi. Allah'ın dualarımızı kabul etmesinde samimiyetimiz kadar ısrarcı olmamız da önemli midir? Evet. Dua ibadetin özüdür. Dua müminin silahıdır. Dua kulluktur. Öyleyse Allah'la ilişkilerimiz hep duanın üzerine bina edilir. Allah'a giden yolun giriş kapısı kalben ulaşmayı dilemek bir duadır. Mutlak surette Rabbimize dua etmemiz gerekir. Furkan suresinin 77. ayet-i kerimesinde duanız olmasa Allah katında ne kıymetiniz var? Dua ile ilgili Kur'an-ı Kerim'de buna dair birçok ayet var. Ve duanın mutlaka kabul görmesi Allah'ın gönderdiği Resul'e kişinin iman etmesini gerektiriyor. İnsanlar başlangıç noktasında 19 tane negatif özelliğin sahibidirler. Bu 19 negatif özelliğe baktığımız zaman kişi ayetlerden gafildir, şirktedir, küfürdedir, delalettedir, fısktadır, isyandadır, zalimdir, cahildir, fitnededir, sağır, dilsiz ve kördür, şeytanın kulu ve dostudur, sebil-i gaydedir, fırkalara ayrılmıştır, birbirine düşmandırlar, ameli boşa gidenlerdir, gideceği yer cehennemdir. Bu 16 tane negatif özellik onların takva sahibi olmadığını, mümin olmadığını, hidayette olmadığını açıkça ifade ediyor. Ama kim Allah'ın katından kendisine gelen hidayet tebliğiyle gelen Resul'ün davetini kabul ederse, ki Resulullah'ın hadiste hepiniz delalettesiniz hidayet erdirdikleri müstesna, dileyin ki sizi hidayet erdireyim. İşte hidayet insan ruhunun dünya hayatında Allah'a ulaşması. Kim kalben Allah'a ulaşmayı dilerse o ameni olur. Kim kalben Allah'a ulaşmayı dilerse o aynı zamanda takva sahibi olur. Hud 29'da Nuh Aleyhisselam'ın ben bu yanımda ameni olanları kovmam. Onlar mutlaka Rablerine mülaki olacaklardır. Ameni olanların Allah'a ulaşmayı dileyenler olduğunu görüyoruz. Rum 31'de münibine ileyhi ve takuhu Allah'a yönelik böylece takva sahibi olun. Takva sahiplerinin de mutlak surette Allah'a ulaşacakları, ruhlarını Allah-u Teala'nın kendisine ulaştıracağını Allah-u Teala garanti ediyor. Hem Rad 27'de hem de Şura 13'te. Öyleyse asıl olan duadır. Duamızın mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemek olması gerekir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor, kul olmak duanın kabul edilerek, ruhun yükselerek Allah'a ulaşmasıdır. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah.
1: Adab mutlaka saygıyı gerektirir ve Allah başka insanlara karşı, özellikle mürşitlere karşı en saygılı davranış biçimini göstermemizi ister. Peki mürşit sizin için ne ifade ediyor?
2: Şeyhler, mürşitler onlar sanki yol gösteren. Günümüzde biz her şeyi adabıyla yerine getirmiyoruz. Onlar edebiyle, adabıyla her şeyi yerine getirdiği için bize yol gösteren gibi oluyor.
3: Allah dostları işte adı üstünde Allah dostları çok güzel bir şey.
4: İşte Allah'a yakın insanlar. Bana onlar rehber. Bir mürşidi tanırsam ben de o mürşide takılmak isterim ki beni Allah'ın yoluna götürsün.
1: Peki günümüzde de var mıdır yaşayan Allah dostları, veli mürşitler?
2: Vardır belki bizim bilmediğimiz.
3: Çok nadirdir. Parmakla sayılacak kadar az diye biliyorum.
4: Evet var. Çok var ama benim evlerim hep uzaklar, evler hep uzak. Keşke komşum olsan diyorum onlara.
1: Onları nasıl bulabiliriz?
2: Duayla.
3: Hiçbir bilgim yok. Hiç uğraşmadığım için bulmak için. kendimce kendim ben alanımda yaptığım için ibadetimi.
4: Vallahi buluyoruz yani çıkıncık buluyoruz yani bakıncık görüyoruz aslında.
1: Allah-u Teala bu istikamette bizlere hacet namazını buyurmuş. 4 rekatlık bir namaz. Perşembe Cuma'ya bağlayan gece veya mübarek günlerde kılıp Rabbimizden sorduğumuz vakit bize hakiki dostunu göstereceğini açıklıyor.
2: Allah'a ulaşmak, Allah'ın dostuna ulaşmak ne güzel bir şey. İsterim tabii ki.
3: Çok da denedim ama olmadı. İnşallah. Olmadı yani rüyada falan görülüyor diyor. Böyle çok söyleyenler oluyor. Duyduğumu da hep uyguladım ama olmadı artık bilmem neden.
0: Sen şut konusunda çok nadirdir, parmakla sayılacak kadar azdır diyor kardeşimiz. Günümüzde müşteri yok denecek kadar az mıdır? Hayır, Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de her kavimde, her devirde ardı arkası kesilmeksizin Resuller tayin ettiğini buyuruyor. İşte Nahl Suresinin 36. ayet-i kerimesinde لَقَدْ بَعَسْنَا فِي كُلِّ اُمَّتِنْ رَسُولَنِي يَبُدُ اللّٰهُ وَاَشْتَنَهُ تَعُودَ. Biz bütün ümmetlere Allah'a kul olsunlar ve tağutta kulunmaktan iştinab etsinler diye Resuller bahsettik. İsra 15'te وَمَا كُنَّ مُعَذِّب۪ينَ حَتَّى نَبَسَ الرَّسُولَ. İbrahim 4'te her Resulün o kendi kavminin lisanıyla ayetlerimizi açıklasın diye gönderiyoruz. En'am 48'de ardı arkası kesilmeksizin bütün gönderilen Resuller müjdeleyici bu erici olarak görünüyor. Ve Nisa 165'te müjdeleyici uyarıcı Resuller'dir ki insanların Resullerinden sonra Allah'a karşı bizi uyaran ve müjdeleyen bir Resul gelmedi diye hüccetleri kalmasın. Bir mazeretleri kalmasın. Öyleyse her devirde her kavmin içerisinde ardı arkası kesilmeksizin Allah Teala Resuller gönderiyor. Nitekim bu dünya hayatını yaşayan herkes ya cennete ya cehenneme gidecektir. Cehennemlikler cehennemin kapılarından girdiklerinde Zümer 71'e göre cehennem bekçileri sual soruyorlar size. Ayetleri tilavet edilen Resuller geldi mi gelmedi mi? Hepsi itiraf ediyorlar. Neden itiraf ediyorlar? Çünkü amel defterlerine bu olay geçmiş. Resul gelmiş, tebliğde bulunmuş, ayetleri tilavet etmiş ama o dikkate almamış. Almadığı için cehennemi hak etmiş. Cennete gidenler de Resul'ün davetine muhatap olmuşlar. Onlar da kabul etmişler. Ve Allah'a ulaşmayı dilemişler. Böylece kendilerini cehennemden kurtarmayı, tağuta ve şeytana dost olmak ve kul olmaktan kurtarmışlar, başarmışlar ve cennete müjdesine kavuşmuşlardır. Görüntülü bir sualimiz var inşallah. Allah razı olsun.
5: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü kıymetli Cabbar Hocam. Mübarek ve gül kokan ellerinizden hürmetle ve hasretle öpüyor. Sizi çok ama çok seviyoruz. Kalbinizden inşallah. İzninizle bir sual arz etmek istiyorum kıymetli hocam. Kıymetli hocam, Allah sohbetlerini dinlerken edep açısından nelere dikkat etmeliyiz? Sizi çok ama çok seviyoruz. Kalbimizden. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü.
0: Aleykümselam ve Rahmetullahi ve Berekatü. Biz hepinizi çok seviyoruz ve suali bir kere daha tekrar edecek olursak. Allah sohbetini dinlerken edep açısından nelere dikkat etmeliyiz? Sohbetin adabı konuşmamak, mümkünse ortalıkta dolaşmamak, oturmak ve sükunetle Allah'ın sohbetini dinlemektir. Hatta mümkünse hiç kımıldamayın. Başkalarının dikkatini çekecek olan hareketleri yapmaktan sakının. Can kulağıyla sohbeti dinleyin. Hem sohbetin hem de hizmetin beraber olduğu devrede sessizce hizmet yapılırken sohbette dinlenmelidir. Sohbet dinlerken zikir yapıyorsanız o sohbetin mahiyetini anlamak istikametinde mutlaka zikir lehine farklar vardır. Onun için sohbetleri zikirle dinlemeniz en güzelidir. Sohbette not almak, tezekküre katılmak bu işi daha ötede bir güzelliğe kavuşturuyor. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah birlikte dinliyoruz.
1: Edebe riayet etmek yani adab sevginin de bir nişanesidir ve bu sevgi Allah'a zikretmemize paralel olarak artacaktır. Sizce zikirle sevgisi artan bir insanda neler değişir?
4: O insan biraz daha masumlaşıyor, daha olgunlaşıyor, mesela karşıyı daha anlıyor.
3: Bence vücut sağlığı sağlar, ruh sağlığı verir. Ya yani ne bileyim, Allah'a bir adım daha yaklaştığını, cennete belki kapılarını açtığını falan, öyle bir şeylerdir, bilemiyorum.
2: İmanı daha kuvvetlenir, imanı güçlenir. Zikir yaptığınız zaman çekerken bile insan kendini huzura eriyor. Kalp çarpmaya başlıyor, heyecanlanıyorsun, daha mutlu oluyorsun, daha kendini huzurlu hissediyorsun.
1: Peki sizce herkesin çok zikrettiği, birbirini çok sevdiği, Allah'ı da çok sevdiği bir dünya kurmak mümkün mü?
3: Değil. Şu zamanda değil diye düşünüyorum. Kendi yani ailenle bile kuramazsın diye düşünüyorum artık. Bırak bir dünyayı.
4: Maalesef çok da komşuluk yok. Hiç komşuluk yok. Karşı komşuyu tanımıyor. Yan komşuyu tanımıyor. Yani çok zor ama çok da güzel yani. Ulaşırsak çok da güzel bir şey yani.
2: Yani mümkün, insanlar eğer peygamber sünnetine uyarlarsa, peygamber efendimizin sünnetine uyursalar tamamen güzel, Allah'ı seven bir dünya olacak.
0: Bir misafirimiz, insanlar eğer peygamber sünnetine uyarlarsa tamamen Allah'ı seven bir dünya olacak diyor. Tüm dünyanın Allah'a dost olması peygamberlerle itaatten mi geçer diye soruyor. Evet. Peygamber insanla Allah arasındaki ilişkide en üst makamı işgal ediyor. Peygamberler arasında fetret dönemi vardır ama onların olmadığı dönemlerde kavim resullerinden bir tanesine vekaleten devrin imamı, yani peygamberin varisi olarak bulunuyor. İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şerifte her devirde beni temsil eden bir kişi, Hazreti İsa kardeşimi temsil eden üç kişi, Hazreti Musa'yı temsil eden 7 kişi ve Hazreti İbrahim'i temsil eden 40 kişi bulunuyor. Hadiste bir ümmet içerisinde 40 kişi İbrahim meşrebi üzerinde, 7 kişi Musa meşrebi üzerinde, 3 kişi İsa meşrebi üzerinde, 1 kişi de Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin meşrebi üzerinde bulunur. Bunlar mertebelerine göre insanların efendisidir. O halde eğer olay buysa ne yapılması lazım? Yapılması gereken, ister Veli Resul, ister Nebi Resul, ister 7-4 tesmi yaşayan Veli Mürşid, Allah'a davet ettiği zaman dinleyenlerden kim daveti kabul ederse, Allah-u Teala'nın verdiği söz gereğince mutlaka Şura 13'te o kişinin ruhunu kendisine ulaştıracağını Allah garanti ediyor. Ve yoluna devam ederse ruh tesliminden sonra 7-4 teslimi yaşayan, Allah'ın dünyadayken seçilen insanlar için en üst seviyede vaaz ettiği hedef, teslimi külliyle Allah'a teslim olmak, bu noktaya gelen herkes Allah'ın emrettiği sonsuz ahiret ve dünya saadetine ulaşır. Bütün kutsal kitaplar hidayet ve nur olarak ayetlerde yer alıyor. Tevrat'ın bir hidayet ve nur olduğu Maide 44, İncil'in bir hidayet ve nur olduğu Maide 46, Kur'an-ı Kerim'in hidayet ve nur olduğunu Şura 52 ve Ahkâf 12 açıkça beyan ediyor. Bunların gereğini biz yerine getirebilirsek o zaman mutlak surette üst seviyede birbirini seven, birlik ve beraberlik ruhu içerisinde birbiriyle yardımlaşan mutlu bir toplum, huzurlu insanlardan oluşan bir toplum oluşturabiliriz inşallah. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah. Birlikte dinliyoruz.
5: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu Muhterem Hocamız. Muhterem Hocamız, hasretle ve hikmetle gül kokan mübarek ellerinize bekliyorum. Sizleri çok ama çok seviyorum. Müsaadenizle bir sorum olacaktı. Çocuklara tasavvuf edebini nasıl öğretebiliriz? Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu. Sizleri çok ama çok seviyorum. Kalbimden inşallah.
0: Selamun Rahmetullahi Berekatuhu. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Tasavvuf ve özdeğimini çocuklarımıza nasıl öğretebiliriz? Bunun %100 başarıya ulaşan kesimi bizim davranışlarımızdır. Davranışlarımızla örnek olabiliriz. Öğüt vermek, davranışlarımızla örnek olmak, ve yapılan yanlışları sonuçlarını o kişiye belki göstermek, onu yapanı mutlak surette karşılığını Allah'tan alacağını ona anlatmak en seviyede bir tesir oluşturacaktır. Biz onlara her an tasavvufta olan bir annenin babanın davranışlarını sergileyebilmesini, onlar için kendimizi harcarsak onlar da bunun farkına varacaklardır. O zaman onlar da bizim gibi olmak gereğini duyacaklardır. Diyelim ki öğrendiniz tasavvufu ama yaşamıyorsunuz. Çocuklarınızın da tasavvufu yaşamasını istiyorsunuz. Bunun gerçekleşmeyeceğinizi bilmeniz lazım. Tıpkı bu sigara içen bir baba, çocuk adına oğlum sigara içme demesine benzer. Kendisi sigara içiyor ama çocuğuna sigara içme derseniz, bu söz o çocuğun kulağından gider, öbür kulağından çıkar. Çünkü bu söz kişi kendisi yaşamıyor. Dilden çıkan kulaktan düşer. Ama kalpten çıkan kalbe işler. Eğer baba sigarayı bırakmışsa ve sigara içmiyorsa, yani daha sigara içiyor ama bırakmışsa ve bunu hayatına tatbik etmiş, bunu başarmışsa, çocuğuna da bu yönde örnek olmak istiyorsa, o zaman hedefe ulaşabilir. Çocuklar bize bakarlar. Nasıl bir baba kendisi sigara içiyorsa ve çocuğuna diyorsa ki sakın sigara içme, sigara kötü bir şeydir, çocuk dışında bir şey demese de içinden madem sigara kötü bir şey, sen niye içiyorsun diyecektir. Dolayısıyla görüyoruz ki yine etrafımızdaki insanlara karşı sergilediğimiz davranışlar çok önemli. Öğüt vermek bu işin birinci adımıdır. Ama öğütten nasibini almayanları bekleyen şey musibettir. Kula musibet gelmez. Hak yazmayınca, hak musibet yazmaz kula azmayınca. Eğer kişi öğütü dinlemese, yaptığı yanlışlar sebebiyle mutlaka canı acıyacaktır, musibete düşer olacaktır. Bunun ötesi ise musibetten ders alıp bunu hayatımıza tatbik etmek ve davranışlarımızla da içinde bulunduğumuz toplumda örnek olmak asıldır. Aile içindeyse ailede örnek olmak asıldır. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha her an Kur'an, her an mutlu programın sonuna geldik. Bir başka programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma selavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Ramazan ayında takva sahibi bir imam bir köyde bulunuyor. Herkes ondan memnun. Her akşam onu bir kişi evine davet ediyor. Bir karı koca da adetten onu da davet ediyor. Ama o günkü davetten önce koca eşine bir miktar para veriyor. Ev sahibi hanım da kocayı evine davet edin telaşı içerisinde yemeklerle şeylerle meşgul. O verdiği parayı masanın üzerine koyuyor. O sırada imamı da çağırdıklarında geliyor. Fakat pencere açık ve dışarıdan bir rüzgar esiyor. Masa üzerindeki parayı ne yapıyor? Savuruyor. O savurduktan sonra da imam da orada ya bunların parası gitmesin. Alıyor o parayı, katlıyor ve o duvarda asılı Kur'an'ın kılıfının içine koyuyor. Geliyor akşamleyin, koca eşi teravihten geliyor. Para yok. Düşünmeye başlıyor, ikisi yan yana geliyor ki. Yavru, sen benden başka kimse buraya gelmedi. Bir tek imam geldi. Başka kimse yok. Ve düşünmeye başlıyorlar. Götürmüşse mutlaka imam götürmüş. Başka bir şey arası yok. Tabii bunlar gönül koyuyorlar. İşlerinden homurdanıyorlar vesaire vesaire. Yıl dönüyor. Tekrar Ramazan ayı geliyor. Tekrar köylüler yarış içine giriyorlar. Takva sahibi imamı iftara çağırıyorlar. Bizimkiler gönül koyuyor. Hiç orada olmuyorlar. En sonunda dayanamıyor gidiyor. Diyor ki sana seni davet etmiyoruz biliyor musun diyor. Hayır diyor, ben de anlamadım yani ne oldu. Ben size karşı düşünüyorum gerçekten bir hatam olmalı ki yani ben de hiç anlayamadım. De anlatıyorlar böyle böyle bir paramız vardı. Bu şekilde oldu. Biz eşimle birlikte olsa olsa imam götürür diye karar verdik. İmam ağlamaya başlıyor. İmam ağlamaya başlıyor. Diyor ki tamam ya özür dileriz götürürsen de. Hiç önemli değil. Seni ağlatmak için biz bunları söylemedik diyor. Ben diyor ona ağlamıyorum. Kur'an'a ağlıyorum. Bir yıl geçti, siz o Kur'an'ı o duvardan indirip kılıfın içerisinden ne okudunuz, ne bu Kur'an'da ne var ne yok diye hiçbir talebin sahibi olmadınız. Evet, gerçekten o para masanın üzerindeydi. Pencere açıktı, siz burada değilken rüzgar savurduğu için ben de yerden aldım o parayı. İşte şu anda duvarda asılı olan Kur'an'ın içerisine koydum. Eğer siz Kur'an'ı açıp okumuş olsaydınız o parayı içinde görecektiniz. O zaman diyor ben kendime değil, imam mı hırsız, Kur'an mı öksüz? Bir kararı siz verin. İşte sevgili kardeşlerim, aslında bugün günümüzde ne olmuş? Ulaşmayı dilemeyenler için Kur'an öksüz, Resulullah bildiriyor. Bir zamanlar gelecek, Kur'an'ın resmi kalacak. Her türlü hizmeti parayla satın alabilirsiniz ama Müslümanlığı parayla satın alabilir misiniz? Hayır. Bizzat kendiniz dileyeceksiniz ve yaşayacaksınız. Fatih.

Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha her an Kur'an, her an mutluluk konferansının birisinde tekrar birlikteyiz. Şer nefsimizdendir, hayır Allah'tandır konulu konferansımıza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Allah hepinizden razı olsun. Kur'an'ın muhatabı insandır. Allah yarattığı mahlukatın içerisinde en üst noktada insanı yaratmıştır. Sadece insan

Kin ve nefret, küfür, yalan, haksızlık ve zulüm, haset ve düşmanlık, cehalet, cimrilik, öfke ve gayz, isyan, sabırsızlık, kibir ve gurur, hırs ve şehvet, nankörlük, dedikodu, zan, kötü alışkanlıklar, vefasızlık, bürahilik, fitne, fesat olmak üzere 19 tane hastalık. Bize derecat kaybettiren her şey bu afetlerden kaynaklanıyor ama bu afetlere tesir eden de şeytandır. Şeytanın afetlere tesir etmesi sebebiyle biz derecat kaybediyoruz. Başlangıç noktasında her insan için, bütün insanlar için iki tane düşman var. Birisi şeytan, diğeri de nefsimiz. Allah Teala secde 9'da zatından bize ruhu veriyor. Sümme sevvaha ve nefaha fî min ruhi. Biz insana ruhumuzdan üfürdük. Ruh Allah'ın emrindendir. 19 tane hasletle mücehhezdir. Sevgi, iman, doğruluk, adalet, edep, ilim, cömertlik, sekinet, itaat, sabır, tevazu, kanaat, şükür, ketümiyet, hakikat, faziletler, vefa, ihlas ve tevhid olmak üzere 19 tane hasletler ruhta var. Ve insanın başlangıç üç vücutla müteşekkil, aynı zamanda serbest irade sahibi, insanın kendi seçimi kendisi yapacak. Akıl nefsin talebine uyabilir. O zaman şeytanın kulu ve dostu olur. Akıl ruhun talebine uyabilir. O zaman Allah'ın kulu ve dostu olur. Allah Teala yaratılış gayesi hepimizin Allah'a kul olmak ve Allah'a dost olmak olduğunu buyuruyor. Evet. Bütün insanlar için Allah'ın muradı Allah'a kul olmak, Allah'a dost olmak. O zaman hayatımızda her an ruhumuzun talebine uyduğumuz zaman daima Allah'a kul olur, Allah'a dost oluruz. Aynı zamanda mutluluğu yaşarız. Nefsin talebine uyduğumuz zaman şeytana kul oluruz, şeytana dost oluruz ve mutsuz oluruz. Allah'a kul olduğumuz zaman, Allah'a dost olduğumuz zaman Allah'ın kulu oluruz, Allah'ın dostu oluruz ve mutlu oluruz. Yaratılış gayemiz Allah'ın bizi iki cihan saadetine ulaştırmasıdır. İşte başlangıç noktasında bütün insanlar nefsi emmarenin standartları içerisinde hayata başlar. Böyle ayetlerle nefs ve ruh arasında birbirinden farklı tam 12 tane özellik var. Onu görelim. Evet, görüyorsunuz. Ayetlerde geçen nefsin özellikleri, ayetlerde geçen ruhun özellikleri ve baktığımız zaman şerrin daima nefsen olduğunu görüyoruz. Nefs sebah edilmiş, nefs tezkiye olma emriyle emredilmiş. Nefs başlangıçta nefsi emmarededir. Nefste 19 afet vardır. Nefs ölümü tadar. Nefs berzah alemine aittir, fiziktir. Nefs azap görür yaptığı şerler sebebiyle. Nefs şer işler zulmeder. Nefs cennet ve cehennem hayatına gidebilir. Nefsin serbest iradesi var. Nefs uyku halinde vücuttan ayrılır. Nefs çift yönlü değişebilir. Tin suresinin 4. ayet-i kerimesinde ve nefs لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِي اَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. Biz belli bir zaman dilimi içerisinde nefsi tezkiye ve tasfiye ile ahsene ulaşabilecek özellikte yarattık. Nefs çift yönlü bir varlıktır. Ruh ise görüldüğü gibi Allah'ın emrindendir. Hayır Allah'tandır, ruhun talebidir. Şer nefsimizdendir, nefsin talebidir. Şimdi başlangıç noktasına baktığımız zaman olayları Allah'ın istediği biçimde değerlendirmek söz konusu, olayları yanlış değerlendirmek söz konusu. Olayları yanlış

0: Üç değerlendirenler, onlar kendilerini sevindiren bir olayla karşılaştıkları zaman ona hayır diyorlar. Kendilerini üzen bir durumla karşılaştıkları zaman ona da şer diyorlar. Bu Allah'a göre yanlış bir değerlendirmedir. Allah'ın Kur'an değerlendirmesi nedir? Bize derecat kaybettiren her şey şerdir. Bize derecat kazandıran her şey hayırdır. Öyleyse ister bizi üzsün, ister bizi sevindirsin, derecat kazandırıyorsa o kesinlikle hayırdır. İster bizi üzsün, ister bizi sevindirsin, derecat kaybettiriyorsa o şerdir. Başlangıç noktasında bütün insanlar 19 tane nefsin özellikleriyle hayatı yaşıyorlar. İşte 19 tane negatif özellik. Nedir? İnsanlar ayetlerden gafildir. Çünkü Nahl 78'de biz sizi hiçbir şey bilmiyor halde annenizin karnından çıkarttık. Şirktedirler Zümer 65, küfürdedirler Sebi 20, delaletedirler Alet 27, fısktadırlar Bakara 25, isyandadırlar Yunus 12, zalimdirler İbrahim 27, Maide 51, cahildirler Bakara 13, Bakara 142, fitnededirler Enfal 28, sağır dilsiz ve kördürler, şeytanın kulu ve dostudurlar, sebil-i gaydedirler, dinde fırkalar ayrılmıştır, helaktedirler, takva sahibidirler, mümin değildir, hidayete değildir, amelleri boşa giden, gideceği yer cehennem olan insanlardır. Bu helaktedirler, aslında onu birbirine düşmandırlar yazalım inşallah. Başlangıç noktasında insanlar hepsi birbirine düşman. Alimran suresinin 103. ayet-i kerimesi gereğince. Öyleyse görüyorsunuz ki bu ayetlerden de anlaşıldığı gibi bütün kötülükler nefsimizden kaynaklanıyor. Şer nefsimizdendir. İşte şerrin nefsimizden olduğunu bildiren tam 7 tane ayet daha söz konusu. Kur'an ayetleri. Evet. Nisa 79 ve ma asabeke min seyyiyetin fe min nefsik ve ma asabeke min hasenetin fe min Allahi ve ma asabeke min seyyiyetin fe min nefsik. Yani sana bir seyyiat ulaşırsa bu nefsindendir. Ama bir hayırla karşılaşırsan da bu Allah'tandır. Yani şerrin nefsimizden, seyyiatın nefsimizden, hayrın Allah'tan olduğunu görüyoruz. Araf 23'te Adem babamız ve Havva annemiz cennetten çıktıkları zaman Allah Teala diyorlar ki: "Rabbena zellemna enfusena." Biz nefsimize zulmettik. Yani zulüm nefsimizdendir. Yunus 44'te اِنَّ اللّٰهَ لَا يَزُمْنَ النَّاسَ وَلَاكِنَّ النَّاسَ اَنْفُسُمْ يَزِمُونَ Allah insanlara zulmetmez. Lakin insanlar nefslerine zulmederler. Öyleyse derecat kaybettirici zulüm nefsimizdendir. Yusuf 53 وَمَا اُبَرُّ نَفْسَ اِنَّ نَفْسَ لَاَمَارَةٍ بِسُوْيُ Ben nefsimi ibra edemem çünkü nefs şiddetle kötülüğü emreder. Öyleyse kötülüğü şerimizden, yani şerrin nefsimizden olduğu buyuruluyor. Enbiya 87 La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu senden başka ilah yoktur. Biz nefsimize zulmettik. Kasas 16 Hazreti Musa Rabbim ben nefsime zulmettim. Bütün bu ayetler bize ister Allah Teala şer desin, ister Allah Teala günah desin, ister Allah Teala seyyiat desin, ister zulüm desin. Bunların hepsi nefsimizden kaynaklanıyor. Ama hayrın da Allah'tan olduğunu buyuruyor. Şimdi hadislere bakalım. Hadiste de sizden kim bir hayırla karşılaşırsa bu Allah'a hamd etsin, Allah'tandır. Kim hayırdan başka bir şeyle karşılaşırsa bu da nefsini levmesin, nefsten olduğunu söylesin. Yine ikinci hadis. Kim bir hayır bulursa Allah'a hamd etsin. Kim hayırdan başka bir şey bulursa nefsinden başka kimseyi ayıplamasın. Öyleyse ayetler ve hadisler bize kesin şu sonucu veriyor. Hayır Allah'tandır, şer nefsimizdendir. Veya başka bir deyimle, derecat kaybettirici her şey nefsimizdendir. Derecat kazandırıcı her şey Allah'tandır, ruhumuzun talebidir. Şimdi bir başka slaytımıza baktığımız zaman ne görüyoruz? Evet, şer nefsimizdendir, hayır Allah'tandır. İşte şerin geçtiği ayet-i kerime İsra 83. Ona bir şer dokunduğu zaman yese düşer. Nefsten kaynaklanıyor. Günahın geçtiği ayete baktığımız zaman Bakara 81'de hayır, sandığınız gibi değil. Kim günah kazanmışsa da hataları kendisini kuşatmıştı. Öyleyse günahın da derecat kaybettirici olduğunu ve nefsimizden olduğunu açıkça Allah-u Teala ifade ediyor. Seyyiat Rad 22'de onlar sabırla Rablarının zatını dileyenlerdir. Namazı ikame edin, rızıklandığım şeylerden verin ve seyyiat-ı hasenat ile savun. Belki bu ayet buraya bugün düşmemiş. Bunun yerine seyyiatın geçtiği 7 tane ayet var. Bunların başında da mesela Enam 160 geliyor. Men câbel haseneti fellehu eşru hamsaluha. Men câbel seyyati fela iclami misna. Seyyiat orada da geçiyor. Enam 160. Ve şerin cezası misliyledir. Seyyiatın cezası misliyledir. O ayetler geçiyor. Enam 160 burada verilebilir. Gelelim zulüm. Araf 162'de böylece onlardan zulmedenler sözü onlara söylenenden başka bir sözle değiştirdiler. Bunun üzerine yapmış oldukları zulümler sebebiyle semadan onların üzerine bir azap gönderdik. Sevgili kardeşlerim, görüyorsunuz ki ister Allah-u Teala ayetler deşer desin, ister günah desin, ister seyyiat desin, ister zulüm desin. Bunların hepsi nefsimizdendir ve bize derecat kaybettiriyor. Yani insanı bu dünyada huzursuz ve mutsuz kılan, ahirette de cehenneme götüren nefsimize tabi olmamızdan kaynaklanıyor. Nefsimizin manevi kalbinde 19 afet var. Şeytan bunun 19 afete %100 tesir ediyor ve derecat kaybettirici her şey ama her şey nefsimizden. İlahi iradeden kaynaklanan bize isabet eden hiçbir şeyden derecat kaybetmeyiz. Külli iradenin tesiri altında bize isabet eden hiçbir şeyden de derecat kaybetmeyiz. Sadece kendi cüzi irademizle nefsimize uyduğumuz zaman derecat kaybederiz. İşte Allah Teala Bakara 256'da dinde zorlama yok. Serbest irade yaratmış. Katte ben üstüm nel gayb. İrşat yolu ve gay yolu. İrşat yolu bize derecat kazandıran yoldur. Gay yolu da derecat kaybettiren yoldur. Kim iradesiyle Allah'a iman eder, irşat yolunu tutarsa, derecat kazandırıcı yolu tutarsa o zaman o ürvet-i ruskaya Allah'ın kendisi için tayin-i mürşide tabi olur. Gelelim hayır kısmına. Hayır Allah'tandır, yani ruhumuzun talebidir. Muhteva'ya baktığımız zaman Al-İmran 104'te وَالْتَكُمْ مُنْكُمْ اُمَّتٍ يَدْعُونَ اِلَى الْخَيْرِ يَعْمُرُونَ بِالْمَعْرِفِ يَنْهَوْنَ عَنْ مُنْكَرِ اُولَٰئِكَ مُفْلِحُونَ. Sizden içinizden hayra davet eden, maruf emreden ve münkerden neyden bir topluluk olsun. Öyleyse hayra davet söz konusu. Derecat kazandırıcı şeylere davet söz konusu. Sevap kısmına gelince Bakara 103 yerine Nebe suresinin 38. ayet-i kerimesini ilave ederim. يَوْمَ يُكُمُ الرُّحُ وَالْمَلَائِكَةُ صَفَا لَا يَتَكَلَمْنَا اِلَّا مَنْ اَذِنَ لَهُ الرَّحْمَانُ وَقَالُوا سَوَابًا. Nebe 38. Gelelim hasenat kısmı, kasas 84'te de kim hasenatta pozitif derecelerle gelirse veya Enam 160'ta aynı şekilde o mutlaka kurtuluştadır. Salihat kısmına gelince Al-İmran 57'ye baktığımız zaman bunu net olarak görüyoruz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, tabir caizse bir deli bir kuya bir taş atmış, 40 ağırlı çıkaramamış. Birisi gelmiş demiş ki, hayır da şer de Allah'tandır. Ama bunu Kur'an-ı Kerim'le karşılaştırmamışlar. Ayetler ışığında incelenmemiş ve ne yazık ki şu anda İslam alemin hepsi Kur'an-ı Kerim'e aykırı bir inancın içindeler. Ayetler şerrin nefsimizden olduğunu, hayrın Allah'tan olduğunu buyuruyor. Bu durum karşısında bu dünyada huzursuz ve mutsuz olan bütün insanlar huzursuz ve mutsuzlukların sebebi kendi nefsleridir. Bu dünyada mutlu olan, ahirette de cennete gidecek olan insanlar da yine kendi ruhun talebine uymalarından kaynaklanıyor. Başlangıç noktasında insanlar ikiye ayrılıyor. Seçilenler ve seçilmeyenler. Seçilmeyenler kimlerdir? Seçilmeyenler Allah'ın kendilerine hayır görmediği kişilerdir. İşte Enfal suresinin 23. ayet-i kerimesi وَلَوْ عَلِمَ اللّٰهُ ف۪يهِمْ خَيْرًا لَاسْمَعُمْ. Yani onlarda derecat kazandırıcı hiçbir şey yok, bulamıyorlar. Evet, Enfal. Öyleyse Allah onların akla etmeyen sardisi içerisinde hayır olduğunu bilse işittirir. Ama hayır yok. İşte seçilmeyenler Allah'ın kendilerine hayır görmediği, derecat kazandırıcı bir şey olmayan insanlardır. Onlar devamlı şer işlerler. O seçilenlerden de Allah Teala musibetlerle imtihan ediyor. Musibetler nefsimize uyarak kaybettiğimiz derecelerin aksümelidir. Hak şerleri hayır eyler. Nefsimize uyduğumuz zaman derecat kaybediyoruz, şer işliyoruz. Ama Allah Teala ise şerleri hayır ediyor. Yani buradan da bu noktaya ulaşıyoruz. Şer nefsimizdendir, hayır ise Allah'tandır. İşte bu noktada duruma baktığımız zaman evet gerçekten de net olarak bunu görüyoruz. İsra 83 kalabilir. Bunun yerine Maide 93'ü ilave edin. Maide 93, Enam 160. Evet, görüyorsunuz ki Allah Teala'ya ne kadar hamd etsek şükür etsek az. Şimdi Nebiyye Sultanı Peygamber Efendimiz ne buyuruyor? Nefsinize zulmetmeyin. Onun da sizin üzerinizde hakkı var. Nefsimizin üzerimizdeki hakkı nefsimizi tezkiye ve tasfiye etmektir. Nefsimizin manevi kalbinde 19 tane hastalık var. Bize derecat kaybettiren her şey şeytanın bu hastalıklara tesir etmenin bir sonucudur. İşte 3 ayet-i kerime. Araf suresinin 9. ayet-i kerimesi وَمَنْ خَافَتْ مَوَازِينَهُ فَاُولَٰئِكَ الَّذ۪ينَ خَاسُرُوا اَنْفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا اَيَاتِنَا يُظْلَمُونَ. Ayetlere zulmetmeleri sebebiyle onlar nefslerini hüsrana düşürenlerdir. Nefslerin hüsrana düşmesi nefsin kazandığı negatif derecelerin pozitif derecelerinden fazla olması sebebiyledir. Müminin suresinin 103. ayet-i kerimesi yine وَمَنْ خَافَتْ مَوَازِينَهُ فَاُولَٰئِكَ الَّذ۪ينَ خَاسُرُوا اَنْفُسَهُمْ بِجَهَنَّمَ خَالِدِينَ. Kim hasenat tartıları hafif gelirse onlar nefsini hüsrana düşüren ve gideceği yer cehennem olan insanlar. Yani nefsimizin afetlerine tabi olmamız hasebiyle cehenneme gidiyoruz ve bu dünyada mutsuzluğu yaşıyoruz. Ama Allah-u Teala da bize emri vermiş. Nefsinizi tezkiye ve tasfiye ediniz. Bugün İslam aleminin içinde bulunduğu tuzak, nefs seskesi ve tasfiyesini unutmalarıdır. Nefs seskesi ve tasfiyesi ancak kalben ulaşmayı diledikten sonra kişi mürşidine ulaşır ve nefs seskesi mürşide tabiyetle başlar. Nefs seskesi ve tasfiyesi mürşide tabi olmadan hiç kimse tarafından gerçekleştirilemez ve iblis denen insanların baş düşmanı, insanları İslam'ın 5 şartını tuzağını kurmuş ve iblis de diyor ki insanlar ibadet yapsınlar, ibadetlerle kurtuluşa ulaşan zannetsinler ama hiçbirisi kurtuluşa ulaşmasın. İşte herkesi bu tuzağa düşürmüş. Tekasür suresinde de yine aynı şekilde Allah Teala وَمَمَنْ خَافَتْ مَوَازِينَهُ فَاُمُّ هَاوِيَ Kimin hasenat tartılığı hafif gelirse işte o haviye cehennemin en derin kuyusuna gider. Öyleyse ayetler nefsimizin bize kaybettirdiği dereceler sebebiyle cehenneme gittiğimizi söylüyor. İster Arap 9 olsun, ister Mumin'in 103 olsun, ister Tekasür suresindeki ilgili ayet-i kerime olsun, kaybettiğimiz dereceler, kazandığımız dereceler fazlaysa Tekasür suresinde değil demek ki evet şu anda hatırlayamadım. Hayır ise ruhumuzun talebine uyarak kazandığımız pozitif derecelerdir. Nerede ruhun talebine uyarsak mutlaka bize derecat kazandırıyor. Bu tarafımızdan öğrenmiş olduğumuz mutsuzluk üçgeni bir kenarı şeytan, bir kenarı nefsimiz, diğer kenarı da kaybettiğimiz dereceler sebebiyle oluşuyor. Kim bir mutsuzluğu yaşıyorsa nefsine tabi olduğunu bilsin. Kim bir mutsuzluk yaşıyorsa şeytanın kulu olduğunu, şeytanın dostu olduğunu bilsin ve onun sonucu olarak mutsuzluğu yaşıyor. Ama kişinin serbest iradesi var, mutsuzluğu değil mutluluğu da seçebilir. Mutluluğu seçmek istiyorsa o zaman ruhun talebine uyacak. Bir kenarı Allah, bir kenarı ruhumuz, bir kenarı da kazandığımız dereceler. İşte kazandığımız dereceler Arap suresinin 8. ayet-i kerimesinde pozitif dereceler ne dereceden fazlaysa kurtuluştayız. Mü'minun suresinin 102. ayet-i kerimesinde kazandığımız dereceler kaybettiğimiz dereceden fazlaysa kurtuluştayız. Ve diğer ayetlerde de aynı şekilde kurtuluşta olduğumuzu Allah Teala bildiriyor. Sevgili kardeşlerim, Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor. Vücutta bir et parçası var. O ıslahtaysa vücudun bütün huzurları ıslahta. O ifsattaysa vücudun bütün huzurları. Nedir ya Resulullah? O kalptir diyor. İşte nefsimizin manevi kalbindeki 19 afetin tezkiye ile kontrol altına alması, tasfiye ile tamamen temizlenmesini Allah Teala bize görev olarak vermiş. Evet bilin ki vücutta öyle bir et parçası var ki iyi doğru düzgün olursa bütün vücut iyi olur. O bozulursa bütün vücut bozulur. Ne zaman bütünüyle doğru olur? Daimi zikre bulaştığımız zaman. Afetleri kalpten temizlemenin yegane silahı zikirdir. Zikir ibadetlerin sultanıdır. Allah Teala Müzemmil 8'de veskur ismi rabbike fetebettelî tebtîle. Allah'ın ismiyle zikret ve her şeyden kesilerek Allah'a dön. Zikir şeytanın kapısını kilitleyen bir anahtardır. Ne demiştik? Şeytan insanı şerre, şeytan insanı günaha, şeytan insanı seyyiate, şeytan insanı zulme götürür. Ama Allah Teala da bunun tam tersini. Nitekim Nebile Sultanı Peygamber'in bir hadis-i şerifinde ne diyor? Hepiniz delalettesiniz, hidayete erdirdikleri müstesna, dileyin ki sizi hidayete erdireyim. Hidayet, ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşması, kişinin ruhun talebine uyması halinde hidayet gerçekleşir. Hepiniz Allah'a muhtaçsınız, nimetlendirdikleri müstesna, dileyin ki sizi nimetlendireyim. Ve zulmü kendime haram kıldım, size de haram kılıyorum, birbirinize zulmetmeyin. İşte zulümden beri olduğumuz nokta, daimi zikre ulaştığımız nokta. Gerçekten de Ahzab 41'de Allah'ı çok zikirle zikredin. Çok zikir 13 saatten fazla zikri ifade ediyor. Zikirde biz Allah'ı öne geçiriyoruz, zikirsizlikte nefsimizi öne geçiriyoruz. Öyleyse eğer biz nefsimizden yana değil, Allah'tan yana, ruhtan yana, hayırdan yana davranmak istiyorsak, o zaman zikri her şeyden öne geçirmemiz gerekir. Nisa 103'te ise daimi zikri Allah-u Teala emrediyor. Ya eyyühellezine amenu, daha doğrusu izâ kadaytumus salâte fezkurullâhe kıyâmen ku'ûden ve alâ cunûbihim. Otururken, ayaktayken, yemsi yatarken hep Allah'ı zikredin. Zaten bir insan için dördüncü hal mevcut değil. Ayaktayken zikretmemizi, otururken zikretmemizi, yanüstü yatarken de zikretmemizi Allah-u Teala emir biliyor ve bu da bizi daimi zikre ulaştırıyor. İşte Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz, benim gözlerim uyur ama kalbim uyumaz. Yani daimi zikirde olduğunu buyuruyor. Ve alimin uykusu cahilin ibadetinden iyidir. Alim uykudayken de zikrettiği için bire 700 kazanıyor. Ama cahil ise en fazla 1'e 10 kazanır. İşte 1'e 10 nerede, 1'e 700 nerede? Öyleyse sevgili kardeşlerim, muhtevaya baktığımız zaman Kur'an ayetleri net olarak bize bunu söylüyor. Şerrin nefsimizden olduğu, hayrın Allah'tan olduğu ve kişi nefsine uyarak şer işlediği zaman, nefsine uyarak günah işlediği zaman, nefsine uyarak seyyiat işlediği zaman, nefsine uyarak zulmettiği zaman derecat kaybediyor, huzursuz ve mutsuz oluyor, azap görüyor. Ama tam tersi, kişi ruhun talebine uyarak hayır işlediği zaman, sevap işlediği zaman, hasenat işlediği zaman ve salihat işlediği zaman derecat kazanıyor, mutlu oluyor, huzurlu oluyor. İşte insanlar başlangıç noktasında şeytanın ülkesinde yaşıyorlar. Onları şeytanın ülkesinden Allah'ın ülkesine geçirecek yegane şey bir dilektir. Kalpten Allah'a ulaşmayı dilemek. İşte şeytan nefsimize tesir ediyor. Şeytanın yukarı emir alemine çıkma etkisi yok. Sadece afetlerle meşguldür. Ama kim ruhun talebine uyarsa, kalpten ulaşmayı dilediği zaman Allah'ın ülkesine geçer ve Allah'ın ülkesinde daima mutluluğu yaşar. Allah'ın ülkesinde mutluluk üçgeni, şeytanın ülkesinde mutsuzluk üçgeni. Sevgili kardeşlerim, şu anda insanların hepsine baktığın zaman herkes ne olmak istiyor? Mutlu olmak istiyor. Mutluluk bir dilektir. Allah'a kul olmak bir dilektir. Allah'a dost olmak bir dilektir. Kalpten Allah'a ulaşmayı dileyin ve bütün mutlulukları hem bu dünyada yaşayın hem ahirette bütün cennetlerin sahibi olun. Hepinizin cennet saadetine, dünya saadetine ulaşmanızı Efendimizin nimetiyle Yüce Rabbimizden dileyerek her an Kur'an, her an mutluluk konferansından birisinin daha sonuna geldik. Hiç unutmayın, şer, hayır de şer de Allah'tandır. Bu bir bidattır. Kur'an ayetlerine ve hadislere göre şer nefsimizdendir, hayır Allah'tandır. Siz bunu hayatınıza tatbik ederseniz, devamlı hayırlar işlerseniz, derecat kazandırıcı fiillerle mürşidine tabi olursanız, nefs tezkiyesi ve tasfiyesiyle en üst seviyede sabikunel ahirinden olabilirsiniz. Hepinizin bu hedefe ulaşmanızı Rabbimizden Efendimiz nimetiyle dileyerek sözlerimi tamamlıyorum. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ma'as-salavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
1: Mutluluğa ilimle ulaşırsınız. Cehaletle hiç kimsenin mutlu olması mümkün değil. Mutluluğa ilimle ulaşırsınız. Ama görüyorum ki bu dünya hayatındaki insanlar 3 günlük dünya için gayret üstüne gayret ama sonsuz ebedi hayat için gayret yok hayret. Evet, hiç unutmayın. Dünya sizin için. Ama siz boşuna mı? Hayır. Siz de Allah içinsiniz. Elini yakan bir çocuk olmak mı istersiniz? Yoksa fırında bütün insanlara somuncu baba gibi ekmek pişirip vermek ister misiniz? Hangisi? Tercihiniz ne? İlim diyorsanız ekmek pişireceğim. İnsanların dostluğunu kazanacağım. Onları seveceğim, başıma taç yapacağım diyorsanız bunun yolu bir dilekten geçer. Şu an dünya üzerinde 7,5 milyar insan var. 7,5 milyar insanın 7,5'unu da biz Allah'a davet ediyoruz. Sizi de. Duyduk, duymadık demeyin. Kalpten ulaşmayı dileyin.
0: Fatiha mahsere var.

0: Selamün aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Terim misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk programında bizleri bir araya getirdi. Bu konumuz felah ve hüsran. Birinci sual, Kur'an-ı Kerim'e göre felah nedir, hüsran nedir? Felah kurtuluştur, hüsran da kişinin ebedi cehenneme gitmesi halidir. Allah Teala Müminun Suresi'nin 102. ayet-i kerimesinde وَمَا مَنْ سَخُلَتْ مَوَازِينَهُ فَاُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Kimin hasenat tartıları ağır gelirse onlar felaha erenlerdir. Müminun Suresi'nin 103. ayet-i kerimesinde bunun tam zıttı. وَمَا مَنْ خَافَتْ مَوَازِينَهُ فَاُولَٰئِكَ الَّذ۪ينَ خَاسُرُ اَنْفِسَهُمْ بِالْجَهَنَّمَ خَالِدِينَ. Ama kimin hasenat tartıları gelirse onlar nefslerini hüsrana düşürenlerdir ve onların gideceği yer ebedi cehennemdir. Kur'an ayetlerine göre felah ve hüsran birbirinin zıttı olan iki tane kavramdır. Felah cenneti müjdeler, hüsran ise cehennemi işaret ediyor. Kalın çizgilerle felaha ermenin matematiksel ifadesi sevap tartılarının günah tartılarından ağır olmasıdır. Hüsran da bunun tam zıttı. Kazandığı pozitif derecelerin negatif derecelerden fazla olması hali hüsranı ifade ediyor. Yani günahları sevaplarından fazla olanlar. Kur'an ayetleriyle bütüne baktığımız zaman 7 safa felahı görüyoruz. Birinci safa felah Mü'min suresi 102. ayet-i kerimesinde. İkinci safa felah mücadele 22 müşride tabiyet noktasında gerçekleşir. Üçüncü safa felah Şems 9'da nefsini tezkiye eden felah bulmuştur. Dördüncü safa felah Haşr 9'da fizik vücut teslimini yapanlar felah vermiştir. Beşinci safa felah Maide 100'de daimi zikrin sahipleri Ulul Elbab, onlar felah erenlerdir. Tekâbün 16, İhlas, onlar kurtuluşa erenlerdir ve Ali İmran 104'e göre irade teslimini yapanlar, onlar felaha erenlerdir. Öyleyse felahın da tıpkı amin olmak gibi, tıpkı takva gibi, tıpkı hidayet gibi, teslim gibi, rıza gibi 7 safhası söz konusu. Hüsranın da 7 safhası söz konusu. Hüsran cehennemi işaret ettiğine göre başlangıçta herkes hüsranda. Ve dikkat edin, Bakara 27'de kimlerdir hüsranda olanlar? Onlar fasıklar, misaklarından sonra Allah'ın ahdini bozanlar. Nisa 119'da kim Allah'tan başka şeytanı dost edinirse işte onlar hüsrana uğramıştır. Araf 9'da ayetlerimize zulmetmeleri sebebiyle hüsranda olanlar. Araf 178'de delalette olanların hüsranda olması. Tövbe 69'da dünya metaına dalanların hüsranda olduğu ifade ediyor ve Mümin 78'de batılı isteyenler hüsrana uğramışlardır ve muhakkak ki insan hüsrandadır. Öyleyse birbirinin zıttı olan iki kavram, birisi felaha, kurtuluşu, cenneti, diğeri de hüsranı, cehennemi ifade ediyor. Allah razı olsun. İkinci sual, Allah herkesi felaha davet etmesine rağmen çoğu insanın hüsranda kalacağı doğru mudur? Evet. Allah Teala Arap suresinin 178. ayet-i kerimesinde وَمَنْ يُدْلِلْ فَاُولَٰئِكَ الْخَاسِرُونَ. Allah kimi dalalette bırakırsa o hüsrandadır. Arap 179'da لَقَدْ زَرَانُ عَلِي جَهَنَّمَا كَسِرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْنِسِ لَهَمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا لَهَمْ عَيُّنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا لَهَمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا اُولَٰئِكَ الْأَنْعَامِ. Ayet-i kerimede insan ve cinlerin çoğunu cehennem için yarattık. Onların kalpleri var fakat etmezler. Onların gözleri var görmezler. Onların kulakları var işitmezler. Onlar hayvanlar gibidirler. Hatta daha şaşkın. Onlar delalette olanlardı. Felah Allah-u Teala'nın bütün insanlara hedef gösterdiği bir dizayn ifade ediyor. Ama her zaman parçasında yaşayan insanların büyük bir kısmı hüsrandadır. Nitekim Araf 179'da hiçbir şüpheye mahal vermeyecek tarzda insanların çoğunun cehenneme gideceğini Allah-u Teala ayette açıklamaktadır. Yine Vel Asr suresinde Vel Asr innel insane lefî husr, insanlar hüsrandadır. Ellezîne âmenû ve amilü sâlihâti, her devirde kurtuluşa ulaşan âmin olanlar, ıslah-ı camiye işleyenler, hakkı tavsiye eden ve sabrı tavsiye edenler hariç diyor. Serbest irademiz Allah'ın katında çok kıymetli ve iki tür insanla karşılaşıyoruz. İradesini kullanmayanlar, iradesini yanlış kullananlar ve Allah'ın emrettiği biçimde iradesini kullananlar. İradesini kullanmayanlar, onlar senede bir iki kere imtihan edilmelerine rağmen Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. İradesini yanlış kullananlar da onlar da Allah'a ulaşmayı dilemedikleri gibi başkasının dilemesine mani oluyorlar. Ama tebliğe muhatap olduğu zaman daveti kabul edenler, onlar iradelerini Allah'ın emrettiği istikamette kullanan kişilerdir. Serbest irademiz Allah'ın katında kutsaldır, değerlidir. Biz irademizi Allah yolunda kullanmaya başladığımız zaman Allah'ın bütün kapalı kapılarını Allah-u Teala'nın Rahim esmasıyla üzerimize tecelli ederek açtığını görüyoruz. Şeytanın bütün açık kapıları da kapanır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse hüsrandan mutlaka kurtulur. Evet, kim Allah'a ulaşmayı dilerse hüsrandan kurtulur. İşte Vel Asr suresinin 3. ayet-i kerimesi لَلَّذ۪ينَ آمِنُوا مَأْمِنُوا olanlar hariç. Kendisini hüsrandan kurtarabilen amin olanların özellikleri ne? Bu suresinin 29. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala Nuh aleyhisselam Ya kavmi la eselikum aleyhi mala, ben sizden mal istemiyorum. İn ecri ilallah, benim ücretim Allah'a aittir. Ve ma ene bitardillezine aminu, ben bu amin olanları yanımdan kovamam. Ennehum mülaku rabbuhum, mutlaka onlar Rablerine mülaki olacaklardır. Birisi amin olanların Allah'a mülaki olmayı dileyenler olduğunu görüyoruz. Onlar aynı zamanda kendilerini hüsrandan kurtaranlardır. Bu artık hüsrandan kurtulan kişi cehenneme giden birisi değildir. Hüsrandan kurtulmuşsa felaha ermiştir. Ve felaha ermenin bir dilek olduğunu Kur'an'ın birçok ayet-i kerimesinde Allah-u Teala bunu ifade etmektedir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes cehenneme gidiyor Yunus 7'ye göre, Kehf 105'e göre, ayetlerden gafil olduğu için, Kehf 105'e göre, ayetleri inkar ettiği için, Nem 99'a göre dereceleri şerler hayırlardan fazla olduğu için, Mümin 103'e göre hüsranda olduğu için. Ama Allah'a ulaşmayı dileyenler de cennete gidiyor. Ankebut 5'e göre Allah'a ulaşmayı dilediği için, Enfal 29'a göre günahlar örtüldüğü için, Nem 89'a göre kazandığı derece kaybettiğinden fazla olduğu için ve Mu'nun 102'ye göre cevap tartıları ağır geldiği için. Üçüncü sual, felaha erecekleri söylenen müminler kimlerdir? Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Müminin suresinin 1 ve 2. ayet-i kerimesinde Allah şöyle buyuruyor. قَدْ تَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ اَلَّذ۪ينَ هُمْ فِي سَلَاتِمْ خَاشِعُونَ Müminler felaha ermişlerdir. Onlar namazlarında huşu içindedirler. Müminin suresinin 40. ayet-i kerimesinde مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلَا يُجْزَى اِلَّا مِثْلَهَا Kim bir seyahat işlerse misli cezanın. مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ وَاُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَاُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَيَرْزُقُونَ بِغَيْرِ حِسَابٍ Ama kadın erkek kim hasenat, amel-i salihat işlerse onlar Allah onları cennetine alacak ve hesapsız rızıklandıracaktır. Müminler feraha ermiştir. Yani cennetle müjdelenmişlerdir. Ama Allah'a ulaşmayı dileyen müminler hak müminlerdir. Diğerleri gene müminlerdir ama Allah'a inananlardır ama Allah'a ulaşmayı dilememişlerdir. Gidecekleri yer ne yazık ki cennet değildir. Cehennemdir. İnsanlar arasında dolaşan bir hürafe, kalbinde zerre kadar hardal tanesi iman olan ikisi mutlaka Allah'ın cennetine girer. Allah Teala Allah'a ulaşmayı dileyenlerin cennete gideceğini, amini olanların cennete gideceğini, tavka sahiplerinin cennete gideceğini, Allah'ın rızasını kazananların cennete gideceğini, birçok kavram Kur'an'da ayetlerle açıklanmış ve onların Allah'ın emrettiği bir muhtevada kalbinde iman yerleşmişse onların cennete gideceğini, diğer insanların ise gidecekleri yeri cehennem olduğunu Allah-u Teala bize açıklıyor. Konumuzla ilgili halkımıza sualler yönelik bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah-u Teala hüsrandan kurtulup felaha erebilmemiz için hayattayken Allah'a ulaşmayı dilememizi üzerimize farz kılmış. Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsunuz?
2: Allah'a ulaşmak takva yoluyla, Allah'a yakınlaşma, yakın olmak için Kur'an'ımızla, namazımızla, zikrimizle.
3: Doğru yolda gitmek, Allah'ın emirlerine uymak diyorum.
4: İbadetten geçtiğini anlıyorum. Allah'a tevekkül etmemi anlıyorum. Ona teslimiyeti anlıyorum.
2: Ne kadar zengin olsan ol, oraya gittiğini ameliyle beraber baş başa kalacaksın. Geri akraban, dostun, malum geri dönecek onlar. İşte o zaman iyi bir amel yapmışsan namutlu cennete yol gösterilir. Yok hayır kötü bir amelsen cehennem yol gösterilir orada. Diyecek eyvah keşke ben bunu yapmayadım. İşte, o zaman husran olacak yani.
3: Allah'a neyimiz ulaşır? Duamız. Yolunda gittiğimiz sürece hep yanımızda hissediyorum. Ama dua ettikçe hep bizden beraber, hep yardımlarımıza ulaşıyor. Çok şükür dualarımızı kabul ediyor. Ben buna inanıyorum yani.
4: Yani bütünlüğümüz ulaşır, ibadetlerimiz ulaşır, Allah'ı zikretmekle ulaşırız.
5: Şöyle bir mutluluk duamız var. Beraber yapalım mı ablam?
4: Yapalım.
5: Tamam, açalım ellerimizi. Ey yüce Allah.
4: Ey yüce Allah'ım.
5: Seni çok seviyorum.
4: Seni çok seviyorum.
5: Ben de ermiş evliyaların gibi.
3: Ben de ermiş evliyaların gibi.
5: Sana ulaşmayı diliyorum.
6: Sana ulaşmayı diliyorum.
2: Sana ulaşmayı diliyorum.
0: Amin. Evet, bir misafirimiz. Öldükten sonra amelinle baş başa kalacaksın. İyi bir amel yapmışsan cennette yol gösterilir dedi. Yapılan güzel ameller insanların felaha ermesini sağlar mı? Eğer ameller boşa gitmediyse tabii. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de amellerin hangi standartlarda boşa gideceğini bir bir ayetlerde açıklamış. Örneğin Kehf suresinin 105-104-105. Ayetlerinde Allah'ın ayetlerini melika Allah'a inkar edenlerin amelleri boşa gider. Zümer 65'te ise Allah-u Teala şöyle buyuruyor. وَلَقَدْ اُوْحِيَ اِلَيْكَ وَلَلِّزَنِ مِنْ قَبْلِكَ لَنْ اَشْرَكْتَ لَيَحْبَتَنَّ عَمَالُكَ لَا تَكُونُ مِنَ الْخَاسِرِينَ Andolsun sana ve senden öncekilere vahiy ettik. Eğer şirk koşarsanız ameliniz boşa gider. Ve üstüne düşenlerden olursun. Kimdir şirk koşanlar? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Her iki halde de Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin ameli boşa gidiyor. Daha birçok özellikleriyle Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de bunu tarif ediyor. Arapçası 47'de Allah'ın ayetlerini yalanlayanlar ve kibirlilere gök kapıları açılmaz, onların amelleri boşa gidiyor. Dünya hayatının peşinden koşarların ameli boşa gidiyor. Öyleyse bir insan Allah'a ulaşmayı dilemediyse hüsrandadır. Böyle bir insan ömrü boyunca İslam'ın 5 şartını ne kadar yerine getirse getirsin, Allah'a ulaşmayı dilemediği sürece amelleri boşa gider. İşte Arapçası 46-47'de فَاَسْيُفَا نَيَاتِ الَّذ۪ينَ الَّذ۪ينَ تَكَبْرُنَ اَفْلَرْد۪ي بِغَيْرِ حَقٍ وَاِنْ يَرَوْ كُلِّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا وَاِنْ يَرَوْ سَبِيلَ رُشْدِ لَا يَتَّخِذُوا سَبِيلًا وَاِنْ يَرَوْ سَبِيلَ غَيْرِ يَتَّخِذُوا سَبِيلًا. Onlar gay yolu görseler onu yol edinirler. İşte bu onların Allah'ın ayetleri yalanlaması ve ahireti yalanması sebebiyle amelleri boşa giden kişiler olduğunu Allah Teala bize açıklıyor. Ne hayır işlerse işlesin, kazandığı dereceler boşa gitmeyi mahkumdur. Sebep Allah'a ulaşmayı dilemediği için. İnsanın Allah'ın edep gösterdiği kolaylıkla cennete girme işlemini tamamlayabilmesi, onun doğru niyetine dayalı bir muhteva söz konusu. Bu niyet Allah'a ulaşmayı dilemektir. Allah'a ulaşmayı dilemek bir niyettir, bir dilektir ama amelden üstündür. İslam'da niyet amelden üstündür. İslam'da innemel amalü bin niyeti, ameller niyete tabidir. Hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyuruyor. Hiç kimse kendi ameliyle felaha eremez. Sen de mi ya Resulullah? Evet ben de ama Rabbim beni rahmetine gark etmiştir. Öyleyse görüyorsunuz ki kurtuluş Allah'ın rahmetiyledir. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah-u Teala her devirde insanları felaha davet eden Resuller, Mürşitler tayin etmiş ve onlara tabi olanların kurtuluşa ulaşacağını açıklamış. Mürşit sizin için ne ifade ediyor?
2: Allah tayin ettiği öğretmenler, hocalar, imamlar, vaaz verenler.
6: Mürşitler bize daha bilgili, daha alim olduklarını belirtiyor.
4: Mürşit elçi olarak bize gönderildiğine inanıyorum ben. Allah'ın var olduğunu anlatan. İslamiyet'i anlatan, yani yol göstericidir bize, bir rehberdir. Uzun süreden beri gelen elçiler, İslamiyet'i yaymak için gönderilen insanlar, inananlar.
1: Günümüzde de Allah dostları var mı?
2: Bulunur mu? Hakka var, her zaman var. Allah'ın yarattığı dostlar mesela devam değil. Zaten dostlar olmazsa Allah'ın dostları dünya çoktan bozulmuş olur. Onların yüzü hürmetine bu dünyada ayakta mesela. Eğer onlar biterse zaten biz zaten bitmiş olur. Felaketlerden kurtulmazdık. Felaket devamlı olur.
1: Peki günümüzde de Allah dostları var mıdır?
4: Vardır elhamdülillah.
1: Onları nasıl bulabiliriz?
4: Onları nasıl bulabiliriz? Onlar zaten kendilerini belli eder.
2: Onlar bulabilirse Allah-u Teala zaten onunla bence gizli tutmuştur. Bence şimdi onlar yüzüne. Onlar bizi görür, biz onları göremiyoruz.
0: Bir misafirimiz mürşitlerin bize elçi olarak gönderdiğine inanıyorum dedi. Mürşitler insanlara hangi konuda elçilik yaparlar? İnsanla Allah arasında insanların işini görmeleri için Allah Teala Resuller tayin ediyor. En'am 48'de وَمَانِ رُسُولِينَ مُسَّلِينَ اِلَّا مُبَشِّر۪ينَ وَمُنْزِر۪ينَ. Biz Resullerimizi müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderiyoruz. Resuller kimler için müjdeci, kimler için uyarıcı? Daveti kabul eden, Allah'a ulaşmayı dileyenler için müjdeci. Daveti kabul etmeyen, emirlere isyan edenler için de cehennemle uyarıcı olduklarını Allah Teala açıklıyor bize. Her devirde bu veli resullerden bir tanesi mutlaka vekaleten devrin imamıdır. Bu statüde Kur'an'ın bütün ayetleri bize şu özeti veriyor. Her devirde hidayete erdiren ve hidayete vesile olanlar vardır. Her devirde devrin imamı hidayete erdirendir. O Allah'ı temsil ediyor. Diğer bütün veli resuller, veli müşrikler, vekil müşriklerin hepsi de hidayete vesile olanlardır ve devrin imamını temsil ediyorlar. Devrin imamı Allah'a temsil ediyor. Kavim Resulleri, Veli Müşidler, Muhlisler, Ulul Elbab, Muhsinler, Zahidler hepsi onlar devrin imamını temsil ediyorlar. Allah'ın istediği bir şey bütün insanların mutluluğudur. İşte Allah'ın görevleri de iki görev tahtında vazifelidirler. Bir, insanlara yaptıkları şeyin yanlış olduğunu belirtmek suretiyle ikaz ederler. Ne yapmaları lazım geleni anlatırlar ve bunları yapanlarsa mutlaka cennete gireceğini, dünya hayatında saadete ulaşacağını Kur'an ayetleriyle açıklarlar. Her devirdeki kitapların ayetleriyle bu konuyu kesinlikle açıklarlar. Tüm kavimlerde kendisi hidayete ermiş olan, başka insanların da hidayete erdiren insanlar mutlaka vardır. Hacet namazının kılınması halinde Allah'tan mürşit sorulursa, Allah'ın verdiği söz tahtında mutlaka Allah ona mürşidini göstereceğini beyan ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin benden sonra nübüvvet doktrini mübeşşirat vardır. Ya Resulullah, mübeşşirat nedir? Salih rüyadır. İşte nübüvvet sona erdiğine göre, veli resullük kıyamete kadar devam ettiğine göre, onlardan birisine ulaşabilmek, hacet namazını kılmak suretiyle, Allah'ın bize gösterdiği mürşide ulaşmak, ona tabi olmak, hepimizin üzerine Allah-u Teala farz kılmıştır. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var. İnşallah birlikte dinliyoruz.
7: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu sevgili Cappor Hocam. Sizleri çok ama çok seviyorum. Mübarek ellerinizden öpüyorum inşallah. Müsaadeniz olursa bir sualim olacak inşallah. Son nefesinde bile kelime-i şehadet getirecek olan bir kişi felaha ereceği doğru mudur? Sizleri çok ama çok seviyorum. Mübarek ellerinizden tekrardan öpüyorum sevgili Cappor Hocam. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu.
0: Selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Biz de hepinizi çok seviyoruz ve suali bir kere daha tekrar edecek olursak. Son nefesinde bile olsa kelime-i şehadet getiren kişinin felaha ereceği doğru mudur? Kalben Allah'a ulaşmayı dileyenlerden kelime-i şehadet getirenler felaha erenlerdir. Ama kişi kelime-i şehadet getiriyor fakat kalpten Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa o bir münafıktır. Ve kurtuluşa ermesi söz konusu değil. Nereden biliyoruz? Münafıkun suresinin 2. ayet-i kerimesinden. Münafıkun suresinin 2. ayet-i kerimesinde Allah şöyle buyuruyor. İzâ câekel münafıkûne. 1. ayet-i kerimeye bakalım inşallah. Evet 1. ayet-i kerime. İzâ câekel münafıkûne. Münafıklar sana geldiğinde. Kâlû neşhedü enneke lâ Resûlullah. Şahitlik edersen Allah'ın Resulü. Yani kelime-i şehadet getiriyor bunlar, münafıklar. Vallahu ya'lemu enneke Resulü. Allah bilir ki sen onun Resulüsün. Vallahu yeşhedü ennel münafıkune lekazibun. Ama Allah şahitlik eder ki münafıklar yalan söylüyorlar. Öyleyse münafık olan kişi kelime-i şehadet getiriyor ve Allah Teala da diyor ki evet Allah sana şahitlik eder ki sen Allah'ın Resulüsün. Ama Allah münafıkların yalan söylediğine şahitlik ediyor. Öyleyse kalbinde bu talep olmayan kişi diliyle söylediği için zanda bulunuyor. Onun kurtuluşu mümkün değil. Son nefesinde ne yapıyor Allah Teala? Kelime-i şehadet getiren hiç kimse cehennemden kurtulamaz. Bu bir hürafedir, bu bir bidattir. Bir insan kendi kendine La ilahe illallah Muhammed Resulullah derse o cennete gitmesi mümkün değil. Derecat kazanır ama bu söylenen sözün kalbinde olması lazım. Hangi halde Allah Teala Rahim esması ile tecelli ederek onun kalbinin mührünü açıyor, küfrü dışarıya alıyor, iman yazıyor. Allah'a ulaşmayı dilemesi halinde. Öyleyse kendi kendine bunu söylediği zaman cevap kazanır ama felaha ermesi için mutlaka o kişinin kalben Allah'a ulaşmayı dilemesi lazım. Bu kişi eğer Allah-u Teala'ya ulaşmayı dilemişse ondan sonra mürşidine ulaşmışsa önünde diz çöküp tövbe ettikten sonra La ilahe illallah Muhammed Resulullah demişse O kişi mutlaka Allah'ın cennetine girer. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. Birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Allah-u Teala Feraha Ermen'in nefsi ıslah etmekten geçtiğini açıklıyor. Ve bunu sağlamak için de her an Allah'ı zikretmemizi emrediyor. Sizce insanların kurtuluşu için zikrin önemi nedir?
2: Çok önemli, çünkü zikredersen zaten felaha erersin. Zikretmezsen Allah-u Teala diyor, zikreden kulun çok severim, cennete koyarım. Ama beni zikretmezse ben de ondan uzaklaştırırım.
4: Zikrin önemi çoktur tabii ki, ibadetimizin önemi çoktur tabii. Bunu Rabbim bize farz kılmış. Ona tevekkül edelim ki biz de feraha kavuşalım.
6: Zikrin önemi Allah'a yakın olmak. Yani zikrettikçe Allah'a yakın oluyorsun, her daim onu anıyorsun. La ilahe illallah çektikçe hep kalbimizi yani ferahlatıyor. Daha huzurlu oluyoruz yani. Daha mutlu oluyoruz onu andıkça.
1: Zikir çeken bir insanın diğer insanlarla ilişkileri nasıl olur?
3: Daha iyi olur. Allah'a daha yakın, daha vicdanlı, daha merhametli.
2: Zikir yaparsa kalbi aynı parlayan ışık gibi olur.
8: Ben yani zikredenin iyisini de gördüm, kötüsünü de gördüm.
4: Bence kötü olmaz. O Allah'a yakın olan insan çevresindekilerle eğer gerçekten ibadetini düzgün yapıyorsa, inanarak bir teslimiyetle yapıyorsa etrafıyla da iyi geçinir.
0: Bir misafiriniz, ben zikredenin iyisini de gördüm, kötüsünü de gördüm. Zikir yapmasına rağmen kötü davranışlar sergileyen insanlar da olabilir mi? Eğer kalpten Allah'a ulaşmayı dilemediyse, mürşidine tabi değilse, zikir yapsa dahi, o zikrin ona bir şey kazandırması söz konusu değil. Allah Teala Rum suresinin 39. ayet-i kerimesinde bunu açıklıyor. Rum 39'da Rabbimiz, insanların mallarında artış olsun diye faizden verdiğiniz şey Allah'a ulaşmayı dilemeden yaptığınız zikir gibi, o da Allah katında artmaz. Yani Allah'a ulaşmayı dilemeden zikir yaparsanız kalbinize nurları arttırmaz. Faize nasıl para verdiğin zaman Allah katında artmıyorsa, ama Allah'ın veçini, Allah'a ulaşmayı dileyerek verdiğiniz zekat ve yaptığınız zikirler, Allah onları kat be kat arttırır. Öyleyse zikrin o kişiye fayda ve sağlayabilmesi için ne lazım? 7 kalp şartının sahibi olması lazım. 7 nimetin sahibi olması lazım. 7 kalp şartı kişinin mürşide tabiyetiyle elde edilen bir sonuçtur. 7 nimet de öyle. Ve o kişi Allah'a ulaşmayı dilemişse, o zaman ilk etapta mutluluk üçgeni içerisinde, bir kenarı Allah, bir kenarı ruhumuz, diğer kenarda kazandığımız pozitif dereceler, devamlı bir mutluluğu yaşar. Daimi zikre ulaşması halinde bu mutluluk üçgeni mutluluk karesi olur. Zikrin nefsimizin kalbinde bir birikim vücuda getirebilmesi 7 tane kalp şartının sahip olmamıza bağlı. Bu da 7 kalp şartının gerçekleşmesinde zikrin temel muhtevasına ulaşabilmemiz 3 tane iman vasıf şartı da söz konusu. Böyle bir şekillenmede başlangıçta o kişinin düşünce sisteminin onun sahip olduğu nokta önemli. Primitif seviyede bir insan ya Allah'a veya başka insanlara karşı sevgisi hakimdir veya Allah'a veya başka insanlara nefreti hakimdir. Kim dilerse, Allah'a ulaşmayı dilerse, o değişim içerisinde tedrici basamaklarla yavaş yavaş Allah'a yaklaşır.

0: Rahmetullahi ve berekatü muhterem hocam.
1: Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatü. Biz hepinizi çok ama çok seviyoruz. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak, felaha erecek olan sadece Müslümanlar mıdır? Tabii ki hayır. Birleşmiş Milletler'in insanlar arasında yaptığı inanç envanter araştırmasında birbirinden farklı şu an dünyada yaşayanlar arasında 72 tane ayrı inanç türü var. Bu 72 tane ayrı inanç türünün içerisinde küçük bir grup, mutlaka onlar felaha erenlerdir. Müslüman kimdir? Teslim olan kişidir. Neyi teslim edecek? Ruhunu, fizik bedenini, nefsini ve iradesini Allah'a teslim edecek. Onun Hristiyan olması, Musevi olması bir şey değiştirmez. Üç kitaplı dinde de Allah'ın dinidir. İnsanların dinlerini Allah-u Teala'dan aldıkları statü içerisinde gerçekleştirirlerse, o zaman Hristiyanlar da, Museviler de, İslam da felaha erer, hedeflerine ulaşır. Hani Adem Aleyhisselam'ın öğretisi, Nuh Aleyhisselam'ın öğretisi, İbrahim Aleyhisselam'ın öğretisi, Musa Aleyhisselam'ın öğretisi, İsa Aleyhisselam'ın öğretisi, bütün nebilerin öğretisi, bütün resullerin öğretisi, bütün veli mürşitlerin öğretisi aynı öğretidir. 7 sabah 4 teslimi içerir. Önemli olan öğrenip yaşamak ve hayatımıza tatbik etmek. Kur'an-ı Kerim bize kesinlikle bunu söylüyor. İşte Kur'an ayetleriyle yaşanan Hanefilerin 7 safhası, Nuh Aleyhisselam'ın şeriatı, İbrahim Aleyhisselam'ın şeriatı, Musa Aleyhisselam'ın şeriatı, İsa Aleyhisselam'ın şeriatı ve Nebiye Sultanı Peygamber Efendimiz'in şeriatı. İkinci safha mürşide tabiyet. Nuh Aleyhisselam'ın şeriatı, İbrahim Aleyhisselam'ın şeriatı, Musa Aleyhisselam, İsa Aleyhisselam ve Peygamber Efendimiz. Üçüncü safha ruhun teslimi. Nuh Aleyhisselam'ın şeriatı, İbrahim Aleyhisselam, Musa Aleyhisselam, İsa Aleyhisselam ve Peygamber'in şeriatı. Öyleyse 7 safa şeriat arasında hiçbir farklılık yok. Önemli olan onu öğrenip yaşamak ve başkalarına öğretmek. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Her An Kur'an, Her An Umut programının sonuna geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El Fatiha ma'asalava. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Şöyle bir düşünün. Bugün insanların istifadesine sunulan birçok teknolojik ürünler var. İnsanların kullanması için mutlaka kutusuna bir el kitapçı, bir kılavuz koyarlar. İster ilaç olsun, ister alet olsun. Mutlaka imal edenin belirlediği şartlara uygun kullanılması halinde kişinin sonuca gidebileceğini söylüyorlar. Bu göklerin ve yerin mülkü, kainatın sahibi Allah'tır. Allah-u Teala mülkünde kanunların uygulamasını istiyor. Onun için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Kur'an-ı Kerim tilavetle değil, hidayetle okunur buyuruyor. Hiç unutmayın, insan olarak yaratılan sizlerin, Rabbimiz tarafından hayata getirilen biz insanların bu dünyada asli görevi kainatın kitabı, kainatı idare eden Allah'ın bütün değişmez kanunlarını içeren Kur'an-ı Kerim'i öğrenmek, yaşamak ve öğretmektir. Kur'an'ı yüklenenler Allah'ın dostlarıdır. Onlara dost olan Allah'ın dostudur. Kur'an'ı yüklenmeyenler şeytanın dostlarıdır. Biz size Kur'an'ı yüklenmenizi söylüyoruz. Şeytan tarafından da aldatılmak istemiyorum diyorsanız, o zaman Allah'ın dostu, veli mürşide tabi olacaksınız. O zaman muhterem misafirler, Allah'ın katındaki rahmeti, Allah'ın katındaki fazlı, Allah'ın katındaki selavatı, Allah'ın katındaki nurları istiyor musunuz? Nurları mı istiyorsunuz, Allah'ın nurları mı yoksa şeytanın karanlıkları mı? Eminim hepiniz, tabii ki Allah'ın nurlarını istiyoruz. O zaman Allah'ın nurlarını istiyorsanız, bunun olmazsa olmaz giriş kapısı, anahtarı kalben ulaşmayı dilemektir. Kalben ulaşmayı diliyor musunuz? Dilden mi, kalpten mi? Kalpten diliyorsanız şu anda diyorum ki, kaç kişi şöyle içinize bakın, içinizdeki ses, iç sesinizle Allah, Allah, Allah diyorsa, siz kalpten dilediniz.
2: Fatiha ma'asalavat.

0: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk programının sorular ve cevaplar bölümünde bizleri bir araya getirdi. Birinci sual İstanbul'dan bir kardeşimiz. Muhterem hocam, tövbesinden dönen bir insanın tekrar tövbe etmesi kabul olur mu? Ve yapılan tövbeden dönmemek için insan ne yapmalıdır? Sevgili kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala buna izin veriyor. Bir kere kalbin Allah'a ulaşmayı dileyen bir insan, Allah bu talebi kimin kalbinde görürse mutlaka Rahim esmasıyla tecelli ederek onu Allah'ın kendisine gösterdiği mürşide ulaştırıyor. Mürşid önünde tövbe ile birlikte yedi nimeti Allah'tan alan kişi nefs tezkiyesine başlıyor. Emmare, levvame, mülhime, mutmainne, raziye, marziye tezkiye kademelerinde ona paralel ruh da yedi tane gök katı yükselerek Allah'ın zatına ulaşıyor ve hidayete eriyor. Allah'a ulaşmayı kalben dileyen bir insanın o kişiyi mürşide ulaştırmaması, Allah'ın o kişinin tövbesini kabul etmemesi mümkün değil. Çünkü Allah'ın bir sözü var. Şura 13 ve Rad 27'de. Kim bana ulaşmayı kalben dilerse o bana ruhunu ulaştırmayacak. Ben onun ruhunu kendime ulaştıracağım. Öyleyse Allah'ın verdiği bir sözü yerine getirmemesi mümkün değil. O zaman kalben ulaşmayı dileyen herkesin ruhunu Allah kendisine ulaştırılmasını garanti ediyor. Ama ruh Allah'ın zatına ulaştıktan sonra koruyucu kalkan kalkıyor. O noktadan itibaren nefsteki 19 afet sebebiyle evet %100 değil %51 oranda azalmış ama %49'daki afet şeytanın bu afetlere %100 tesiri ve şeytanın emrindeki etraftaki insan şeytanlar, cin şeytanlar bu kişiye hep saldırı halinde onu tekrar ait olduğu yerden eski haline çevirmek için uğraş veriyorlar. Bu şekilde insan şeytan, cin şeytanın başardığı insanlar var mı? Var tabii. Kimlerde bu olur? Allah kimin ruhunu kendisine ulaştırmışsa ona adeta 3 saatlik bir zikri de ikram etmiştir. O zaman bu insan şeytan, cin şeytanların tasarrufundan tekrar tövbesini bozmaması, eski haline dönmemesini kişi istiyorsa zikrini 3 saatin altına düşürmemesi lazım. Ama kabul ederim ki bazı insanlarda oldu. Nitekim hem Nahl Suresinin 106. 107. 108. ayet-i kerimesinde Allah Teala bu fıska düşenlerden bahsediyor. Hem de Rum Suresi'nin 33. ayet-i kerimesinde bahsediyor. O noktadan itibaren tekrar tövbe alması mümkün mü? Evet. İnsanlara bir zarar dokunduğu zaman Rablerine dua ederek ona yönelirler. Sonra onlara kendisine rahmet tattırdığı, rahim esmasıyla hidayete erdirdiği zaman onlardan bir kısmı Rablerine şirk koşarlar. Hidayetteyken deralete düşerler. İşte bu hidayetteyken deralete düşenler Allah'a tekrar bir hak veriyor. Bunlar tekrar Allah'a ulaşmayı dileyerek tövbelerini gerçekleştirmesi halinde tekrar Allah Teala o kişinin ruhunu kendisine ulaştırıyor. Ama bu noktadan itibaren tekrar tövbesinden dönerse o zaman Allah Teala o kişinin kalbini tav ediyor. Bir daha açılmamak üzere Allah bu konuyu tövbesi kabul edilmeyen kişileri Nisa 137'de şöyle açıklıyor. İnnellezîne âmenû sümme keferû. Sümme âmenû sümme keferû. Sümme zâdû küfren. Bakın başlangıç noktasında küfür der herkes. İnnellezîne âmenû. Âmenû olmuş. Ruhu Allah'a ulaşmış. Sümme keferû. Sonra fıska düşmüş. Sümme âmenû. Sonra tekrar ruhu Allah'a ulaşmış. Sümme keferu. sümezdadü küfren. Ve küfrini artırırsa lem yekunullahu liyaghfir lehum. Allah onların tevbesini kabul etmez. Ve la yetim tarika yetim sebebiyle artık onu mürşide ulaştırmaz, sebebiyle ulaştırmaz. İla tariki cehenneme ulaştırır. Öyleyse yapılan tövbeden dönmemek için insan ne yapması lazım? Zikrini 3 saatin üstüne çıkartması lazım. 3 saat, 4 saat, 5 saat, 6 saat, 7 saat ve 13 saat ve daha fazla zikir kişiyi zahitlerden kılar. Daha ötesi muhsinlerden 18 saat zikir. Bu şekilde zikrini arttırması gerekir. Nitekim Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz de şöyle buyuruyor. Sizi 5 şeyden sakındıran, 5 şeye davet eden alimlerle beraber olun. Riyadan ihlasa, kibirden tevazuya, düşmanlıktan nasihate, şüpheden yakine ve dünyaya rağbetten zühte. Yani dünyaya rağbet bir tarafta var, bir de züht var. Zühte çağıran, yani zikrini de artırın diyen insanlarla beraber olun. Aydın'dan bir kardeşimiz, Muhterem Hocam, bazı insanlarda öfke afeti fazla iken gurur afeti az oluyor. Bir kişinin doğumdan yetişkinlik dönemine kadar nefsin afetlerinde bulunan öfke, kibir, gurur vesaire afetlerin azlığı ya da çokluğundan etki eden faktörler nelerdir açıklar mısınız? Muhterem Efendimizin bize anlattığı insanlar kulvara eşit şartlarda başlarlar. Her afeti 10 puanla temsil edecek olursak herkesin doğumdan manevi kalbinde %90 afet, ruhta da her hasreti 10 puanla temsil edersek, doğuştan üfürüldüğü zaman ruhta 190 hasret var. Bir denge varlık olarak insan hayata başlıyor. Ama darımları birbirinden farklı. İşte o şeyi bakın gösterebilirsek, diyelim ki kişi kin ve nefret afeti birisinde 7, diğerinde sevgi 13. Ama küfür 13, diğerinde iman 7. Yalan 10, doğruluk 10. Eşit. Zulüm 6, adalet 14. Haset 11, edep 9 vesaire. Bu tip darımlar farklı ama kulvara eşit şartlar altında başlarlar. Neye göre şekilleniyor? Allah-u Teala'nın dizaynı o. Kişinin hiç kimsenin kimseye benzememesinin bir sonucudur bu. Ama kişi 12 tane insanla Allah'ın kendisi için tayin etmişlere tabi olur da Allah'ın garantisinde zikrini 3 saate çıkartırsa ki Allah ya zikri sevdiriyor 3 saate çıkartıyor. Bu Allah'ın herkese bir ikramıdır. O zaman o kişinin kalbindeki afetler %51 oranında azalır. Kalan %49'dur. Ve şeytan serbest kaldığı zaman sadece %49'una tesir edebilir. Mesela Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şeytanın vücuda giriş yollarını daraltınız diyor. Nasıl diyor? Oruç tutunuz, şeytanın vücuda giriş yollarını daraltınız. İşte yani başka bir deyimle nefs tezkiyesi yapınız, şeytanın vücuda giriş yollarını daraltınız. Kim yani dikkat edemez nefs tezkiyesi yapar. Eskiden şeytan %100'üne tesir ederken şu anda %49'una tesir ediyor. Tezkiye ile birlikte şeytanın vücuda giriş yolu %51 oranında azalmıştır. Üçüncü suala denedem bir kardeşim Muhterem Hocam. Huşu sahibi olma bilmem için, fizik vücut teslimi için neler yapmam, hangi yolu izlemem gerekiyor açıklayabilir misiniz? Sevgili kardeşlerim, huşu sahibi olabilmen için kalben ulaşmayı dilemen ve zikre başlaman lazım. Kişiyi huşuya ulaştıran muhteva, vasıta, emir, zikirdir. Ama ulaşmayı kalben dilemeyen, hedefi belli olmayan kişi ne kadar zikrederse zikrin, asla Allah'ın katından gelen rahmet o kişinin kalbine giremez. Evvela nur yolunun açılması lazım. Nur yolunun açılabilmesi için o kişinin hedef tayini yapması lazım. İşte kim kalben Allah'a ulaşmayı dilerse o hedef tayini yapmıştır. Hedefi hayattayken ruhunu Allah'a ulaştırmaktır. Allah da o zaman rahim esmasıyla tecelli ederek onu dört kalp şartının sahibi kılar. Dört kalp şartının sahibi olan kişi zikretmeye başladığı zaman huşu sahibi olur. Ondan sonra huşu sahibi olan kişi Allah mürşit gösterir. Mürşitle birlikte fizik vücut hidayeti, mürşitle birlikte nefsin hidayeti, mürşitle birlikte iradenin hidayeti, mürşitle birlikte ruhun hidayeti başlar. Ruhun hidayetini Allah Teala herkese garanti sağlıyor. Asıl olan fizik vücut hidayeti, asıl olan nefsin hidayeti, asıl olan iradenin hidayeti. Fizik vücudun hidayetinde Allah Teala zikretmemizi ve zikirle birlikte zikri 18 saat zikre çıkartmamızı istiyor. 3 saatlik zikirle ruhun Allah'a teslimi, ruhun hidayeti herkese Allah'ın bir hediyesidir, armağanıdır. Tevrat'ta bunu lütuf olarak Allah Teala açıklamış. İncil'de müjde, Kur'an-ı Kerim'de hidayet hediye olarak aynı ifade ediyor. Ama asıl olan fizik vücudun Allah Teala'ya teslimidir. Fizik vücudun Allah'a teslimi, peşinden nefsin Allah'a teslimi ve peşinden de iradenin Allah'a teslimi söz konusu. Allah razı olsun. Antalya'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, Muhterem Efendimizin buyurduğu kişi ruhunu Allah'a ulaştırdıktan sonraki zikrini 3 saatin altına düşürmemesi, örtü altında 3 saati düşürmemek mi yoksa gün içinde genellikle yaptığı zikrin 3 saatin altına düşürmemesi lazım. Sevgili kardeşlerim, şartları müsait olmayan kardeşlerimize Efendimizin verdiği vücuttaki göğüsteki 7 nokta üzerinde 2000-2000-2000 örtü altında en az 14.000'i çekmesi lazım. Ama gün içerisinde yaptığı zikirlerle 3 saatin zikrin altına düşürmemesi gerekir. 24 saatlik zaman dilimi içerisinde o zikri 3 saatin altına düşürmemesi lazım. Ama hedef ne? Hedef Allah'a tevekkül edip zikri arttırmak. 3'ü 4'e, 4'ü 5'e, 5'i 6'ya, 6'yı 7'ye, 7'yi 8'e, 8'i 9'a, 9'u 10'a, 10'u 11'e, 11'i 12'ye, 12'yi 13'e ve zahitlerden kılması gerekir. Kişi yaptığı zikir artışlarıyla. Arkasından fizik vücut teslimi ancak 18 saat zikirle gerçekleşir. Kişi zikrini azar azar arttırabilir ama arttırma meyli içerisinde daima olması lazım. İnşallah. Öyleyse kişi ruhunu Allah'a ulaştıktan sonra zikrini 3 saatin altına düşürmemesi en ideali örtü altında 3 saati yapması. Ama şartlar el vermiyorsa kişinin bir takım mazeretleri varsa vesaire minimum 14 bini örtü altında çekerek diğer kalan kısmını da zaman ve şartlar müsait olursa ne yapması lazım? 3'e gün içinde tamamlaması lazım. Ve 3 saatin altına düşmemesi gerekiyor Allah'ın izniyle. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah. Birlikte dinliyoruz.
1: Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu sevgili Zafer Hocamız. Sizleri çok ama çok seviyoruz. Ellerinizden hürmetle, saygıyla öpüyoruz. Müsaadenizle bir sorumuz olacaktı inşallah. Günümüzü meşgul eden aile arasındaki şiddet ve dinimizdeki olması gereken aile yapısı nasıl olmalıdır? Sizleri çok ama çok seviyoruz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.
0: Aleykümselam ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz. Ve suali bir kere daha tekrar edecek olursak, günümüzü meşgul eden aile arasındaki şiddet ve dinimizdeki olması gereken aile yapısı nasıl olmalıdır? Sevgili kardeşlerim, Allah şiddete müsaade etmiyor. Şiddet bir boşanma sebebi, ayrılık sebebidir. Dolayısıyla aile içindeki şiddetin olmaması lazım. Şimdi evlenen erkek üç vücut ve serbest irade aklın mütevazısının içerisinde aile hayatını yaşıyor. Onunla evlenen hanım da üç vücut serbest irade ve aklın mütevazısı içerisinde olaylaşıyor. Onları karşı karşıya getiren iki tane düşmanımız var. Nefs ve bu nefse %100 tesir eden şeytan. Birisini şöyle kabul edelim. Bu erkek olsun, bu da hanım olarak. Aslında böyle bir şey de yapabilirsek Daha yani. Şimdi her iki tarafın nefsi var. 19 tane afet. Darımlar farklı ama şeytan başlangıçta %100 tesir ediyor. Şimdi muhterem Efendimiz aile yapısında aile mukaddestir. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz buyuruyor ki evlenen kişi imanın yarısını temin etmiştir. Geri kalan imanın yarısını da kendisi sağlasın. Buradan murat nedir? İmanın yarısını gerçekleştirmiştir. Bundan murat erkeğin %100 devamlı hanımını mutlu etmek üzere çalışması lazım. Yani erkek dışarıdan sorumludur, aile reisidir. Ve hedefi sadece hanımıyla meşgul olup onu mutlu etmek. Aile içerisinde. Aile mukaddestir. Mutlu etmesin. Dolayısıyla eşini mutlu ederken çocuklarını mutlu edecektir. En çok çocuklarla meşgul olan hanımdır. Eşi hanımını mutlu ederse mutlu olan bir hanım çocuklarını mutlu eder ve mutlu bir aile huzur içerisinde bir aile saadeti gerçekleşir. Ama şeytan buna asla izin vermez. O zaman ne yapacaktır? Onları kendi alanların dışına taşıyacaktır. Yani aile reisi erkekken ona erkek Allah'ın emirlerine isyan eden bir yapı içerisinde hiç Allah'ın izin vermediği bir noktada güç kuvvet bendedir. Ben aile reisim o zaman eşinin alanına hücum etmek suretiyle ona şiddet uygulayabilir. Ama bunda sadece şeytanın ekmeğini yağ sürer. Aile maişetini temin etmesi gereken aile reisi erkektir. Hanım evin içerisinde görevlidir. Dolayısıyla normal standartlarda Nisa 34'e göre Allah-u Teala aile reisi erkekse hanımın ona itaat etmesi gerekir. Ama bu itaat etmesi gereken nokta dini konularda. Nisa 34. Nasıl ki Allah-u Teala ayet-i kerimede Enam 151'de anne babanıza ihsanla davran. Ama Lokman 15'te annem babam bilmediğim bir şey, şey koşarsa ona itaat etme. Tıpkı bu noktada da hanım özellikle Allah'la ilişkilerde mutlaka aile reisi erkekse ona itaat etmesi gerekir. Allah-u Teala Nisa 34'te itaatkar kadınlar nefs zekası yapanlardır. Ama bu bakımdan salih amel nefs zekası yapan kadınlar itaatkardırlar. Ama isyan eden hanımlara evvela nasihat edilir. Sonra yataklarında yalnız bırakılır. Sonra hafifçe dövülür. Ama bu dövülmenin de Allah'ın izni olmadan sadece kişinin nefsinin tatmini bakımından Allah izin verdiğini saat 44'ten alıyoruz. İkisini birleştirdiğimiz zaman Allah Teala asla şiddete izin vermiyor. Eyüp Aleyhisselam'ın hanımı ne yapmıştır? Çarşıya gitmiş ama geç dönmüş. Ve Eyüp Aleyhisselam dönünce ben 80 değnek ona vuracağım. Allah Teala da bu dövülmeyi müsaade etmediği için ama Eyüp Aleyhisselam da yeminini yerine getirmesi lazım. Ne yapıyor? O zaman 80 buğday sapını alıyor ve bir kere eşine dokunduruyor. Böylece eminin yerine gelmiş oluyor. Ama aynı zamanda Allah Teala'nın da şiddette müsaade etmediğini anlıyoruz. Öyleyse şiddet dinimizde yeri yoktur. Dinimizdeki olması gereken aile yapısı nasıl olmalıdır? Tarafların birbirinin hakkına riayet ederek devamlı birbirlerini mutlu etmesi lazım. Allah insanlardan sadece mutlu olmasını istiyor. Ailesinin mutlu olmasını istiyor. Eşinin, evin, hanımının mutlu olmasını istiyor. Çocukların mutlu olmasını istiyor ve mutlu bir aile içerisinde hayatı yaşamalarını istiyor. Ama mutlu bir aile demek, sorumlulukları bilen aile fertlerin herkesin ait olduğu sorumlulukları Allah'ın emrettiği biçimde yerine getirmesi lazım. İşte burada tekleme baş gösteriyor. Ve her konuda ifrat ve tefritte şeytan onları zorlamak suretiyle ait olduğu alandan çıkartarak onları karşı karşıya getiriyor. Muhterem Efendimiz buyuruyor ki sosyal ilişkilerde, davranış biçimlerinde bizden istenen devamlı başkalarından yana olmak. Başkalarından yana olmak demek eğer haksız bir fiil varsa %100 kendimizde görüp onu değiştirmeye çalışmak, karşı tarafı da muhatabı da %100 haklı olan sebepleriyle davranış biçimini gerçekleştirmek. O zaman her olayda ben haklıyım, sen haklısın tartışmasına değil de her iki tarafta %100 ben haksızım, sen haklısın, ben senden özür diliyorum. %100 ben haklıyım, sen haksız, ben haksızım, sen haklısın, %100 senden özür diliyorum. Böylece birbirlerini affettiklerinde af da barışın zekatını gerçekleştirmiş oldu ve devamlı barış içerisinde en güzel saadeti yaşayan bir aile yapısı oluşur. Ama şeytan buna müsaade etmiyor. Hedefi onları mutsuz etmek. İşte sevgili kardeşlerim, karşı taraf diyelim ki koca nefsine uyarak şeytanın tesir altında sarılıya geçti. Hanımını dövmeye kalkıyor veya ona her türlü hakarette bulunuyor. O zaman hanımı ona cevap vermesi değil, karşıdaki kişi her ne kadar kendi eşiyse de o anda ona tesir eden şeytan. O zaman şeytanla mücadele etmenin silahı zikirdir. Zikre başlayacak. Ona laf yetiştirip o da orada mukavelede bulunacak değil. Allah'ın emri iyiliğe karşı iyilik, kötülüğe karşı da iyilik. Bunu yapması gerekir. Diğer tarafta aynı şey yaparsa o zaman kavga etmeyen sürfe sükü içerisinde birbirini mutlu eden bir aile yapısı oluşur ki İslam'da aile mukaddestir ve bu mukaddes aileyi korumak hepimizin hedefi olması lazım. Bu da ancak neyle mümkündür? Dergah hayatıyla mümkündür. Herkes Allah'a ulaşmayı dileyecek, mürşidine tabi olacak ve ait olduğu görevleri Allah'ın emrettiği biçimde yaparsa mutlaka hedefine ulaşır. Manisa'dan bir kardeşim, muhterem hocam, mümin kul ile Müslüman kul nedir? Arasında fark var mıdır? Açıklar mısınız? Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz hadis-i şerifinde buyuruyor ki her şeyin başı İslam, orta direği namaz ve doruk noktası cihattır. Allah Teala başlangıç noktasında Allah'ın ayetlerine iman eden herkesi teslim olanlar Müslüman olarak isimlendirmiş. İşin başı İslam, orta direği namaz ve doğru cihattır. İşte olayları bu şekilde sıralarsak kalben ulaşmayı dileyen herkes ayetlere iman eden bir Müslümandır ama Allah'ın teslim aldığı bir kişi. Henüz o Allah'a teslim olmamıştır. Allah'a teslim almıştır. Ama kişi hacet namazı kılıp da mürşidine tabi olduğu zaman Allah kalbine iman yazıldığı zaman o mümindir. Ve namaz mümin miracıdır. Yani namaz deyince mutlaka kalbe iman yazılan bir kişinin namazından bahsetmeniz lazım. Çünkü Allah Resulü Es-salatu miracil mümini. Namaz müminin miracıdır. Doruk noktası da cihattır. Teslimdir. Bir ayetlere iman eden kişi Müslümandır. Allah'a teslim olmayı dileyendir. İki, mürşidine tabi olan kişi kalbine iman yazılan mümindir. Ve en üst seviyedeki zikri de gerçekleştirmek suretiyle doğru da cihattır. Yani kuldur. İşin başı İslam, bu da dini namaz, doğru cihat. Nebiyyel Sultanı Peygamber Efendimiz nefs eskeni gerçekleştirerek Allah beni kulluğuna kabul etti. Yani Allah Teala İslam olmamızı, mümin olmamızı ve abd olmamızı istiyor. Mümin kul, Müslüman kul ve abd kul. Bunlar hepsi ayrı ayrı safhaları ifade ediyor. Diğerleri de öyle değil mi? Mesela birinci safa kulluk. Evet. Ama Allah Teala'nın Kur'an'ın kendi dizaynı bu. Ne diyor Rabbimiz? Ya eyyühe nefsül mutmainnetü irci ila rabbike radiyeten mardiye fedhuli fi ibadi ve dhuli cenneti. Öyleyse burada kişi 7 kademede nefs tezkesini yapmış. Ruhu Allah'ın zatına ulaşmış veya evet ruhu Allah'ın zatına ulaşmış. Fizik vücut da Allah-u Teala'ya kul olmuş. Sıra böyle. Yani nefs tezkesi gerçekleşecek. Tezke ile birlikte ruh Allah'ın zatına ulaşacak. Fizik vücut da Allah'a kul olacak. Allah'ın izniyle. Adıyaman'da birkaç muhterem hocam, Hazreti Adem'den bu yana Hanif dini yaşanıyor olmasına rağmen neden Allah babanız İbrahim'in Hanif dini diyor? Açıklayabilir misiniz? Sevgili kardeşlerim, din toplumsal bir muhteva içeriyor. Ve dinin bütün safhalarına baktığımız zaman 7 safa ve 4 teslim itibariyle 7 safhanın 7'sinde de Hazreti İbrahim Aleyhisselam örnek olarak gösteriliyor. Nedir? Hazreti İbrahim Aleyhisselam müşriklerden değildi diyor. Nereden biliyoruz? Muhakkak ki İbrahim Aleyhisselam çok halim, yumuşak, Allah'a teslim olmuş bir Müslümandı. O müşriklerden olmadı. Müşriklerden olmadı. Enam 79'da belki de Enam suresinin 76. ayet-i kerimesine baktığımız zaman ne görüyoruz? Rabbim beni hidayete erdirmeseydi, bu benim Rabbim dedi. Fakat 76, 70, 7 tane delalet ayet. Başlangıçta herkes delalette. Ve Hazreti İbrahim Aleyhisselam görüyoruz ki bir açıklamada bulunuyor. 7 delalet ayet-i kerimesine baktığımız zaman Enam 77. Ayı doğarken görünce benim Rabbim bu dedi. Fakat kaybolunca eğer Rabbim beni hidayete erdirmeseydi mutlaka deretteki kavimden olurdum. Öyleyse Rabbim beni hidayete erdirmese mutlaka deretteki kavimden olurum. Onu hidayete erdirenin Allah olduğunu söylüyor Hazreti İbrahim Aleyhisselam. Bu yönüyle örnek. Ama peşinden fizik vücut teslimi noktasına geldiği zaman yine hayati bir imtihan geçiriyor. Onların putlarını kırıyor vesaire. Onlar da ona ceza olmak üzere ateş atmak istiyorlar. Ama o konuda da Cebrail Aleyhisselam ben senin yardıma hazırım demesine rağmen Rabbim bana kafi ve ateşe seve seve gidiyor. Allah Teala'nın onu kesinlikle kurtaracağına iman ediyor şartlar ne olursa olsun. O konuda da Hazreti İbrahim Aleyhisselam örnek. Evlatla olan imtihanında da örnek. Eşiyle olan imtihanında da örnek. Babasıyla yani bu açıdan baktığınız zaman İbrahim Aleyhisselam Allah-u Teala'nın biz insanlardan istediği hayat yaşama biçiminin en güzel örneklerini üzerinde oluşturmuş, tezahür ettirmiş. Ama Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın dini de Nuh Aleyhisselam'ın dinindendi. Bunu Allah-u Teala söylüyor. Hangi ayette? Saffat suresinin 83. ayet-i kerimesi. Saffat suresinin 83. ayet-i kerimesi Hazreti İbrahim'in Hazreti Nuh'un dininden olduğunu buyuruyor. 1, 2, 3 tane ayet öncesinden başlarsak muhakkak ki o dininden olanlardan önemli birisi de Hazreti İbrahim'di diyor. İşte 81 Ennehu min ibadil muminin muhakkak ki o bizim mumin Allah'a ulaşmayı dileyip bütün makamları kazanan kullarımızdandı. Sonra diğerlerini suda boğduk. Kimden bahsediyor? Hazreti Nuh'tan bahsediyor. Sonra diğerlerini suda boğduk. Enne min şiatille İbrahim. Muhakkak ki onun edininden olanlardan önemli biri de Hazreti İbrahim Aleyhisselam'dır. Ulu azmebilerden bahsederken ilki Hazreti Nuh, ikincisi Hazreti İbrahim, üçüncüsü Hazreti Musa, dördüncüsü Hazreti İsa, beşincisi Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz. Van'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, son zamanlarda savaşlar ve savaş haberleri insanlar üzerinde üzüntü ve geleceğe dair endişe duygularını oluşturuyor. Bu durumlara karşı doğru düşünce alışkanlığımız nasıl olmalıdır? Sevgili kardeşlerim, insanla Allah arasındaki ilişki ait olduğu seviyede olmayınca savaş olmasa da her şeyde endişe ediyor. Ama bütün bu negatif düşüncelerden kişinin arınabilmesinin tek ölçüsü daimi zikirdir. Öyleyse biz bu negatif şartlardan kurtulmak istiyorsak Allah'a ulaşmayı kalben dilemek, 12 tane insanla Allah'ın tayinli müşride tabi olmak ve zikrimizi gün be gün arttırmak. Hiçbir hastalık yoktur ki şifası olmasın. İrade eksikliği hariç diyor. O zaman buradan ne anlıyoruz? Buradan anladığımız şey o ki her türlü hastalığın ilacı var ama en son çare zikir zikir zikir inşallah. Azerbaycan'dan bir kardeşim muhterem hocam sizden 40 gün boyunca bize düşman olan birisi için dua ettiğimizde o kişinin bize candan dost olduğunu öğrendik. Dua ettiğimiz kişiyi sevmediğimiz halde onun için dua ediyorsak Rabbimiz 40 gün sonra bizim kalbimize o kişinin sevgisini koyar mı? Açıklayabilir misiniz? Sevgili kardeşim, zaten düşman olan kişiye sen dua ediyorsan onunla düşman değilsin. Sizden 40 gün boyunca bize düşman olan birisi için dua ettiğimizde o kişinin bize candan dost olduğunu, yani onda da Allah-u Teala o kişi ders almak suretiyle onun kalbinde de sevgiyi Allah-u Teala yer verdiğini anlıyoruz. İnşallah. Görüntülü bir sualimiz var inşallah. Birlikte dinliyoruz.
2: Selamünaleyküm. Rahmetullahi ve berekatü muhterem hocam. Mübarek ellerinizden öpüyorum. Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden inşallah. İnşallah uygunsa bir soru arz etmek istiyorum. İbadetlerimizi yerine getirirken şeytanın vesveselerinden nasıl kurtulabiliriz? Sorun bu inşallah muhterem hocam. Tekrar mübarek ellerinizden öpüyorum. Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden. Selamünaleyküm. Rahmetullahi ve berekatü.
0: Selamünaleyküm ve berekatü. Biz de hepinizi çok seviyoruz. Sevgili kardeşlerim, vesveseyi oluşturan şeytan ve nefsimizdir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şeytanın vücuda girişi olan daraltınız, şeytanın kapısını zikirle kilitleyiniz. Ve şöyle buyuruyor bu başka. Yani şeytanın vesvesesinin panzehiri zikirdir. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah diye zikretmek. Ama nefs de vesvese verebilir. Kafa onatı, lakal halakla insan, insanı biz yarattık. Enne na'lu ma tuvesvesu bi nefse. Nefsini ona ne vesvese verdiğini biz biliriz. Ve nahnu akrabu ileyhi min hablil verid. Ve biz ona şah damarından daha yakınız. İşte şah damarımızdan bize yakın olan Allah. Yani her olayda bir kendimiz karar verebiliriz. Bir de Allah'a tevekkül edebiliriz. Burada eğer ilim ve rahmeti her şeyi aşağı kuşatmışsa o zaman bizim ne yapmamız lazım? Tevekkülü devreye koymamız lazım. Allah'a güvenmemiz lazım. Nefsin vesvesesini Allah'a güvenle şeytan adam onun kalbine nüfuz için istila eder. Fakat kul kalbiyle zikredince ümitsiz olur, geri çekilir. Kul Allah'ı unutur unutmaz hemen kalbini istirah ederek vesvese vermeye başlar. Öyleyse şeytanın vesvesesini zikirle ama nefsin verdiği vesveseyi de Allah'a güvenle en üst noktada mani olabiliriz. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Kur'an Haram Mutlu sorular ve cevaplar bölümünde bir araya geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha maasara. Esselamün aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
3: Bu Allah'ın Tevrat'ta bahsettiği din, Allah'ın İncil'de vaaz ettiği din, Allah'ın Kur'an'da vaaz ettiği din, babamız İbrahim'in Hanif dini. Arapça adıyla İslam, tek bir din. Teslimi külli ile Allah'a teslim olmak. Tıpkı kim gibi? Hazreti İbrahim gibi. Tıpkı kim gibi? Hazreti Nuh gibi. Tıpkı kim gibi? Hazreti Musa gibi. Hazreti İsa gibi. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz gibi. Kur'an da Tevrat'ın ve İncil'in verdiğini tasdik ediyor. Gerçekten öyle mi? Az evvel söyledim. Neyle bunu söyledim? Kur'an ayetiyle söyledim. Araf 159, Hazreti Musa'nın kavminden bir topluluk var ki Hakk'a ulaştırıyorlar, Allah'a ulaştırıyorlar ve adaletle hükmediyorlar. Çünkü mutluluk neydi? Mutluluğun formülü, mutluluk eşittir hayır bölü zaman. 24 saatlik zaman dilimi içerisinde ne kadar hayır işliyorsunuz? Allah biz insanları sadece birbirimize yardım edelim diye yaratmıştır. Bizim sahibimiz her şeyin sahibi. Her şeyin sahibi ve bizi çok seviyor. Daima mutlu olmamızı istiyor. Daima mutlu olmamızı istiyor ve çok kolay, çok basit, çok kolay. Tevrat'a göre Allah'a ulaşmayı dilemek, İncil'e göre Allah'a ulaşmayı dilemek, Kur'an-ı Kerim'e göre Allah'a ulaşmayı dilemek. Ayetler gayet açık. Öyleyse sevgili kardeşlerim, seçim sizde, karar sizde. Bu dünyada mutluluğu yaşamak istiyorsanız, ölüm sonrası hayatta mutlu olmak istiyorsanız, bir dileğin sahibi olacaksınız. Bu dilek Allah'a teslim olma talebi. Bu dilek ruhunuzu Allah'a ulaştırma talebi. Bu dünyadaki savaşların, kavgaların, kaosun bitme zamanı geldi. Alelade bir çağda değiliz. Hidayet çağındayız. Ve hidayet bir dilek. Ve sadece ve sadece hepinizin kalpten ulaşmanızı diliyor. Kalpten mutlu olmak istiyorsanız kalbinize ne demeniz lazım? Şu anda sual soruyorum size. Kaç kişi kalbinden Allah Allah diye tekrar ediyor? İşte sizin. İşte onlar gerçekten mutlu olmak isteyenler. Bu konferanstan saniyenizin kaybolmasını istemiyorsanız, sizden, saniyeniz yani, sizden istediğiniz bir şey var. Kalbinizden, içinden, iç sesinizden. Ya Rabbim, kainatın sahibi teksin. Ben de ruhumu Hazreti Nuh gibi, Hazreti İbrahim gibi, Hazreti Musa gibi, Hazreti İsa gibi, havariler gibi, sahabeler gibi, hayırda yarışanlar gibi, ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum, ben de ruhumu sana teslim etmek istiyorum diye kalbinizden sesleneceksiniz.
0: Fatiha ma salavat anlamı.

0: Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk programında bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz insanın değeri. Birinci sual, insanoğlunun yaratılan tüm mahlukattan değerli kılan husus nedir? İnsanı bütün mahlukattan üstün kılan olay Allah'ın zatından kendisine üfürülen ruhtur. Allah'ın ruhu insanın dışında başka hiçbir mahlukatta yoktur. İnsanoğlu Allah'ın bütün diğer mahlukalarıyla Allah arasında bir köprüdür. Allah insandan başka yarattığı her şeyi insan için yarattığını ama insanı kendisi için yarattığını söylüyor. İnsanın kainat üzerindeki önemli vurgulayan en önemli faktör budur. Câsiye suresinin 13. ayet-i kerimesinde وَسَخَرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ جَمِيعًا مِنْ göklerde ve yerlerde olanların hepsini kendinden bir lütuf olarak size musahhar kıldı. Allah meleklere وَاِسْقَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةُ مِنْ جَعْلِمْ فِلَرْدِ خَلِيفَ ben yeryüzünde muhakkak ki bir halife yaratacağım. İşte bu halife Allah'ın yeryüzündeki temsilcisi. Ve Allah'ın ruhu sadece insanda var. Araf suresinin 11. ayet-i kerimesine baktığımız zaman ne görüyoruz? Andolsun ki sizi biz yarattık. Sonra size suret şekil verdik. Sonra meleklere Adem'e secde edin dedik. İblis hariç secde ettiler. O secde edenlerden olmadı. Burada size ruh verdik manasında. Çünkü sonra meleklere Adem'e secde edin buyuruyor. Bu ayet-i kerimeyle Bakara suresinin 34. ayet-i kerimesini birlikte zikredersek وَاِسْقَلْنَا الْمَلِكَةُ اَسْجُدَ لِعَادَمَ فَسَجَدَ اِلَى اِبْلِيسِ yine Adem'e secde edin dedik. İblis hariç hepsini secde ettiler. İblis secde edenlerle birlikte olmadı. Sa'd suresinin 72. ayet-i kerimesine baktığımız zaman ne görüyoruz? فَاِذَا سَوَيْتُهَا وَنَفَاتُهَا ف۪يهِ مِنْ رُوْهِ فَقَوْ لَوْ سَاجِدِينَ evet, şimdi işte bu ister Araf 11, ister Bakara 34 birlikte Sa'd 72 ile zikredildiği zaman meleklerin de, cinlerin de ve mahlukatın Allah'ın emriyle kendisine secde etmesini istediği varlık insan. Çünkü insan Allah'ın ruhunu taşıyor. Allah'ın yeryüzündeki temsilcisi. İnsanı üstün kılan 19 ayrı özellik söz konusu. Bu 19 ayrı özelliğe baktığımız zaman diğer yaratılanların hepsinden insanı üstün kılan bu 19 tane özellik devam edersek ikinci slaytımıza. Evet, 19 tane ayrı özellik söz konusu. Öyleyse Allah-u Teala'ya çok hamd edip şükretmemiz gerekir ki Allah bizleri insan olarak yaratmış. Allah'ın yeryüzündeki temsilcisi olarak, Allah'ın yeryüzündeki halifesi olarak. İster Allah'ın nebisi olsun, ister Allah'ın huzur namazına tayin ettiği imam olsun, ister Allah'ın halifesi olsun, bunlar sadece insanlardan seçilir. Ama risalet ve velayete gelince o meleklerden de seçiliyor, cinlerden de seçiliyor, insanlardan da seçiliyor. Allah razı olsun. İkinci sual, Allah Teala en değerli mahluku olan insandan ne bekliyor? Allah'ın insanın elindeki hiçbir şeye ihtiyacı yok. Allah insanın mutlu olmasını istiyor. Yani Allah insanı mutluluk hedefiyle var etmiş. Böyle olunca da Allah'ın insanlardan istediği şey sadece tek bir şey. Bütün insanların mutlu olması. Allah'ın Kur'an'daki bütün emirleri ve nehirleri bu mutluluğa sağlamaya yöneliktir. Bunun için bile insan tek başına en üstün mahluk olarak mevcuttur. İnsanoğlu Allah-u Teala'ya kul olacaktır ve mutlu olacaktır. Allah'a teslim olacaktır ve mutlu olacaktır. Allah'a dost olacaktır ve mutlu olacaktır. Evet. Kul olacaktır, mutlu olacaktır. Teslim olacaktır, mutlu olacaktır. Takva sahibi olacaktır, mutlu olacaktır. Hidayet ehli olacaktır, mutlu olacaktır. Felaha erecek, mutlu olacaktır. Allah rızasına ulaşacak, mutlu olacaktır. Amin olacaktır, mutlu olacaktır. Yani ister amin olmak açısından, ister rıza açısından, ister felah açısından, ister takva sahibi, ister hidayet, ister kul olmak, ister teslim olmak, yedi açıdan da Allah'ın sadece Allah insanın mutlu olmasını istiyor. Allah insandan başka istediği hiçbir şey yok. Çünkü Allah insanın elindeki hiçbir şeye ihtiyacı yok. O yoklukta var olan zat-ı hakikattir. Üçüncü sual, insandan üstün varlıklar da olabilir mi? Tabii eğer Allah-u Teala üstünlüğün takva ile olduğunu biliyorsa insanlar için Hücurat suresinin 13. ayet-i kerimesinde Ya eyven nasu inna halaknakum min zekerin ve unsa ve ceannakum şuuban ve kabaile lite'arafu inne ekremekum indallahi etkâkum. İnne ekremekum indallahi etkâkum. Muhakkak ki Allah indinde en çok kerim olanınız, ikram olanınız, en şerefli olanınız ırk ya da soy olarak değil, en çok takva sahibi olanınızdır. Üstünlük görebilme yeteneği gibi, işitebilme yeteneği gibi, koku alma yeteneği gibi bir takım vasıflar ifade ediyorsa, o vasıflarla, insanlardan daha üstün vasıflarla donatılmış olan hayvanlar var, mahluklar var. Örneğin hiç kimse bir köpek kadar koku alamaz. Hiç kimse zifiri kanatta bir yarasa gibi yol alamaz. Şeytan muamelesi sizin bilemeyeceğiniz bir şekilde sizi görürler. Araf 27'de. Ama konu fazlalar açısından geldiği zaman işte orada fazlalar bakımından insandan üstün olan da var ama üstün kılmak, Allah'a sevgili olmak, Allah'ın en değerli mahluku olmak açısından insanın üzerinde bir mahluk yaratılmamıştır. Fazilet açısından üstün olanlar var. Nitekim İsra suresinin 70. ayet-i kerimesinde وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. فَضَّلْنَاهُمْ, fazilet açısından birçok mahlukatın üzerine üstün kıldık diyor. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili halkımıza sualler yönelttik. Bir videomuz var, birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Bildiğiniz gibi insan Allah'ın yarattığı mahlukat arasında en üst değerde olan mahluktur. Sizce insanın bu kadar değerli olmasının sebebi nedir?
2: Düşünebilen bir varlık olması.
3: Akıl sahibi olması. Bir tek yaratılanlardan akıl insanlara verilmiş.
4: Allah yaratmış.
5: Allah bütün vasıfları bizlere vermiştir, insanlara vermiştir. Bizleri Müslüman olarak yaratmıştır. Bizleri değerli kılmıştır. Rabbimin takdiridir.
1: Allah-u Teala insanı üstün kılan şeyin sadece insana verdiği ruh olduğunu söylüyor. Ve bu ruhu da hayattayken ona teslim etmemizi bizlere emrediyor. Peki sizce ruh Allah'a nasıl teslim olur?
3: İman ederek olabilir.
2: Onun yolunda harcanarak.
5: Tabii ki teslim olur. Allah'ı anarak, Allah'ı zikrederek, Allah'a yönelerek olur.
4: Herhalde ibadet ve ölümde bir de.
1: Allah-u Teala'nın bütün ermiş evliyaları, bütün dostları hepsi yaşarken, hayattayken ruhlarını Allah'a ulaştırmayı dilemişler ve ulaştırmışlar. Siz de böyle bir talebin sahibi olmak ister misiniz?
2: Yani inşallah nasip de varsa ama.
4: Çok zannetmiyorum. Yani bilmiyorum, o Allah'ın bileceği bir şey. Onu bilemeyiz biz. O onun takdiri.
1: Böyle talepleriniz var mı?
4: Olamam. Zannetmiyorum.
5: Rabbimin takdiri o kadar büyük, nerede, ne zaman, neyle karşılaşacağımızı ancak o bilir. Biz sadece doğru olmaya çalışırsak Rabbim her şeyi nasip eder bize.
2: Ey yüce Allah'ım, seni çok seviyoruz.
4: Ne olursun benim bir ruhumu sana ulaştır.
5: Beni de dostlarının, velilerin arasına al.
0: Bir misafirimiz insanın üstün olma sebebinin akıl sahibi olması olduğunu söyleyip, yaratılanlardan bir tek insana akıl verilmiştir dedi. Aklın insandaki fonksiyonu nedir? Yunus suresinin 100. ayet-i kerimesinde وَيَجْعَلُوا سَعَلَى الَّذ۪ينَ لَا يَعْقِلُونَ Aklını kullanmayanlara azap ederim. Ama Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman kimlerdir akledenler, kimlerdir akletmeyenler? Akletmeyenler Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Akledenler de Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Nitekim tebliğe muhatap olan kişi eğer işitmiş ve akletmiş olsaydık, yani kimdir işiten, tebliğe muhatap olduğu zaman kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah bu talebi kimde görürse Rahim esmasıyla tecelli ederek onlardaki engelleri, kapalı sistemleri açıyor ve gözde hicab-ı mesure varsa onu alıyor, o kişi görmeye başlıyor. Kulaklarda vakra varsa onu alıyor, o kişi işitmeye başlıyor. Kalbinde ekinet varsa onu alıyor, o kişi idrak ediyor. Yani tamamen kişinin bir kalbi talebine bağlı olarak o kişi akledenlerden oluyor. İşte Allah'a mülaki olmayı, Allah'a ölmeden önce ulaşmayı yalanlayanlar hüsrandadır. Onlar hidayete eren kimseler de olmadılar. Akıl insanoğlunun kumandanıdır. Ama akıl da netice itibariyle sadece bir yaratıktır. Bu aklı yaratan Allah-u Teala aklınızı nasıl kullanacağınızı size öğretmek üzere vahyi indirdim demiştir. Allah'ın yarattığı Kur'an-ı Kerim emirle ve nehilerle bizi, aklımızı kullanmaya davet eder. Ama Allah kimseyi zorlamaz. Herkes aklını kullanır. Bir taraftan nefsten ulaşan negatif telkinler, bir taraftan da ruhtan ulaşan pozitif telkinler, aklın hangi iklimde yaşamışsa o iklimin şeklini alır. Akıl edebilen insan Allah'a ulaşmayı dileyen insandır. Evet. İşte Yasin 60-61'de Elem ahad ileyküm ya beni ademen la tabudu şeytan enneküm adun mubin ve ne yabudin azal sirat-ı müstakim. Şeytana kul olmayın, bana kul olun diyor. İşte bu sirat-ı müstakim üzerinde bulunmazdır. 62'de ve andolsun sizden birçoklarını delalette bıraktı. Hala akletmez misiniz? Delalette olanlar Onlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Hidayet dilemeyenler, onlar akletmeyen, aklarını kullanmayan insanlardır. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var, birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Allah-u Teala en kıymetli mahluku olan insanın Allah yolunda ilerlemesi için mutlaka Allah'ın tayin ettiği bir Resul'e, bir mürşide tabi olmasını farz kılmış. Peki mürşit sizin için ne ifade ediyor?
5: Mürşit ilim demektir. İlimden ayrılmamak lazım.
4: Aracı diyeyim yani, yukarıya ne bileyim ben, ulaşmaya yani, oraya bir şekilde elçi onlar diye düşünüyorum.
3: Bana da şey gibi, ilim ve takva sahibi insanlar gibi geldi.
1: Günümüzde de var mıdır mürşitler, Allah'ın Resulleri?
5: Ben olduğuna inanıyorum. İnsanları kesinlikle dış görünüşüne göre değerlendirmemek lazım. Ne zaman, nerede, neyle karşılaşacağımızı bilemeyiz. Değerlendirmek kesinlikle bizim haddimiz değil. Rabbim takdir eder inşallah.
4: Vallahi bu devirde pek olduğunu zannetmiyorum. Maalesef. Hiç görmüyorum öyle birini.
1: Allah'ın hakiki mürşitlerini nasıl bulabiliriz?
5: Allah'ın yolunda ilerleyerek.
3: Bunu bence biz ayırt edemeyiz de. Sadece davranışlarına bakabiliriz diyebiliyorum.
4: Arayıp bulabileceğimizi de bilemiyorum ama her insanın kalbini tertemiz tutması lazım.
1: Peki mürşidimizi bulduğumuz vakit bize neler kazandırır?
5: Önce Peygamber Efendimiz'i gönderiyor. Daha sonra Cebrail Aleyhisselam aracılığıyla Kur'an-ı Kerim'i indiriyor sayfa sayfa. Bizim önderimiz zaten var. Ancak bizim bu dünyada mürşid ihtiyacımız var. Daha doğru yollarda ilerleyebilmemiz için, dinimizi daha doğru yaşayabilmemiz için bizim buna ihtiyacımız var.
0: İmsavi mürşid ilim demek.

0: onun önderliğinde Kur'an'ın nasıl öğrenilmesi gerektiğini Kur'an-ı Kerim öğretim metodundan ayetlerle net olarak anlıyoruz. Evet, birinci noktada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Allah-u Teala senin vazifen tebliğdir. Öyleyse Allah'ın davetini herkese ulaştırmaktır. İşte ikinci safhada kıraat. Kıraat seçilenlere Kur'an-ı Kerim'in öğretim metodudur. Seçilmiştir ama kendisine Kur'an ayetleri kıraatılmasına rağmen asla ders almayan, delalet üzerine hak olan insanlar var. Tilavet ise seçildikten sonra kendisine Kur'an ayetleri kıraat edildiği zaman o kişi daveti kabul eden, kalpten ulaşmayı dileyen kişidir. Tilavet onun için başlıyor. Tilavetle kişi tezkiye ulaşıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Kur'an tilavetle değil hidayetle okunur. Yani tilavet bu işin giriş kapısıdır. Ama Kur'an'ın okunması nefs tezkiyesi, yani ruhun dünyasında Allah'a ulaşması hidayetle okunur. Kim ruhunu Allah'a ulaştırmışsa o artık Kur'an-ı Kerim'i öğrenen kişidir. Kısalar peygamberlerin kısalarını Allah-u Teala açıklıyor ve tezekkür en üst seviyede Allah-u Teala'nın irşada memur ve mezunluk kişinin Allah'la olan muharesi, konuşması, Allah'ın ona bilgi aktarması, onun da Allah'tan aldığı bilgileri insanlara ulaştırmasını muhtevasına alır. Yani 7 safa devrin imamının Kur'an-ı Kerim öğretim metodu var. Mürşidin öğretileri 28 basamağın hepsini ihtiva eder. Başka insanları da mürşid olma istikametinde teşhis etmek, yenilemek, ilimle doldurmak, Allah'ın yardımı ile irşada ulaşmasını sağlamakta vazifeli olmak mürşidin görevidir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o Rabbani ilmin başlangıç noktasına ulaşmıştır. Mürşidine ulaştığı noktadan itibaren ilmi ondan almaya başlar. Mürşidine tabi olduğu zaman hidayette olur. Tabi olmadan öyle hidayet üzeredir ama tabi olduğu zaman ruhun hidayeti, fizik vücudun hidayeti, nefsin hidayeti ve iraden hidayeti başlar. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Muhterem hocam, başta efendimiz olmak üzere hasret ve hürmetle mübarek ellerinizden öpüyorum. Sizi çok ama çok ama çok seviyorum hem de kalbimden. Muhterem hocam, müsaadenizle bir sual arz etmek istiyorum. Kainatın en üstün mahluku olan insanı hayvanlardan daha aşağı hale getiren sebep nedir? Bu konuyu bizlere açıklar mısınız? Tekrar hasretle, hürmetle, mübarek ellerinizden öpüyorum. Efendimizin himmetiyle sizi çok ama çok ama çok seviyorum hem de kalbimden. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
0: Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Kainatın en üstün mahluku olan insanı hayvanlardan daha aşağı getiren sebep nedir diyor kardeşimiz. Allah Teala herkesi İslam fıtratıyla, Hanif fıtratıyla yaratmış. Ve İslam fıtratıyla, Hanif fıtratıyla yaratılan bay ve bay herkesin teslim dinini yaşamasını istiyor. Teslim dinin bütün emir ve nehirleri muhtevasını alan kutsal kitaplardır. Ama her devirde kutsal kitabın kendisine indirdiği nebiler bunun kutsal kitapların ilk açıklayıcısı onlardır. Daha sonra onlar olmadığı dönemlerde veli resuller var. Kutsal kitapları insanlara öğretmek de vazifeli. İşte onlar insanları Allah'a davet ederler. Allah'ın davetini kabul

0: etmeyen, kainatın en üstü mahluk olan insan, hayvanlardan daha az derekeye iniyor. Araf suresinin 179. ayet-i kerimesinde لَقَدْ زَرَانَا لِي جَهَنَّمَ كَسِرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ لَهَمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا لَهَمْ عَيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا لَهَمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا اُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ. Araf 179, insan ve cinlerin çoğunu cehennem için yarattık. Onların kalpleri var fıkıh etmezler. Onların gözleri var görmezler, onların kulak var işitmezler. Onlar hayvanlar gibi de hatta daha şaşkın. İşte kalbi olup fıkıh etmemesi Allah'a ulaşmayı dilemediğindendir. Kulakları olup işitmemesi kalben Allah'a ulaşmayı dilemediğindendir. Gözleri var görmemesi Allah'a ulaşmayı dilemediğinden. Allah'a ulaşmayı dilemediği zaman Allah Teala Rahim esması ile tecelli ederek bu engelleri ondan kaldırmıyor. İnsanın iki tane düşmanı var. Birisi nefs, diğeri de şeytan. Şeytan bütün insanları Allah'ın yolundan men etmek için, sırat-ı müstakimden koparmak için ilk insan olan Adem Aleyhisselam'dan bu yana büyük bir uğraşın içindedir. İnsanların çoğunu hayvanlardan daha aşağı mahluklar yapmayı becermiş durumdadır. Serbest iradesiyle karar vermek yeteneğine layık görülerek yaratılan insan, kendisine verilen bu yetkiyi kendi aleyhinde kullanan bir zavallı duruma düşmüştür. İnsanların buradaki eksikliği Allah'ın söylediklerini bilmemektir. Allah'ın söylediklerini uygulayabilen insan, şeytana galip gelen insandır. Allah'a ulaşmayı dileyen kişidir. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah, birlikte dinliyoruz.
1: Kur'an-ı Kerim'e göre insanın Allah indindeki değerini artıran en önemli ibadet zikir ibadetidir. Sizce zikir yapan bir insanda neler değişir?
2: Öncelikle bir mutluluk geliyor. Ben daha önce deneyimim oldu. Çok güzel bir şeydi. İçine bir huzur doğuyor diyebilirim.
3: Düşünceleri rayına oturur, yani düzenli bir hal alır. Karmakaşık bir yapısı olmaz yani.
4: Kalbini temizletmektir.
5: Her şeyden önce onların bizden daha sabırlı olduğunu düşünüyorum. Yapanla yapmayan bir değildir. O yüzden onlar bizden adım adım önde olduklarına inanıyorum.
1: Peki Allah'ın ismini zikredenle zikretmeyen arasında ne gibi farklılıklar olur?
3: Mutlu veya mutsuz. Hani dediğim gibi ya, düşünce yapısı çok karmaşık olan insan dışarıya daha böyle karamsar görünebilir. Öyle ayırt edebilirim ancak.
4: Eğer zikir yapan gerçekten doğru ve yürekten yapıyorsa tabii ki farklar olur. Ama yapmıyorsa hiçbir fark olacağını düşünmüyorum.
5: Yapanla yapmayan bir değildir diye düşünüyorum. Ama yapmayan insanın da kötü olduğunu düşünmüyorum. Mutlaka farklı yönlerden imtihan ediliyordur.
1: Sizce Allah'ın ismini sürekli zikreden bir insan mutlu olur mu? Dış ilişkileri nasıl olur?
2: Ya mutlu olur ki sadece Allah'ın, sadece Allah ismiyle değil diğer Esma-i Hüsna'larıyla da zikredersek kendi sorunlarımıza da çözüm buluruz bence.
5: İnsanlar çok sıkıntılar yaşar dünyada. İmtihanımızdır. Zaman zaman varlık, zaman zaman yokluk. Tek kurtuluşumuz Allah demek. Çok iyi hissederim. Her zaman onu yanımda hissederim.
0: Misafirimiz zikir yapanla yapmayan insan bir değildir ama yapmayan insanın da kötü olduğunu düşünmüyorum dedi. Zikir yapmadan Allah'ın istediği gibi iyi bir kul olunabilir mi? Hayır. Zikir yaptıkça salih amel işlemiş oluruz. Bunun bakiyesi nefsimizin kalbindeki yerleşen Allah'ın nurlarıdır. Nefsimizin kalbindeki nurlar arttıkça bizim Allah ile olan yakınlığımız her geçen gün artacaktır. Davranış biçimlerimiz ve nefsimizin kalbine yerleşen Allah'ın nurlarıyla devamlı daha güzele gidecek ve bizi mutluluklara ulaştıracaktır. Öyleyse nefsimizin kalbindeki nurlar yerleştikçe daha güzeli ümit etmek için yeni imkanlar doğar. Artan zikrimiz, davranış biçimlerimizi düzelttikçe daha çok mutluluğu yaşamaya başlarız. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah.
6: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü. Muhterem hocam. Mübarek ellerinizden hürmetle, hasretle öpüyorum. Sizi çok ama çok seviyorum. Muhterem hocam, uygun görürseniz bir sualim olacaktı. Fiziksel engelleri olan insanların Allah'ın indindeki değerini açıklar mısınız? Allah razı olsun. Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü.
0: Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatü. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak, fiziksel engelleri olan insanların Allah indindeki değerini açıklar mısınız diyor. Bir fizik vücudumuz var, bir de nefsimiz var. Yani bir fiziksel engelli olmak var, bir de zihinsel engelli olmak var. Özürlüler Allah'ın indinde ibadet açısından sağlam olanlardan çok daha kıymetli bir seviyededir. Aynı seviyede bir ibadeti bir özürlü kişiyle bir sağlam kişi yapsalar, özürlünün yaptığı ibadet Allah katında çok daha fazla derecat kazanmasına sebebiyet verir. Çünkü daha çok daha fazla gayret sarf etmesi gerekir. Allah-u Teala'nın ona vereceği ihsan da nimet de diğerinden daha fazla olacaktır. Allah-u Teala'nın en çok sevdikleri Allah'ın yolunda en çok gayret edenlerdir. Dikkat edin, fiziksel engelli olmak Allah'a yakınlığa bir engel teşkil etmiyor. Ama zihinsel engelli olmak çok istenmeyen, hiç asla istenmeyen bir şey. Kimdir zihinsel engelli olan insanlar? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin kulakları var, işitmiyor. Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin gözleri var, görmüyor. Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin kalpleri var, idrak etmiyor. Yani bu zihinsel engelli olan insanlar, çünkü ister kulak, ister göz, ister kalp, bunlar sadece kulak sesleri alır ama işitme olayı beyinde gerçekleşir. Gözleri görüntüleri alır ama görme olayı yine beyinde gerçekleşir. İdrak etmek de kalpte oluşur. Ama bütün bunlar hepsinin ötesinde Allah-u Teala'nın o kişinin işitebilmesi, görebilmesi ve idrak edebilmesi, o kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesine, Allah'ın da rahim esmasıyla ona tecelli etmesine bağlıdır. Allah razı olsun. Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Haram Kur'an, Haram Mutluluk programının sonuna geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikler hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'as-salava. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Fatiha ma'as-salava.

Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz bir pazar sohbetinde bizleri bir araya getirdi. Her zaman sohbet söz konusu olduğu zaman mucize-i baki Kur'an konunun merkezinde yer alıyor. Allah'ın ayetleri ve bu ayetlerle Allah-u Teala'nın bizden istediği hedef istikametinde neler yapmamız lazım? Allah'ın emirleri ve yasakları konumuzun merkezini teşkil ediyor. İşte şimdi böyle bir ayetle başlıyoruz. Hud 29'da Nuh Aleyhisselam, ya kavmi ma eselukum aleyhi malen. Ben sizden mal istemiyorum. İn ecri ilallah. Benim ücretim Allah'a aittir. Ve ma bitardillezine amenu. Ben bu amin olanları yanından kovmam. Ennehum mülaki rabbuhum. Onlar Rablerine mutlaka mülaki olacaklardır. Sevgili kardeşlerim, Allah'a giden yolun giriş kapısı lika Allah'tır. Dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaşmayı dilemek. Allah Teala'nın bize farz kıldığı Hanif dini, babamız İbrahim'in Hanif dini, Arapça ile İslam, 7 safa ve 4 teslimi içeriyor. Ve bunun birinci safhasında Allah'a ulaşmayı dilemek geliyor. Allah'a ulaşmayı dilemek ne sağlar bize? Bizi gizli şirkten kurtarır sevgili kardeşlerim. Nebiyye Sultanı Peygamber Efendimiz'in iki şirkten bahsettiğini biliyoruz. Birisi açık şirk, diğeri de gizli şirk. Ümmetim için açık şirkten korkmuyorum. Artık ümmetim güneşe tapmaz, aya tapmaz, yıldızlara tapmaz ve elleriyle yontuklarına tapmaz. Ama ümmetim için en çok korktuğum şey gizli şirk. İşte sevgili kardeşlerim, Allah'la ilişkilerimizde öncelikle gizli şirkten kurtulmamız lazım. Bu dinin şeriatı tek ve tek olan şeriatta Allah Teala'nın bizi uyardığı şirkten beri olmak. Ve şer'a lekum ed-dine ma vesa bihi Nuhan vellezî evhayna ileyke ve ma vesa bihi İbrahim, Musa ve İsa. Ve akimu ed-dine ve la teferraku. Kebure alel müşrikine ma tedum ileyh. Allahu yeştebi ileyhi men yeşâ'u ve yehdi ileyhi men yunîb. İşte Şura 13'te bütün insanlar için Adem Aleyhisselam'ın zürriyeti bay ve bayan hangi zaman diliminde yaşasa yaşasın Allah'ın bütün insanlar için vaaz ettiği tek bir din var, bu dinin şeriatı da tek. Ve Kur'an-ı Kerim'de Ulul Azm Nebisi olarak zikredilen tüm peygamberlere Allah'ın verdiği şeriat, dini ikame edin, dinde fırkalara ayrılmayın, müşriklere senin davetin ağır geldi. Evvel emirde hepimizin şirkten beri olması lazım. Şirk varsa dini yaşamak mümkün değil. Bu ayet-i kerimede konu olan şirk, gizli şirk. Yani kişinin hevasını, nefsini ilah edilmesi hali. Allah-u Teala Câsiye suresinin 13. ayet-i kerimesi, 23. ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyor. اَفَرَيْتَ مَنْ اَتَّخَزَ اِلَاهُ وَهُوَهُ وَعَدَلَ اللّٰهُ وَالْعَلْمِنْ وَخَتَ مَعَلَى سَمِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَسَارِ مُشَابَةٍ. O hevasını ilah edeneni gördün mü? Bir ilim üzere Allah onları delalette bırakmıştır. Sevgili kardeşlerim, ilim var ama kişi delalette. Yani öyle bir ilim ki içinde hidayet yok. Halbuki son şeriatla bu Kur'an-ı Kerim'in hedefine baktığımız zaman Kur'an'ın hedefi hidayettir ama hidayetin hedefi de mutluluktur.
Öyleyse bir ilim düşünün ki içinde hidayet yok. O zaman içinde mutluluk yok. İşte bugün geleneksel din tatbikatı, dinde fırkalara ayrılan Yahudiler, ayrılan Hristiyanlar ve fırkalara ayrılan Müslümanlar dini yaşadıklarını zannediyorlar ama gerçekte dini yaşamıyorlar. Dinin üç esasını Allah Teala bildiriyor. Akimü dine, dini ikame edin. Ve la teferaku, fırkalara ayrılmayın. Kebure alel müşrikine ve tedum iley. Müşriklere senin davetin ağır geldi. İşte kutsal kitaplara giriş kapısı, kısacası kutsal kitapların şifresi bir dilektir. Kalpten Allah'a ulaşmayı dilemek, lika Allah'ı dilemek. İşte okuduğum ayet-i kerimede Nuh Aleyhisselam, ben tebliğime karşı, Allah olan sizi Allah'a davetime karşı bir talep, bir ücretin içerisinde değilim. Benim ücretim Allah'a aittir. Ama ben bu amin olan Allah'a ulaşmayı dileyenleri yanımdan kovamam. Onlar mutlaka Rablerine mülaki olacaklardır. Kişi kalpten mülaki olmayı dilerse o kişi gizli şirkten kurtulur. İşte Rum suresinin 31. ayet-i kerimesinde Allah Teala bu konuyu dile getiriyor. Münibine ileyhi, Allah'a yönel ve takuhu, takva sahibi ol. Vakimussela, namaz kıl. Ve la tekunu minel müşrikin, ve müşriklerden olma. O müşrikler kimlerdir? Minellezine feraku dinehum ve kanu şi'a kulu hizbin mimma ledeyhim ferihun. O müşrikler ki onlar dinde fırkalara ayrılmışlardır. Şimdi şura 13'e bakın, dinin ikame edilmesi, yaşanması üç esas üzerine bina edilmiş. Bir kere en alt seviyede kişinin şirkten beri olması, ikinci safhasında fırkalara ayrılmaktan kurtulması. Bu iki unsur yoksa hiç kimsenin dini yaşaması mümkün değil. 14 asıl evvel Nebilal Sultanı Peygamber Efendimiz bu iki unsurun din tatbikatından çıkacağını buyuruyor. Evet, gerçekten de şöyle diyor. Ümmetimden ilk kaldırılacak şey emanet ve huşudur. Evet, ümmetimden ilk kaldırılacak şey emanet ve huşudur. Bu sadece Peygamber Efendimizin ümmetinden değil, Yahudilerden de ilk kaldırılan şey emanet ve huşudur. Hristiyanlardan da ilk kaldırılacak şey emanet ve huşudur. Emanet nedir? Huşu nedir? Emanet, Allah Teala'nın en şerefli varlık olarak yarattığı insana zatından üfürdüğü ruh olarak karşımıza çıkıyor. Ahzab suresinin 72. ayet-i kerimesinde "İnne eretne emanete ale's-semavati ve'l-ardi ve'l-cibali ve beyne en yahmilnaha ve eşfakna minha ve hamale'l insan innehu kana zalimen cehula." Biz emaneti göklere, yerlere, dağlara, bunlar arasındaki hepsine yüklensin diye teklif ettik. Hiçbirisi yüklenmedi. İnsan yüklendi çünkü insan zalim ve cahildir. İşte sevgili kardeşlerim, emaneti yüklenen bu insan eğer ruhun talebine uymaz, Allah'a ulaşmayı dilemezse, o zaman o kişinin hayatında emanet ve huşu kalkıyor. Öyleyse öncelikle emanetin standartlarına uymak lazım. Emanet Allah'ın zatından üfürülen ruhtur ve kişinin evvel emirde ruhun talebine uyması lazım. Hazreti Ali'nin ifadesiyle ruha dön, metalibini olgunlaştır. Yani ruhun talep, ruhun talebidir. Metalip, ruhların talebi. Çoğulu olarak ifade edeyim. Metalibini olgunlaştır. Nefse yönel, faziletlerini tamamla. Nefsin de Allah'ın emrettiği standartlarda olabilmesi İlk giriş kapısı huşu, ondan sonra zikir, çok zikir, daimi zikir, külli zikir ve tesbihe kadar olan şan bir geniş yelpazeyi içine alıyor.
Ama dikkat edin, ilk ümmetimden kaldıracak şey emanet ve huşu. Yani ne kalkmıştır? Allah'a ulaşma dileği, ruhun talebi yok. Ne kalkmıştır? Huşu. Allah Teala'nın nefsinin kalbini temizlenebilmesi için ibadetlerin sultanı olan zikir kalkmıştır. Zikir yoksa zaten huşu yoktur. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de iki çeşit namazdan bahsediyor. Huşu içinde kılınan bir namaz, bir de sehv içinde kılınan bir namaz. Allah Teala Maun suresinin 4 ve 5. ayetlerinde اَلَّذ۪ينَ فِي سَلَاتِمْ فَوْوَيْنِ الْمُسَلِّينَ Ve o namaz kılanlara اَلَّذ۪ينَ فِي سَلَاتِمْ sahun. Onlar namazlarından gafildirler. Ama Müminun suresinin 1 ve 2. ayetlerine baktığımız zaman Allah Teala hatta fil hal müminun ellezine fi salatim haşun. O müminler ki onlar felaha erenlerdir. Onlar namazlarında huşu içindedirler. Öyleyse eğer ruhun talebi yoksa o kişi namaz kılsa dahi asla huşu içinde bir namaz olmayacaktır. Huşu içinde bir namaz o şekilde namaz kılanlardan namaz nefret ediyor. Evet sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilemeden tutulan oruçlar sadece açlıktır. Ulaşmayı dilemeden insanoğlu ne yaparsa hepsi boşa çıkıyor. Nice oruç tutanlar vardır ki onların nasibi açlık ve susuzluk. Nice gece ibadetine kalkanlar vardır ki onların nasibi ancak uykusuzluktur. Sebebi ne? Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için. Çok mu önemli? Evet sevgili kardeşlerim, Allah Teala vaaz ettiği din bize farz kıldığı mutlak surette iki cihan saadetine ulaştıracak olan Allah'ın dininin giriş kapısı bir dilektir. Bu dilek ruhun talebi olan kalpten ulaşmayı dilemektir. Bir dilektir bu dilek, nefsin manevi kalbinde Allah'ın ismini ard arda tekrar etmektir. Yani zikirdir. İşte hedef emirlerden olan Allah'a ulaşma dileği yoksa, vasıta emirlerinden ibadetlerin sultanı zikir yoksa o kişi için artık din yoktur. Din yoksa o kişinin hayatı yoktur. Sevgili kardeşlerim, iki tür insan dünyada yaşıyor. Bir, ahireti için dünyasını terk eden, bu ikisini de kazanıyor. İki, dünyası için ahiretini terk eden, bu ikisini de kaybediyor. Öyleyse tercih size kalmış. Eğer niyetiniz ahiretse, Allah size dünyayı da veriyor. Ama niyetiniz dünya ise, ahiret de yok, dünya da yok. İşte ayetler, 7 tane ayet-i kerimede, niyeti dünya olan için, Allah Teala dünyayı talep edenlere, onların ahirette bir nasibi yok. Bu ahirette nasibi olmayan insanlar bu dünyada mutlu olabilir mi? Hayır. Bu dünyada da onların mutlu olması söz konusu değil. Nereden biliyoruz? Fatır 5'ten, ey insanlar muhakkak ki Allah'ın vaadi haktır. Sakın dünya hayatı sizi aldatmasın. Sakın şeytan da sizi Allah'ın affına güvendirerek aldatmasın. Her iki halde de kişi üstüne düşüyor. Ama bu tuzaktan kişi kurtulmak istiyorsa olması gereken şey ne? Allah niyeti önce ahiret olana dünyayı verir. Ama niyeti sadece dünya olana asla ahireti vermez. Ahireti olmayanın dünyayı mutluluk içerisinde geçirmesi mümkün değil. O halde diyoruz ki kim ki ahireti için dünyasını terk ederse o her ikisinin de sahibi olur. Ama kim ki dünyası için ahiretini terk ederse o ikisini de kaybeder. İşte kimdir bu dünyası için ahiretini terk eden? Yunus suresinin 7-8. ayet-i kerimesinde اِنَّلَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ الْيَقَانَ Onlar bize ulaşmayı dilemezler. وَرَادُوا بِالْحَيَاتِ الدُّنْيَا Onlar dünya ayetinden razıdırlar. Onlar Allah'ın ayetlerinden gafildirler. Onların gideceği yer cehennem. Yani kim Allah'a ulaşmayı dilemezse
O kişi dünya hayatını dilemiştir. O kişi ayetlerden de gafildir, gideceği yer cehennemdir. O kişinin dünyada da mutluluğu söz konusu değil. Ama tersi de söz konusu. Eğer kimse ahireti için dünyasını terk ederse ki çok Allah dostları ehli dünya, dünyada ehli buvada, her birisi bir sevdada ama bana Allah'ım gerek, her zaman ruhun talebi olan Allah'a ulaşma dileği mutlak kurtuluşun garantisidir bütün insanlar için. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz tıpkı bu ayetlerle örtüşen hadis-i şerifinde şöyle buyuruyor. İslam Nuh'un gemisidir, gemiye binen kurtulur. Ondan ayrılan da boğulur. Kimdir gemiye binen? Kimdir kurtulan? Hud 29'da söylemiştik. Gemiye binenler kimlerdir? Amin olanlar. İşte Nuh Aleyhisselam, ben yanımda olan bu amin olanları kovamam. Onlar mutlaka Rablerini mülaki olacaklardır. Nuh Aleyhisselam geminin kaptanı, gemide yer alıyor ve benimle beraber olanlar mutlaka Allah'a mülaki olacaklardır. Nuh'un gemisinde yer alanlar. Geminin kaptanı ifade ettiğim gibi Nuh Aleyhisselam, gemiye binen kurtulur, ondan ayrılan Allah'a ulaşmayı dilemeyen de boğulur. Boğulanların ilki kimmiş? Nuh Aleyhisselam'ın evladı. Nuh Aleyhisselam hayatı boyunca tebliğ yaptı. Evladım gel, gemiye bin, her türlü davette bulunmasına rağmen evladı dağ beni kurtarır, ben dağa sığınırım. Ama Allah Teala'nın emriyle yerden su fışkırdı, gökten bardak boşanırcasına Allah Teala suyu aktırdı ve göklerden ve yerlerden gelen sularla yeryüzü suyla kaplandı. Evladı da yüksek dağa çıkmasına rağmen her şey sular altında kaldığı için boğulmak durumunda kaldı. İşte onun bir işareti olarak Allah Resulü hadisinde binenler kurtuluyor, ayrılanlar da kesinlikle boğuluyor. Bu evladının gemiden ayrıldığı, Nuh Aleyhisselam'dan ayrıldığı için boğulduğunun kesin bir işareti. Her devirde durum aynıdır sevgili kardeşlerim. Bugün de Nuh'un gemisi vardır. Bugün de gemiye binen kurtulur, ayrılan boğulur. Kimdir bugün Nuh'un gemisinde yer alanlar? Kalben Allah'a ulaşmayı dileyenler. Ayrılanlar kimlerdir? Boğulanlar, onlar da Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Onlar dini yaşadıklarını zannediyorlar. Ama asla dini hayatın hiçbir noktasında Allah'ın ayetlerine ve bu ayetlere uygun hadislere uygun bir yaşantı içinde değiller. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz başka bir hadisinde Allah'ın davetine icabet etmeyen Allah'ın Resulüne asi olmuştur. Evet, nedir Allah'ın daveti? Allah'ın daveti Allah'a ulaşmayı dileme. İşte ister Yunus 25 olarak ele alın, ister Fussilet 33 olarak ele alın, ister 7 tane ayet-i kerimede Allah Teala dünya hayatını yaşarken tüm insanları Allah'a davet ediyor. Duyduk duymadık demeyin, kalpten Allah'a ulaşmayı dileyin. Vallahu yed'u ila darisselam, Allah teslimiyordu olan zatına davet eder ve daveti kabul edenleri yehdi men yaşav ila sirat-ı müstakim, kendisine ulaştıran sirat-ı müstakim ulaştırır. Fussilet 33 ise aynen Allah'a davet eden, nefs tasfiyesi yapan, ben teslim olanlardanım diyenden daha güzel sözü kim vardır? Öyleyse her dönemde mutlak surette akil ve bali olan dünya hayatını yaşayan bay ve bayan herkes mutlaka Allah'a davet olunur. İşte şu anda içinde bulunduğumuz zaman diliminde 8 milyar kaba taslak olarak söylemek gerekirse 8 milyar insan var. Bu 8 milyar insanın 8'i de Allah'a davet olunuyor. Kimin vasıtasıyla? Kavim Resulleri vasıtasıyla. Kavim Resulleri her zaman vardır.
Evet, her zaman vardır. Kıyamete kadar da olay bu şekilde devam edecek. Kavim Resullerini Allah Teala doğmadan evvel seçiyor. Kasas 68'de Rabbuke yahluku men yeşâ'u ve yahtar ve mâ kâne lehumul hayre. Resullerin seçiliş kanunu bu ayeti kerimede zikrediliyor. Allah yaratıyor, seçiyor ve irade ve serbestlik onların değil. Resullerin iradesi Allah'ın iradesiyle birliktedir. O sebeple Resuller ilahi iradeyle tesbihteler. İşte katından mutlaka Allah Resuller gönderiyor. Nahl suresinin 36. ayeti kerimesinde لَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ اُمَّةٍ رَسُولًا اَنْ اَعْبُدُوا اللّٰهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Andolsun biz bütün ümmetlere, milletlerin, kavimlerin içinde Resul bahsettik, hayata getirdik. Allah'a ulaşmayı dileyerek Allah'a kul olsunlar ve tağuttan insan ve cin şeytanlardan da iştinab etsip sakınıp kurtulsunlar. Öncelikle Allah'a ulaşma dileğiyle Allah'a kul olmak, aynı zamanda tağutta kul olmaktan kaçınmak, kurtulmak. İşte bir kısmı hidayete erdi, Allah'a ulaşmayı dilediler. Diğerlerinin üzerine delalet hak olduğu Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için. Herkes için kanun aynı mıdır? Evet sevgili kardeşim, herkes için kanun aynı. İsra 15'te وَمَا كُنَّا مُعَذِّب۪ينَ حَتَّى نَبَسَ رَسُولَ. Resul göndermesem azap etmem. Birçok insan şu anda bile her an Kur'an, her an bu programda sokak röportajları yapan kardeşlerimiz işte mürşidin faziletinden bahsederken bir kısmı hayır diyor. Zaten Kur'an var, yeter. Allah her zaman bizimle beraber. Mürşide gerek yok. Öbür taraftan da Kur'an ben zaten kendi kendime okurum diyerek birçok sebeplerle hem Allah'a ulaşma dileğini hem de mürşide tabiyeti ıskalıyorlar. Yani öne olmasa da olur. Çünkü babaları onlara şunu söylemiş. Siz İslam'ın 5 şartını yerine getirin. Kesinlikle kurtulursunuz. Sevgili kardeşlerim, son şeriat kitabı Kur'an-ı Kerim ve son şeriat kitabı Kur'an-ı Kerim'in kendisine indirdiği Nebi Sultanı Peygamber Efendimiz Yasin suresi, ki Yasin Kur'an-ı Kerim'in kalbi, 6. ayet-i kerimede لِتُنْزُرَ قَوْمًا مَا اُنْزُرَ عَبَاهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ. Seni öyle bir kavme gönderdi ki uyarıcı olarak babaları uyarılmamış. Yani babalarına tebliğ yapılmış. Babaları Allah'a ulaşmayı dilememiş. Babaları Allah'a ulaşmayı dilemeyince otomatikmen delalet üzerinden hak olmuş. Ve delalet üzerine hak olan baba evladına neyi aşılıyor? Kendi yanlış inancını. Nasıl babasına birileri sen beş şartını yerine getir kurtulursun ama delalet üzerine hak olmuşsa, o da evladına aynı şey. Evladım sen hiç sağa sola derinlere dalma. Orta yolu tut. İslam'ın 5 şartı sana yeter. Ve böylece bu yanlış inancı evladına da aşılıyor. Ama Allah Teala Peygamber Efendimiz'e diyor ki Rad 7'de اِنَّمَا اَنْتَ مُنْزُرُنْ. Sen bir uyarıcısın. وَلِكُلُّ قَوْمٍ هَادٍ. Her kavim için bir hidayetçi kesinlikle vardır. Bakın Rad 27. İşte o her kavim için hidayetçi olan Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz Allah kendisine diyor ki babaları uyarılmamış. Babaya tebliğ yapılmış, Allah'a ulaşmayı dilememiş. Dilemediği için yanlış inanç içerisinde din yaşadığını zannediyor. Ama gerçekte Allah'ın dinini yaşamıyor. Uyarılmamış, onları uyarman için seni gönderdik. Delalet üzerine hak olan, kalbi hasta olan babalar var. Onlar çocuklarına da ne yapıyorlar? Yanlış inancı veriyorlar. Ama Allah Teala o çocukların ne olmasını istiyor? Kurtulmasını istiyor. Delalet üzerine hak olanlar, kalbi hasta olanlar, onlar kurtulabilir mi? Ne yazık ki hayır. Allah Teala Haç suresinin 53. ayet-i kerimesinde ne diyor? وَلِيَّجْعَلَ مَا يَلْقُوا الشَّيْطَانُ فِتْنَةً لِلَّذ۪ينَ فِي قُلُوبٍ مَرَدٍ وَالْقَاسِيَةِ قُلُوبٍ. Baş düşman olan şeytan
ilkalarıyla kalbi hasta olanlarla kalbi kasiyet bağlananları kendisine bağlıyor. Kalbi kasiyet bağlayan delalet üzerine hak olanlardır. Kalbi hasta olanlar da uzak delalet olanlardır. İster delalet üzerine hak olanlar olsun, ister uzak delalet olanlar olsun, bunların hepsinin gideceği yer ne yazık ki cehennem. Bunların ortak özelliği ne? Ölüme kadar asla Allah'a ulaşmayı dilemeyeceklerdir. Kendi serbest iradeleriyle. Yani iradelerini kullanmayan ve yanlış kullanan insanlar şeytanın hegemonyası altında bir dini hayatı yaşarlar. Ama o hayatın içinde olanlar dini yaşadıklarını zannediyorlar. Gerçekte dini yaşıyorlar mı? Hayır. Allah'ın davetine icabet etmiyorlar. Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Dilemedikleri takdirde de Allah'ın Resulüne asi oluyor. Sevgili kardeşlerim, Şuara suresinin kardeşimiz şu anda çıkartırsa bir tanesini, 25 ayet-i kerimede bir şey tekrar ediliyor. Allah'ın peygamberlerine verdiği mesaj. Ne diyor Allah Teala? İttakullahu ve atiun. İttakullahu ve atiun, ittakullahu ve atiun. Yani ne diyor? Allah'a karşı takva sahibi olun ve bana itaat edin. Allah'a karşı takva sahibi olun, bana itaat edin. Allah'a karşı takva sahibi olmak Şura 20, Rum 21'de, Rum 31'de ne diyordu? Münibine ileyi Allah'a yönel ve takku, takva sahibi olun. Ve müşriklerden olmayın. Öyleyse şirkten kurtulmak takva sahibi olmakla mümkündür. Kur'an-ı Kerim'de adı geçen 25 tane peygamber kavimlerine hep ne demişler? Takva sahibi olun ve tabi olun. Resul'e itaat tabiyetten geçer. Nerede itaat geçiyorsa kesin bilin ki o tabiyet manasına geliyor. Allah Teala men yutur resule fakat atallah. Resul'e itaat Allah'a itaattir. Ama kim Resul'den yüz çevirirse o isyan edendir, o Resul'e itaat etmeyendir. Onun da dini yaşaması söz konusu değil. İşte şu anda ekranda görüyorsunuz Resul'e 7 safa Allah ve Resul'üne itaat. Evet, ister Ali İmran 132, Nur 54 ki Nur 54'te Resul'ün görevi tebliğdir ama size de düşen itaattir. Resul sadece tebliğ eder. Ama sizin vazifeniz buna itaat etmek. İsa 59'da ey amel olanlar Allah ve Resulüne itaat edin. İsa 65'te Resul bize gelmedi demeyesiniz diye mutlak surette Allah Teala Resulünü size gönderiyor. Ahzab 36'da mümin erkek ve mümin kadının Allah ve onun Resulü onlar için bir işin olmasına hükmettiği zaman kendi işlerinde seçim hakkı olamaz. Nasıl Resul Allah'a teslimiyet içindeyse, Allah ve Resulü bir işe hükmettiği zaman, demek ki Allah ve Resulü'nün kararı ortak. Allah ve Resulü diyor ki, 7000 zikirle başla. Artık bu Allah'ın hükmüdür. Allah'ın o kişi için verdiği karardır. 7000 zikirle başla dedikten sonra, o mümin erkek ve mümin kadının, ya bana 2000 zikir yetmez miydi? İşte falan yerde 5500 zikirle de çekilen işler var. Vesaire vesaire. Allah Teala hayır diyor. Ahzab 36'da mümin erkek ve mümin kadının Allah ve onun Resulü onlar için bir işin olmasına hükmettiği zaman, bir emir verdiği zaman artık kendi işlerinde seçim hakkı olamaz. Kim Allah ve onun Resulüne asi olursa o takdirde apaçık bir delalette sapmış olur. Nisa 80. Kim Resul'e itaat ederse andolsun ki Allah'a itaat etmiştir. Enfal 46. Allah ve onun Resulüne itaat edin ki ayrılığa düşmeyesiniz. Nisa 69. Dinin tamamı Allah ve Resulüne itaatle gerçekleşiyor. İşte Nisa 69 bunu ifade ediyor. Men yutullah ve yutur Resul'e. Fe ulâke ma'allezîne aleyhme annâmallâhu minen nebiyyine ve sıddıkîne ve şühedâi ve sâlihîne. Kim Allah ve Resulüne itaat ederse o takdirde işte onlar Allah'ın kendilerine nimet verdiği nebilerle, sıddıklarla, şehitlerle ve salihlerle beraberdirler. Onlar ne güzel arkadaştır.
İşte Allah'a giden yolun giriş kapısı Resul'e itaatsa bu ancak Allah'a ulaşma dileğiyle oluyor. Çünkü Resul herkesi Allah'a davet ediyor. Allah'a ulaşmayı dileyin, Allah'a ulaşmayı dileyin, sakın dilememezlik yapmayın. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, ey insanlar hepiniz delalettesiniz. Hidayete erdirdikleri müstesna, dileyin ki sizi hidayete erdireyim. Allah'a ulaşmayı dilemek, hidayeti dilemek midir? Evet. Çünkü hidayet, ölmeden evvel insan ruhunun Allah'a ulaşmasıdır. Dileyin ki sizi hidayete erdireyim. Kim kalben Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah garanti tahtında o kişinin ruhunu kendisine ulaştırıyor mu? Evet. Hangi ayet-i kerime? Ankebut 5. Men kâne yercu likâllâhi fenni acelâlilâhat. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah mutlaka o kişinin ruhunu kendisine ulaştıracağını garanti ediyor. Öyleyse Allah Teala'nın neye önem verdiğini de Kur'an-ı Kerim net olarak açıklıyor. Neye önem veriyor? Dinin giriş kapısı olan Allah'a ulaşma dileği. 25 ayet-i kerimede hangi surede geçiyor? Şuara suresi. Evet, Şuara suresinin 25 tane ayet-i kerimesinde bütün Resuller kavimlerine şöyle hitap ediyorlar. İttakullah ve atiyun. İttakullah ve atiyun. İttakullah ve atiyun. Kardeşimiz bu kavramın geçtiği ayet sayesinde söyleyebilir, gösterebilir. O zaman istisnasız takva sahibi konunun olmazsa olmaz şartını ifade ediyor. İttakullah ve atiyun. İşte bakın bir tanesini gösterdi. Bunun gibi fettakullah ve atiyun. Fettakullah ve atiyun diye kaç ayet-i kerimede geçiyor. O zaman sevgili kardeşlerim, dini hayatımızın temeli takva sahibi olmak ve itaat etmek. Kime itaat? Resul'e itaat. Kime taat? Mürşide itaat. Kimdir bunlar? Evvel emirde en üst seviyede olan, Allah'ın tasarrufunda olan Veli Resul devrin imamıdır. Ona itaat. Her kavimde o kavmin ana lisanıyla insanları Allah'a davet eden, ardı arkası kesilmeksizin vazifeli olan Veli Resul'e, kavim Resulüne itaat. Onların altında 7 sabah 4 teslimi yaşayan, iradesini Allah'a teslim eden, Allah'ın irşada memur ve mezun kıldığı Veli Mürşid'e itaat. Evet sevgili kardeşlerim, çünkü itaat varsa ilahi irade vardır. İtaat eden kişi iradeye teslim oluyor. Zaten dinimizin adı İslam. İslam Allah'a teslim olmak. Bu teslimin 4 tane olduğunu hepiniz biliyorsunuz. Ruhun teslimi, fizik vücut teslimi, nefsin teslimi ve iradenin teslimi. İşte bu 4 teslimin bütünü dinin tamamını oluşturuyor. Ve diyordu ki Allah Resulü, ey insanlar hepiniz Allah'a muhtaçsınız. Nimetlendirdikleri müstesna. Sevgili kardeşlerim, sahip olduğumuz her şey Allah'ındır. Evet, sahip olduğumuz her şey Allah'ındır. Bize fizik vücudu veren O'dur. Bizi nefse zizan eden O'dur. Bize ruhtan üfüren O'dur. Serbest iradeyi veren O'dur. Akıl sahibi kılan O'dur. Neye sahipsek tamamen Allah'ın bir vergisi. Karşılıksız bunları bize hibe etmiş, vermiş. İşte Muhammed suresinin 38. ayet-i kerimesinde Vallahu ganiyun entumul fukara. Hep Allah ganidir. Hantum mihaula tud'avne li tunfiku fi sabilillah. Allah Teala, Allah yolunda infak edilmeye davet ediliyorsunuz. Feminkum men yabhal, bir kısmı cimrilik ediyor. Ve men yabhal fe enne ma yabhalu en nefsi, kim cimrilik ederse kendi nefsini aleyhine cimrilik eder. Vallahu ganiyun ve entumul fukara. Allah Teala ganidir. Siz fakirlersiniz. Her zaman hangi seviyede olursak olalım Rabbimize sonsuz ihtiyaç içindeyiz. İşte bir başka açıdan hadisin devamında ben zulmü kendime haram kıldım, size de haram kılıyorum. Birbirinize zulmetmeyin.
İnsan sosyal bir varlık, başka insanlarla birlikte yaşar. Eğer Allah diyorsa ki ben zulmü kendime haram kıldım, size de haram kılıyorum. O zaman sevgili kardeşlerim, kendinizi düşünün. 8 milyar insandan bir tanesisiniz. Bu 8 milyar insandan bir tane olan siz, sizin dışınızdaki 8 milyar insana zulmetmeyeceksiniz. İsterseniz kendinize zulmedin, isterseniz başkasına zulmedin, derecat kaybedersiniz. Başkasına zulmettiğiniz zaman derecat kaybedersiniz. Kendinize zulmetmiş olursunuz. Allah'ın bir emrini yerine getirmediğiniz zaman yine derecat kaybedersiniz. Yine kendinize zulmetmiş olursunuz. Ve hadis-i şerifte Allah Resulü buyuruyor ki, zulmetmekten sakının. Çünkü zulüm sahibini kıyamette karanlıkta bırakır. Cimrilikten de sakının. Zira cimrilik de sizden önceki yaşayan insanları helak etmiştir. Onları kan dökmeye ve haramı helal kılmaya yönetmiştir. Cimrilik dendiği zaman sevgili kardeşlerim, eğer Kur'an-ı Kerim'de bir bütün olarak bir kavramla ifade etmek gerekirse bu nedir? İnfak. Bu infak manevi infak, bu infak maddi infak. İnsan iki yönlü bir varlıktır. Bir Allah'a açılan bir yüzü var. Bu infakta zikir devreye giriyor. Bir de insanlara açılan bir yüzü var. Bu da Allah yolunda o kişinin diğer insanların ihtiyacını gidermeye dönük olan bir yapısını içeriyor. Yani Allah Teala maddi manevi infakta bulunmamızı istiyor. Hücurat suresinin 15. ayet-i kerimesinde Allah Teala müminleri tarif ederken "İnnemel müminellezine ellezine aminu billahi ve resulü sümme lem yertabu." Müminler o kimselerdir ki Allah ve Resulüne iman ettiler, sonra asla şüpheye düşmediler. Ve cahidu bi emvalihim ve enfusihim. İşte konunun odak noktasında bu var. Cahidu. Cihad ama neyle cihad? Bi emvalihim ve enfusihim. Yani mallarıyla ve nefsleriyle. Nefsleriyle cihadın ne olduğunu, nefsleri cihad nedir soruyorum sizlere. Nasıl nefse cihad edeceksiniz? Evet. Nefse cihat etmenin vasıtası zikir. Malınızla cihat ederseniz ne yapacaksınız? Evet, malınızla cihat eder. Allah Teala infakı 7 tane ayet-i kerimede söylüyor ve özellikle de mal ile infak noktasında Bakara suresinin 261. ayet-i kerimesi bize çok manidar bir mesaj veriyor. وَالَّذ۪ينَ يُنْفُقُونَ اَمْوَانٍ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ كَمَسَلِ حَبَّةٍ اَنْبَعَتْ سَبْعَ سَنَابِلًا فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِيَّةٍ حَبَّةٍ. Mallarını Allah yolunda infak edilen hali her başında 100 tane bulunan 7 başaklı bir buğday grubu kadar Allah Teala onlara derecat arttırımında bulunuyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, cihat ederken bir mal ile cihat, cihat ederken nefse cihat zikirle cihat, mal ile cihat normal Allah yolunda. Evvela zekatınızı vereceksiniz, onun artısı biri vereceksiniz, onun artısı sadakayı vereceksiniz, onun artısı yani durumunuz neye müsaitse o maliye cihadı yerine getirmelisiniz. İnfak dini hayatımızın vazgeçilmezidir. Niye bunu özellikle öne geçirdim? Çünkü Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz buyuruyor ki zulmetmekten sakının. Zikir sizin nefsinize nedir? Zulmetmemeniz içindir. Öyle değil mi? Ne diyordu Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz? Nefsinize zulmetmeyin. Çünkü onun da sizin üzerinizde neyi vardır? Hakkı vardır. Nefsimizin üzerimizdeki hakkı nedir? Kim söyleyecek? Eğer Allah diyorsa ki nefsinizle cihat edin diyorsa, o zaman nefsimizin üzerimizdeki hakkı nedir? Zikretmek sevgili kardeşim. Tekrar ediyorum. Nefsinize zulmetmeyin. Kimdir nefsine zulmeden? Zikretmeyen kişi. Nefsinin hakkını veren kişi kimdir? Zikreden kişi. İşte hadis-i şerifte zulmetmekten sakının. Bir, kişinin kendi nefsine zulmetmesi var zikretmediği zaman. İki, etrafındaki insanlara zulmetmesi var hakkını vermediği zaman. Zekatını vermediği, biri vermediği zaman. Bu da bir zulümdür. Evet, zulmetmekten sakının. Çünkü zulüm sahibini kıyamette karanlıkta bırakır. Gerçekten de Nebile Sultanı Peygamber Efendimizin zekatı olmayanın namazı, hacı,
zikri dini yoktur. Diyor mu demiyor mu? Zekat olmayan. Hemen o hadisi ifade edecek o. Malınızın zekatını veriniz. Biliniz ki zekatı vermeyenlerin namazı olmuyor. Orucu olmuyor, hacı olmuyor, cihadı olmuyor, imanı yoktur. Yani öncelikle etrafımızdaki insanların hakkı devreye giriyor. Dikkat ederseniz cihat kişinin nefsiyle cihadı ama mutlaka öncelikle ne olması lazım? Etrafımızdaki insanların hakkının verilmesi lazım. İşte bu cimrilikten sakının. Zira cimrilik sizden önceki yaşayan insanları helak etmiştir. Kimdir cimri olan? Cimri kimdir? Allah razı olsun, zekatını vermeyen. Evet. Cimri zekatını vermeyen kişi. Onları kan dökmeye, haramı helal kılmaya sevk etmiştir. O halde sevgili kardeşlerim, demek ki zulüm çok önemli. Nebi Sultanı Peygamber Efendimiz, Allah diyor ki, ben zulmü kendime haram kıldım. Yani size de haram kılıyorum. Zulmetmeyin. Hem nefsinize zulmetmeyin, zikredin devamlı. Hem de etraftaki insanlara zulmetmeyin, onlara hakkını verin. Etraftaki insanlara zulmetmemek, evvela zekatı, onlara hakkı olan zekatı vermek, zulmetmemek, biri vermek, zulmetmemek, sadakayı vermek, onların hakkı olan şey. Çünkü Allah-u Teala etrafımızda bir sürü çalışamayacak durumda olan ihtiyaç sahibi insanlar var. Onlar rızıklarını, rızıkları Allah-u Teala vermiş, rızıkta herkes eşit. Ama o rızıklarını alabilecek seviyede değiller. İşte o seviyede olmayan insanları, çalışabilir durumda olan insanların eliyle Allah onlara vermek istiyor. Nas suresinin 71. ayet-i kerimesinde. Allah ne diyor? Nas suresinin 71. ayet-i kerimesinde. Allah Teala buyuruyor ki, üstün kılınan kimseler, mal açısından, üstün kılınan kimseler, ellerinin altında bulunanlar rızıklarını veren, verici değiller. Rızık veren daima kimdir? Allah'tır. Verici değiller. Çünkü rızkı veren sadece Allah'tır. Oysa onlar rızık konusunda eşittirler. Yani Allah Teala herkesin rızkını veriyor. Eşit olmasına rağmen ama rızık vermesine rağmen bir kişinin rızkını öbürünün eliyle veriyor. Mesela fakir durumda ne diyelim? Elleri yok, ayakları yok, çalışacak durumda değil. Böyle bir durumu var. Ama onlar da Allah rızık vermiştir. Doğumla ölüm arasındaki süre içerisinde hayatta kalabilmesi için ona da rızık vermiştir. Ama kimin eliyle veriyor? Etrafındaki insanların eliyle veriyor. Etrafındaki insanlar cimrilik ederse, vermezlerse o zaman ne olur? O zaman onun hakkına girmiş oluyor, o kişiye zulmetmiş oluyor. Etrafındaki insanlar o eli sakat, ayağı sakat, gözü görmeyen, o tip insanların rızkını onlara vermedikleri takdirde onlara zulmetmiş oluyor. Allah Teala diyor ki vermelisiniz. Onların hakkı mutlaka sizde var, vermelisiniz. Ve sevgili kardeşlerim, bunu destekleyen bir başka hadis. Ademoğlu helak olur da yaşanır da. Yani bir helak olmak, yani Ademoğlu ölürse, yaşlanırsa İki şey baki kalır bunda. Buraya çok dikkat edin. Birisi hırs, diğeri de emel. Hırs ve emel. Şimdi baktığımız zaman ne görüyoruz? Hırs ve emel arasında nasıl bir ilişki var? Başka bir hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz destekliyor. Nebilal Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz elindeki iki çakıldan birini diğerini uzağa atarak şu ve şu neye delalet ediyor? Birisini yakına atıyor, bir çakıl, diğeri de uzağa atıyor. Ne diye ifade ediyor diye sahabeye sual soruyor. Sahabe Allah ve Resulü daha iyi bilir dediler. Buyurdu ki şu uzağa düşen insanın emelidir. Şu uzağa düşen insanın emelidir. Bu yakına düşen de insanın ecelidir. Kişi emeline ulaşmak için gayret ederken ulaşmadan ne olur? Ne olur? Ölür. Evet. Tekrar ediyorum. Çok önemli.
Nebila Sultanı Peygamber Efendimiz elindeki iki çakıldan birisini yakına atıyor, diğeri uzağa atıyor ve sahabeye sual soruyor. Bu yakına düşen çakıl, bu uzağa düşen çakılın manası nedir? Sahabesine sual soruyor. Onlar da diyorlar ki biz bilmeyiz, Allah ve Resulü bilir ve Allah ve Resulü açıklıyor. Allah ve Resulü daha iyi bilir dediler. Buyurdu ki şu uzağa düşen insanın emelidir. Ama bu yakına düşen insanın ecelidir. Birisinde hedef var, emel, diğerinde ecel var. Kişi emeline ulaşmak için, hedefine ulaşmak için gayret sarf ediyor. Ama gayret ederken ulaşmadan ne oluyor? Ölüyor. Evet. Öyleyse sevgili kardeşlerim, buna çok dikkat etmek durumundayız. Allah'ın bizler için verdiği hedef çok çok önemli. Allah Resulü ne diyor? Mutu kablete mutu, ölmeden evvel ölünüz. Yani ölmeden evvel Allah'ın sizin için tayin ettiği hedefe ulaşınız. İşte Firavun

Neden evvel ölmek, dünya hayatını yaşarken ruhu Allah'a ulaştırmaktır. Allah Teala bunu bütün insanlardan istiyor. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz bu ayette örtüşen başka bir hadis-i şerifte ne diyor? Bu ümmet için en çok korktuğum şey heva ve tuli emeldir. Heva haktan ayırır, tuli emel ahireti unutturur. Şu dünya arkasını dönmüş gidiyor. Ahiret yüzünü bize çevirmiş geliyor. Her birisinin kendisine ait evlatları var. Kim ki ahiret taliplerinden olmak istiyor ve dünyanın evladı olmak istemiyorsa ne yapması lazım? Ne yapması lazım? Çok zikretmesi lazım. Çok zikretmesi lazım. Çok zikretmeniz lazım. Salih amel. Evet. Nitekim diyor siz şu anda amel diyarındasınız. Biz dünyadayız. Bu dünyada ameli yapmamız lazım. Amel de zikir. Zikretmemiz lazım. Zikretmemiz lazım. Zikretmemiz lazım. Cennete girmiş olan bir kişi bu dünyada yapamadığı neye pişman olur? Zikirsiz geçirdiği vakte. Yani zikirsiz geçirdiği her saniyeye o kişi pişman oluyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bu dünya hayatını yaşayan bay ve bayan sevgili kardeşlerim, biz pişman olmak istemiyorsak daimi zikre ulaşmanın gayreti içinde olacağız. Daimi zikre ulaştığımız zaman daimi zikirde kim insan vefat ederse pişman olur mu? Hayır der ki iyi ki ben daimi zikre ulaşmışım dünyada. Öyleyse bir pişmanlık yaşamak istemiyorsak Firavun gibi mutlak surette zikirde üst seviyede bir gayretin içinde olmamız lazım. Zikir, çok zikir, daimi zikir, külli zikir ve tesbih. Zikri zaten 3 saatlik zikir bir dilekle Allah-u Teala hepimize hibe ediyor. 3 saatlik zikri Allah-u Teala zikri bize sevdiriyor. Ulaşmayı kalben dilediğimiz an ondan sonra ruhun Allah'a ulaştırması tamamen Allah'ın garantisinde ve Allah-u Teala bunu 3 saatlik zikre denk getiriyor. Herkese hibe ediyor. Ama marifet bu 3 saat zikrin üstüne çıkmak. İşte Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de bunu zikrediyor. 3 saat zikir, 4 saat zikir, 5 saat zikir, 6 saat zikir, 7 saat, 8 saat, 9 saat, 10 saat, 11 saat, 12 saat ve daha üstü. Çünkü 12 saat yarı yarıya zikir ama 12 saat ve daha fazla zikir eden kişi o kimdir? O zahittir. Zahitlerden olmak önemli mi? Evet sevgili kardeşim, zahitlerden olmak çok önemli. Zahit olan kişi Allah'a şunu ispat etmiş oluyor. Ya Rabbim, benim için senin zikrin her şeyin önünde. Öyleyse Allah'ı öne geçiriyor. Ama 12 saat ve altında zikir eden kişi birinci sırada kim var? Kişinin kendi nefsi var. Ama kim ki 12 saatin üstünde 13 saat zikrederse Allah'a ispat etmiş olur ki evet ya Rabbim benim için sen birinci sıradasın. Ben ikinci sıraya. Yani 11 saatini kendi nefsine harcıyor. 13 saatini Allah'ın zikriyle geçiriyor. Bundan sonraki kademe nedir? Bundan sonraki kademe başkasını da öne geçirmek. Kimdir başkasını öne geçirenler? Onlar istisnasız 18 saat zikrinin sahibi olan insanlar. Evet. Fizik vücut teslimini yapan herkes aslında başkasını kendinden öne geçiren birisidir. Rahatlık da emanetini Allah'a teslim ediyor. Muhterem Efendimiz Allah'ın cennetine girebilmeniz için, kurtuluşunuz için şu anda olsa ben canımı feda etmeye neyim? Hazırım diyor. İşte sevgili kardeşlerim, Allah bizi niçin yaratmış? Niçin yaratmış? Allah için yaratmış. Öyle değil mi? Niçin yaratıldık? Allah için. Allah için olmak nedir? Başkaları için yaşamak. Öyleyse her şeyimizde biz kime aitiz? Allah'a aitiz. İşte biz ruhumuzu teslim ettiğimiz zaman Allah'a ait oluyoruz. Fizik vücut teslim yaptığımız zaman Allah'a ait oluyoruz. O zaman o fizik vücut diyelim ki hayatta devam ediyor. Fizik vücut teslim etmiş o da devam ediyor.

0: O fizik gücü de artık kim için kullanacağız? Başkaları için. Allah için olmak, bunları başkaları için kullanmak demektir. Nefsimizi de başkaları için kullanmak istesek ne yapmamız lazım? Daimi zikre ulaşmamız lazım. Kısacası bütün bu güzellikleri Allah Teala bize indirdiği kutsal kitaplarda bir bir açıklamış sevgili kardeşlerim. Allah'a ne kadar hamd etsek şükretsek az. Mucize-i Baki Kur'an elimizde. Sayın Musa Hazretleri Mucize-i Baki Kur'an varken başka kaynak aramak aklıma zahit gelir. Ne yazık ki bugün din tatbikatına koydukları 19 tane bidatla insanlar Kur'an'daki İslam'ı yaşamıyor. Hristiyanlar İncil'deki İslam'ı yaşamıyor. Yahudiler Tevrat'taki İslam'ı yaşamıyor. Kutsal kitaplardaki din sadece İslam mı? Evet. Herkesi Allah Teala üç vücut serbest irade ve aklın standartları içinde yaratmış ve sırasıyla Hazreti Musa Aleyhisselam, Hazreti İsa Aleyhisselam, Peygamber Efendimiz kesinlikle herkese şunu söylemiştir. Allah'a ulaşmayı dileyin, mürşidinize tabi olun, ruhunuzu teslim edin, fizik vücut teslim yapın, nefsinizi teslim edin ve iradenizi teslim edin ve böylece bütün kutsal kitaplardaki ezeli ve ebedi dini yaşayın. Evet sevgili kardeşlerim, siz de kutsal kitaplardaki ezeli ve ebedi dini yaşamak istiyor musunuz?
1: İnşallah.
0: Dilden mi, kalpten mi?
1: Amen.
0: Kalpten olduğunu Allah Teala bilir mi? Bildiğinin göstergesi nedir? Kim söyleyecek? Zikir, evet. Eğer kalpten dilediyseniz Allah Teala'nın size sevdireceği şey zikirdir. Zikir varsa huşu vardır. Zikir varsa, huşu varsa kurtuluş vardır. Ama mürşit yoksa emanet din tatbikatından çıkmıştır. Huşu yoksa zikir din tatbikatına yoktur. Her ikisinin varlığı mutlak surette Rabbaniyyun'un, havarilerin ve sahabenin yaşadığı dini yaşamakla mümkündür. Yedi sabah dört teslim. Allah ve Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz eski toplumların derdi elemi size dokundu haset ve kin. Kin kökten kazıyandır. Allah'a yemin ederim iman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de iman etmiş olamazsınız. Size birbirinizi seveceğiniz bir şey söyleyeyim mi? Evet, teslimi yayın. Ruhun teslimini yayın. Fizik gücü teslimini yayın. Nefs teslimini yayın ve irade teslimini yayın. Ve böylece hepiniz Rabbaniyyun, havariler ve sahabe gibi kutsal kitaplardaki dini yaşayın. İnsanlar da yaşasın. Ve böylece her gününüz bayram, her geceniz Kadir gecesi olsun. Evet sevgili kardeşlerim, bu pazar sohbeti biz bu sözlerle tamamlayalım. Her gününüzün bayram, her gecenizin Kadir gecesi olması dileğiyle sunuş konuşması burada tamamlanıyor ama sohbetimiz devam ediyor. Neden devam ediyor? Sizden gelen sualler var. Sosyal medyadan bir kardeşimiz Muhterem Hocam, böylesi mutluluk akan bir toplum görmedim. Beni size çeken de bu mutluluk akımı oldu. İçimde değişik mutluluklar hissediyorum. Daha önce böyle bir his yaşamadım. Allah'a ulaşmayı dilemek nasıl böyle bir değişim sağlıyor? Yıllardır zaten namazımı kılardım, oruç tutardım, Kur'an okuyordum ama bu his çok değişik. Nasıl bu küçücük talep bu kadar etkili oluyor? Nasıl insanlar bundan habersiz? Evet sevgili kardeşlerim, belki diyecekler ki ya bu dedikleriniz doğruysa Kur'an'ın kendisine indirdiği Nebi Sultanı Peygamber Efendimiz bunu söylemez miydi? Söylemiş mi, söylememiş mi? Söylemiş. Ama iblis, insanların baş düşmanı, şeytan gelmiş, allem etmiş, kallem etmiş. Ve ne yazık ki tamamen insanları hedeften uzaklaştırmış. 8 grup hadis-i şerifte bakın, tekrar ediyorum. O Allah'a ulaşma dileğini Allah Resulü nasıl açıklamış. Evvela Cibril hadisiyle. Cebrail aleyhisselam beyaz elbiseler içinde geliyor Resulullah'a, sual soruyor. Kale men imani ya Resulullah. İman nedir ey Allah'ın Resulü? Resulullah'ın verdiği tarif Kâle l-îmânu en tûminu billâhi ve melâiketi ve likâi ve resûlî ve tûminu bil asî. Beş rüknü imanı sayıyor. Bunlardan bir tanesi likâllah. Ama bugün İslam'ın beş şartını yerine getirenlerin tatbikatına likâllah var mı? Ne diyorsunuz? Var mı yok mu? Evet. İkinci hadis-i şerif. Allah dünya hayatıyla likallah arasında insanları serbest bıraktı. İki seçimle karşı karşıyasınız. Yunus 7-8. Dünyayı mı istiyorsunuz, likallah mı? Dünya mı, likallah mı? Likallah. Likallah ruhun talebidir. Dünya hayatı nefsin talebi. Hadis-i şerif 3. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz men habbebe likallahi habbebellahu likayi. Men kerihe likallahi kerihallahu likayi. Kim Allah'a ulaşmayı muhabbet beslerse Allah o kişiyi kendisine ulaştırmayı diler. Kim gerih görürse, istemezse Allah onu delalette bırakır. Hadis-i şerif 4. Ben dünyayı dostlarım için. Allah'ın dostları kimdir? Allah'ın dostları kimdir? Evet, Allah'ın ulaşmayı dileyen. Ben dostlarım için dünya hayatını acı ve kasvetli kıldım. E demek ki Allah dostunun kendisine ulaşmayı diliyor. Hadis-i şerif 5. Ölmeden evvel Allah'a dönün ki Allah size bir yüz versin. Söylemiş oluyor mu mutu kablete mutu hadis-i şerif gelince? Evet. Hadis-i şerif 6. Kul olmak duanın kabul edilerek ruhun yükselerek Allah'a ulaşmasıdır. Allah Resulü söylemiş oluyor mu bunu? Kul olmak duanın kabul edilerek ruhun yükselerek Allah'a ulaşmasıdır. Ya ruhun Allah'a ulaşmasından bahsetmiş oluyor. Ve hadis-i şerif 7, hadis-i şerif 8. Özellikle Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz buna ne kadar önem verdiğini bak şu hadiste açıklıyor. Ey Kureyş topluluğu, ey Abdülmenap oğulları, ey Kureyş oğulları, ey Abdülmuttalib oğulları, kendinizi ateşten koruyun çünkü benim size hesap gününde ne bir fayda dokunabilir ne bir zararım. Ey Muhammed'in kızı Fatıma, sen de kendini cehennem ateşinden koru. Çünkü benim sana bir faydam sadece bu dünya hayatında babalık görevi ama ahirette benim sana karşı bir yardımım söz konusu değil. Öyleyse Allah Resulü bu hadislerle sahabeye Allah'a ulaşmayı dileyin, Allah'a ulaşmayı dileyin demiş midir? Demiş midir? Bugünkü din tatbikatında bu var mı? Yok. Ve böylece bu yoksa dinin tamamı yok olmuş vaziyette. İşte kardeşimiz diyor ki nasıl bu küçücük talep bu kadar etkili oluyor? Çünkü sevgili kardeşlerim bu taleple o kişinin hayatından kim çıkıyor? Kim söyleyecek? Evet, şeytan çıkıyor. Yani İblis'e Allah ne diyor? Benim dostlarım üzerinde senin neyin yoktur? Sultanın yoktur. 4 tane ayet-i kerime. Bakın Allah'a tevekkül edenlere senin sultanın yok. Benim kullarım üzerinde senin bir sultanın yok. Mümin kullarıma senin bir sultanın yok. Yani bu dilek kişinin hayatından şeytanın tesirini sıfırlıyor. E nefsin afetleri var diyeceksiniz. E sevgili kardeşlerim nefsin 19 afeti var ama şeytanın dış etkisi onları tetiklemezse adeta buzdolabında uyuyan bir nesne gibi. O nefsin afetlerinin bize bir şey yapması mümkün değil. Ve Allah Teala Zümer 17'de ne diyor? Vellezine yenestene bu tağutan ya'buduha ve anabu ilallahi la mil büşra fe beşer ibadi. Onlar ki tağuta kul olmaktan içtinab ettiler. Allah'a yöneldiler. Allah'a ulaşmayı dilediler. Onlar için müjdeler var. Kullarımı müjdele. İşte Allah Teala bu dileğin sahibi olan insanları kendi garantisinde ahiret müjdesiyle, dünya müjdesiyle müjdeliyor. Allah Resulü başka bir hadisinde ben nasıl müjdeliyorsam siz de insanları müjdeleyin. Müjdeleyin ki Allah'ın zatına şahit olanlar cennette birlikte olacaklardır. Öyleyse hepimiz insanları Allah'a davet etmeliyiz. Onları müjdelemeliyiz. Daveti kabul edenlere hem 3 tane cennet hem dünya saadetinin yarısı müjdeye onların kavuşacağı kesin olarak Allah Resulü hadisinde bildiriyor ve Kur'an ayetleri bize bu müjdeyi kesin veriyor. Sosyal medyadan başka bir kardeşim muhterem hocam. Birinci suali Allah'a ulaşmayı dilemek nasıl bir şey açıklayabilir misiniz? Sevgili kardeşlerim, bu bir nefsin kalbi dileğidir. Evet, ruhun talebidir ama kalpten olması lazım. Dil kalbe inmedikçe, dilden ne kadar söylerseniz söyleyin, Allah Teala ne yapıyor, kime bakıyor? Kalbe bakıyor. Allah Resulü hadisinde ne diyor? Allah şüphesiz ki bu dini nefsinizi ihlasa ulaştırmak için var etti. İhlastaki bir nefsin durumu nedir? İhlastaki bir nefs 19 faziletin sahibi mi değil mi? Ama başlangıçtaki bir nefs nasıl bir nefstir? 19 afetin sahibi. Birisinde 19 afet var, birisinde 19 fazilet var. Şimdi Allah'a ulaşmayı dilemek nasıl bir şey, açıklayabilir misiniz? İşte nefsin 19 faziletinin sahibi olamayabilmesi için bidayetinde, başlangıcında o dileğin, o nefsin kalbinde olması lazım. Allah Teala sizin soyunuza bakmaz. Allah sizin malınıza bakmaz. Allah şekli şehrinize bakmaz. Devamlı olarak Allah'ın nazareti şey neresi? Nefsimizin manevi kalbi. İşte nefsimizin manevi kalbinde bu talep varsa, ki Allah ve Resulü insanları Allah'a davet ediyor ve kalpten dilememizi istiyor. Dilden olsa olmaz mı? Hayır, olmaz. Onun için Mevlana dili kalbe indirdim. Dili siz de kalbe indireceksin. Nice insanlar var, dilden, kalpten değil de dinden söylüyorlar. O dilden söyleyenlere, o dilek onlara fayda verir mi? Hayır, vermiyor. Birçok ayet-i kerime kesinlikle fayda vermiyor. O zaman Allah'a ulaşmayı dilemek, kişinin kalbinden sıcacık bir talebi Allah'a ulaştırmasıdır. Allah Teala onun kalbine bu şekilde bakıyor ki, ne diyordu 25 ayet-i kerimede? İttakullah ve atiun. Yani Allah her şeyden evvel herkesin ne olmasını istiyor? Takva sahibi olmasını istiyor. Arkasından ikinci safa kendisine, müşride itaat edilmesini istiyor. İkinci suali kardeşimizin, zikir farz mıdır? Bu konudaki ayetleri açıklar mısınız? Ne diyorsunuz, zikir farz mıdır?
1: Farz.
0: Zikrin farz olduğunu nereden anlıyoruz? Kim söyleyecek? Ne diyor Müzemil 8'de? Farz olduğunu nasıl anlıyoruz burada? Zikret diyor. Evet, çok güzel işte. Eğer Kur'an-ı Kerim'de Allah bir şeyi emrediyorsa, emir olarak tabir etmişse, o kesin farzdır. Neyi? Mesela Allah diyor ki, kaçın diyor. Fefirru ilallahi. Bu bir farz mıdır, değil midir emir? Evet, zikredin diyor. Farz mıdır, değil midir? Farzdır. Ve daha bunun gibi. İstecibe rabbikum. Rabbinizin davetini icap edin. Farz mı, değil mi? Farz. Yani emir kipiyle ne Kur'an-ı Kerim'de geçmişse kesinlikle o farz Allah'ın izniyle. Sosyal medyadan bir kardeşim, muhterem hocam, ruhumu Allah'a ulaştırdım ama bir türlü mürşidimi göremiyorum. Mürşidimizi neden rüyamızda görmemiz lazım, açıklayabilir misiniz? Sevgili kardeşlerim, görmeden de hedefinize ulaşabilirsiniz. Ama hani Hazreti İbrahim Aleyhisselam Bakara 260'ta diyor ki, ya Rabbim sen ölüleri nasıl diriltiyorsun? Ya İbrahim, yoksa şüphen mi var? Hayır demiş ya Rabbim, şüphem yok ama benim de kalbim mutmain olsun. Şimdi görüyorum ki kardeşimiz ruhumu Allah'a ulaştırdım diyor. Şüphesi yok, yapmış yani. Ama mürşidi de görmek istiyor. O zaman ne yapmış oluyor? Benim de kalbim mutmain olsun diyor yani. İkisinin arasında bir fark yok. Ama Allah Teala her şeyin bir zamanı var sevgili kardeşlerim, Allah katında. Ben burada dahi birçok misal söylemiştim. Bir kere daha söyleyeyim. Tevrat'ta vaiz bölümünde Allah Teala bu zamanın nasıl Allah'ın kontrolünde gerçekleştiğini ifade ediyor. Her şeyin bir zamanı var Tevrat. Vaiz 3:1. Her şeyin mevsimi, göklerin altındaki her olayın zamanı vardır. Doğmanın zamanı var, ölmenin zamanı var, dikmenin zamanı var, sökmenin zamanı var. Öldürmenin zamanı var, şifa vermenin zamanı var, yıkmanın zamanı var, yapmanın zamanı var. Ağlamanın zamanı var, gülmenin zamanı var, yas tutmanın zamanı var. Yani Allah katında bunların hepsi belirlenmiş bir hükümdür. Allah katında. Allah'ın dediği olur ve hepsinin bir zamanı var. Dolayısıyla sen kabul edelim, Allah'a ulaşmayı diledin, tabiyetini gerçekleştirdin ama şu ana kadar da mürşidi Allah-u Teala sana göstermedi. kılmana rağmen. Demek ki senin için henüz o zaman gelmedi. Neden o zaman gelmedi? Çünkü Allah'ın bir ismi El-Mukaddim, bir ismi El-Muhayir'dir. Dilerse dilediğini tehir edebilir, onun hikmeti gereği. Dilerse bir şey ne yapabilir? Öne de alabilir. Kişi henüz Allah'a ulaşmayı dilememiş ama cezbe var. Olur mu? O her şeye kadir. O öncesinden biliyor. İlmi ve rahmeti her şeyi kuşatmıştır. Ama kişi işte kardeşimiz gibi eğer ben Allah'a ulaşmayı diledim, tövbemi de aldım, ruhumu da Allah'a ulaştırdım, beşlere tabiyim, zikrimi de yapıyorum falan şimdi ama müşidimi göremedim. Tamam El-Muayir esmasının gereği olarak Allah o kişi hak etmiştir ama hikmeti icabı tehir edebilir, başka zaman kendisine gösterebilir. Hacet namazıyla gösterebilir, hacet namazı kılmadan da gösterebilir mi? Evet. Keyfe mayaşadır Allah-u Teala. Sosyal medyadan bir kardeşimiz Muhterem Hocam, bir insanın cezbesinin azalmasının ya artmasının zikirle alakası var mıdır? Açıklayabilir misiniz? Var mı? Ne diyorsunuz? Var. Evet. Zikirle alakası var sevgili kardeşlerim. Özellikle Enfal suresinin 2. ayet-i kerimesinde اَنَّمَا الْمُؤْمِنَ الَّذ۪ينَ اِذَا ذِكُرَ اللّٰهُ وَجِلَتْ قُلُوبُمْ وَاِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ اَيَاتُنَا زَادَتْ اِيمَانٍ وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. Kişinin imanın artışı, zikrinin artışı kesinlikle cezbesinin de artışını ifade ediyor. Çünkü zikir o kişinin mutlaka Allah'a vekil kılmasının kesin göstergesidir. Ben Allah'a tevekkül ettim ama zikri artmıyor. Ne diyorsunuz? Evet, tevekkül etmemiştim. Allah'a vekil kılarsa, bir davanız vardır. Diyorsunuz ki ben bu davayı kazanmalıyım. Nedir? Fizik vücut teslimi. Ben bu davayı kazanmalıyım. Ve siz de diyorsunuz ki ben Allah'a vekil tayin ettim ama bir türlü olmuyor. O zaman siz gerçekten Allah'a vekil tayinci oluyor musunuz? Allah'ın girdiği bir davada kaybettiği baki midir? Mutlaka gerçekleştirir. Eğer Allah diyorsa ki sen Allah'a tevekkül et, ben seni mutlaka hedefine ulaştırırım. Öyleyse mutlak surette bu gerçekleşir. O kişinin de kalpten Allah'ı vekil tayin etmesi lazım. Kalpten vekil tayin edenlerin cezbesi de artar, imanı da artar. Hedefine de çok kısa süre içerisinde mutlaka Allah'a ulaştırır o kişiyi. Sosyal medyadan bir kardeşimiz Muhterem Hocam, Aşure günü oruç tutanın bir yıllık günahlarına kefaret olduğu söyleniyor. Böyle bir şey Kur'an'da yer alıyor mu, açıklayabilir misiniz? Sevgili kardeşlerim, insanlar hep bir şeyler söylüyorlar. Yani bu hadiste öne çıkan mana nedir? Yani Aşure gününü oruç tutmak çok faziletlidir ve bize çok üst seviyede derecat kazandırır. Ama gerçekten de kardeşim ifade ettiği gibi Aşure gününde oruç tutmak Kur'an-ı Kerim'de var mı? Yok. Bu Aşure günü oruç tutma noktasında Kur'an'da olmadığını söyleyebilir mi? Ne diyorsunuz? Söyleyebilir mi? Ne var Kur'an-ı Kerim'de? Ehli zikir var. Bilmediğinizi kime sorun? Nitekim ehli zikre sorulduğu zaman, ki gerçekten hiç unutmuyorum, biz Karadeniz'de bir konferans yolundaydık. İşte böyle bir gün geldi ve bir kardeşimiz bizimle beraber, Efendimizle aynı arabada yolculuk yapıyoruz. Dedi ki işte böyle Caferiler Aşure gününde oruç tutuyorlar. Anlattı anlattı. Efendimiz bundan sonra biz de aynı şekilde tutacağız. Tıpkı Peygamber Efendimiz'e de aynı şey söylenmiş. Bir ara Yahudileri oruçlu görmüş. Allah Resulü demiş ki bunlar ne yapıyorlar? Bunlar oruç tutuyorlar diyor. Hazreti Musa'dan kalma bir emir. Bugün geldikleri zaman Hazreti Musa onlara oruç tutun demiş. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz demiş ki bu Yahudilere Hazreti Musa, biz onlardan daha fazla Hazreti Musa'ya yakınız. O zaman ne yapmış? Aşure gününü tutmaya başlamış. Her şeyin Allah bir sebep ve sonuç altına vücuda getiriyor. Tıpkı onun gibi Peygamber Efendimiz Aşure gününde oruç tutmaya başladığı gibi Efendimiz'le de hakikaten hiç unutmuyorum. Rize'ye konferansa giderken böyle bir olay yaşadık birlikte ve o günden bu yana biz de hep aşure günü ne yapıyoruz? Oruçla geçiriyoruz. Allah razı olsun. Sosyal medyadan bir kardeşim muhterem hocam, sol el ile tesbih veya zikirmatikle zikir yapılabilir mi? Zikredin de neyle zikrediyorsanız zikredin. Sevgili kardeşim, yeter ki zikredin. Zikrederken Allah nereye bakıyor? Kalbe bakıyor. Kalbinde zikir olsun Allah'ın izniyle. Sosyal medyadan bir kardeşim muhterem hocam, gelecek kaygısından bir türlü çıkamıyorum. Allah'a tevekkülümü arttırmak için ne yapmalıyım? Allah'a tevekkülünü arttırmak istiyorsa kardeşimiz, zikri öne geçirmesi lazım. Her şeyin önüne geçirmesi lazım. Allah Teala bu dünya hayatını bize garanti etmiş mi? Ne diyorsunuz? Eğer ölüm, eğer doğum Allah'ın takdiri ise kaderse, eğer ölüm de Allah'ın takdiri ise kaderse, bu aradaki ömür sermayesinde Allah garanti etmiş oluyor mu, olmuyor mu? Yaşayacağız. Allah dünya hayatını garanti etmiş ama garanti etmediği bir şey var mı? Evet. Nedir o? Ahiret hayatımız. Siz eğer elde ederseniz Allah bunu size verir. Hangi oranda elde ederseniz Allah Teala onun müjdesini verir. Öyleyse sevgili kardeşlerim, işte Allah Resulü diyor ki ahireti talep edene ben dünyayı garanti veriyorum. Ama dünyayı verip de yani dünya isteğinde bulunup da ahiretten uzak duran her ikisini de kaybeder. O zaman bize düşen ahiret niyetiyle iki can saadetinin sahibi olmak Allah'ın izniyle. Tevekkülünü arttırmak istiyorsa kardeşimiz zikrini arttıracak. Zikir artışı veya tevekkülün anahtarı nedir? Kim söyleyecek? Zikir, evet. Tevekkülün anahtarı zikir. Ben tevekkülümü arttırmak istiyorum diyen bir kardeşimize biz ne demeliyiz? Zikrini artır. Zaman gelecek kaygısından bir türlü çıkamıyorum. Allah'a tevekkülümü arttırmak için ne yapmalıyım? Ne yapması lazım? Zikrini arttırması lazım. Zikri artırsa gelecek kaygısından kurtulur mu? Hangi ayet gelince? İbrahim 7'de Allah Teala ve in şekertüm la zidennekum. Şükrederseniz arttırırım. Ne demiş oluyor Allah Teala bu kardeşimize? Sen zikret, ben senin rızkının kefiliyim diyor. Yeter ki sen zikret. Allah razı olsun. Sosyal medyada bir kardeşim muhterem hocam, irşad makamı bir kişiyi yaptığı hizmetlerden ve amellerden dolayı o kişiyi ve kişileri toplumun içerisinde çok fazla iltifat ediyor ve övüyorsa bu durum o kişiler için tehlike arz eder mi? Ne diyorsunuz? Tehlike arz eder mi? Toplum içinde onu fırçalar ne olur? Sevgili kardeşlerim, daima kardeşlerimizi teşvik etmek, onlara yaptıklarının Allah indinden kıymetli olduğunu ifade etmek, onların da bundan bu mutluluğu yaşayabilmesi için bunu gerçekleştirmek her zaman Allah'ın bir emri. Eğer o kişi tabii düşünebilirse, bak ben bu işi yaptım, İrşad makamının sevgisine mazhar oldum. Öyleyse bundan sonra ne yapmalıyım? Daha fazla. Nitekim Hazreti Ali'ye Allah Resulü diyor ki, ya Ali bugün kaç küfe topladın hurma olarak? 5 küfe. Yarın 7 yapabilir misin? Evet. O zaman yarın 7 yap. Efendimizin, kardeşlerimizin Efendimiz'e sorduğu suallerde ben hep tekrar ettim ya, eğitim noktasında hep daha üstünü, daha üstünü, daha üstünü Efendimiz izin verdi ve kardeşlerimizin o şekilde bir tahsil yapmasını ördüğüm. Lisansı bitiren master yap diyor. Master'ı bitiren doktora yap diyor. Doktorayı bitiren üst seviyede daha iyi. İşte zikir açısından nasıl olay buysa, tahsil açısından nasıl olay buysa, çalışma açısından da insan için çalışmasından başka bir şey yoktur. Sevgili kardeşim, 8 saat çalışıyorsan bunu 9'a çıkart. 9 yapıyorsan bunu 10'a çıkart. 10 yap diyorsan öyle. Neden öyle diyorum? Çünkü öyle sen insan ilhamasa, insan için ne yoktur? Çalışmasından başka bir şey yoktur. Çalıştığı zaman bir üretimdir ve o üretim sana bir mutluluk, huzur sağlar. Etrafındaki insanlara fayda sağlar. Her şey çok güzel bir şekilde bize geri dönüyor Allah-u Teala'nın yardımıyla. Sosyal medyadan bir kardeşim muhterem hocam, tebliğ yaptığımızda bazen çok yanlış anlıyorlar ve bu durumu bizi çok üzüyor. en ahsen nasıl tebliğ yapmalıyız? Sevgili kardeşlerim, tebliğ yaparken bir ve ikinci safa, birinci safa olması olmaz şarttır. İkinci safa da birinci safanın sağlamasıdır. Yani kişi, birçok insan diyor ki hocam sen söylüyorsun ben de Allah'a ulaşmayı diledim ama hiç de ne zikir sevgisi var, ne mürşid sevgisi var, ne şu. O zaman ona neden bahsetmemiz lazım? Mürşide tabiyetten bahsetmemiz lazım sevgili kardeşlerim. Tıpkı 25 ayet-i kerimede eğer o sayıyı öyleyse, o hep 25 diyorum. İttakullah ve atiun. Peygamberlerin kavimlerine takva sahibi olun, bana itaat edin. Kaç ayet-i kerime geçiyor onu bir öğrenelim. Bunu mutlaka hepimizin yapması lazım. Takva sahibi olup mutlaka mürşide tabiyet. İşte takva sahibinin olmanın sağlaması itaat. İtaatin sağlaması takva sahibi olmak. Kişi geliyor, ben mürşide tabi oldum, herhangi birisinden duymuş. Mürşide tabiyet gerekli ama hacet namazı kılmadan etrafındaki kişiye gidip birisine tabi oluyor. Ama yine hedefine ulaşmıyor. Neyi eksik? Kim söyleyecek? Allah'a ulaşma dileği. Allah'a ulaşma dileği olmadan gitmiş, ne yapmış? Evet, tabi olmuş. Dolayısıyla bir farz, ikincisi de birin sağlaması. Yani biri gerçekten kalpten dileyip dilemediğini sağlaması nedir? Mutlaka tabiyettir. Kim 12 tane insanla mürşidine tabi olmuşsa, o mutlak surette ne yapmıştır? Kalpten ulaşmayı dilemiştir. Kim tabiyetini gerçekleştirmiş ama 12 tane ihsanın sahibi değilse o ne yapmamıştır? Allah'a ulaşmayı dilememiştir. İnşallah. O zaman kardeşimiz sual soruyor. En ahsen tebliğ nasıl olmalı? En ahsen tebliğ insanları Allah'a ulaşma dileğini davet etmek. Bu davetin ey sevgili kardeşlerim kalpten dileyip dilemediğinizin sağlaması mürşid sevgisi, zikir sevgisi, insan sevgisi. Ne diyor İncil'deki bir ayet? Gördüğü kardeşini sevmeyen, görmediği Allah'ı sevdiğini iddia ederse ne yapmıştır? Yanlış. Allah razı olsun. Sosyal medyadan bir kardeşimiz Muhterem Hocam, günümüzde Kur'an-ı Kerim'in yeterince bilinmemesi, Kur'an-ı Kerim'in öksüz kaldığı manasına gelir mi? Evet sevgili kardeşlerim. Hani bir kısa anlatılıyor. Köy yerinde Ramazan ayı geldiği zaman takva sahibi bir imam var ve köyün ileri gelenlerinden bir tanesi onu iftara yemeğe davet ediyor. O ev sahibi de aile reisi hanımına alışveriş yapması için bir para veriyor ve masanın üzerine bırakıyor. Pencere daha açık. İmam da o odada yalnız kalıyor. Bakıyor ki rüzgar esiyor ve parayı alıp götürecek. Alıyor parayı, duvarda asılı olan Kur'an-ı Kerim'in içine yerleştiriyor. Kur'an-ı Kerim de kılıfta. Ama herkes iftarını açıyor, olay tamamlanıyor fakat ev sahibi diyor ki ben sana para bırakmıştım masanın üzerinde. Ben de diyor orada bıraktım, gördüm ama şu anda yok. Düşünüyorlar, taşınıyorlar ya, kimse de gelmedi imamın dışında. Ve imama gönül koyuyorlar. Bir ay, iki ay, üç ay neyse ertesi Ramazan ayı geliyor. Herkes bu takva sahibi imama olan muhabbetinden dolayı onu iftara davet ediyorlar ama bu ev sahibi hayır diyor. Çok yere gidip geliyor, dayanamıyorlar bu kişiler, ev sahibi karı koca. Biz seni niye çağırmıyorsun biliyor musun? Ben de diyor merak ediyorum. Gerçekten bir gönül koymuşsunuz. Sebep ne? Ben de merak ediyorum. İşte hal mesele bundan ibaret, diyor ki böyle böyle oldu diyor. İmam ağlamaya başlıyor. Ya diyor biz seni üzmek için bunu söylemedik. Hakikati ifade etmek için söyledik. Ağlamaya başlayınca hayır diyor, ben bundan dolayı ağlamıyorum size. Kur'an-ı Kerim'in öksüz kalmasına ağlıyorum. Ve gidiyor diyor, gerçekten de söylediğiniz doğru. O masa üzerindeki para vardı. Rüzgar esip de pencereden dışarıya gitmesin diye ben de aldım. Onu duvarda asılı olan Kur'an-ı Kerim'in içine koydum. İşte olay bu şekilde gerçekleşiyor. Şimdi diyor, Kur'an mı hırsız, imam mı hırsız? Ne diyorsunuz kararınızda? İmam mı hırsız, Kur'an mı hırsız? Evet sevgili kardeşlerim, ne yazık ki Kur'an öksüz kalmış vaziyette. Bir zamanlar gelecek, Kur'an'ın resmi İslam'ın ismi kalacak. İnsanlar İslami isimle anılacaklar ama İslam'dan en uzak kişiler olacaklar. Mescitleri dışarıdan mamur ama içindekiler hidayetten mahrum. O gün yaşayan alimler, gök kubbenin altında yaşayan insanların en şerlileri. Niçin hem alim hem de en şerli? Kim söyleyecek? İlimlerin içinde hidayet var mı? Evet, faydasız ilim. Faydasız ilmin sahipleri, bu ümmetin en çok korktuğum şey diliyle alim ama kalbiyle ne? Cahil olan insanlar. İşte fitne onlardan çıkmış, tekrar onlara dönecek. Evet sevgili kardeşlerim, şimdi dergâhtan gelen sualler var, dergâhlardan gelen sualler var. Ankara'dan gelen sual, kardeşlerimiz tarafından sosyal medyada Efendimizin sözleri, Efendimiz'e ait bir cümleyi, Efendimiz'in adı yazılmadan, Efendimiz'e ait bir cümleyi, Efendimiz'in adı yazılarak, Efendimiz'e ait sohbetin bir bölümü, Efendimiz'in adını ve sohbet tarihini yazarak, Efendimiz'in fotoğrafının üzerine mesajlar yazılmak suretiyle paylaşımda, bu şekilde paylaşımlar bulmamız uygun mu? Sosyal medya paylaşımlarımızda neler dikkat etmeliyiz? Sevgili kardeşlerim, biz bu suali daha önce de Efendimiz'e arz etmiştik. Ölçü nedir, ne yapsın, yapılması lazım? Bu sualin sahibi erkek kardeşimizse, bu erkek kardeşimize ulaşsın, Efendimizin cevabını oradan alsın. Hanım kardeşimiz de aynı şekilde. Efendimiz'e daha önce sorduğumuz suallerin, Efendimiz'e gelen cevapların hepsi kontrol altında, yazılı vaziyette elimizde var. Oraya bakıp ona göre hareket etsinler. Yetmez. Bir başka tehlikesi daha var. Efendimiz sohbetlerinde diyor ki, beni eşinizle, beni insanlarla karşı karşıya getirmeyin. Şimdi sen yazıyorsun bir şeyler, duvarın arkasında kimse seni görmüyor. Ama oraya da yazıp da kızan, öfkelenen kişiler kime saldırıyor? Öyleyse buna dikkat etmeniz lazım. Yani birçok kardeşimiz bu konuda vazifeli. Özellikle Efendimiz'e karşı o noktalarda kardeşlerimiz devrede. Kısacası bütün bunları göz önüne almak suretiyle Efendimiz'in cevabı neyse ona göre gerçekleştirin. İnşallah. Başka bir kardeşimizin sorduğu şu sual şu anda aklımda. Efendimiz, ben senin yazılarını, senin sohbetlerinden almak suretiyle ismimi ben kendim altına yazarak bir gazetede yayınlayabilir miyim? Efendimiz hayır dedi. Yani demek ki Efendimiz'in yazdıklarını, söylediklerini de yazıya geçirerek başka bir gazetede o şekilde izni olmadan yayınlanması Efendimiz uygun görmüyor. Tüm bunların hepsinin hülasası, o konulardaki kimin suali varsa ulaştırsın. Efendimiz'in daha önce sorulmuş, cevabı kendisine gelmiş ve kayıt elimizde var. Ona bakarak nasıl hareket etmesi gerektiğini gerçekleştirsin inşallah. İkinci sual, Niğde'den kardeşlerim. Muhterem hocam, bazı olaylardan dolayı dergâhtan işimizi kaybedeceğiz korkusuyla bazı kardeşlerimiz uzaklaştılar. Bu kardeşlerimize ne tavsiye edersiniz? Sevgili kardeşlerim, şunu tavsiye ediyorum. Peygamber Efendimiz'in söylediğini tavsiye ediyorum. Ben size dinlemeyi emrediyorum. Ben size itaati emrediyorum. Ben size cihadı emrediyorum. Ben size hicreti emrediyorum. Ben size cemaati emrediyorum. Cemaat içinde kalın. Cemaatten ayrılan İslam bağını boynundan çıkartmıştır. Şimdi kardeşimiz, bakın muhterem hocam, bazı olaylardan dolayı, olay nedir söylemiyor, dergâhtan işimizi kaybedeceğiz korkusuyla bazı kardeşlerimiz uzaklaştılar. Bu kardeşlerimiz gerçekten kendileri bu şekilde çıkmış, cemaatten ayrılmışlarsa ne yapıyorlar, ne durumdalar? Evet. Cemaatten ayrılan şeytana lokma olur. Öyleyse cemaat deyip geçmeyin. Kişi şu anda biz zikir meclisindeyiz. Bir cemaat sohbetindeyiz. Bu cemaat sohbetinde evdeki kardeşimiz ya ne gerek var zaten aynı şeyleri söylüyor devamlı. Ben oraya gitsem veya yayını ben eve de dinleyebilirim. Niçin geleceğim? Aynı midir? Ne diyorsunuz sevgili kardeşlerim? Evinizdesiniz. Niye? Araba benzini gidecek. Rahat rahat zaten yayınlanıyor bu. Evinizde de dinleyebilirsiniz. Ama buraya gelme imkanınız var. Gerçekten aynı midir? Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah ne diyorsa, size ne istiyorsa onu yerine getirmeye çalışın. Allah habesle iştigal etmez. Üçüncü sual Samsun'dan. Kardeşlerimiz haremlik selamlığa dikkat etmediklerinde hem camiamıza lafı geliyor hem de zikir ibadetimizi azaltarak gözlaşmamıza neden oluyor mu? Evet sevgili kardeşlerim, yani bu da çok zor bir sual. Efendimiz özellikle haremlik selamlık kardeşlerimizin uymasını istiyor. Bazen çok zor durumlar yaşıyoruz. Mesela hiç unutmuyorum, yine kardeşlerimiz konferansa gidiyorlardı. O hanım kardeşlerimizi konferansa götürecek araba da yok. Dergah arabası var. Fakat içimizden götüren bir şoför yok. 80 yaşında bir kardeşimiz vardı. O götürebilir mi? Efendimiz'e sorduk. Hayır. Yani kardeşimiz hayır. O zaman ne yaptı? O kardeşimiz götürmedi fakat dışarıdan bir şoför tutuldu ve o. Bunu niye söylüyorum? Efendimizin haremlik selamına ne kadar dikkat ettiğini size açıklamak için. Evet, bazen mesele nedir? Allah Teala ölü hayvanın etini yemek haram mı değil mi? Haram. Ama naçar kaldığınız zaman ölmemek kaydıyla yiyebilir misiniz? Evet. Tıpkı bu haremlik selamlık noktasında da şartlar sizi zorlayabilir. O hariç onun dışında herkesin haremlik selamına ne yapması lazım? Uyması gerekir. Allah'ın izniyle. Sual 4. Hatay'dan gelen kardeşim. Daha önce tebliğ alan bir kişi daha sonra tebliğe gittiğimiz yerlerde tebliğ ile alay ediyor. Kişilere engel oluyor ve sohbeti dağıtmaya çalışıyor. Bu kişiler tebliğe gideceğimiz yeri önceden öğrenip engel oluyor. Tebliğ ortamında böyle kişilerle karşılaştığımız zaman nasıl yol izlemeliyiz? Onlar bir daha içinize almayın. Bu kişi eğer böyle birisi ise bunun Kur'an'daki karşılığı nedir? اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَسَدُّ عَنْ سَبِيلِ اللّٰهِ Bunlar kafirdirler ve insanları Allah yolunda ne yaparlar? Uzaklaştırır. قَدْتَلُوا دَلَالًا بَعِدًا Onlar uzak delalettedir. اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَزَلَمُوا Onlar kafirdirler ve zalimdirler. O zaman o kafir ve zalimleri bir daha içinize alacak mısınız? Hayır. Hangi ayet gereğince? Nisa 140 ve Enam 68. Allah Teala ne diyor o Nisa 140'ta? O Allah ki kitapta Kur'an'da size şöyle de indirmişti. Allah'ın ayetlerini inkar edildiğini ve onlarla alay edildiğini işittiğiniz zaman ne yapın onlardan? Yüz çevirin, uzaklaşın. Enam 68 de öyle. Öyleyse bir daha o insanları içinize almayın. Yanınıza geldikleri zaman da ayrılın, uzak durun. Bir daha sizinle asla beraber olmasınlar. Ne zaman bu yaptığı melanetten pişman olur, ulaşmayı diler, tıpkı diğer kardeşlerimiz gibi zikir yapmaya kalkarsa tamam. Ama onun dışında asla bir beraberliğe girmeyin. Beşinci sual İstanbul'dan. Muharrem ayı gelince bazı Şii tanıdıklardan ya da sohbete gelen Şii misafirlerden şu sözler duymaktayız. Aşure günü aşure yapıp kutluyorsunuz. Muharrem ayı matem ayıdır. Hazreti Hüseyin'in şehit edildiği aydır. Sohbette hiç bunlardan bahsetmiyorsunuz. Neden Hazreti Hüseyin'den bahsetmiyorsunuz diyorlar. Bir tartışma ortamı yaratmaya çalışıyorlar. Böyle bir durumda onlara nasıl cevap vermeliyiz? Bahsediyoruz sevgili kardeşlerim. Biz kimsenin eksiğiyle, yanlışıyla ilgilenmiyoruz. Efendimizin bize emridir. Yıllar evvelinden duydum. İşte şu anda İslam aleminde fitne sebebi olan o sahabi şöyle yaptı, o sahabi böyle yaptı. Onlar arasındaki ayrılıkları insanlar anlatmak suretiyle daha da büyük fitnelere sebep oluyorlar. Efendimiz, hiçbir kardeşimiz sahabe hakkında negatif konuşmayacak. Öyleyse biz şu anda bütün Hazreti Hüseyin'den, Hazreti Hasan'dan, evlad-ı Resul'den, torunlarından iyice bahsediyor muyuz? Bahsediyoruz. Ama onları ayrılığa düşen şeylerden bahsediyor muyuz? Hayır. O insanlar öyle yapmış, o suçu işlemiş, onlarla Allah arasında. Hesabını Allah'a verecekler. Allah bunu Kur'an'da zikrediyor mu? Zikrediyor. Tebliğ sizin vazifeniz. Hesap benim işim. Öyleyse o olaylar geride kalmış mı? Geride kalmış. O noktalarda kim ne yaptıysa hesaplarını Allah'a verecekler mi? Verecekler. Biz bugün Hazreti Hasan, Hazreti Hüseyin, Hazreti Ali ve diğer bütün sahabelerin insanların Allah'a yoluna girmesinde güzel amelleri, güzel ahlaklarını söyleyebilir miyiz? Söyleyebiliriz ama insanları ayrılığa düşüren herkesin kendi zannını söylemekle mükellef miyiz? Hayır. Öyleyse geçmişte kalan negatiflerden bahsetmek o bizim işimiz değil. Biz neden bahsederiz? İnsanların güzel tarafından. Allah razı olsun. Altıncı sual, Hatay, insanları seviyor ve güzel davranmaya özen gösteriyoruz. İnsan şeytanlara karşı davranışlarınız nasıl olmalıdır? Uzaklaşın ve onlarla mücadeleniz nasıl olacak? Kim söyleyecek? İnsan şeytanlar var. Hay Allah razı olsun. Zikirle. Onlarla tartışmaya girmeyin. Efendimiz buyurur ki neden tartışma? Çünkü onlar hemen konuyu tartışmaya getiriyorlar. Hangi ayet? Haç 8. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللّٰهِ بِغَيْرِ عَلْمٍ وَلَا هُدًا وَلَا كِتَابٍ مِنْيُرٍ Ayet-i kerimede ne diyor Allah Teala? İnsanlardan öyle kimseler vardır ki ilmi yok, hidayetçiye tabi değil, nurlu bir kitaba dayanmadan devamlı Allah'ın ayetlerine mücadele ediyor. Bu nasıl birisidir? Bu bir insan şeytan, inatçı şeytana tabi oluyor. Biz bunlarla asla beraber bir tartışmanın içerisinde olmayız. Yedinci sual, Kastamonu'dan, türbe ziyaretlerindeki yaptığımız tebliğler haricinde hangi ortamlarda ve hangi insanlara tebliğ yapabilir? Herkese. Onlarla tartışmaya girmediğiniz takdirde. Onlarla muhabbet mesele ne diyor kardeşimiz? Çok güzel bir giriş yapıyor. Diyor ki ben böyle bir dua öğrendim. Bu beni çok mutlu etti. Siz de bu duayı yapmak ister misiniz? Vesaire vesaire. Yani böyle güzel insanları asla şüpheye düşürecek, asla böyle negatife sevk edecek sözler değil. Aksine tam tersi beraberliği sağlayacak olan sözlerle onlara tebliği yapabilirsiniz. Ama tartışma hayır.

0: Allah yarattıklarının içerisinde en çok insanı seviyor. Google'da en çok aranan ben neden ile başlayan sorulara baktığımız zaman bir, ben neden sevilmiyorum? İki, ben neden bu kadar çirkinim? Üç, ben neden doğdum? Dört, ben neden dışlanıyorum? Beş, ben neden eziyim? Altı, ben neden ağlıyorum? 7. Ben neden böyleyim? 8. Ben neden yalnızım? 9. Ben neden yaşıyorum? 10. Ben neden evde kaldım? Bütün bu soruları kendisine soran varlık insan. Ama bütün insanlar için bir mutluluk davetisi, bir mutluluk reçetesi ve garantisi olan Kur'an-ı Kerim, insan yeryüzünün halifesidir. Allah'ın
1: olmasa, üzerinize olmasa, içinizden hiçbiri ebediyen nefsini tezkiye edemez.
0: Yaratılmışların içerisinde en çok Allah insanı seviyor. İnsan meleklerden üstün, insan cinlerden üstün, insan hayvanlardan üstün, insan bütün yaratıklardan üstün. Ama bu bütün yaratıklardan üstün olan insan belli ki Allah-u Teala'nın yaratılış gayesinden habersiz olduğu için bu sualleri kendisine soruyor. Yaratılış gayesine uygun davranmasını Allah-u Teala kendisine davet etmek ve o kişinin de Allah'ın davetini kabul etmesiyle güzel sonuca ulaşır. Öyleyse bütün bu negatif soruların sonuçlarını pozitife çevirebilmek sadece bir tek dileğe bağlı. Kendisini bütün varlıklardan üstün kılan Allah'ı kalben dilemekle.
1: Allah'ın fazlı ve rahmeti mürşide
0: kalp başına dilediği an bu sualleri kendisine sormayacak. Tam tersi Rabbine hamd edecek, şükredecek. Ben neden sevilmiyorum diye değil. Çünkü kalben Allah'a ulaşmayı dilediği an Allah'ı sevecek, Resulünü sevecek ve insanlar da onu sevecekler. Yani sevilmiyorum değil, sevildiğinin farkına varacak. Ben neden çirkinim? Allah'ın kendisini ahsen-i takvimle yarattığının farkına varacak. Ben neden doğdum? Yaratılış gayesini öğrenip Allah'a asli görevi olan Allah'a kul olmayı gerçekleştirecek. Ben neden dışlanıyorum? Tam tersi tek cemaatin içinde yer alarak onun herkes için olduğu, herkesin de onu mutlu ettiği bir dizayna kavuşacak. Ben neden eziyim? Tam tersi Allah'ın emir ve nehilerine itaat etmesi halinde Allah'ın bir sevgilisi olacak. Ben neden ağlıyorum? Aksine tam tersi Allah'ın kendisini ne kadar mutlu ettiğinin farkına varacak ve ağlıyorum değil. Hep insanlara güler yüzle bakacak ve onları mutlu edecek. Ben neden böyleyim? Kendisinden Allah-u Teala'ya hamd ve şükür edecek ki Ya Rabbim beni insan olarak yarattın. Ben neden yalnızım? Yalnızlık sadece Allah'a mahsustur. Allah'ın her an kendisiyle beraber olduğunu Allah'ı zikrettiği zaman anlayacak. Ben neden yaşıyorum? Yaratılış gayesinin farkına varacak ve kesinlikle Allah'ın kendisinin sonsuz mutluluğa, ahiret ve dünya mutluluğuna ulaştırmak üzere devamlı Allah'ın yardımını alacak. Allah'a ulaşmayı dilediği anda ben neden evde kaldım diyemeyecek. Allah'ın mutlak surette talebi, Allah'tan talep etmesi halinde bu sualin cevabını pozitif olarak Allah'ın karşılayacağından emin olacak. Öyleyse İnsanoğlu Allah'ın en sevgili mahlukudur. En sevgili olabilmek için bütün mahlukata sevgi göstermesi lazım. Onun için Resulullah et-tazimul emrullah şefakatu halkullah. Allah'ın emrine itaat, mahlukata şefkat. Siz Allah'ın emrine itaat ederseniz bütün bu pozitif suallerin cevabını terennüm etmeye başlayacaksınız ve Allah'tan mutlak surette herkesi seven ama herkes tarafından sevilen bir hayata kavuşacaksınız. Allah hepinizden razı olsun. Fatiha ma salavat.

Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutlu Kur'an'da bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz kötülüğe karşı hayırla mukabele etmek. İnsanla Allah arasındaki ilişkilere baktığımız zaman 28 basamaklı İslam merdiveninin davranış biçimleri açısından incelersek, kısas şeriatı, af tarikatı ve kötülüğe karşı hayırla mukabele etmek de hakikati içeriyor. Yani Fussilet 34'e göre kötülüğe karşı hayırla mukabele edenler, onlar irade teslimini yapan Allah'ın irşada memur ve mezun kıldığı kişilerdir. Onun için Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz'e tebliğe gittiği zaman atılan taşlardan yüzü kan revan içinde kalınca sahabe sual soruyor, beddua etmeyecek misin ya Resulallah? Hayır diyor, Allah Teala beni dua için gönderdi, beddua için değil. Ve el açıyor, ya Rabbim onları bağışla çünkü onlar bilmiyorlar. İşte sevgili kardeşlerim, bugünkü konumuz onları bağışla çünkü onlar bilmiyorlar. Neyi bilmiyorlar? İrşat makamını bilmiyorlar. Birinci sual, Allah'ın bize kötülük edenlere bile hayırla mukabele etmemizi istemesindeki hikmet nedir? Fussilet 34. Allah Teala bütün insanların huzur ve mutluluk içinde bir dünya hayatını, peşinden de sonsuz bir ahiret saadetini yaşamasını istiyor. İşte bu sonsuz ahiret ve dünya saadetinin sembolü, alameti farikası, dünya barışı kötülüğe karşı hayırla mukabele etmekle ancak gerçekçi. Allah-u Teala kısası, yani kötülüğe karşı kötülüğü, insanlar kendinden zulüm edildiği zaman onların içindeki acıyı alacak olan bir vasıta olarak indirmiş. Ama kötülüğe karşı iyilik bundan çok daha ötede insanı Allah'a yaklaştıran bir mahiyet taşır. Kötülüğe karşı iyilik yapmak Allah-u Teala'nın bütün insanların ulaşmasını istediği bir hedeftir. İstiyor ki herkes böyle yapsın, kötülüğe karşı iyilik etsin, böylece kötülüğün kökü kazansın. Bu hedefe dayalı olarak hepimize diyoruz ki, Muhterem Efendimiz buyuruyor ki, seviniz ve sevdiriniz. Nefret etmeyiniz ve nefret ettirmeyiniz. Gerçekten Kur'an-ı Kerim'de 4 tane ayet-i kerime Allah-u Teala'nın bu konuya ne kadar önem verdiğini de bize ispat ediyor. Kötülüğe karşı hayırla mukabele edenler. İşte onlar sabırla Allah'ın zatını görmeyi dileyenler. Onları rızıklandırdığımız şeylerden gizli aşikar inkar ederler. Ama onlar aynı zamanda kötülüğe karşı hayırla mukabele ederler. Mü'minin 96 seyyiatı, kötülüğü en güzel olanla yok et. Kasas 54, onlar seyyiatı kötülüğü hasenatla savarlar. Ve Fussilet 34, onlar kötülüğe karşı hayırla mukabele ederler. Böyle yaparsan düşman olan kişi sana candan bir dost olur. Ama bunlara, bu kötülüğe karşı hayırla mukabele etme güzelliğine kimler ulaşır? Sabrın sahibi ve sonsuz azın sahibi olan insanlar ancak bunu gerçekleştirebilir. İkinci sual, kötülüğe karşı hayırla mukabele etmeyi nasıl başarabiliriz? Fussilet 35'te, kötülüğe karşı iyilik yapmak en üst seviye bir davranış biçimidir. Böyle bir şey için kötülük gören kişinin nefsin afetlerinden önemli bir miktar temizlenmiş olması gerekir. Yoksa insanlar normal hallerinde kendilerine kötülük edenlere mutlaka kötülük edip intikam almak isterler. Ama intikam şeytanın silahıdır. İnsanları incelediğimiz an şeytanın tarafında yer alanlar, kötülüğe karşı kötülük edenler, ama şeytanın dostları iyiliğe karşı da kötülük yapanlardır.
Ama Allah'ın dostlarına baktığınız zaman böyle değil. İşte şu anda ekranda görüyoruz. İyiliğe karşı kötülükle, şerle mukabele edenler, bu ateşe çağıran imamlardır. Kötülüğe karşı, iyiliğe karşı kötülükle mukabele edenler, bu ayetlerin hepsinde kendileri ulaşmayı dilemeyen başkasının dilemesine mani olan insanlar. Yani şeytanın dostları. Ama sevgili kardeşlerim, bir de kötülüğe karşı iyilikle mukabele edenler, onlar da başkasını Allah'a davet edenler, onların hidayetine vesile olanlar. Onlar iyiliğe karşı iyilik yapanlardır. Ama onlar aynı zamanda kötülüğe karşı da iyilik yapanlardır. Onların hedefinde sadece iyilik yapmak vardır. Çünkü hayır mutluluktur, şer mutsuzluktur. Kötülüğü öğreten

bizler zikrimizi yeterli boyutlara çıkartabilirsek nefsimizin afetlerini giderek azaldığını, bir gün kalmadığını göreceğiz. O zaman başkalarına kötü davranmamız, onları rahatsız edecek davranışlarda bulunmamız bizim için imkansız hale gelecektir. Çünkü nefsin manevi kalbinde 19 tane fazilet, ruhun kalbinde de 19 tane haslet, aklın iki müşavirinden ikisinden de akla hayır talebi gelmektedir. Aklın da kararı hayır istikametinde olacaktır. Zaten bu insanlar, onlar hayırlarda yarışanlardır. Daimi zikrin sahibi ulelbab, yerin göğün melekütüne Allah'ın yakın sahibi kıldığı muhlisler ve Allah'ın zatına şahit olan salihlerin hepsi, onlar hayırlarda yarışanlardır. Onlar kötülüğe karşı hayırla mukabele edenlerdir. Allah-u Teala'nın bütün insanlar için vaaz ettiği hedef bu. Dolayısıyla hepimizin hayırlarda yarışanlardan olması için gayret içinde olması gerekir. Allah razı olsun. Üçüncü sual, kötülüğe karşı hayırla davranmanın bir sınırı var mıdır? Sevgili kardeşlerim, bir slaytımız var. Bütün kainatın muhtevasını aldığı X'ye koordinat eksenin üst tarafı, o üst düzlem Allah'ın ülkesini, alt kısmı da negatif dalgaların hakim olduğu şeytanın ülkesini ifade ediyor. Şeytanın ülkesinde olanlar, onlar Allah'ın ulaşmayı dilemeyen, ayetlerden gafil olan, ayetleri yalanlayan, ayetleri satanlar, ayetleri inkar edenler, ayetleri gizleyenler, ayetlerle alay edenler ve zulmanimlerle amel edenler, nefsin 19 afetinin daha da arttığı bir durumu ifade ediyor. Ve insanlar burada mutsuzluk üçgeni içerisinde hayatlarını sürdürürler. Ama kim ki Allah'a ulaşmayı diler, mürşidine tabi olursa, Allah'ın yardımıyla ruhun teslimi, fizik-i muhsinlerden olmak, daimi zikir, nefs teslimi ve irade teslimiyle 7 sabah 4 teslimi yaşayarak hep mutluluk üçgeni içerisinde bir dünya hayatını yaşar. Allah'ın ülkesinde mutluluk üçgeni, şeytanın ülkesinde mutsuzluk üçgeni. İnsanları mutlu edeceğim dediğin zaman bir ölçü tanımak mecburiyetindesiniz. Sağınız sonsuz değildir, hudutludur. Allah'ın emirleri istikametinde yardım edeceksiniz. Allah'ın nehyleri istikametinde yardım edeceksiniz. Hiçbir zaman kimseye Allah'ın nehyleri istikametinde hiçbir zaman hiç kimseye yardım etmeyeceksiniz. Yani şerde yarışmak yok. Allah-u Teala Maide suresinin 2. ayet-i kerimesinde Te'avvenu bil birri ve takva ve la te'avvenu bil ismi ve redvan. Burada ne görüyoruz? Allah-u Teala Maide 2'de hayırda ve takvada yarışın ama günah ve düşmanlıkta yarışmayın. Günah ve düşmanlıkta yarışanlar onlar şeytanın dostlarıdır. Hayır ve takvada yarışanlar ise onlar Allah'ın dostlarıdır. Öyleyse hayır ve takvada yarışanlara Allah'ın neleri istikametinde hiç kimseye yardım söz konusu değil. Mücadele suresinin 10. ayet-i kerimesine baktığımız zaman ne görüyoruz? Mücadele suresinin 10. ayet-i kerimesinde muhakkak ki gizli fısıldaşma şeytandandır. Amini olanları ölmeden önce Allah'a ulaşmayı dileyenleri mahzun etmek içindir. 9. ayet-i kerimeye bakalım. Mücadele 9. Evet. Mücadele 9'da ya eyyühellezine amenu izâ tenecceytum felâ tecrimû bil ismi ve udvân. Yani aranızda gizli konuştuğunuz zaman günah ve düşmanlık, günahta düşmanlıkta Resul'e isyan konusunda gizli gizli konuşmayın. Bir ve takva konusunda aranızda müşavere edin. Demek ki günahta, düşmanlıkta ve Resul'e isyanda. Resul'e isyan, düşmanlıkta ve günahta yardımlaşmayın. Ama yardımlaşacaksanız bir ve takvada yardımlaşınız. Bir ve takvada yardımlaşmak, hayırda

0: yardımlaşmaktır. Hayırda yardımlaşmak. Allah-u Teala'nın dizaynı bu şekilde. Öyleyse bir hırsız sizden bir şey alçalmak için yardım istiyor. O insanı mutlu edeceğim diye ona yardım ederseniz o zaman şeytana, nefsinize ve kişinin nefsine hizmet edersiniz. Nefse hizmet ettiğiniz zaman mutlu bir insan olamazsınız. Hem onlar mutsuz olurlar hem de siz mutsuz olursunuz. Öyleyse insanlara yardımda bulunmak ancak marufla emretmek, kerden ne etmek konusunda olmalı. Ama fuhşiyatı ve münkeri emreden, yardım eden birisi olmamalıyız. Konumuzla ilgili halkımıza sorular yönelttik. Bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah-u Teala tüm dünyanın birbirine dost olduğu bir ortamı sağlamak için sadece bize iyilik edenlere değil, kötülük edenlere de iyi davranmamızı istiyor. Bunun için de önce Allah'a yönelip ona ulaşmayı dilememizi istiyor. Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsunuz?
2: Ben Allah'a ulaşmak istediğim zaman sadece ondan rica edip dua ediyorum. Haddim olmayarak Rabbim senden bunu istiyorum diyorum.
3: Farzlar, sünnetler, tam anlamıyla bunları yerine getirmek.
4: Allah'a yar olmamız lazım, kula kulluk etmemek lazım diyorum ben. Tek sevgili, tek yar, tek aşk Allah'tır.
5: Allah'a bizim neyimiz ulaşır?
3: Yapmış olduğumuz ibadetler.
5: Ruhumuz Allah'a ulaşır mı?
3: Tabii ki.
5: Allah'a ulaşmak için ne yapmamız lazım?
4: Tevekkül etmeliyiz, nasip deyip geçmemeliyiz, kader kısmet deyip her şey bizim elimizde. Allah'a dua edeceğiz, bol bol.
2: Allah şöyle de bir şey söylemiştir. Evlat olsun, aile olsun, sevgili olsun, koca olsun, ne olursa olsun. Önce beni sev. Ben seni sevdiğini senden bir andan önce seversen, çok seversen alırım diye bir söz duymuştum. Ben çok etkilenmiştim.
5: Ölmeden önce ruhun Allah'a teslimini farz kılmış aslında. Bu konuda neler söylersin?
3: Bence tövbe etmektir bir nevi. Son huzura çıkmadan, aklın başındayken tövbe etmektir.
2: Allah'ım seni çok seviyorum. Ölmeden önce ruhumu sana teslim etmeyi diliyorum.
5: Ne hissediyorsunuz bu duayla ilgili?
2: Şey gibi yani bu hani çok soğukta bile sıcak bir şey içerisinde bile ılık ılık böyle bir akar ya.
4: Ben de ermiş evliyaların gibi sana ulaşmayı diliyorum. Sana senin sevgililerin arasına girmeyi diliyorum ya Rabbim. Kabul et inşallah amin.
0: Bir misafirim ölmeden evvel ruhun Allah'a ulaşması konusunda bir nevi tövbe etmek demektir. Ruhun Allah'a dönüşü yapacağımız tövbeyle mi gerçekleşir? Evet. Allah-u Teala olayları çok net olarak Kur'an'da ayetlerle vermiş. Bu tövbe öyle bir tövbe olmalı ki kişiyi mümin kılması lazım. Bu tövbenin kişinin bütün günahlarını sevaba çevirmesi lazım. Bu tövbenin nefs eskiyesine başlatması lazım. Evet, bu tövbe ruhumuzun vücudunda ayrılarak sırat-ı müstakime ulaşması. Bu tövbe nefsimizin manevi kalbine imanın yazılması. Bu tövbe günahların sevaba çevrilmesi, bu tövbe nefs eskisinin gerçekleşmesi gerekir. Bu tövbenin ruhu Allah'a doğru yola çıkarması lazım. Böyle bir tövbe sadece bir çeşit tövbedir, müşrik önünde yapılan bir tövbe. Yani yedi şahidin huzurunda gerçekleşiyor bu tövbe. Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz hadis-i şerifinde şöyle buyuruyor. Tövbe sona ermedikçe, yani müşrik önünde tövbe sona ermedikçe, hicret, seyri sülük sona ermez. Güneş batıdan doğmadıkça da tövbe sona ermez. İşte sevgili kardeşlerim, mürşitlerine yapılan tövbe bizi bu hedefe ulaştırıyor. Tövbe ile birlikte hicret, Allah'a hicret, seyri sülük başlıyor. Çünkü Akabit Suresinin 26. ayet-i kerimesinde وَاَمَنَ لَهُ لُوْتْ اِنِّي مُحَاجِرُمْ لَا رَبِّي Lut Aleyhisselam, İbrahim Aleyhisselam'a tabi olduğu zaman ona iman etti ve ben Rabbime hicret edeceğim. Ve amene lehu Lut. Lut Aleyhisselam, İbrahim Aleyhisselam'a iman ediyor. Önünde tövbe ediyor. Ve enni muhacirun ila Rabbi, ruh da vücudundan ayrılıp sırat-ı müstakime ulaşıyor. Ve ben Rabbime hicret edeceğim. İster Kur'an-ı Kerim'de hicret desin, ister tasavvuf dilinde seyri sülük. İkisi de bizi aynı sonuca ulaştırıyor. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah-u Teala her daim başkalarına hayırla davranan kişiler olabilmemiz için zikir yaparak nefsimizi ıslah etmemizi emrediyor. Sizce zikir yapan insanda neler değişir?
2: İnsan içine huzur geliyor. Gerçekten hani ferahlık geliyor, huzur geliyor. Mesela karşınızdaki size bir insan kötülük bile yapsa düşünmüyorsunuz. Düşünmek istemiyorsunuz. Allah var diyorsunuz. Anne Allah halleder. Ben hep öyle düşünmüşümdür bugüne kadar. Kim bana ne yaparsa yapsın kurban olduğum Allah'ım sana bırakıyorum diyorum.
4: Daha huzurlu olursun. Daha sevecen olursun. Sinirli, öfkeli olmazsın. Kırmazsın, hoşgörülü olursun.
3: Çok kısa zaman içerisinde yaşamış olduğum fiziksel hastalık gibi bazı sebeplerden dolayı inanılmaz bir bunalım içerisindeydim. İşin namaz konusuna geldiğinde de kılıyordum, bırakıyordum, kılıyordum, bırakıyordum. Tam manasıyla kendimi veremiyordum. Gerek vesveseden, gerek nefsimize uyaraktan. Ama bu 3 yıl içerisinde yaşamış olduğum sağlık sorunları ve ben bu süreci nasıl atlatırım diye kendi kendime oturup düşündüm ve bunun namazda, ibadette çok kolay aşılacağını gördüm, aşıldığını gördüm. Şimdi de manen inanılmaz derecede bir rahatlığım var.
5: Peki çevremizle olan ilişkilerimizi değişir mi zikir yapınca?
2: Bence değişir. Benim annem mesela bununla çok mutlu olur.
4: Valla ben çevremde ilişkilerle genelde iyi davrandığım için kötülük buluyorum ama yine diyorum Allah sen iyisini ver.
3: İnsanlar zikir yaparken de gösteriş babında yapıyorlar. Ben o zikir değil. Tam manasıyla yaşayarak Allah'ı telaffuz etmekten yanayım.
0: Misafirimiz, ben çevreme iyi davransam da kötülük buluyorum. Biz başkalarına en güzel davranışları sergilesek de başkaları yine kötülük edebilirler mi? Sevgili kardeşlerim, Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor. Mümin için her şey hayırdır. Hoşuna giden bir şey gelirse ona şükreder, başına kendisini üzen bir durumla karşılaşırsa sabreder. Şimdi genelde biz insanlar gerçekten kardeşimizin ifade ettiği gibi başkalarına iyilik yapıyoruz. O iyilik bize dönüyor ama Allah-u Teala o kişinin derecat kazanmasını da istiyor. Dolayısıyla kader tahtında gerçekleşen başkasının bize yanlış davranışına Allah-u Teala'nın izin vermesi bize bir kötülük değil, derecat kazandıran ve nefsimizin afetinin tanınmasına sebep olan bir durumdur. O zaman kardeşimiz diyor ki ben başkalarına iyilik yapıyorum ama genellikle onlardan bana kötülük geliyor. Hayır, o öyle tanımlıyor. Yani olayları yanlış değerlendirdiğimiz zaman onu kötülük addediyoruz. Birisinin bize tokat atması, her zaman Efendimizin verdiği bir tasavvufa yeni giren kişinin örneği var. Kısası tatbik eden insan, başkasının kendisine yaptığı kötülüğün arkasında Allah-u Teala'nın kendisine derecat kazandırdığını ve etkilenmesi sebebiyle de nefsin bir afetinin ona açıklandığını gözlükleriyle inceler olayı. Ama bu kişi mürşidine tabi def sezgisi yapmışsa o zaman bunun farkına varıyor, idrak ediyor ve affediyor. Neden affediyor? İmtihan olarak görüyor ve bu imtihanda karşılık vermemesi halinde derecatın kendisine kalacağını ve daha da zikrin artması gerektiğini farkına varıyor. Dolayısıyla olayları yanlış değerlendirenler başkalarının bize yaptığı kötülüğü negatif olarak görenlerdir. Halbuki başkası sebebiyle biz derecat kaybetmeyiz. Ya biz bir faydaya ulaşırız. Mesela kardeşiniz ben iyilik yaptım. Onlardan da kendisine iyilik gelmesini. O zaman onlardan kendisine iyilik geldiği zaman iyilik yapan kişi derecat kazanır ama mühimin muhatabı olan kişi ise bir faydaya ulaşır. Öyleyse başkaları sebebiyle ya bir faydaya veya bir hayra ulaşıyoruz. Ama bizler için bir derecat kaybı söz konusu değil. Âl-i İmrân 134'te Allah-u Teala fizik vücut teslimini ifade ediyor. Onlar kötü bollukta ve darlıkta infak ederler. Onlar öfkelerini yutarlar, onlar insanları affederler. İnsanların bize karşı olan davranışlarında bize okşayıcı olmaları gerekmiyor. Biz onlara en güzel şekilde davran gerisini Allah'a bırakmalıyız. Onlar bize karşı nasıl davranırsa davransın mesele bizim davranışlarımızda O zaman da hataları affetmek, büyüklüğünü göstermek olayı öne çıkar. Affetmeyi bilsek, bize kötülük edenlerden de nefret etmeyiz. Üstelik onlar bizimle arkadaşlık ettikçe bizim ona karşı kin duymadığımızı, intikam almak sevdasında olmadığımızı idrak etmesi onun yeni bir düşünce standardına ulaştırır ki bu da kesinlikle onu mutluluğa ulaştırır. Allah razı olsun. Yani derecat kaybı sadece bizim kendi nefsimize uyarak şeytanın tesiri altında işlediğimiz davranış biçimlerinden kaynaklanıyor. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah.
6: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü Cabbar hocam. Sizi çok ama çok seviyorum. Ellerinizi hürmetle ve hasretle öpüyorum. Size bir sorum olacak. Sahabenin kötülüğe iyilikle mukabele etmesinin ve kitabın bütününe tabi olmasının kalplerinin müzeyyen kılınmasıyla bir ilişkisi var mıdır? İnşallah sorun bu. Sizi çok ama çok seviyorum. Ellerinizi hürmetle hasret öpüyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü.
0: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü. Biz hepinizi çok seviyoruz. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak, sahabenin kötülüğe iyilikle mukabele etmesinin kitabın bütününe tabi olması, kalplerinin müzeyyen olması, kılınmasıyla bir ilişkisi var mı? Var tabi. Ali İmran suresinin 119. ayet-i kerimesinde "Hâ entum hâ ulâi tuhubbûnehum ve lâ yuhubbûnekum ve tu'minûne kitâbi küllih." Siz müminler böylesiniz, siz onları seversiniz, onlar sizi sevmezler. Siz kitabın tamamına iman edersiniz. Hücurat 7'de وَعَلَمُ أَنَّ ف۪يكُمْ رَسُولُ اللّٰهِ Bilin ki Allah'ın Resulü içinizde وَلَوْ يُتُكُمْ كَسِرًا مِنْ الْاَمْرِ Eğer emirlerde size uysaydı belki Allah'ın lanetine bir uğradınız. لَكِنْ حَبَّبَ اِلَيْكُمْ الْاِمَانَ وَزَيَّنَّهُ ف۪ي قُلُوبِكُمْ Lakin Allah size imanı sevdirdi ve kalbinizi o imanla tezyin etti. وَكَرِيَكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُقَ وَالْاِسْيَانِ Küfrü, fıskı ve isyanı sizden beri kıldı. Ulakim Raşidun. İşte onlar irşada ulaşanlardır. Müzeyyen kelimesi tezinden geliyor. Tezin sanatı süsleme sanatıdır. Allah o kalbi süslüyor, tezin ediyor. Kişinin düşmanlarını düşmanlıktan çıkarması, sonra onlara karşı muhabbet duymaya başlaması, sonra onları gerçek anlamda sevmesi, tezinin kademe kademe gerçekleşmesiyle, yerleşmesiyle tahakkuk eder. Dikkat edin Allah'ın sahabenin kalplerini telif etmesi, sahabeyi sevmesidir. Sahabenin sahabeyi sevmesidir. Evet. Kalplerin telifi biri diğerini sevmesi manasında. Sahabenin diğer sahabeyi sevmesidir. Önceki kademedeki bir olay. Ama eğer Ali İmran 119'a bakacak olursa sahabenin sahabe olmayan ve sahabeye düşman olanları da sevmesini ifade ediyor. Bu tezyin mutlak yerleştiğinin kesin ifadesidir. Yani kötülüğe karşı hayırla mukabele etmek tezyinin bir sonucudur. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
7: 14 asır önce tüm sahabe kainatın büyük mürşidi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olarak hayırlarda yarışır hale gelmişlerdi. Mürşide tabiyetsizlik için ne ifade ediyor?
2: Kur'an kursuna da hocalık yaptık. Orada bizim hani böyle Allah dostlarımız hani gelirdi. Hani bize güzel şeyler anlatırlardı. Yaş kaç olursa olsun önümüzde mutlaka bize yol gösteren bir ışık olması gerekiyor. Ben her zaman böyle düşünmüşümdür. Yani ben belki eksik okurum, belki noksan bilirim, belki yanlış bilirim. Yani bir insanın hatasını düzeltmek kadar güzel bir şey var mı? Ya da yanlışını düzeltmek kadar.
8: Peygamber Efendimiz.
9: Peygamber Efendimiz buyuruyor ki benim sahabem gökteki yıldızlar gibidir. Kim onlardan birine tabi olursa bana tabi olmuş gibi olur.
8: Bununla ilgili Allah yolunda rehber. Kur'an var en büyük rehberimiz. Cüzler var, bir sürü dua kitapları var. Onlardan öğreniriz. Hoca var bir sürü. Yani doğru hocalar olduktan sonra dinlenir, öğrenir.
9: Manevi yolun başında olan kişi.
3: O kişi de Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa'dır. Ya biz de inşallah onun izinden gideriz.
9: Talep edip hacet namazı kılıp Allah'tan dile olur mu? Yani Allah'ım ben de benim için tayin etmiş olduğun o mürşide ben de ulaşmak istiyorum. Beni ona ulaştır diye dua.
8: Rabbim bizim mürşidimizi ulaştırsın. Hayırlı kapılar açsın. Böyle.
3: Yani kişi kimleyse kimlerle beraberse onlarla beraber haşrolunurmuş. Hani söyleyeceğim şey de inşallah biz de o yolda oluruz yani.
0: Yaş kaç olursa olsun önümüzde mutlaka bize yol gösteren bir ışık olması gerekiyor. Herkes için mürşit gerekli midir? Evet, herkes için mürşit farz. Allah-u Teala Nevriye Sultanı Peygamber Efendimiz'e Ali İmran 31'de diyor ki kuntum tuhibbun Allah'a, eğer Allah'ı seviyorsanız fetebi'uni, bana tabi olun. Nebiye Sultanı Peygamber Efendimiz sahabe için hidayete erdirendi. Ama onun zamanında da kavim resulleri, veli mürşitler, vekil mürşitler vardı. İşte bunun bir gereği olarak Maide 35'te Ya eyyühellezine aminu ittakullaha vebtegu ileyhi vesilete. Sizi kim Allah'a ulaştırmaya vesile olacaksa onu Allah'tan isteyin. Hidayete erdiren devrin imamının dışındaki diğer tüm kavim resulleri, veli mürşitler, vekil mürşitlerin hepsi kendilerine tabi olanları devrin imamının ana dergahına ulaştırırlar. Ruhları Allah'a ulaştıran tek bir kişi var her devirde, o devrin imamıdır. Bu ya bir nebi resuldür ya bir veli resuldür. Bakara 151'de bu beş görevle görevli olan hidayete erdirenleri tarif ediyor. O size ayetleri tilavet eder, o sizin nefsinizi tezkiye eder, o size kitabı öğretir, hikmeti öğretir, hikmetin ötesini de o size öğretir. Ama Cuma 2'de kavim resullerin 4 tane görevinden bahsediyor. Ve dünya hayatını yaşarken mutlak surette yanı başımıza kolaylıkla ulaşabileceğimiz, bizi Allah'a davet eden, davete uymamamız halinde cehenneme giden ve bizi uyaran mutlaka nezir veya resul geliyor. İşte 7 sabah Kur'an-ı Kerim öğütümüne baktığımız zaman net olarak bunu görüyoruz. 1. safa tebliğ, 2. safa kıraat, 3. safa tilavet, 4. safa tezkiye, 5. safa talim, 6. safa kısa ve 7. safa tezekkür olarak karşımıza çıkıyor. İrşad yolunun sahibi mürşitlerdir. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de mürşide tabiyetin farz olduğunu söylüyor. Bütün kavimlerde, o kavimlerdekilere Allah'ın ayetlerini tilavet etsinler diye, onların nefsini tezkiye etsinler diye, onlara kitap öğretsin, onlara hikmet öğretsin ve hikmetin ötesini onlara öğretsin diye Resuller tayin ediyor. Eğer kişi mürşidine tabi olmazsa delalette kalacağını da tam 10 tane ayet-i kerime söylüyor. Kur'an mürşit olarak yeter. Allah bize akıl vermiş, herkesin kendi kendine Kur'an okuması yeterlidir. O zaman bu kişi bunu söylemek de haşa Allah'ın önüne geçmiş oluyor. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de 10 ayeti kerimede mürşidine tabi olmayan delalettedir. Yetmez. Allah'a ulaşmayı kalben dileyeni mutlaka ben mürşide ulaştırırım diyor. Yani Allah ben kendim ulaştırırım diyor. Ve bizim 7 ayeti kerimede Allah'a ulaşmayı dilememiz halinde Allah Teala'nın bize mürşid göstereceğini garanti ediyor Kur'an-ı Kerim'de. Sanki bunlar yokmuş gibi Kur'an mürşit bana yeter diye Allah'a iftira ediyorlar. Yaratan Allah en iyi bilendir. Allah bize akıl vermiş, herkesi kendi kendine Kur'an okuması güzel de ancak kimin aklıyla akledebilir? Hazreti Ali'ye soruyorlar, bu aklı nereden aldın? Kendi aklımı bir de akılsızların aklını kullanıyorum diyor. Kimdir akılsızların aklı? Akılsızların aklı, o akılsızlar Allah'a ulaşmayı dilememişler. Hazreti Ali Allah'a ulaşmayı diliyor ve o aklı kullanıyor. O aklı da ulaştırdığı zaman onun mürşidine ulaştırıyor ve bu şekilde hedefe ulaşıyor. Herkesin kendi kendine Kur'an okuması yeterlidir diye hep uydurmalar, hep insanları tamamen yoldan saptırıyorlar. Görüntülü bir sualimiz var, inşallah birlikte dinliyoruz.
10: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatü Cabbar Hocam. Hürmetle, saygıyla ellerinizi öperim. Müsaadeniz olursa bir soru sormak istiyorum. Bir insan yaşadığı olaylar hep hayır yönünde nasıl değerlendirebilir? Aklını nasıl hayır istikametinde kullanabilir? Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatü Cabbar Hocam.
0: Aleyküm Selam ve Rahmetullah ve Berekatü. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Bir insan yaşadığı olayları hep hayır yönünde nasıl değerlendirir, aklını nasıl yay istikametinde kullanabilir? Sevgili kardeşlerim, hayırlarda yarışanlara baktığımız zaman kimlerdir onlar? Daimi zikrin sahibidir. Öyleyse olay ne olursa olsun, eğer olay bizi zikre götürüyorsa, ya zikirdeyiz, hoş karşılarız veya zikirde değiliz, bu sefer de zikretmeye başlarız. İşte o zaman akıl her olayda ruhun talebine uyuyor. Efendimiz her zaman bize verdiği bir örnek var. Her şey merkezinde Merkez Efendi'nin hikayesi. Bizi üzen meseleleri iki şekilde değerlendirebiliriz. Ya falanca bana bunu nasıl yapar diye devamlı üzülürüz. Ya da Allah'ın neden bu olaya müsaade ettiğini kendimizin aksiyonlarında aramak gibi bir akılcı davranışa gireriz. Bunları yaptığımız zaman bir öz eleştiriye kendimizi sağlam bir geleceğe hazırlarız. Bu bizi doğruları götürmeye, hatalarımızı önlemeye götürecektir. Onun için Allah Resulü ölün ölmeden evvel hesaba çekin, kendinize hesaba çekilmeden evvel. Başkalarının haklı sebeplerine göre değil, onların haklı sebeplerine göre değerlendirmeyi Allah Teala bize öğretecektir. Erzurum'un İbrahim Hakkı Hazretleri, hak şerleri hayır eyler, zannetme ki gayr eyler, görelim Mevla ne eyler, ne eylerse güzel eyler. Öyleyse her zaman her şey merkezinde, dediğim gibi bu gözlüklerle olayı değerlendirirsek mutlaka en güzelini Allah bizi ulaştıracaktır. Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Haram Kur'an, Haram Mutlu programın sonuna geldik. Bir başka programda tekrar birlikte olmak dileğiyle. Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikler hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma salavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
11: Allah'tan herhangi bir haceti olan veya mürşidine ulaşmak isteyen kimse hacet namazı kılar. Bu namaz Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan gece ya da kandil gecelerinde kılınır. Bu mümkün olmazsa herhangi bir gecede kılınabilir. Önce boy abdesti alınır. Hacet namazına niyet edildikten sonra birinci rekatta Sübhaneke, Fatiha, 3 Ayetel Kürsi, ikinci rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, üçüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, dördüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, Allahümme salli, Allahümme barik, Rabbena. Namaz bittikten sonra kişi Allah'tan mürşidini ya da haceti neyse onu diler. Hiç kimseyle konuşulmadan yatılmalıdır. Kişi yattığında kıbleyi sağına alarak yanüstü yatmalıdır. Uyumadan önce 3 Ayetel Kürsi okunur. Allah'tan dileği ya da mürşid istenir. Ardından kalbin her çift atışında Allah, Allah diyerek sessiz şekilde Allah zikredilir. Hacet namazının ilk kılındığı gece hacete dair bir rüya görülmezse hedefe ulaşana kadar Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan geceler kılınmaya devam edilmelidir.
0: Dünyevi lezzetler kimseyi mutlu kılamaz. 2022'de Google'da en çok yapılan aramalardan çıkan sonuçlar 1 dolar TL, 2 bayram tatili kaç gün, 3 öğretmen bilişim ağları, Bergen, 5 kedi, 6 Ukrayna, TOKİ başvuruları 7, 8 Galatasaray Barcelona, 9 asgari ücret, 10 Ahmet Çalık. Bunlara baktığımız zaman hep insanların dünyevi istekleri karşımıza çıkıyor. Ama Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz buyuruyor ki her kötülüğün başı dünya sevgisidir. İnsanlar bunları talep etmekle acaba neye kavuşmak istiyorlar? Elbette mutluluğa. Çünkü Allah Teala her yarattığı insanı mutlu olsun diye yaratmıştır. Ama insanlar mutluluğu yanlış adreste arıyorlar. Dünya hayatı hiç kimseyi mutlu kılamaz. Dünyevi isteklerin hepsi nefsimizin taleplerini oluşturuyor. Nefsimizin manevi kalbinde de 19 tane hastalık var. Kin ve nefret, küfür, yalan, haksızlık ve zulüm, haset ve düşmanlık, cehalet, cimrilik, öfke ve gayz, isyan, sabırsızlık, kibir ve gurur, hırs ve şehvet, nankörlük, dedikodu, zan, kötü alışkanlıklar, vefasızlık, mürahilik, fitne ve fesat olmak üzere 19 tane hastalık. Herkes nefsinden sorumludur. Nefsini serbest bırakan insan ya şeytanın esiri olur veya insan şeytanların esiri olur. Nefsine uyan herkes taleplerini Allah'ın önüne geçirmiştir. Halbuki Allah Teala'nın son şeriat kitabı Kur'an-ı Kerim'de bizim için garanti ettiği mutluluk en çok Allah'ı sevmemizle gerçekleşir. Allah sevgisinin önüne geçirdiğimiz her türlü sevgi, Allah ve Resul sevgisinin önüne geçirdiğimiz her türlü sevgi bizi hüsrana, bizi mutsuzluğa, bizi huzursuzluğa götürür. Ama bütün bu dünyevi isteklerin hepsinin ötesinde, onların üstünde Allah'ı seversek, Allah'a ulaşmayı dilersek ki seven sevdiğine koşar, korkan korktuğundan kaçar. Allah sevgisini her şeyin üstünde tutarsak, mutlak surette Allah'tan aldığımız yardımla Allah Teala bizi, ruhumuzu kendisine ulaştıracak ve Allah'ın bize garanti ettiği 3 tane cennet, dünya saadetinin yarısına hepimiz sahip olacağız. Öyleyse Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin şu veciz hadisiyle bu kısa videoyu bitiriyorum. Dünyevi istekleri silip süpüren ölümü çok hatırlayın. Ölmeden evvel ölün ki Allah size 3 tane cennet, dünya saadetinin yarısını tek bir dileğinizle garanti ediyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dolar TL'yi düşünenler, Allah'a ulaşmayı dileyin. Bayram tatili kaç gündür diyenler, Allah'a ulaşmayı dileyin. Kedi sevgisinin peşinden koşanlar, Allah'a ulaşmayı dileyin. Ukrayna ile meşgul olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyin. TOKİ başvuruyla meşgul olanlar, Allah'a ulaşmayı kalben dileyin. Galatasaray Barcelona düşünenler, Allah'a ulaşmayı dileyin. Asgari ücretin ne olduğunu düşünenler, Allah'a ulaşmayı dilenin. Dileyin ki bu dilek mutlak surette sizi 3 tane cennet, dünya saadetinin yarısına mutlaka ulaştıracaktır. Evet, Kur'an-ı Kerim'in ifadesiyle arzı gökler ve yerler kadar olan Allah'ın cennetine bir tek dilekle koşuşun. Allah hepinizden razı olsun.

0: Bence bütün insanların gerçek anlamda bir tarikata bağlanması lazım, bir mürşidi olması lazım. Fakat bugün çok farklı anlaşılıyor tarikat deyince. Tarikat yol demek, her insanın bir yolu olması lazım.
1: Tarikatlara üye olanları görüyorum, hep böyle yoldan çıkıyorlar sanki.
2: Kızım be, benim dedem var, ay babaannem varmış. Ondan sonra anneannem de o kadar Kur'an'a düşkünmüş yani. Biliyormuş, Arapçasını da biliyormuş, Türkçesini de biliyormuş. Ama hiç duymadık onlardan tarikat. Yani onun yaptıkları günahmış şimdi.
3: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz tarikat. Değerli izleyicilerimiz, dinleyicilerimiz. Bu programımızda sizlere tarikat kavramını Kur'an ayetleri ışığında anlatacağız. Bu konuda Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim ne diyor? Tarikatın geçtiği Kur'an ayetlerine toptan birlikte bakalım inşallah. Evet, gördüğünüz gibi şu anda ekranda tarikatın geçtiği ayetler söz konusu. Allah Teala Mü'minun suresinin 17. ayet-i kerimesinde üzerinizde 7 tane tarik yarattık. 7 tane gök katı, her gök katını birbirine bağlayan bir tarik. Tarikat kelimesi yol manasına geliyor. Tarik kelimesinin çoğuludur. Tarikat kelimesi insanların uydurduğu bir kelime değildir. Kur'an'ın muhtevasında kesinlikle vardır. Ve geçtiği ayetler Nisa 168, Nisa 169, Mü'minun 17, Akaf 30 ve Cin 16. Sırat-ı müstakim üzerinde bulunan insanların oluşturduğu grupların hepsi tarikat adını almaktadır. Namaz kılan herkes günde 45 kere Allah'tan beni sırat-ı müstakime ulaştır diyor. Fatiha suresinin 5 ve 6. ayet-i kerimesinde geçen sırat-ı müstakim fiziki olarak insan ruhunu Allah'a ulaştıran yoldur ve 4 bölümden oluşuyor. Allah'a ulaştıran yolun başlangıç ismi itibariyle Sebil-i Reşat'tır. İkinci kısmı itibariyle Tarik-i Müstakim'dir. Üçüncü yatay kısmı itibariyle Sirat-ı Müstakim ve Sirat-ı Rabbüke Müstakim. Yani Allah'a ulaştıran yolun gök katlarındaki adı Tarik-i Müstakim. Öyleyse eğer insanlar namaz kılarak Allah-u Teala'dan Ya Rabbim beni Sirat-ı Müstakim ulaştır diyorlarsa aslında beni Tarik-i Müstakim'e ulaştır manasına geliyor. Kim Allah'a ulaşmayı kalben dilerse o birinci sırat-ı müstakimin üzerindedir. Aynı zamanda birinci tarikin de üzerindedir. Bütün sahabe sırat-ı müstakim üzerinden yani tarikatlar üzerinden Allah'a davet ediyordu. Kimler tarikat üzere ise onlar tek bir sırat-ı müstakim üzerindedir. Muhtelif tarikatlar var ise de sonuç bir tektir. Çünkü sadece tek bir yerden Allah'a ulaşılır. O devrin imamının dergahıdır. Öyleyse nerede olursa olsun, tarikatın adı ne olursa olsun, nerede tarikat varsa, orada tarikatın temel rüknü, mürşide tabi olmaktır, mürşit vardır. Allah Teala, sahabenin bu zamanın insanından en büyük farkının, tabiyet olduğunu söylüyor. Yani tabiyet, Allah'ın bizler için tayin-i mürşidin önünde tövbe etmek. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilemeden hangi mürşide tabi olursa olsun, hangi mürşid önünde tövbe ederse etsin, o kişi tarikat ehli olamaz. Allah-u Teala, tarikata girmekle mümin olmanın aynı şey olduğunu Kur'an-ı Kerim'de kesinleştirmiştir. Kim tarikatta ise o sahabenin yaşadığı Kur'an'daki İslam'ı yaşayandır ve mümin olandır. Allah Teala verdiği işaretle öyle bir anlatım mekanizması çizmiş ki bu devirdeki insanların kesinlikle tarikata karşı çıkacakları ortaya çıkmış. Allah'ın yolundan olmayanlar ve başkalarını Allah yolundan ayıranlar, saptıranlar cehennemin yolun üzerindedir. Allah Teala bu konuyu Nisa suresinin 168-169. Ayet-i kerimesinde dile getiriyor. Nisa 167 ile başlarsak şunu görüyoruz. Ennellezine keferu ve saddu an sabilillahi kad dallu dalalan ba'ida. Ennellezine keferu ve zalemu. Bunlar kafirdirler ve zalimdirler. Lem yekunullahu liyaghfir lahum. Allah Teala onları asla mağfiret etmez. Ve la yedihim tarika. Ve tariki müstakime ulaştırmaz. İla tariki cehenneme. Öyleyse görüyorsunuz ki Allah'a ulaşmayı dilemeyen, başkasının dilemesine engel olanlar, onlar tariki cehimdedir. Allah'a ulaşmayı dileyen, başkasının dilemesine vesile olanlar, onlar da tariki müstakim üzerindedir. Ve günde 45 kere namaz kılan herkes, beni tariki müstakime ulaştır diye Allah'a yalvarmaktadır. İnsanları cehennemden kurtarıp cennet standartlarına ulaştıracak olan yetmez, daha ötede dünya hayatının da mutlak saadetine nail edecek olan şey sadece ve sadece tarikattır. Hidayet üzere olmak ve mümin olmak mutlaka tarikata girmeyi gerektiriyor. İslam olmaksa tarikata girdikten sonra daimi zikre ulaşmayı gerektirir. Daimi zikre ulaşan herkes bu dünyadaki en mutlu insanları temsil eder. Daimi zikir mutluluğun kalesidir. En üst seviyeli Allah'ın bir emridir. Günümüz İslam tatbikatında kalü bela günde Allah'ın bizden almış olduğu misat ahd ve yeminin din tatbikatından çıkartılmasıyla İslam'ın kolları kesilmiş durumda. Ama daimi zikir ve irşad teslim emirlerinde din tatbikatından çıkartılmasıyla İslam'ın da bacakları kesilmiş ve ne yazık ki insanlar kolları bacakları kesilen, bitkisel hayata terk edilen bir İslam statüsü içerisinde İslam'ı yaşadıklarını zannediyorlar ama İslam'ı yaşamıyorlar. İşte zamanın evvelinde bir ecnebi devletinin başındaki şahıs bu Müslümanların elinden Kur'an'ı dillerinden zikre almadıkça bunlarla baş etmek mümkün değil. Elimizden Kur'an alınmış çünkü din tatbikatını Allah'a ulaşma dileği devreden çıkartmış. Elimizden zikir alınmış çünkü mürşide tabi olmak artık söz konusu değil. Ama Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükür ederiz. O karanlık günün sonuna geldik. Bir güneşi doğmuştur. Herkes tek bir dilekle bu dünyada hidayet güneşinin altında mutlaka sulh ve sükuna ulaşacaktır. Hepinizin iki can saadetine ulaşmanızı Rabbimizden dileyerek sözlerimi tamamlıyorum. Allah hepinizden razı olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden.

Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz bir kere daha. Her an Kur'an, her an mutlu konferansının birisinde tekrar birlikteyiz. Kur'an-ı Kerim'in lafzı ve yedi ruhu konulu konferansımıza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Allah hepinizden razı olsun. Kur'an-ı Kerim'in lafzı ve yedi ruhunu her devirde açıklayan devrin imamıdır. Kur'an-ı Kerim tefsiri, Kur'an'ın ruhunun açıklanmasıdır. Ve her devirde bunu sadece Allah-u Teala'nın tasarrufunda olan devrin imamı gerçekleştirebilir. İşte Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz'in de öncesinden haber verdiği, bir zamanlar gelecek, Kur'an'ın resmi İslam'ın ismi kalacak. İnsanlar İslami isimlerle anılacaklar ama en İslam'dan uzak kişiler olacaklar. Mescitleri dışarıdan mamur ama içindekiler hidayetten mahrum. O gün yaşayan alimler, gök kubbenin altında yaşayan insanların en şerileri. Fitne onlardan çıkmış, tekrar onlara dönecek. İşte sevgili kardeşlerim, hidayetin kaybolduğu bir dönemde 14 asır evvel Nebila Sultanı Peygamber Efendimizin de geleceğini bize müjdelediği, ümmetimin ailesi diye buyurduğu Mehdi Aleyhisselam, Muhterem Efendimiz, 14 asır evvelinden Resulullah'ın A'dan Z'ye kadar açıkladığı ama insanlar tarafından sonradan unutulduğu, içinde bulunduğumuz hidayet çağında Kur'an-ı Kerim'in lafzı ve yedi ruhunu açıklayan devrin imamıdır. Ve Kur'an-ı Kerim'in lafzı ve yedi ruhuyla her noktada bizi müjdeleyendir. Tasavvuf eşittir Kur'an-ı Kerim. Zaten ezeli ve ebedi tek bir din var. Bu din babamız İbrahim Hanif din, Arapça değil İslam. Ve kutsal kitapların hepsine baktığımız zaman net olarak 7 Safa ve 4 Teslim'i görüyoruz. İşte Kur'an'ın bütününü 4 cepheden ifade edecek olursak, Kur'an-ı Kerim'in lafzı ve yedi ruhu, İlmel yakin, aynel yakin ve hakkal yakin, 28 basamaklı İslam merdiveni ve bunun çekirdeği özü olan 7 Safa ve 4 Teslim. Bütün kutsal kitaplarda bu 7 Safa ve 4 Teslim ayetlerle Allah tarafından bizlere farz kılınmış. Allah'a ulaşmayı dilemek, Allah Teala'nın tayin ettiği müşride tabi olmak, ruhumuzun Allah'a teslimi, fizik vücudumuzun Allah'a teslimi, nefsimizin Allah'a teslimi, ihlasa ulaşmak ve iradenin Allah'a teslimi şeklinde 28 basamak İslam merdiveni, her devirde 12 tane insanla mürşidine tabi olan, devrin imamının ruhu başının üzerinde yer alan tüm insanlara Allah-u Teala'nın vaaz ettiği, yaşamasını istediği kemalat basamaklarını ihtiva ediyor. Allah'ın muradı insanı kamil yetiştirmek. Hiçbir şey yokken Allah vardı ve her şeyi enerjiyle yarattı. 3 asıl ve 3 takaş olmak üzere 6 tane alem ve bu alemlerin içerisinde her şeyin uğruna yaratıldığı eşrefi mahlukat olan insan. İşte başlangıç noktasına baktığımız zaman insanlar dünyevi standartlar içerisinde bir hayatı yaşıyorlar. Dünyevi hayatı yaşayanların sahip olduğu 12 tane negatif özellik söz konusu. Ama Allah'ın muradı insanları fizik, beden ve nefse şeytana teslim olsun, şeytanın hegemonyasında bir hayat yaşasın diye değil, tam tersi. Allah'ın muradı evvela
İnsanın yaratılış gayesi olan Allah'a dost olmak, Allah'a kul olmak, peşinden nefs tasfiyesiyle Kur'an-ı Kerim'in yedi ruhunun kendisine öğretilmesi ve yaşanmasıyla insan-ı kamil olmasını sağlamak. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz'in hadislerine baktığımız zaman, özellikle Hazreti Ömer'le olan arasındaki bir diyalogu şöyle ifade edebiliriz. Ya Ömer, beni ne kadar seviyorsun? Kendim kadar olmadı ya Ömer. Beni kendinden daha fazla sevmedikçe imanın kemalini eremezsin. Öyleyse imanın basamakları olduğu gibi imanın en zirve noktası hakikati, kemalatı da var. İşte o imanın kemali kamil insanda tecelli eden, Allah'ın tasarrufunda olan, Allah-u Teala'nın yaptırdığını yapan, söylettirdiğini söyleyen, Allah'ın yeryüzündeki temsilcisi, Kur'an-ı Kerim'in ruhunu bize açıklayan, Kur'an-ı Kerim tefsirini yapan her devirde devrin imamıdır. Hal böyleyken 14 asıl evvelinden yine Resulullah'ın Kur'an için söylediğine bakalım. Benden önceki her peygambere insanların hidayetine vesile olan bir mucizeyi Allah Teala vermiştir. Bana verilen mucize kelam nevinden olan Kur'an-ı Kerim. Kur'an-ı Kerim bir mucize mi? Evet. İndirildiği günden kıyamet gününe kadar mucize-i baki olarak hep hayatta olacaktır. Kim ki Allah'ın koruması altında olan mucize-i baki Kur'an-ı Kerim'i ders edinir, öğrenir, yaşar, hayatına tatbik ederse, işte onlar Allah'ın vaaz ettiği hedefe olan insan-ı kamil noktasına ulaşacak olanlardır. Gerçekten indirilen kutsal kitapların hepsine baktığımız zaman Tevrat'a bakıyoruz. Hazreti Musa Aleyhisselam ve ona tabi olan Rabbaniyun 7 safa 4 teslimi yaşamış. 28 basamak İslam merdiveninde en zirve noktaya ulaşmışlar. Kur'an-ı Kerim onları şöyle vaaz ediyor, açıklıyor. Araf suresinin 159. ayet-i kerimesinde. وَمُنْ قَوْمِ مُوسَى اُمَّتٍ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهَا يَعْدِلُونَ Hazreti Musa Aleyhisselam'ın kavminden de bir ümmet, bir grup vardı ki onlar hakka ulaştırırlar ve adaletle emrederler. Gelelim havarilere. Havariler de aynı vazifenin sahipleri. Onlar da hakka ulaşan, adaletle hükmeden, 7 sabah 4 teslimi yaşayan Hazreti İsa Aleyhisselam'a tabi olanlar. Gelelim Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz'e tabi olan sahabeye. Kur'an-ı Kerim ayetleriyle incelediğimiz an aynı neticeye ulaşıyoruz. Sahabenin de Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz'e indirilen son şerif kitabı Kur'an-ı Kerim'le bir bir ayetleri yaşayarak, 7 safa 4 teslimi yaşayarak, 28 basamak İslam merdivenin 28. basamağın 5. kademesinde irşat makamına tayin edildiklerini görüyoruz. Evet, Allah-u Teala'nın sahabeyi irşat makamına tayin ettiğini açıklayan en bariz ayet Tövbe Suresinin 100. ayet-i kerimesi. Tövbe Suresinin 100. ayet-i kerimesine baktığımız zaman ne görüyoruz? Es-sâbikûnel evvelîne minel muhâcirîne vel ensâr vellezîne ihtebûn bi ihsânin radıyallahu anhum ve radıyallahu anhum. Mali şöyle. O sâbikûnel evvelîn, evvelki hayırlarda yarışanlardan salah makamında iradesini de Allah'a teslim ederek irşada memur ve mezun kılınanlar var ya, işte onlar iradelerini de Allah'a teslim ederek Allah Teala'nın da 12 tane insanla tabinin kendisine tabi olduğunu, böylece Allah tarafından irşada memur ve mezun konumluklarını, fevzül azime ulaştıklarını bu ayet bize haber veriyor. Neticede nereye ulaşıyoruz sevgili kardeşlerim? Neticede şu sonuca ulaşıyoruz. Murad-ı ilahi insan-ı kamil yetiştirmek, Allah Teala'nın verdiği eğitim, kutsal kitaplarda vaaz edilen eğitim, herkesin 7 sabah 4 teslimi yaşaması, herkesin 28 basamaklı İslam merdivenine bir bir onları kat ederek en zirve noktada iradesini de Allah'a teslim ederek irşada memur ve mezun kılınması
noktasına ulaşmasıdır ki irşada memur ve mezun kılınan hepsi dünya hayatını yaşarken Allah'ın zatını görenlerdir. Fizik vücudun baş gözüyle elbette Allah'ın zatı görünmez. Ama Allah Teala'nın insan için tayin ettiği hedef nefsimizin kalp gözüyle Allah'ın zatını görmek. İşte herkese bu yol açık. Herkese Allah Teala bunu emrediyor. Evvela yükselme bu yedi kademedeki nefs seskesiyle gerçekleşir. Bu Kur'an-ı Kerim'in mealini teşkil eder. Bu Kur'an-ı Kerim'in nafsi manasıdır. Bu ilmel yakindir. Ama ilmel yakini Allah'ın koruması altında gerçekleştiren herkes Allah'ın dostu olduktan sonra yücelme basamaklarında bir bir zikrini arttırarak 18 saat zikirle fizik vücut teslimi, 24 saat zikirle nefsin teslimi, külli zikirle ihlasa ulaşmak ve en son olarak iradenin teslimiyle tesbihe ulaşması ve insanın kamil olması. Evet, gerçekten bütün bu muhteva Allah'ın indirdiği bütün kutsal kitaplarda yer alıyor. Resulullah'ın şu hadisi de çok manidar. Ya Ali diyor, yakında koyu gece karanlıkları gibi fitneler olacak. Bu fitnelerden kurtuluş neyledir? Allah'ın kitabı olan Kur'an-ı Kerim'ledir. Çünkü Kur'an'da sizden öncekilerin haberi, sizin aranızdakinin hükmü, sizden sonrakilerin haberi var. O Allah-u Teala'nın yüce kitabıdır. Kim ki kibrinden dolayı kitabı terk ederse, Allah onun belini kırar. Yani o artık delalet gay yolunun yolcusudur. Kim de hidayeti ondan başkasından ararsa, Allah o kimseyi delalette bırakır. O Allah'ın sapsağlam bir ipi, apaçık bir nuru ve sirat-ı müstakimi ulaştıran hikmet dolu bir haberidir. Kur'an-ı Kerim'de de Allah'ın zikrettiği, bütün devrin imamlarının özellikle üzerine basa basa ifade ettiği dinin iki kaynağından bir tanesi Allah'ın kitabı, diğeri de her devirde bu kitabı açıklayan devrin imamıdır. Sevgili kardeşlerim, Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz'in tüm insanların Allah'ın kendilerine vaaz ettiği hedef olan sonsuz ahiret saadetine ve dünya saadetine ulaşması meyanında emrettiği kutsal kitaplardaki hayatı yaşamalarını Allah Teala hedef göstermiş ve yaşamalarını istemiş. Ama insanlar şeytanın da dış tesiri altında kutsal kitaplardaki Allah'ın hakikatlerini unutarak yerine kendi zanlarını geçirmek suretiyle ki Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala bu zanların tümüne birden emaniye diyor. Emaneyi devreye koymak suretiyle hakikatleri, Allah'ın vaaz ettiği hakikatleri tamamen unutmuşlar. Ve artık Allah'ın dini insanlar tarafından yaşanmıyor. Yaşanan din kendi babaların dini. Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman Allah Teala genel manada hepsini bu şekilde ifade ediyor. Gelin Allah'ın indirdiğine ve Resul'ün açıklamalarına tabi olun dediğimizde Maide suresinin 104. ayet-i kerimesi, onlar biz babalarımızı neyin üzerinde bulduysak o bize kafi. Allah Teala cevap veriyor. Ya onların babaları bu gerçeklere ait bir şey bilmiyorlarsa ve hidayete ermemişlerse de mi? Öyleyse sevgili kardeşim, dinin iki kaynağın bir tanesi Allah'ın kitabıdır diye de bu kitapla hidayete eren, yedi sava dört teslimi yaşayan Allah'ın irşada memur ve mezun kıldığı kişilerdir. İşte Resulullah'ın hadisine bakıyoruz. Size iki emanet bırakıyorum. Allah'ın kitabı sünnetim, Allah'ın kitabı ehli beytim. İster Allah'ın kitabı sünnetim, ister Allah'ın kitabı ehli beytim desin. Sonuçta Allah'tan bir ip ve insanlardan bir ip diye iki kaynağı net olarak anlamamız gerekiyor. Birincisi Allah'ın kitabı, ikincisi de
bu kitabı her devirde açıklayan devrin imamı Allah'ın Resulü. Sevgili kardeşlerim, Resulullah'ın hayrikum men taallemel Kur'an ve allemehu, en hayırlınız Kur'an-ı Kerim'i öğrenen ve öğretendir hadisini insanlar neye dönüştürerek tamamen asli mecrandan saptırmışlar? Sizin en hayırlınız Kur'an-ı Kerim'in Arapçasını öğrenmek ve öğretmektir. Veya bir adım ötesi, sizin en hayırlınız Kur'an-ı Kerim'i tecvidle okuyan ve bu tecvidle okumayı öğreten kişidir. Sevgili kardeşlerim, Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz'e baktığımız zaman, eğer en hayırlımız Kur'an-ı Kerim'in Arapçasını okumak ve öğretmek olsaydı, o zaman Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz'in en hayırlı olması söz konusu değildi. Halbuki o, alemlere rahmet olarak gönderilen, sen olmasaydın ben felekleri yaratmazdım, mürşitlerin hası olarak Allah tarafından Kur'an'da kendisi zikredilen Allah'ın Resulü, nübüvvetin son halkasını teşkil ediyor. Evet, nübüvvet Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz'e sona ermiştir. Ama Risalet kıyamete kadar devam edecektir. Evet, Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz'e sona eren şer'i vahidir. Ama vahiy kıyamete kadar devam edecektir. Evet, insanların bir kısmı baş gözleri kör, kalp gözleri de kör olacaktır. Ama kıyamete kadar hep Allah'ın zatını görenler, Resulullah'ın da hadiste zikrettiği, kıyamete kadar ümmetimden Allah'a itaat eden, hayırlarda yarışan bir ümmet hep olacaktır. İşte sevgili kardeşlerim,

ediyor. Ve yuzekkikum. O sizin nefsinizi tezkiye ediyor. Ve yuallimukumul kitabe vel hikmete. Kitabe. O size kitabı öğretiyor ve hikmeti öğretiyor. Ve yuallimukum ma lem tekunu ta'lemun. Hikmetin ötesini o size öğretiyor. İşte Kur'an-ı Kerim'in şekillendiği ayet bu ayet. Eğer insanlar Kur'an-ı Kerim'i Arapçasını okumak ve öğretmekse en hayırlı olan, o zaman bu ayete ne diyecekler? Bu ayet ki Resulullah'ın Allah tarafından kendisine tevdi edilen, farz kılınan 5 görevinden bahsediliyor. Evet, nübüvvet Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz'e sona ermiştir. Ama Risalet de kıyamet gününe kadar devam edecektir. İşte özellikle insanların dini Kur'an'dan öğrenmedikleri için, kendi zanlarına tabi oldukları için, emaniye bilgilerle insanlara din öğrettikleri için, insanlar tamamen Kur'an'dan kopmuş, dinden uzaklaşmış. Artık insanlar için din bir mutluluk kaynağı değil. Kutsal kitaplar bir mutluluk kitabı olarak öngörülmüyor. Halbuki Allah'ın bütün insanlar için vaaz ettiği temel hedef iki cihan saadeti mutluluktur. Mutluluk dünyevi zevklerle yaşanan bir olay değildir. Üç alemde kavganın tamamen bittiği, sulh ve sükun halinin daimi yaşandığı bir muhtevayı ifade ediyor mutluluk. Evet, insanlara bakacak olursanız başlangıç noktasında bütün insanlar mutsuzluk halini evvela ifade edelim. O slaytımızı gösterelim, mutsuzluk. İnsanlar neden mutsuz? İnsanlar nefsle ruh arasındaki kavga sebebiyle mutsuz. İnsanlar diğer insanlar olan sosyal ilişkilerinde birbirine zulmettikleri için huzursuz ve mutsuz. Ve insanlar Allah'ın emirlerine itaat etmeyen, yasakları işleyen, şeytanın kulu olan bir hayatı yaşadıkları için huzursuz, mutsuz. Ama Allah Teala katından gönderdiği hidayetçilerle, özellikle irşada memur ve mezun kıldığı dinin ikinci kaynağı olan Allah'ın Resulleriyle, Kur'an-ı Kerim'i öğrenerek ruhun teslimiyle %51 mutluluk, fizik ucun teslimiyle %81, nefsin teslimiyle %100 iç dünya mutluluğuna ulaşırlar. Nefsle ruh arasındaki kavga tamamen biter. Dünyadaki mutlulukta yine nefsle ruh arasındaki kavga %51 oranında tamamlanmıştır. Bu insanlar uzlaşma noktasında birbirlerini affeden, asla intikam almayan bir statü içinde hayatını devam ederler. %81'de ise sahip oldukları o mutluluğu, güzelliği başka insanlarla paylaşma noktasına ulaşmışlardır. Ama asıl Allah'ın dinden muradı yardımlaşmadır, yardımlaşmadır, yardımlaşmadır. Muhterem Efendimiz'in her zaman bize açıkladığı üç oda hikayesi var. Ne diyor? Yeni tasavvufa giren kişi müşriden aldığı ilk emri tatbik etmek üzere emir alıyor ve birinci odada Kur'an okumakta olan kişinin ensesine bir tokat atıyor. O da aşk ve şevkle ona karşılık veriyor. Kısası tatbik ediyor. Müşriden anlatıyor. Tamam diyor evladım. Şimdi ikinci odadaki kişinin ensesine bir tokat at. Onu atınca o ikinci odadaki şahıs ne yapıyor? Nefs eskesini yapmış. Karşılık vermiyor, affediyor. Onunla ulaşıyor. Tamam diyor, bu Rabbimden bana bir imtihandı. Ve hiçbir zaman intikam almıyor. İkinci etapta bir şey daha söylüyor. Muhakkak ki sana karşı bir hatam vardır. O onun günahın kefareti. Ve şimdi diyor üçüncü odadaki şahsın ensesine git bir tokat at. Onu attığı zaman üçüncü odadaki şahıs bir nevi artık Allah tarafından irşada tayin edilecek olan konumda birisi. Evladım diyor, benim ensem senin elini acıttı. Ben senden özür diliyorum. İkinci olarak yine sana karşı mutlaka bir hatam var. Bana hatamı söylersen kendimi düzeltir ve bütün bunlara rağmen ben senden af diliyorum. Rabbimden af dileyeceğim. Ama asıl konu

Üçüncü odadaki şahıs şunu söylüyor. Bundan sonra hangi konuda bir yardıma ihtiyacın duyarsan ben her zaman hazırım. İşte biz insanların birbirine karşı düşmanca, birbirini hasetle, birbirlerini rencide ederek, birbirlerini aşağılayarak bir hayat yaşamaları değil, tam tersi Allah'a dost olarak birbirimizi yüceltmemiz, birbirimize yardım etmemiz için Allah Teala bu hayatı bize vaaz etmiş ve nasip etmiştir. Öyleyse son noktada herkesin birbirine yardım ettiği, asr-ı saadetin yaşandığı bir duruma herkesin gelmesi. Mümkün müdür? Evet, kapılar sonuna kadar herkese açıktır ve hakim olan da Allah'tır. İnsanlar nereye giderse gitsin Allah'ın mülkündedirler. Hepsinin üzerinde dört tane melek vazifeli. Yaptıkları her olayda muhatap daima Allah'tır. Allah daima adaleti tecelli ettirir. Ve kim ne yaparsa yapsın, zalim derecat kaybeder, mazlum derecat kazanır. Ama muradi ilahi de yardım noktasında hem zalime yardım etmek hem mazluma yardım etmek. Sahabe sual soruyor, ya Resulullah biz mazluma yardım etmeyi anladık da zalime nasıl yardım edeceğiz deyince, vakti gelince onu anlayacaksınız. Zalimin zulmünü azaltmak da görevinizdir. Evet, Allah tarafından inşaada mezun kurulan Kur'an-ı Kerim'in 7 ruhuna mazhar olan ve yaşayan kişi şunu kesinlikle bilir ki kendi vazifesi Allah'a davet etmek yetmez. Kur'an'ın bütününe tabi olmak yetmez. Kötülüğe karşı hayırla mukabele etmek. İşte Allah tarafından irşada memur ve mezun kılınan sahabenin hepsi Allah'a davet edenlerdi. Yusuf Suresi'nin 108. ayet-i kerimesinde Kur'an'ın bir lafzı ve 7 ruhunu yaşayarak hepsi Allah'a davet ediyorlardı. Ben ve bana tabi olanlar Allah'ın zatını görerek Allah'a davet ettiğimiz sırat-ı müstakim yolu işte o bu bizim yolumuzdur. Yetmez. Aynı zamanda Allah'a teslim olanlardı. Bakara suresinin 136. ayet-i kerimesinde Kul amennâ billâhi ve mâ unzile ileynâ ve mâ unzile ilâ İbrahim ve İsmail ve İshâk ve Yakub ve Esbâta ve mâ utiye Musa ve İsa ve mâtun nebiyyine min Rabbihim la nufarriqu beyne ahadin minhum ve nahnu lehu muslimun. Kısacası ayetin sonunda biz ona teslim olanlarız. Sahabenin hepsi 22. basamakta ruhlarını, 25. basamakta fizik vücutlarını, 26. basamakta nefslerini ve 28. basamağın 4. kademesinde de iradelerini Allah'a teslim etmişler. Teslimi külliyle Allah'a teslim olmuşlar. Teslimi külliyle Allah'a teslim olan Kur'an'ın 7 ruhunu yaşayan sahabe acaba sosyal hayata birbirine karşı davranış biçimleri nasıldı? Allah Teala bunun da cevabını veriyor. Ali İmran suresinin 119. ayet-i kerimesinde Ha entum la tuhibbunhum ve la yuhibbunukum ve tu'minu kitabi kulli. Sizler öyle kimselersiniz ki siz sizi sevmeyenleri seversiniz. Çünkü siz kitabın tamamına iman edersiniz. Evet, sahabenin hepsi kitabın tamamına iman eden, kötülüğe karşı hayırla mukabele eden, asr-ı saadeti yaşayan bir topluluk olarak insanlık tarihine geçmiş ve Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala onları bize bugüne projekte ederek siz de sahabeyi örnek alın. Siz de bugün yaşayan insanları olarak iki cihan saadetini yaşayın, asr-ı saadete ulaşın. Neyle? Kur'an-ı Kerim'in bir lafzı manası ve yedi ruhuyla. Evet, Allah Teala Hicr suresinin yanılmıyorsam 96. ayet-i kerimesi veya Hicr 87. Hicr 87'de Allah Teala şöyle diyor: "Lekad ataynake sab'an minel mesani vel Kur'anil azim." And olsun ki sana mesani ikinciden yedili olarak Kur'anil azimi verdik. Yani ne demiş oluyor bu ayet-i kerimede? Sana bir Kur'an'ın lafzı manası ve yedi ruhunu. Kur'an'ın lafzı manası ayetlerin Arapça manasını, muhtevasını alıyor.
Ama Kur'an-ı Kerim sadece Arapça manasını ihtiva eden lafzi manadan ibaret değil. Kur'an-ı Kerim'de yedi ruhu var. Ve bu yedi ruh velayet makamlarına bir bir gerçekleşir. İşte Bakara 151'de verdiğimiz ayetlerin tilaveti kişinin mürşidine tabi olma noktasına 14. basamağa kadar olan bir muhtevayı ifade ediyor. Görüyorsunuz ki bu ayetlerin tilavetinde asıl mana ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasıdır. Kim ki Allah'ın ayetlerini, Melika Allah'ı inkar ederse onun ameli boşa gider. Bu kişi hangi ibadetin sahibi olursa olsun, ameli boşa gidenlerin daima günahları sevaplarından fazladır. Ve günahları sevaplarından fazla olan bu insanların Mü'minun suresinin 103. ayet-i kerimesi gelince gideceği yer cehennem. Ama Allah Teala bütün insanları cehenneme gitsin diye değil, tam tersi herkesin cennete girmesi ve cennette de değil, en üst noktada dünya saadetinin yaşamasını da hedeflemektedir. Hedef, insanların ahiret ve dünya saadetine ulaşmasıdır. İnsanların ahiret ve dünya saadetine ulaşmasının temelinde nefs tezkiyesi ve tasfiyesi var. Nefs tezkiyesiyle kişinin Kur'an-ı Kerim'in lafzi manasına ulaşmasıdır. Evet, kim Allah'a ulaşmayı kalben dilerse, Allah Teala Enfal 29'a göre o güne kadar işlediği bütün günahları örterek ona birinci kat cenneti, kim 12 tane insanla mürşidine tabi olursa ikinci safhada Allah Teala ona Cennetül Firdevs'i ve kim 7-8 aylık süre içerisinde ruhunu Allah'a teslim ederse Cennetül Hult olarak 3. kat cenneti Allah Teala onlara garanti ediyor. Hibe ediyor, hediye ediyor. Bu herkese açık olan bir kapı. Sadece Allah kendilerinden kalben Allah'a ulaşmayı dilemelerini istiyor sevgili kardeşlerim. Ama asıl Kur'an-ı Kerim'in yedi ruhu velayet makamlarında gerçekleşir. Bu da nefs tezkiyesinin ötesinde nefsin tasfiyesini muhtevasına alıyor. Evet, kim ki fizik vücut teslimine ulaşırsa o nefsin manevi kalbinde %81 fazlı ikame etmiştir, yerine getirmiştir. Yani %81 oranında karanlıklar kalbinden tamamen temizlenmiş, yerine faziletleri geçiren bir insandır. Ama murad-ı ilahi kalbin %100 temizlenmesi, daimi zikre ulaşması o kişinin. İşte daimi zikre ulaşan insan velayetin 28. basamağın 26. basamağında bu gerçekleşmektedir. Fena kademesinde Kur'an'ın birinci ruhu, beka kademesinde ikinci ruh, züht kademesinde üçüncü ruh ve fizik vücut tesliminde muhsinler kademesinde Kur'an'ın dördüncü ruhunu o müktesebatına almıştır. Beşinci ruh nefsin teslimiyle hikmet noktasına bizi ulaştırmaktadır. Altıncı ruh ihlas da yine hikmeti muhtevasına alır. Ve kim ki seher vaktinde Tahrim suresinin 8. ayet-i kerimesine göre Allah tarafından tövbe-i nasuha davet edilirse, Allah'ın verdiği kelimelerle tövbe-i nasuh gerçekleştirirse, o zaman o kişi Allah Teala salaha geçirir ve salahın birinci kademesi günahların örtülmesi, ikinci kademesi salah nurunun verilmesi, üçüncü kademede mürşide tabi olduktan sonra o güne kadar işlediği bütün günahların sevaba çevrilmesi ve dördüncü kademede de iradenin teslimi. Kim ki iradesini Allah'a teslim etmişse, Allah Teala kimde bu liyakat seviyesini görmüş, onu tesbihe ulaştırmışsa, Allah Teala ona zatını da göstererek kalbini de 19 kademede müzeyyen kılarak onu irşada memur ve mezun kılıyor. İşte sahabenin hepsi bu statü içerisinde, bu hiyerarşik sistem içerisinde ilmel yakini, aynel yakini ve hakkal yakini yaşayarak Allah'ın zatını gördükten sonra Allah tarafından hepsi irşada memur ve mezun kılınmışlar. Resulullah'ın ifade ettiği kıyamete kadar
Allah'a itaat eden, hayırlarda yarışan bir topluluk, bir ümmet hep olacaktır. İşte bu ümmetin içerisinde sahabenin kendisi de vardı. Ama diğer inanç gruplarından da küçük gruplar bu ümmetin içerisinde yer alırlar. Hep daima insanlara Allah'ın dinini anlatırlar. Ama dıştan insanların baş düşmanı iblis de allem eder, kallem eder. İnsanlara vaaz ettiği tek hedef onları dinin iki kaynağından uzaklaştırmak. Kutsal kitaplardan uzaklaştırmak. Allah Teala'nın her devirde o kutsal kitapları açıklayan devrin imamından onları uzaklaştırmak. Sevgili kardeşlerim, bugün çokça etrafımızda gruplar görüyoruz. Onlar da ne yazık ki 7 sava 4 teslimden bir haberler. Ulaşmayı dilemek hak getire. Mürşide tabiyet olsa da olur, olmasa da olur. Yani bir farz hükmünde değil onlar için. Halbuki bütün bu söylediklerimin hepsi 7 safanın 7'sini de Allah-u Teala farz kılmış. Hem Tevrat'ta farz kılmış, hem İncil'de farz kılmış, hem de son şeriat kitabı Kur'an-ı Kerim'de 7 safanın 7'si farz. Farz demek Allah'ın emri demek. Allah'ın emri demek o emre itaat edip o emri yerine getirmek. Yani her noktada Allah'ın gösterdiği hedefe adım adım yaklaşmak ve sonuçta 7. safada da iradeyi teslim etmek suretiyle Allah tarafından irşada memur ve mezun kılınmak. Allah'ın bütün insanlar için vaaz ettiği hedef budur sevgili kardeşlerim. Bu kolay değil, daha doğrusu zor değil, çok kolay. Zaten Allah'a dost olmak bir dilektir. Yunus'un ifadesiyle binene dünlenmek. Zor gibi görünen fizik vücut teslimi de o da eğer kişi Allah'tan daima yardım isterse, Allah'a sığınırsa, Allah-u Teala'nın verdiği garanti tahtında bir muhteva içerisinde Allah'ı vekil tayin ederse, onun da Allah'ın gerçekleştirdiğini görecektir ve diğer kısımlar zaten otomatik olarak bu mümkündür. Ve böylece velayet makamların yedisinde de Kur'an-ı Kerim'in ruhunu da muktesebatını alarak, hayatına alarak, yaşayarak, tatbik ederek Allah tarafından Allah onları öğretmekle vazifeli kılacaktır. Öyleyse her devirde Kur'an-ı Kerim'in lafzı, manası ve yedi ruhunu açıklayan, kısacası Kur'an tefsirini yapan o görevin sahibi devrin imamıdır. Bu dönemde de hidayet çağında bu görev devrin imamına verilmiştir. Anlattığımız bu çerçevedeki bütün muhteva, bütün güzellikler biz devrin imamı muhterem efendimizden öğrendik. İdrak edebildiğimizi sizinle açıklıyoruz bu kısa konferans içerisinde. Bir başka konferansta tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazli, selavati, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'as-salavat. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. İnsanlara göre mutluluğun kaynağı nedir? Başlangıç noktasında insanlar üç vücut, serbest irade ve aklın standartlarında nefsin ülkesi olan dünya hayatında yaşarlar. Beş duyu organları tamamen dünyadaki unsurlara açık. Ama insan sadece fizik vücut ve nefsten ibaret bir varlık değil. Allah-u Teala'nın zatından bize üfürülen bir ruh var. Ve asıl mutluluğun kaynağı ruhun talebine uymaktır. İnsanlara göre nefsin ülkesinde para ve maddi güvenlik, 2 sağlık ve iyi yaşam koşulları, 3 yakın ilişkiler, 4 başarı ve kişisel gelişim, 5 doğa ve açık hava gibi unsurlar onları mutlu edebilir. Halbuki insanı yaratan Allah'tır. Allah insanın
sadece iki cihan saadetinin sahibi olmasını ister. Allah'ın insanlar için dilediği tek şey mutluluktur. Ama mutluluk insanların zannettiği gibi paraya, maddi güvenliğe, sağlık, yakın ilişkilere, başarı, kişisel gelişime, doğa ve açık hava unsurlarına değil, Allah Teala'nın nefsimizde doğuştan var ettiği 19 afetin kontrol altına alması ve tamamen temizlenmesi yerine 19 faziletin yerleştirilmesine bağlı kılmıştır. Allah Teala Kur'an'da insanı tarif etmektedir. Kur'an insanın hayat kitabıdır. Kur'an bütün insanlar için bir saadet davetlisidir, bir mutluluk reçetesidir ve mutluluk garantisidir. Mutluluk davetlisi, reçetesi, garantisi olan Kur'an-ı Kerim, insanın nefsinde 19 tane şeytanın etki alanı olan hastalık var. Kin ve nefret, küfür, yalan, haksızlık ve zulüm, haset ve düşmanlık, cehalet, cimrilik, öfke ve gayz, isyan, sabırsızlık, kibir ve gurur, hırs ve şehvet, nankörlük, dedikodu, zan, kötü alışkanlıklar, vefasızlık, mürahilik, fitne, fesat olmak üzere 19 tane hastalık ki bu hastalıkların hepsine başlangıçta şeytan %100 tesir ediyor. Böylesi bir hal içinde olan insan hangi para ve maddi güvenliğin, hangi sağlık ve iyi yaşam koşulların, hangi yakın ilişkilerin, hangi başarı ve kişisel gelişimin ve diğer unsurların sahibi olursa olsun asla mutlu olamaz. Şeytanın insanların baş düşmanı olduğunu bilmemiz lazım ve afetlerin %100'üne tesir ediyor. Öyleyse insanlara göre mutlun kaynağı nefsin taleplerini karşılamakta olmasına rağmen Allah'a göre mutluluk bu taleplerin tamamen kalpten temizlenmesi yerine Allah'ın katından hasletlerin eşdeğeri olan 19 tane faziletin yerleşmesine bağlı. Sevgi, iman, doğruluk, adalet, edep, ilim, cömertlik, sekinet, itaat, sabır, tevazu, kanaat, şükür, ketümiyet, hakikat, faziletler, vefa, ihlas ve tevhid. İşte nefsimizin manevi kalbindeki 19 afetin yerine bu 19 tane hasreti en üst seviyedeki ibadetlerin sultanı olan zikirle taşımadıkça, nefsimizin manevi kalbini afetlerden temizleyip 19 faziletle müzeyyen kılmadıkça iki cihan saadetinin sahibi olmamız mümkün değil. Bu insanlık tarihi boyunca bu reçeteyi uygulayanlar hep huzur ve mutluluğu yaşamışlardır. Bir kere daha diyoruz, para ve maddi güvenlik değil, sağlık ve yaşam koşulları elbette bir yardımcı faktör olarak devreye girebilir. Yakın ilişkiler, insan ilişkileri, bunlar da bir destekleyici faktör olabilir. Başarı, kişisel gelişim, geçici zevkleri oluşturabilir insanda. Ama asla ve asla insanların beklediği huzuru, mutluluğu gerçekleştiremez. Mutluluğun 3 tane şartından bir tanesi daimi olması, İkincisi, sulh ve sükunu sahip olmamız. Üçüncüsü, üç alemde, iç dünyamızda, dış dünyamızda, Allah'la ilişkilerimizde. Bunun gerçekleşebilmesi tamamen nefsimizin manevi kalbindeki afetlerin evvela kontrolü altınması tezkiyeyle, daha sonra tasfiyeyle tamamen temizlenmesine bağlı. Allah razı olsun.

0: Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz. Her an Kur'an, her an mutluluk programının sualler bölümünde tekrar birlikteyiz. İzmir'den bir kardeşimiz, muhterem hocam, Allah ve Resulü emrettiği biçim ve boyutta nasıl hizmet edebiliriz? Bazen kardeşlerimiz her şeyi ben yapayım, aman kimse bir sorumluluk almasın düşüncesine kapılıyor. Bu bir doğru düşünce midir? Sevgili kardeşlerim, Nebiye Sultanı Peygamber Efendimizin bir hadisini hatırlatmak istiyorum. Allah'a nimetlerinden dolayı seviniz. Beni de Allah'tan dolayı seviniz. Sahabemi de benden dolayı seviniz. Ve yine Muhterem Efendimizin sahabeyi diğer sahabenin diğer kardeşlerini kendisinden nasıl öne geçirdiğini anlatan bir kıssası var. Savaş meydanında Hazreti Ömer şehit olmak üzere olan kişilerin arasında dolaşırken birisi yaralı olan birisi su diye bağırıyor. Hemen Hazreti Ömer ona koşuyor ve matarasındaki suyu ona uzatmak üzere veriyor ama bir ikinci kişi daha su diyor. Birinci kişi o suya en çok ihtiyaç içinde olmasına rağmen hayır git o kardeşime ver diye buyuruyor. Daha sonra İkinciye giderken bir üçüncü kişi suluyor. Bu sefer ikinci kişi de ya Ömer bana değil ona ver. Bu kısa bize dışımızdaki kardeşlerimizi daima kendimizden öne geçirtmemiz halinde sahabe gibi örnek insanlar olabiliriz. Öyleyse kardeşimizin sualini Allah ve Resulünün emrettiği biçim boyutta hizmet edebiliriz. Edebiliriz de bazen kardeşlerimiz her şeyi ben yapayım. Aman kimse bir sorumluluk almasın düşüncesi doğru değil. Paylaşımcı olmak, bir ve beraber olmak, yardım etmek ve daima birbirimiz için yaşamak. İşte doğru olan budur. Elbette Allah Teala herkesin kalbindekini biliyor ve herkesin mutlu olmasını istiyor. Sadece bir kişinin sorumluluk alması, onun mutlu olması öteye götürmüyor bizi. Yine daha evvel Efendimizin anlattığı bir kıssa, bir zincirin kuvveti en zayıf halkasıyla orantılı. Öyleyse aramızda hangi kardeşimiz olsa olsun, onu da Allah'ın mukarreb kullarından kılmak için hepimiz bir gayret içinde olmalıyız. Bu da ancak birbirimizle paylaşımla, yardımlaşmayla ve özveriyle gerçekleşebilir. İşte kardeşlerimizin arasındaki dayanışma böyle olması lazım. İsparta'dan bir kardeşim Hüseyin Hocam, Bakara Suresi 286. ayetinde geçen Rabbimiz bizden öncekilere yüklediğin gibi bizim üzerimize yükleme. Ağır yük yükleme. Sevgili kardeşlerim böyle değil. Rabbimiz bizden öncekilere ağır yük yüklemediğin gibi bize de yükleme. Allah Teala hiçbir zaman hiç kimsenin üzerine ağır yük yüklemiyor. İnsanlık tarihi boyunca bunu görmek mümkün değil. Din kolaylıktır. Din özgürlüktür. Din gönül ölçüsüdür. Dinde bir zorlama, bir ağır yük söz konusu değildir. İşte Haç suresinin 78. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala ve cahidü fillah hakka cihadi hoşta bakım niyakın cihatla cihadin o sizi seçti. Ma ceale aleykum fid dini min haraç. Dinde size bir zorluk kılmadı. Bunu şöyle de ifade ediyor. Ağır bir yük yüklemedi. Millete ebikum İbrahim. babanız İbrahim'in dini. Huve semâkûn müslümîne min kabli ve fihâzâ. Şimdi de ve bundan önce de size İslam ismini o verdi. Liyekûne Resûlü aleyküm şehîden. Resul sizin üzerinize şahit olsun. Ve tekûnü şuhadâ alennâs. Siz de insanlar üzerine şahit olun. Buradaki Resul, devrin imamı olan Resul. Resul bütün insanlar üzerine şahit. Neyle? Devrin imamının ruhunun onların başlarının üzerine gelmesiyle. Tövbe sırasında 7 tane şahit var. Birinci şahit Allah, ikinci şahit devrin imamı, üçüncü şahit devrin imamının ruhu, dördüncü şahit Müşid'in kalp gözü, beşinci şahit Arşıptan melekler, altıncı şahit Kiremen Katve Melike, yedinci şahit amel defteri. Öyleyse burada Rabbimiz bizden öncekilere yüklediğin gibi bizim üzerimize ağır yük yükleme. Yüklediğin gibi ağır yükleme. Bizden öncekiler kimlerdir? İnsanlık tarihi boyunca Allah-u Teala bütün insanlara dini tebliğ etmiştir. Tasarrufunu aldı devrin imamıyla. Ve dini yaşayanlar söz konusu. Ve Allah-u Teala'ya talepte bulunuyorlar. Evvelkilere ağır yük yüklemediğin gibi bize de yükleme. İnşallah. Unuttuysak, hata yaptıysak bizi muazze etme. Rabbimiz bizden öncekilere yüklediğin gibi bizim üzerimize ağır yük yükleme. Yani bizden öncekilere ağır yük yüklemediğin gibi bize de yükleme. Yani bizden öncekilere yüklediğin gibi. Evvelki Allah'ın sünnetinde bir değişme yok. Dinde bir zorlama yok. Bizden öncekiler, Adem Aleyhisselam onunla birlikte olanlar, Nuh Aleyhisselam onunla birlikte olanlar, İbrahim Aleyhisselam onunla birlikte olanlar, Musa Aleyhisselam onunla birlikte olanlar, İsa Aleyhisselam onunla birlikte olanlar vesaire, dini yaşayanlar. İstanbul'dan bir izleyicimiz, Muhterem Hocam, birinci suali, hayatım boyunca stresli, kaygılı bir insan oldum. Yoğun çalışıyorum ve kendimi bildim bileli işlerimi yetiştirebilecek miyim diye stres yaşıyorum. Bu konuda rahatlamak için neler yapmalıyım? Her şeyden evvel Allah'ın işini yaparsan ki biz insanlar için birinci derecede sorumluluğumuz Allah'a karşı. Bizi yaratan Allah'tır. Bize hayatı veren Allah'tır. Yaşatan da O'dur. Öldüren de O'dur. Elbette İnsan sosyal bir mahluktur. Çevresindeki diğer insanlara karşı görevleri vardır ama en üst seviyede görev Allah'a karşı olan görevidir. O zaman Allah'a karşı olan görevini yerine getirirsen, misakini, ahdini, yeminini ve en son iradenin teslimini gerçekleştirirsen, o zaman bu stresin olması söz konusu değil. Ama sen bu yapa geldiğin dünya işini Allah'ın önüne geçirirsen o zaman stresli bir yaşam söz konusu olur. Allah Teala bize stresli bir hayatı yaşayalım diye değil, mutlu olalım. Hem ahiret hayatında cennet hem dünya hayatında sonsuz mutluluğu yaşayalım diye bizi yaratmıştır. Bu konuda rahatlamak ve mutlu olmak için neler yapmalıyım? Eğer ruhunu Allah'a teslim ettiysen fizik vücut teslimi için harekete geç ve gerekeni yap. Eğer onu yaptıysan nefsinin teslimi için yap. Zaten bunları yaparsan daimi zikrin sahibi olursun ki daimi zikrin sahiplerinde sonsuz bir dünya mutluluğu söz konusu. Stresli bir olayı yaşamak mümkün değil. İkinci suali, Allah'a tevekkül etmek söz konusu olduğunda bazen şu düşünce aklıma geliyor. Allah her şeye kadir ama sen onun yardımlarına layık mısın? Layık olmadığımı düşünüp tevekkül etmeyi başaramıyorum. O zaman dua edeceksin sevgili kardeşim. Yani Allah'a tevekkül edeceksin. Layık değilsen ya Rabbim beni o liyakat seviyesine ulaştır ve bu istikamette Allah'a tevekkül et. Yani tevekkül Rabbe en üst seviyede güvenmek, yani Tevekkülün en üst noktası kişinin kendisini defterler silmesidir. O zaman Allah her şeye kadirdir olayını devreye alarak, Allah'a tevekkül ederek gereken gayreti göstermelisin. Kayseri'den bir kardeşim Muhterem Hocam, mezhepler var mıdır? Nasıl ve ne zaman ortaya çıkmıştır? Açıklayabilir misiniz? Sevgili kardeşlerim, Muhterem Efendimizin bize anlattığı Adem Aleyhisselam'dan kıyamet gününe kadar her devirde Allah'ın tasarrufunda olan bir devrin imamı vardır. Devrin imamı ya Allah'ın kendisine şeriat kitabı verdiği bir nebi resuldür. Onların olmadığı devrinde veli resul arasında seçilen vekaleten bir devrin imamı vardır. Asaleten devrin imamlarına Allah-u Teala şeriat kitabını vermek suretiyle nebi resul olması hasebiyle de o resullere o şeriat kitabını açıklattırıyor. Ama nebi resulün olmadığı dönemlerdeki vekaleten devrin imamları kendinden önce nebi resullere gönderilen şeriat kitabıyla amel ederler. Onları yaşarlar ve öğretirler. İşte eğer bir mezhepten bahsedeceksek, Kur'an mezhebi var, devrin imamının üzerinde bulunduğu yol var. Her devirde devrin imamı bir kişi, insanların ona ulaşması imkansız diye düşünebilirsiniz. Onun için Allah-u Teala her kavimde veli resuller tayin etmiş. Veli resuller de yeterli düşünmeyebilirsiniz. 7 sabah 4 teslimi yaşayan her milletin içinde veli mürşitler var. Onlar da yetersiz diyebilirsiniz. Salihler var, muhlisler var ve ulelvak var. Bunlardan sonra muhsinler var ve zahitler var. Bunlar hepsi nebilerin varisleri olarak yer alıyor ve devrin imamı hidayete erdirendir. Diğer bütün saydıklarım hidayete vesile olanlardır. Hidayete erdirenin mezhebi, hidayete vesile olanlar da öğretiyi hidayete erdirenden alması hasebiyle onlar o mezhebi taşırlar. O zaman Kur'an mezhebi söz konusu, diğerlerine ayrılıklara müsaade etmemeliyiz. Her zaman bir ve beraber olmalıyız. Ama burada şu anda gereksendi tatbikatın için söylenenleri ifade ediyorum. Hanefi, Şafii, Maliki, Hanbeli dört mezhep hak diye söylerler. Bu mezhebin içerisinde yer almayan insanlar Allah'a ulaşmayı diliyor, müşidine tabi değilse onlar kurtuluşta değil mi? Elbette kurtuluştalar. Herkes Allah-u Teala'nın kitabıyla amel etmesi gerekir. Ve Kur'an mezhebi var. Kur'an'ı açıklayanların dini yaşaması var inşallah. Allah razı olsun. Azerbaycan'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, birinci suali: her gün hacet namazıyla fizik vücudumuzun teslimini ve iştiyakımızın liyakatımızın artmasını istediğimizde acele mi etmiş oluyoruz? Bu konudan hayır, yapabilirsiniz. Güzel bir şey de yapmış olursunuz. İkinci suali: etrafımızdaki kişiler bizim ibadetlerimizi yapmamıza, sohbetlere katılmamıza engel oluyorsa ve bizimle mücadele ediyorlarsa bu durumda ne yapmalıyız? Sevgili kardeşlerim, her zaman bu tip olayları yaşarsınız. Ama önemli olan onları da kırmadan hedefimize ulaşabilmek için devam edebilmek. Bu konuda onlara öfkelenmeyeceğiz, onlara küsmeyeceğiz, onlara kırmayacağız. Onlarla da bir uyum halinde olarak yolumuza devam edeceğiz. Onların da bizim üzerimize hakkı var. Bu konuda Muhterem Efendimiz şöyle buyuruyor: kaç tane dersimiz varsa hepsine çalışmak ve imtihanı o şekilde geçmek. Şimdi biz sadece sohbetlere gidiyorsak ama etrafımızdaki insanların da üzerimizdeki hakkını yerine getirmiyorsak bu da olmadı. O halde en üst seviyedeki Allah'a karşı sorumluluğumuz var. İrşad makamına karşı sorumluluğumuz var. Aile fertlerine karşı sorumluluğumuz var, çevremize karşı. Bütün bunların hepsini en üst seviyedeki gayretle yerine getirmenin mütevazi içerisinde hayatımıza devam etmeliyiz. Ama bizimle mücadele edenleri de kırmadan, dökmeden onları da Allah'ın yolunda onların da seferber olması, gayret göstermesi istikametinde ikna edici örnek davranışlar sergilemeliyiz inşallah. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah. Birlikte dinliyoruz.
1: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu Muhterem Hocam. Bir sualim olacaktır inşallah. Bir din adamı Kur'an-ı Kerim'i tecvitle okumak şarttır, farzdır, lazımdır. Tecvitsiz okuyan günahkardır dedi. Muhterem Hocam, Kur'an-ı Kerim'i tecvitle okumak farz mıdır? Allah razı olsun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.
0: Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatü. Hepinizi çok seviyoruz. Ve suali bir kere daha tekrar edecek olursak bir din adamı Kur'an-ı Kerim'i tecvitle okumak şarttır, farzdır. Tecvitsiz okuyan günahkardır dedi. Muhterem hocam Kur'an-ı Kerim'i tecvitle okumak farz mıdır? Hayır değildir. Tecvitle okuyanlar onları tebrik ediyoruz. Bir güzel iş yapıyorlar. Ama tecvitle okumayanlar da okudukları Kur'an-ı Kerim'den asgari derecatı alırlar. Allah-u Teala'nın Hadid suresinin 25. ayet-i kerimesinde beyan ettiği bir hakikat var. Andolsun ki Resullerimize beynelerle açık deliller, ispat vasıtalarıyla onları gönderdik ve onlarla birlikte beraber kitabı ve mizanı indirdik. Kitap Kur'an-ı Kerim. Mizan da bu Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala'nın vaaz ettiği emir ve nehilerin onları yapılması ve onlara uyulması halinde kazanacağımız derecatı bildiriyor. İnsanlar arasında adalet hükmetsinler diye. Kitabı Allah-u Teala Nebi Resullere gönderiyor. Nebi Resuller Allah'ın kendilerine indirdiği şeriat kitaplarıyla hükmediyorlar. Mizan da bu Kur'an'daki emirlerin yerine getirilmesi, yasaklara uyulması halinde hangi derecatı kazanacaksak onlar da mizanın içinde yer alıyor. İşte eğer olay buysa o zaman her Kur'an okuyan kesinlikle asgari derecatı kazanır. Ama Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz tevcitte Kur'an okuyan hayırlıdır dememiş. İnsanlar Resulullah'ın şu hadisini "Hayrukum men taallemel Kur'an ve allemahu" en hayırlınız Kur'an-ı Kerim'i öğrenen ve öğretendir. En hayırlınız Kur'an-ı Kerim'i Arapça okuyan ve okumayı öğretendir demiyor. En hayırlınız Kur'an-ı Kerim'i öğrenen ve öğretendir. Kur'an-ı Kerim'in bir lafzın manası ve yedi ruhu var. Ve yine Resulullah ümmetimin en hayırlısı Mehdi Aleyhisselam. İki hadisi birleştirecek olursak Mehdi Aleyhisselam'ın neden en hayır olduğu ortaya çıkıyor. Çünkü Mehdi Aleyhisselam Kur'an-ı Kerim'in lafzi manasını ve yedi ruhunu Allah'tan öğrenmiştir. Ve Allah'ın emriyle öğretmektedir. Ama Mehdi Aleyhisselam okuma yazması Arapçayı bir tahsili yok. Yine Nebi Sultanı Peygamber Efendimiz 23 sene boyunca Kur'an-ı Kerim'i okudu. Ama okuma yazması yoktu. İşte ayet-i kerime. Ankebut 48, 49, 48 daha doğrusu. Ankebut suresinin 48. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala Peygamber Efendimiz'e sen bundan önce kitap okumadın ve sen onu eline yazmıyorsun. Peygamber Efendimiz'in okumasının yazması yok. O zaman Peygamber Efendimiz'in okuma yazması yok. Tecvitte okumadığına göre bir farzı yerine getirmemiş mi oluyor? İnsanlar boylarına mütenasip olmayan yalanlar söylüyorlar. Ama sevgili kardeşlerim, din adına size ne söylese söylesin, siz Kur'an-ı Kerim'le karşılaştırın. Allah-u Teala Zümer 18'de وَالَّذ۪ينَ يَسْتَمِنَ الْقَوْلَ onlar sözü dinlerler ama وَيَتَبِنَ الْاَحْسَنَ ahsen olanına tabi olurlar. Yani Kur'an'da vaaz edilene tabi olurlar. Kur'an'da tecvitte Kur'an okumadığınız takdirde kayıptasınız diye bir ayet söz konusu değil. Bunlar insanların söyledikleri kendi zanları. Allah razı olsun. İstanbul'da birkaç muhterem hocam dışarıdaki insanlara gösterdiğim özen nezaketli ailemdeki en yakınlarıma göstermediğimi fark ediyorum. Bunun sebebi nedir? Bunu düzeltmek için nasıl düşünmeliyiz? Tamam, fark ettiğine göre bu işin düzeltme noktasında birinci adımı atmışsındır. Bundan sonra dışarıdaki insanlara gösterdiğin nezaketi, yakınlığı, güzelliği aile fertlerine de göster. Herkes Allah'ın bir temsilcisidir. Dışarıdakiler de içeridekiler de. Ve hepimiz Allah-u Teala hesap vereceğiz. Kim olursa olsun onlara güzel davranışları, nezaketi, güzelliği, onları mutlu edecek davranışları sergilediğimiz an kazanan biz oluruz. Allah razı olsun. İzmir'den bir kardeşim muhterem hocam, Allah'a ulaşmayı diliyorum. Bunun kabul olduğunu nasıl anlayabilirim? Muhterem Efendimiz her zaman bir kısa anlatıyor. İkmale kalmış olan birisi, babası diyor ki evladım sınıf, yani ders çalışır sınıf geçersen sana şu kadar para vereceğim. Tabi tembel haylaz çocuk tamam diyor ama odasına kapanıyor ve yine eski halinde çalışmadan tam yüzüyle meşgul. Sonra bir müddet sonra babacığım parayı ver, ben ders çalıştım. Baba da diyor ki parayı çalışmadın. Çalıştım çalışmadım derken evladım diyor ders çalışmış olsaydın alman benden alman gereken parayı o kitabın sayfaları arasına koymuştum. Onu da görecektin, alacaktın. İşte tıpkı bunun gibi sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı kalben dilediğin an bir takım işaretleri var. Zikir hoşuna gider, ibadetler severek yapmaya başlarsın, mürşide ulaşmanın o en üst seviyedeki iştiyaki içinde olursun vesaire. Bütün bunlar sende mevcutsa dilemişsindir. Bunlar yoksa elbette dilemedin. Dilemen için de kalbine indirmen lazım. Allah'a yalvarman lazım inşallah. Bartın'dan bir kardeşim muhterem hocam. Çevremizde bazı insanlar var. Benim çok günahım var. Ben ölmek istiyorum. Tek isteğim bu. Daha fazla günah işlemek istemiyorum diyorlar. Bu talep onlarda, onların farkında olmadan Allah'a ulaşmayı dileme talebi olabilir mi? Hayır sevgili kardeşlerim. Günahkar olan bir insan, ben çok günahkarım, ben ölmek istiyorum diyen kişi, günahların sıkıntı içinde yaşayan, bu dünyadan bıkan kişidir. Allah-u Teala ise sıkıntılarımızın, nefsimizin afetlerinden ve bu afetlere tesir eden şeytandan kaynaklandığını Kur'an-ı Kerim'de söylüyor. O zaman çözüm burada kişinin kendisini öldürmesi veya onun ölüm talep etmesi değil. Allah-u Teala herkese bir garanti vermiş. Kim kalben ulaşmayı dilerse, ki herkesin dilemesini istiyor Allah-u Teala, Onların ruhunu ben ulaştıracağım. Öyleyse bu isteğin sahibi olan kişi o yakındığı günahlarından kurtulmak istiyorsa sadece bir kalbi dileğin sahibi olması lazım. Onlara bunu anlatacaksınız. Geldi ki bu kardeşimiz bu talebi bilmiyor. Bilmediği için bu noktada. Kırıkkale'den bir kardeşim muhterem hocam, Yecüc Mecüc hakkında bilgi verir misiniz? Şu an yer kabuğunun altında yaşıyorlar. Sevgili kardeşim, Yecüc Mecüc kıyametin olma sebebi. Allah Teala Enbiya suresinin 96. ayet-i kerime. Hatta izâ fûetti Yecüc ve Mecüc hum min kulli yâzabin yansilûn. Nihayet Yecüc ve Mecüc açıldığı zaman tepelerin hepsinden saldırırlar. Bunlar küfürde olan bir kavim. Zamanında yeryüzünde fitne çıkarttıkları zaman onları oraya hapseden ve hapseden İskender diye bahsediliyor. Ama Allah'ın takdir ettiği vakit geldiği zaman onlar oradan çıkarlar ve müminlere saldıracakları belirtiliyor. Kıyamet kafirlerin üzerine kopacaktır. Ne diyorlar halk arasında? Biz evliyanın yüzü hürmetine yaşıyoruz diye söylerler. Çünkü velayet devam ettiği süre içerisinde nübüvvet Peygamber Efendimiz'e sona ermiştir. Velayet devam ettiği süre içerisinde daima insanlar içerisinde mümin onluk yaşayacaktır. Ama bir gün yeryüzünde Allah'ın mümin kulları kalmadığı zaman ki bunlar işte Yecüc ve Mecüc'ün onları şehit ettirmesiyle gerçekleşiyor. Yine Kehf suresinin 94. ayet-i kerimesinde Ey Zülkarneyn ki onları oraya hapseden o muhakkak ki Yecüc ve Mecüc yeryüzünde fesat çıkaranlardır. Bu sebeple onlarla bizim aramıza bir set yapman için sana harç verelim mi? Yani biz sana ücret verelim, sen bu gerekeni yerine getir diye söylerler. Allah razı olsun. İstanbul'dan bir kardeşim muhterem hocam. Bazen bir hizmetle ilgili soru sorduğum zaman aklımı devreye koyarak bunu yaptığımı emrinize uygulamak dışında bir böyle bir soruya gerek olmadığını sonradan idrak edip üzülüyorum. Hizmetlerde emri uygulama ve soru sorma biçimimiz nasıl olmalı? Soru sorduğunuz an gerçekten cevabı sizde yoksa ve onu aldığınız zaman hayatınızda mutlaka Allah'a yaklaştırıcı bir sonuç oluşturacaksa mutlaka sorun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah, Allah razı olsun.
2: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu muhterem hocam, inşallah ellerinizden hürmetle ve hasret öpüyorum. Muhterem efendimizi ve sizleri çok ama çok ama çok seviyoruz kalbimizden muhterem hocam inşallah. Müsaadeniz olursa bir sualımız olacaktı muhterem hocam. Bilime düşkün, hatta bilimle ilgilenen bazı insanların dine inanmıyorum, sadece bilime inanıyorum dediklerine şahit olabiliyoruz. Bilim insanın yaşamı amacını ve hedefini açıklayabilir mi? Değerli bilgilerinizi alabilir miyiz? Müsaadeniz olursa muhterem hocam inşallah. Tekrar ellerinizden hürmetle ve hasretle öpüyorum. Muhterem efendimizi ve sizleri çok ama çok ama çok seviyoruz kalbimizden muhterem hocam inşallah. Allah razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu muhterem hocam.
0: Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Biz hepinizi çok seviyoruz. Suali bir kere daha tekrar edecek olsak, bilime düşkün, hatta bilimle ilgilenen bazı insanların yine inanmıyorum, sadece bilime inanıyorum dediklerine şahit olabiliyoruz. Bilim insanın yaşama amacını ve hedefini açıklayabilir mi? Sevgili kardeşlerim, bilim de insanlar için, din de insanlar için ama bilim bugün topal. Yani Einstein'a mal ediliyor ama ne diyor bir sözünde? Religion without science is lame. Science without religion is blind. Öyleyse bugünkü insanların sahip olduğu bilim eksik, kör, işte dinsiz bilim kördür. Şu anda pozitif bilim dalları içerisinde sadece matematik Kur'an gerçeğini yaşıyor. O da matematiğe El Cabir'in negatif sayıları konması sebebiyle. Ama onun dışında pozitif bilim dallarından hangisini söylerseniz insanlara okutanların hepsi eksik fizik ötesini ihtiva etmiyor. Ne kimya, ne fizik, ne biyoloji. Şu anda dünyamız 3 asıl ve 3 dakikalık olmak üzere 6 alemi muhtevasını alıyor. Onun için Allah dostları söylemişler, olmayiler ki deryayı işlediler ama deryayı bilmezler. İşte ol bilim adamları ki dünyadadırlar ama dünyayı bilmiyorlar. Dünyanın sadece zahiri kabuğunu biliyorlar. Ve her şeyi ondan ibaret sanıyorlar. Halbuki bu dünyanın zahiri alem kısmı var tabii. Bilim onunla meşgul. Ama sadece bilim bu değil. Karşı zahiri alem var ve bilim rüyalar konusunda hiç söylediği bir şey yok. Hatta safsata gözüyle bakıyor. Ama Allah Teala'nın rüya tabir ilminin bir hakikat olduğunu gönderdiği Yusuf Aleyhisselam olan peygamberiyle insanlara ispat ediyor. Yine aynı şekilde gayb alemin cinler yaşıyor burada. Karşı zahiri, karşı gayb alemde cinlerin ölüleri var. Melekler var, meleklerin ölüleri var ve bilim bunlar hakkında hiçbir şey söylemiyor. Söylemesi zaten söz konusu değil. Ama dinin de bilimi kökten silmesi doğru değil. Bilimsiz din de topal. Şu anda bu yayını biz kendi odamızda yapıyoruz. Ama teknolojinin, bilimin bize ulaştırdığı imkanlarla sizlere bunu ulaştırabiliyoruz. Öyleyse din bilimin karşısında değil, bilim de dinin karşısında olmamalı. Bu sözü söyleyen, hani bir Allah dostu, demek ki şimdiki zamanda bir kamil mürşit mi var mı acep? Bu sözü söyleyen henüz olmamış ehli edep. Henüz bilimden de nasibini almamış. Dinden zaten nasip olduğunu kendi ağzıyla itiraf ediyor. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Haram Kur'an, Haram'ın programının sonuna geldik. Sualler bölümünde birlikte olduk ve sona geldik. Bir başka programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazli selavatı, tüm güzellikleri sizin üzerinize olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'as-selavat. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Dünya mı Allah mı? İnsanlara göre Allah'a yönelmek gerekli mi? PEV Araştırma Merkezi'nin Bahar Küresel Tutum anketi sonuçlarına göre yüksek gelirli insanların yalnızca %33'ü Allah'a yönelmek, ahlaklı ve iyi bir insan olmak için gereklidir demiş. Gelir seviyesi arttıkça Allah'a yönelme eğiliminin oranın düştüğü gözleniyor. ABD yüksek gelir seviyesi insanların oranı %46, düşük gelir seviyesi olan insanların oranı %33. İsrail yüksek gelir seviyesi %56, düşük gelir seviyesi %32. Arjantin yüksek gelir seviyesi %68, düşük gelir seviyesi %48. Bulgaristan yüksek gelir seviyesi %58, düşük gelir seviyesi %39. Rusya yüksek gelir seviyesi %43, düşük gelir seviyesi %32. İtalya yüksek gelir seviyesi %35, düşük gelir seviyesi %24. Şimdi bu araştırmaya göre yüksek gelirli insanların yalnızca %33'ü Allah'a yönelmek, ahlaklı ve iyi insan olmak için gereklidir demiş. Bizi yaratan Allah'tır. Allah biz insanları çok seviyor. Yarattığı mahlukatın içerisinde en üst noktada yarattığı varlık insandır. İnsan meleklerden üstün, insan cinlerden üstün, insan bütün mahlukattan üstün.

0: de Allah'a yönelmeyen, Allah'a ulaşmayı dilemeyen, takva sahibi olmayan, Allah'ın yoluna tabi olmayan, şeytana kul olmaktan kendisini kurtarmayan, Allah'a yönelik Allah'a teslim olmayan ve bütün bu ayetler bizi asla mürşide ulaştıramaz. Ancak kimler mürşide ulaşabilir? Kimler için mürşit var? Allah'a yönelen, Allah'a ulaşmayı dileyenler için mürşit var. Onlar mürşitlerine tabi olmaları halinde nefs tezkiyesi ve tasfiyesiyle Kur'an ahlakıyla ahlaklanırlar. Kur'an ahlakı Allah'ın ahlakıdır. Allah'ın ahlakıyla ahlaklanmak iki cihan saadetinin de sahibi olmaktır. İşte 14 asır evvel birbirinin can düşmanı bedeviler kanlı bıçaklıyken, kız çocukları diri diri gömerken, alabildiğine fıçırlarla içki içerken, her türlü cahiliye hükmü aralarında yaşanırken, hidayet güneşi olan Nebire Sultanı Peygamber Efendimizin Allah tarafından tayin edilmesiyle kendisine indirilen Kur'an-ı Kerim'deki hükümleri bir bir kanun şeklinde sahabeye öğretmesiyle çok kısa süre içerisinde hepsi asr-ı saadete ulaştılar. 7 safayı yaşayarak. Hepsi Allah'a ulaşmayı dilediler. Zümer 17. Hepsi mürşitten hasıl olan Nebiler Sultanı Peygamberimize tabi oldular. Mümtehin 12. Hepsi ruhlarını Allah'a teslim ettiler. Rahat 21. Hepsi fizik vücut teslimine ulaştılar. Alimran 20. Hepsi nefs teslimine ulaştılar. Zümer 18. Hepsi ihlasa ulaştılar. Bakara 139. Hepsi iradelerini teslim ettiler. Tövbe 100. Ve böylece insanlar içerisinde parmakla gösterilen örnek insanlar oldular. Hatta bugün onların yerini tutacak kimse bile yok. Öyleyse Allah'a yönelmek önemli, çok çok önemli. İnsan olmanın yegane şartıdır Allah'a yönelmek. Allah'a yönelmek, güzel ahlaklı insan olmak istiyorsak, Kur'an'daki İslam'ı yaşamak, tasavvufu yaşamamız lazım. Kur'an'daki İslam'ı yaşamak, 7 sava 4 teslimle Allah'a teslim olmak, tasavvufun bütününü oluşturuyor. Tasavvuf, Kur'an ahlakıyla ahlaklanarak, teslim-i külliyle Allah'a teslim olmak, ahiret ve dünya saadetinin tamamını yaşamaktır. Allah hepinizden razı olsun.
1: Fatiha ma salavat.

Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk programında bizleri bir araya getirdi. Bugün konumuz akıl ve irade ilişkileri. Allah-u Teala aklını kullanmayanlara azap ederiz demekle neyi kastetmektedir? Sevgili kardeşlerim, muhakkak ki Allah-u Teala'nın indinde en kıymetli varlık, en şerefli varlık, Allah'ın en sevdiği varlık insandır. Allah-u Teala'nın insana hediye ettiği en büyük ihsan da akıldır. Akıl, kontrolü itibariyle vücudun asıl kumandanıdır. Ne diyoruz? Allah insanları üç vücut serbest irade ile yaratmıştır. Fizik vücudu tarif ederken et ve kemikten oluşan iç organlara mücehez, beyinle kayım ama aklın kumandasında çalışan bir kalıp. İşte kontrolü itibariyle vücudun asıl kumandanı akıldır. Akıl bizi akletmeye götüren Allah'ın bir nimetidir. Akıl edenler kurtuluşa ulaşanlardır. Şeytanın bu kainattaki en büyük düşmanının akıl olduğunu hiç ama hiç unutmayalım. Akletmek Allah'ın ilmini aldıkça

0: üst seviyeye doğru yönelen bir güzelliktir. Akıl her edindiği tecrübeyle fizik vücudu daha üst seviyelere ulaştırır. Yani akıl insan hayatı için son derece önemli bir vasıtadır. Nevila Sultanı Peygamber Efendimiz hadis-i şerifinde şöyle buyuruyor. Kişinin dini aklı ölçüsündedir. Aklı olmayanın dini yoktur. Gerçekten kişinin dini aklı ölçüsündedir. Aklı olmayanın dini yoktur dendiği zaman akletmeyenler kimlerdir? Nevila Sultanı Peygamber Efendimiz de bir grup bedevi geliyor. Diyor ki ya Resulallah cehaletimin aleyhime delil olmasını istemiyorum. Ne yapmam lazım? İlim öğren diyor. İşte akledenler Allah'ın ilmine sahip olanlardır. Peki ilmimin aleyhime delil olmasını istemiyorum, ne yapmam lazım? Bu kez de Peygamber Efendimiz sana diyor ki onunla amel et. İşte kimdir akledenler? Mülk suresinin 8-9. ayet-i kerimesinde cehennemlikler cehennemin kapılarına girdiklerinde cehennem bekçileri sual soruyorlar. Yaşadığınız zaman dilim içinde size nezir gelmedi mi? Neden nezir? Allah Teala hidayete erdiren her devirde bir kişi o kainat içindir. Ama her kavimde Allah'ın veli resulleri var. Ve bu veli resuller büyük şehirlere, şehrin ana kasabasına gönderiliyor. Ülkenin büyük şehirlerine gönderiliyor. Kasas suresinin 59. ayet-i kerimesinde olaya baktığımız zaman şunu görüyoruz. Senin Rabbin ülkelere, onların ana şehirlerine, onlara ayetlerimizi okuyan bir Resul göndermedikçe helak edici olmadı. Görüyorsunuz, ülkelere Allah-u Teala Resul gönderiyor. Ama Allah-u Teala neziri en ufak kariyeye bile gönderiyor. Fatır suresinin 42. ayet-i kerimesinde hiçbir ümmet yoktur ki içinden bir nezir geçmiş olmasın. Belki 41 veya daha ötesi, daha küçük. Öyleyse en ufak kasabaya bile Allah-u Teala üst ayetlerde ararsak buluruz inşallah. Ne görüyoruz? Gördüğümüz o ki size nezir gelmedi mi? Onlar da geldiler ama biz onları yalanladık. Allah bir şey indirmemiştir dedik. Ve onları delalette olmakla suçladık. لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ اَوْ نَعْقِلُ İşitseydik ve akletseydik. Bugün cehennemde olmazdık. İşitmek ve akletmek. Öte yandan Allah Teala Araf suresinin 204. ayet-i kerimesinde فَاِذَا قُرْيَا الْقُرْآنُ فَاسْتَعْمِيُوا لَهُ وَاَنْسِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ Kur'an-ı Kerim kıraat edildiği zaman susun, dinleyin. Böylece rahmete kavuşursunuz. İşte işitenler eğer akledenlerse o zaman eğer içeseydik o akletseydik. İşitmeyenler akletmeyenlerdir. Bu işitme Resulullah'ın şu hadiste de zikrettiği gibi hikmet sahibi alimin sohbetinde bulunmak kelamını işitmek üzerine farz. O zaman akletmek ancak mürşidin ayetleri tilavetiyle gerçekleşen bir olgudur. Bütün nezirlerin, Resullerin birinci görevi ayetleri tilavet etmek. İşte o ayetler tilavet edildiği zaman eğer kişi işitenlerdense ve tabii ki işitmek hemen akletmeyi de beraberinde gitti akledenlerdense o zaman kurtuluşa eriyor. Ama davet kendisine gelmesine rağmen daveti kabul etmiyorsa o zaman akletmeyen bu kişi azabı hak ediyor. Allah razı olsun. İradenin akılla ilişkisi ne? İrade nefsin afetlerine karşı koyan güç, aklın mütevazisi de aklın bir yardımcısı üyesindedir. İrade aklın emirlerini yerine getirmek istemeyen sistemleri o emrin yerine getirilmesini zorlayan kuvvetin adıdır. Yani irade nefsin afetlerine karşı koyan güç. Allah'ın emirlerini yerine getirmemizi istemeyen nefsin afetleri. Akıl emrini fizik vücuda tatbik etmek ister ama buna mani olan bir durum söz konusu zaman akıl irade devreye girer. Başka bir ifadeyle nefsin yapmak istemediği şeyleri o kişiye yaptırabilen gücün adı iradedir. İrade ne kadar kuvvetli olursa nefs o kadar mağluptur. Eskiler mücahede ve riyazet diyorlar. Her ikisi de nefsin kontrol altına alması ve insanı mutlaka götürmesi açısından son derece önemli iki kavramdır. Ama ikisinin de vücuda gelmesinde hakim unsur daima iradedir. Yani yasak olmasına rağmen nefsin bize yaptırdığı şeylere karşı koyan güç de iradedir. Farz kılmasına rağmen yapmak istemeyen, isyan eden nefse onu yaptırmak yine iradenin işi. Kişi mürşidine tabi olduğu zaman dört hidayet birden başlıyor. Ruhun hidayeti ruhun vücuttan ayrılarak sırat-ı müstakim üzerinden seyri sürükle Allah'a ulaşmak. Fizik vücudun hidayeti Allah'ın bütün emirlerine itaat yasak olan fiiller işlememek. Nefsin hidayeti nefsin manevi kalbindeki afetlerin temizlenmesi. İradenin hidayeti ise iradenin güçlenmesi babında gerçekleşiyor. Hangi oranda nefsin manevi kalbinde nurlanma oluşmuşsa o oranda da irade güçleniyor. Çünkü iradeye karşı koyan güç karanlıkları temsil eden afetlerdir. Afetler azaldıkça irade güçleniyor. Üçüncü sual Allah-u Teala insanların aklını ve iradesini nasıl kullanacaklarına karışır mı? İrade kutsaldır. Kutsal iradeye Allah-u Teala karışmadığı gibi kimsenin karışmasını istemiyor. Ama Kur'an-ı Kerim'i göndererek nasıl bunu kullanmamız gerektiğini basamaklar itibariyle bizlere bir bir açıklamış. İrade bir vücut değil ama sonuçta onun da Allah'a teslim olması gerekir. İşte üç ana unsurdan bahsedebiliriz. İradenin Allah'a teslimi, iradenin refi ve köle olmak. Eğer bunu birer kişiyle ifade etmek gerekirse, veli mürşitler iradenin Allah'a teslim edenlerdir. Veli resuller iradenin refindedirler. ve devrin imamı Allah'ın tasarrufunda Allah'a köle olandır. Akıl her zaman iblisin de tesirinde kalabilir. Çevrenizdeki insanların da tesirinde kalabilir. Allah'ın da tesiri altında kalabilir akıl. Bizim bu üç tane faktörden hangisine karşı sevgimiz varsa, eğilimimiz varsa o yüzdeler üzerinden hükümleniriz, yükümleniriz. Ama unutmayın ki her zaman ilk adımı bizim atmamız lazım. Allah her zaman yardımcımız ama hudutlu. Ona hangi ölçüde tevekkül edersek o kadar yardım alırız. Allah-u Teala cüz-i iradeye karışmaz. İrade kutsal ama irademizi nasıl kullanmamız gerektiğini de bir bir açıklıyor. Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz diyor. Sonra Allah'ın tayin ettiği mürşide tabi olacaksınız diyor, isteyeceksiniz. Sonra ruhun teslimi istikametinde gayretli gayreti göstereceksiniz. Sonra fizik vücut teslimi, tüm bunlar hep iradeyle gerçekleşen bir sonucu ifade ediyor. Konumuzla ilgili halkımıza sualler yönelttik. Bir videomuz var, birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah-u Teala herkese bir serbest irade ve akıl vermiş ve istiyor ki herkes kendi iradesini kullanıp Allah'a yönelsin ve Allah'a ulaşmayı dilesin. Allah'a ulaşmak deyince siz ne anlıyorsunuz?
2: Hani ahirette cennet, cehennem vardır ya, aslında dünya da cennet ve cehennemin yansımasıdır. İnsan güzel yaşar, Allah'ın kanun ve kurallarına uyarsa ki bence Kur'an bir anayasadır. Zaten dünyada cenneti yakalar ya da cehennemi yakalar.
3: O yolu bize aslında kendisi vermiş. Bizim onun yolundan gidip ya da mesela onun farkındalığını, dikkatimizi onlara odaklayıp bunları fark etmemizi diliyor.
4: Bence gönülle alakalı, duygularla alakalı. Başka bir şeyle ulaşılmaz ki zaten. Ruhla, gönülle.
1: Yani ruhun bu dünya hayatını yaşarken Allah'a kavuşması, ermiş evliya, ruhumuzu Allah'a erdirmek yani.
2: Yani işte insanın kendi iradesiyle seçtiği şeylerdir bunlar. Zaten cennette gibi hissediyorsanız Allah'a ulaşmanın yolu, ulaşabilene ne mutlu.
4: Allah'ım seni çok seviyorum. Ölmeden önce bana emanet verdiğin bu ruhu sana ulaştırmayı diliyorum. Ama yeri ve zamanında, vakti ve zamanında.
3: Allah'ım sana ulaşmayı diliyorum yani. Allah'ım gerçekten ulaştığımı düşünüyorum açıkçası hani.
2: Ölmeden önce sana ulaşmayı, Peygamber Efendimizin en sevgili ümmeti olmayı, bunun vesilesiyle Allah'a ulaşmayı çok istiyorum. İnşallah kabul eder. İsteyen herkese de nasip etsin Rabbim.
0: Misafirimiz Allah'a ulaşmak konusunda bunlar insanın kendi iradesiyle seçtiği şeylerdi. Zaten cennete gittim gibi, cennete gibi hissediyorsanız Allah'a ulaşmanın yolu dedi. Allah'a ulaşmayı demek kişinin kendi iradesine bırakılmıştır. Değer suresinin 3. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala اِنَّ هَدَيْنَاهُ السَّب۪يلَ اِمَّا شَاكَرَ مِمَّا كَفُرَ Allah-u Teala biz onu yola ulaştırırız. Ama dileyen şükreder şakirlerden olur, dileyen küfreder kafirlerden olur. Şeytan devamlı küfürde kalmamızı, küfrü dilememizi, Allah-u Teala da şükredenlerden olmamızı istiyor. Bakara suresinin 256. ayet-i kerimesinde de dinde zorlama yoktur. İrşat yoluyla gay yolu birbirinden kesin şekilde ayrılmıştır. İşte Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesinde sahabenin Allah'a yönelerek, Allah'a ulaşmayı dileyerek tağuta kurulmaktan kendisini kurtardığını görüyoruz. Allah'a yönelen, Allah'a ulaşmayı dileyen kişi Rum 31'e göre takva sahibi olan kişidir. Ve takva sahibi olan bu kişi Şura 13'e göre Allah-u Teala'nın ruhunu kendisine ulaştıracağını garanti ediyor. Ama hangi şartlar altında? Kişi kalben Allah'a ulaşmayı dilemesi halinde. Fakat Yunus suresinin 7-8. ayet-i kerimesinde kişi Allah'a ulaşmayı dilemiyor, dünya hayatının peşinden koşuyor. O zaman dünya hayatının peşinden koşan, ulaşmayı dilemeyen kişinin akıbeti cehennem. Ulaşmayı dileyen, ruhunu hayattayken Allah'a ulaştırmayı dileyen kişinin de akıbeti cennet. Allah-u Teala bu hususu bizim irademize bırakmıştır. kendi irademizle Allah'a ulaşmayı dileyeceğiz. Eğer dilersek şükredenlerden oluruz. Ama dilemezsek küfredenlerden olmamak üzere harekete geç, küfredenlerden oluruz. İşte küfredenlerden olmamak üzere harekete geçmemiz lazım. Allah'a ulaşmayı dilerim bunu. Hatta kurtuluşu garanti muhtevasıyla hedefe ulaşmak istiyorsanız Allah'a ulaşmayı kalben dileyeceksiniz. Allah-u Teala Allah'a ulaşmayı dileyen, yani Allah'a yönelen kişiyi mutlaka kendisine ulaştıracağını garanti ediyor. Şura 13 bunun kesin ifadesidir. Rum 31'de kişi Allah'a yöneldiği zaman takva sahibi olur ve takva sahibi olan kişi için birinci kat cennet mutlaka Allah'ın bir hediyesi olarak kendisine takdim edilir. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah Teala Allah'a ulaşmayı dileyen kişiyi akıl eden bir insan hüviyetine sokacağını söylüyor ve onun bir mürşide ulaşıp tabi olmasını sağlıyor. Mürşit sizin için ne ifade ediyor?
2: Tarikat Allah'a bizi ulaştıran yol. Tarikatın başındaki insan da mürşit. Mürşit de o yolda bize yol gösterici.
3: Hani ben günümüzdeki böyle hani kendini hoca olduğunu iddia eden kişilere baktığımda insanları engellediklerini düşünüyorum. O yüzden de günümüzdeki mürşit diye ifade, kendilerini mürşit diye lanse eden kişilerin yolundan gitmek bana çok mantıklı gelmiyor. Çünkü sonuçta Allah-u Teala bir şey söylüyor ve yani insanlar Allah'ın dediğine bakmıyorlar da mürşidin dediğine bakıyorlar. Hani benim istediğim önce Allah ne demiş ya? Hani bir dur. Allah diyor ki Kur'an-ı Kerim'de hiç akıl etmez misiniz diyor.
1: Siz de bir mürşidinizin olması ister miydiniz Allah yolunda?
4: İsterdim ama şu devirde kimseye de güvenmiyoruz artık yani.
2: İsterim, ben bunları açayım. Benim için Allah'a giden her yol mübarek.
3: Direkt Allah'a bağlı olan bir insanım ben. Hani bir aracı koymadan, başka bir hoca ya da başka bir rehber koymadan. Hani kendi, çünkü Allah o kadar mükemmel yaratmış ki bizleri. Hani bunu zaten kendi emirleriyle de yolunu göstermiş. Hani bunları yaparak bana ulaşabilirsiniz diyor zaten. Beni görebilirsiniz diyor. Diğer insanlar ya da diğer kişilerin bunu zorlaştırdığını düşünüyorum açıkçası.
0: Bir misafirimiz, günümüzde hoca olduğunu iddia eden kişilerin insanları engellediklerini düşünüyorum. Çünkü insanlar Allah'ın dediğine bakmıyor, mürşidin dediğine bakıyor dedi. Mürşitler insanları Allah'ın söylediğinden farklı bir yere mi yönlendiriyorlar? Tabii ki hayır. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'in mürşitle önlenebileceğini buyuruyor. Ve Ali İmran suresinin 7. ayet-i kerimesinde Kur'an'ın muhatabı olan insanların kalp yapısı itibariyle 3 gruba ayrıldığını görüyoruz. Kalbinde zevk olanlar, Kur'an-ı Kerim 2 grup ayetten oluşuyor. Muhkem ve müteşabih ayetler. İşte bu kalbinde zevk olanlar Kur'an'ın müteşabih ayetlerine tabi olarak onları yanlış yorumluyorlar ve insanlar arasında fitne oluşturuyorlar. İlimde rüsul sahibi olanlar da onlar da Kur'an-ı Kerim'i tezekkür edemezler, öğretemezler. Sadece muhkem ve teşabih ayetlerin hepsi Allah'tandır derler. Ama Allah-u Teala Ali İmran 7'ye göre muhkem ve teşabih ayetlerden oluşan Kur'an-ı Kerim'i ancak ulul elbab bize öğretebilir. Kimdir ulul elbab? Allah Teala Ali İmran suresinin 191. ayet 190-191. ayet-i kerimesinde li ulul elbab ellezine yeskunallaha kıyamen kavlen ve racunubu. Onlar ayaktayken, otururken, yanı su yatarken Allah'ı zikrederler. Şimdi ben kimseyi araya koymuyorum diyen kişi henüz nefsi emmarede ve sağır, dilsiz ve kör. Çünkü Allah-u Teala hükümlerini koymuş. kişi hevasına tabi olursa, Allah'a ulaşmayı dilemezse, o zaman Allah Teala hasarlarına engeller koyuyor. Kişi Allah'ın tayin ettiği mürşide tabi olmazsa, o zaman da huzurlarına engeller koyuyor. Ve kişi bu şekilde yanlış bilgisiyle de başkasını tesir ederek onları da Allah'ın yolundan saptırırsa, o zaman kalbi tabi diyor. Şimdi bu kardeşimiz diyor ki, ben kimseyi aramak koymam. Bu şu demektir. O kişi Allah'a ulaşmayı da dilememiştir. O zaman Allah'a ulaşmayı dilemeyen insan ömrü billah sabahtan akşama kadar Kur'an okusa, ibadet yapsa, amelleri boşa gidiyor. Gideceği yer cehennem. Amellerin boşa gittiğini nereden biliyoruz? Kehf suresinin 105. ayet-i kerimesinden. Allah-u Teala Kehf 103, 104, 105'te ameller bakımından en hüsranda olan insanlar size haber vereyim mi? Onlar çok güzel amel yaptıklarını, cennetlik amel yaptıklarını zannediyorlardı ama kazançları, amelleri boşa gittiği için cehenneme gidiyorlar. Sebep, Allah'ın ayetlerini ve lika Allah'ı inkar ettikleri için. Eğer kişi Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa, o ayetleri inkar eden birisidir. Bunu 7 tane ayet-i kerimeden anlıyoruz. Allah'ın ayetlerinden gafil olanlar, Yunus 7, Yunus 11, ulaşmayı dilemeyenleri Allah-u Teala delalette bırakıyor. Yunus 15, ulaşmayı dilemeyenler başka bir Kur'an'dan başka bir kitap getir derler. Yunus 45, yalanlıyorlar. Furkan 21, mülaki olmayı yalanlıyorlar. Ama Rum 8 ve Secde 10, onlar Rablerine mülaki olmayı inkar ediyorlar. Rablerine mülaki olmayı inkar ediyorlar. İşte Rum 8 ve Secde 10'a göre mülaki olmayı lika Allah'a inkar edenlerin amelleri boşa gidiyor. Yunus, tabi olduğumuz zaman, 12 tane insanla tabi olduğumuz zaman zikretmeye başlarsak, Allah'ın katından rahmet ve fazıl, rahmet ve selavat, iki çift nur göğsümüze gelir ve Allah Teala 7 kalp şartı bizde oluşturmuşsa, o zaman iman kelimesinin etrafında fazıllar, Allah'ın katından gelen fazıllar nurunu takip ederek birikmeye başlar. Rahmet taşıyıcı, fazıl kalıcı ve salavat bağlayıcı olarak fonksiyonel görevlerini yapmak suretiyle nefs tezkiyesi gerçekleşir. Nefs tezkiyesinin en önemli unsuru mürşittir. Kişi mürşidine ulaşmadıkça nefs tezkiyesi hiçbir zaman mümkün olmaz. Ama her mürşide ulaşan kişi bu hedefe ulaşamaz. Mürşide ulaşmak herhangi bir mürşide ulaşmak manasına gelmez. Allah'ın haccet namazıyla gösterdiği 12 tane insanla tayin ettiği mürşide tabiyetle bunlar gerçekleşir. Mürşidsiz de nefs tezkiyesi yapılabilir mi? Bu bir hürafedir, bu bir bidattır. Mürşidsiz hiç kimse nefsini tezkiye edemez. Görüntülü bir sualimiz var inşallah, Allah razı olsun.
5: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu muhterem hocam. Sizlere çok ama çok...

Çok seviyorum, kalbimden inşallah. Sizlere bir sorum olacaktı muhterem hocam. Zikir eksikliğinin infak eksikliği ile ilişkisi var mıdır? Allah razı olsun.

0: Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluğunda bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz kıyamet. Birinci sual, kıyamet olayının nasıl gerçekleşeceğini Kur'an-ı Kerim'de açıklanmış mıdır? Evet. Sevgili kardeşlerim, ayetlere bakıldığı zaman Enbiya suresinin 30. ayet-i kerimesinde kainatın nasıl yaratıldığını Allah Teala bize ifade ediyor. Evelem yerlezeyni kefer anne semavat evelde kainat yaratkan. Yani uzaylar yoktu. Fetaknahunne, biz onların arasını ayırdık. Uzaylar devreye girdi. Ve cehanna minel maykul şey, yani gökler ve yerler bitişikti. Enerji halindeydi. فَفَتَقْنَهُنَّ biz onların arasını ayırdık. Yani enerjiyi maddeye dönüştük. وَجَعَنَّا مِنَ الْمَاءِ كُلِ شَيْنْ حَيْنْ ve her canlı şeyi de sudan yarattık. Şimdi Ra'd suresinin 2. ayet-i kerimesine bakalım beraberce. Allah Teala Ra'd 2'de اللّٰهُ الَّذِي رَفَعَ سَمَاوَاتِ بِالْغَيْرِ عَمَدٍ Allah Teala gökleri direksiz olarak gerçekleştirdi. Yani gerçekten de bir tavanı yükseltmek istiyorsan direkt, zahiri anlamda direkt lazım. Ama burada direğe ihtiyaç yok. Allahu lezi, o Allah ki ref'a semavati, gökleri kaldırdı bir gayri amedin, direksiz. Terevna, görmekte olduğunuz semaları gök katlarını direksiz olarak yükselten Allah'tır. Sonra aşağı istiva etti. Güneşi ayı emrine aldı. Güneşi ayı emri altına aldı. Yani güneş de Allah'ın emriyle dönüyor. Ay da. Rahman esmasıyla Allah'ın yarattığı her şey Allah'ın katından, o enerji her zerreye geliyor ve Allah'ın emri altında oluyor. Hepsi belirlenmiş bir süreye kadar akıp gider. Evet, güneş de ay da kendi yörüngesinde belirlenmiş bir süreye kadar. Buradaki el-kamer, kulu yecri, hepsi yecri, hareket edildi. Ecelin müsemma, Allah'ın tayin ettiği bir zamana kadar. Yüddebirül emre, Allah Teala ayetleri ayrı, işleri düzenleyip idare eder. Ayetleri ayrı ayrı açıklar ki böylece Rabbinize mülaki olmaya, ölmeden ruhunuzu Allah'a ulaştırmaya yakin hasil edersiniz. Şimdi görüyorsunuz ki özellikle başlangıçta enerji halinde, sonra Allah Teala parçalara onları maddeye dönüştürüyor. Onları besliyor ama ne zamana kadar? Belirlenmiş bir süreye kadar akıp gider. İşte kıyamet olayı Bakara 28'de keyfe tekfirune billahi, nasıl Allah'a inkar edersin? İn kuntum amvaten fehyâkum, siz ölüydünüz. Allah Teala birinci sura öfirme herkesi öldürüyor. Sonra diriltiyor. Sonra tekrar öldürüyor. Sonra tekrar diriltiyor. Onun için Mümin suresinin 11. ayet-i kerimesinde kâlu rabbena emetesneteyni vahyetesneteyni, iki kere öldürdün, iki kere diriltimizi. فَالْخَرَجُوا مِنْ سَب۪يلٍ Buradan bir çıkış yolu yok mu? Gerçekten de Allah Teala iki kere öldürüyor, iki kere diriltiyor. Sura birinci üfürme ile beraber Allah'ın bütün kütlelere verdiği kinetik enerji yetişeni sona erecektir. Birinci sura üfürmede kinetik enerji sona eriyor. İşte o gün kıyametin kopacağı gündür. Büyüme durur. Büyüme durunca zaman da durur. Büyük kitleler, küçük kitleleri kendine çeker, gravitasyon gerçekleşir. Kıyamet kopar. Kıyametten evvel ölenler zaten ölmüşlerdir. Kıyamet günü ölenler de o gün ölmüşlerdir. Bu ilk ölümdür. Zamanı geriye doğru çalışmaya başlar. Kişi hayatta olduğu güne döndüğünde yer çekimi olmadığı için mahşer meydanına doğru süzülerek getirilir. Orada Allah-u Teala sura yeniden fürtür. Bir defa öldürürüz. Sura 3. öfürüşte de hepimiz aynı yaşta, aynı cennet ve cehennem hayatını yaşayabilecek şekilde yeniden yaratılırız. Mahşer meydanında indiği ilahiye ulaşırız. Orada herkes hayat filmini izleyecektir ve bir kısım insanların gideceği yer cehennem, bir kısım insanların gideceği yer cennet olacaktır. İşte kıyamet günü olan olgu budur inşallah. Allah razı olsun. İkinci sual, kıyamet ne zaman kopacağı belli midir? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e sual sormuşlar. Mete saate ya Resulullah? Mesela Cebrail aleyhisselam'ın sorduğu suallerden bir tanesi, kıyamet ne zaman? Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala onun işaretleri gelmiştir diyor. Muhammed suresinin 18'e bakacak olursak ne görüyoruz? Fehel yenzurune ila saate en teatiyim ba'de. Öyleyse o saatin gelmesinden başka bir şey mi bekliyor? Yani kıyamet. Sadece kıyametten başka bir şey mi bekliyor? Halbuki onun alametleri, işaretleri gelmiştir. Fakat o saat kendilerine geldiği zaman onlara hatırlatmanın ne faydası var? Öyleyse kıyametten önce hazırlıklar yapın, ölmeden önce hazırlık yapmak lazım. Arap suresinin 187. ayet-i kerimesine baktığımız zaman ne görüyoruz? Arap 187'de يَسْتَنُونَكْ عَنَ السَّعَاتِ اَيَّانَ مُرْسَاءَ Sana saati kıyamet ne zaman olacağını, kara kılını soruyor. De ki onun ilmi ancak Allah'a Rabbimin katındadır. Onun vaktini ondan başkası açıklayamaz. Yerlere ve göklere ağır geldi. O size ansızın gelir, ansızın olmaktan başka bir şekilde gelmez. Sen sanki ondan haberdarmışsın gibi soruyorlar. Onun ilmi yalnız Allah katındadır. Lakin insanların çoğu bilmez. Arap 187 bu hakikati ifade ediyor. Duhan suresinin 10. ayet-i kerimesinde alametin işaretlerinden yani kıyamet işaretlerinden bir tanesi Duhan olayıdır. Diğer bir ise Dabetülerz'dir. Bunlar da kıyametin. Enbiya 96'da ne var? O Yecüc ve Mecüc olay var. Kıyamet hakkında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e de sualler sorulmuştur. Ancak ne Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne de bir başka bir peygamber kıyametin hangi an kopacağını haberdar olmamıştır. Onun ilmi Allah katındadır. Herkes biliyor ki duhan göklerin dumanla kaplanması olayı kıyamet alametlerinden biridir. Evet. Bu olay zamanımızda yaşanmıştır. Dabetül Arz kıyamet alametlerinden biri olarak geçiyor. Duhan fitnesi, Dabetül Arz. Kur'an-ı Kerim'de ya kıyamete yakın bir devrede şeytanı temsil eden birinin çıkacağı kesindir. Yecüc ve Mecüc Kur'an'daki ifadesiyle çıkıp da her tepeden saldırdığı zaman dünya üzerinde yaşayan Allah'ın son dostları onlarla bir savaş vereceklerdir. Hadis-i şerifte 10 alamet zuhur etmedikçe kıyamet kopmaz. Duhan, Deccal, Dabetül Arz, güneşin batısından Hazreti İsa'nın inmesi, Arap Yarımadası'nın 3 yerde çökmesi, Yemen tarafından bir ateşin çıkması. Arap Yarımadası'nda 3 yer çökmesi ve Yemen tarafında bir ateşin çıkması. Üçüncü sual kıyamet günü gelmeden önce tüm insanlar Allah'ın uyarısı ve davetiyle karşılaşacak mıdır? Evet. Yani Allah Teala Zümer 71'de وَوَسِقَ الَّذ۪ينَ كَبَرُوا اِلٰى جَهَنَّمَ زُمَرًا Hatta اِذَا جَاءُوَا فُتْبَتْ اَبْوَابُهَا قَالَ اَلَمْ خَزَنَتُهَا اَلَمْ يَتِكُمْ رَسُولًا مِنْكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ وَيَنْزُرُكُمْ لِمَا اِقَوْمِكُمْ هَذَا Allah Teala ayrı lisanı konuşan bütün herkese, her kavme mutlaka işlerinden ardı arkası kesilmeksizin Resuller gönderiyor. Enam 48. وَمَا نُرْسُلُ الْمُرْسَلِينَ اِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ Biz Resullerimizi müjdelici uyarıcı olarak gönderiyoruz. Öyleyse kimler için müjdeci, kimler için uyarıcı? Daveti kabul edenler için müjdeci, etmeyenler için uyarıcı. Arap 179'da لَقَدْ زَرَانَ عَلِي جَهَنَّمًا كَسِرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ لَهَمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا لَهَمْ عَيُونٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا لَهَمْ أَذْهَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا Cehennemliklerin ortak özelliği sağır dişsiz ve kör olmaları. İşte bu insanların çoğunu, insan ve cinlerin çoğunu cehennem için yarattık. Onların gözleri var görmezler. Yani onların kalpleri var fıkh etmezler. Gözleri var görmezler. Kulaklar işitmezler. Onlar hayvanlar gibidirler. Allah Teala'nın dizaynında insanların uyarılması vardır. Resullerin bunun için vazifeli tayin etmiştir. Hepsine de hayatta oldukları zaman yaşarlarken Allah'ın Resulü gelmiş ve demiş ki "Ey insanlar siz Allah'ın söylediklerini yapmıyorsunuz. Böyle yapmakta da devam ederseniz gideceğiniz yer cehennemdir. Dikkat edin ki bunları yapmayın. Sizleri uyarıyorum." Allah Teala'nın istediği bir tek şey var. İnsanlar Allah'a ulaşmayı dilesinler. Allah'ın emirlerine riayet etsinler. Hepsi kurtulsun. Ama öyle olmuyor. İnsanlar Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Sözlerimizin kıyamet günü herkes tarafından anlaşılacaktır ama marifet bunu o zaman anlamak değil, şimdi anlayabilmektir. Anlayabilenler kurtulacaktır. Bir hülafı Allah-u Teala bütün ruhları tekamül ettirecek. Sonra öyle bir gün kıyamet gelecek ki bütün ruhlar tekamül edecek. Allah onların o zaman kıyameti koparacaktır. Bu doğru değil. Bu bir hürafe, bu bir bidat. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de kıyametin kopacağını, dünyanın, kainatın yok olacağını söylüyor. Her ölümde biz insanlar için bir küçük kıyamet. Ama Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala o gün gelmeden önce kalben Allah'a ulaşmayı dilememizi farz kılmış Kur'an-ı Kerim'de. Allah'a ulaşmak deyince siz ne anlıyorsunuz?
2: Allah'ı çok seviyoruz.
3: Ben kısaca mutluluk diyorum.
4: Kur'an okumak, namazını kılmak.
5: Kur'an ve namaz benim için.
2: Allah'a gitmek. Onunla beraber olmak.
1: Allah'a neyimiz ulaşır sizce?
3: Tabii ki ruhumuz.
6: Bence de ruhumuz ve kalbimiz.
4: Dualarımız, kalbimiz.
5: Allah'a yaptığımız iyilikler ulaşır.
2: Ona sevgimiz ulaşır. Ben öyle düşünüyorum.
1: Allah'ım ben sana ruhumu ulaştırmak istiyorum. Dostlarından, evliyalarından olmak istiyorum tarzında dualarınız var mı? Böyle manevi dualarınız
4: nasıl? Allah'ım bana yardım et. Dümen ilk evvel.
5: Evet, öyle dualar yapıyoruz ama fazla da yapamıyoruz yani. Dünya işine kapıldığında insan dualardan uzak kalıyor yani, ama her anda ölümü anlamak lazım.
1: Allah Teala hacca gitmeden manevi haccın, umrenin kapısını işte bu duayla açıyor. Yapalım mı bu duayı? Ben söyleyeyim, siz tekrar edin.
3: Ey yüce Allah'ım, bana emanet olarak verdiğin ruhumu.
4: Ölmeden önce sana ulaştırmak istiyorum. Senin dostlarından olmak istiyorum. Ak müminlerden olmak istiyorum. Ne olur bu duamı kabul eyle. Amin.
1: Bu dua çok özel bir dua yaptık. Neler hissettin?
4: Çok güzel, huzurluyum.
0: Allah'a ulaşmak konusunda ben kısaca mutluluk diyorum. Allah'a ulaşan herkes bu mutluluğu yaşar mı? Evet. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasını Bakara 120, Ali İmran 73'te açıklıyor. Kul enne hüdallahi vel hüda. Allah'a ulaşmak diye o işte hidayet, Bakara 120. Kul enne hüda hüdallah, hidayet Allah'a ulaşmaktır. Evet, Allah-u Teala kim kalbim ulaşmayı diler, Allah'ın kendisi şahit mürşide tabi olursa 7-8 aylık süre içerisinde mutlaka Allah onun ruhunu kendisine ulaştırıyor ve ermiş evliya oluyor. Ermiş evliya olan kişilere Allah-u Teala'nın müjdeleri var. Yunus 62-64'te اَلَا اَنَّ اَوْلِيَا اللّٰهُ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ اَلَّذ۪ينَ اَمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ. Onlar aminu, takva sahibi olmuşlar. Onlar için dünyada da ahirette de müjdeler vardır. İşte muhakkak ki Allah'a ulaşmak o hidayettir. Hidayetse mutluluk demektir. Evet. Ruhun hidayeti %51 mutluluk. Fizikun hidayeti %81 mutluluk. Nefsin hidayeti %100 mutluluk. İradenin hidayeti de %100 başkaları mutlu etmek. Üstelik Allah-u Teala dünya mutluluğunun yarısını, cennet mutluluğunun da üçüncü katını sizlere Allah garanti etmiş. Hidayetin açılış noktası, kilidi bir dilektir. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse bu mutluluk gemisinin yola çıkmasını ifade eder. Hidayet, bütün insanların mutluluğunun birinci aşamada yeni ruhumuzun Allah'a ulaşması noktasına %51 mutluluğu bütün insanlara sağlayan Allah'ın bir hediyesidir, bir müjdesidir, bir lütfu keremidir inşallah. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Kur'an-ı Kerim'e baktığımızda Allah Teala her devirde resuller, mürşitler gönderdiğini, Allah'ın dostları olduğunu söylüyor. Onlara tabi olanın da kıyamet günü azaptan kurtulacağını söylüyor. Sizce Allah dostları bu zamanda yaşıyor mudur?
5: Vallahi Allah dostları bu zamanda yaşamasa şu ana kadar kıyamet kopardı zaten. Onların sayesinde, onların uyusu hürmetine gidiyoruz. Yoksa dünyanın hali ortada zaten belli.
2: Olması gereken odur diye düşünüyorum. Nasıl bir okulda müdür varsa, yani her şeyin, bir bilimin, ilimin bir bileni vardır. Mürşit de bir bilendir bana göre. Allah'a götürendir. Olması gereken odur. Rabbim en güzel şekilde dizayn etmiştir.
1: Bu zamanda mesela mürşitler var mıdır, yaşıyor mudur?
3: Tabii ki canım. Her yerde, her zaman var onlar.
6: Bence de var. Olmaz mı? Yeryüzünde her şey Allah'a emanet
3: onların
6: zaten. Biz
3: buralarda duruyoruz, biz bu yani, topraklarda. Yani. Güzelim.
4: Vardır.
1: Allah'ın dostlarını nasıl bulabiliriz? Siz de kendiniz için Allah'ın tayin ettiği mürşidi bulmak ister miydiniz?
4: İsteriz.
5: Tabii ki isterdik ama yani onu da bulmak
1: nasıl bulacağımızı aslında Kur'an-ı Kerim tarif ediyor. Hacet namazıyla Perşembe Cuma'ya bağlayan gece Allah'a sormamızı, talepte bulunmamızı ve Allah'ın gösterdiği kişiyi gidip tabi olmamızı Allah Teala aslında reçete olarak Kur'an-ı Kerim'de vermiş.
5: Vermiş de o kadar çok Allah dostu deyip kendini şeytan var ki insanlar da bir şekilde hani hangisi Allah dostu, hangisi şey ayırt etmekte zorlanıyor.
0: Bir misafir mürşidin bulunması konusunda Allah reçeteyi vermiş de o kadar çok Allah dostu deyip de olmayan var ki insan ayırt edemiyor, zorlanıyor. Allah'ın verdiği reçeteyi uygulan bir insan yanlış yönlenebilir mi? Tabii ki hayır. Ama zaten suali siz Allah'a soruyorsunuz. Allah kimseyi aldatmaz. Allah Kur'an-ı Kerim'de diyorsa ki bana sorun. Maide 35 Ya eyyühellezine amenü ittakullaha vebtegû ileyhi vesîlete. Bu vesileyi benden isteyin diyor. Allah Teala emrediyor ve Allah'ın emrini yerine getiren kişi Allah'tan vesile istediği zaman Allah'ın onu kanırması mümkün mü? Mutlaka doğru hedefine ulaştırır. Nal 9 Yolun tayini Allah'a aittir. Neyle soracağız? Perşembe Cuma'ya bağlayan gece boy abdestiyle hacet namazını kılarak soracağız. Bakara 46. Allah kimseyle şaka yapmaz. Yaratan Allah'tır. Yaratma sisteminin bütün faktörlerini en ince standart dizayn eden Allah'tır. Yanlış işleyen her sistemin çözümünü bilen Allah'tır. Allah Teala buyuruyor ki mürşidin tayini yalnız benim üzerime vazifedir. Ve Fatiha'da Kur'an-ı Kerim ilk suresi Fatiha İyyâke nestaîn istâneyi mürşidimizde sadece senden isteriz. Öyleyse eğer Allah Teala emretmişse ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Cebrail kardeşim iki çeşit namaz öğretti bana. Bir tanesi istâne namazı, diğeri hacet namazı. Bir bilinmeyen kalbi bilgiyi öğrenmek istiyorsa başvurması gereken vasıta istihare namazı. Ama bir dileğin hacetin yerine gelmesini istiyorsa o zaman da mürşidimize hacet namazıyla Allah'tan sormamız lazım. İşte her insanın mutlaka doğduğu an Allah-u Teala tarafından mürşidin tayin edilir. Yani doğarken nasıl bize ruh veriliyorsa doğarken aynı zamanda mürşit tayini de yapılıyor. O vesile Allah'tan istemek konunun temel şartıdır. Ve farzdır. Kim Allah'a ulaşmayı diliyorsa teslim olabileceği bir mürşit onun ulaşabileceği saha içerisinde mutlaka vardır. Allah-u Teala o kişiyi o mürşidine mutlaka götürecektir, gösterecektir. Allah'ın sözünde hurf yok. Verdiği sözü yerine getirmemesi imkansız. Görüntülü bir sualimiz var inşallah birlikte dinliyoruz.
7: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü. Muhterem Cabbar Hocamız, mübarek ellerinizden hürmet ve hasretle öpüyorum. Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden inşallah. Müsaadenizle sorum şu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi şerifinde emanet kaybolduğu zaman kıyameti bekleyiniz buyuruyor. Buradaki emanetin muhtevası nedir? Allah razı olsun. Tekrar mübarek ellerinizden öpüyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu.
0: Aleykümselam ve Rahmetullah ve Berekatuhu. Biz hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Peygamber Efendimiz bir hadisinde emanet kaybolduğu zaman kıyameti bekleyiniz buyuruyor. Buradaki emanetin muhtevası nedir? Emanet tabii ki ruh. Emanete riayet etmenin imanı yok. Bir de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem size iki emanet bırakıyorum. Allah'ın kitabı Ehl-i Beytim, Allah'ın kitabı sünnetim. Öyleyse Allah'ın kitabı da bir emanet. Ehl-i Beyt de bir emanet. Emanetin zayi olduğu vakit kıyameti bekle. Bunun üzerine bedevi emanetin zayi edilmesi nasıl olur ya Resulullah deyince Hazreti Peygamber Efendimiz işler ehil ve layık olmayan kimselere bırakıldığı zaman. Evet. Buradaki İşler ehil olmayan, layık olmayan kimselere bırakıldığı zaman. Eğer emanet Kur'ansa, emanet Ehl-i Beyt'se o zaman emanetin zayi olması Ehl-i Beyt'in ruhunun kabz edilmesi manasına geliyor. O zaman geride kalanlar, insanlar onların yerine cahiller alıyor ve cahillere soruluyor. Ve o cahillerin fetvasından Hem onlar sapıyorlar hem de başkalarını saptırıyorlar. İşte kıyamet olayı bu. Yani Al-İmran suresinin 104. ayet-i kerimesinde sizi hayra davet eden maruf emin mükerrinden ne edeyim bir topluk olsun. İşte onlar felah erenlerdir, müşrikler. Buradaki mutavade emanet Allah'ın öğretisidir. Nitekim emanet nasıl kaybolur? İşler ehil ve layık olmayan kimseler bırakıldığı zaman. O zaman emanet Kur'an-ı Kerim'in vazifeli kıldığı insanların üzerine ulaşması lazım gelen müessesedir. Yani iki tane emanet bırakıyorum. Birisi Allah'ın kitabı, diğeri Ehl-i Beyt'im. O zaman işler Ehl-i Beyt'te değil, Ehl-i Beyt olmayan kimselere bırakıldığı zaman o zaman emanet kaybolmuş oluyor. Kur'an-ı Kerim vazifeli kıldığı insanların üzerinde oluşması lazım yani. Emanete riayet etmek bizzat emanetin, Kur'an-ı Kerim emanetinin devamını sağlamaktır. Allah-u Teala her peygamber zamanında bir kısım insanların münkerden ne ettiklerini ve bütün güzel işlerle emrettiklerini söylüyor. Ama bir de zamanımıza bakın, emanete riayet edilmeyen bir hüviyet var. Emanetler ehil ellerde değil. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Kıyamet gününe bizi hazırlayacak en üstün amel Allah'ı zikretmek. Allah, Allah diye zikretmek. Sizce Allah'ı zikretmek insana neler sağlar?
3: Manevi olarak tabii ki mutluluk, huzur. Tabii Allah'a yakınlık, evet.
6: Ama gerçekten kalbimizde şeyle Allah'a kendimizi teslim etmek istiyoruz tabii ki. İmanla, Kur'an'la, duayla, eşen la ilahe illallah diyerek ölmek, yani teslim olmak istiyoruz.
4: İnsan sevgisi olur. Allah'tan korkmak olur bir şey yaparken, bir kötülük mesela.
1: Zikir deyince aklınıza ne geliyor?
2: Allah'ı anmak, her an Allah'la beraber olduğunu idrak etmek her konuda. Yürürken, koşarken, işini yaparken ona teslimiyet aklıma geliyor Allah'la beraber.
1: Zikir konusunda ne düşünüyorsunuz?
5: O konuda hiçbir şey düşünemiyorum şu anda.
1: Kur'an-ı Kerim'de Allah, Allah diye zikretmek, otururken de, yürürken de, yatarken bile Allah'ı zikrettiği Allah bize farz kılıyor. Siz böyle bir zikir yapmak ister miydiniz? Bu zikri yapan kişiler nasıl insan haline dönüşür?
5: Onları yapmak isterdim. O zikri yapan kişiler zaten Allah dostu. Onlardan hiçbir kötülük gelmeyeceği de belli. Allah inşallah o zikir yapanlarla karşılaştırır. Biz de onlardan biri yapar inşallah.
1: Zikir yapan insanda sizce neler değişir?
2: Allah'la beraberliği artar. Ondan gelen yardım artar. Şeytanla birlik olmaz. Devamlı onunla beraberdir. Düşünceleri değişir. Hal ve hali hareketi değişir. Düşünce değişince de.
0: Misafirimiz zikir yapan insanlar için düşünceleri değişir. Düşünceleri değişince de hal ve hareketleri değişir. Zikir yaptıkça düşünce ve davranışlarımız düzelecek midir? Elbette. Kişi mürşidine tabi olduğu zaman yedi kalp şartı yedi nimetin sahibi olur. Allah-u Teala hepimizden beklediği şey kalpten bir dilektir. Ya Rabbi ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ne olur benim ruhumu da sana ulaştır diyen bir kişi eğer bunu kalpten yapmışsa o kişide zikir sevgisi, o kişide namaz sevgisi, o kişide başkalarına karşı daha güzel davranışları gerçekleştirme adım adım kendisi belleyecektir. Eğer kişi kendisinden hiçbir değişiklik görmemişse, o kişi boşuna ümitlenmesin, o kişi Allah'a ulaşmayı dilememiştir. Bu dileği yapmayan kişi hiçbir değişikliği yaşayamaz. Görüntülü bir sualimiz var inşallah birlikte dinliyoruz.
8: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu muhterem hocam. Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden. Muhterem hocam müsaadenizle size bir sualim olacaktı. Kıyamet günü insanlar birbirlerine şahitlik edebilecekler mi? Allah razı olsun.
0: Selamünaleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Selamünaleyküm ve berekatuhu. Biz hepinizi çok seviyoruz. Kıyamet günü insanlar birbirine şahitlik edebilecekler mi? Allah'ın tek başına şahadeti yetmez mi? Elbette yeter. Ama ibret olsun diye Allah Teala diyor ki ben de şahidim ama sizin de birbirinize şahitlik etmenizi istiyorum. İşte bu sebeple hem orada kıyamet gününde hem de burada dünyada yedi tane şahit söz konusu. Allah Teala şahit. Tövbe merasimi sırasında Allah Teala şahit. Devrin imamı şahit. Devrin imamının ruhu şahit. Arşütten melekler şahit. Müşidin kalp gözü şahit. Kerem-i Kerim'in şahit ve amel defteri şahit. O gün hayat ilimlerimizin sahipleri olan kiram-ı katbe melekleri şahitlik edecekler. O gün bütün müşrikler şahitlik edecekler. O gün bütün Resuller şahitlik edecekler. O gün bütün huzur namazının imamları şahitlik edecek. her devirde yaşamış olanların birbiri şahitliği söz konusu olacak. Devirler boyunca yaşamış olan insanlar birbirlerine şahitlik edeceklerdir. Öyleyse Allah-u Teala birinci şahit, devrin imamı ikinci şahit, devrin imamının ruhu üçüncü şahit, arştan melekler, mürşitler ve diğerleri. Allah razı olsun. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Ram Kur'an Heramut konunun sonuna geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı ve tüm güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Fatiha ma selavat. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.

0: olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
1: Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatühü. Biz de hepinizi çok seviyoruz. Hepinize mutluluklar diliyoruz. Zikir eksikliğinin infak eksikliği ilişkisi var mıdır? Kesinlikle. Çünkü insanların infak seviyesi zikirle yükselir. Dikkat edin. Muhterem Efendimiz şöyle buyuruyor. Sevgi fedakarlıktır. Fedakarın ölçüsü ise zikirdir. Allah Teala infaktan bahsettiği zaman hemen fi sebilillah kelimesini beraber kullanır. Bakara 260. Bir kamil mürşide varmasan olmaz. Yani Allah'a ulaşmayı dileyim dersen bir kamil mürşide varmasan olmaz. Resul'ün cemalini göreyim dersen bir kamil mürşide varmasan olmaz. Mürşide tabiyet de mürşitsiz olmaz. Ruhun teslimi de mürşitsiz olmaz. Nefsin teslimi de mürşitsiz, fizik gücün teslimi de mürşitsiz olmaz. Nefsin teslimi mürşitsiz olmaz. İrşad mürşitsiz olmaz ve iradenin teslimi, yani dinin hangi safhasına bakarsak bakalım, mürşit olmadan o safhayı geçmemiz mümkün değil. İşte Fussilet 33'te Allah Teala şöyle buyuruyor. Allah'a davet eden, nefs hasbesi yapan, ben teslim olanlardanım diyenden daha güzel söz hüküm vardır. Öyleyse mürşit teslim hükmüyle Allah'a teslim olandır. Allah'ın dostlarıyla kendileri Allah'a dost olmadıkları halde başkalarına kendilerine Allah'ın dostuymuş gibi gösterenleri bir çırpıda birbirinden ayırabilirsiniz. En belirgin vasıf Allah'a çağırmaktır. Allah'ın dostları Allah'a çağırırlar. Allah'ın dostlarının ikinci vasıfları tabi olmaktır. Allah'ın dostlarıyla Allah'ın dostu olmayanları birbirinden ayırır ölçüler bunlardır. Evet. Nitekim Fırka-i Niyaciye kimlerden oluşuyor ya Resulullah diye sorduklarında ben ve sizin gibi sırat-ı müstakimde olanlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Allah'a davet ediyordu ve sahabe de tabiydi. Daha Allah'a davet eden

0: etkisi nedir inşallah. Allah razı olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz. Kalbimizden inşallah. Selamun aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.
1: Ve aleyküm selam ve rahmetullah ve berekatuhu. Yaptığımız dualarda iradenin etkisi nedir? Duaları irade belirlemez. İradenin duayla hiçbir ilişkisi yoktur. Duayı aklımız yapar. Ama aklımız biz dua ettiğimiz sırada nefsimizin bir talebini de Allah-u Teala'ya yansıtabilir. Ruhumuzun bir talebini de yansıtabilir. İkisi de mümkündür. Aklımız hangisine yeşil ışık yakarsa o talep Allah-u Teala'ya ulaşır. O sebeple aklımızın şuurlanması önemlidir. Örneğin nefs de para ister, ruh da para ister. Ama ruh para istediği zaman bunu Allah için nasıl kullanacağını da Allah-u Teala'dan talepte bulunur. Nefs ise sadece kendi zevki, menfaati için Allah'tan para ister ki o parayla aslında nefsi istikametinde kullandığı için sadece kayıptadır. Aklın şuurlanması, ne demiştik? Akıl şeytanın tesirinde de kalabilir. Akıl insanların tesirinde de kalabilir. Akıl Allah'ın tesirinde de kalabilir. Bunu nasıl hedefe ulaştırmamız lazım? Kur'an ile karşılaştırarak iblisin söylediklerinin Kur'an'la uyuşması asla mümkün değil. O sebeple iblis bize iyi bir kılavuz da olabilir. Onun söylediklerinin tam tersini yaparak. Öbür yandan insanların da tesirinde kalabilir. İnsanlar da söylediklerini Kur'an-ı Kerim'le karşılaştırmamız lazım. Allah-u Teala'dan mı? Allah-u Teala da zaten Kur'an'daki hükümlerini bize bildirir. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah. Allah razı olsun.
2: Akıl ve irade bizi mutluluklara ulaştıran bir kılavuz ve Allah irademizi güçlendirmemiz için Allah'ın ismini devamlı zikretmemizi emrediyor. Sizce zikir yapmanın insana faydası nedir?
3: Huzurdur, başka bir şey olduğunu sanmıyorum. Çok fazla adını anana bir ödül olur mu Allah tarafından bilmiyorum ama bence huzur.
4: Zihni güzel şeylerle meşgul etmek, onu dinlendiriyor, rahatlatıyor. Bazen böyle bunaldığımız zaman hani bizim insan ötesi göremediğimiz ileriki işte kader olsun, bizim için yazılan şeyi bilemediğimiz zaman dilimleri olsun, bunları bazen gerçekten göremeyebiliyoruz. O zaman teslimiyetle işte ne arzu ediyorsak ya da neye ihtiyacımız varsa onları tekrar ettiğimizde ruhen ve bedenen bizi rahatlattığını düşünüyorum zikrinde.
2: Allah Allah Allah Allah diye zikretmek kalbin cilasıdır. Yani iki şeyi birbirinize sürttüğünüz zaman orada bir ateşlenme olur, bir ısı yükselmesi olur. Siz dilinizde Allah dediğiniz zaman kalbinize sürtersiniz. Kalbinize sürttüğünüz zaman orada bir ısı, sıcaklık oluşur ve o sizi Allah'a götürür.
5: Allah diyen bir insanın hayatı değişir mi sizce?
3: Çok diyorum ama değişmiyor. Belki de onun istediği gibi bir kul değilim, bilmiyorum yani.
1: Misafirimiz Allah'ın adını çok fazla anan kişiye Allah tarafından bir ödül olur mu bilmiyorum ama zikir huzurdur. Allah'ı çok zikreden kişiye Allah'ın mükafatları olacak mıdır? Elbette Allah'ın en üst seviyedeki kanunu liyakat ve mükafat kanunu. İnsanın liyakatını en üst seviyede artıran şey zikirdir. Bakara 152'de feskurum yaskırkım. Beni zikredin, ben de sizi zikredeyim. Başkuruyu vara tekfurun. Ve şükredin, sakın küfür edenlerden olmayın. Zuhruf 36'da kim Rahman'ın zikrinden göz yumarsa biz ona şeytanın sureti deriz. Öyleyse zikirde olduğumuz zaman Allah'la birlikteyiz. Zikirden yüz çevirdiğimiz zaman şeytan devreye giriyor. Mutluluk gün içerisinde, 36 zaman dilimi içerisinde

0: Fikir bölü zamandır. Yani ne diyelim? Mutluluğumuz 13 saat zikrediyorsak 24 saatlik zaman dilimi içerisinde öldüğüm zaman bizim mutluluk içerisinde geçirdiğimiz zaman ortaya çıkar. Ve insanlar başlangıçta herkes mutsuzluk üçgeni içerisinde. Ama kim Allah'a ulaşmayı dilerse o zaman bir kenarı Allah, bir kenarı ruhumuz, diğer kenarı da kazandığımız pozitif dereceler mutluluk üçgeni içerisinde bir hayat yaşarız. Daimi zikre ulaştığımız zaman bu üçgen kare olur. Allah-u Teala'nın tüm güzellikleri hep bizler içindir. Hepimiz düşünebileceği en üst seviye kademelere ulaşmak ancak zikirledir. Sadece ulaşmak istediğimiz hedefe bedel ödememiz gerekir. Muhterem Efendimizin buyurduğu gibi mal alıcıya satılır. Her şeyin bedeli peşin ödenir. Tekkeyi bekleyen çorbayı içer. O halde eğer bir şey istiyor ve alamıyorsak onun bedelini ödemediğimiz için yani o liyakate ulaşmadığımız için. Şeytanın en büyük korkusu bizim zikrimizdir. Zikredersek şeytanı yeniyoruz. Çünkü kapıyı kilitliyoruz. Onun için daimi zikir sahipleri her zaman şeytana galiptirler. Şimdi bir zaman şeytan onlara yaptığı telkinle onları huzursuz edemez. Onları sıkıntıya sokamaz. Allah razı olsun, görüntülü bir sualimiz daha var inşallah.
1: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu Muhterem Hocam. Bizi üzen olaylar karşısında aklımızı ve irademizi nasıl kullanmalıyız inşallah? Sizi çok ama çok seviyorum. Ellerinizden hasretle, hürmetle öpüyorum inşallah Muhterem Hocamız. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.
0: Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Biz hepinizi çok seviyoruz. Bizi üzen olayları değerlendirirken aklımızı ve irademizi nasıl kullanmalıyız? Bizi üzen meseleleri iki şekilde değerlendirebiliriz. Ya falanca bana bunu nasıl yapar diye düşünüp devamlı huzursuz oluruz. Ya da Allah'ın emrettiği biçim ve boyutta düşünürsünüz. Allah'ın neden bu olaya müsaade ettiğini kendimizin aksiyonlarında aramak gibi bir akılcı davranışa gireriz. Böylece başkalarının bize negatif davranması mutluluğumuzu bozamaz. Allah bir olayın gerçekleşmesine müsaade ediyorsa hedefi kul hakkında bizi faydalandırmaktır. Derecatımızı yükseltmektir ve kazandığımız daha fazla dereceyle cennete girme ihtimalimizi artırmaktır. Öyleyse düşüncelerimizi olaylara hayır yönünde değerlendirdiğimiz zaman bir güzelliği yaşamak söz konusudur. Erzurum İbrahim Hakkı Hazretleri, hak şerleri hayır eyler, zannetme ki gayr eyler. Yani kişinin bize karşı işlediği şer bizim açımızdan hayır oluyor. Tokat atan bir insan derecat kaybediyor ama mazlum biz tokat yiyen kişi olarak derecat kazanıyoruz. Zannetme ki gayr eyler, görel Mevla neyler, neylese güzel eyler. Öyleyse her şey merkezinde. Programımız sizden gelen suallerle devam ediyor. İstanbul'dan bir kardeşim muhterem hocam, tekamülümüzün artması için soru sormanın ve danışmanın önemi nedir açıklayabilmesiniz? Sevgili kardeşlerim, ilim ibadetin imamıdır. Ve soru sormakta da Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'e koymuş. Bilmiyorsanız zikir eline sorun. Her devirde hem bilmeyenler olacak hem de bilenler olacak. Ama bilmeyenler bilenlerden mutlaka öğrenmek durumunda. Bu ayetin ve Allah emrinin bir hükmü ve sonucudur. İnşallah o zaman hem sormak hem danışmak. Halk arasında bir söz var. Danışan dağları aşmış, danışmayan düz yolda şaşmış. Öyle sormak da, danışmak da Kur'an-ı Kerim'in emirlerindendir. Buradan bir kardeşim Muhterem Hocam, Peygamber Efendimiz ve sahabe üç yıl ambargo altında, ağır şartlar altında, açlık içinde nasıl bir düşünce içinde sabırla imtihanları geçtiler? Bugün bizler de yaşadığımız sağlık, doğal afetler veya imtihanları nasıl bir düşünce ve sabırla geçebiliriz? İmanın iki esasından yarısı sabır, diğeri de şükür. Öyleyse sahip olduğumuz ne varsa onlara şükretmeliyiz. Halk arasında bir söz var. Aza şükretmeyen çoğu bulamaz. Şükretmek arttırır. İbrahim suresinin 7. ayet-i kerimesinde ve in şekertum lezidennekum. Şükrederseniz arttırırım. Öbür yandan da Allah-u Teala'nın bizi hem şerle hem hayırla da imtihan ettiğini biliyoruz. Hoşumuza giden bir durumla karşılaştığımız zaman şükretmek, bizi üzen bir durumla karşılaştığımız zaman da sabretmek bizim için asıldır. Ankara'dan bir kardeşim, Muhterem Hocam, sırat-ı müstakim nedir? Sırat köprüsü nedir, açıklayabilir misiniz? Sırat yoldur. Sırat-ı müstakim, insanın son ruhunu Allah'a ulaştıran yol. Sırat köprüsü yok. Sırat-ı müstakim var. Bu sırat-ı müstakim, Kur'an'daki sırat-ı müstakim, sırat köprüsü diye belki de ifade edilmek istenmiştir ama Kur'an-ı Kerim'de ayetlerde sırat köprüsü yok. Kırıkkale'den bir kardeşim, Muhterem Hocam, Afrikalara ayrılmak nedir, açıklayabilir misiniz? Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilemeyen, mürşidine tabi olanların hepsi dinde fırkalara ayrılmışlardır. İşte Nebiyye Sultanı Peygamber Efendimiz ümmetim 70'er fırkaya ayrılacak. 72 tanesi cehenneme gidecek, bir tanesi hariç. O fırka inayacak kimlerden oluşuyor ya Resulullah? Ben ve sizin gibi sırat-ı müstakimde olanlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Allah'a davet ediyordu. Sahabe de tabiyetini gerçekleştirmişti. Öyleyse her devirde Allah'a davet eden, tabiyetini gerçekleştiren fırka inayacının içerisindedir. Onun dışındakiler ne yazık ki dinde fırkalara ayrılmışlardır. Azerbaycan'dan bir kardeşim, Muhterem Hocam, bir sohbetinizde dünyayı Allah için kullanmalısınız diye buyurdunuz. Bunu bizlere açıklayabilir misiniz? Evet sevgili kardeşlerim, dünya ahiretin tarlasıdır. Yani ne yaparsanız yapın, onu zikirle yapmanız halinde o zaman dünyayı Allah için, ahiret için kullanmış olursunuz. Zikir denilen Allah-u Teala'nın temel emri bire 700 kazandırıyor. Diğer ibadetler hiç birisi zikir kadar üst seviyede bize derecat kazandırmıyor. Allah razı olsun. Bursa'dan bir kardeşim, Muhterem Hocam, bazı mahallelerde mülaki olmak öldükten sonra Allah'ı görmek vermişler. Bu doğru mudur, açıklayabilir misiniz? Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerde öyle buyurmuyor. Tam tersi, Zümer suresinin 54. ayet-i kerimesinde وَاَنِيبُوا لَعْرَبِكُمْ وَاَسْلِمُوا لَهُ مُنْ قَبْلِيَتِكُمْ الْعَزَابِ Nebiyye Sultanı Peygamber Efendimiz ilk Cuma hutbesinde ölmeden evvel ölün ki Allah-u Teala size ondan 700'e kadar derecat artırımında bulunsun. Bakın işte hadis-i şerif. Ölmeden evvel ölün. Hiçbir zaman intihar yasak olduğuna göre, bu ölme olmadığına göre, o zaman ölümden murat ne? Ölmeden önce ruhumuzu Allah'a ulaştırmak, teslim etmek. Allah bize ondan, yani herkes için bir hayır işlerse biri ondur, 700'e kadar artan yardımlarda bulunsun. Ama ne zaman? Ölmeden evvel. Öyleyse ölmeden evvel ruhun Allah'a mülaki olması hayattayken gerçekleşen bir durumdur. Allah Resulü bunu açıklıyor. Bu şekilde mal verenler Kur'an ayetlerine karşı çıkanlardır. Allah'ı görmek diye bir mal vermişler. Bu doğrudur, doğru değildir. Azerbaycan'dan bir kardeşim, Muhterem Hocam, gün içinde bir iki defa çok hafif kalbimde ürperti oluyor ve titriyorum. Bu durum ara sıra oluyor. Zikirlerimiz arttıkça da cezbemiz ortaya çıkıyor diye biliyorum. Bu konuyu açıklar mısın? Evet, cezbe olabilir. O zaman zikrini ne kadar arttırırsan zikirle paralel cezbe de artar Allah'ın izniyle. Cezbe Allah-u Teala'nın bir güzelliğidir. Allah'ın cezbe sırasında o kişiyle beraber olduğunu ve dıştan verdiği tesirle, ceryanla onu titrettiğini, açıkça ona seninle beraberim diye söylediğini biz anlıyoruz inşallah. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Her An Kur'an, Her An Mutlu programının sonuna geldik. Bir başka Her An Kur'an, Her An Mutlu programında tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El Fatiha ma selavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
2: Fizik bedende Allah'ı yüceltmek istiyorsanız bu fizik bedeni sahibine teslim edeceksiniz. Teslim eden birisini örnek verebilir misiniz diye şu anda sizin kalbinizden bana sorular geliyor. Öyle anlıyorum. Hazreti İbrahim, Hazreti İsmail. Ne diyordu? Hazreti İbrahim, Rabbim ben seni çok seviyorum. Ya İbrahim, tamam da bugün bir imtihanı var. Çok ağır bir imtihan. Ben hazırım diyor. O zaman ya İbrahim, bunun bedeli onu bana kurban edeceksin. Artık dayanamıyor. Hazreti İbrahim oğluna gidiyor. Diyor ki oğlum, çok ağır bir imtihan. Ben Rabbimden emir alıyorum, seni kurban etmem gerekiyor. Ne diyorsun? Hazreti İsmail de tam teslim çağına gelmiş. Tamam baba diyor, bundan daha güzel ne var ki? Ben kesinlikle hazırım. Yere yatırıyor ve Hazreti İsmail'in boynuna bıçak dayanırken bıçak kesmiyor. Ama taşa vurduğu zaman taş ikiye ayrılıyor. Hayretler içinde kalıyorlar. Anında Cebrail Aleyhisselam bir koşta melekut âlemine geliyor. Gerçek işte Cebrail Aleyhisselam geliyor ve koçu kendisine teslim ediyor. Onu değil, bunu kurban edeceksin. Bu neyin ifadesi biliyor musun? Bu Hazreti İsmail Aleyhisselam'ın bedenden vazgeçtiğin ifadesi. Kim için vazgeçiyor? Allah için. Allah'ı sevmenin işareti nedir diye bana sual sorarsanız nedir o? Allah'ı zikretmek. Tebrik ediyorum. Allah'ı zikretmek. Allah'a ulaşmayı dilemek neyin alameti farikası? Allah'ı sevmenin alameti farikası.
0: Fatiha maas.

Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz. Yüce Rabbimiz bir kere daha her an Kur'an, her an mutluluk konferanslarının birisinde tekrar bizleri bir araya getirdi. Bu beraberliği bizlere bahşeden Yüce Rabbimize sonsuz hamd teşekkürle inşallah konferansımıza başlamak istiyorum. Vel-Asr suresi bir mutluluk davetisi, mutluluk reçetesi ve mutluluk garantisidir konulu konferansımıza. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Allah hepinizden razı olsun. Kur'an bir bütündür ve Allah Teala Kur'an'ı biz insanlar için mutluluk davetisi, mutluluk reçetesi ve mutluluk garantisi olarak indirmiştir. Ama İmam-ı Şafii Hazretleri Kur'an kaybolmaz. Ama farz ederim Kur'an kaybolsaydı sadece tek başına ve Asr suresi bile insanların dünya ve ahiret saadetini teminine yeterdi. Çünkü bu sure Kur'an-ı Kerim'in bütün ilmini içeriyor. Öyleyse mutluluk davetisi, reçetesi ve garantisi olan Kur'an-ı Kerim'in bütünü ve Asr suresinde ifade ediliyorsa biz de diyoruz ki Asr suresi biz insanlar için bir mutluluk suresidir. Biz insanlar için aynı zamanda bir mutsuzluk suresidir. Çünkü her iki muhtevayı da Asr suresi kapsıyor. Ekrana slaytımızı getirirsek mutluluk yolları ve mutsuzluk yolları göreceğiz ki insanla Allah arasındaki ilişkide Allah Teala insanın için dilediği tek şey insanın iki cihan saadetine ulaşması. Ama nasıl Rabbimiz biz insanların iki cihan saadetine ulaşmasını istiyorsa, iblis denilen mahluk da Allah'ın biz insanlar için dilediği mutluluğun tam tersine müsaade verildiği günden kıyamet gününe kadar hep insanların bu dünyada huzursuz ve mutsuz, ahirette de kendisiyle cehenneme gitmesi için avanesiyle birlikte hep bir mücadele içerisinde. Allah Teala insanı çok seviyor ve insanın dışında yarattığı bütün mahlukatını insan için yaratmış. İşte Bakara suresinin 29. ayet-i kerimesinde ey insanlar yeryüzünde neyi yarattıysam hepsini sizin için yarattım. Sadece yeryüzünde değil, bütün kainatı Allah Teala insan için yaratmış. Câsiye suresinin 13. ayet-i kerimesinde Allah Teala şöyle buyuruyor ve sahara lekum ma fi semavati vel ardi cemian. Göklerde ve yerlerde bunun arasında yarattığımız canlı ve cansız her şeyi katımızdan insanın emrine musahhar kıldık. İşte Allah, insan ve insandan başka yaratılan her şey. İnsandan başka yaratılan her şeyi Allah-u Teala insan için yaratmış. Ama insanı da başıboş bırakmamış, kendisi için yaratmış. Allah için olmak
Allah'a teslim olmayı ifade ediyor. Allah'a teslim olanlar, teslim-i külliyle teslim olanlar en üst seviyede ahiret ve dünya mutluluğunu sahabe gibi yaşayanlardır. Hangi zaman parçasını incelersek inceleyelim, dinin sahibi Allah tektir ve Allah Teala'nın en sevdiği mahluk olan insanlar için vaaz ettiği din de tektir. Hiçbir zamanda, hiçbir mekanda Allah'ın dininden gayri bir din olmamıştır. Al-İmran 85'te "Men yebteğu gayri'l-İslami dinen" kim İslam'dan gayri din ararsa "felen yukbile min" o din kendisinden kabul olmaz. "Ve huve fil ahireti minel hasirin" o ahirete hüsrana düşenlerdendir. İşte Vel-Asr suresi Allah Teala asra zamana yemin ediyor. Biz insanlar için zaman Allah katında en büyük hazine. Ve Allah zamana yemin ediyor, asra yemin ediyor. İnsanlar hüsrandadır. Başlangıç noktasında bütün insanlar hüsrandadır. Ahiret hayatında gidecekleri yer cehennem. Dünyada da hep huzursuz ve mutsuz bir hayatı yaşıyorlar. Ama Allah Teala huzursuz ve mutsuz hayatı yaşayan insanları başıboş bırakmamış, boşuna yaratmamış. Katından indirdiği kutsal kitaplarla ve bu kutsal kitapları her devirde Allah'ın emrettiği biçimde öğrenen ve öğretenler vasıtasıyla insanlara indirmiş ve insanların kutsal kitaplardaki emir ve nehilere uyarak ahiret ve dünya hayatını mutluluk içerisinde geçirmesini Allah Teala hedef koymuş. Allah Teala'nın bizler için vaaz ettiği mutluluğa, bu mutluluğa nasıl ulaşabileceğimizin bütün şartlarını, bütün yollarını Allah Teala Kur'an-ı Kerim'e koymuş. Ve Resuller vasıtasıyla da bize öğreterek, bize yaşatarak hedeflerimize ulaşmayı garanti altına almış. Ama insanların her devirde %90'dan fazlası Allah'ın mutluluk listesinden haberdar değiller. Öyle olunca büyük bir kısmı insanlar hep mutsuz, huzursuz, sıkıntılı ve problemler içerisinde bir hayat geçiriyorlar. İşte Kur'an-ı Kerim'e son şeriat kitabı Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman 7 ayet-i kerimede insanların hüsranda olduğunu buyuruyor. Başlangıçta herkes hüsranda. Tıpkı Vel-Asr suresinin 2. ayet-i kerimesinde bildirildiği gibi اِنَّ الْاِنْسَانَ اَلَّا فِي خُسْرٍ insanlar hüsranda. Hüsranda olanların bu dünyada huzursuz ve mutsuz, ahirette de gidecekleri yer cehennem olduğu Kur'an-ı Kerim net olarak bize ifade ediyor. İşte bu hüsranda olanların 19 tane negatif özelliği var. İnsanlar hüsranda, insanlar ayetlerden gafil, insanlar şirkte, küfürde, delalette, şeytanın kulu dostu, insanlar gay yolunda, insanlar birbirine düşman, İsyanda, fıskta, fitnede, zalim ve cahil mutevası içinde 19 tane ayrı negatif özellik içerisinde hayatı yaşayanlar hep huzursuz ve mutsuz. Ama Allah Teala katından hidayetçiler gönderiyor. Taha 123'te belirlediği gibi "Kâlehbita cemî'an ba'dikum li ba'din adû" siz ve şeytan
birbirinize düşman olarak yeryüzüne inin, birbirine düşman halde benden size hidayetim gelecek. Kim hidayetime tabi olursa velâ yedillü velâ eşkâ, onlar delalette kalmaz ve şakilerden de olmaz. İşte Allah'ın katından gelen hidayetçiler insanlara hidayeti tebliğ ediyorlar. Ey insanlar, duyduk duymadık demeyin. Kalpten Allah'a ulaşmayı dileyin. İşte kalpten ulaşmayı dileyenler için artık istisnasız bu dünyada da mutluluk, ahirette de cennet Allah tarafından garanti ediliyor. İnsan yaratılış itibariyle üç ucu serbest irade ve aklın sahibi olan bir varlıktır. Akıl bulunduğu ortamda şuurlanır. Akıl Kur'an-ı Kerim'le şuurlanırsa 19 tane hasretle mücehaz olan ruhun talebine, akıl insanların yazdığı el yazması kitaplardaki zanlarla emaniye ile şuurlanırsa 19 afetle mücehaz olan nefsin talebine uyarak insana hayatı yaşatır. Akıl beyin vasıtasıyla fizik bedenine kumanda ediyor. Öyleyse aklın şuurlanması çok çok önemli. Başlangıç noktasında nefsin 19 afetine %100 tesir eden şeytan. Ama şeytan herkese vahyederken herkesi gay yolunda kendi istikametinde cehenneme sürüklerken Allah Teala katından vahyettiği, irşat da vazifeli kıldığı en üst seviyedeki devrin imamını, her kavimdeki veli resulleri, onları temsil eden veli mürşitleri insanlara ayetlerini tebliğ ediyor. Ve ancak kişi iradesini kullanırsa, talepte bulunursa, Allah'a ulaşmayı dilerse o zaman mutluluk hedefine adım adım ulaşacaktır. İnsanla Allah arasındaki ilişkide 28 basamak İslam merdiveninin birinci basamağında herkes olayları yaşar. Kur'an'la şuurlanan da olayları yaşar. İnsanların zanları el yazması kitaplarla da şuurlanan insanlar olayları yaşarlar. Sonra olayları değerlendirirler. Kur'an'la şuurlananlar Kur'an-ı Kerim'e göre olayları değerlendirirler. Kur'an-ı Kerim'e göre insanların yaşadığı her olay ya derecat kaybettiren bir şer fiildir veya derecat kazandıran bir hayırdır. Ama insanların el yazması kitaplara göre şuurlananlar, yani insanlara göre olayları yaşayanlar, onlar olayları kendilerini üzen veya sevindiren şeklinde bir değerlendirmeye tabi tutarlar. Kimdir hüsrandan kurtulanlar? Hüsrandan kurtulanlar yaşadıkları olayları hayır ve şer Kur'an-ı Kerim ölçüsüyle değerlendirebilenlerdir. Tebliğe muhatap olanlar eğer daveti kabul ederlerse ki nitekim Allah Teala her sene insanları bir iki kere imtihan ediyor. Bu imtihanı başaramayanlar imtihan edilmelerine rağmen tövbe 126'da zikredildiği gibi tövbe etmiyorlar ve zikre başlamıyorlar.
Ama her devirde bu imtihan olanlardan %10'dan azı Bakara 155-156'da buyurulduğu gibi musibetlerle imtihan olanlardan sabredenler, onlar biz Allah içiniz mutlaka Allah-u Teala'ya döneceğiz. İşte Allah-u Teala onların üzerine selavat ve rahmetini indiriyor. Üçüncü basamakta kişi kalben ulaşmayı dilediği an, dördüncü basamakta Allah-u Teala Rahim esması ile tecelli ediyor. Beşinci basamakta kulaklarındaki vakrayı alıyor, mürşidin sözlerini anlamaya başlıyor, işitiyor. Kalpteki engelleri alıyor. İrşad kademesinin sözlerini idrak ediyor, kendisine mal ediyor, kalbine indiriyor. Gözlerindeki engelleri kaldırdığı zaman mürşidi mürşit olarak görüyor. Kalben ulaşmayı dilemeyen herkes için mürşit alalede bir insandır. Ama kalben ulaşmayı dileyenler için Allah-u Teala'nın Rahim esmasıyla tecelli etmesi halinde Allah-u Teala bir bir Allah'a açılan kapıları açıyor, şeytanın kapılarını da kapatıyor. O zaman o kişi mürşidi mürşit olarak görüyor. İmam-ı Şafii Hazretleri Kur'an-ı Kerim'de başka hiçbir sure nazil olmasaydı en kısa sure olan ve Asr suresi insanların dünya ve ahiret saadetlerinin teminine yeterdi. Bu sure Kur'an-ı Kerim'in bütün ilimlerini içine alıyor. Kur'an-ı Kerim 4 tane 7 basamaktan oluşan ve Asr suresinin bütününü ifade ediyor. Allah'a ulaşmayı dilemek birinci safa, irşat bakana ulaşıp tabiyeti gerçekleştirmek ikinci safa, ruhu Allah'a ulaştırıp teslim etmek üçüncü safa, fizik vücudu Allah'a teslim etmek dördüncü safa, nefsi Allah'a teslim etmek beşinci safa, irşada ulaşmak altıncı safa ve iradeyi Allah'a teslim etmek yedinci safa olarak karşımıza çıkıyor. Öyleyse Kur'an-ı Kerim'de olduğu gibi ve Asr suresi A'dan Z'ye kadar Kur'an'ın bütününü kapsıyor. 28 basamaktaki 7 sabah 4 teslimden oluşan bu Kur'an-ı Kerim'in bütününü Allah-u Teala Al-Arsül suresinde şerh ediyor. Kim? İstiklal Marşımızın yazarı Mehmet Akif Ersoy. Allah'ın 99 esması var en başında Hak. Ne büyük şey kul için hakkı tutup kaldırmak. Hani ashab-ı kiram birbirinden ayrılırlarken mutlaka var Asr suresini okunularmış bu neden. Çünkü meknundur bu surede esrar-ı felah. En başında imani hakiki geliyor, sonra ameli salih. Sonra hak, sonra sebat. İşte kuzum insanlık. Bu dört şey sende birleşti mi yoktur hüsran sana artık. Öyleyse hüsrandan kurtulmak, Kur'an'ın bütününe tabi olmak ve Asr suresinin bütününü öğrenip yaşamaktan geçer. Her devirde iki grup insan var. Kur'an'ın bütününe tabi olanlar ve insanların zanlarıyla oluşturduğu el yazması kitaplardaki emaniye tabi olanlar. Ve Asr suresi de Kur'an'ın bütününü içermesi sebebiyle ve Asr suresi her şeyden evvel bir mutluluk davetlisidir, bir mutluluk çetesidir ve bir mutluluk garantisidir. Evet, mutluluk davetlisidir. Velhasr suresi bir mutluluk garantisidir. Ve Velhasr suresi bir mutluluk taahhütnamesidir. Bir sahabiden rivayet ettiği
hadiste sahabeden iki kimse karşılaştıklarında mutlaka Bahar Suresini birbirlerine okurlarmış. Bahar Suresini okumadan ayrılmazlardı. Sonra biri diğerine selam vererek ayrılırlardı. Bahar Suresi ile ilişkili olan iki hadiste Allah Resulü şöyle buyuruyor. Ya alim olun, ya mutaallim öğrenen olun, ya dinleyen olun veya seven olun. Beşincisi olmayın, helak olursunuz. Beşincisi ilme ve ilim eline buğz edenlerdir. Ama bu hadisin başka bir ifadesi şöyle. Ya öğreten ol, ya öğrenen ol, ya dinleyen ol, ya ilmi destekleyen ol. Beşincisi olma, helak olursun. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'le madem ki bütün insanları mutluluk hedefine davet etmiş, Allah'a yeminler verdirtmiş, o yeminleri yerine getirmeye davet etmiş, üzerlerimize aynı zamanda farz kılmış. Öyleyse biz tıpkı sahabe gibi 7 sabah 4 teslimi yaşarsak Kur'an'ın bütünü olan Bahar Suresini de tamamıyla yaşamış oluruz. Kur'an'ı kim Kur'an-ı Kerim'deki muhtevayı yerine getirirse o kişinin mutluluğu ulaşması kesindir. İnsanlar hayatlarında mutluluğu değişik faktörlere bağlı olduğunu düşünüyorlar. Günümüz istatistiksel bilgilerle bu konularda yapılan incelemeler bizi şu sonuca ulaştırıyor. Mutluluğu dış etkenlere bağlayanlar. Kaliforniya Üniversitesi'ndeki yapılan bir araştırmaya göre kişilik özellikleri mutluluğu belirlemede en önemli etmen olarak çıkıyor. Sonrasında %40 ile eylemlerimiz, fiillerimiz ve düşüncelerimiz geliyor. Mutluluğu en az etkileyen şey %10'la dış etkenler. Mutluluğu paraya bağlayanlar. Para mutluluk getirir mi? Belçika'da 4 yıl süren ulusal mutluluk araştırmasına göre ortalamanın altındaki bir gelire sahip olanlar yeterince mutlu değil, ancak asıl çarpıcı olan mutsuzluğun en fazla kazanan kesimler arasında yaygın olması. Aylık geliri 4500 euronun üzerindeki kişiler, düşük kazançlı kişilere göre kendilerini daha mutsuz hissediyor. Şöhret insanlara mutluluk getirir mi? Dünyaca ünlü oyuncu Jim Carrey, dilerim ki herkes bir gün zengin ve ünlü olur ve hayalini kurduğu her şeye kavuşur. Böylece aranılan esas cevabın bu olmadığını anlar. Ünlü bir Türk oyuncu ise şan, şöhret, mal, mülk hiçbir şey önemli değil hayatta. Onlar hiçbir zaman insana mutluluk ve huzur getirmiyor ifadelerini kullanıyorlar. Birçok insan güzel bir eş, bana itaat eden bir eş olursa mutlu olurum. Milyonlarca insan severek evleniyor ancak birçoğu bir süre sonra şiddetli geçimsizlik sebebiyle boşanıyor. Türkiye'de son 10 yılda boşanma oranı %50 oranında artmış. Avrupa ülkelerinde Belçika, Portekiz, İspanya, Hollanda evliliklerin yarısından fazlası boşanma ile sonuçlanıyor. Türkiye'de 100 kişiden 59'u kendisini stresli hissediyor. Ve iki slaytımıza baktığımız zaman mutsuzluk yolları ve mutluluk yolları Kur'an-ı Kerim'de şöyle tarif ediliyor. Allah-u Teala kainatı insan vücudu şeklinde yaratmış. İnsan vücudu şeklinde yaratılan kainatın biz dünya gezegeninde yaşıyoruz. Bu dünya gezegeninden şeytana, cehenneme götüren mutsuzluk yolları, bu dünya gezegeninden Allah'a ulaştıran mutluluk yolları.
İşte mutluluk yolu dünya gezegeni ve bu dünya gezegeninden Allah'a ulaştıran, arşa istiva eden, Allah'a ulaştıran mutluluk yolları, Allah'a ulaşmayı dilemekle başlıyor. Zikir, namaz, hac, mürşide tabiyet, daha doğrusu Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabiyet, oruç, zekat, zikir, namaz, hac, bunlar bizi Allah'a yaklaştıran vasıtalar. Tariki müstakim üzerinden ruhumuzun Allah'a ulaşmasıyla biz mutluluk yollarına tabi oluyoruz. Ama tersi de söz konusu, serbest iradenin sahibi varlık nefsine uyarsa o zaman dünyayı temsil eden para, şan, şöhret, şehvet duygusu, kötü alışkanlıklar, mal, mülk, soy, bunlar da yavaş yavaş bizi tariki cehim üzerinden cehenneme götüren, şeytana teslim eden birçok mutsuzluk yolu var. İrademizle Allah'a ulaşmayı dileyebilirsiniz. Mutluluğunuza o zaman hak sahibi olursunuz. Önce birinci kat, sonra ikinci kat, sonra üçüncü kat cenneti sadece bir dilekle Allah Teala bize veriyor. Allah'a ulaşmayı dilemekle 3 tane cennet, dünya saadetinin yarısını kesin Allah Teala herkese garanti etmiş. Sadece Allah'ın emirlerine itaat etmemiz halinde Allah'ın emirleri sadece bizi mutluluğa götürür. Allah bizim dostumuzdur. Bir düşmanımız var. O da bizi huzursuzluğa, sıkıntıya ulaştıracak olan, bir gayretin içinde olan iblis, şeytandır. Allah Teala hepimizi mutluluğa davet ediyor. İblis de tam tersi mutsuzluğa davet ediyor. İşte iblisin bizi davet ettiği yol, gay yolu, şeytana götüren yol, tarik-i cehim, sırat-ı cehim üzerinden hem bu dünyada huzursuz ve mutsuz, hem ölüm sonrası hayatta da kendisiyle birlikte cehenneme götüren yol. Ama Rabbimiz bu dünyada da mutlu, huzurlu, ahirette de kesinlikle en üst seviyedeki cennetlerde olmamızı istiyor. Allah-u Teala'nın gösterdiği hedef, evvel emirde ruhumuzu Allah'a ulaştırarak ruhumuzu hidayete erdirmek, daha sonra fizik vücudumuzu hasen kılarak Allah'ın bütün emirlerini yerine getiren, yasak ettiği hiçbir fiili işlemeyen bir hüviyete getirerek Allah'a teslim etmemiz, böylece fizik vücudumuzu hidayete erdirmemiz, daha sonra nefsimizdeki afetleri tamamen tasfiye ederek, temizleyerek, afetlerden %100 temizleyerek, ahsan kılarak Allah'a teslim etmek suretiyle hidayete ermemiz. Emrolun diyor. 3 hidayeti de Allah Teala üzerimize farz kılmış. Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman Allah Teala 19 fiille 73 ayet-i kerimede dünya hayatını yaşarken ruhumuzun Allah'a ulaşmasını istiyor. Ruhun Allah'a yaşarken ulaşmasını Allah Teala 12 tane ayet-i kerimede üzerimize farz kılıyor. Ve Allah Teala 7 hadis-i şerifte Nevira Sultanı Peygamber Efendimiz bize Allah'a ulaşma dileğini anlatıyor. Görüyoruz ki Allah Teala 7 ayrı cepheden bizi mutluluk hedefine ulaştırmak için ayetlerini vaaz etmiş. Amin olmamızın standartlarına baktığımız zaman, Allah'a ulaşmayı dilediğimiz zaman amin olduğumuzu net olarak anlıyoruz. Bu cennetin de giriş kapısıdır. Kur'an-ı Kerim'in de giriş kapısıdır. Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala 7 tane hedef emir vaaz etmiş. Bu hedef emirlerin başında Allah'a ulaşmayı dilemek geliyor. Kur'an-ı Kerim'de bu hedeflere ulaşabilmek için Allah-u Teala 7 tane vasıta emir vaaz etmiş. Bu vasıta emirlerin başında da yine Allah'a ulaşmayı dilemek geliyor. Allah'a ulaşmayı dilemek yoksa insanların hüsranda kalması kesin. Hüsrandan kurtulmanın olmazsa olmaz şartı
kalpten Allah'a ulaşmayı dilemektir. Mutluluğun üç şartına baktığımız zaman Allah-u Teala bizlerden ne istiyor? Sadece tek bir şey. Bizim mutluluğumuzu iki ayrı cepheden cennete en üst kademelere ulaşarak en büyük mutluluklara ulaşmamızı, dünyada da dünya mutluluğuna ulaşmamızı, iç alemimizde kavgayı bitirerek, dış alemimizde kavgayı bitirerek, Allah'la olan ilişkilerimizde kavgayı bitirerek, sulh ve sükûna ulaşmamızı, sonsuz bir dünya mutluluğuna ulaşmamızı sadece istemiyor, aynı zamanda emrediyor, farz kılıyor. Allah baştan sona kadar bizimle beraber, sadece bizim mutluluğumuzu istiyor. Allah Teala bu dünyada cemaat halinde yaşayan bir sosyal mahluk olarak yarattığı insanı sadece mutlu kılmak istiyor. Gördüğü Kur'an-ı Kerim'de bir mutluluk davetisi, Kur'an-ı Kerim bir mutluluk garantisi, Kur'an-ı Kerim aynı zamanda bir mutluluk reçetesi olarak bize indirmiş. Ve Allah Teala buyuruyor ki eğer bana ulaşmayı dilemezseniz kesin gideceğiniz yer cehennemdir. Allah Teala Allah'a ulaşmayı dilemeyenler gay yolunda onlar için bir mürşit hidayetçi yok. Ama kim benim cennetime gitmek istiyorsa benim cennetime gitmek isteyen kişi reçetenin ilk maddesi olan bana ulaşmayı diler. Kim kalben bana ulaşmayı dilerse onları Sebil-i Reşat üzerinden onların ruhunu mutlaka hidayetçi mürşidi vasıta kılarak kendime ulaştırırım. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi Allah'ın hakikatinde tatbikatı mutlaka gerçekleştirir. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi için Kur'an-ı Kerim bir reçete hükmündedir. Allah'a ulaşmayı dileyen bir insanın reçetenin gereği olan ikinci adımı 14. basamakta mürşidine ulaşarak gerçekleştirir. Kim ki 12 tane insanla mürşidine tabi olursa Allah Teala ona peş peşe 7 nimet verir ve o kişiyi 7 kalp şartının sahibi kılar. Ve Allah Teala'nın ona vasıta emirleri sevdirtmesiyle çok kısa süre içerisinde emmare, levame, mülhime, mutmaine, raziye, marziye ve teskik kademelerini bir bir geçerek o kişinin ruhunu Allah kendisine ulaştırır. Sanki kendisi ulaştırmış gibi de Allah Teala onu mükafatlandırır. Böylece üç tane cennet, dünya saadetinin yarısı, herkes için Allah Teala'nın garanti ettiği bir hedeftir. Ama tek bir şarta bağlı olarak o kişi kalben Allah'a ulaşmayı dilerse. Ama eğer Allah'a ulaşmayı dilemez, reçetenin gerektirdiği ilacı almazsak, zikir yapmazsak bu hedeflerden hiçbirine ulaşamayız. Zikir dinin tamamını ifade ediyor. Reçetede nefsimizin kalbinin müzeyyen olması ancak daimi zikirle mümkündür. 19 kademede nefsimizin kalbi müzeyyen olduğunda biz irşada ulaşıyoruz. Aynı zamanda Allah tarafından İrşada memur ve mezun kılınıyoruz. Tıpkı sahabe gibi. İşte 7. kat cenneti bize teslim eden reçetenin son halkası amin olanlar, ilk 7 basamağı aşanlar, nefs seskesi yapanlar, 2. 7 basamağı aşanlar, Allah'a ruhu ulaşıp hakkı tavsiye 3. 7 basamağı aşanlar ve sabrı tavsiye edenler 4. 7 basamağı ulaşanlar hariç diyor. Görüyoruz ki Kur'an-ı Kerim gibi Velhasr Suresi de bir mutluluk davetisi. Görüyoruz ki Kur'an-ı Kerim gibi Velhasr Suresi de bir mutluluk garantisidir. Ve görüyoruz ki Kur'an-ı Kerim gibi Velhasr Suresi de bir mutluluk reçetesidir. Bu muhteva içerisinde bunları gerçekleştiren herkes, ama herkes reçetenin, davetinin, garantinin içindedir. Allah Teala mutluluğu gördüğünüz gibi garanti etmiştir bütün insanlara.
Ama Allah'ın insanoğluna verdiği iradeyi kişinin kullanması halinde. Öyleyse reçete konusunda bu sırrı hiç unutmayalım. Allah'ı çok zikredin. Mutluluğunuzun anahtarı kesinlikle zikirdir. Allah'a ulaşmayı dilediniz. Allah Teala'nın size bir hak olarak verdiği mutluluğu yaşamayı hak ettiniz. Kur'an-ı Kerim Allah Teala'nın söylediği bir rehberdir. Bir hidayet rehberidir. Bir nurdur. Bizleri mutluluğun şaikasına yükseltecek olan kainattaki yegane kitaptır. Gördük ki Kur'an-ı Kerim'in bütünü şen ve asrü sesi mutluluk üzerine kurulmuş, mutluluk ayakları üzerine oturtmuş bir muhteşem bütünlüğü ifade ediyor. Allah Teala mutluluğumuzu garanti ediyor. Buyurun mutluluğunuz, mutluluğa koşun. Bu hedefe ulaşmak üzere yaratıldığını, hani bitkiler üzerinde su damlacıkları oluşur, sabahın serinliğinde güneş doğar, yavaş yavaş gökyüzünde beyaz bulutlar vardır. Gökyüzü mavidir, deniz yeşil, yapraklar yeşil, hafif bir serin rüzgar eser. İşte böyle bir şey, mutluluğu yaşarsanız hayatınızın her dakikasını böyle olmasını isterseniz o zaman ne duruyorsunuz? Allah'a koşun, o zaman ne duruyorsunuz? Mutluluğa koşun, en iyi yerlerle gökler olan en iyi yerlerle gökler olan cennete koşun. Allah Teala hadi cennete koşun diyor. Hangi ayetlerde bunu buyuruyor? Al-İmran suresinin 133. ayet-i kerimesi, Hadid suresinin 21. ayet-i kerimesi. Her iki ayet-i kerimede Allah Teala şöyle buyuruyor. Rabbinizden olan mağfirete genişliği yerlerle gökler kadar olan muttakiler için hazırlanmış olan cennete koşun. Rabbinizden mağfirete genişliği yeryüzü ve gökyüzünün genişliği kadar olan Allah'a ve Resulüne inananlar için hazırlanmış olan cennete kavuşmak için yarışın. İşte bu Allah'ın fazlıdır. Allah onu dilediğine verir. Allah büyük fazl sahibidir. Öyleyse muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah ile ne kadar dost olursanız mutluluğunuz o kadardır. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet mutluluğuna hem dünya mutluluğuna ulaştırmasını Yüce Rabbimizden Efendimizin nimetiyle dileyerek Vel Asr suresi bir mutluluk davetisi, bir mutluluk reçetesi ve mutluluk garantisidir. Konulu konferansımızın sunuş konuşmasını burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Eğer siz de Kur'an-ı Kerim'in en kısa suresi, Kur'an'ın bütününü ihtiva eden kısa suresi ve Asr suresinin 3. ayet-i kerimesindeki gibi amin olduysanız, kalpten Allah'a ulaşmayı dilediyseniz, siz de ıslah edici amellere başlayarak salihlerden olmak istiyorsanız, hazırsanız, tövbenizi gerçekleştirmek için hazırsanız, o zaman söyleyeceğim kelimeleri arkamdan tekrar etmenizi istiyoruz. Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın huzurunda yaptığım günahlardan tövbe ederek ve Allah'tan mağfiret dileyerek Allah'ın emir ve yasaklarına uyacağıma yemin ederek Allah'tan kendisine kitap, sancak, taht, nur ve kılıç verilen devrin imamına ve onun vekilinin emirlerine itaat edeceğime yemin ederek ihsanla tabi olduk. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah ve Nebiyullah. Tövbeniz tamamlandı. Allah hayırlı etsin, mübarek olsun. Evet, kalpten ulaşmayı dileyen, amin olan, ıslah edici amellere başlayanlar, hakkı tavsiye edenler için Kur'an-ı Kerim'in en kısa suresi olan Hasr suresi bir mutluluk davetesi, reçetesi ve garantisidir. Ama ameni olmayan
ıslah edici amellere başlamayan Resulullah'ın ve Resulü Sesi hakkındaki hadis-i şerifte ilme ve ilim ehline buğz edenler için Kur'an-ı Kerim'in en kısa suresi olan Vasıl suresi bir mutsuzluk suresidir. Çünkü bu ay surede insanların başlangıç noktasında hep hüsranda olduğunu beyan ediyor. O sebeple Allah Resulü ya alim olun ya mutallim olun, ya dinleyen veya seven olun, sakın beşincisi olmayın. Kimdir o beşincisi ya Resulullah? Onlar ilme ve ilim ehline buğz edenler. Yani Kur'an-ı Kerim ve Kur'an-ı Kerim'i açıklayan Allah'ın mürşitlerine buğz edenlerdir. Allah Resulü boşuna hayrikum men teallemel Kur'an ve allemehu demiyor. En hayırlınız Kur'an-ı Kerim'i öğrenen ve de öğretendir. Kur'an-ı Kerim dinimizin yegane kaynağıdır. Öğretenler Allah'ın mürşitleri, öğrenenler de kalben Allah'a ulaşmayı dileyen, mürşidine tabi olan ruhunu, veçini, nefsini ve iradesini Allah'a teslim edenlerdir. Allah hepinizden razı olsun. Konferansımız sizden gelen suallerle devam ediyor. İstanbul'dan bir kardeşim muhterem hocam, ibadetlerimi elimden gelince yapıyorum. Günde birçok defa Vahasül Suresini okuyorum ama bir türlü mutlu, huzurlu olamıyorum. Mutlu olabilmem için nasıl bir yol izlemeliyim, açıklar mısınız diyor. Evet sevgili kardeşlerim,

Kalben ulaşmayı dilemeyenler, onları Allah delalette bırakıyor. Onlar için bir hidayetçi yok. Onlar için bir hidayetçi yok ve dolayısıyla Beyazid Bistami Hazretleri mürşidi olmayan delalettedir. 10 ayet gereğince. Delalette olanların da 7 grup ayet gereğince gideceği yer cehennem. Yani insanların elleriyle yazdıkları el yazması kitaplara bağlı olma sebebiyle hüsrandan kendilerini kurtaramıyorlar. Bir türlü Kur'an-ı Kerim'in giriş kapısından geçerek Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Allah'a ulaşmayı dilemek hem cennetin anahtarı hem de Kur'an-ı Kerim'in giriş kapısının anahtarıdır. Bu olmadıkça insanın mutlu olması mümkün değil. Ama eğer siz Allah'ın mürşitlerinin davetine icabet eder de kalben ulaşmayı dilerseniz, ondan sonrası Allah'ın garantisinde, Allah-u Teala'nın mutlak surette bu talebi kalbinize gördüğü an, evvela Rahim esmasıyla tecelli ederek şeytanın kapılarını kapatıyor, Allah'ın kapılarını açıyor. Daha sonra sizi Allah'ın sizin için tayin mürşide ulaştırıp tabi olmanız halinde 7 kademede nefsinizi tezkiye ederek ruhunuzu kendisine ulaştırıyor ve sanki siz yapmışsınız gibi 3 tane cennet dünya saadetinin yarısıyla sizi mükafatlandırıyor. Allah razı olsun. Kayseri'den bir kardeşim muhterem hocam, asr-ı saadet ne demektir? Fasır suresiyle bir bağlantısı var mıdır, açıklar mısınız? Evet. Sevgili kardeşlerim, 14 asır evvel Nebila Sultanı Peygamber Efendimiz'den evvelki dönem cahiliye dönemi. Cahiliye dönemi insanların hüsranda olduğu bir zaman dilimini ifade ediyor. Çünkü nasıl başlangıç noktasında insanlar 19 tane afetle mağlulsa, bu 19 tane afetten bir tanesi hüsran, bir tanesi aynı zamanda cehalettir. İşte cahiliye döneminde insanlar huzursuz ve mutsuz, birbiriyle kavgalı, alabildiğine her cümer içerisinde bir dünya hayatını huzursuzluk içerisinde geçiriyorlar. Ama ne zaman hidayet güneşi Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz Allah-u Teala o cahiliye dönemi yaşayan Bedeviler için vazifeli kılıp Bedevilerden Resulullah'ı dinleyen, davetini kabul eden, Allah'a ulaşmayı dileyenler için artık o cahiliye dönemi bitiyor. Asr-ı Saadet dönemi başlıyor. Asr-ı Saadet dönemi yaşayanlar Resulullah'a 12 tane insanla tabi olan 7 sabah 4 teslimi yaşayanların yaşadığı hayatı ifade ediyor. Resulullah'tan önce herkes cahiliye döneminde huzursuz ve mutsuz bir hayatı yaşarken Resulullah'la birlikte çok kısa süre içerisinde Kur'an-ı Kerim'le 23 sene içerisinde asr-ı saadete ulaştılar. Birbirlerinin can düşmanı iken birbirlerinin can dostu oldular. Kur'an-ı Kerim'in bütününe tabi oldular. Denizli'den bir kardeşim muhterem hocam, Tur 21 ayet-i kerimesinde zürriyetler neyi ifade ediyor, açıklayabilir misiniz diyor. Muhterem Efendimizin tefsirinde Tur 21, Allah'a ulaşmayı dileyerek amini olanlara, ikinci onlara tabi olarak amini olanlar, onların zürriyetlerini de akıttık. Ve amellerinden bir şey eksiltmedik. Eğer Allah'a ulaşmayı dilemeselerdi, amelleri eksilecekti, boşa gidecekti. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin amelleri boşa gidiyor. Amellerinde eksilme yapıyor. Allah'a ulaşmayı dileyerek ameni olanlara, ikinci onlara tabi olarak ameni olanlar olan onların zürriyetlerini de kattık. Berlin'den bir kardeşim muhterem hocam, kalbi tabi edilen, kulağı işitmeyen insanın ruhu tekrar kendisine verilir mi? Yoksa Allah geri yollamıyor. Nefs ve fizik vücutta hayvanlar gibi yaşıyorlar. Evet,

Böyle ama ölüm sırasında mutlaka ruh geri dönüyor. Çünkü Azrail Aleyhisselam vazifeli meleklerin görevini yapabilmesi için Allah Teala tekrar ruhunu o kişinin başının üzerine gönderiyor ve ölümle birlikte o ruh tekrar Allah'a götürülüyor. İzmir'den bir kardeşim Muhterem Hocam, iç sesim bana cömertliğimizi kullanarak seni aptal yerine koyuyorlar diyor. Bu durumda nasıl düşünmeliyiz, açıklayabilir misiniz? Hiç bu negatif sese uyma. İnsanların ne demesi önemli değil. Önemli olan Allah'ın bizim hakkımızdaki hükmümüz. İblis bu sesle sana hitap ederek senin 19 hasette bir tanesi olan ruhumuzun en önemli haseti cömertliğinden ödün vermeni, cimriliğe dönmeni için bunu söylüyor. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz cömertlik kökü cennette, dalları dünyada olan bir ağaçtır. Cimrilik kökü cehennemde, dalları dünyada olan bir ağaçtır. Hangi dala sarılırsanız sizi oraya götürür. Cimriliğe sarılırsanız cehenneme, cömertliğe sarılırsanız cennete ki Allah-u Teala'nın bütün insanlar için herkes peşinden koştuğu şey ahiret saadeti ve dünya saadetidir. Öyleyse cömertlik mutlaka hayatta kazanmamız gereken Allah'ın bir güzelliğidir. Almanya'dan bir kardeşim muhterem hocam, kadın ve erkek İslam'da eşit midir? Bu konuda ne buyurursunuz? Sevgili kardeşlerim, eşitlik değil bir denge söz konusudur. Din açısından kadınlarla erkekler arasında bir yedi safhanın yedisinde de aynı eğitim ve öğretimden geçiyorlar. Bunu en güzel belirten ayet-i kerime Ahzab suresinin 35. ayet-i kerimesi. Yedi safhanın yedisinde de erkekler ve kadınlar liyakatları kesmeden erkek ve kadınlar aynı mükafatın sahibi oluyorlar. اِنَّ الْمُسْلِم۪ينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَذَاكِرِينَ اللّٰهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ اَعَدَّ اللّٰهُ مَغْفِرَةً وَاَجْرًا عَظِيمًا. Yani bütün hedefler hem hanımlar hem beyler için aynı. Ama hanımlardan irşatla Allah'ın yani pür mürşit olarak tövbe verip ruhu başkasının başının üzerinde yer alan kimse var mı? Hayır tabii. Erkekler için 15 yaşından itibaren ölümüne kadar ibadetin olmadığı bir an, bir zaman parçası yok. Hanımların özel yaratılışları sebebiyle ay hallerinde ibadetten kesiliyorlar. Öyle olunca Allah Teala ricaldan ancak mürşitleri tayin ediyor. Ama öğrendiği ilim, irfan hikmeti başkasına öğretmek noktasında kadınlarla erkekler arasında bir fark yok. Ankara'da birkaç muhteremim tasavvuftayım. Ailem tasavvufta değil. Ailemin bireyleri yaşadıkları imtihanlardan dolayı üzülüyorlar, olayları yanlış değerlendiriyorlar. Onlara tasavvuf çerçevesinde yardımcı olmaya çalışıyorum ama bildiklerinden vazgeçmiyorlar. Onların bu üzüntüsü beni de üzüyor ve yıpratıyor. Bu konuda ne buyurursunuz diyor. Ne yapmalıyım? Sevgili kardeşim, sen yine tebliğine devam edip ailenin bütün fertlerini Allah'a davet edeceksin. Davetten geri kalmayacaksın ama olaylar senin üzerinde de negatif etki oluşturuyorsa o zaman senin nefsin de oradan tesir alıyor. Nefsin tesir aldığının bir nişanesi olarak hemen zikre sarılman lazım. Zikir, zikir, zikir ki ne kadar zikrini arttırabilirsen onlar üzerinde oluşan seni de tesir altına alan, seni üzen olaylardan zikirle çok kısa süre içerisinde kurtulabilirsin.
Allah razı olsun. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz. Bir kere daha Her An Kur'an, Her An Mutluluk konferansının birisinin daha sonuna geldik. Bir başka konferansta tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El Fatiha ma'a selavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Ölün ölmeden evvel, hesaba çekin kendinizi hesaba çekilmeden evvel. Ölün ölmeden evvelden ne anlayacağız? Allah'a ulaşmayı dileyip ruhumuzu Allah'a ulaştırmayı anlayacağız. Hesaba çekin kendinizi hesaba çekilmeden evvel ne anlayacağız? Bugün Allah için ne yaptın? Kendimizi sorguya çekeceğiz. Kimin ihtiyacını giderdin, kimin sıkıntısını giderdin? Bütün bunlar bu sualleri kendimize sormak suretiyle hedeflerimize ancak o şekilde ulaşırız. Fatiha ma salavat.

0: Selamünaleyküm ve rahmetullahi ve berekatühüm. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz. Her an Kur'an, her an mutluluk boranında bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz evliyalık ne demektir? Birinci sual, evliya kimdir? Kur'an'ın mutebasına baktığımız zaman Allah bütün insanların kendisine dost olmasını istiyor. Evliya, tekili, çoğul, veli, Allah'ın dostu demektir. Evliya da çoğul, evliyalar Allah'ın dostları. İşte yaratılışa baktığımız zaman gerçekten Allah-u Teala seçimini en yakın olan mahlukunu insan olarak Kur'an'da zikrediyor ve tüm insanların kendisine dost olmasını istiyor. Ama insan serbest iradenin sahibi, Allah'ın emrettiği biçimde iradesini kullanması halinde Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi tek bir dilekle Allah'ın dostu olur ama ermiş veli olmaz. Niye biz dilekle dedik? Çünkü o kişi kalben ulaşmayı dilemesi halinde Şura 13'e göre Allah onun ruhunu kendisine ulaştıracağını beyan ediyor. Allah-u Teala da zamanı kullanmıyor, mekanı kullanmıyor. Öyleyse görev, biz dileyeceğiz. Dilediğimiz an, kalbimizde bu talebi Allah gördüğü an, biz Allah'ın dostu oluyoruz. Ama ruhumuzu Allah kendisine ulaştırması halinde, bize göre çok kısa süre içerisinde, 7-8 aylık süre içerisinde Allah ruhumuzu kendisine ulaştıracaktır. Ermiş olmak, ruhumuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmış olmak demektir. Allah-u Teala'nın da istediği bütün insanların ermiş evliya olmasını istiyor. Ama insanla Allah arasındaki ilişkide 28 basamaklık İslam merdivenine baktığımız zaman, ki bunlardan 21'i yükselmedir, geri kalan 7 kademede velayet makamları yücelmeyi ifade ediyor. Yani 28 basamak İslam merdiveni yükselme ve yücelme merdiveni adını alır. İlk 21 basamak yükselmedir. Ruhun Allah'a ulaştıktan sonra yücelme başlar. Baştan sonra bütün velayet kademeleri Allah-u Teala tarafından farz kılınmıştır. Gerçekten dizayna baktığımız zaman Kur'an-ı Kerim'de Yunus suresinin 62, 63, 64. ayetlerine baktığımız zaman Allah Teala "Ela inne evliyallah ve la havfun aleyhim ve la hum yahzanun. Ellezine amenu ve kanu yettekun. Lehumul büşra fil hayati dünya vel ahireti." Onlar için dünya hayatında da ahiret hayatında da müjdeler vardır. La tebdile kelimatullahi. Allah'ın sözlerinde bir değişiklik olmaz. Yani daima Allah'ın dediği olur. Allah ne dediyse mutlaka sözünü yerine getirir. فَذَٰلِكَ فَوْزُ الْعَظِيمِ Bu en büyük kurtuluştur. İşte bu ayetlerde bahsi geçen evliya, veli mürşid, çünkü فَوْزُ الْعَظِيمِنْ اَجْرُ الْعَظِيمِنْ حَزُ الْعَظِيمِنْ ve فَذُ الْعَظِيمِنْ sahipleri, İradesini de Allah'a teslim eden, Allah'ın inşaatına memur ve mezun kıldığı veli mürşitleri ifade ediyor. Öyleyse Yunus 62, 63, 64 baştan sonra en alt seviyeden en üst noktaya kadar olan yükselme ve yücelme basamaklarının tümünü ihtiva ediyor. 7 tane evliyalık makamı var. Fena makamı, beka makamı, zühd makamı, muhsinler makamı, ulelbab makamı, ihlas makamı, selah makamı. Bu 7 makamın 7'si de yücelme kademelerini ifade ediyor. Ama ilk 21 basamak ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasını ifade ediyor ki Allah Teala Kaf 31'de "Uzibetel cennetu lil muttakine gayre baid." Cennet takva sahibi kullarımıza uzak olmayarak yaklaştırıldı. Azamatu adun li kulli awabin hafiz. Cennetin kendilerine vaat edildiği kişiler kimlerdir? Hafiz olanlar, müşriklerine tabi olup devrin imamın ruhu başlarında yer alan kişiler. Evap olan da seyri sülükle 7 kademedeki nefs herkesin bitiminde emmare, levame, mülhime, mutmainne, raziye, maziye, teskazimler bir bir geçerek sonuçta ruhu Allah'ın zatına ulaşan, Allah'ın zatında yok olan kişi evaptır. Allah razı olsun. Allah Teala tabi Kur'an-ı Kerim'de 73 ayet-i kerimede 19 fiille ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasını farz kılmış. Ama bir hürafe dinimize girmiş. İnsanların gün geçtikçe Allah'a daha fazla yaklaşması ve bunun sonunda da farklı manevi rütbeler oluşturmak İslam'da olmayan bir sınıflandırmadır. Allah kullarını adaletli bir şekilde, eşit şekilde, eşit mesafededir. Ve ona ulaşmanın tek yolu samimi bir iman ve ibadettir. Tabi bu söylenenlerin hiçbirisi ayette uymuyor. Şimdi tekrar buna dikkatle bakmamız lazım. Yunus 62-64. Allah'ın velileri, Allah böyle diyor. Bir bir Türkçe'ye çevirdiğimiz zaman, muhakkak ki Allah'ın evliyasına, dostlarına korku yoktur. Onlar masum olmazlar. Kimdir bu evliya ve dostlar? Bunlar ölmeden önce Allah'a ulaşmayı dilemişler ve takva sahibi olmuşlar. Üçüncü safa takva. Ve onlar için dünyada da ahirette de müjdeler vardır. Ulaşmayı dilemesi halinde birinci kat cennet, müşride tabiyette ikinci kat cennet, ruhun Allah'a ulaşması ile üçüncü kat cennet ve dünya saadetinin yarısı. Ama zaten muhteremler bu ayetleri sanki hiç yokmuş gibi atıp tutuyorlar. Tabii bunlar birer hürafe. İkinci sual, evliyaya tabi olmak önemli midir? Evet sevgili kardeşlerim. Dinimizin adı İslam, İslam'ı Allah'a teslim olmak ve neyimizi Allah'a teslim edeceğiz diye bir sual akla gelirse ruhumuzu Allah'a teslim edeceğiz bir, fizik vücudu Allah'a teslim edeceğiz iki, nefsimizi Allah'a teslim edeceğiz üç, irademizi Allah'a teslim edeceğiz dört. Bunların hepsi Allah tarafından bize verilmiş emanetlerdir. Ve bu emanetlerin sırasıyla Allah'a teslimi, ruhun hidayeti, fizik ucun hidayeti, nefsin hidayeti bir yerde nihati olarak Kur'an'da yer alıyor. Ruhun hidayeti ruhun Allah'a teslimi, fizik ucun hidayeti fizik ucun Allah'a teslimi, nefsin hidayeti nefsin Allah'a teslimi, iradenin hidayeti iradenin Allah'a teslimi geçtiği ayetleri de şu anda ekranda görüyorsunuz. Öyleyse evliyaya tabi olmak önemli mi? Evet. Müşride tabi olmadan hiç kimsenin ruhu vücuttan ayrılmaz. Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman bütün peygamberler arasında nebilerin mağfiret daveti demek gerekli. Slaytımıza baktığımız zaman ismi geçen bütün peygamberler Allah-u Teala'nın kendilerine şeriat kitabı verdiği peygamberlerdir. Ama aynı zamanda görevleri itibariyle kendi kavminin Resulüdürler. Adem Aleyhisselam, Nuh Aleyhisselam, Hud Aleyhisselam, Salih Aleyhisselam, İbrahim Aleyhisselam, Musa Aleyhisselam, Davud Aleyhisselam, İsa Aleyhisselam ve Peygamber Efendimiz. Bunlar ait olduğu kavmin Resulüdürler. Ama Allah'ın kendilerine şeriat kitabı verilmesi sebebiyle de nebi Resullerdir. Ya bütün Nebi Resuller bu ayetlerde de zikredildiği gibi bir kere daha baştan bakalım. Hepsi kavimlerini af ve mağfirete davet etmişler. Onların davetiyle kim kalben ulaşmayı dilemişse günahları örtülmüş, af olunmuş. Ama kim 12 tane insanla tabiyetini gerçekleştirmişse onların da günahları sevaba çevrilmiş. Öyleyse Nebi Resullerin mağfiret daveti bu açıdan çok önemli. Allah Teala Peygamber Efendimiz'i misalen Nisa 64'te buyuruyor ki biz Resullerimizi insanlar cihat etsin diye gönderiyoruz. Bu Nebi Resul de olabilir, Veli Resul de olabilir. Ama şefaatin sahipleri, şefaat etme etkisi daima her devirde hidayete erdiren devrin imamıdır. Devrin imamı bir Nebi Resul olabilir, asaletendir. Onun olmadığı dönemlerde kavim Resullerden bir tanesini Allah seçiyor. O da vekaleten devrin imamıdır ve itaat edilmesini Allah farz kılıyor. O nefslerine zulmedenler sana gelselerdi, Allah'tan mağfiret dileselerdi. Öyleyse herkesin başlangıç noktasında nefsine zulmeder durumda olduğunu biliyoruz. Nereden biliyoruz? Fatır suresinin 32. ayet-i kerimesinden biliyoruz. Fatır 32'de biz bu Kur'an-ı Kerim'i seçtiğimiz kullara miras bıraktık. Onların bir kısmı nefsine zulmeder. Başlangıçta herkes bu durumdadır. O nefsine zulmedenler eğer sana gelselerdi Allah'tan mağfiret dileselerdi, Resul de onlar için mağfiret dileseydi, Allah onların tövbesini kabul ederdi. Öyleyse Fatır 32'ye göre herkes başlangıçta nefsine zulmeder durumda. O nefsine zulmedenler 12 tane insanla Allah'ın kendileri için tayin ettiği müşride tabi olmaları halinde devrin imamının ruhu başları üzerine gelip yerleşeceği için mutlak surette günahları sevaba çevriliyor Furkan 70'e göre. Allah'ın evliyasına tabi olanlar şakirlerden olmazlar diyor Taha 123'te. Bu hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz'in söylediği Allah'ın evliyası mürşitlerdir. Taha suresinin 123. ayet-i kerimesinde de kim hidayetçime tabi olursa o hidayete erer. Şakirlerden olmaz. Hidayetçi devrin imamıdır. Hidayeti getiren kişidir. Mürşitler de ondan öğrenerek Allah'ın yardımıyla insanları hidayete erdirmek konusunda üzerine düşen yapanlardır şefaat. Hayatta olan kişi ve o kişilerden de gene hayattayken 12 tane insanla mürşidine tabi olanlar için geçerlidir. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz'in hadisi şerifi beni kim Allah'tan isterse şefaatime hak kazanır. Yani Peygamber Efendimiz mürşit olduğuna göre kim mürşidi Allah'tan isterse, kim benim için vesile isterse şefaate ulaşır. Beni kim Allah'tan isterse şefaatime hak kazanır. Devrin imamını kim Allah'tan isterse şefaatine hak kazanıyor. Ama kim benim için vesile isterse ki vesile kendisine tabi olanları devrin imamın dergahına ulaştıran kişidir. Şefaat etme etkisi daima devrin imamına aittir. Kim benim için vesile isterse şefaate ulaşır. Her kim benim için vesile isterse ona şefaatim vacip olur. Yani ister Maide 35'e göre vesileyi Allah'tan istesin, ister hacret namazı kılması halinde doğrudan doğruya Allah'tan ona devrin imamını göstersin. Her iki halde de şefaat olayı gerçekleşiyor. Ve kişi mürşidine tabi olduğu zaman o güne kadar işlediği bütün günahları sevaba çevriliyor. Tövbe eden kişiyle Allah arasındaki talep mağfirettir. Devrin imamıyla Allah arasındaki mağfiret talebi söz konusudur ama tövbe eden kişiyle devrin imam arasında bu olay şefaattir. Dinimize girmiş bir başka hürafe evliyaların şefaatçi olarak görülmesi Allah'ın yetkilerini başka birine atfetmek anlamına gelir. Tevhid ilkesine aykırıdır. Halbuki Allah-u Teala bizzat bunu tayin ediyor. Hem Enbiya 73'te bütün Nebi Resullerin şefaat etme etkisine sahip olduğunu ve Allah'ın tayin ettiğini Allah-u Teala beyan ediyor. Onların olmadığı dönemlerde kavim Resullerden bir tanesi de Secde 24'e göre Allah-u Teala tayin ediyor. O da vekaleten şefaat etme etkisine sahiptir. Nebi Resullerle Veli Resuller hidayete erdiren Nebi Resullerle hidayete erdiren Veli Resuller arasında birbirinden farklı tam 10 tane özellik var. İşte Nebi Resuller şeriat kitabı verilenlerdir. Veli Resuller peygamberlerin şeriat kitabıyla amel edenlerdir. Biri de her ikisi de hidayete erdirendir. Allah razı olsun. Üçüncü sual, evliyaların doğaüstü güçlere sahip oldukları, keramet gösterebilecekleri doğru mudur? Keramet Allah'ın ikramıdır. Hacı Bektaş Veli'nin bir sözü, hararet nerededir? Saçta değildir. Keramet baştadır, taşta değildir. Ne ararsan kendini ara, Kudüs'te, Mekke'de, Arş'ta değil. İşte demek ki kerametin sahibi kesinlikle Allah-u Teala'dır. Kur'an'a ikramda bulunuyor. Keramet Allah'ın velilerine, evliyasına ihsan ettiği fizik ötesindeki özelliklerdir. Allah'ın yardımıyla bütün evliyalar keramet gösterirler. Kerametin sihirle, büyüyle, uzaktan yakından hiçbir ilkesi, alakası yoktur. Tüm evliya bilir ki onlar o kerameti Allah gösterir dediği zaman gösterebilirler. Kendilerinden hiçbir şeyin sahibi olmayacağını Allah'ın tüm evliyası bilir. Şeytansa insanlara falanca duayı okursan şu sonuçla karşılaşırsın diye onları olayı öyle bir hüviyete gösterir ki sanki o insanlar o duayı okumuşlar, arkasından da sırf o duayı okudukları için o sihir olmuş değil. Sihirin oluşmasında şeytanın muhakkak ki yardımı vardır. Öyleyse kerametle sihir arasındaki bariz farkı bir kere daha anlayalım. Allah'ın yardımıyla keramet gerçekleşir. Ama sihir şeytanın yardımıyla oluyor. Allah'ın kendisine ikram ettiği kişi evliya, Allah'ın kendisine bunu nasip ettiğini, ikram ettiğini biliyor. Ama şeytansa insanlara falanca duayı okursan şu sonuçla karşılaşırsın diye onlara inandırıyor. Ve onlar da zannediyorlar ki gerçekten biz bu duayı okuduk, okuduğumuz için bunlar gerçekleşti. Halbuki iblisin arkasındaki yardımını iblis saklıyor. Sihrin oluşmasında şeytanın kesin yardımı var. Hürafeler, peygamberler dışında hiç kimse gaybi bilme ve mucize gösterme yetkisine sahip değildir. Evliyalara böyle bir yetki verilmesi İslam'da asla yer almaz. Sevgili kardeşlerim, Allah her şeye kadirdir. İnsanların Allah'a yakınlığıyla paralel Allah-u Teala onlara ikramda bulunur. Özellikle Allah'ın mukarreb kulları, Ulu'l-Elbab, İhlas ve Selah her zaman Allah her şeye kadirdir, ikramda bulunabilir. Bu Allah-u Teala'nın onlara müjdesidir. Konumuzla ilgili halkımıza sualler yöneltik bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Sizce evliyalık ne demektir?
2: Geçmişten gelen dini bütün insanlar diyebiliyorum.
3: Tasavvufi hayat yaşayan insanların başındaki kişidir. Yani tarikat lideri diyebiliriz.
4: Allah dostudur. Allah'a yakın olan bir kişidir. Erilmiş, her şeyi bilen böyle bir zattır yani.
1: Kur'an-ı Kerim'e baktığımızda Allah-u Teala evliyalığın bir dilek olduğunu, kim Allah'a ulaşmayı dilerse onu evliyası yapacağını açıklıyor. Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsunuz?
5: Allah yolunda ilerlemek, yani Müslümanlık ne gerektiriyorsa dört dörtlük yaptıktan sonra Allah'a ulaşacağımıza inanıyorum.
2: Kesinlikle, o da namazdan geçtiğini düşünüyorum ilk.
4: Şu ortamda evliyalığı bırak da hiçbir şey olacağını zannetmiyorum.
1: Peki siz de bir ermiş evliya olmak ister miydiniz?
2: Keşke. Ben isterdim, keşke.
5: Ben de isterdim.
3: Çok isterdim diyemem.
1: Neden peki?
3: Çünkü çok net değil yani tarihsel kaynaklarda. Özellikle Yunus Emre zaten çok efsanevi bir karakter de. Mevlana'yla ilgili tartışmalar var. Ya o yüzden onlar gibi istiyorum, onlar gibi olmak istiyorum diyemem yani. Ben bağımsız bir insanım. Kendi çizdiğim yolda gitmek isterim.
4: Evliya olmak istedim de evliya mertebesine erişmek şu ortamda zor.
1: Peki sizce herkes evliya olabilir mi?
2: Hayır, olamaz.
5: Kesinlikle olamaz.
2: Tabii ki de
5: hayır.
3: Olamaz. Tasavvufa göre olamaz.
1: Yunus Emre de diyor ki evliyalık bir dilektir. Dileyene düğün dernektir.
3: Dur. Ben ilk dönem çalışıyorum. Yunus Emre dönemi bilmiyorum yani.
0: Misafirimiz Müslümanlık ne gerektiriyorsa dört dörtlük yaptıktan sonra Allah'a ulaşacağımıza inanıyorum diyor kardeşimiz. Müslümanlığı dört dörtlük yerine getirmek neyi ifade ediyor? Dört dörtlük bir Müslümanlık yani Allah'a teslimiyetini ifade ediyor. Ruhu, veçin, nefsi, bir iradeyi Allah'a teslim etmek manasına geliyor ama bu ola gelen söz sadece dilden söylenen bir sözdür. Ve insanlar bunu hayatına tadbik edip Allah-u Teala'nın emrettiği 28 basamaklı bir İslam merdivenini yaşamayı ne yazık ki unutmuşlar. Allah-u Teala hedef emirlerden bahsediyor. 7 tane hedef emir. Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabi olmak, ruhun teslimi, fizik vücut teslimi, nefsin teslimi, irşat ve iradenin teslimi. Ama bu hedeflere ulaşmak bir vasıta ile gerçekleşiyor. Sahabe bunların 7 safhanın 7'sini de yaşamışlar. Eğer bu ifadeyle onların söylediği şekilde Müslüman'ı dört dörtlük yerine getirmek ne ifade ediyor? Sahabe 7 safhayı yaşayarak İslam'ı dört dörtlük yerine getirmişlerdir manasına geliyor. Allah-u Teala teslim olmanın şartını tasavvufu yaşamaya bağlıyor. Aynı zamanda tasavvufu yaşamak, İslam'ı yaşamak olduğu için İslam'ı yaşamaya bağlıyor. İslam'ı yaşamak da Hanif dininin yeni safhanı yatsını içine arıyor. Böyle bir dizayn içinde insanların bütün güzellikleri yaşamaları söz konusu olmuştur. Sahabeye dikkatle baktığımız zaman Kur'an-ı Kerim'in bütün mutevasını öğrenmişler ve hayatlarına tatbik etmişler. Hepsi İslam'ı dört dörtlük yaşamışlar. Hem cennet saadetinin hem de dünya saadetinin hepsine sahip olmuşlar. Konumuzda slaytımıza bakacak olursak zaten bunu görüyoruz inşallah. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. Birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de hiç kimsenin mürşidine ulaşmadan evliya olamayacağını açıklıyor. Nitekim Allah'ın evliyası olarak kimi tanıyorsak hepsinin mutlaka bir mürşide olduğunu görüyoruz. Mürşide tabiyet sizin için ne ifade ediyor?
3: Ben bir tasavvufi bir hayat yaşamadığım için, böyle bir tercihim de olmadığı için benim için pek bir şey ifade etmiyor açıkçası.
2: Mübarek insanlar bence.
4: Ya onlar Allah dostu. Onlara bir şey diyemiyorum. Ben onlar Allah'ın dostu. O tarihlerde İslamiyet daha yaygın, İslamiyet'e daha sarılma vardı. Şimdi İslamiyet'ten uzaklaşma var. Yani bu Allah dostu olmak, Allah'a yakın olmak, İslamiyet'e çok bağlı kişi olması lazım. Şu ortamda da öyle bir kişilere rastlamak nadir.
1: Peki sizce bu zamanda da onlar gibi Allah dostları var mıdır?
3: Mutlaka vardır. Ama ben yani bunun üzerinden ün kazanan insanların Allah dostu olduğunu düşünmüyorum. Bilmediğimiz insanlar Allah dostu olduğunu düşünüyorum.
5: Tek tük vardır.
4: Tahmin etmiyorum. Yoktur.
1: Peki nasıl bulabiliriz sizce onları?
4: Onları bulamazsın.
3: Ya onları bulmamız gerekmiyor ki illa. Yani kendimiz kendi yorumumuzu bulabiliriz. Bireysel de olabiliriz.
1: Bu konuda Rabbimiz hacet namazı kılmamızı emrediyor bize. Hacet namazı kılarak Allah'tan istersek rüyamızda göstereceğini söylüyor.
5: İnşallah.
2: İnşallah. Eskiden kızıyordum.
5: İsteriz tabii ki. İstemez olur muyuz?
4: Onu biz yapamıyoruz. Yapamayız yani. Yapsak da yani şu ortamlara göre şey bizim kalbimizi bağlasak da bozuluyor.
0: Misafirin mürşit konusunda onlar Allah'ın dostu. O tarihlerde İslam daha yaygın İslamiyet'e sarılma vardı. Şu ortamda artık yok. Böyle Allah'ın dostlarına rastlamak mümkün değil diyor. İnsanlar İslam'dan uzaklaştıkça mürşitler de azalmış oluyor mu? Bir kere Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim ayetlerine baktığımız zaman dünyada 8,5 milyar insan yaşıyorsa her kavimde o kavmin ana lisanıyla mutlaka Allah-u Teala ardı arkası kesilmeksizin veli resuller tayin ediyor. İşte Mü'minin Suresi'nin 44. ayet-i kerimesi bu veli resullerin hepsi birer mürşit ve kesintisiz olarak gönderiyor. İşte Nisa 165, İbrahim 4, Nahl 36, İsra 15, Taha 134, Kasas 47, Kasas 59, Zümer 71, Mülk 89. Yani Resul göndermesem azap etmem. O zaman İslamlar İslam'dan ne kadar uzaklaşırsa uzaklaşsın, ayrı lisanı konuşan ne kadar dünyada kayın varsa Allah'ın kanunu gereğince Resulleri ard arda gönderdiğine göre mürşitler her zaman her devirde vardır. İsra 15. Resul göndermezsem azap etmem. Mülk 8-9-10. Size nezir gelmedi mi? Geldi. Öyleydiyse insanlar Resulleri, nezirleri yalanlamakla İslam'dan gün geçtikçe uzaklaşıyorlar. Yoksa mürşitler her zaman var. Ortalıkta çok sayıda mürşit var gibi görünür ama büyük kısmı rahisede mürşit değildir. Allah ile hiçbir temasları olmamıştır. Allah'tan vahiy almaktan mahrumdur. Allah Teala ile ilişkili olan ondan vahiy alabilen mürşitlerin sayısı zamanımızda artık çok azdır. Allah Teala'nın biz Resul göndermedikçe insanlara azap etmeyiz ayeti kerimesinin gereğince Resullerin mürşitlerin varlığı kıyamete kadar devam edecektir. Allah Teala her devirde mürşide tabi olmayanların dalalette olacağını kesin bir dille ifade ediyor. Görüntülü bir sualimiz var inşallah birlikte dinliyoruz.
6: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu muhterem hocam. Mübarek ellerinden hürmet hasret yapıyorum. Ve sizleri çok ama çok ama çok seviyoruz kalbimizden muhterem hocam inşallah. Müsaadeniz olursa bir sorumuz olacaktı muhterem hocam. Irk, mezhep, din farklılığı Allah'a ulaşıp evliya olmak için engel midir mi? Bu konuda değerli açıklamanızı istirham ediyor. Ve tekrar mübarek ellerinden hürmet hasret yapıyoruz. Ve sizleri çok ama çok ama çok seviyoruz kalbimizden muhterem hocam inşallah. Allah razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu muhterem hocam.
0: Irk, mezhep, din farklılığı Allah'a ulaşıp evliya olmak için bir engel değildir. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ve bütün sahabesi de ondan evvel Hazreti İsa ile onun havarileri de ondan evvel Hazreti Musa ve ona tabi olanlar da ondan evvel Hazreti İbrahim de ona kendisine tabi olanlar İslam'ın 7 safhasını yaşamış, ondan evvel Hazreti Nuh hepsinden evvel Hazreti Adem ona tabi olanlar hep yaşamışlar. Öyleyse her dinin insanı Allah'a ulaşmayı diler de tek dinin 7 safhada yaşamış olur. Irk, mezhep ve din farklılığı Allah'a ulaşmak için engel teşkil etmiyor. Başka bir din de zaten hiç olmamış. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah. Birlikte dinliyoruz.
1: Teala evliyalık makamlarını birer birer aşmak istiyorsak zikir yaparak nefsimizi ıslah etmemizi emrediyor. Sizce zikir yapmanın önemi nedir?
4: Dua etmek, şükür etmek, zikir etmek, yani Allah'a yakın olmak, yalvarmak bunlardır benim anladığım.
2: Allah'a yaklaştırıyor bir kere, yani koruduğunu düşünüyorum ben. Kesinlikle öyle, hani açıklıkla kapalılıkla bir alakası yok. Açığım ama çekiyorum mesela. Sürekli çekiyorum, ağzımda var. Kimseye söylemem çektiğimi. Kimse bilmez ama çekerim.
5: Ben de öyle. Tüm bildiğim zikirleri çekiyorum. Allah'ın tüm 99 adını. Çok huzur, rahatlık. Hani bazı sıkıntılarım da sıkıntılarımın ferahlaması için.
3: Zikir yapmak Arapça hatırlamak demektir. Hatırlamak bence sessiz zikirden ziyade her an yaptığımız her eylemi Allah'ın bizi gördüğünü bilerek yapmamız gerektiğini düşünüyorum. Zikirden bunu anlıyorum.
1: Siz zikrettiğinizde nasıl hissediyorsunuz?
4: Şimdi zikrettiğimde kendimi daha rahat hissediyorum. rahatlıyorum. Birinde ağrınızı vücudu hiçbir şeyden unutuyorum. Bir şeyim kalmıyor.
3: Huzurlu hissediyorum tabii ki. Huzurlu hissediyorum. Sorumluluğumu yerine getirdiğimi hissediyorum. Takvalı hissediyorum. Ve bu tabii ki beni daha mutlu ediyor.
1: Zikir sizce insanı değiştirmeye başlar mı?
4: Bağlı olursan başlar. Yani içten. İçten olursan başlar. Ama içten olmasan değişmez.
1: Herkes zikretseydi sizce dünya nasıl olur?
2: Daha güzel olurdu.
5: Kötülük olmazdı, ölüm olmazdı.
1: Günahiyetler olmazdı.
3: Çok daha güzel bir dünyada yaşardık. Tabii ki bu mümkün değil.
0: Mesela bir merkez zikir yapsaydı çok daha güzel bir dünyada yaşardık. Ama o mümkün değil. Herkesin mutlu olacağı bir dünyada yaşamak gerçekten mümkün değil. Çok kolay aslında. Çünkü insanlar için mümkün gibi görünmüyor. Ama İncil'deki bir ayet, Kur'an-ı Kerim'deki bir ayet şunu söylüyor bize. Kullar için imkansız olan Allah için çok kolay çünkü Allah her şeye kadir. Öyleyse biz Allah'tan talepte bulunduğumuz zaman gerçekten zikirle dünyada huzuru, mutluluğu yaşamak çok kolay. İki tür insan dünyada yaşıyor. Zikretmeyenler, onlar şeytanın dostları ve zikredebilenler, onlar da asr-ı saadeti yaşayanlar. Başka insanlar ilişkimizde Allah'a doğru yaptığımız yolculuk çok önemli bir vasıf taşır. Çünkü biz mutluysak, huzur içindeysek etrafındaki insanları da huzura ulaştırırız. Nasıl bizim kardeşlerimiz arasında sulh ve sükun çok büyük şöyle sağlanmışsa, başka toplumlarda da sağlanmaması için sebep yoktur. İnsanlar sadece bu konudaki eğitimini almamışlardır. Allah'ın kendilerini için yarattığının farkına varamamışlardır. Yakın gelecekte bütün dünya bunu öğrenecektir ve savaşların, kavgaların sona erdiği mutlu, huzurlu bir asr-ı saadet mutlaka yaşanacaktır. Görüntülü bir sualimiz var. İnşallah birlikte dinliyoruz. Allah razı olsun.
7: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü muhterem hocam. Sparta'dan Adem Sevim. Sizlere bir sualim olacak inşallah. Evliya olmak zor değildir. Evliyalı elde tutmak zordur. Sözünü bizlere açıklar mısınız muhterem hocam? Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü muhterem hocam. Sizleri çok ama çok seviyorum kalbimden inşallah.
0: Allah razı olsun, biz de hepinizi çok seviyoruz. Evliya olmak zor değildir, evliyalı elde tutmak zordur. Sözünü açıklar mısınız? Gerçekten de evliya olmak çok kolay bir dilektir. Çünkü bizim ruhumuzu kendisine ulaştıran, bizi kendisine dost kılan, ermiş evliya kılan Allah'tır. Tabii Allah'a göre zorluk yoktur. Ama ondan sonra koruyucu kalkan kalktıktan sonra bizim o evliyayı, yani o seviyeyi tutturmamız her gün 3 saatlik zikri korumamızla mümkündür. Daha ötesine geçmek, bizi vücut teslimine ulaşmak, o zikri 6 kat daha artırmamıza bağlıdır. Daimi zikre ulaşmak, daimi dünyada mutlu olmak ise 24 saatlik zikre bağlıdır. Allah ile olan ilişkilerimize hidayet çok derece önemli bir faktördür. Bu kavrama baktığımız zaman Allah-u Teala bedavadan hiç kimseye evliya yapmayacaktır. En azından aynı seviye korumamız şartıyla dokunulmazdır. Aşağı ise de gene evliya kalacaksınızdır. En kötü olay fısktır. O da binde 2-3 nispetinde vücuda gelen nadir bir olaydır. Öyleyse emniyet altındasınız, Allah'ın koruması altındasınız. O sebeple evliya olmak zor değildir ama evliyanı elde tutmak zordur. Çünkü şeytan ve nefsiniz sizin o vasfı kaybetmeniz için her şeyi yapacaklardır. Ulaştığınız mevki, ulaştığınız makamı, evliyalığı koruyun. Korumanız, çok gayret sarf etmeniz de mümkündür. 3 saatlik zikri korumanız da mümkündür. 3 saatlik zikri 18 saate çıkartmanız da mümkündür inşallah. Allah razı olsun. Her an Kur'an, her an mutlu Kur'an daha sonuna geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikler hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Fatiha ma selava. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
8: Allah'ın indinde en kıymetli varlık olan insanların merak ettiği şey ne acaba dersiniz? Bu kainatın sırrı ne? Hayatın sırrı sevgi. Kainatın sırrı da sevgi. Çünkü Allah her şeyi sevgiyle yaratmıştır.

0: kimseye düşman olarak yaratmadı. Yani Allah herkesin birbirine dost olmasını, birbirini sevmesini, kardeş olmasını istiyor. Onun için Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz, birbirinizden nefret etmeyin, birbirinize haset etmeyin, birbirinize sırt çevirmeyin. Ey Allah'ın kulları, kardeş olun. Öyleyse sevgili kardeşlerim, siz hayatın mutluluğunu, zevkini, huzurunu sonsuz boyutta yaşamak istiyorsanız, bunun yolu Allah'a teslimden geçer. Öyleyse siz de Rabbinizin sizin kalbinizi fethetmesini istiyor musunuz? Ona imkan vereceksiniz bir dilek. Bu dilek kalpten Allah'a ulaşmayı dilemeniz. Bir kere daha noktayı koyuyorum. Tevrat'ın da, İncil'in de, Kur'an'ın da, cennetin de giriş kapısı bir dilektir. Bu dilek kalpten Allah'a ulaşmayı dilemenizdir. Sualim var size. Kalpten Allah'a ulaşmayı diliyor musunuz? Dilden mi, kalpten mi? Şu anda bakın, kalpten dileyip dilemediğinizin sağlaması var. Şu anda kaç kişi Allah Allah diye zikrediyor? İşte onlar dileyenlerdir. Bilmiyorsanız zikir ehline sorun. Kendilerine vahyettiğimiz ricale sorun. Onun için Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz diyor ki, hikmet sahibi alimin sohbetinde bulunun. Onların elinden geçmedikçe, onlara Allah adına teslim olmadıkça fizik ötesine geçemezsiniz. Fizik ötesine geçip Allah'ın dinini yaşayamazsınız. Teslim ettiğiniz an Allah Teala teslimiyetiniz oranında kapıları size açar. Ve öyle bir noktaya sizi ulaştırır ki siz bile şaşarsınız. Ya bu dünya bu kadar güzel mi? Her şey bu kadar güzel mi? İşte sevgili kardeşlerim, kimler için her şey çok güzel? Allah'ın dostları için. Allah'a dost olmak nedir? Tek bir dilektir. O zaman siz Rabbinize hamd ediyorsunuz, şükrediyorsunuz ve insan olarak bu dünyada var olduğunuz için adeta pencereyi açıp kuşlar gibi uçmayı, mutluluktan uçuyorsunuz, mutluluktan coşuyorsunuz ve her şey çok mu güzel ey insanlar, yoksa bana mı öyle geliyor? Ben mürşidimden nasıl sevgiyi öğrendiysem, şu anda huzurunuzda öğrendiğim o sevgiyi nasıl size öğretmek gayreti içindeysem, siz de hayatınız boyunca sevgiyi öğrenen ve öğretenler olmalısınız.
1: Fatiha ma salavat.

Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk programının soruları ve cevapları bölümünde bizleri bir araya getirdi. Birinci sual Muğla'dan bir kardeşim, Muhterem Hocam. Bütün dünyada yaşayan insanların yaratan Rablerine karşı ve yaratılan insanlara karşı sorumlulukları var mıdır? Sürekli sorumluluk bilinci ile yaşamak için neler yapılmalıdır? Sevgili kardeşlerim, Nevide Sultanı Peygamber Efendimizin vaaz ettiği bir hadiste, ey insanlar, hepiniz delalettesiniz, hidayete erdirdiklerim müstesna, dileyin ki sizi hidayete erdireyim. Öyleyse buradan kesinlikle delaletteyiz. Delalette olanlar huzursuz ve mutsuz, şeytanın hegemonyası altında devamlı bir kaos içinde hayatı yaşarlar. O kaostan kurtulmak, huzur ve mutluluğun adresi ancak hidayeti yaşamakla mümkündür. Hidayet de insan ruhunun Allah'a ulaşmasıdır. Öyleyse bizim Allah'a ihtiyacımız var. Bizi yaratan Rabbimize karşı sorumluluklarımızı yerine getirmemiz gerekir. Nitekim Nevide Sultanı Peygamber Efendimizin sahabeden Muaz bin Cebel'e, ya Muaz, Allah'ın kullar üzerindeki hakkı nedir? Allah Resulü bilir, ben bilmem ya Resulullah. O zaman Allah Resulü cevap veriyor. Allah'ın kullar üzerindeki hakkı, kulların ona hiçbir şey ortak koşmamasıdır. Öyleyse bizim Rabbimize karşı sorumluluğumuzun yerine getirmesi, şirkten, açık ve gizli şirkten beri olmamız da mümkün. Açık şirk, Peygamber Efendimiz'in ümmeti için söz konusu değil. O zaman gizli şirkten kurtulmak neyledir? Gizli şirkten kurtulmak hidayetledir. İşte Şura Suresi'nin 13. ayet-i kerimesinde كَبُورَ عَلَى الْمُشُك۪ينَ مَا تَدَوْمِ اِلَيْهِ Senin Allah'a davetin müşriklere ağır geldi. اللّٰهُ يَشْتَب۪ي اِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِ اِلَيْهِ مَنْ يُنِبْ Allah dilediğini seçer ve seçtiklerinden kim ona yönelirse onları da kendisine ulaştırır. Yani onları şirkten kurtarır, gizli şirkten. Öyleyse her şeyden evvel Rabbimizin üzerimizdeki hakkı, ona şirk koşmamak, hepimizin Allah'ın davetine icabet etmesi, Allah'a ulaşmayı dilemesi söz konusu. Ama insan sosyal bir varlık, başka insanlarla birlikte yaşar. Başka insanlarla birlikte yaşama noktasında da bizim dışımızdaki herkese karşı bir sorumluluğumuz var. Ne diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz? Ey insanlar, hepiniz Allah'a muhtaçsınız. Nimetlendirdikleri müstesna, dileyin ki sizi nimetlendireyim. Evet, gerçekten hepimiz etrafımızdaki insanlar bir vasıta ama Allah'a ihtiyacımız var ve herkesi mutlu ettiğimiz kadar mutlu oluruz. Mutsuz edersek mutsuz oluruz, mutlu edersek mutlu oluruz. O zaman yaratılan insanlara karşı bizim sorumluluğumuz nedir? Yaratılan insanlara karşı sorumluluğumuz, toplum şuuru içerisinde bilinçli bir yaşamla herkesi mutlu etmek ve onlara verdiğimiz mutluluğu bizim üst seviyede yaşamamız. Öyleyse görüyorsunuz ki Allah-u Teala'nın bize ihtiyacı yok. Bizim Rabbimize ihtiyacımız var. Ve Allah-u Teala
etrafımızdaki insanları devamlı mutlu etmemizi istiyor. O zaman sorumluluk bilinci içinde bir yaşam bizi sürekli huzur ve mutluluk içinde tutar. Azerbaycan'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, birinci suali, ibadetlerimizi layıkıyla yapmak için nelere dikkat etmeliyiz? Sevgili kardeşlerim, bütün ibadetler zikrin bir yardımcısıdır. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz hadisinde şöyle buyuruyor. Emri bin maruf ve nehyen münker ve zikrin dışındaki her söz Adem oğlunun lehine değil aleyhinedir. Emri bin maruf ve nehyen münker veya Allah'ın zikri hariç bütün sözler lehine değil aleyhinedir. O zaman ibadetler bize zikri hatırlatmalı. Zikirle o ibadetleri yaparsak hedefimize ulaşabiliriz. Zikirle namaz kılarsak huşu içinde namaz kılabiliriz. Zikirle oruç tutarsak oruç bizim için açlık ve susuzluk olmaz. Zikirle zekat verirsek riyada olmayız. Zikirle kısacası ibadetlerimizin, Allah'la ilişkilerimizin bir mana kazanması hepsini zikirle yapmamıza bağlı. Ama zikrin öncesinde ilim ibadetin imamıdır. Mutlak surette hedef emirlere mutlaka ram olmamız lazım. Teslim olmamız gerekir. Allah'a ulaşmayı dinemeden yaptığınız zikir Rum 39'a göre size fayda vermez. Allah'a ulaşmayı dilemeden yaptığınız zikir sizi huşu sahibi kılmadığına göre namazlarda da sev içinde kılarsınız. Allah'a ulaşmayı dilemeden zikretseniz oruç sizin için açlık ve susuzluktur. Yani kısacası her zaman hangi ibadeti yaparsak yapalım, ilim onun öncesinde geliyor. Allah razı olsun. İkinci sual, ailevi sorunlar yaşıyoruz. Sorun yaşamadan mutlu bir şekilde nasıl yaşayabiliriz? Çok basit sevgili kardeşlerim. İnsanları daima mutlu eden, huzur içinde bir hayat onlara yaşatan Allah'tır. Ama bilelim ki görünmez bir düşmanımız var, şeytan. Ailevi sorunların, yaşadığınız ailevi sorunların arkasında kesinlikle şeytan var. Öyleyse toplumsal hayatta kim kiminle bir ilişki içindeyse arasına şeytanı koymamalı. İşte bu şeytanı koymamak, şeytanın kapısını zikirle kapatmakla mümkündür. O zaman Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz herkes hata yapabilir diyor. Ama hata yapanların en hayırlısı tövbe edenlerdir. O zaman her olayda kendimizi hatalı görür, Rabbimizden affı ve mağfiret talebinde bulunursak, karşı tarafı da ona karşı görevlerimizi yerine getirirsek, o zaman mutlu huzurlu bir aile saadeti yaşarız inşallah. Allah razı olsun. Bartın'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, Araf 98 ile Duha bir ayetini açıklar mısınız? Araf suresinin 98. ayet-i kerimesi, o ülkelerin halkı şiddetli azabımızı onlara, onlar oynarlarken

0: Yatsı namazı ve yedincisi teheccüd namazı. Gece yarısından sonra sabah namazına nevel kılınır. Ve bütün vakfımızın müntesipleri bu yedi vakit namaz muhtevası içerisinde ibadetleri yaparlar. Ağrı'dan bir kardeşimiz, Muhterem Hocam, okulda çocuklara din dersinde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin süt annesinin yanında çocukken Cebrail Aleyhisselam'ın insan kılığına girip Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kalbini yardığı ve içindeki bütün kötülükleri temizlediğini, bunun da Kur'an'da yer aldığını öğretmişler. Doğrusunu açıklar mısınız? Evet sevgili kardeşlerim, İşra suresinde peygamberler doğmadan evvel seçilenlerdir. Doğmadan evvel seçilenler bizim yaşadığımız 7 safa 4 teslim 28 basamağı, onlar Allah'ın kontrolünde vehbi olarak yaşarlar. Yani onların kendi gayretleri yok. Allah onları yaşattırıyor. O zaman İnşirah suresine baktığımız zaman ne diyor Allah Teala? Elem neşrah leke sedreke. Senin göğsünü şer etmedik mi? İşte her zaman herkesin mürşidi var. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz Nevleli Murabbi lema araftu Rabbi. Benim Rabbim olmasa ben de Rabbimi arif olamam. O zaman Allah'ın Resulü ilk ayetini getiriyor ve Peygamber Efendimizin de Allah'a ulaşma dileği sebebiyle Allah Teala onun üzerine de rahim esmasıyla tecelli ediyor, onun göğsünü şer ediyor. Nasıl biz insanlar davete icabet ettiğimiz zaman Enam 125'e göre efemen yuridullahu en yehtiyehu yeşre sadrul islami. Allah kimi kendisine ulaştırmayı dilerse onun göğsünü şer eder. İşte Cebrail Aleyhisselam'ın öğretisiyle Peygamber Efendimiz'in de Allah-u Teala göğsünü şer ediyor. İnşirah suresinin birinci ayet-i kerimesi bu. Elem neşrah leke sedreke. Senin göğsünü şer etmedik mi? Yani göğsünden kalbinden nur yolunu açmadık mı? Ve senden yükünü kaldırılmadık mı? Elem neşrah leke sedreke. İnşikak değil. Elem neşrah leke sedreke. Ve vedâne anke uzrek. Aliyezi enkada zârek. Ve senin üzerindeki ağır yükü kaldırmadık mı? Bu ağır yük nefsin afetleri. İnşirah, evet, göğsünü seni şer etmedik mi? Avdan anke uzrek elezyen kade zaharek. O yük senin sırtını bükmüştü. Senden yükünü kaldırmadık mı? Bu yük nefsimizin afetleri. Öyleyse nefsin bütün afetlerini kaldırıyor. Arafana leke zikrek. Ve senin için zikri yükseltmedik mi? Yani bütün doğmadan evvel seçilen Resuller için Allah-u Teala 7 safa 4 teslim 28 basamağı vehbi olarak onlara yaşattırıyor. İşte süt annesinin yanında çocukken Cebrail Aleyhisselam'ın insan kılığına girip Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın kalbinin yardığı ve içindeki bütün kötülükleri temizlediğini, Kur'an'da yer aldığını öğretmişler. Doğrusunu açıklar mısınız? Evet, doğrusu bu. Peygamberler için Allah'ın kontrolünde vehbi olarak bunlar gerçekleşiyor. Dolayısıyla nasıl biz insanlar Allah'a davet olunuyoruz, daveti kabul ettiğimiz zaman Allah rahim esmasıyla dördüncü basamakta bize tecelli ediyor, peş peşe furkanlar veriyor. Daha sonra o halde bırakmıyor, kalbimize hidayetle ulaşıyor, kalbimizi kendisine çeviriyor. Göğsümüzden kalbimizden nüronlaşmış da aynı muhtevayı Cebrail Aleyhisselam'ın öğretisiyle Allah-u Teala Peygamber Efendimiz'in üzerinde gerçekleştiriyor. Nefs nasıl temizlenir? Nefsimiz de işte biz davet olunuyoruz, Allah'a ulaşmayı diliyoruz. Yedi Furkan 12 tane insanla Allah'a bizim müşkülümüze ulaştırıyor ve oradan hareketle yedi kademede nefs eskesini gerçekleştiriyoruz. Allah razı olsun. Görüntülü bir sorumuz var inşallah.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü.

0: Muhterem hocam, sizi hasretle, hürmetle ellerinizden öpüyorum. İzniniz olursa bir sualim olacaktı inşallah. Mürşidinizin öğretileri veya rehberliği günlük hayatınıza nasıl bir etki yapıyor? Açıklar mısınız? Sizi çok ama çok seviyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
1: Ve aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Sevgili kardeşlerim, İnsan en şerefli varlık, beş boyut sahibi, üç mekan, dördüncü zaman, beşincisi hız. En kıymetli hazine Allah katında zamandır. Zamanı nasıl kullandığımıza bağlı. Mürşidimizin öğretisi bize zikri, çok zikri ve daimi zikri emrediyor. Eğer bunu hayatımıza tatbik edersek, zamanın hangi birimini Allah için kullanıyorsak onu mutluluk içinde geçiriyoruz. Ara sıra zikrediyorsak yarı yarıya bir mutluluk. Çok zikrediyorsak %81 mutluluk. Daimi zikre ulaşıyorsak %100 mutluluk içerisinde bir hayatı yaşıyoruz. Bursa'dan bir kardeşim muhterem hocam, uzun süre elimizde bulunan altının her yıl zekatının verilip verilmeyeceği konusunda değerli açıklaması. Hayır sevgili kardeşlerim, her yıl zekatı verilmiyor. Eğer altınsa bir kereye mahsus olmak üzere, o da 91 gram mı ne kadar, 80.15 gram. O meblağ üzerinden zekatını veriyorsunuz. Ve zekatını verdikten sonra o altını paraya dönüştürmediğiniz takdirde altın olarak sizde kalırsa bir dahaki sene onun zekatını vermiyorsunuz. Çünkü zaten daha belki sene onun zekatını verdiniz. Öyleyse her yıl zekatının, altının zekatının verilmesi diye bir şey söz konusu değil. Ama o altını bozdurup yatırıma dönüştürürseniz, o yaptığınız yatırımdan kazanç elde ederseniz o zaman bir daha o kazançtan zekat bir veriyorsunuz. Allah razı olsun. Ankara'dan bir kardeşimiz muhterem hocam, birinci suali: kader her zaman niyet ve nasibe sebep olur mu? Sevgili kardeşlerim, kader yüzü idealimizin dahli olmadan oluşan, bize tesir eden olayların bütünüdür. Ama Allah Teala Kamer suresinin 49. ayet-i kerimesinde "Ve min kulli şeyin halaknahum bi kaderin leallekum tezekkerun." Biz her şeyi bir kaderle yarattık. Umulur ki tezekkür edersiniz. O zaman her şeyin bir kaderle yaratılması bizim kendi serbest irademizle oluşturup tamamladığımız olayların da bir kader boyutu var. Bu nasibe gidiyor. Niyet ve nasiple açıklanabiliyor. Her olayını yerine getirdiğimiz zaman niyet ediyoruz. Ve in kulli şeyin halaknahu bi kader. O zaman Efendimiz şöyle bir misal veriyor. Sınıfta 30 kişi var. 30 kişinin niyeti sınıf geçmek. Ama sene sonu geliyor. 20 kişi sınıf geçiyor. 10 kişi sınıfta kalıyor. Burada öğretmenlerin de pozitif ve negatif manada hiç tesir etmediğini kabul ediyoruz. Çünkü eğer öğretmenler o kişinin notuna pozitif tesir ederse, hak etmediği bir notu verirse kaderdir. Negatif istikamete tesir eder. Geçerli not almasına rağmen öğretmen olsa, çocuğa kızdığı için notunu eksiltiyorsa yine kaderdir. Dış müdahale vardır. Ama öğretmenin bir dış müdahalesi olmadan hak ettiği notu almış, 20 kişi geçmiş, 10 kişi o sınıfta kalmışsa o zaman niyet ve nasip çakışmıyor. Muktesebatı buna uymuyor. İşte buna kaza deniyor. Kaza ettiğimiz, serbest irademizi oluşturduğumuz olaylarda derecat kazanabiliyoruz, kaybedebiliyoruz. Ama kader sebebiyle hiç kimsenin derecat kaybetmesi mümkün değil. Kader sebebiyle ya bir faydaya ulaşıyoruz ya bir hayra ulaşıyoruz. Ama kazada derecat kaybedebiliyoruz, derecat kazanabiliyoruz. Şimdi kader her zaman niyet ve nasibe sebep olur mu? Aslında Allah Teala her şeyi bir sebep ve sonuç tahtında yaratıyor. Sonuç kaderi oluşturuyor. Yani tek başımıza oluşturduğumuz olayda bile o sonuca bizi götürüyor. Niyet ediyoruz ama gerekli gayreti yapmadığımız için sınıfta kalıyoruz. Sebepler bizi sonuca götürebiliyor. İkinci suali, dua kaderi değiştirir mi? Açıklayabilir misiniz? Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın dua ile kaderi değiştirmesi söz konusu değil. Kader ilmi takaddümdür. Cebri tahakküm değil. Biz duada serbest irademizle yapamadığımız, hedefe ulaşamadığımız noktalarda Allah'ı davet ediyoruz, yardıma çağırıyoruz ve Allah-u Teala iradeyi kutsal kılmasına, kimsenin karışmasını istememesine rağmen Allah-u Teala irademize karışabilir mi? Evet, biz davet edersek, biz davet ediyoruz. Mesela her zaman Efendimiz şöyle buyuruyor, Preveze derin zaferinde Barbaros Hayrettin Paşa Andre Dörya'nın donanması Osmanlı donanmasının 3 katı kadar. Ama Barbaros Hayrettin Paşa kaptan eder ya Allah'ı yardıma çağırıyor. Ve diyor ki bana yardım et ki ben zafere ulaşayım. Ama ilahi kelimatullah senin için. Allah Teala da davetini kabul ediyor ve diyor ki geminin bordalarına şu yazıyı yaz. Allah rüzgarları dilediği yerden estirir. Şimdi ne yapmıştır? Duayı yapmıştır Barbaros Hayrettin Paşa ve Allah'a tevekkül etmiş. Allah Teala da yardımı, rüzgarı emrettiği şekilde estirerek Osmanlı donanmasının galibiyetini sağlamıştır. Ama galibiyeti neyle sağlamış? Allah'ın yardımıyla. Ama bu Allah'ın yardımının ulaşabilmesi onun duasıyla gerçekmiş. Yani kişi iradesine Allah'ın iradesini de yardımcı olarak tesir etmesini istiyor. O zaman sonuç pozitif. Allah razı olsun. Azerbaycan'dan bir kardeş muhterem hocam, son zamanlarda sadece içimden ağlamak geliyor. Durmadan ağlıyorum. Ama mutsuz bir şekilde değil. Böyle durumlarda ne yapmamız gerekir açıklayabilir misiniz? Tamam. Eğer zikrediyorsan her şey çok güzel. Allah razı olsun. Ankara'dan bir kardeşim muhterem hocam, dünya sıkıntılarından, hastalıklarından, fakirlikten kurtulmak için ne yapmalıyız? Açıklar mısınız? Sıkıntılardan ve hastalıklardan, fakirlikten kurtulmak zikirledir, zikirledir, zikirledir. Yani hastalıklar olabilir ama bize tesir etmediği takdirde problem değil, bizi Allah'a yaklaştırır. Fakirlik ise Allah-u Teala'nın yolunda olmaz. Çünkü şükrederseniz nimetimi artırırım. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemiş mürşidine tabiysen ve Allah'ın sana verdiklerini şükrünü eda ediyorsan Allah'ın da kanunu arttıracağına göre o zaman problem yok inşallah Allah'ın izniyle. Örüntülü bir sualimiz var inşallah birlikte dinliyoruz.
2: Assalamu aleykum ve rahmetullahu ve berekatuhu sevgili Zabbar hocamız. Sizi çok sevirik, ellerinizden öpürük, izninizle sizden bir soru sormak isterdim. Yunus Emre kalp kırmanın, könül yıkmanın Kabe'yi yıkmaktan daha kötü olduğunu söylüyor. İnsan kalbini kırmamanın, insanı kırmamanın önemini anlatar mısınız? Teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Sizi çok severiz.
1: Aleykümselam ve rahmetullah ve berekat. Biz de hepinizi çok seviyoruz. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak, Yunus Emre bir kalbi kırmanın, bir gönlü yıkmanın Kabe'yi yıkmaktan daha kötü olduğunu buyuruyor. İnsanları kırmanın önemini açıklar mısınız? Dünya hayatımızın asıl gayesi gönül yapmak sevgili kardeşlerim. Gönül yıkmak değil. Yine Yunus'un ifadesiyle eğer bir kalp kırdıysan kıldığın namaz namaz değil, 72 millet dahi elinizin yüzünü yumaz değil. İki tür insan var. Kalp yapanlar var, Allah'ın taraftarları, Allah'ın dostları. Kalp kıranlar var, şeytanın dostları. İşte kim kalp kırıyorsa o şeytanın tesiri altında bunu gerçekleştiriyor. O zaman da Allah yolunda insanları saptırdığı için kalp kıranlar, kendileri ulaşmayı dilemeyen, başkasının dilemesine mani olan insanlar. Eğer bir kalp kırdıysan kıldığın namaz namaz değil. 72 millet dahi elini yüzünü yumaz. Yani 72 millet bile seni temizleyemez. Yunus bir başka açıklamasında şunu söylüyor. Ben gelmedim dava için. Benim işim sevi için. Dostun evi gönüllerdir. Gönüller yapmaya geldik. Öyleyse hepimizin hedefi etrafımızdaki insanları sevmek. Hepimizin hedefi onların kalbini kırmak değil, onların gönlünü yapmak. Böyle yaparsak ne olur? Böyle yaparsak devamlı huzur ve mutluluk içerisinde bir hayatı yaşarız. Sosyal boyutu sebebiyle herkes birbirine ihtiyaç içerisinde. Ama insanlar sadece bunu yerine getirseler, birbirlerinin kalbini kırmasalar, birbirinin gönlünü yapsalar, o verdikleri, karşı tarafa verdikleri sevgi ve gönül yapıcı huzur içerisinde kendileri en güzel mutluluğu yaşarlar. Zaten insan mutlu olmak istiyor. Allah onun mutlu olmasını istiyor. Allah dostları da onun mutlu olmasını istiyor. Onu mutsuz eden şeytan, şeytanı da devreye almadığı takdirde, bir başkasının kalbini kırmadığı takdirde en üst seviyedeki mutluluğu kendisi yaşayacaktır inşallah. Allah razı olsun. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Haram Kur'an, Haram Mutluluk programının sorular ve cevaplar bölümünde bir araya geldik. Birlikte olduk. Bir başka programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'a salavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
3: En zirve noktadaki hedefe ulaşmak, sahabe gibi olmak demektir. Siz de olmak istiyorsanız, bugün size anlatacağımızı can kulağıyla dinleyin. Bir dileğin sahibi olmak yeterli. Gerçekten bir dilek mi bunlar gerçekleşir? Evet sevgili kardeşlerim, bir dilek. Ama bu dilek sizin dünyayı dilemeniz değil. Bu dilek cenneti istemeniz de değil. Bu dilek makamları, şan ve şöhreti, kasayı, masayı, nisayı istemeniz değil. Bu dilek her şeyi yoktan var eden sahibimiz Allah'ı istemenizdir. Allah sizin soyunuza, malınıza, şekli şemalinize bakmıyor. Devamlı olarak Allah kalbinize bakıyor. Allah Teala bu talebi kalbinize gördüğü an sizi de sahabe gibi Kur'an'daki İslam'ı yaşayan ve yaşatan bir yedi safayı yaşayan kişi haline getirecek. Sizi insanı kamil kılacak. Sizi insanı kamil kılan o her şey yoktan var eden sahibimiz Allah'tır. Ne diyorsunuz muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim? Size de öyle geliyor mu? Mutlu olmak bir dilektir. Bu dünyanın cennet olması bir dilektir. Bütün güzellikler bir dilektir. Ama bu dilek kalpten Allah'a ulaşmayı dilemektir. Çünkü dua müminin silahıdır. Çünkü duanızın kabul edileceğine iman ederek dua edin. Kimin duası kesinlikle kabul edilir? Kalpten Allah'a ulaşmayı dileyenlerin. Öyleyse devamlı olarak Allah kalbinize bakıyor. Devamlı olarak Allah'tan istediğinizin kabulü bir şarta bağlı. Kalpten Allah'a ulaşmayı dilemenize.
1: Fatiha ma salavat anamıza.

0: Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk programında bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz felah. Birinci sual, felah ne demektir? Felah, lügat manası itibariyle kurtuluş demektir. Allah-u Teala açık bir şekilde manasını şöyle veriyor. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi Allah'ın cennetine girecektir. Bu birinci safa felahtır. Kalın çizgilerle felaha ermenin matematiksel ifadesi sevap tartılarının günah tartılarından ağır basması halidir. Allah'a ulaşmayı kalben dileyen herkesin sevapları mutlaka günahlarından fazladır. İşte Mü'minun suresinin 102. ayet-i kerimesi وَمَا مَنْ سَخُولَتْ مَوَازِينَهُ فَهُولَاكَ مُلْبِعُونَ Kimin hasenat tartıları ağır gelirse onlar felaha erenlerdir. Arap suresinin 8. ayet-i kerimesinde de وَمَا مَنْ سَخُولَتْ مَوَازِينَهُ فَاُولَٰكَ هَمُ الْمُفْلِحُونَ Kimin hasenat tartıları ağır gelirse onlar felaha erenlerdir. Ve Kariyat suresinin belki 5-6. ayetinde yine وَمَا مَنْ سَخُولَتْ مَوَازِينَهُ فَهُوَ فِي عِيشَةً رَادِيَةً Kariya 6-7 Allah onlardan razı olan فَهُوَ فِي عِيشَةً رَادِيَةً O razı olduğu bir yaşayış içindedir. Öyleyse görüyorsunuz ki mutluluk kalben Allah'a ulaşmayı dilemekle başlıyor. Hem bu dünya hayatında hem ahiret hayatında saadet, felah, kurtuluş kalben Allah'a ulaşmayı dilemekle gerçekleşir. Kişi hangi günahın sahibi olursa olsun, hiç cennetlik ameli olmasa dahi kalben ulaşmayı dilediği an Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesi gereğince Allah-u Teala o kişinin günahlarını örttüğü için mutlaka birinci kat cennete gidecektir. Ya eyyühellezine amenü in tettekullaha yec'al lekum furkanen ve yukeffir ankum seyyiatikum. Ey iman edenler, eğer takva sahibi olursanız Allah size furkanlar verir ve sizin günahlarınızı örter. Takva sahibi olmak şirkten kurtulmaktır. Bir açık şirk var, bir de gizli şirk var. Açık şirk, kişinin güneşe, aya, yıldızlara, elleriyle yontuklarına tapmasıdır. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, ümmetim için artık gizli şirk, açık şirkten korkmuyorum. En korktuğum şey gizli şirk. Gizli şirk, kişinin hevasına, nefsine tabi olmasıdır. İşte bu hevaya tabi olmaktan kurtulmak, kalben Allah'a ulaşmayı dilemekle gerçekleşir. Rum 31'de de Allah Teala mühvine ileyhi ve takuhu Allah'a yönel ve böylece takva sahibi ol. Öte yandan cennet takva sahibi kullarımıza uzak olmayarak yaklaştırıldı. Kaf 31 yetmez. Allah Teala Haç suresinin 32. ayet-i kerimesinde Resulullah'ın da göğsüne işaret ederek takva buradadır, takva buradadır, takva buradadır. Yani kalbimizin takvasından bahsediyor. Kalbin takvası, kalbin Allah'ın nurlarıyla dolması halidir. Ve Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman yedi safa takvayı görüyoruz. Birinci safa takva, birinci safa felah, yedi safa felaha görüyoruz. Birinci safa felah, birinci safa felah. Müminin 102, ikinci safa felah müşride tabiyette gerçekleşir. Mücadele 22, üçüncü safa felah Şems 9'da, dördüncü safa felah Haşr 9, beşinci safa felah Maide 100, altıncı safa felah Tegabun 16 ve yedinci safa felah Al-Mira 104. Allah razı olsun. İkinci sual, tüm insanlara felah daveti ulaşır mı? Evet. En'am suresinin 48. ayet-i kerimesinde وَمَا نُرْسُلِ الْمُسْلِينَ اِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنْزِرِينَ Biz Resullerimizi müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik. Kimler için müjdeci? Kalbin ulaşmayı dileyenler için. Kimler için uyarıcı? Dilemeyenler için. Ve İsra suresinin 15. ayet-i kerimesinde وَمَا كُنَّ مُعَذِّب۪ينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا Resul göndermesem azap etmem. Öyleyse mutlaka Allah katından Resullerini gönderiyor. Her kavmin içerisinde o kavmin ana lisanıyla ardı arkası kesilmeksizin Allah ve Resuller gönderiyor. Onların arasından da bir tanesini hem Al-İmran 179'a göre seçiyor, gaybi bildiriyor. Hem de secde 24'te bildirildiği vekaleten devrin imamı olarak tayin ediyor. Sahabe ki o devrin imamı olarak tayin edilenin hepsine iman ediyor, arasında bir fark yok. Ve Allah'a teslim olduklarını beyan ediyorlar. Ama tabii teslim olmayanlar da var. Allah Teala bütün insanların felaha ermelerini istiyor. Bunun için bütün insanlara kurtuluş standartlarını kutsal kitaplarda veriyor. Ve kavimlerdeki bütün insanlara Resul'ün bizzat ağzından olmasa da ondan duyanların birbirine ulaştırdığı standartlarda mutlaka bir davet ulaşıyor. Ama bir taraftan da Allah-u Teala insanları kurtuluşa davet ederken öbür taraftan da şeytan insanları engellemeye çalışıyor. Nitekim her ülkede, her toplumda dinlerini yaşayan insanlar var. Büyük kısmı dinlerini yanlış yaşıyorlar. Kurtulacaklarını zannediyorlar. Ama kurtulamayacağını mutlaka ölünce anlayacaklardır. İncil'de Matta 7, 13, 14 Dar kapıdan girin çünkü yıkıma götüren kapı geniş. Ve yol enlidir. Bu kapıdan girenler çoktur. Oysa yaşama götüren kapı da dar. Yol da çetindir. Öyleyse her devirde insanların %90'dan fazlası dinde fırkalara ayrılmış durumda. Geniş kapı o. Ama dar kapı %10'dan azı muhtevasını alıyor. Dar kapıdan girin çünkü yıkıma götüren kapı geniş ve yol enlidir. Bu kapıdan girenler çoktur. Yaşama götüren kapı ise dar, yol da çetindir. Mezmurlar, Rab göklerden bakar olduğu insanlara, akıllı Allah'a yönelen biri var mı diye. En'am 48, İsra 15 vesaire diğer ayetlere baktığımız zaman, net olarak şunu anlıyoruz. Allah'a davet haktır ve kutsal kitaplarda 7 safa 4 teslim nasıl varsa 7 safa davet de söz konusudur. Allah razı olsun. Allah'a davet edenler. Üçüncü sual, felah kavramı sadece ahiret hayatımız için geçerlidir? Hayır, felahı iki yönlü olarak ele almak durumundayız. Bir, cennet hayatında kıyamet günü cehennemden kurtuluş. İki, dünya hayatından mutsuzluktan kurtulur. Her ikisi de felahtır. Biliyorsunuz ki nefs ve şeytan sebebiyle insanların başlangıçta mutsuz olma ihtimali, mutlu olma ihtimalinden çok daha ötededir. Ancak hangi şartlarda olursanız olun, bizim için de mutluluk, felah mutluluk olarak vardır. Tüm kutsal kitaplar bir felah reçetesidir. Bir kurtuluş reçetesidir. Bir dini tatbikat reçetesidir. Ama her şeyden evvel bir mutluluk reçetesidir. İşte o kişinin mutluluğa ulaşabilmesi nefsin tezkiye ve tasfiyesine bağlı. Şems-i Kut katta filhammen zekâ. Tezkiye olan felah bulmuştur. Gerçekten de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin de buyurduğu, Allah şüphesiz ki bu dini nefsinizi ihlasa ulaştırmak için var etti. İlk inen ayette Allah Kur'an-ı Kerim için zâlikel kitâbu lâ raybe fîh. Bu öyle bir kitaptır, içinde şüphe yoktur. Hüden, hidayettir lil muttakîn, takva sahipleri için. İşte 7 safa takva var ve 7 safada hidayet var. Bütün kutsal kitaplar bu 7 safa takvayı, 7 safa hidayeti de muhtevasına alıyor. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili halkımıza sorular yönelttik. Bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah-u Teala herkesin felaha ermesini yani kurtuluşa ulaşmasını istiyor. Bunun için de öncelikle Allah'a ulaşmayı dilememizi farz kılmış. Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsunuz?
2: Yani dua edip, tövbelerimizi edip öyle ulaştığımızı düşünüyorum.
3: Yani üzerimize farz olan ibadetleri yapmak, sünnetleri yerine getirmek Allah'a ulaşmak için yeterlidir bence.
4: Yaratılan, yaratıcının istediği gibi davranırsa böylece insan aslında kendini bulmuş olur. Kendisinden ne istediğini tam bilmiş olur ve mutlu olur böylece.
1: Sizce Allah'a neyimiz ulaşır?
2: Duamız.
3: Dualarımız, kalpten dilediklerimiz.
4: Yani amellerimiz, ibadetlerimiz.
1: Bütün sahabenin hepsi Allah'a ulaşmayı dileyerek felaha kurtuluşa ermişler. Siz de sahabe gibi Allah'a ulaşmayı dileyerek felaha kurtuluşa erenlerden olmak istemez misiniz?
2: Tabii ki isterim.
3: Yani isteriz tabii ki her Müslüman gibi.
1: Allah'a ulaşmayı dileyelim mi beraber?
4: Elbette. Yani Allah diyor ki Kur'an'da bana topluca gelin diyor. Tek tek geldiğiniz zaman diyor. Değil de namazda bile 27 kat sevap yazan Allah bana topluca gelin diyor. Biz topluca inşallah Allah'a ulaşmayı dileyelim. Ey Yüce Allah'ım, bende emanet olan ruhumu yaşarken dünya hayatında sana ulaştırmaya diliyorum.
3: Ey Yüce Allah'ım, bende emanet olan ruhumu yaşarken sana ulaştırmayı, senin erviş evliyaların gibi olmayı diliyorum.
2: Senin evmiş evliyaların gibi olmayı istiyorum.
0: Bir misafirimiz Allah'a ulaşmak konusunda dua edip tövbe edip öyle ulaştığımızı düşünüyorum dedi. İnsanların kendi kendine yaptığı tövbeler onları Allah'a ulaştırır mı? Hayır. Fatır suresinin 5. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala ya yönnâsü enne va'dallâhi hakkın. Ey insanlar, Allah'ın vaadi haktır. فَلَا تَغُرَنَمُكُ الْحَيَاتِ الدُّنْيَا. Sakın dünya ayeti sizi aldatmasın. وَلَا يَغُرَنَمُكُمْ بِاللّٰهِ الْغُرُورِ. Ve sakın iblis de sizi Allah'ın affına güvendirerek aldatmasın. Dünya hayatının kendisi aldattığı insanlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Yunus suresinin 7 ve 8. ayet-i kerimesinde اِنَّ الَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ الْاِكَانَا وَرَادُوا بِالْحَيَاتُ الدُّنْيَا. Onlar bize ulaşmayı dilemezler, dünya hayatından razıdırlar. İşte bu dünya hayatının aldattığı insanlar onlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Kimi dünya hayatı aldatmışsa aynı zamanda o İblis de onu Allah'ın affına güvendirerek aldatmıştır. Bu kaçılmazdır. Onun için Hazreti Ömer şaşarım bu insana ki Allah'ı biliyor ama isyan ediyor. Şaşarım bu insana ki dünyayı biliyor ama meylediyor. Şaşarım bu insana ki şeytanı biliyor ama ona itaat ediyor. Evet, Allah'ı bilip isyan etmek, şeytanı bilip itaat etmek ve dünyayı bilip ona meyletmek. Zümer 53'te ey nefslerine karşı adlaşan kullarım, Allah'ın rahmetini ümit kesmeyiniz. Vallahu yağfiru zunubu cemiyan. Günah işlemek herkes için geçerli olan bir şeydir. Günahın arkasından duyulan pişmanlık kişinin kişiyi götüreceği yer tövbedir tabi. Ama bir kişinin günah işledikten sonra tövbe etmesi halinde Allah'ın affedeceğine dair bir garantisi söz konusu değildir. Bir insanı cehennem karanlıklarından cennetin aydınlıklarına ulaştıracak olan tövbe, mürşid önünde yapılan tövbedir. Bu tövbeyi gerçekleştirmek, Allah'a ulaşmayı dilemeye bağlıdır. İncil'de elçilerin işleri 3:19-20, öyleyse günahlarınızın silinmesi için tövbe edin ve Allah'a dönün. Öyle ki Rab size yenilme fırsatı versin. Sizin için önceden belirlenen Mesih'i yani İsa'yı göndersin. Tevrat, Daniel 12:3, bilgeler gök kubbe gibi birçoklarını doğruluğa döndürenler kızlar gibi sonsuza dek parlayacaklar. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah birlikte dinliyoruz.
1: Allah-u Teala her devirde insanları felaha davet eden Resuller, Mürşitler tayin etmiş ve onlara tabi olanların kurtuluşa ulaşacağını açıklamış. Mürşit sizin için ne ifade ediyor?
2: Yani kendimiz için tabii ki verimli olur. Onların gittiği yollardan öğrenmek, onlardan bir şeyler öğrenmek tabii ki de iyi olur, güzel olur.
3: Yani açıkçası ben din gösterici insanlara çok inanmıyorum. Sonuçta sünnetler belli. Üzerimize farz olan ibadetler belli. Yani ben bunları daha çok önemsiyorum.
4: İrşad eden demektir. Yol gösteren, Allah'a giden yolda nasıl yürünmesi gerektiğini öğreten demektir Reşit.
1: Günümüzde de silsile halinde devam etmekte. Şu anda da hayatta olan Allah'ın dostları, evliyaları var. Onlara bağlanmak istemez miydiniz?
3: Hayır, istemem.
2: Tabii ki isterim ama hani herkesin bir şeyleri var, bağlı olduğu bir yerler var. Ne kadar da yerine getiremesek de ufak tefek yapıyoruz.
1: Neler hissediyorsunuz o topluluklara katıldığınız zaman?
2: İnsan ferahlıyor.
1: Onları nasıl bulabiliriz?
4: Bir atasözümüzden örnek vereyim. Bana düşmanının okunu takip ederseniz doğruyu bulursunuz. Şu an mesela bugün İsrail'le Hamas'ın bir savaş başladı. Böyle işte İsrail üzerinden, Amerika üzerinden, insanlığa musallat olmuş böyle zalimler üzerinden gidersek, onları en çok rahatsız eden kimler ise ve onların kimler dediğimiz kişilerin öğretmenleri kimler ise, mürşitler onlardır.
0: Bir misafirimiz mürşit konusunda din gösterici insanlara inanmıyorum. Sonuçta üzerimize farz olan ibadetleri belli, onları daha çok önemsiyorum dedi. Bir insan mürşidi olmadan da Allah yolunda ilerleyebilir mi? Kur'an-ı Kerim hayır diyor. Kur'an-ı Kerim mürşidine tabi olmayan 10 ayet gereğince delalettedir. Ve Kur'an-ı Kerim'de evet şu anda ayetleri görüyorsunuz. Alimen 164. Ondan evvel onlar gerçekten apaçık bir delalet içindeydiler. Mürşide tabi olmadan evvel. Arap 186. Allah kimi deratta bırakırsa onlar için bir hidayetçi mürşit yok. Nahl 36. Allah hidayete erdirdi. Bir kısmını da üzerine deratı hak oldu. Mürşide tabi olmadıkları için. Kehf 17. Kimi deratta bırakırsa onun için bir veli mürşit bulunmaz. Taha 23. Kim hidayetime tabi olursa o deratta kalmaz. Kasas 50. Kendi heveslerine tabi olandan daha deralette kim var? Sümer 23. Allah kimi deralette bırakırsa artık onun için bir hidayetçi yoktur. Casiye 23. Allah kimi onunla ilim üzerine deralette bıraktı? Akep 32. İşte onlar apaçık deralet içinde olanlardı. Cuma 2 öyle. Öyleyse müşridine tabi olmayan o ayet gelince deralette. Allah-u Teala Al-İmran suresinin 112. ayet-i kerimesinde Allah'tan bir ipe ve insanlardan ipe tutunanlar müstesna, onlar kurtuluştadır. Al-İmran 112'de Allah'tan bir ip, sırat-ı müstakim, insanlardan bir ip de Allah'ın tayin ettiği mürşid. Dinimizin 3 esas üzerine bina edildiğini, vahdet, tevhid ve teslim. vahdet akidesi mutlaka Allah'a ulaşma dileğini gerektiriyor. Tevhid akidesi mutlaka mürşide tabiyeti, ruhumuzun ucundan ayrılıp Allah'ın zatına ulaşmayı gerektiriyor ve teslim, ruhu, fizik vücudu, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmek. Allah Teala Maide 35'te Ya eyyühellezine amenu takullaha vebtegu ileyhi vesilete, takva sahibi olun ve vesileyi Allah'tan isteyin. Mülk 8-9-10 Cehennem bekçileri sual söylüyorlar. Selam kazanetu alem yetikum nezir. Sizi cehenneme gelmekle uyaran nezir gelmedi mi? Geldi diyorlar. Biz onları yalanladık. Allah bir şey indirmemiştir dedik. Onları delalette olmakla şey suçladık. Ama لَوْ كُنَّا نَسْمَعُوا اَمْ نَاقِلُوا İşitseydik ve akletseydik. Demek ki işitmek ve akletmek Allah'a ulaşmayı dilemek olsaydı bugün cehennemde olmazdık diyor. Allah Teala bu konuda bir emir vermiş. Allah'ın ipine sımsıkı sarılın diyor. Allah'ın ipi Allah'a ulaşmayı dilemektir. Evet. Ve dileyen kişi mutlaka Allah'ın cennetine girme hak kazanmıştır. Allah Teala bir ipi yeterli bu görmüyor. İnsanlardan bir ipe de sarılmaktan bahsediyor. İnsanlardan bir ipe sarılmak irşat makamına ulaşıp tabiyeti ifade eder. Mürşit farzdır. Allah Teala tabiyeti üzerimize farz kılmıştır. İnsanlardan bir ip de mutlak olarak gereklidir. Evet. Allah'tan bir ip Allah'a ulaşmayı dilemek sırat-ı müstakim üzerinde olmaktır. İnsanlardan bir ip de 12 tane insanla Allah'ın tayin mürşide tabi olmak. Bunların hepsi de kesinlikle farz. Allah Teala hepimizden bunu istiyor. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah.
5: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatü sevgili Cafer Hocam. Ellerinizden hasretle, hürmetle, sevgiyle öpüyorum. Sizi çok ama çok seviyorum. Hem de kalbimden inşallah. İzniniz olursa bir sual arz etmek istiyorum sevgili Cafer Hocam. Felaha ermekle hidayet üzere olmak arasında nasıl bir ilişki vardır? Allah razı olsun. Sizi çok ama çok seviyorum. Hem de kalbimden inşallah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatü.
0: Ve aleyküm selam ve rahmetullah ve berekatü. Biz hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak. Felaha ermekle hidayet üzere olmak arasında nasıl bir ilişki var? Kurtuluş eşittir, hidayettir. Allah-u Teala hidayet üzere dediği olay, yedi safhada olgunlaşan bir meyvedir. Kur'an yedi safhada, yedi hidayet ve yedi safha felaha ihtiva ediyor. Hidayet üzere olanlar Allah-u Teala'nın ifadesiyle takva sahipleridir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem indirilene de, ondan önce indirilene de inanıyorlar. Ahirete ruhu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmaya inanıyorlar. Ve nefs tezkiyesi yaparak nefslerini Allah'tan gelen rahmet, fazl ve selavat nurlarıyla nafakalandırıyorlar. Allah Teala onların felaha erenler olduğunu söylüyor. Zalikel kitabu işte böyle bir kitap la raybe fi içinde şüphe yok. Hüdenlil mutakin takva sahipler için bir hidayettir. Takva sahipleri yedi safa takva ve peşinden yedi safa hidayet geliyor. Veya yedi safa hidayet, yedi safa takva aynı zamanda yedi safada kurtuluşu ihtiva ediyor. Üçünü de alt alta yazacak olursak yedi safa hidayet, yedi safa takva ve yedi safa felah. İşte hüdenlil muttakin takva sahipler için hidayettir. Aynı zamanda felahattir, kurtuluştur. Öyleyse suali de ekrar ifade edecek olan felaha ermekle hidayet üzere olmak arasında paralel bir ilişki var. Hidayet üzere olanların hepsi felaha erenlerdir. Felaha erenlenecek olanlardır. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah birlikte dinliyoruz.
1: Allah-u Teala bizlerin bu dünyada da mutsuzluktan kurtulup felaha erebilmemiz için zikir yaparak nefsimizi ıslah etmemizi emretmiş. Sizce zikir yapmanın önemi nedir?
2: Güzel bir şey aslında. Neyin ne olduğunu farkına varıyoruz o zikirlerde.
3: Zikir ya ruhu temizler ya. Zikrin bence çok büyük önemi var dinimizde de.
4: Zikir sadece yani dil ile Allah Allah demek değil de hal ile de Allah diyenlerin yolunda gitmek ve bu yola layık olarak yaşayabilmektir zikir.
1: Sizce zikir yapmak bize ne sağlar?
2: Allah'a bir şekilde hani ulaşmış oluyoruz yani zikirde. Tövbelerimiz olsun, dualarımız olsun bir şekilde gönderiyoruz yani.
1: Devamlı zikir yapan insanda neler değişir?
3: Ahlakı güzelleşir, yüzü güzelleşir. Dört dörtlük bir insan olabilir yani zikirle bile.
2: Yani bakış açısı değişir, konuşma tavrı değişir, giyimi değişir bence. Yani çeki düzen veririz muhtemelen insanı kırmamak, üzmemek için de bir şeyler çaba sarf ederiz.
4: Allah'ı zikrettiği için Allah da ona yardım eder. Dolayısıyla insanlarla iletişimi kolaylaşır. Allah onun dilini açar, onun kalbini açar. İnsanlar ile muamelatını kolaylaştırır. Öğretmense öğretmenliğini, anne baba ise çocuklarıyla olan iletişimini her türlü Allah kolaylaştırır.
1: Düşmanlıklar biter mi?
2: Yani biteceğini zannetmiyorum ama azalacağını düşünüyorum.
0: Şimdi sahibimiz ki sadece diliyle Allah demek değil, haliyle de Allah diyenlerin yolunda gitmek, bu yola layık olanlar yaşayabilmektir. Zikir olmadan din yaşanabilir mi? Hayır. Manevi tekamülü sağlayan yegane tatbikat zikirdir. İnsanların bir kısmının Allah'ın evliyası ediliyor. Onlar zikirlerini yeterli boyutta arttırabilenler, her an zikirle meşgul olanlardır. Bunlar zikrin en çoğunu yapanlardır. Daimi zikre ulaşanlardır. Bakmak istediğimiz hedef bu olmalıdır. Hiç kimse zikri daimi ulaşmadan İslam olamaz. Zikir bizi mutluğa ulaştıracak en önemli vasıtadır. Ankebut suresinin 45. ayet-i kerimesinde 3 zikirden bahsediyor ama en büyük zikrin Allah isminin tekrarı olduğu zikrediliyor. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz daha var inşallah.
6: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatü Muhterem Hocam. Hasret ve hürmetle Gülkokan ellerinizden öpüyorum. Sizi çok ama çok seviyorum hem de kalbimde. Muhterem Hocam müsaadeniz olursa bir sorum olacak inşallah. İnsanlar kendi amelleriyle felaha erebilir mi? Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatü.
0: Aleyküm Selam ve Rahmetullah ve Berekatü. Biz hepinizi çok seviyoruz. İnsanlar kendi amelleri felaha erebilirler mi? Hayır. Evliya Sultanı Peygamber Efendimiz'e sorulmuş. Hayır, kimse kendi ameliyle kurtuluşa eremez. Sen de mi ya Resulallah? Evet, ben de ama Rabbim beni rahmetine gark etmiştir. Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala'nın bizden yerine getirmemizi istediği ve yapılmasını istemediği her amelin rakamsal bir derece karşılığı vardır. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilemediği takdirde Allah-u Teala ona normal standartlarda kazandığı her dereceye karşılık 10 katını verir. Kişinin ameline karşılık Allah-u Teala tarafından verilen 10 katını devreden çıkartın. Hiç kimse kendi amellerinin gerçek karşılığı olan derecelerle Allah'ın cennetine giremez. Bu imkansızdır ama 10 katı olsa da gene gitmesi mümkün değil. Çünkü o kişi Allah'a ulaşmayı dilememiştir. Bu dilek yoksa o kişinin kurtulması da yoktur. Allah-u Teala'nın kanunu koymuştur. Bu kanun mutlaka kişinin kalben ulaşmayı dileyerek hedefine ulaşmasını sağlar. Hiç kimse kendi ameliyle felaha eremez. Sen de mi ya Resulallah? Ben de ama Rabbim beni rahmetine gark etmiştir. Ulaşmayı dilemeyenlerin bütün amelleri de boşa gidiyor. Allah razı olsun. Bir her an Kur'an, her an mutluluk programının daha sonrasına geldik. Bir başka programda tekrar birlikte olmak dileğiyle. Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'as-salava. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın formülleri var. Bu formülleri tatbik eden kişilerin sonuca ulaşmaması mümkün değil. İstisnasız mutlaka Allah onu o mutluluğa ulaştırıyor. İşte o mutluluk ne? Cennet. Yedi ayet-i kerimede dünyayı isterseniz veririz. Ama sizin ahirette nasibiniz yok. Öbür tarafta yedi ayet-i kerimede sizin için ahiret dünya hayatından daha hayırlıdır. Şimdi ahiretin kapısı nedir? Dünyanın kapısı nedir? Hazreti Ali'ye soruluyor. Hazreti Ali sohbetinde diyor ki insanlara, mal mi istiyorsunuz, ilim mi? Dünyanın kapısı maldır. Bu insanlar ibadet yapıyor, insan beş şartı. Acaba Allah'tan ne istiyorlar? Biz mesela Allah'tan Allah'ı istiyoruz. Acaba onlar ne istiyor? Böyle merak ettim. Dua kitaplarını topladım. Hepsinde samimi söylüyorum. Yani yaptığım araştırmada %95 hep dünyalık isteniyor. İşte oğlum okulu kazansın. İşte kızım şöyle olsun. İşte benim öyle. Yani hep dünyalık. Şimdi ayet-i kerimelere bakalım, Allah Teala ne diyor acaba? Bu dua edip de dünyalık isteyenlere 7 tane ayet-i kerimede Allah Teala diyor ki bizden dünyayı isterseniz veririz. Ama sizin ahirette nasibiniz yok. Ama Allah diyor ki Kur'an-ı Kerim'de 7 ayet-i kerimede sizin için ahiret dünya hayatından hayırlıdır. Ve Allah Teala bir şey daha söylüyor. Ahireti isterseniz dünya bedava. Öyleyse sakın ha sakın dünya hayatı sizi aldatmasın. Sakın ha sakın şeytan da sizi Allah'ın affına güvendirerek aldatmasın. Dünya hayatının kendisini aldattığı insanlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Hazreti Ali'nin deyimiyle mal mi ilim mi? Mal istiyorsanız malın bekçisi olursunuz, ulaşmayı dilemeyebilirsiniz. O zaten sizin peşinden koştuğunuz, sizin için dünya hayatıdır. İlim istiyorsanız o zaman Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz.

Allah'tan herhangi bir haceti olan veya mürşidine ulaşmak isteyen kimse hacet namazı kılar. Bu namaz Perşembeyi Cuma'ya bağlayan gece ya da kandil gecelerinde kılınır. Bu mümkün olmazsa herhangi bir gece de kılınabilir. Önce boy abdesti alınır. Hacet namazına niyet edildikten sonra birinci rekatta Sübhaneke, Fatiha, 3 Ayetel Kürsi, ikinci rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, üçüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, dördüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, Allahümme salli, Allahümme barik, Rabbena. Namaz bittikten sonra kişi Allah'tan mürşidini ya da haceti neyse onu diler. Hiç kimseyle konuşulmadan yatılmalıdır. Kişi yattığında kıbleyi sağına alarak yanüstü yatmalıdır. Uyumadan önce 3 Ayetel Kürsi okunur. Allah'tan dileği ya da mürşid istenir. Ardından kalbin her çift atışında Allah, Allah diyerek sessiz şekilde Allah zikredilir. Hacet namazının ilk kılındığı gece, hacete dair bir rüya görülmezse, hedefe ulaşana kadar, Perşembeyi Cuma'ya bağlayan geceler, kılınmaya devam edilmelidir.

Allah'a dost olmak istiyor musunuz? Dikkat edin, Ahmet'i, Mehmet'i, Hasan'ı değil, Allah'ı dileyeceksiniz. O sizi yarattı ve sizi kendisi için yarattı. Kul olasınız diye yarattı. İbadet için değil, mutlu olmanız için yarattı. Siz kalpten ulaşmayı dilediniz. Siz Allah'ın sizin için dayat ettiği müşide ulaştınız, tabi oldunuz. Ve siz dersinizi yapıyorsunuz. Dersiniz ne? Allah demek. Dersiniz Allah demek, Allah demek, Allah demek. İşte sevgili kardeşlerim, sabahleyin uyandığınız an bundan emin olabilirsiniz. Gün içerisinde ne kadar Allah diyorsanız o kadar mutlu yaşıyorsunuz. Allah deyin. Allah dediğiniz her saniye siz Allah içinsiniz. Öyleyse gelin sevgili kardeşlerim, bir dilek.

Fatiha maasalavat. Allah'a selamün aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk programında bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz sünnet-i seniye. Birinci sual, sünnet-i seniye ne demektir? Sünnet-i seniye deyince Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sünnetini anlarız. Kur'an-ı Kerim farzları koyar. Allah'a ulaşmayı dilemek, Allah'ın taati müşhede tabi olmak, ruhun teslimi, fizik vücut teslimi, nefsin teslimi, irşada ulaşmak ve iradenin teslimi. Bunlar hepsi farz ve Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'i bu farzlara koyar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sünnetleri de bu farzların tamamlayıcı hükümleridir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sünnetinin her biri bir kurtuluştur. Ama onların da hayati önemi taşıyanları zaman içerisinde yok olmuştur. İnsanlar asli sünnetleri bir tarafa bırakıp sünnet zannettikleri detaylarla meşguller. Bu sebeple böyle bir sohbet belki de zamanımızın en önemli konulardan birini içeriyor. Evliya Sultanı Peygamber Efendimiz size iki emanet bırakıyorum. Onlara sarılıp uydukça yolunuzu hiçbir zaman şaşırmazsınız. O emanetler Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim ve Peygamber Efendimiz'in sünnetidir buyuruyor. Gerçekten de muhtevaya baktığımız zaman 14 asır evvel Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz 7 vakit namaz kılmış. 5'i farz,

mütevazını içeriyor. Yani kısacası Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz boşuna hiçbir şey yapmamıştır. Onun sünnet olarak bize bıraktığı hedefe ulaştırıcı vasıtaları içeriyor. Ama günümüzde Resulullah'ın bu hayati öneme haiz olan sünnetleri devre dışı kalmış. Yerine sünnet zannettikleri saç sakal, kılık kıyafet vesaire almış durumda. Yunus Emre bu sebeple diyor ki Sevim Musa'la dervişlik olsaydı taç ile hırka biz de alırdık 30'a 40'a. Bilse dervişlik taçla hırka değildir. Asıl olan kalbin nurlanmasıdır. Allah razı olsun. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sünnetlerini ihya edenlerin özellikleri nelerdir? Allah Teala Yusuf 38'de Nebire Sultanı Peygamber Efendimizin hayati önemi haiz olan sünnetini ifade ediyor. Kul hazi sebili ed'u ilallahi ala besiretin ene ve menettebani. Ben ve bana tabi olanlar basiret Allah'ın zatını görerek Allah'a davet ettiğimiz yol işte o bizim yolumuzdur. Sevgili kardeşlerim azal bir kere daha ifade edelim. 7 Safa 4 teslimi sahabe yaşamış. Sahabe Zümer 17'ye göre hepsi Allah'a ulaşmayı dilemiş. İnsanla müşide tabi olmuşlar. Ruhlarını Allah'a teslim etmişler. Fizik gücü teslim yapmışlar. Nefslerini Allah'a teslim etmişler. Ve irşada ulaşmışlar. İradenin de Allah-u Teala'ya teslim etmişler. Buraya kadar hak için hak ile olmuşlar. Ama Allah-u Teala onları irşada memuruya mezun kıldıktan sonra bu sefer hak ile halk için olmaya başlamışlar. İşte Resulullah'ın sünneti başkaları için yaşamak, Allah için olmak. Nitekim bu yolda karşılaştığı güçlükler söz konusu olunca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki sağ elime güneşi verseniz, sol elime ayı verseniz ben yolumdan dönmem. Ve o vazifeyi bir hakkın en üst seviyede yerine getirmiştir. Konunun en önemli noktası burası. İhya edenlerin özellikleri. Bedel İslamu gariben seyyudu garibe kema bedevu. Fetubalul guraba. İslam garip başladı, garip olduğu noktaya dönecek. Kale menul guraba ya Resulullah. O garipler kimlerdi ya Resulullah? Kale lezine yushune ma afsadevun sünneti. İfsad olan sünnetimi ıslah ederler. Ve yuhune ma amatevun sünneti. Ve ortadan kaldırılan sünnetimi ihya ederler. İfsad olan Resulullah'ın sünneti var. Nedir bu ifsad olan sünnet? Allah'a ulaşmayı dilemek ve mürşide tabiyet. Ruhun teslimi, fizik vücut teslimi, nefsin teslimi, İrşad ve iradenin teslimi. Ama ortadan kaldırılan sünnetimi de ihya ederler. Yine o da başkaları için yaşamak. Kur'an-ı Kerim gelecek nesiller sahabeyi projekte etmiş ve demiş ki şunlar benim farzlarım. Sahabe de bu farzların hepsini gerçekleştirdi. Sahabe bu farzları gerçekleştirirken bir yol izliyor. O yol Resulullah'ın yolu. Başta Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem olmak üzere ona tabi olanları teşkil eden bütün sahabe insanları Allah'a çağırıyorlardı. Hepsi sırat-ı müstakim üzerindeydi. Sünnetleri ihya edenler de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabesi gibi sırat-ı müstakim üzerinde olanlar olacaklar. Benim sünnetlerimin kaybolmayı yuttuğu bir devirde Allah'ın bir dostu gelecek ve benim sünnetlerimi ihya edecek. Onlar çok kalabalık olmayacaklar. Onları sevmeyenler sevenlerinden çok olacak. Allah razı olsun. Üçüncü sual. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem

0: hareketlerini uygulamak mecburiyetinde miyiz? Asap 21. Lekad kana lekum fi Resulullah usvetun hasenetun limen kana yercullahu ve yevmil ahir ve zekerallaha kesiren. Allah'a ulaşmayı dileyen, yevmil ahiri uman, ruhunu Allah'a teslim edenler ve Allah'ı çok zikredenler için Resulullah'ın güzel örnektir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem neleri o farzlara ilaveten sünnet üye içerisinde sokmuş. Bizim görevimiz o an görevimiz onların hepsini yeniden hayata geçirmektir. Bunu Allah-u Teala'nın uygun gördüğünü görüyoruz. Yani mecburiyetindeyiz. Ama sünnettir. Sünnet olduğuna göre bize derecat kazandırmaz. Kazandırmaz ama yaparsak Allah için yapmış oluruz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sünnetliği üzerine kutsiyeti üzerine yapmış oluruz ve onun yüzünden gidenler oluruz. Hepsi de ayrı ayrı güzellikler ihtiva ediyor. Konumuzla ilgili halkımıza sorular yönelttik. Bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz. İnşallah Allah razı olsun.
1: Allah-u Teala örneklerin en güzeli peygamberinizin davranış biçimleridir diyor. Ve onu örnek alanların Allah'ı çok seven ve Allah'a ulaşmayı dileyenler olduğunu açıklıyor. Allah'a ulaşmak deyince siz ne anlıyorsunuz?
2: Allah'a yakın olmak, onun verdiği emirleri yapmak.
3: Onun için Peygamber Efendimiz'in sünnet-i seniyesini takip etmek. Bazı insanlarımız Kur'an-ı Kerim'de her şeyin olduğunu zannediyor ama Kur'an-ı Kerim bir anayasadır. Peygamber Efendimiz'in sünnet-i seniyeleri yönetmenliğidir, genelgeleridir. Biz onları takip ederek Allah'a daha çabuk ulaşırız.
4: İnsanın kalben ve ruhen yaptığı bir yolculuğu ben zihnimde canlandırıyorum.
1: Allah-u Teala bize ruhundan üfürmüş ve bu ruhun da ölmeden önce kendisine teslim edilmesini farz kılmış.
2: Ölünce nurumuz uçup gidiyor zaten.
1: Peki bu dünya hayatını yaşarken ruh Allah'a ulaşır mı?
2: Ulaşır.
3: Zaten bedenen inandığımız için her an onunla beraberiz, onunla birlikteyiz. Namaz kıldığımızda hem secde ettiğimizde zaten Allah'ın huzurundayız biz.
4: Her yolculuğun sonunda insan bir yere varmak ister. Spora başlayan bir insan zayıflamak istiyorsa zayıflamak ister. Haliyle dini vecibelerini Allah rızası için yerine getiren bir insan da bunun sonucunda yaratıcıya, yaradanına ulaşmak ister.
2: Allah'ım seni çok seviyorum. Ölmeden önce onu sana teslim etmeyi diliyorum.
3: Ama ölmeden önce size ulaştırmayı diliyoruz.
0: Kur'an-ı Kerim'de özellikle bir misafirimiz, bazı insanlar Kur'an-ı Kerim'de her şeyin olduğunu zannediyor ama Kur'an-ı Kerim bir anayasadır. Peygamber Efendimiz'in sünnet-i seniyesi ise yönetmeliklerdir diyor. Gerçekten her şey Kur'an'da var mı? Var. Allah-u Teala 7 ayet-i kerimede öyle buyuruyor. Ama kimler için her şey Kur'an-ı Kerim'de var? Hikmet sahibi alim, ehli zikir için. Kur'an-ı Kerim'de olmayan şeyler sünnet-i seniye mi öğreniliyor? Hayır. Kur'an-ı Kerim her şey var ama bu her şey kim için Kur'an-ı Kerim'de var? Ehli zikir için. Enbiya 7 o zaman En'am 38'de biz bu kitapta hiçbir şey eksik bırakmadık. Nahl 89'da her şeyi açıklamak için biz bu kitabı sana indirdik. Bilmiyorsanız zikir eline sorun. İşte Kur'an'da her şey var ama kim için? Ehli zikir için. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ehli zikir miydi? Evet. Bütün sahabe abdesti kimden öğrendi? Ehli zikir olan Peygamber Efendimiz'den öğrendi. Kur'an'da ehli zikir var mı? Evet. Allah-u Teala bilmiyorsanız zikir eline son. Hatta Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz hadisinde cehaletten kurtulmanın yolu ehli zikre sormaktır. Evet. Cehaletten kurtulmanın yolu ehli zikre sormaktır. Kur'an-ı Kerim'i tek tek kendi kendimize okursak cehaletten kurtulur muyuz? Hayır. Bazı şeyleri öğreniriz ama bazı şeyleri de bilemeyiz. Şimdi Bakara 85'te اَتُومْنَا بِبَعْدِ الْكِتَابِ وَتَكْفِرُونَ بِبَعْدِ bildiklerine iman etmek bilmediklerini de inkar etmek, o da doğru değil. Sahabe dediğimiz insanlar Kur'an'ın bütününe tabi oldular. Bu konumuzla ilgili bir videomuz daha var, birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem benim sünnetlerimi ihya edecek olanlar sizin ve benim gibi sırat-ı müstakimin üzerinde olanlardır buyuruyor. Sizce sırat-ı müstakim üzerinde olanlar kimlerdir?
4: Buna uymak ya da bunun tam anlamıyla hakkını verebilmek çok zor. Modern dünyada günümüz şartlarında ki yaşam standartları çok farklı, koşulları da çok farklı.
3: Peygamber Efendimiz sünnet-i seniyyesini takip eden kişilerdir. Sünnet-i seniyyesini takip ettiğimizde sırat-ı müstakimde oluruz. Cenab-ı Hakk'a ulaşırız biz.
1: Allah-u Teala sırat-ı müstakimin üzerinde olabilmek için bir mürşide ulaşıp tövbe etmek gerektiğini açıklıyor. Mürşide tabiyet sizin için ne ifade ediyor?
2: Bir yere bağlanma.
3: Mürşidleri o tarafa fazla şey yapmıyorum da Allah'ın ipine sıkı sıkı sarıl, Kur'an-ı Kerim'e bağlandığı müddetçe Allah'a ulaşırsın.
4: Ben öğretmenim. Sonuçta bize gelen öğrencilerin bir şeyleri tek başına yapamama gibi bir durumu söz konusu. Tek başlarına yapabiliyor olsalar zaten bizim yanımıza gelmiyorlar. İnsanların kendi başlarına her zaman her doğruyu bulmaları çok mümkün olmayabiliyor. Böyle durumların varlığı kötüye de kullanılabiliyor, iyiye de yorulabiliyor. Kendi yolunu bulabilenler çok şanslı. Bulamayanlar da bir kılavuz kendilerine ediniyorlarsa, doğru kılavuz olduğu sürece herhangi bir sorun olduğunu düşünmüyorum.
1: Hacet namazı kılıp sizin için tayin edilen mürşidi bana sorun diyor.
2: Allah'tan istiyoruz. Ona bağlı Allah'ın dostlarından istemiyoruz. Biz Allah'ın dostlarının evine gittiğimiz zaman bile onların yani dileklerimizi Allah'tan istiyoruz. Onları vesile kılıyoruz.
0: Misafirimiz, insan kendi başına her doğruyu bulamayabiliyor. Kendi yolunu bulabilenler çok şanslı. Bulamayanlar da doğru bir kılavuz edinirlerse sorun olduğunu düşünmüyorum. İnsanlar kendi başlarına da doğru yolu bulabilirler mi? Kanun şu. Uğruna alan kainatı yarattı Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz bile Levlelim Rabbi lema arefti Rabbi. Benim mürebbim, mürşidim Cebrail Sen olmasaydı ben de Rabbim arif olamazdım. Öyleyse her halükarda Allah'ın dinini biz onun seçtiği kişiden öğrenmek durumundayız. Ali İmran suresinin 112. ayet-i kerimesinde Dürübet aleyhim zilletü eyni vasikhu hablin minallahi hablin minennas. Evet, insanlar üzerine zillet damgası vuruldu. Allah'tan bir ip ve insanlardan bir ip. Allah'tan bir ip sırat-ı müstakim. Kur'an-ı Kerim, insanlardan bir ip de Allah-u Teala'nın mürşidi. Mürşidi olmayanın delalettedir bu 16 tane ayet-i kerim. Allah herkesi kendisine davet ediyor. Allah'ın davetçisi ise mürşittir. Bir kişi kurtulmak istiyorsa, eğer cennete ulaşmak istiyorsa mutlaka Allah'ın kendisi için tayin ettiği mürşidi şu dünya hayatını yaşarken bulmak mecburiyetindedir. Onun neticesinde Allah'a ulaşacaktır. Bakınız Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz sahabeye ne diyor? Sizden ücret istemiyorum. Benim ücretim Allah'a aittir. Ama ben hepinizden Allah'a giden bir yol tutmanızı istiyorum. Evet. Sizden bir ücret istemiyorum. Benim ücretim Allah'a aittir. Ama ben sizden Allah'a giden bir yol tutmanızı istiyorum. İşte bu Allah'tan kopması mümkün olmayan kul o yolu ve o yol üzerindeki açıklayıcı olan Resulullah'ın kendisi. Bütün sahabe bu davetle Allah'a giden yolu tutmuşlar. Allah'a ulaşmışlar. Allah'ın bütün insanların istediği şey bugünün beraberliğidir. Allah, sizler ve biz bu bir üçlüdür. Mürşit, mürit ve Allah. Bu üçlü mukaddes ittifak mutlaka hedefe ulaştırıyor. Allah, mürşit ve mürid. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah, razı olsun.
5: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü muhterem hocam. Hürmetle ve hasretle mübarek ellerinizden öpüyorum. Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden. Müsaadenizle soruma geçmek istiyorum. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yemek yeme konusundaki sünnetinden bahseder misiniz? Mübarek ellerinizden hürmetle ve hasretle öpüyorum. Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatü.
0: Ve aleyküm selam ve rahmetullah ve berekatü. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Ve suali bir kere daha tekrar edecek olursak, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin yemek yemek konusundaki sünnetinden bahseder misiniz? Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de yemek yemek konusunda bir farz kılmamıştır ama Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz iki açıdan sünnetiyle ölçü koymuştur. Acıkmadan sofraya oturmayın, doymadan kalkın. Ve lokmayı üç kere çiğneyin. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah'tan aldığı ilimle bunu söylüyor. Bugün de bütün tıp aliminin insanların sağlığı için ortaya koydukları temel prensipler aynı. Onun için sünnet-i seniyenin tatbikatında bir tavsiyemiz var. Ne kadar yemeği usul haline getirdiyseniz yemeklerinizi yerken tam onun yarısı kadar ve kenara çekilin. Acıkırsanız tekrar yemek üzere kendinize bir imkan da verin. Ama göreceksiniz ki doymuşsunuzdur. Yani yediklerimizin yarısı kadar. Belki başlangıç noktasında karnınız aç gibi ama 20 dakikalık süre bekleyebilirsek o zaman mideden gelen sinyal beyne ulaştığı zaman o doyma hissini gerçekten gerçekleştiğini görürüz ama 20 dakika öncesinden bırakmasak 20 dakika daha fazla yemeği vücuda almış oluruz ve bunlar hepsi de yağ olarak vücutta kalıcı oluyor. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah birlikte dinliyoruz. Allah razı olsun.
1: Kur'an-ı Kerim'e baktığımızda Allah'ın farzlarına ve Peygamber Efendimiz'in sünnetlerine en çok riayet edenlerin Allah'ı çok zikredenler olduğunu görüyoruz. Sizce çok zikir yapmak insana ne sağlar?
3: Çok zikir yapma Allah'a ulaştırır insana.
2: Manevi mutluluk sağlar. Huzurlu olursun.
3: Kötülüklerden arınırsın.
4: Zikir bir egzersizdir. Bu egzersiz insanı maddeden, dünyadan uzaklaştırıp yaratıcıya doğru manevi yolculuğa çıkarır. Ama ben bunun niceliğinden çok niteliğinin daha önemli olduğunu düşünüyorum. Kalben gerçekleşen bir davranış olduğu takdirde bazen birin binden daha büyük olabileceğine inanıyorum.
1: İnsanlarla ilişkilerimiz de değişir.
3: Günah işlememeye, harama göz bakmamaya insanlar daha çok şey yapar.
2: Manevi huzur hissediyorum. Sıkıntılarından kurtulduğumu hissediyorum. Mutlu olduğumu hissediyorum.
4: Sadece Allah diyerek insan yol kat edebilir mi? Bunun çok bir şifreli, bir sihirli bir sözcük olmasına da kendini inandırması lazım. Yani binlerce kez birinin bu kelimeyi zikredip ben hiçbir şey hissetmiyorum demesi çok olağanken bir kere duyduğunda bir başkasından bile kalbinin titremesi çok olağan bir şey. Bu biraz insanın yaratıcıyı nereye koyduğuyla alakalı kalbinde. Eğer onu doğru ya da kendince iyi bir yere konumlandırabildiyse küçücük bir kelimeden, sesten bile irkilebilirken çok daha büyük şeylerden hiçbir şey hissetmeyebilir.
0: Bir misal sadece Allah'a diyerek insan yol kat edebilir mi? Bunun çok şüpheli bir sözcük olduğuna kendini indirmesi lazım. Bu biraz insanın yaratıcı kalbinde nereye koyduğuna. Zikrin insana fayda vermesi o kişinin kalbi yapısına mı bağlıdır? Gerçekten mürşidine yapılan tövbede 7 tane kalp şartı 7 nimet gerçekleşiyor. Ama bu tövbeyi kişi kendi kendisine yaptığı zaman sadece bir onluk bir derece kazanıyor. O halde Allah'ın Kur'an'da vazettiği şartlara uygun bir şekilde hedefe ulaşmak lazım. İşte mürşid önüne yapılan bir tövbe sadece tövbeyi. Devrin imamının ruhu başının üzerine gelip yerleşir. Ama kendi kendine yaptığın tövbede devrin imamın ruhu gelmez. Müşterinle yapılan tövbede günahlar sevaba çevrilir. Ama günahlar sevaba çevrilmez. Kalbe iman yazılmaz. Kalbe iman yazılır. Ruh vücuttan ayrılmaz. Ruh vücuttan ayrılmaz. Ruh vücuttan ayrılır. iki çift nur zikir yaptığı zaman gelir. Kendi kendine yapılan tövbede nur gelmez. Zikir yapsa dahi. 1'e 700 kazanmaya başlar, 1'e 10 kazanır. İrade güçlenir, irade güçlenmez. Dikkat ederseniz kendi kendine yapılan tövbede sadece 1'e 10 kazanma olayı var. Onun dışında bunların hiçbirisi yok ama kişi mürşid önünde yaptığı takdirde bu hakikatlerin hepsini Allah-u Teala'nın birbiri gerçekleştirdiğini görüyoruz. Zikir herkes için verilen Allah-u Teala'nın bir temel emridir. Ama zikir herkese fayda sağlamaz. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa o ne kadar zikir yapsa yapsın kalbinde hiçbir değişiklik olmaz. Zikrin kendilerine fayda sağlayacağı, zikrin tesir edeceği insanlar amin olanlardır. Yani Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Başlangıç faydası nefsin kalbindeki %2 nur birikimi de kişi huşuya ulaştırmaktır. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir görüntülü bir sualimiz var inşallah birlikte dinliyoruz.
6: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatühü sevgili Cafer Hocam. Sizi çok ama çok seviyorum inşallah. Hürmetle ellerinizden öpüyorum. İzniniz olursa bir sual arz etmek istiyorum inşallah. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sünnetlerinden birisi olan susam kazandı şeklinde ifade ediliyor. Bunun manasını açıklayabilir misiniz? Allah razı olsun. Tekrardan sizi çok ama çok seviyorum inşallah Efendimizin metiyle. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatühü.
0: Aleykümselam ve Rahmetullahi Berekatü. Biz hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak, Peygamber Efendimiz'in sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetlerinden birisi susam kazandı şeklindeki ifade ediliyor. Bunun manasını açıklar mısınız? Öyle insanlar vardır ki sözleri uzatarak Allah'ın en kıymetli hazinesini boşa harcarlar. Susma adabını herkese öğretebilmek için birisi kendisine bir şey söylediği zaman Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in susar ve dinlerdi. Birisi yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in susma adabını herkese öğretebilmek için birisi kendisine bir şey söylediği zaman Peygamber Efendimiz'e söylediği zaman Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem susar ve dinlerdi. Nitekim Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem size susmayı öğrenin, ilmi öğrenin, ilmi öğrenin, ilimle amel etmeyi öğrenin ve ilmi yaymayı öğrenin. Evvela susmayı öğrenin. Sonra ilmi öğrenin. Sonra ilim öğrenin. Sonra ilimle amel etmeyi öğrenin. Sonra da o ilmi yaymayı öğrenin. Öyleyse görüyorsunuz ki Peygamber Efendimiz susmayı öğretmek için başkalarını kendilerine konuştuğu zaman onları susarak dinlerdi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem konuşmayacağı için onun söylediklerinden faydalı paylar çıkaracak olanlar bundan mahrum kalırlardı. Yani Peygamber Efendimiz konuşmaya başlarsa, konuştuğu zaman onlar susmadan konuşurlarsa faydalanamaz. Eğer o kişi lüzumun çok ötesinde zaman harcarsa mutlaka kayıpta olurdu. Susan kişinin kaybı olmadığı için çok konuşan ve lüzumsuz konuşan insanlara göre kazançlıydı. Evet, susan kişinin kaybı olmadığı için çok konuşan ve lüzumsuz konuşan insanlara göre kazançlıydı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz sünnetine uyalım diyor. Konuşma adabında en az konuşarak konularımızı öz olarak anlatmaya çalışalım. O zaman Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sünnetine iştirak ederiz. Susan kazandığından onun ne murat ettiğini de çok açık bir şekilde görürüz o zaman. Bir başka Peygamber Efendimiz'in hadisi, ey ümmetim, Allah'ın ahlakıyla ahlaklanın. Allah'ın ahlakı ilim ve hilimdir. Yani şu andaki bunu görüyoruz. Allah'ın ahlakı ile ahlaklanın. Allah'ın ahlakı ilim ve hilimdir. İlmi öğrenin, ilimle anlatmayı öğrenin, ilmi yaymayı öğrenin. İlim öğrenmekle elde edilir. İlim şefkatle kazanılır. Hayrı arayan hayrı bulur, şerden kaçınan korunur diye bir hadis. O zaman Allah'ın ahlakı ile ahlaklarının, Allah'ın ahlakı ilim ve hilimdir. İlim öğrenmekle elde edilir. Hilm şefkatle kazanılır. İnsanlar olan sevgiyle kazanılır. Bir nevi bu hadisi şöyle de ifade edebiliriz. Hak için halk ile ama hak ile halk için. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir her an Kur'an, her an mutlu Kur'an daha sonuna geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Fatiha ma selavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
7: Allah'ın indinde en kıymetli varlık olan insanların merak ettiği şey ne acaba dersiniz? Bu kainatın sırrı ne? Hayatın sırrı sevgi. Kainatın sırrı da sevgi. Çünkü Allah her şeyi sevgiyle yaratmıştır. Yaratılışta Allah kimseyi kimseye düşman olarak yaratmadı. Yani Allah herkesin birbirine dost olmasını, birbirini sevmesini, kardeş olmasını istiyor. Onun için Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz birbirinizden nefret etmeyin, birbirinize haset etmeyin, birbirinize sırt çevirmeyin. Ey Allah'ın kulları kardeş olun. Öyleyse sevgili kardeşlerim, siz hayatın mutluluğunu, zevkini, huzurunu sonsuz boyutta yaşamak istiyorsanız, bunun yolu Allah'a teslimden geçer. Öyleyse siz de Rabbinizin sizin kalbinizi fethetmesini istiyor musunuz? Ona imkan vereceksiniz bir dilek. Bu dilek kalpten Allah'a ulaşmayı dilemeniz. Bir kere daha noktayı koyuyorum. Tevrat'ın da, İncil'in de, Kur'an'ın da, cennetin de giriş kapısı bir dilektir. Bu dilek kalpten Allah'a ulaşmayı dilemenizdir. Sualim varsa, kalpten Allah'a ulaşmayı diliyor musunuz? Dilden mi, kalpten mi? Şu anda bakın, kalpten dileyip dilemediğinizin sağlaması var. Şu anda kaç kişi Allah Allah diye zikrediyor? İşte onlar dileyenlerdir. Bilmiyorsanız zikir ehline sorun. Kendilerine vahyettiğimiz ricale sorun. Onun için Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz diyor ki, hikmet sahibi alimin sohbetinde bulunun. Onların elinden geçmedikçe, onlara Allah adına teslim olmadıkça, fizik ötesine geçemezsiniz. Fizik ötesine geçip Allah'ın dinini yaşayamazsınız. Teslim ettiğiniz an Allah-u Teala teslimiyetiniz oranında kapıları size açar. Ve öyle bir noktaya sizi ulaştırır ki siz bile şaşarsınız. Ya bu dünya bu kadar güzel mi? Her şey bu kadar güzel mi? İşte sevgili kardeşlerim, kimler için her şey çok güzel? Allah'ın dostları için. Allah'a dost olmak nedir? Tek bir dilektir. O zaman siz Rabbinize hamd ediyorsunuz, şükrediyorsunuz ve insan olarak bu dünyada var olduğunuz için adeta pencereyi açıp kuşlar gibi uçmayı, mutluluktan uçuyorsunuz, mutluluktan coşuyorsunuz ve her şey çok mu güzel ey insanlar, yoksa bana mı öyle geliyor? Ben mürşidimden nasıl sevgiyi öğrendiysem, şu anda huzurunuzda öğrendiğim o sevgiyi nasıl size öğretmek gayreti içindeysem, siz de hayatınız boyunca sevgiyi öğrenen ve öğretenler olmalısınız.

0: kalbimiz temiz derler de Allah'a göre o temiz mi, önemli olan onun Allah'ın rızası. Kalbimiz hakkında o karar verecek.
1: Şimdi diyor da kalbim temiz. Bir insan Allah demezse, la ilahe illallah demezse, Kur'an demezse, Allah demezse, peygamber demezse de kalp temizlemez. İnsan oğlu yani İslam'ı yaşamak için önce Allah diyecek. Gece gündüz Allah derse zaten ki zikredecek, kalbin temiz oluyor.
2: Zikir yapmak insanı kalbini temizler. Her şeyden önce zikir kalbin ilacıdır.
3: Fatiha ma'salavat. Değerli izleyicilerimiz, dinleyicilerimiz, bu programımızda sizlere kalbin temizliğinden bahsedeceğiz. Bu konuda Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim ne diyor? Birlikte bakalım. Evvela yaratılışa bakalım. Allah Teala bizi bir fizik bedenle yaratıyor Hicri 26'ya göre. Bizi bir nefse dizayn ediyor Şemsiyediye göre ve zatına müzerruhu firiyor Tecde 9'a göre. Öyleyse insanların hepsi üç vücut ve serbest iradenin sahibi olarak hayatı yaşarlar. Allah Teala kalpten bahsettiği zaman nefsimizin manevi kalbini işaret ediyor. Başlangıç noktasında şu anda slaytta da görüldüğü gibi nefsin manevi kalbinde 19 tane hastalık var. Ve şeytan da %100 bu 19 hastalığa tesir ediyor. Öyleyse biz insanların baş düşmanı, iki tane düşmanı, dıştaki şeytan ve içindeki nefsimiz. Allah Teala halk arasında ne zamandan beri Müslümansın diye hepimizin bir cevabı var. Kalu bela günü. Kalu bela gününde Allah Teala nefsimizden yemin almış. Afetlerden kalbimizi temizleyeceğimize dair. Ruhumuzdan misak almış. Hayattayken ruhumuzu Allah'a ulaştıracağımıza dair. Ve fizik vücudumuzdan ahd almış. Şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olacağımıza dair. Nefsimizin yeminini Allah Teala Müddessir suresinin 38 39 40. ayet-i kerimesinde açıklıyor. Fizik vücudumuzun ahdini Yasin suresinin 60 61. ayet-i kerimesinde açıklıyor Allah Teala ve ruhumuzun misakini de Allah Teala Rad suresinin 21. ayet-i kerimesinde açıklıyor. Rabbimiz Nur suresinin 21. ayet-i kerimesinde şeytanın adımlarına tabi olmayın. Bir daha üç ucu ve serbest iradeye işaret ettikten sonra Nur 21'i devreye alalım. Şeytanın adımlarına tabi olmayın. Üç ucu ve serbest irade ve şeytan. Nur 21'i de buraya ilave edersek şeytanın adımlarına tabi olmayın. Kim şeytanın adımlarına tabi olsa şeytan ona fuhşiyatı ve münkeri emreder. Öyleyse şeytanın bir öğretisi vardır. Bir de Allah'ın öğretisi vardır. Allah'ın öğretisiyle Allah Teala kalbimizi tamamen afetlerden temizlemek, %50 oranda bu tezkiyeyi ve daha sonra kalbimizi tamamen temizlemek, bu da tasfiyeyi ifade ediyor. Ama bu tezkiye ve tasfiyenin olabilmesi için mutlak surette 7 kalp şartı ve 7 nimetin sahibi olmamız lazım. Bir kere daha ifade edelim. Kur'an-ı Kerim'de kalpten bahsettiği zaman Rabbimiz aslında genel çerçevede nefsimizin kalbinden bahsediyor. Kalbimiz temiz olan bir insandan bahsettiği zaman, kalbi temiz olan bir insandan bahsediyor, kalbini tezkiye etmiş bir insan söz konusudur. Yani nefsin tezkiyesi, nefsimizin kalbinin yarısının aklanmasını, temizlenmesini ifade eder. %51 oranda nurlanmasını ifade eder. Nefsimizin tasfiyesi ise nefsimizin kalbinin bütününün temizlenmesi, %100 afetlerden temizlenmesini ifade eder. İnsana mutsuzluğu yaşatan şey nefsimizin afetleridir. Şeytan da bu afetlerin her birine tesir ederek onları daha da arttırmak eğilimdedir. Tesir edebilmesi de rahatlıkla mümkündür. Çünkü nefsin talepleriyle şeytanın talepleri aynı paraleldedir. Allah'ın emri şeytanın kulu olmaktan kurtulmak ve Allah'ın kulu olmaktır. Nefsimizin kalbindeki temizlenme %50'yi geçtiği andan itibaren artık insanlar şeytanın kulu olmaktan kurtulmuşlardır. Allah'ın kulu olmuşlardır. Allah'ın yolundaki manevi tekamülümüzün bütün kademeleri kalbimizdeki nurlarla ölçülür. Allah Teala bu indirdiği nurlarla kalpleri tezkiye ettiği ve kişinin nefsini tezkiye ederek hidayete erdirdiğini söylüyor. Allah'ın nurlarını ulaştıran tek anahtar zikirdir. Nefsimizin kalbi daimi zikre ulaştığımız zaman %100 nurlarla dolar ve bir daha boşalmaz. %100 dolma her zikre başladığımız zaman mutlaka gerçekleşir. Kalbimiz zikir boyunca daimi zikirde olan birinin kalbi gibidir. Allah için kalp yapımız önemli midir? %100 evet. Kalbimizi temizleyin diyor Allah-u Teala. Kalbinizde zikirle devamlı artırmak suretiyle daimi zikre ulaşarak tamamen afetleri temizleyin. 19 tane faziletin sahibi olun. Kişi 19 faziletin sahibi olduğu zaman ki hemen o slaytımızı da gösterelim. O zaman dünya bu insan için bir cennet olur. Evet, kim nefsin manevi kalbindeki 19 afeti tamamen temizler, yerine 19 tane fazileti geçirirse ki şu anda ekranda görülüyor, nefsimiz bir ruh olursa o zaman bu dünya yaşanmaya değer bir gezegendir. Net olarak bunu bilirim. Ama bunların hiçbirisini yapmayan bir insan ki misafirlerimiz de öyle ilave etti. Benim kalbim tertemizdir, güzel de Allah-u Teala kalplerde 19 afetin var olduğunu ve nefsi emmarede olduğunu, şeytanın da bu afet bire baktığımız zaman da Allah'ın 1700 verdiği insanların fisebillah olması, birinci faktör infak etmesi ise ikincilere %100 tesir olur. Nur suresinin cihat hikmesinde şeytanın adımlarına tabi olmayın. Kim şeytanın adımlarına tabiysa şeytan ona hoşiyatı ve münkere emreder. Öyleyse bir taraftan şeytanın öğretisiyle nefsin karanlıkların daha da kararması, öbür tarafta Allah'ın öğretisiyle evvela nefsin 7 kademedeki tezkiyesi, daha sonra tasfiyesiyle kalbin %100 nurlanması. Temiz kalbin sahipleri kimler için? Temiz kalbin sahipleri daimi zikrin sahibi olan ulul elbab, daimi zikrin sahibi olan kalbi 14 kademede müzeyyen olan muhlisler ve en üst noktada salihler söz konusudur. Ama bir insanın nefs tezkiyesine başlayabilmesi, nefs tasfiyesini yapabilmesi mutlaka Allah'ın kendisi için taniyet-i mürşide tabi olmasına bağlı. Kişi kalben Allah'a ulaşmayı dileyecek. Diledikten sonra 12 tane insanla, tabii ki huşu sahibi olan 12 tane insan sahibi kişi hacet namazıyla mürşidini Allah'tan soracak. Ve mürşidine tabi olduğu an 7 tane kalp şartı, 7 tane nimetin sahibi olacak. 7 kalp şartının sahibi olmayan hiç kimse nefs tezkiyesini yapamaz. 7 kalp şartının sahibi olmayan hiç kimse nefs tasfiyesini de yapamaz. Öyleyse kalbimizin temizlenebilmesi mutlaka 7 kalp şartına, kalbimizin %100 nurlarla dolması mutlaka Allah-u Teala'nın tayin ettiği mürşide tabi olmaya ve %100 itaatine bağlıdır. Hepinizin %100 kalbini temizlemiş olanlardan Rabbimizin sizleri kılmasını Efendimizin nimetiyle Yüce Rabbimizden dileyerek sözlerimi tamamlıyorum. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ma'a salavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. İstanbul'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, ülkemizde üst üste depremler yaşanıyor. Depremlere yakaladığımız anda ya da sonrasında nasıl bir tedbir almamız gerekiyor, açıklayabilir misiniz? Deprem afetin olduğu yerlerdeki kardeşlerimiz, onlara sabır diliyoruz. Sabrederlerse çok büyük ecir kazanacaklardır. Orada olmayan diğer kardeşlerimiz de böyle bir sıkıntı içinde değil de Allah Teala onları ondan koruduğu için bu sefer de onların üzerine farz olan şükürdür. İnsanların bütün bu negatif şartlardan kurtularak mutlu olmaları mümkün mü? Evet. Her şeye rağmen mutlu olmak mümkün. Nasıl? Kalpten Allah'a ulaşmayı dilediğimiz an. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz, müminler için her şey hayırdır. Hoşuna giden bir durumla karşılaşırsa ona şükreder. Bu onun için bir hayırdır. Kendisini üzen bir durumla karşılaştığı zaman ona da sabreder. Bu da onun için bir hayırdır. Yani kısacası sevgili kardeşlerim, her şey o güzeldir. Kahrın da hoş, lütfun da hoş. Allah-u Teala'nın deprem bölgesinde olmayan kardeşlerimize bir lütuf keremi, şükredecekler. Deprem bölgesinde olan kardeşlerimiz de Allah-u Teala'nın müsaadesi bir musibet, ona da sabredecekler.
4: Korku ve sevgi. Korku sevgiden sonra insanların kararlılığını en çok etkileyen duygudur. Bu insanlar Allah'ın davetini bilseler, şartlar ne olursa olsun kalbine ulaşmayı dilemeleri halinde Allah Teala adeta o korkuyu sevgiye çeviriyor ve sevgiyle Allah Teala bütün mutlulukları o kişiye bir bir armağan ediyor, hediye ediyor. İşte Allah Teala'nın tek bir dilekle her şeye rağmen insanları mutlu ettiğini insanlar bilmiyor, farkında değiller. Sevgili kardeşlerim, muhterem misafirler, her şeye rağmen her an mutlu olmak mümkün mü? %100 evet. Her şeye rağmen mutlu olmak bir dilektir. Bu dilek kişinin kalpten Allah'a ulaşmayı dilemesidir.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Her An Kur'an, Her An Mutluluk konferansının birisinde tekrar birlikteyiz. Müjdelemek ve uyarmak konulu konferansımıza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Allah hepinizden razı olsun. Sevgili kardeşlerim, insanlık tarihi boyunca Allah'ın biz insanlarla ilişkisi, en sevdiği mahluk olan insan için hep müjdelemektir. Ama bu müjdenin idrakinde olmayanlar da mutlaka uyarılır. Kısaca Kur'an'ın bütünü üzerinden konferansımızı yürüteceğiz. Çünkü Kur'an'ın kendisine indirildiği Nebiler Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz 23 sene boyunca ümmi Nebi ve Resul olan Allah'ın peygamberi sahabesine sadece Kur'an'ı öğretti ve yaşattırdı. Sahabe de Resulullah'tan Kur'an öğrendiler, Kur'an yaşadılar ve 23 sene kısa bir zaman dilimi içerisinde hepsi Nebiler Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e tabi olarak Darüsselam'a davet ettiler. Hayatları boyunca hep Allah'a davetle yaşadılar. Sevgili kardeşlerim, hiçbir şey yoktu. Sadece Allah vardı. Öyleyse hiçbir şey yoktu. Allah vardı, Allah tek. Tek olan Allah'ın yarattığı mahlukatın içerisinde Allah en üst noktada insanı yaratıyor. En çok insanı seviyor ve en sevdiği varlık olan insan için Allah'ın dizayn ettiği din tek bir din. Bu dinin şeriatı da tek. İslam, Allah'a teslim olmak. İşte Adem Aleyhisselam'dan Nebiler Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e gelene kadar nübüvvet zinciri her halkasını Allah'a teslim dinini yaşayan, öğreten peygamberlerden ulaşıyor. Ama Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman Nebiler arasında fetret dönemi var. Nebiler arasındaki fetret döneminde yine her kavimde ardı arkası kesilmeksizin her kavimde Allah'ın veli resulleri var. Nebiler Resuller arasındaki fetret dönemini Allah Teala Maide suresinin 19. ayet-i kerimesinde açıklıyor. Ey kitap ehli, resullerin, peygamber resullerin fetret devrinde araların kesildiği zamanda sizlere gerçekleri açıklayan resulümüz, elçimiz gelmişti. Bize bir müjdeleyici ve uyarıcı gelmedi dersiniz dememeniz için. Öyleyse sevgili kardeşlerim, insanların Allah üzerinde bir hakkı var. Muaz bin Cebel'e Allah Resulü sual soruyor. Ya Muaz diyor, Allah'ın kullar üzerindeki hakkı nedir? Cevabı çok manidar. Allah ve Resulü bilir. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz sorduğu suale cevap veriyor. Ya Muaz, Allah'ın kullar üzerindeki hakkı kulların ona hiçbir şey ortak koşmaması. Neden? Çünkü hiçbir şey yoktu, Allah vardı. Öyleyse Allah tektir. Yaratan O'dur. Dinin sahibi O'dur. Tek dini vaz eden O'dur. Bu dinin şeriatı da sadece o tek olan Allah'ın kanunlarından oluşuyor. Bir sual daha soruyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Ya Muaz, ya kulların Allah üzerindeki hakkı nedir? Cevap çok manidar. Allah'ın, kulların Allah üzerindeki hakkı onlara
azap etmemesi. İşte tekrar Maide 19'a dönecek olursak, bize bir Resul uyarıcı gelmedi demeyesiniz diye. Demek ki kulların Allah üzerindeki hakkı Allah'ın onlara Resul göndermesi. Nebi Resuller Allah'ın kendilerine şeriat kitabı verdiği peygamberlerdir. Ve Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman bu Nebi Resullerin hepsi uyarıcıdırlar. Risaletin de sahibidirler. İşte Nebi'ler Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Ra'd suresinin 7. ayet-i kerimesinde اِنَّمَا اَنْتَ مُنْزِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ. Sen bir uyarıcısın. اِنَّمَا اَنْتَ مُنْزِرٌ. Sen bir uyarıcısın. Ve bütün kavimler için bir hidayetçi vardır. Zamanın her parçasında, bütün kavimlerde. Sevgili kardeşlerim, peygamberin yaşadığı dönemde de her kavimde Müminin suresinin 44. ayet-i kerimesinde bildirildiği gibi Resullerimizi ard arda göndeririz. Her Resul aynı zamanda Allah'ın neziridir, uyarıcısıdır. Ve En'am suresinin 48. ayet-i kerimesinde bildirildiği gibi her kavimde zamanın her parçasında ardı arkası kesilmeksizin Allah-u Teala müjdeleyici ve uyarıcı Resuller gönderiyor. Ayet-i kerimede de zikredildiği gibi bize müjdeleyen, uyaran Resul gelmedi derseniz dememeniz için diyor, mutlaka gönderiyoruz. Yani kulların Allah üzerindeki hakkı Allah'ın onlara Resul göndermesi. Kimler için müjdeci Resul, kimler için uyarıcı? İşte biraz sonra onu ifade edeceğiz ama şimdi de hemen bir giriş yapalım. Kalpten Allah'a ulaşmayı dileyenler için müjdeci, dilemeyenler için uyarıcı. Neden? Allah'ın bize farz kıldığı ezeli ve ebedi din, babamız İbrahim'in hanif dini, Arapça dili İslam, 7 safa ve 4 teslimden oluşuyor. Birinci safası Allah'a ulaşmayı dilemek. İkinci safa Allah'ın tayin ettiği mürşide, Resul'e tabi olmak. Üçüncü safa ruhun teslimi. Dördüncü safa fizik vücut teslimi. Beşinci safa nefsin teslimi. Altıncı safa irşat ve yedinci safa iradenin teslimi olmak üzere 7 safa ve 4 teslim. Bu bütün zaman parçalarında böyle. Rum suresinin 30. ayet-i kerimesinde فَاقِمْ وَشَكَ لَذ۪ينِ حَن۪يفًا فِطْرَةَ اللّٰهِ اَلَّتِ فَتَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا. Artık hanif olarak kendini din için ikame et. Hanif fıtratıyla ki Allah insanları onun üzerine hanif fıtratıyla yaratmıştır. Allah'ın yaratmasında değişme olmaz. Kayım olan, kaim olacak, ezelden ebede kadar yaşayacak din sadece İslam'dır. İşte sevgili kardeşlerim, ezeli ve ebedi dini her kavimde o kavmin ana lisanıyla mutlaka müjdeleyen, uyaran Allah'ın Resulleri, Allah'ın nezirleri var. İşte Kur'an'ın bütünü içinde, neden Kur'an'ın bütünü içinde diyorum? Çünkü Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz hadis-i şerifinde hayrukum men teallemel Kur'an ve allemehu, en hayırlınız Kur'an'ı öğrenen ve öğretendir. En hayırlı olan Kur'an'ı öğrenen ve öğreten Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz 23 sene boyunca öğrettiği Kur'an'la muhteveye baktığımız zaman tam 21 tane ayet-i kerimede Allah Teala bu konuyu dile getiriyor. Müjdeleyici ve uyarıcı. İşte şu müjdeleyen ve uyaran slaytımıza bakacak olursak Bakara 210-119'dan itibaren başlıyor. Biz seni hak ile müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik. Kur'an'ın bir ismi El-Hak'tır. Bakara 213. İnsanlar bir ümmetti.
Allah müjdeleyici, uyarıcı peygamberler bahsetti. Bu ayet-i kerimede bahsi geçen müjdeleyici, uyarıcı o Allah'ın bir peygamberi. Ama Nisa suresinin 165. ayet-i kerimesi onlar müjdeleyici, uyarıcı resullerdir ki insanların resullerden sonra Allah'a karşı bizi uyaran, müjdeleyen bir resul gelmedi diye hüccetleri olmasın. Yani bir mazeretin arkasına sığınmasınlar. Maide 19'u vermiştim. Enam 48. Biz resulleri uyarıcılar ve müjdeleyiciler olmaktan başka bir şey için göndermeyiz. Arap 188. Ben ancak mümin olan kavim için bir uyarıcı ve müjdeciyim. Yunus 2. Onlardan bir adama insanları uyarması, amin olanları ölmeden önce Allah'a ulaşmayı dini müjdelemesi, ona vahy etmemiz insanların acayibine mi gitti? Devam ediyoruz. Hud 2. Muhakkak ki ben ondan, onun tarafından sizin için bir uyarıcı ve müjdeciyim. Hud 25. Nuh'u kendi kavmine gönderdik. Muhakkak ki ben sizin için ifadesi açık ve kesin bir uyarıcıyım. İsra 105. Seni müjdeleyici uyarıcı olarak gönderdik. Kehf 2. Katından şiddetli azapla uyarmak. Salih amel yapan müminleri en güzel ecrin onların olduğuyla müjdelemek için gönderildim. Kehf 56. Biz resulleri sadece müjdeleyici uyarıcı olarak göndeririz. Meryem 97. Onunla takva sahiplerini müjdelemen ve inatçı kavmi uyarman için. Biz seni sadece müjdeleyici uyarıcı olarak gönderdik. Devam ediyoruz. Lokman 7. Öyleyse onu elim azapla müjdele uyar. Ahzab 45. Seni şahit, müjdeleyici, uyarıcı olarak gönderdik. Tebe 28. Ayetleri tek tek gördüğümüz zaman görüyoruz ki Kur'an-ı Kerim'in bütünlüğü içerisinde tam 21 tane ayet-i kerime her kavimde Mümin 44'e göre ardı arkası kesilmeksizin Allah Teala kavim resulleri gönderiyor müjdeleyici uyarıcı olarak. Sevgili kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'de kesin bir hakikatle Allah Teala ayetlerde ispat ediyor ki nebi resullerle veli resuller arasında birbirinden farklı tam 10 tane özellik var. Bu birbirinden farklı özelliklere baktığımız zaman özellikle nübüvvet Peygamber Efendimiz'e sona ermiştir. Ama Risalet kıyamete kadar devam edecek. Nebiler asaleten şefaat yetkisine sahiptir. Veli Resuller vekaleten şefaat yetkisine sahiptir. Nebi Resuller asaleten devrin imamıdır. Veli Resuller vekaleten. Nebi Resullerin 5 görevine karşılık Veli Resuller 4 görevin sahibi. Nebi Resuller şeriat kitabı sahibidirler. Veli Resuller onunla amel edenlerdir. Aralığına fetret dönemi var Nebi Resullerin. Veli Resullerin fetret dönemi yok. Aynı anda iki Nebi yok. Aynı anda bütün kavimlerde Veli Resuller var. Aynı soydan gelirler. Veli Resuller farklı soydan, farklı ırktan gelirler. Sadece insanlardan seçilirler Nebi Resuller. Veli Resuller insanlardan, meleklerden ve cinlerden seçilir. Sevgili kardeşlerim, bu farklı özelliklerin farklı ayetlerde yer aldığını görüyoruz. Öyleyse hiç kimse mazeretin arkasına sığınamaz, bana tebliğ gelmedi diye. Nitekim bu dünya hayatını yaşayan herkes davranışları itibariyle 15 yaşından itibaren ölüme kadar kazandığı pozitif ve de negatif dereceler itibariyle Allah'ın huzurunda hesap verecek ve kazandığı pozitif dereceler negatif derecenin fazlaysa Müminin suresinin 102. ayet-i kerimesine göre gideceği yer cennet takva sahibi olması hasebiyle ama kaybettiği dereceler kazandığı derecelerin fazlaysa onun da hüsranda olması hasebiyle gideceği yer cehennem. Ne diyordu Allah Resulü? Allah'ın kullar üzerindeki hakkı ne? Ona şirk koşmamaları. İşte kimin
Kaybettiği dereceler kazandıracağın fazladır. Allah'a şirk koşanlar. Allah Teala Zümer 65'te evrensel kanunu şöyle ifade ediyor. Sana ve senden öncekilere vahyettik. Eğer şirk koşarsan amelin boşa gider. Beysurana düşerlerden olursun. Kimdir şirk koşan? Rum suresinin 31. ayet-i kerimesinde belirtildiği gibi Münibine ileyhi ve takuhu Allah'a yönel ulaşmayı dile ve takva sahibi ol ve sakın müşriklerden olma. Müşrikler dinde fırkalara ayrılanlardır. Müşrikler kaybettiği dereceler kazandığı derecelerden fazla olanlardır. Müşrikler ameli boşa giden insanlar. Ama müşrik şirkte kalmasının sebebi Allah'a ulaşmayı dilememesi. Nebilal Sultanı Peygamber Efendimiz ümmetim için aşık şirkten korkmuyorum. Artık ümmetimden güneşe tapan, aya tapan, yıldızlara tapan, putlara tapan olmayacak. Ama ümmetim için en çok korktuğum şey gizli şirk. Kişinin hevasını ilah edinmesi. İşte bu noktayı nazardan olaya bakacak olursak, herkesin kurtuluşu kalben ulaşmayı dileyerek şirkten kurtulmaktadır. Sevgili kardeşlerim, Allah'a ulaşmayı dilemek cehennemden kurtuluşun, kurtulmanın şifresidir. Allah'a ulaşmayı kalben dilemek aynı zamanda cennetin anahtarı, cehennemin kilididir. Öyleyse insanla Allah arasındaki ilişkiye baktığımız zaman gelen müjdeci, uyarıcı Resullerin yaptığı iş ne? İnsanlara duyduk duymadık demeyin, kalpten Allah'a ulaşmayı dileyin. Şimdi birisi der ki ben ki

Allah'a ulaşabilecek Allah'ın zatından üfürülen bir ruh vardır. Zaten bu ruh sebebiyle insan eşrefi mahlukattır. En üstün varlıktır. Allah'ın ruhu insandan başka hiç kimsede yok. Sadece insanda var. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah zatından ruh üfürmüş ve katından gönderdiği müjdeleyici verici resullerle herkesin Allah'ın kendisine verdiği ruhu hayattayken kendisine iade etmesini, teslim etmesini istiyor. İşte ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasını 73 ayet-i kerimede 19 fiille Allah Teala açıklıyor Kur'an ayetleriyle. 19 fiille 73 ayet-i kerimede açıklıyor. 12 ayette Allah Teala farz kılıyor. Sevgili kardeşlerim, öncelikle Hazreti Ebubekir'in malını bütünüyle Resulullah'a teslim ettiği zaman sahabenin "Ya Ebubekir, çocuklarına miras olarak ne bıraktın?" deyince çok manidar bir cevap veriyor. "Ben çocuklarıma Allah ve Resul sevgisini bıraktım." İşte Allah ve Resul sevgisi kurtuluşun garantisidir. Abi sahabi geliyor, "Ben cennete gitmek istiyorum. Namaz kıl, oruç tut, bunların hiçbirisini yapmıyorum." Allah Resulü diyor ki, "O zaman ne yapıyorsun? Ben seni çok seviyorum." diyor. Herkes sevdiğiyle beraber haşrolunur. Öyleyse Allah ve Resulü sevgisi kurtuluşun garantisidir. O zaman insanoğlu en büyük sermaye olan Allah ve Resulü sevgisini evvela kalbine nakşetmeli. Daha sonra sevdiklerine de bunu yaymalı. Onların da kalbinin bu talebin sahibi olması istikametinde bir gayretin sahibi olması lazım. İşte bu açıdan olaya baktığımız zaman 12 ayette bize Allah-u Teala farz kılıyor. Sevgi nedir? Sevgi Allah'ın kutsal kitaplarda bildirdiği emre itaattir. İtaat yoksa sevgi yoktur. İtaat aynı zamanda bir teslimiyettir. Öyleyse 73 ayet-i kerimede açıklanan, 12 ayette farz kılınan ve devamlı olarak kavim resulleri tarafından o kavmin ana lisanıyla onlara tebliğ edilen "Allah'a ulaşmayı dileyin, Allah'a ulaşmayı dileyin, Allah'a ulaşmayı dileyin" daveti ulaştığı zaman davete icabet edenler, onlar Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Ve Allah Teala ulaşmayı dileyenleri rahim esmasıyla tecelli ederek onları müjdeliyor. Başlangıç noktasında birinci basamakta olaylar var. İkinci basamakta olayların değerlendirilmesi ve iki grup insan, bir kendileri ulaşmayı dilemeyen, başkasının dilemesine mani olan insanları Allah Teala cehennemle müjdeliyor. Onlar cehennem ehli. Ama seçilmesine rağmen Allah tarafından ölüme kadar, uzun zaman geçmesine kadar hadis 16'ya göre Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için üzerlerine delalet hak olanlar var. Onlardan gideceği yer cehennem. Arap suresinin 30. ayet-i kerimesinde Allah Teala şöyle buyuruyor onlar için: "Fariqan hada ve fariqan haqqat aleyhimud delale." Bir fırka, bir grup hidayet erdi, fırka-i naciye. Bir de seçilmesine rağmen Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin üzerine delalet hak oldu. O delalet hak olanlar intekuzum şeyatine evliya min dunillah, Allah'tan gayri şeytanları dost edindiler. Ve yahsabuna enne muhtedun, ve onlar kendilerini hidayette zannediyorlar. İşte bugün İslam aleminin içine düştüğü tuzak bu tuzak. İslam'ın beş şartıyla kendilerini hidayette zannediyorlar. Ama Kur'an ayetleriyle incelediğim zaman hayır, onlar sadece zanna tabi oluyorlar. 7 ayet-i kerimede Allah Teala uyarıyor, zanna tabi olmayın. Vahye tabi olun. Cahiller zanlara tabi olanlardır. Allah Resulü zandan sakının, zan sözlerin en yalanıdır. Ama ilim verilenler, onlar da vahye tabi olanlardır. 7 ayet-i kerime zandan sakının, zan sözlerin en yalanıdır. Zancılardan önce ilim öğrenin.

0: İlim dediği vahiy. Evet, vahye tabi olmak hepimizin üzerine farz. Tabi olanlar kimler? Tabi olanlar daveti kabul eden, Allah ve Resul'e itaat eden, kalben Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. İşte sevgili kardeşlerim, kalben Allah'a ulaşmayı dilemek, cehennemden kurtulmanın şifresidir. Kalben Allah'a ulaşmayı dilemek, cennetin anahtarı, cehennemin kilididir. Bir dilek dilediği zaman Enfal 29'a göre Allah Teala Rahim esmasıyla tecelli ederek peş peşe ona 7 furkan veriyor. Ve 7 furkanın sahibi olan kişi cennetle müjdeleniyor. Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesi gereğince. Onlar ki tağutta kullanmaktan iştinab ettiler. Allah'a yöneldiler. Allah'a ulaşmayı dilediler. Onlar için müjdeler vardır. Kulları bir müjdele. Evet sevgili kardeşlerim. Allah Resulü birbirinizden nefret etmeyin. Birbirinize haset etmeyin. Birbirinize sırt çevirmeyin. Ey Allah'ın kulları kardeş olun. İnsanlık tarihi boyunca insanlar için en manalı olay kardeş olmak. Nebila Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz kardeşlerimi özledim buyuruyor. Masum bir şekilde sahabe biz senin kardeşlerin değil miyiz ey Allah'ın Resulü? Hayır diyor, onlar henüz gelmediler. Ahir zamanda Kur'an-ı Kerim'de adı zikredilen Sabikun el-Ahir'inden bahsediyor. Onlar insanların ifsad ettiği sünnetimi ıslah ederler. Onlar insanların ortadan kaldırdığı sünnetimi de ihya ederler. İşte bu Mehdi Aleyhisselam döneminde Muhterem Efendimizin yıllarca süren açıklamalarıyla, Allah'a davetiyle 8500 saatlik bir sohbet muhtevasıyla hep bunu görüyoruz. İnsanlara hep Allah'a davetisi ve bu daveti kabul edenler mutlak surette Allah'ın garantisi altında ahiret ve dünya saadetini yaşayanlardır. Allah Teala 7 furkanın sahibi olan kişiyi bu halde bırakmıyor. İşte Mülk Suresi'nin 8-9-10. Ayet-i kerimesinde cehenneme gidenler cehennem bekçileri sual soruyorlar. Size nezir gelmedi mi? Hepsi itiraf ediyor, geldi. Ama biz onları yalanladık. Allah bir şey indirmemiştir dedik ve onları suçladık hidayet olmakla. Ama bir itirafta bulunuyorlar. قَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَوْا اَوْ نَاقِلُوا İşitseydik ve akbetseydik مَا كُنَّا فِي عَصَابِ سَيِّرِ Bugün cehennemde olmazdık. Evet sevgili kardeşlerim, cehenneme gidenler demek ki kimler? Kalben ulaşmayı dilemeyenler. Ama cennete gidenler de kalben ulaşmayı dileyenler. İşte Resullerin müjdelediği kalben ulaşmayı dileyenlerdir. Uyardığı kişiler de kalben ulaşmayı dilemeyenlerdir. Nebila Sultanı Peygamber Efendimiz Şuara Suresinin 214. ayet-i kerimesinin açıklamasında Hazreti Ali'ye diyor ki bütün akrabayı talukatı Arafat'ta topla. Ve bakın tek tek o günkü Arap kabilelerinin ileri gelenlerin ismini zikrederek ey Kab oğulları, ey Şems oğulları, ey Haşim oğulları bakın kendinizi cehennemden kurtarınız. Kendinizi cehennemden kurtarınız. Kendinizi cehennemden kurtarınız. Sevgili kardeşlerim, cehennemden kurtuluş tek bir dilektir. İşte cehennemden kurtulmanın şifresi bir dilektir. O kalben Allah'a ulaşmayı dilemek. Yetmez. Arafat'ta toplandığı zaman Allah Resulü diyor ki şu dağın arkasında üzerinize bir ordu geliyor desen bana inanır mısınız? Evet diyorlar. Çünkü bugüne kadar senin ağzından hiçbir yalan çıkmadı. Sen yalan söylemiyorsun. O zaman noktayı koyuyor. O halde diyor ben şimdi sizi önünüzdeki şiddetli bir azap günü bulunduğunu, Allah'a mülaki olmaya inanmayanların, Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin o çetin azaba uğrayacaklarına haber veriyorum. Sevgili kardeşlerim, Muhammed'i anlıyor musunuz? Şu anda İslam aleminin hepsinin öğretisinde İslam'ın 5 şartı var ve Allah'a mülaki olmak yok. Yani din yok. Cebrail aleyhisselam Peygamber Efendimizin yanına geliyor ve 4 tane sual soruyor. Kâle mel İslamu ya Resulullah. Kâle mel imanı ya Resulullah. İman neden ey Allah'ın Resulü? İkinci sual. Kâle mel İslamu ya Resulullah. İslam neden ey Allah'ın Resulü? Üçüncü sual. Kâle mel ihsanu ya Resulullah. İhsan nedir ey Allah'ın Resulü? Ve dördüncü sual. Mete saate ya Resulullah. Dört sual peş peşe söylüyor. Ama bunların başında iman nedir? Cebrail aleyhisselamın iman, Resulullah'ın Cebrail aleyhisselama verdiği iman tarifine bakın. قَالَ الْاِمَانُ اَنْ تُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَمَلَائِكَةِ وَالْلِقَاءِ وَرَسُولِ وَتُؤْمِنُ بِاللّٰهِ İşte bugün insanların Kur'an'ı unuttuğu bir dönemde Kur'an'ı Allah'ın öğretisiyle bize öğreten Mehdi aleyhisselam mümin olmanın yedi inanç şartı, yedi kalp şartı, yedi de nimete bağlı olduğunu bize açıklıyor. Ve Resulullah'ın iman tarifinde yedi inanç şartından beş tanesi var, diğeri de onun içerisinde yer alıyor. Hem Allah Resulü iman tarifinde lika Allah'a bildiriyor, hem Cebrail aleyhisselam sualinde bunu istiyor. Ve Kur'an-ı Kerim'deki yedi tane ayet-i kerimede lika Allah'ı dilemeyenlerin delalette kalacağı, gideceği yerin cehennem olduğu bildiriliyor. Aynı Kur'an-ı Kerim'de 7 ayet-i kerimede lika Allah'ı dileyenlerin de kurtuluşa ulaşacağını Allah-u Teala garanti ediyor, onların mürşitlerine ulaşacağını bildiriyor. Yani sevgili kardeşlerim, Allah'ın ardı arkası kesilmeksizin gönderdiği veli Resulleri idrak edebilen, onların Resul kimliğiyle onları tanıyan, kalbini nakşeden kimler? Onlar kalben Allah'a ulaşmayı dileyenler. Ama dilemeyenleri Allah delalette bırakıyor ve onları alelade insanlar olarak görüyorlar. Ama cehenneme girdiklerinde cehennemin içinde itiraf ediyorlar. قَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُوا اَوْ نَاقِلُوا İşitseydik ve akletseydik مَا كُنَّا فِي عَسَبِ سَهِرْ Bugün cehennemde olmazdık. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bütün insanlar huzur ve mutluluğu arıyor. Huzur ve mutluluğun tek bir adresi, şifresi var. Bir dilek, kalpten Allah'a ulaşmayı dilemek. Dünya saadetinin anahtarı da kalpten ulaşmayı dilemektir. Cennete girmenin giriş kapısı da, Kur'an'ın giriş kapısı da kalben Allah'a ulaşmayı dilemektir. Ve bütün zaman parçalarında cennetliklere de bu bildiriliyor. Bildirdiğini nereden biliyoruz? Cennetle müjdeleniyorlar. İşte Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerle yedi safa müjde. Evet, bütün veli resuller, nebi resuller, nezirler geliyorlar. İnsanları ulaşmayı dileyenleri cennetle müjdeliyorlar. Bakın Bakara 223. Kimdir bu müjdelenen kişi? Mülaki olacağına inanan kişi. Onu müjdeliyor Allah-u Teala. Bakara 97. Müminlere bir hidayet ve müjde olarak senin kalbine indirdi Kur'an-ı Kerim. Tövbe 112. Müminleri müjdele. Hakef 12. Muhsinleri müjdele. Nahl 89. Müjde olarak indirdik Kur'an-ı Kerim'i. Nahl 102. Müslümanlara hidayet ve müjde olarak indirdik. Ve Yunus 64. Ela inne evliyallah ve la havfun aleyhim ve la miyasenim. Sevgili kardeşlerim, bugün veli olmak deyince insanlar adeta sanki farklı bir gezegenden insanları söylüyor zannediyorlar. Halbuki Allah herkesi kendisine dost olma potansiyeliyle yaratmış. Herkes Allah'a dost olsun, veli olsun diye yaratılmış. Allah'a dost olmak bir dilektir. Veli olmak, ermiş evliya olmak bir dilektir. Ama bilene dün dernektir. İşte görüyorsunuz Yunus 64'te Allah'ın melileri için korku yok. Onlar mahzun olmazlar. Onlar amen olup takva sahibi olmuşlar. Onlar için dünyada da ahirette de müjdeler vardır. Allah'ın insanlar için vaaz ettiği hedef iki cihan saadeti. Ama iki cihan saadetinin anahtarı kalbine ulaşmayı dilemek. Dileyenleri Allah mutlak surette onlar için tayin ettiği müjdeye ulaştırıyor. Ve dikkat edin, bugün konferansın konusu müjdelemek ve uyarmak. Tam 21 ayet-i kerimede Allah-u Teala tekrar tekrar söylüyor ki insanlar hayattayken mutlaka Allah'a ulaşmayı dilesinler. Allah da onların ruhunu kendisine ulaştırmakla onları müjdeleyecek. Sakın sakın dilememezlik etmesinler. Dilemedikleri takdirde hem bu dünyada huzursuz ve mutsuz hem de ölüm sonrası hayatta gidecekleri yer kesinlikle cehennem. Evet sevgili kardeşlerim, cennet mi cehennem mi, ne diyorsunuz? Neyi istiyorsunuz? Efendim ses soluk çıkmıyor. Evet. Cenneti istiyorsanız bir dilek. Gerçekten bu kadar kolay mı cennete gitmek? Evet. Bir kalbi dilek. Allah Teala her devirde bütün insanları cennetine almayı istiyor ama iradenin hilafına değil. Allah istiyor fakat insana da cüz'i irade vermiş. Cüz'i irade sahibi kişi de istese o zaman mutlak surette cennetin sahibi oluyor. Allah insanların hepsinin ikinci cennete gitmesini de istiyor. Ama mürşide tabiyete bağlamış. Tabi olmalarını Allah Teala mutlaka onlarla müjdeliyor. Firdevs cennetiyle. Ruhunu teslim edenleri Hult cennetiyle, fizik vücut teslimi yapanları Gurafa cennetiyle, nefs teslimini yapanları Meva cennetiyle, külli zikirde olanları Naim cennetiyle ve salaha ulaşanları da An cennetiyle müjdeliyor Allah Teala. Evet, Allah'la insan arasındaki ilişki müjde. Muhterem Efendimiz bedava dostlar bedava, yağma asanın böreği dediği zaman işte bunu kastediyor. Nedir bu? Bir dilek ve müjdeler, müjdeler, müjdeler. Öyleyse sevgili kardeşlerim, siz de Allah'ın dostları olarak, ermiş evliya olarak, veli müşritler olarak, kısacası Allah'ı sevenler, Allah'a aşık olanlar, Allah'a hayran olanlar olarak müjdelenmek istiyor musunuz?
1: İnşallah.
0: Dilden mi, kalpten mi?
1: İnşallah.
0: Kaç kişi şu anda Allah Allah diyor. Evet sevgili kardeşlerim, işte kalben ulaşmayı diledikten sonra Allah'a giden bütün kapıları açacak olan anahtar o Allah'ın isminin tekrarı zikirdir. Zikir de farz, çok zikir de farz, daimi zikir de farz, külli zikir de farz, tesbih de farz, farz oğlu farz. Ve bu kadar kolay, bu kadar güzel. Allah Teala herkesin iki cihan saadetinin sahibi olmasını istiyor. Biz de Rabbimizin bu dileğine katılarak sunuş konuşmasını, konferansını burada tamamlıyoruz. Ve hepinizin iki cihan saadetine ulaşmanızı Efendimiz himmeti yüce Rabbimizden diyerek sözlerimi tamamlıyorum. Allah hepinizden razı olsun. Eğer siz de müjdelemek ve uyarmak konulu konferansımızdan nasibinizi aldıysanız, ulaşmayı dilediyseniz ve tabiyetinizi gerçekleştirmek istiyorsanız, hazırsanız o zaman sözlerimi arkamdan tekrar etmenizi istiyoruz. Hazır mısınız?
1: İnşallah.
0: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.
1: Allah'ın huzurunda
0: yaptığım günahlardan tövbe ederek ve Allah'tan mağfiret dileyerek
1: ve
0: Allah'ın emir ve yasaklarına
1: uyacağıma yemin ederek
0: Allah'tan kendisine kitap, sancak, taht
1: nur ve kılıç verilen,
0: devrin imamına,
1: ve onun vekilinin emirlerine,
0: itaat edeceğime,
1: yemin ederek,
0: ihsanla,
1: tabi olduk.
0: La ilahe illallah,
1: Muhammedin Resulullah ve Nebiyullah.
0: Evet, tövbeniz tamamlandı. Allah hayırlı etsin, mübarek olsun. Tövbe alan kardeşlerimiz bulundukları yerde fiziki tövbelerini de vekil kardeşlerimizden almayı unutmasınlar. Hayırlı olsun, mübarek olsun. Bir başka konferansta tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri sizlerle olsun sevgili kardeşlerim. Sizi çok ama çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El Fatiha ma'as selavat. Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Muhterem misafirler, dikkatinizi çekmek istiyorum. Bu dünyada sıkıntı çeken insanlar batsın bu dünya. Ve hep yani dünyadan şikayet ediyorlar. Şimdi çok enteresan. Bütün bu dünyadaki zevkleri toplayın.

dünyadaki sıkıntıları toplayın. Cehennem azabının karşısında bir zerre bile değil. Acaba anlatabildim mi? O zaman anladıysanız kesinlikle ben inanıyorum şu anda beni dinlemekte olan bay ve bayan muhterem misafirler. %100 eminim ne yapar yapar bu dileği kalbime çivi gibi çakarım. Çakamazsın, Rabbinden dile. Rabbine yalvar. Başını secdeye koy gözyaşlarıyla. Her başına gelen sıkıntı bu duayı yapman içindir, hiç unutma. Bütün musibetler kalpten bu duayı yapman içindir. O zaman senin için bir dönüm noktası. Böyle bir konferansa geldiysen hemen kalpten ulaşmayı dile. Dile ki Allah Teala seni hemen kalp doktoruna ulaştırsın. Ne olur kalp doktoruna ulaştırırsan. Bakın İbn-i Sina ne diyor? Hiçbir hastalık yoktur ki şifası olmayan olmasın. Sadece irade eksikliği var. Yani şifası olmayan hiçbir hastalık yok sevgili kardeşlerim. Eksik olan ne? Şifası olmayan hiçbir hastalık yoksa eksik olan ne? İrade eksikliği. Yani siz bugün iradenizle kalpten ulaşmayı dileseniz o zaman bütün hastalıklarının doktoruna Allah sizi mutlaka ulaştırır. Bütün hastalıklar. Neyi hastalık varsa sizi mutlaka devrin imamına ulaştırır. Devrin imamı şu an dünya üzerinde bütün insanların, bütün kainattaki insanların hastalıkların doktoru mu? %100 evet. %100 evet. O zaman ne yapıp yapıp mutlaka kalpten Allah'a ulaşmayı dileyin.

0: Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz bir kere daha Yüce Rabbimiz. Her an Kur'an, her an mutluluk programında bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz irşat ve mürşit. Birinci sual, irşat ne demektir? Mürşit kavramıyla ilişkisi var mıdır? İrşad, kişinin nefs tezkiyesi ve tasfiyesi yapabilmesini temin etmek, böylece ruhunu ve içini, nefsini ve iradesini Allah'a teslim etmesini sağlamak demektir. İrşad, kişinin bağlandığı mürşidin ona dinini öğretmesiyle gerçekleşir. Mürşid kelimesi, irşad kelimesi rüşt kökünden geliyor. Rüşt, İrşadın temelini teşkil eder. Rüştün sahibi raşittir ve başkalarına bu konuda öğretim veren kişi ise mürşid adını alır. İrşad onun sahibi mürşitlerdir, resullerdir. En üst kademede de devrin imamları, vekaletin devrin imamı Veli Resuller ve asaletin devrin imamı Nebi Resuller, peygamberlerdir. İnsanla Allah arasındaki ilişkide Allah'a giden yol, Allah'a ulaştıran yol irşat yoludur. Ama kim ki bu yolu tercih etmezse otomatikmen o da gay yolu ki gay yolu şeytana götüren, cehenneme götüren yoldur. İrşat yolu ise Allah'a ulaştıran, Allah'a teslimi sağlayan yoldur. Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala özellikle Bakara Suresinin 186. ayet-i kerimesinde konunun bidayeti dua ile başlıyor. İza se'aleke ibadi anni fenni qaribun ucibu davete da iza da'ani felestecibu li vel yu'minu bil alamin yashudun. Kullarım sana benden sorduğu zaman ben onlara yakınım. Allah Teala Enbiya suresinin 7. ayet-i kerimesinde de ve ma arsalna min qablike illa rijalen nuhi ileyhi fesalu ahle zikrin kuntum la ta'lemun. Senden önce vahyettiğimiz rical erkeklerden başkasını göndermedik. Eğer bilmiyorsanız zikir ehli daimi zikrin sahiplerine sorun. Ama Bakara 186'da konunun ayetin muhatabı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'dir. O zaman Bakara 186'da muhatap Peygamber Efendimiz ise Nahl suresinin 43 ve 44. ayetlerine bakmamız lazım. Nahl suresinin 43. ayet-i kerimesinde "Umar senna min qablike illa rijalin nuhi ileyhi fesalu ahle zikrin in kuntum la ta'lemun." Biz senden önce de kendilerine vahyettiğimiz ricalden erkeklerden başkasını resul olarak göndermedik. Eğer bilmiyorsanız o takdirde zikirlerine daimi zikrin sahiplerine sorun. Beyinelerle, ispat vasıtaları ve semavi kitaplarla Resuller gönderdik. Onlara indirilenleri insanlara beyan etmeni, açıklaman için sana da zikri Kur'an'ı indirdik. İşte insanlara beyan etmeni, açıklaman için de sana zikri Kur'an'ı indirdik buyuruyor. Peygamber Efendimiz indirilen Kur'an-ı Kerim ve Peygamber Efendimiz'e indirilen Kur'an-ı Kerim'e eğer senden sorarlarsa o zaman nasıl sahabe dini öğrenmek üzere Bakara 186'ya göre kime sormaları lazım? Nevilat Sultanı Peygamber Efendimiz'e sorun diyor. Umulur ki böylece onlar tefekkür ederler. İşte Bakara 186'da onlar da bizim davetime icabet etsinler. Mümin olsunlar ve böylece irşada ulaşırlar. Böylece irşada ulaşırlar. Yani bidayetinden nihayetine kadar 28. basamağın 4. kademesinde kişi irşad oluyor. Ama kime sorarak? Allah'ın irşad da vazifeli kıldığı veli mürşide sorarak. En üst seviyedeki veli mürşid daima kimdir? Eğer Nebi Resulse asaleten devrin imamı olan Nebi Resul'dür. Eğer onun olmadığı fetret döneminde ise kavim Resullerinden Allah'ın seçtiği vekaleten devrin imamı en üst seviyedeki mürşidi bize açıklıyor. Allah razı olsun. İkinci sual, irşad farz mıdır? Evet, Bakara 186'da irşadın farz olduğu Allah Teala bize söylüyor. Umulur ki irşada ulaşırlar. İrşad mürşitle yaşanması lazım. Maide 35'te ya eyyühellezine amenü takullaha vebtegû ileyhi vesilete. Takva sahibi olun ve sizi kim Allah'a ulaştırmaya vesile olacaksa onu Allah'tan isteyin. Hücurat 7'de sahabenin hepsinin irşada ulaştığını görüyoruz. Ve alemu enne fikum Resulullah. Bilgin Allah'a Resulü içinizde. Yani Allah'ın Resulü Nemira Sultanı Peygamber Efendimiz'den bahsediyor. O sizin içinizde. O en üst seviyedeki mürşid. Ve lev yutukum kesin emri emri. Eğer emirlerde size uysaydı lanetim. Belki Allah'ın lanetine bir uğradınız. Lakin habbebe ileyküm l-imani. Allah size imanı sevdirdi. Ve zeyennehu fi kulubikum. Ve kalplerinizi onunla tezin etti. Ve kerriyeküm l-küfre vel fuzuka vel isyan. Ulaikum r-raşidun. Öyleyse imanın sevdirilmesi, İmanla kalbimizin müzeyyen kılınması ve küfrün, fıskın, isyanın bizden beri kılınmasını Allah Teala ifade ediyor. Küfrün, fıskın ve isyanın beri kılınması. Kimdir isyan eden? Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz hadisinde Allah'ın davetine icabet etmeyen Allah ve Resulüne isyan etmiştir. Ama aynı zamanda devrin imamı kendisi belli olduktan sonra kim ondan yüz çevirirse onlar da fasıklardır. Hangi ayet-i kerime? Al-İmran 82. Allah'ın davetini icabet etmeyen Allah'ın Resulüne asi olur. Bu olaydan bakacak olursak Allah-u Teala bizi küfürden, fısktan ve isyandan beri kılıyor. İşte onlar irşada ulaşanlardır. 14 asıl evvel sahabenin hepsi irşada ulaşmış. Ali İmran 104'e göre ve Tövbe 100'e göre. Tüm insanların irşada ulaşması açık şekilde Kur'an-ı Kerim'de emrolunmuştur. İrşad da farzdır, mürşit de farzdır. İnsanlar irşad yolunun sahiplerinin ışığı altında Allah'a ulaşmayı diledikten sonra ruhlarını Allah'a ulaştırırlar ve diğer teslimlerini bir bir gerçekleştirirler. Bütün sahabe irşad makamının sahibi olmuş ve başkalarını da irşadına vazifeli kılmışlardır. İşte Tövbe 100 bunu açıklıyor. Bu irşad makamının sahibi olan mürşidi veya kendisine cereyan olan bir vekil mürşidi herkes bulunduğu çevrede mutlaka bulabilir, aramalıdır. Üçüncü sual, her insan irşad etme yetkisinin sahibi olabilir mi? Allah Teala herkesi bu potansiyelle yaratmıştır. Herkes Allah Teala'nın irşad etme yetkisine sahip bir potansiyelin sahibidir ama bunu hayata geçirmek kişinin serbest iradesine bırakılmıştır. Allah Teala devreye girmedikçe hiç kimse irşad etmek yetkisinin sahibi olamaz. İrşad edebilmek yetkisinin sahibi olanlar Allah tarafından irşad makamına tayin edilenlerdir. Dikkat edin, irşada ulaşmanın son makamı ihlas makamıdır. İrşada ulaşmanın son makamı ihlas makamıdır. Mürşit olmaksa, irşad etme yetkisine kazanmaksa bundan sonraki salah makamına aittir. Allah o kişiye irşadın ötesini öğretir. Allah yolunda bütün insanlar için söz konusu olan şey bu hedefe ulaşmaktır. Kur'an-ı Kerim herkesi mürşit olmaya davet eder. Evet, Kur'an-ı Kerim herkesi veli olmaya, arkasından da veli mürşit olmaya davet eder. Ruhunu Allah'a teslim ile kişi ermiş evliya olur. Ama ne zaman ihlasa ulaşırsa, seher vaktinde Tahrim suresinin 8. ayet-i kerimesine göre tövbe-i nasuha davet edilirse, o kişi tövbe-i nasuha tövbe ederse, o zaman o salah makamına ulaşır. Tövbe-i nasuha yapanlar, onlar muhlislerdir. Ey ameni olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, nasuh tövbesiyle tövbe edin. Umulur ki Rabbiniz sizin günahlarınızı örter, salahın birinci kademesi, sizi altından nehirler akan cennetlere koyar. O gün Allah nevileri onunla beraber layık mahzun olmaz. Onların nurları önlerinde ve sağlarında koşar. İkinci makam. Rabbimiz bizim nurumuzu tamamla ve bize mağfiret et. Günahımızı tekrar sevaba çevir ve irademizi de teslim al tabii bunun içerisine. İşte bu güzelliklerle kişi İhlas makamında tövbe-i nasuhtan tövbe ederek hedefine ulaşabiliyor. Allah Teala herkese ihlası farz kılmış. Nebi Sultanı Peygamber Efendimiz Allah şüphesiz ki bu dini nefsinizi ihlasa ulaştırmak için var etti. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili halkımıza sualler yönelttik. Bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Kur'an'daki irşat kavramı bir insanı Allah'a teslim etme faaliyetidir. Sizce bir insan Allah'a nasıl teslim olur?
2: Kur'an-ı Kerim'in mealini düşünerek okuyoruz ama mealini düşünerek de Allah'a teslim olabiliriz. Allah'a düşünebiliriz.
3: Kelime-i şehadet getirerek oluruz.
4: Vallahi onun sonucu ölüm herhalde. Ölüm teslimat.
1: Allah-u Teala irşad olmanın temelinde Allah'a ulaşma dileğinin olduğunu söylüyor. Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsunuz?
5: Tüm her şeyimizde onunla ulaşmak ama nerede öyle bir Müslümanlık yok tabii ki.
3: Ölüm geliyor aklıma, ne gelir?
1: Ölmeden önce ulaşamaz mıyız?
3: Ulaşamayız. Nasıl ulaşacağız?
1: Allah bizden bunu istiyor. Ölmeden evvel ölünüz yani. Ölmeden önce bana ulaşmayı isteyin diyor. O zaman benim dostum olacaksınız.
4: Ama şu an her şeyimi de aldı. Bazen isyan etmek istiyorum. Etmek istiyorum yani. Bazen gidiyorum bir camiye bir şey mi yapayım? Ya bir sürü şey aklıma geliyor ama bu isyana giriyor. Hani kötülük yapayım diyorum. Bunda bir anlamı yok yani. Ha şuraya geldim yine dua ettim yani.
1: Olabilir miyiz sizce bir Hacı Bayram gibi Mevlana?
6: Ay çok isterim. Çok isterim ama ya onlar gibi olamayız maalesef. Onlara yetişemeyiz yani. Mümkün değil.
3: Nasıl oluruz öyle? Ah keşke olsa. Öyle olamayız öyle. Nerede? Rabbime nasıl ulaşırız? Ah.
1: Allah'ım seni çok seviyorum.
6: Çok seviyorum. Hem de canımdan daha çok, evlatlarımdan daha çok.
3: Allah'ım seni canımdan çok, dünyalardan önce seviyorum. Nasıl sevmem onu?
4: Ben de senin evliyan dostun olmak istiyorum.
3: Dostun evliyan olmak istiyorum. Ya Rabbim kavuştur beni Allah'ım kendine.
0: Bir misafirimiz bazen Allah'a isyan etmek istiyorum. Bir sürü şey aklıma geliyor, kötülük yapayım diyorum ama bunun da bir anlamı yok. Yine şuraya geldim, dua ettim dedi. İçimizdeki isyanın önüne nasıl geçebiliriz? Sevgili kardeşlerim, insanlar neden isyan ediyorlar? Allah-u Teala insanları çok seviyor. Ve onlardan istediği tek şey insanların mutluluğu. Ve mutluluğu da öyle basit bir sebebe bağlamış ki, belli ki isyan edenler basit tek bir dilekle nasıl mutlu olacağını bilmeyenlerdir. Allah Teala insanı en şerefli varlık olarak yaratmış. Hicr suresinin 26. ayet-i kerimesinde şu anda ekranda gördüğünüz gibi bir fizik bedenin, Şems suresinin 7. ayet-i kerimesinde bir nefsin ve secde 9'da Allah'ın zatına üfürülen bir ruhun sahibiyiz. Fizik vücudumuz nefse ruhun mekanı. Nefste 19 afet, ruhta da 19 tane hasret. Bir denge varlık olarak hayatı yaşıyoruz. Ama Allah-u Teala Taha 123'te siz ve şeytan birbirinize düşman olarak yeryüzüne inin. İşte üç vücuda sahip olan serbest irade, cüz'i irade sahibi aklın kumandasında hayatı sürdüren kişi bu dünya hayatına gönderiyor ve dünya hayatında düşman olan iblis Allah'tan aldığı müsaade gereğince Araf 16'da senin sırat-ı müstakimine oturacağım. Allah hepimizden sırat-ı müstakime ulaşmayı dilemesini istiyor. İblis de diyor ki ben senin sırat-ı müstakimine ulaşacağım. Senin sırat-ı müstakimine ulaşmak isteyenlerin sağından, solundan, önden, arkasından gireceğim. Onların çoğunu şükredici bulmayacaksın. Yani onların sırat-ı müstakime ulaşmasını engelleyeceğim diyor. Ne ile yapıyor bunu iblis? Nefsimizdeki afetler bütünüyle nefsimizin kalbini işgal ettiği sürece bizi devamlı isyana sürükler. Dünyadaki her problem bizim için bir mesele teşkil eder. Hep mutsuz oluruz, huzursuz oluruz. Oysa ki Allah insanları sadece mutlu kılmak istiyor. Saadetin içinde yaşatmak istiyor. Allah'ın bize hedef gösterdiği mutluluk Allah'a ulaşmayı dilemekle başlar. Ne zaman Allah'a ulaşmayı dilersek Allah'ı vekil tayin etmiş oluruz. Allah'ın koruyucu kanatlarının altına gireriz. Nefsimizin kalbindeki afetler azaldıkça mutluluk devrinin merdivenlerinde adım adım yükseliriz. Öyleyse gördüğümüz gibi şeytan denilen insanların baş düşmanı, sırat-ı müstakime ulaşmamıza mani olan iblis, nefsimizin afetlerine tesir etmek suretiyle bizi şükür değil küfürde tutmak istiyor. Ama Allah Teala da buyuruyor ki size küfrü kerikümül küfre vel fısuke vel isyan. Küfrü, fıskı ve isyanı beri kıldı. İşte onlar irşada ulaşanlardır. Dolayısıyla irşada ulaşmanın temelinde küfrün, fıskın ve isyanın bizden beri kılmasıyla başlıyor. Nefsimizi tezkiye ediyoruz. Daha sonra tasfiye ve kalbin müzeyyen olmasıyla en güzel noktaya ulaşıyoruz. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin irşad olabilmesi için mutlaka bir mürşide tabi olması gerektiğini açıklıyor. Mürşide tabiyet sizin için ne ifade ediyor?
5: Ben de bir şeye bağlıyım tarikata ama bazı insanlar şey görüyor yani onu farklı şekilde görüyor.
2: Allah'a inandığım için mürşide tabi oluyorum yani aracı olarak görüyorum mürşidi.
3: Ermiş insanlar, nasıl insanlar? Cenab-ım Rabbim onları erdirmiş.
4: Valla benim şu an bir amcaoğlum var. Sanki o şu an bana bir yoldaş gibi. Bir mürşit gibi mi düşünürsünüz? Ben şu an onu öyle görüyorum.
1: Peki bu zamanda yok mudur bir Hacı Bayram gibi Mevlana?
6: Hiç inanmıyorum. Yani vardır ama belki. Onlar gibi değil. Onlara yetişemez.
2: Vardır. Ama göremiyorum ben hani. Vardır ama onu bulamıyorum.
4: Vardır. İyi insanlar vardır.
5: Artık insanlar her şeyden korkar oldu. Her şeyi dine, İslam'a, şuna buna bağlayarak her şeyi, her şeyi insanların üstüne yüklüyorlar. Onu da çok araştırmak lazım ama ben kendi evimde ibadetimi yapmak isterim. İnsan korkuyor.
1: Nasıl bulabiliriz peki?
6: Çok hocalarımız var, çok şeylerimiz var ama herkes Kur'an'ın dışına çıkıyor.
3: Nereden bulacağız onları? Bulamayız onları.
4: Onlar bizi bulur herhalde, biz onları bulamayız.
2: Böyle büyük zatlara gelerek ya da araştırarak, sorarak.
1: Hacet namazı kılıp Allah'tan istersek rüyamızda göstereceğini söylüyor.
4: Rüyalarım acı. Rüyalar acı. Görünce ne olacak? En sevdiğimi gördüm rüyamda. Sabah gözümü açıyorum daha kötü.
3: Bu gece yatayım deneyim.
0: Birçok misafirimiz, çok hocalarımız var ama herkes Kur'an'ın dışına çıkıyor. Kur'an-ı Kerim'in devre dışı kaldığı bir din üretimiyle felah ermek mümkün müdür? Hayır. Kur'an-ı Kerim'i Allah-u Teala Furkan olarak indirmiş. Hakkı batıldan ayıran ölçü. Ve Hicr suresinin 9. ayet-i kerimesinde اَنَّا نَحْنُ نَزَلْنَا زِكْرَ وَاَنَّا لَوْ لَحَابِزُونَ Bu zikri biz indirdik, onu biz koruyacağız. Öyleyse din için elzem olan ne varsa hepsini Allah Kur'an-ı Kerim'e koymuş. Fussilet suresinin 44. ayet-i kerimesi Kur'an amenü olanlar için hidayet ve şifadır. Kimdir amin olanlar? Allah Teala Hud 29'da Nuh Aleyhisselam ma eselukum aleyhi malen tebliğime karşı sizden mal istemiyorum. Necri Allah. Benim ücretim Allah'a aittir. Ve ma bitardillezine aminu. Ben bu amin olanları yanımdan kovamam. Ennehem mülakü rabbumullar Rablere mülakü olacaklardır. Öyleyse Kur'an amin olan için hidayet ve şifa ise amin olanlar Bunlar Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Yani Kur'an Allah'a ulaşmayı dileyenler için hidayet ve şifadır. Kim kalben Allah'a ulaşmayı diliyorsa Allah'ın verdiği söz gereğince Şura 13'te mutlaka o kişinin ruhunu kendisine ulaştıracağını garanti ediyor. Bu o kişi için Kur'an-ı Kerim'in hidayet olması. Ben de şifa devam eder de daimi zikre ulaşırsa o zaman kalbindeki bütün hastalıklar temizlenir. Yerine 19 fazilet gelir geçer. Ama ne yazık ki iblis de boş durmuyor. İnsanların nefsine tesir etmek suretiyle nefse Bakara 78-79'a göre Kur'an-ı Kerim'e tam muhalif el yazması kitapları yazdırıyor. Ve bu Kur'an-ı Kerim'e muhalif el yazması kitaplar Kur'an-ı Kerim'de emaniye olarak zikrediliyor ve insanlar emaniye ile din yaşıyorlar. Dinin kaynağı Kur'an'dır. Bugün bütün dünyada dinin temel kaynağı Kur'an'dır. Çünkü hiçbir harfi değiştirilmemiştir. Ne sayfa yapısı, ne ayetleri, 14 asırdır hiçbir şeyi değiştirilememiş olan, Allah'ın koruyucunda olan bir Kur'an, bütün kainata Allah'ın dinini öğretmektedir. Peki ama ya öğrenenler ve öğretenler onu öğretmiyor ve öğrenmiyorlarsa, o zaman insanların kurtuluşa ulaşması mümkün değildir. İnsanlar Kur'an-ı Kerim'i değil, din zannettikleri emaniye bilgileri insanlara öğretiyorlar ve ne yazık ki insanlar sadece cehenneme giriyorlar bu yanlış öğretiyle. Yani insanların doğru bildiği yanlışlarla dini yaşaması hiçbir zaman hedefine ulaşması mümkün kılmıyor. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var, birlikte dinliyoruz inşallah.
7: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu muhterem hocam. İzninizle sorumu arz etmek istiyorum. Biat etmekle tabi olmak arasındaki fark nedir? Sizi kalbimden çok seviyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.
0: Aleykümselam ve rahmetullah ve berekatuhu. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Evet, Kur'an-ı Kerim'e bakacak olursak biat etmekle tabi olmak farklı. Devrin imamına biat edilir ama devrin imamını temsil eden kişilere tabi olunur. İşte 14 asır evvel sahabenin hepsi Nebiye Sultanı Peygamber Efendimiz'e gelip biat etmişler. Hangi ayet gelince? Fetih 10'da. اِنَّ الَّذ۪ينَ يُبَيْنُكَ اَنَّمَا يُبَيْنُ اللّٰهِ يَعْضَ اللّٰهُ فَوْقَ اَيْد۪يمِ Muhakkak ki onlar sana tabi oldukları zaman يُبَيْنُكَ biat etmek. Allah'a tabi olan. Onların elinin üzerinde Allah senin yüzünden tecelli ettiği için ne tecelli etmiş olduğundan dolayı Allah'ın eli vardır. Bundan sonra kim ahdini bozarsa bu olay biat ile gerçekleşiyor. Fetih suresinin 18. ayet-i kerimesi bunu ifade ediyor. Biat yübeyüneke, biat etmek. لَقَدْ رَضِيَ اللّٰهُ عَنَ الْمُؤْمِنِ اِذْ يُبَيِّنُكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ Ağacın altında sana tabi oldukları zaman Allah müminlerden razı oldu, onların kalplerinde olanı biliyordu. Yani kısacası devrin imamı ise konu ona biat ediliyor ama diğerlerine tabi olunuyor. Biat dünya işleri için bağlanmaktır. Tabiyet ruhun Allah'a ulaşması için, Allah'a ulaşması ve kemal derecesine ulaşabilmek için bağlanmaktır. Tabiyetle biatın ayrıldığı yer 4 halifeden sonraki halifeler içindir. Sahabe 4 halifeden sonraki diğer halifelere biat ettiler. Sahabeden sonra gelen nesil de tabi'in de halifelere biat ettiler. Ama sahabeye tabi oldular. Evet, sahabeye tabi olunuyor ama devrin imamlarına biat ediliyor. Tabiyetle biatın ayrıldığı yer 4 halifeden sonraki halifeler içindir. Sahabe 4 halifeden sonraki diğer halifelere biat ettiler. Sahabeden sonra gelen nesil de tabi'in de halifelere biat ettiler. Ama sahabeye tabi oldular. Burada halifelere yapılan biat, dünya işlerinde onlara sadakatin bir işaretini temsil etti. Emirde olmayı muhtevasına aldı. Ama tabiyet manevi bir gelişmenin sağlanması, ruhun Allah'a ulaşabilmesi için sahabeye yapıldı. 4 halifeden itibaren biat, ve tabiat bir bütün oluşturdu. Dört halifeden sonra biat ile tabiat aynı noktaya gelindi manasını anlıyoruz. Öyleyse biat bir dünya içindeki beraberliği sağlamak ama tabiat ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasının muhtevasını alıyor. Konumuzla ilgili bir videomuzu var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah Teala irşat yolu üzerinde aklanmanın, yücelmenin ve yükselmenin sağlanabilmesi için Allah'ın ismini devamlı zikretmemizi farz kılmış. Sizce zikir yapmanın faydaları nelerdir?
2: Kalbe iyi gelir, bedene iyi gelir, ruhu ferahlatır.
4: Zikir derken onu bilmiyorum ya. Siz biliyorum desem yalan söylerim. Hani bugüne kadar çok namaz kılmadım, çok oruç tutmadım. Annem yapardı.
3: Hafifliği her şeye şey faydası var.
1: Siz de yanlışım.
3: Anlaşıyorum. Bazılarını anlaşamam ben.
5: Kalbine bir ferahlık geliyor. Yani bütün vücudun dinleniyor.
6: Zikir yapmak kendin için. Kimseye bir faydası yok. Kendine var. Başka bir şeye faydası yok.
4: Annem derdi bu çocuğun biraz inancı zayıf derdi. Bak şu an Hacı Bayram'a geldi. Hiç yapmayacağım şeyi yaptım. Allah buraya nasip ettirir. Yeni getirme. Hiç hayatım önce önünden geçer giderdi.
3: Namazdan sonra yapıyorum kendi kendime.
1: Peki nasıl hissediyorsun yaptığında?
3: Yaptığımda rahatlıyorum, namazın arkasından yapıyorum tabii ki.
5: İçinize bir huzur geliyor. İslam'da huzur ya.
1: Peki zikreden kişinin davranışları değişmeye başlar mı?
2: Yani bir tesettürlü bir bayan değilse tesettüre girdiğini, namaz kılmıyorsa namaza kıldığını düşünüyorum yani.
4: Bence değişir. Dini bütün insanlar, ben bunu anladım, her şeyi daha çabuk atlatıyor. Fazla düşünmez. Allah'tan der. Ama ben onu diyemiyorum işte daha. Kabul edemiyorum yani. Etsem böyle olmazdı.
0: Bir misafirimiz zikir yapmak kendin için kimseye bir faydası yok. Zikir yapmak sadece o zikri yapan kişiye faydası olan bir ibadet midir? Hayır. Üç cephede kesintisiz sulh ve sükuna kişiyi ulaştırıyor. Biz bir insansak başka insanlarla beraber yaşamak zorundayız. Topluma ne verirseniz onu geri alırsınız. Eğer mutluluk dağıtan bir insansanız etrafınızdaki insanlardan da mutluluk geri alırsınız. Mutsuzluk dağıtan bir insansanız çevrenizdeki insanlardan da size mutsuzluk gelir. Her iyi davranışın mutluluğunuzun bir için bir adımdır. Mutluluğun anahtarı ise zikirdir. Zaten daimi zikirde olsanız başkalarına karşı davranışlarınız hep en güzel davranışlar olacaktır. Toplumun içinde hem kendisi mutlu olan hem de etrafına mutluluk dağıtan bir insan olacaksınız. Bunlardan da size geri dönen hep güzel şeyler olacaktır. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var. İnşallah birlikte dinliyoruz.
8: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu muhterem hocam. Sizi çok ama çok seviyorum bütün kalbimle. Müsaadeniz olursa bir sorum olacaktı inşallah. Bir kişi mürşit olmayan bir din adamı eşliğinde kelime-i şehadet getirirse İslam'a girmiş sayılır mı? Allah razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu muhterem hocam.
0: Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak. Bir kişi mürşit olmayan bir din adamı eşliğinde kelime-i şehadet getirirse İslam'a girmiş sayılır mı? Bir din adamının önünde La ilahe illallah Muhammed Resulullah demek gerçekten İslam dairesine bir giriş sayılır. Biz de iştirak ediyoruz. Böyle bir kişiden eski standartlarda olsaydık cizye alınmayacaktı. İslam'ın arasında İslam gibi yaşamaya devam edecekti. Ama Allah bu insanları mümin standartlarına almıyor. Mümin olabilmesi için kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi ve mürşidine tabi olması lazım. İslam dairesine içine girmek demek, mürşide tabi olmak demek değildir. Öyleyse iki konu arasında büyük bir farklılık var. Ama kardeşimiz İslam'a girmiş sayılır mı diye soruyorsak, evet, İslam dairesine girmiş sayılır. Ama mümin olmuş mudur? Hayır. Neyse, konu çok önemli. Bir kere daha özellikle ifade edelim. Hücurat 14. قَالَتَ الْعَرَبُ اَمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَاكِنْ قُلْ اَسْلَمْنَا وَاَنَّا مَا يَدْخُلُ اِمَانَ فِي قُلُوبِكُمْ. Biz amin olduk. Onlara de ki siz amin olmadınız, Allah'a ulaşmayı dilemediniz. Fakat teslim olduk deyin. Kalplerinizin içine iman girmedi. İşte öyleyse bir din adamının önünde La ilahe illallah Muhammed Resulullah demek gerçekten İslam dairesine bir giriş sayılır. İslam dairesine gidiyor. Biz de iştirak ediyoruz ama böyle bir kişiden eski standartlarda olsaydık cizye alınmayacaktı İslam dairesine girdiği için. İslam'ın arasında İslam gibi yaşamaya devam edecekti. Ama Allah bu insanları mümin standartlarına almıyor. Eskiden insanlar cizye denilen vergiyi vermemek için ve İslam kılıcından kendini korumak için Müslüman olmamalarına rağmen de bu kelime-i şehadeti söylüyorlarmış. Ama bu söylenen kelime dilleri ikrar ettikleri kalbine giriyor mu? Hayır. Allah Teala da kimi mümin kabul ediyor? Kalben ulaşmayı dileyeni ve mürşidine tabi olanları mümin kabul ediyor. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz bir kere daha. Her an Kur'an, her an mutlu programın sonuna geldik. Başka bir programda tekle birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikler hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'a salavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
9: Mutluluk sevgisiz olabilir mi? İmkansız. Sevgi mutluluğun anahtarıdır. Allah'ın sevgisiyle mahlukatı sevmek. İşte bu kadar basit, bu kadar kolay. O zaman muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, dünyada savaşların sıfırlanması tek bir dileğe bağlı. Bu dilek kalpten Allah'a ulaşmayı dilemektir. Seven sevdiğine koşar. Korkan korktuğundan kaçar. Öyleyse devamlı olarak kalbinizi yoklayacaksınız. Kalbinizde Allah sevgisi, Allah'a ulaşmayı dilemek var mı yok mu? Kavgaya silaha sarılırlar. Ve hayatı çekilmez hale getirirler. Halbuki 14 asır evvel kabile hayatını yaşayan, birbirine düşman olan bedeviler, nefslerindeki afet sebebiyle birbirine düşman olan bedeviler, Nebiler Sultanı Peygamber Efendimizin davetiyle hepsi Allah'a davet edildiler. Yani ey bedeviler, kalpten Allah'a ulaşmayı dileyin. Kalpten Allah'a ulaşmayı dilemek sevginin kesin ispatıdır. Sevginin nişanesidir. Eğer kişi kalbinde Allah'ı diliyorsa bu dilek Allah'ı sevdiğinin de ispatıdır. Bu salih kullar düşmanlarını da sevenlerdir. Bu salih kullar kainattaki herkesi sevenlerdir. İşte siz de o herkesi sevmek, sevgiyle bu dünyayı ihya etmek, bu dünyanın sevgiyle size cennet olmasını istiyorsanız, bunun yolu kesinlikle kalpten Allah'a ulaşmayı dilemekten geçer. Evet, kalpten Allah'a ulaşmayı dilemekten geçer ve Kur'an-ı Kerim bir sevgi kitabıdır. İnsanlar ve özellikle ön yargılı olan insanlar, Kur'an-ı Kerim'de hep savaştan bahsedilir zannederler. Halbuki bizim savaş, bizim insanlarla olan savaşımız değil. Savaşımız bizimle şeytan arasındaki savaş kitaldir.
0: Fatiha ma salavat.

Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her mutluluk programının sorular ve cevaplar bölümünde bizleri bir araya getirdi. Birinci sual İstanbul'dan bir kardeşimiz. Muhterem hocam, dilimle Allah'ı çok sevdiğimi söylüyorum ama namaz kılmak ve diğer ibadet yapmakta zorlanıyorum. Çoğu zaman uygulayamıyorum. İbadetlerimi severek yapabilmem için ne buyurursunuz? Sevgili kardeşlerim, dilinle Allah'ı çok sevdiğini söylüyorsan ve ibadetleri severek yapamıyorsan, eksik yapıyorsan vesaire, bu aslında dileğin evrensel insanları mutlaka ahiret ve dünya saadetine ulaştıracak olan Allah'a ulaşma dileğinin kalbine yerleşmediğini gösteriyor. Ne olur bu dileği Allah-u Teala, daha doğrusu bu kalbi dilekle Allah'a ulaşmayı dileseydin, Allah-u Teala Rahim esması ile tecelli edecekti ve sana ibadetleri o sevdirecekti. Zikri Allah sana sevdirecekti. Namazı sevdirecekti. Orucu, zekatı, haccı, bütün ibadetleri Allah-u Teala sana sevdirecekti. Ve sen bu ibadetleri bir zevk, bir mutluluk içinde yerine getirecektin. Hiçbir zaman zorlanmayacaktın. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz kolaylaştırınız, zorlaştırmayınız.

O kişi Allah'a ulaşmayı dilememiştir. Müjdeleyiniz, nefret ettirmeyiniz. Akabinde de müjdelemek söz konusu. Allah'a ulaşmayı dileyenler, onlar kesinlikle bir dilek karşılığında mutlaka birinci kat cennetin sahibi olanlardır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, birbirinize nefret etmeyin, birbirinize haset etmeyin, birbirinize sırt çevirmeyin, ey Allah'ın kulları kardeş olun. İşte kardeş olmak mutlak surette Al-İmran suresinin 103. ayet-i kerimesinde belirtilmiş. وَاَحْتَسَبُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا Hepiniz toptan Allah'ın ipine sarılın. وَلَا تَفَرَّقُوا فِرْقَلَرَا ayrılmayın. Allah'ın ipi sırat-ı müstakim. Allah'ın üzerinizdeki nimetini zikredin. Siz birbirinize düşmandınız. فَاَلَفَ بَيْنَ قُلُوبُكُمْ Allah kalplerinizi birleştirdi. فَاَسْبَعْتَمْ نِعْمَةِ اِخْوَانًا Onun nimetiyle kardeşler oldunuz. İşte dinde kardeş olmak çok önemli. Kardeş olanlar kimlerdir? Kardeş olanlar 12 tane insanla Allah'ın kendileri için tayin-i müşride tabi olan, devrin imamının ruhu başının üzerinde yer alan, Allah'ın da kalplerini sevgide birleştirdiği kişilerdir. Sonra sizin kalplerinizin arasını birleştirdi. Allah'ın nimetiyle kardeşler oldunuz. Evet. Allah Teala Hücurat Suresi'nin 10. ayet-i kerimesinde اِنَّمَا مُلِّ الَّذ۪ينَ اُخْوَةٍ Müminler nedirler? اُخْوَةٍ Müminler kardeştirler. İşte onun nimetiyle kardeşler oldunuz. Öyleyse devrin imamının ruhu başımızın üzerinde yer alıyor. Ve biz o başımızın üzerindeki yer alan ruhla kardeşler oluyoruz. Öyleyse kardeşlerinizin arasını düzeltin. Ve Allah'a karşı takva sahibi olun. Umulur ki böylece siz rahmet olunursunuz. Onları birbirine sevdirin. Kardeşlerinizin arasını düzeltin. Allah'a karşı takva sahibi olun. İşte kardeş olmak, birlikte huzur umutlu yaşamak herkesin hakkı. Allah razı olsun. İkinci suali Aydın'dan bir kardeşim muhterem hocam. Evren enerjiden mi oluşmuştur? Evet. İnsanda bir enerji midir? Evet. Yani bir enerji bedenimiz vardır. Bir de enerjiden oluşan vücudumuz, fizik vücut vardır. Nefsimiz vardır. Ve diğerleri. Kainat yokken Allah-u Teala kainatı enerjiden oluşturdu. Yani hepimizin başlangıcı elbette neydi kainat? Yoktu. Allah ilk olarak enerjiyi yarattı. Allah kainatı enerjiyle oluşturdu. Ama daha sonra enerjiyi maddeye dönüştürdü. Ve enerjiyle Allah-u Teala altı alem oluşturdu. O alemde de o alemin yaşayan sakinleri var. Emr aleminde melekler var. Karşıt emr aleminde şeytanlar var. Gayb aleminde cinler var. Karşıt gayb aleminde cinlerin berzah alemi. Zahiri alemde biz insanlar. Ve karşıt zahiri alemde de insanların nefisleri var. Üç asıl ve üç takaslı olmak üzere. Ama bunların başlangıcı, alemlerin başlangıcı enerji. İnşallah karanlık ve aydınlık enerji birbirinden nasıl ayrı edilir? Açıklayabilir misiniz? Kara madde

0: Kara enerji, kara madde dedikleri fizik ötesinde ki bir durumu ifade ediyor. Nedir kara madde? Şu anda insanlar karşı zahiri alemi bilmiyorlar. Karşı zahiri alem onlar için bir kara maddedir. Gayb alemini bilmiyorlar, kara maddedir. Karşıt gayb alemini bilmiyorlar, kara maddedir. Emr alemini bilmiyorlar, kara madde, karşıt emr alemi, kara madde. Yani bilgileri buna ulaşmış değil. Allah razı olsun. Üçüncü sual, Azerbaycan'dan bir kardeş muhterem hocam, Tin suresi 4. ayet-i kerime açıklar mısınız? لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِي اَحْسَنِ التَّقْوِيمِ Biz nefsi bir takvim zaman içinde ahsene ulaşsın diye yarattık. Allah Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de ahsen diye tarif ettiği nefsin tezkiye ve tasfiyesini yaparak en güzel ulaşabilecek özellikte yarattık. Allah şüphesiz ki bu dini nefsinizi ihlasa ulaştırmak için var etti. Buyurduğu zaman 6. safa ihlas ama İhlasta, ihlasın bir şartı tövbe-i nasuhla tövbe edip salahın 4. kademesine ulaşmak. O zaman da kalp 18 kademede müzeyyin oluyor. İradesini de kişi Allah'a teslim ediyor ama arkasından Allah ona zatını göstererek o kişinin nefs eskesi ve tasfiyesiyle 19 kademede kalbinin müzeyyen olduğunu Allah Teala bize söylüyor. Tin suresinin 4. ayet-i kerimesinden muhterem hafızın tesirli nefs %100 afetlerle dolu. Afetler Allah'ın emirlerini yerine getirmek istemeyen, yasakları işlemek isteyen bir yapıdadırlar. Onların nefs tezkiyesiyle yarı yarıya Allah'ın emirlerini yerine getiren ve yasakları yarı yarıya işlemeyen bir noktaya getirmek mümkündür. Nefs tezkiyesi afetlerin yarısını yok eder. Nefs tasfiyesi ise afetlerin hepsini yok eder. Tezkiye günde 3-4 saatlik bir zikirle sağlanabilir ama tasfiye ise ancak daimi zikirle mümkündür. Allah razı olsun. Muş'tan bir kardeşimiz Muhterem Hocam. Tebliğ yaptığım biri bana ben çok cemaatlere gittim. Herkes farklı bir şeyler söylüyor. Benim kafam çok karıştı. Tek bir Kur'an ve Peygamber Efendimiz'in sünneti var. Neden herkes farklı söylüyor dedi. Bu konuda nasıl cevap vermeliyiz? Açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, elbette herkes kendi zaviyesinden bakıyor, tarikatta olsa da. Tarikata giren insanlar, insanla Allah arasındaki ilişkide 28 basamaklı İslam merdivenin herhangi bir yerinde olabilirler. O 28 basamaklı İslam merdiven slaytımızı gösterebilirsek, o zaman net olarak anlaşılır yani. Şimdi tarikata girmiş kardeşimiz herkes farklı şeyle söylüyor. Elbette herkes bulunduğu şey. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki herkese aklı üçünde hitap ediniz. Aklı olmayanın dini yoktur. Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin aklı seviyesiyle müşrikliğine tabi olan kişinin aklı seviyesi eşit değildir. Ruhunu teslim eden kişinin de aklı seviyesi eşit değildir. Hele hele fizik vücut teslimini yapan kişi daha üst seviyede bulunuyor. En üst noktada olan nefsini de iradesini de Allah'a teslim eden kişidir. Hepsi bunlar tarikattadır. Herkesin aklı seviyesi farklıdır. Herkes kendi zaviyesinden söyleyecektir. Ama benim aklım karıştı. Hayır, sen her yerde bulunuyorsun. Sana düşen vazifeyi yerine getirmen lazım. Belli ki gittiğin yerlerde Allah'a ulaşmayı dilemediğin için sadece konunun dışındasın ve o dışındaki insanlara kendi zanınla, zan gözlükleriyle bakıyorsun. Herkesi farklı görüyorsun. Halbuki Allah'a ulaşmayı kalben dileseydin, dileyen herkesin aynı sırat-ı müstakimde olduğunu idrak edecektin, görecektin inşallah. Allah razı olsun. Ve tabii Allah Teala'nın bu sevgi merdiveni, yücelme merdiveni, mutluluk merdiveni hangisini derseniz deyin, salahta, salaha ulaşanlar 7 kademede bulunuyorlar ve bunların hepsi Allah-u Teala'nın irşada memur ve mezun kıldığı kişilerdir. Devrin imamı en üst noktada, kavim resulleri onun altında ve şahitler, veli müşrikler de onların altında. Diğerleri ise 4 kademede kalbin müzeyyen olması. Salihler günahları örtülenlerdir. 2. defa şehitler salah nurun sahipleridir. Sıddıklar günahları 2. defa sevaba çevrilenlerdir. Ve mürşitler iradesini de Allah'a teslim eden kişilerdir. Allah razı olsun. Almanya'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, birinci suali. Muhterem Efendimizin adabın çekirdeği saygıdır sözünü bize açıklar mısınız? Evet sevgili kardeşlerim, adabın çekirdeği saygı yani itaattir. Nebiye Sultanı Peygamber Efendimiz buyuruyor ki hadis-i şerifinde, dünya her cömert içerisine girdiğinde, fitneler zuhur edip yollar kesildiğinde, bazısı bazısına hücum ettiğinde, büyük küçüğe merhamet etmeyip büyüğe vakarlı davranmadığında, bakın büyük küçüğe merhamet etmiyor, sevmiyor ama büyüklere de itaat edilmiyor, büyüğe vakarlı davranmadığında, Allah Teala onlardan adavetin kökünü kazıyarak, ki aslında başlangıç noktası herkes birbirine düşman, adavetin kökünü kazıyarak Delalet Kalesi'ni fethedecek. Evvelce benim ayakta tuttuğum gibi ayrı zaman değdiğin ayakta tutacak. Önceden zulümle olan dünyayı adaletle dolacak olan Mehdi'yi mutlaka gönderecektir. Öyleyse Mehdi Aleyhisselam'ın görevi ne? Adavetin kökünü kazmak ve Delalet Kalesi'ni fethetmek. İşte kim? Allah-u Teala onlardan adavetin kökünü kazıyarak İnsanlar birbirine düşman. Delalet Kalesi'ni fethedecek. Evvelce benim ayakta tuttuğum gibi aynı zamanda dini ayakta tutacak, önceden zulümle olan dünyayı adaletle dolduracak olan Mehdi'yi mutlaka gönderecektir. İşte Mehdi Aleyhisselam'a saygı esastır. Çünkü o Allah'ı temsil ediyor, irşat makamını temsil ediyor. En üst seviyede ve onunla Allah'ın öğretisine kişi girer, onunla tamamen insanlar fitneden kurtulabilirler. Fitneden kurtuluş bir dilektir. Kalpten Allah'a ulaşmayı dilemek. Düşmanlıktan kurtuluş da bir dilektir. Delaletten kurtuluş da bir dilektir. Bakın, çok şey bu dilek, o kadar büyük bir coğrafyayı Efendimizin buyurduğu gibi kaplıyor ki tarifi gayri mümkünsüz. Tekrar ediyoruz. Fitnelerden kurtuluş kalbin ulaşmayı dilemektir. Birbirine karşı savaşlamaktan, bazıları bazısına hücum ettiğinde, bu savaştan kurtuluş bir dilektir. Küçüğü sevmek bir dilektir. Büyüğe saygı bir dilektir. Bu dilek, kişinin kalpten Allah'a ulaşmayı dilemesidir. İkinci suali, stresin şeytanla bir alakası var mıdır? Evet. Allah Teala Maide suresinin 90. ayet-i kerimesinde "İnneme yuridu şeytanu en yuqa'a beynekumul adavete vel bagdâ'." Maide 91. "İnneme yuridu şeytanu en yuqa'a beynekumul adavete vel bagdâ'." Şeytan şarap ve kumarla aranıza düşmanlık ve kin sokmak istiyor. Size Allah'ı zikretmekte ve namaz kılmaktan alıkoymak istiyor. Öyleyse başlangıç noktasında herkes birbirine düşman ve bu düşman olanlar doğal olarak birbirlerini sevmiyorlar. Birbirine karşı kin ve nefret içindeler. O zaman da eğer ilişkilerinde biri diğerini zulmediyorsa elbette ondan intikam almak ister. Ama intikamını alamazsa kin oluşur. Kin strese sebep olur. Stres depresyona kişiyi sokar. Depresyon ise fiziksel hastalıkların habercisidir. İşte çağımız birçok kişiler söz konusu depresyonda ve depresyondan da şifa kavuşmak için sadece bir sürü kimyasal tranquilizan ilaçlar alınıyor. Hedefe ulaşmak mümkün mü? Hayır. Ama bunların hepsinin çözümü Allah'ta. Kişi kalben Allah'a ulaşmayı dileyecek ve dilediği an mutlaka Allah'ın kendisi için taneti mürşide ulaşıp tabi olacak. O tabiyetle birlikte yavaş yavaş tezkiye ve tasfiye ile hastalıklardan kurtulmaya başlayacak. Allah'ın izniyle. Görüntülü bir sualimiz var, birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatüh. Sevgili Cabbar Hocam, sizlere bir soru sormak istiyorum inşallah. Zekat, bireysel ve toplumsal ahlak davranışlar üzerinde nasıl bir etkiye sahiptir? Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatüh.
0: Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatü. Biz de hepinizi çok seviyoruz. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak, zekat bireysel ve toplumsal ahlaki davranışlar üzerinde nasıl bir etkiye sahiptir? Sevgili kardeşlerim, zekat kul hakkıdır. Hazreti Ebubekir radıyallahu anh diyor ki, eğer namaz kılmazsanız o sizinle Allah arasında. Zikir yapmazsanız o sizinle Allah arasında. Hacca gitmezseniz o sizinle Allah arasında. Oruç tutmazsanız o sizinle Allah arasında. Ama zekat vermezseniz ben savaş açarım diyor. Öyleyse görüyorsunuz ki savaşa sebep olan zekat kul hakkıdır. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de belirtiyor. Kazancımızın, eğer bir para kazanıyorsak kazancımızın %2,5'u haramdır bize. Zekat olarak verilmesi lazım. Eğer zekatını veremezsek o zaman biz haram kursağımızı almış oluyoruz. Ondan sonraki yedili basamakta %2,5 da birdir. Zekatı verirsek Allah Teala bizi hırsızlıktan koruyor. Biri versek bizi rüşvetten koruyor. İnsan hayatında hırsızlık kişinin aylık kazancının ekonomisinde bir mikrop şeyini görüyor. Yani Allah Teala hırsızın malını arttırmıyor, azaltıyor. Rum 39'da. Ama kişi daha tabii farkında değil. O zaman eğer kazancının azalmasını istemiyorsa, bereketin olmasını istiyorsa ne yapması lazım? Zekatını vermesi lazım. Yani Allah Teala Rum 39'da insanların mallarında artış olsun diye faize verdiğiniz şey, Allah'a ulaşmayı dinleyen bu zikir, bu takdirde Allah katında artmaz. Yani siz malınızı faize verirseniz o faize verdiğiniz para artmaz. Ama zekatı verirseniz Allah Teala arttırır. Allah'a ulaşmayı dilemeden yaptığınız zikir size fayda vermez. Ama ulaşmayı diledikten sonra yaptığınız zikir sizi huşuya ulaştırır. Dolayısıyla bu çok önemli. Aynı zamanda eğer birinizi verirseniz ki o da %2,5 paranın kiridir, o zaman Allah Teala sizi rüşvetten koruyor. İşte Allah Teala'nın zekatını verenlere zekatın o kişinin malında artış sağladığını, öte ikinci de basamakta birini verenlere daha da artış sağladığını ve böylece o kişinin kazancında Allah'ın oluşturduğu artışla o kişi bir yatırımı gerçekleştirebilir. Ama önünde yine bir imtihan var, seçenek. Bir, o elde ettiği artık değer sermayeye yatırıma dönüştürebilir veya faize verebilir. İşte Allah Teala burada diyor ki faiz artmaz faize verirseniz. Ama işsizlere iş sahası açarsanız o zaman ben arttırırım diyor. İşte işsizlere iş sahası açmak, o kişinin kendi elindeki oluşan sermayeyi yatırıma dönüştürmesi lazım. Allah Teala Zuhruf 32'de, evet. Rabbinin rahmetini onlar mı taksim ediyorlar? Biz onların dünya hayatındaki maişetlerini alana taksim ettik. Ama onların bazısını kazanç aslında üstün kıldık ki emri altındakileri çalıştırsınlar. Yani Zenginler yatırım yapmalı ki işsizlere iş sahası açılsın. Herkes bir kazancın sahibi olsun. Yani bir yatırımı olan şirketi olan kişi yanında 5 kişi çalışıyorsa öbürü ise sadece kendi kazancını teminliyorsa Allah katında kesinlikle eşit değil. Başkasının maişetinin sebebi olan kişi Allah'a göre diğerinden daha hayırlıdır. İşte burada ayetler kesinlikle bunu söylüyor. Öyleyse bireysel ve toplumsal ahlakın korunabilmesi mal ile cihadın Allah'ın emrettiği biçimde gerçekleşmesine bağlı. Daha sonra 4. ileri basamakta ihtiyaçtan fazlasını verin ve israfa girmeyin. Arap suresinin 31. ayet-i kerimesi Kullu veşrebu ve la tüsrifu. Yiyiniz, içiniz, israf etmeyiniz. Allah musrifleri sevmez. Çorlu'dan bir kardeşimiz, Dönem Hocam elimizde olmadan gerçekleşen tüm olaylar kaderse, kaderde değişmez bir yazıysa dünyevi şeyler için dua etmek doğru mudur? Dua kaderi değiştirir mi? Açıklar mısınız? Dua kaderi değiştirme zaten duanın kendisi kaderdir sevgili kardeşim. Yani birden fazla iradenin yer aldığı her şey kaderdir. İddiada iki taraf vardır. Biz elimizi açıyoruz ama bir de ilahi irade devreye giriyor. Onu davet ediyoruz. Öyleyse ilahi irade, kulun cüz'ü iradesi duada birleşiyor ve kaderi oluşturuyor. Bizim yapamadığımızı Allah-u Teala'yı davet etmek suretiyle o sonuca gitmeyi istiyoruz. Dolayısıyla mesela mürşit olmadan hiç kimse ruhunu Allah'a ulaştıramaz. O zaman kader söz konusu. Evliyalık bir kaderdir. Dua Allah'ın kabulü olmadan olmaz tek taraflı ama duada da iki taraf vardır kader. Öyleyse kader sebebiyle bizim derecat kaybetmemiz söz konusu değil. Kader sebebiyle bir faydaya veya hayra ulaşırız. Allah razı olsun. İstanbul'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, Kadir Gecesi Divan-ı Salih'in üyelerinin yeryüzüne indiğini biliyoruz. Başka bir özel günde de Divan-ı Salih'in üyeleri yeryüzüne iniyor mu? Açıklayabilir misiniz? Divan-ı Salih'in üyeleri gerçekten yeryüzüne o gecede iniyorlar. Ama her gece Kadir Gecesi değil, fakat siz her geceyi Kadir Gecesi'ne çevirebilirsiniz. Nasıl? Salaha ulaştığınız an bu sizin için söz konusu. Çünkü o noktadan itibaren hayatınızı o seviyede idame ettirirsiniz. O zaman her gece sizin için evet Kadir Gecesi değil ama kendinize her gece Kadir Gecesi, her gündüzü bayram yapabilirsiniz inşallah. Divan-ı Salih'in üyeleri inmiyorsa ama siz Divan-ı Salih'in üyeleriyle beraberseniz, o standartlarda bir seviyenin sahibiyseniz, iradenizi Allah'a teslim etmişseniz o zaman sizin için her gece bir Kadir Gecesi hükmünde inşallah. Bolu'dan bir kardeşimiz Muhterem Hocam, bu zamanda İslam'a hizmet nasıl olur? Müslüman olarak ne yapmamız gerekir açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, Allah yolunda hizmet ruhun talebi istikametinde Allah'a davetle gerçekleşir. İşte 14 asır evvel Resulullah'ın yetiştirdiği, örnek olarak Kur'an'da vaaz ettiği sahabenin hepsi Allah yolunda en iyi seviyede hizmetin sahibi olmuşlar. Fussilet 33'te men ahsana kavlen men da'a ila Allahi ve amile salihan ve kale inni minel muslimin. Allah'a davet eden, nefs tasfiyesi yapan, ben teslim olanlardanım diyenden daha güzel sözlü kim vardır? İşte bu ruhun talebi istikametindeki hizmet tebliği olayı en üst seviyedeki hizmettir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazreti Ali diyor ki Ali, bir kişinin senin vesilenle hidayete ermesi senin için üzerine güneşin doğduğu batı yerlerin hepsine sahip olmaktan daha iyidir. Öyleyse görüyorsunuz ki en üst seviyedeki hizmet Allah'a davet de mümkündür. Müslüman olarak ne yapmamız gerekir? Müslüman olarak Allah'a ulaşmayı dileyip tövbeni gerçekleştirdikten sonra insanları Allah'a davet etmen, tebliğ yapman gerekir inşallah. Görüntülü bir sualimiz var inşallah. Allah razı olsun.
2: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu sevgili Cabbar hocamız. Sizi çok ama çok seviyor, hasretle ve hürmetle ellerinizden öpüyorum. Müsaadenizle sualimi arz etmek istiyorum. Mürşit ile mürit arasındaki ilişki nasıldır? Tekrardan sizi çok ama çok seviyor, hasretle ve hürmetle ellerinizden öpüyorum. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
0: Ve aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Mürşit, Allah'ın 7 safayı yaşattırdığı, irşada memur ve mezun kıldığı Allah'ın bir vazifelisi memurudur. Allah'ın emriyle iş görür. Onu Allah tayin etmiştir. Ve mürşit alade birisi değildir. 7 safayı yaşayan Allah'a ulaşmayı dilemiş. O da kendi mürşidine tabi olmuş. 22. basamakta ruhunu Allah'a teslim etmiş. 25. basamakta fizik vücudunun teslimini yapmış. 27. basamakta nefsini teslim etmiş. 28. basamağın 4. kademesine iradesini teslim etmiş ve teslimi külliyle Allah'a teslim olmuş birisidir mürşid. İradesini teslim etmiş. Allah Teala'nın 28. basamağın 5. kademesinde de irşada memur ve mezun kıldığı ve Kur'an-ı Kerim'de maruf emreden, münkerden nehyeden Allah'ın vazifeleri olarak ayetlerde yer almışlar. İşte 7 tane ayet-i kerime. Allah Teala Ali İmran 104'te "Veltekum minkum ümmeten yed'un ila'l hayr ya'murun bil ma'ruf ve yanhun anil münker ulâike hum." İşte sizin içinizden maruf emreden, münkerden nehyeden hayırlarda davet edenler olsun. İşte onlar felaha erenlerdir. Öyleyse en üst seviyedeki Allah'ın mürşitleri Allah onu maruf emreden, münkerden nehy edenler. Allah'ın veli mürşitleridir. Herkes için bir mürşit var mı? Var tabi. Kehf 17'de men yutillahu fela felen tecide lehu veliyen mürşide. Allah kimi delalete bırakırsa onun için bir veli mürşit. Kimdir delalete bırakılanlar? Rahat 27. Ennallahu yudilli men yaşa. Allah dilini delalete bırakın. Ve yehdi ileyhi men enab ve enab olanları kendisine ulaştırır. O zaman delalette bırakılanlar için mürşit yok. Ama Allah'ın kendisine ulaştırmaya girdiği kişiler için mürşit var. Ve o kişi hacet namazıyla mürşidini Allah'tan sormak suretiyle hedefe ulaşabilir. Mürit de Allah'a murad eden kişidir. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi. Öyleyse mürşit insanla Allah arasındaki ilişkide en zirve noktada Allah'ın bu dünyada seçtiği 7 sabah 4 teslimi yaşattırdığı ve irşat makamına tayin ettiği kişidir. Mürit de Rabbine murad eden, ona ulaşmayı dileyen, onun en seviyedeki dostu olmayı dileyen kişi. Dolayısıyla mürit bir ölünün ölü kuşuna teslim olduğu gibi mürşidine teslim olması lazım. Her devir noktada, her seviyede mürşid Allah'ı temsil ediyor. Mürit de o Allah'ı temsil eden kişiye her noktada teslim olması gereken, en üst seviyede itaati yerine getirmesi gereken bir kişi. Eğer Allah'ı murad ediyorsa o zaman her noktada mürşidine teslim olması lazım. Yani bir ölünün ölü yükselene teslim olduğu gibi mürşidine teslim olması lazım ki 7 sabada olgunlaşabilsin, kemale erebilsin. İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz sahabe ile arasındaki ilişkiyi incelediğimiz zaman Hazreti Ömer ben seni çok seviyorum. Kendim kadar ya Resulullah olmadı diyor ya Ömer. Beni kendinden daha fazla sevmedikçe imanın kemaline eremezsin. Öyleyse kendimizden daha çok Allah'ın bizler için tayin ettiği mürşidi sevmekle hedefimize ulaşabiliriz. Aradaki ilişki bütünüyle her safhada teslimiyete dairedir. İşte Hazreti Ömer adına ey Allah'ın Resulü nefsim hariç seni her şeyden daha çok seviyorum. Onun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle